bölünmeye artık yüz tutmuş olan bazı camialarda ister istemez o parçalanmaların sadece tribün üzerinden olmadığını da aslında sevgili Kamer biliyor. Yönetimin içerisinde her şey güllük gülistanlık, birlik beraberlik var da bir tek tribünlerde mi dağılma oldu? Hani bu Fenerbahçe üzerinden bakıldığında söylüyorum yani. O yüzden Trabzon'un bu kadar iyi bir havaya girmesinden sonra sizce Trabzon'u sürekli eleştiren bir kesimin olan zor bir döneme giriyoruz, Trabzon'da hiç bu kadar öyle bir havaya girmemişti deyip de rahatsız olduğunu düşünmüyor musunuz yani? Ya bu takımda Fatih Hoca var, öyle isimler geldi ki keşke ben olsam, keşke ben olsam diyen birilerinin arkadan kuyu kazmaya başladığını hiç mi düşünmüyorsunuz yani? Fatih Hoca'nın rahatsızlığının bundan kaynaklandığını hiç mi tahmin etmediniz yani? Ya? Hasetlik, kıskançlık, çekememezlik bizim her zaman duyduğumuz şeylerdi ama bu kadar yoğun olmamıştı kısmına gelebilirim. Normal hayatımız içerisinde etrafımızdaki arkadaşlarımızdaki ilişkilerine de bakın. Yani burada sadece bir sektör üzerinden gidip de futbolda bunlar oluyor, olumsuzluklar maalesef hayata da yansıyor gibi bakmayın. Hayatın içinde olan şeyler de spora yansıyor işte böyle. Ama kabul etmemek de var. Ya ne alakası var diyen de şu an hani müsaitse, başka bir işi varsa onunla ilgilensin derim yani. Yani zincirin halkaları gibidir. Ondan oraya, oradan oraya %1'le, %5'le, %10'la, %50'yle, %70'le, %100'le etki hep vardır yani. Sebepleri arasında, nedenleri arasında ve sebep-sonuç ilişkileri arasındaki bağ işte böyle kurmak gerekiyor. Yani iletişim dediğimiz konu bu. Ya sen ne anlatıyorsun bir abi diyen kişi var ya, aslında anlattığı şeyi ben anlayamadım ama kendimi suçlayacağım ama bunu suçlayayım deyip atılan mesajdan kaynaklanıyor. Ben de ara sıra o seviyeye inip hani ne mi anlatıyorum dur bir daha baştan alayım deyip ezdiğim de oluyor ya da şey kısmına da geliyor yani. O hayatın içinde de oluyor. Böyle böyle böyle yapmalısın diyorum. Ya bırak Allah aşkına, sen ne anlatıyorsun? Sen görmüyor musun karşı tarafın yaptıkları? Ya bir dakika. Ben senin yaptıklarınla başladım. Karşı tarafa daha geçmedik gibi de konuşabilirim. Karşı tarafı suçlayınca sana helal olsun kardeşim. İşte böyle arkadaşlara ihtiyacı var. Dur bir dakika. Senin hatalarını biliyor musun dediğimde. Seni de adam sandık. Sen de bir anda döndün hemen hanım köylü oldun falan gibi. Oralara gidiyor. Hep böyle bir destek isteniyor. Hep böyle. Hep beni pohpohla. Beni sev, beni öv, beni yücelt, bana bak, benle ilgilen. Hep böyle şeyler bekleniyor yani hayatta. Şimdi gelelim mesajlara. Fasulyenin faydaları kıvamında. Emre Beylerle başlayan bir mesaj trafiği sabahtan beri dinleniyor radyo beyefendi tarafından. Güzel. Doğan Öncel, o oluşumu biz biliyoruz. Hacılarla hoca, ama girmeyelim bu konulara arkadaşlar. Hani bu da şey değil, hani burası sözcü radyosu veya halk radyo falan değil, öyle hani açıp 24 saat kanal var. Böyle benim de çevremde bazı akrabalarım falan, böyle eve girdiğimde biliyorum mesela hani televizyonda neyin açık olduğunu falan. Bangır bangır bir de. Doğan abi, sadık bir dinleyicin olarak konuksuz olmuyor be abi. Galatasaraylı yorumcu kalmadı. Yakup'u senin programa kaydırsak mı acaba, İlhan abiye söylesek de diye yazmış. Vallahi yönetimde tanıdıklarınız varsa, Ankara'da aldığınız haberler var. Şuradan bir yönetici tanıyamadınız ya. O yüzden söylüyorum. Konuksuz dediğim sizden iyi konuk mu olur arkadaşlar ya? Nasıl bağladım? Hani bu bağlama... Bir Neşet Ertaş da vardı, bir Arif Sağdı. Ben de bir de Nusret Karaca şöyle der. İyi günler, iyi yayınlar abi. Yalova'dan Nusret ben. Bence Trabzonspor Yılmaz Vural'a bir şans versin diye. Olayı hemen yangında, hani var ya hani kırılacak cam gibi, tehlike anında kurtarılacak ilk evrak gibi öyle bir şey ya. Almanya bizi kıskanıyor transferlerimizi. Sevgili Doğan, Beşiktaş'ın farklı galibiyeti Fenerbahçe'nin lehine mi oldu acaba diye bir düşünce var. Aynen Doğan Bey, AVM'ler insanı çok yarıyor. Sırf elektrik boşalması olmadığı için, ama Doğan Bey taraftara mesajı verdi aslında diye yazmış. Cihan Kamer'in söylediği Aziz Yıldırım tribünlerde küfür istemiyor sözlerinden sonra, Aziz Yıldırım'ın Lyon deplasmanında taraftara söylediği

iltifatı aklına geldi mi acaba diye yazmış. Şurada Doğan abi, o zaman gergin maçlardan önce tribünleri sırayla sahanın içine alalım. Yalın ayak bir elektriklerini atsınlar. Maçta gergin bir havada geçmez. Tribünlerde rahat, relax. Oh, kebap gibi maç seyrederler diyor. Doğan abi, ben de maçı izleyemedim ama önemli bir video düştü. Azerbaycanlı maçı anlatan abimiz Vargas'a biraz sitem etmiş. Vargas, insafsız Vargas diye bağırmış. Doğan abi, ben de tamam, bir futbolcuya küfür edilmesine karşıyım, eyvallah. Çağlar Söyüncü de çok narin bir abi. Ben kendim Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe tribünlerini haklı görüyorum bu durumda. Yani adamlar durduk yere birisine küfür etmiyordur herhalde. Geldiğinden beri kaç maç kaçırdı Çağlar Söyüncü? En ihtiyacı olduğu zaman sakatlandı. Futbolcular çok çok kırılgan abi. Bana küfür ettiler, ben gidiyorum, yolun açık olsun o zaman derler adama diyor. O zaman gergin maçlardan önce dediğimiz gibi kimlere mi basmalıyız teklifini düşüneceğim. Federasyona ileteceğim, merak etmeyin. Kimlere basacağına Ferhat Gündoğdu'yu bir göndersek. Valla diyor öyle gidiyor. Doğan abi günaydın. Bu Talişka gidiyor diye herkes ya Talişka gönderilir mi diyor da. Mesela senden bir ricam var, hatırladığım çok önemli bir maçta ya Talişka iyi ki vardı, bu maçı yoksa Fenerbahçe kazanamaz dediğim bir maç örneği verebilir misin lütfen demiş. Ya bu sezonun başlangıcındaki ilk 5 maçlık periyot içerisinde sahneye çıkan ismin, vitrindeki ismin Talişka olması zaten benim size yapmış olduğum bir yorumu hatırlatıyor tekrar bana. Bak, böyle dönemleri sever. Eğer onunla ilgili bir planlama varsa, kendisi birazcık olsun gideceğini hissettiyse veya menajeri aracılığıyla, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ne bileyim, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Katar, o taraflardan bir teklif gelir, bir yokluyorlar seni gibi bir şey verildiyse Talişka'dan umudu kesin dedim. Kendini gösterme maçları oynar. Sonrasında aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor moduna gelir. Ben Beşiktaşlıyım, biliyorum. İyi bir hava yakalandığında, takımla uyumu iyi olduğunda Talişka oynamaktan keyif alıyorsa kalır. Ama birazcık para artışı bazı şeyleri devreye sokar dedim. Bu sadece paradan kaynaklı değil, sistemden kaynaklı olarak da ekleyip paket halinde sunabilirim yani. Rütü'nün bir an devreye girme ihtimal. Doğan abi, ben İsmail Trabzonspor adına çok üzüldüm bir Galatasaraylı olarak. Onaçu nasıl katlanır Onaçu'ya diye yazmış. Ya aslında hani az önce Şenol Hoca'yı aradık ya. Ya bir Şenol Hoca vardı, Fatih Hoca ile beraber olacaktı. Ondan sonra dediler ki hani buralarda kalacak, bir üst akıl olarak ona danışılacak ama Fatih Hoca falan. Şenol Hocam. Şenol Hocam burada mısınız? Yani yok, Şenol Hoca yok. Bir anda gitti. Yani gidişinin sessiz sedasız oluşunun bir anda, hani gidişim suskun dama, dönüşüm muhteşem olacak modunda mı acaba bir hava var? Onu bilmiyorum. Gelir mi? Ben hatta bir daha o sayfa kapandı gibi bir şey olmaz. Hani şunu söyleyebilirim. Bir sene için geldik diyen İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bu sene başarı gelmezse bir daha olmaz diyebilirim. Ama Şenol Hoca için Trabzon'a bir daha gelemez diyemem. Adını stadın üstüne yazdırmış bir isimden bahsediyoruz, tarihinden bahsediyoruz falan yani. Orasına karışamam. Ama Şenol Hoca'yı aradığım gibi Onaçu'yu da ararım. Yani burada fiyattan dolayı mıdır, sistemden dolayı mıdır, yoksa sistemin falan bozulduğu da yoktu ya Trabzon'da. Şimdi Hüseyin Cimşir geldi diye Onaçu oynamaya başlarsa sıkıntı Fatih Hoca ile Onaçu arasındaymış dedirtir mi? Bağırtır. Hani dedirtmeyi bırak, bağırtır. Ama Trabzon'da tartışılan bir diğer isim Onaçu. Geçen sezon 22 golle krallık tacını takan bir Nijeryalı'dan bahsediyoruz. Şimdi bu yılda ilk 3 haftada bir tane gol var mı? Yok, bir şey yok değil mi?
Arabistan'dan gelen yüksek teklifin reddedilmesi sonrasında bir isteksiz görüntü var mı? Beni salmadınız deyip bir Barış Alper moduna geldi mi? O sendromu yaşamaya başlamış olabilir mi? O da olabilir. O yüzden Bordo Mavili yönetim Yıldız Santrofor'un formsuzluğunun takıma zarar vermesinden duyduğu endişeyi biraz ortadan kaldırmaya çalışmalı. Bunu Hüseyin Şimşir'le mi, Cimşir'le mi, başı Şimşir nereden çıktı? Hüseyin Cimşir'le mi başarır? Bunu yönetim olarak Ertuğrul Doğan bizzat ilgilenir. O mu konuya el atar? Bilemem ama onu söyleyeyim yani. Ben yine de bir taraftan Vitor Pereira'nın, bir taraftan Antonio Conte'nin, yerli olarak da Abdullah Avcı'nın kenarda beklediğini biliyorum. Onu söyleyeyim size. Yani duyumlar o yönde. Ama Hüseyin Hoca ile devam edilmez. Serdar Topraktepe gibi olur yani. İdareten. Hani bankaya gittim, dükkana baksanaya gelir yani. Dünkü güneş bugünkü çamaşırları kurutur mu? Onu yazmış Şenol Hoca, gelirse şöyle deriz. Dünkü güneş de bugünkü çamaşırlar kurumaz diye. Dodo Fenerli. Yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Yedeği, Fenerli yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Dodo mümkünse Galatasaraylı yorumcu alma. Çok ukala konuşuyorlar demiş. Beşiktaş taraftarı Çorum FK 6 tane attı. Çorum Fenerbahçeli karıştırmasınlar. Onu da bir hatırlat demiş. Kaan Azaklı yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Ercan yazmış. Ahmet Spor ligi çok iyi bir yerde bitireceğine inancım tam. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Türkiye'de en fazla taraftarı olan Ahmet Spor lige çok yakıştı. İlerleyen dönemlerde daha iyi seviyelere geleceğine de eminiz diye. Galatasaray Fenerbahçe, hani Beşiktaş, Trabzon falan deyip ekleyerek mi devam edelim? Yoksa hani Galatasaray Fenerbahçe'den sonra direkt çok daha taraftarı olan Ahmet Spor olarak mı bakıyorsun? Başarılar Ahmet diye yazmış da. Ben ona hani bir anda Galatasaray Fenerbahçe'den sonra en çok taraftarı olan takım araştırmasını hani neye göre dayanarak yapıldı onu tam çözemedim ya. Yani. Selam, Ankara'dan Aydın ben. Kadın futbol takımının tribünlerde bile küfrü var. Çağlar Efendi oralara bir baksın, belki utanır. Bu arada küfürü savunmuyorum tabii ama hani suçu da sadece tribünlerde aramasınlar demek istiyor. O değil de Ahmet Konaç kapı çalıyor, kapı çalıyor diye ortalıkta gezdi. Kapının arkasından Cihan Kamer çıktı bir anda diyor. O başkanım siz misiniz diye. Doğan abi günaydın. Bu izin üç büyüklere çıkmadı ama Trabzon'a çıkabilir. Sonuçta TFF başkanı da bir Trabzonlu, çok sevdiği Montella, bence Trabzon'a hayırlı olsun der miyiz? Ha, Atakan Yıldız yazmış. Montella'yı da paketlemediğimiz yer kalmadı ya. Hadi bakalım bugün de buraya gidiyorsun diye. Ali Naci'nin yerine kimseyi almayacak mısınız deyip. Ali Naci'nin yerini kimle doldurayım ki ben? Nibani. İyi yayınlar Doğan Bey. Galatasaraylı yorumcu olarak yayınınıza katılabilirim. Sayın Konanç kadar ben de sağa sola sallarım. Ne olur ki yani demiş. Ara kardeşim. Ara açtığımızda telefon attığımızı. İsmini bilmiyorum ama var mı, yazıyor mu? Ali'ymiş. Ali kardeşim. Ara. Galatasaraylı yorumcu az, sürekli Fenerbahçeli konuşuluyor. Fenerbahçeli yorumcu daha fazla, sabaha kadar Galatasaray konuşuluyor zaten demiş. Güzel. Abi Fatih Tekke ile ilgili şu andan itibaren aklımda benim tek kalan Yıldız yönetemedi. Ancak ben de bu da teknik direktörlüğü konusunda ona hep önüne geçecek bir done olarak kalacak demiş. Vallahi Doğan abi sen tek yayın yapınca çok keyif alıyorum. Dün Ahmet vardı diye kanalı değiştirdim diyen de var. Kimi mutlu edeceğimi de bilemedim ki ben. Açıyoruz telefon hattını, hadi açalım. Hadi buluşalım, hadi konuşalım artık. Her şeyi de benden beklemeyin Allah aşkına. Ben de geldim 50 yaşına yani. O saatte olmuş 10.43 yani. 45 dakikadır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşuyorum. Daha ne yapayım yani şimdi? Tamam alacağım, maaşı çıkardım ben. Tamam yeter bu kadar falan diye. Ya her şeyin para olmadığını zaten hala daha devam etmekten anlarsınız yani. Bu şüphe. 85 günde bir devre alem yapan Fenerbahçe'nin Aziz Başkan'ın gelişiyle 7 Haziran'dan 1 Eylül arasındaki o inanılmaz bir operasyonun meyveleri aslında 2026-27 kadrosuna baktığında, işte Ederson'undan Mert Günoğan'dan Tarık'ına bir kaleci zenginliği var.
Mert'in performansıyla tarihin daha

0: önce yaptıklarıyla Ederson'un toparlanmasıyla bakıldığında çok şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Semedo, Mert Müldür, Mimović gibi bir sağ kanat var. Sağ bek üzerinden. Kojo ve Škriniar sağ stoper. Solda Ake, Yiğit Efe var. Archie Brown, Levent sol bek alternatifleri, isimleri. Gendouzi bir yedeği yok, ben size söyleyeyim. Şimdiden hiç kimse gelmiyor bile aklıma. Gendouzi'nin alternatifi kimdir diye sorsanız ben ya şunu nasıl unutursun diyebileceğim bir isim gelmiyor. Asensio gibi daha yok çünkü. Kerem'in bile Oğuz üzerinden tartışılabileceğini söylerim. Vedat Lukaku ikilisi diyebilirim. Greenwood, hatta oraya Nene'yi ekleyebilirim. Hatta Nene'yi Greenwood'un kanadına bile koyabilirim zaman zaman. Oraya İrfan Can'ı da ekleyebilirim. İrfan Can'ı zaman zaman Asensio muadili olarak kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Onu da yapabilirim. Gendouzi'nin yerine oynatamam, onu söyleyeyim. Gendouzi'nin hala yok. Söyleyeyim yani, böyle bir değişim var. Yani Carlos gitti, Becao gitti, Çağlar gitti, Talişka gitti, Şerif gitti, Fred gitti, Livakovic gitti. Başka kim gitti? Amrabat gitti, Musabba gitti, Alvarez gitti, Cengiz gitti, İrfan Can Eğribayat gitti, Emre Mor gitti, Emre Demir gitti, Engin Can Biterge gitti. Değil mi? Onlar gidenler. Gelenler işte Vedat Muriç, Greenwood, Ake, Lukaku, Opong geldi. Kojo, Perah, Opong geldi değil mi? İşte onun da şeyi belli, mevkii belli yani. Škriniar'ın yediği. Zaman zaman belki Ake ile ikisi oynayacak, belki Kojo Škriniar oynayacak falan gibi. Bir taraftan da Beşiktaş var. Italiano'nun gelişiyle, o hani Aziz Bey'in gelişiyle yaşanılan o değişim Beşiktaş'ta çok daha fazla var. Yani bir Galatasaraylı'yla da karşı karşıya geldiğimde en fanatiğinden, en tutkulusundan, bir Fenerbahçeli'ye de geldiğimde oğlum çok iyi takım oldunuz ha, ne yapıyorsunuz lan siz deyip hani olayı biraz böyle şokla lanse etmeye başladılar. Beşiktaş bir toparlandı vardı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz öyle deyip. Tabii bu skora falan da yansıyınca bu ölçü değildir. Çorum maçında atılan 6 gol. Oradaki ölçü şeydir. Şimdi ligin son haftasında abi Çorum maçında ya puan kaybedersek dediğimiz dönemleri de hatırlıyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında galip gelebileceğine burada kaç kişi evet diyebiliyor hemen? Abi vallahi diyemem. İşte Eyüp öyle bir motivasyon, konsantrasyon var ki bilemem artık yani. Başkanı Galatasaraylı, yöneticileri kayyumu falanı filanı deyip o dönemleri konuşuyorduk. O zaman hemen şeydi, ölçüydü. Sivas'ıydı, Kasımpaşa'sıydı, Eyüp'üydü, hep ölçüydü. Şimdi neden Çorum morum ölçü olmuyor? İlk hafta aldığı puanlar, sonrasında yaptıkları, yapacakları teminatı falan niye ölçü olmuyor? Ben onu anlamıyorum yani. Her takım ölçüdür arkadaşlar. Yani rakip kötüydü, bilmem neydi. Tamam. Bir reaksiyon gösteremedi. Gösteremedi. Samsun Spor gösterebildi mi? Şimdi Samsun'a tamam, o zaman bu sene Samsun maalesef, bu sene de teşekkür ediyoruz, bay bay diyoruz. İşte birincilikte Samsun'u izlemek üzere kendisini uğurluyoruz falan mı diyeceksin şimdi yani Samsun'a? Hemen. En ne çok seviyoruz ya bir anda göndermeyi, atmayı, şey yapmayı, çöp. Yani, yok öyle bir şey. Giymediğin kotun duruyor, kaç senedir aldığın. Attın mı onu, atamadın. Kendinin olunca atamıyorsun, başkasının olunca hemen bekara boşanmak kolaydır mantığı var ya yani. Abi bıraksana bir, ayrıl bir abi falan diye hemen böyle. Oğlum kolay mı öyle hemen ayrılabilmek falan. Ay ay. Açtım vallahi telefon attığını. Benden günah gitti. Diye böyle bir şey. Vallahi korka korka elim titriye titriye açıyorum attı. Basıyorum düğmeye. Veriyorum coşkuyu. Kimle başlıyormuşuz? Duyuyordur umarım beni. 47-17. Orada mısın? Orada olduğunu biliyorum.
1: Doğan abi.
0: Kardeşim. Böyle uzaktan koşup Türk filmi gibi olacakmış yemin ederim. Doğan abi. Kardeşim. Gel buraya aslanım. Neredeydin? Yıllardır yoktun.
1: Doğan abi girsene içeri. Zamanın mı var?
0: Ha? girsene içeri zamanımız mı var mı? He, girsene içeri zamanımız var diye galoş ver abi ayakkabı.

0: Bunları çıkartmayayım diye böyle devam edeyim. Ne yapayım?
1: Doğan abi selam. Ayhan Kılıç ben.
0: Ayhancığım sevgiler saygılar.
1: Abi yani günlerdir bu videoda takılı kaldım. Yani Ahmet Konancı hem şaşkınlıkla hem de keyifle izliyorum. Artık level atladı videolarında. Bütün marifetlerini...

0: Galatasaray'ın tek derdi şu an Ahmet Konanç mı sence?
1: Abi yani şu anda ben yani benim için dert değil ki artık Ahmet Konanç bizim için abi.
0: Tamam.
1: Keyif, eğlence yani dert değil.
0: Ya Galatasaray'dan çok Ahmet'i konuştum da o yüzden söylüyorum.
1: Abi yani şöyle söyleyeyim sana. Bu son haftalarda çok kafayı takmışız transfere. İşte Dursun Başkan'a almıyor, etmiyor, para harcamıyor. Bizim başkan cimri mimri diye de yani adamın şeyi varmış, bildiği varmış. Yani sonuçta transfer yapıyor. Takılmamak lazım.
0: Hemen affedildi şey, değil mi? Hemen affedildi. Leao hazır geldi, oynayacak. Öyle 5 hafta, 6 hafta bir takıma uyum süreci yok. Hiçbir şey yok mesela. Bir direkt ilk maçta 11'de başlayacak diye düşünüyorsun.
1: Abi Türk insanının zaten şeyi bu maalesef en büyük eksiği bu çabuk unutuyor. Hani ben unutmasam da unutmuş gibi davranıyorum. Ne yapalım abi? Keyif almaya bakıyoruz hayattan. Zaman abi.
0: Ya şey dönüyor mesela Dursun Başkan istifa, yönetim istifa, transfer geldi, yönetim transfer geldi, yönetim sen bizim her şeyimizsin, yönetim sen biz adamsın, Dursun Başkan. Dursun Başkan, öl de ölelim, senin de gelelim, öl de ölelim falan diyor. Hemen anladım. İşte bir Türk insanının anlık değişimi canlandırılmıştır şu an radyomuzda.
1: Abi böyle değil mi? Bizim ülkemizin zaten en büyük zaafı bu yani. Tabii. Sadece Galatasaray değil. Fenerbahçe'de keza öyle. İnsanlar geliyor, gidiyor, giderken eğlence, gelirken eğlence. Ne yazık ki makus kaderimiz bu. Biz de
0: düzen ayak
1: uyduruyoruz Doğan abi. Ne yapalım abi?
0: Hadi bakalım hayırlısı. Yani. Peki bir Fenerbahçeli olarak, bir Galatasaraylı olarak, çok Fenerbahçe'yi konuşan bir Galatasaraylı olarak derbi içinde bir şeyler söylersin herhalde.
1: Valla Doğan abi şunu söyleyeyim sana. Yani oyunlara baktığım zaman Fenerbahçe böyle tutarsız, bir iyi bir kötü, hani bir şey diyemiyorum. Sonuçta kendi evinde oynayacak. Ama geçmiş yıllara bakarak tecrübelerinden de Beşiktaş'ta, Kadıköy'de çoğunlukla mutlu ayrılıyor. Yani oyunu da iyi Beşiktaş'ın. Bir hava da yakaladılar.
0: Biraz tarih
1: Beşiktaş'ın hani puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bir puan, en kötü bir puanla ayrılacağını
0: en
1: düşünüyorum.
0: En kötü diyorsun yani.
1: Sen ne diyorsun daha abi Beşiktaş'ta olarak? Umutlu olsun takımından Kadıköy'de.
0: Yani tabii ki ben oynanan oyundan, kadrodan, takım içerisindeki uyumdan, oyuncuyla teknik adam arasındaki bağdan hepsine baktığımda buradan bir memnuniyetsizlik çıkartan insan sorun arayan insandır. Yani önce kendinde bir sorun bulması lazım. Yani sorunun kendinde olduğunu kabul etmesi lazım yani.
1: Evet. Ya ben inşallah Beşiktaş'ın kazanacağı, sağa bağırdık sıkıldım 4 yıldan beri, hep iki takım hep biz geriliyoruz, hep biz gerginiz, sosyal medyada geriliyoruz. Ya biraz da Beşiktaş veya Trabzon bir ipi alsın eline, bir götürsün abi Mayıs'a kadar ki biz bu Galatasaray çekişmesinde artık psikolojimiz bozuldu. İnşallah Beşiktaş da bu sene yarışın içerisinde olur, üzerimizdeki yükü de alır diye düşünüyorum abi.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da Ayhan'ım. Eyvallah. Kolay gelsin.
1: Başarılar. Abi saygılar, öpüyorum.
0: Saygılar bizden kardeşim. Eksik olma. Mouse'da mı sorun var değil. 8732. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
0: Buyursunlar.
2: Sesim net mi efendim?
0: Buyurun buyurun efendim.
2: Ben biraz federasyona yürüyeceğim. İzniniz olursa ama.
0: Nereden gideceksiniz? Riva üzerinden mi? Havadan, yok, karadan, sudan nereden gidiyorsunuz?
2: Yok, sizin üzerinizden sesli.
0: Benim üzerimden yapmazsak abi o işleri. Beni de yakmazsak. Yani kendi kendini yak. Ben yok, çok ya, yanarsan şey, söndürmeye çalışırım ama şey değil ya. Beni yakma.
2: Sağdan gideceğim. Eyvallah. Sağdan. Çok sevindim. Şimdi Doğan Bey, bu federasyon başkanı göreve geldi. Dedi ki benim zamanımda dedi kulüplere dedi ceza verilmeyecek dedi, kulüp başkanlarına dedi. İlk kulüp başkanı olarak Dursun Başkan'a ceza verdi. İlk canlı yayında tehdidi Dursun Başkan'a yaptı. 600 yıllık Osmanlı'nın torunlarıyız dedi. Yabancı hakem de neymiş dedi. İlk yabancı hakemi Galatasaray'ın Ralf Pars'taki derbi maçına getirdi. Adalet arayacaksan Kadıköy'e de verecek.

0: yapsın o zaman tamam dengeledi derdim. Ama ne yaptı? Orada yerli hakem Atilla Oğlan, Fenerbahçe'nin oğlu Ransbach'ta Vinčić. Acun Efendi'nin Polonya'dan bilmem nereden getirdiği adam. Onun ricasını dinletildi. Ondan sonra efendim şimdi kulüplerin arasında hem sahada sportif rekabet vardır hem de saha dışında mali rekabet vardır. Doğru mudur efendim?
1: Doğrudur.
0: Ben kendim söylüyorum, kendim dinliyorum ama şey yapıyorum ama.
1: Doğru mudur? Doğrudur.
0: Hani, biraz daha hani pekiştirmek için insanlar biraz daha böyle anlasın diye böyle bastıra bastıra konuşuyoruz ya efendim. Şimdi son dakika Fenerbahçe'nin elinde 10 küsur oyuncu olmasına rağmen biraz önce siz saydınız ya bayağı saydınız ben unuttum valla bir başladınız baştan sonunu yakalayamadım Fenerbahçe'den
1: giden
0: futbolcuları. Şimdi bu adamlar UEFA nezdinde elleri güçlüydü gitmeyeceklerdi paralarını da alacaklardı sesi olacaklardı vesaire vesaire. Federasyon son dakika Fenerbahçe'sini düşünerekten son dakika kural değişti. Maç başlamışken, dere geçilirken, derenin yarısı geçilmiş karşıya at değiştiriyorsun. Olmaz. Olmaz kardeşim. Şimdi bu kulüpler hem sahada sportif olarak, saha dışında mali olarak. Ben mali olarak kendi kulübünü, ben o yüzden Fenerasyon Başkanı diyorum. Ben kendi kulübünü bana yaklaştırıyorsun. Olmaz. Burada adaletsizlik var. Birincisi bu. Ya birincisi derken çok saydım gerçi de. Ya gibi bu Fenerasyon Başkanı... şeydir efendim yeteneksizdir, beceriksizdir, yapamıyordur görevini, liyakatlı bir şekilde yapamıyordur. Kulüplere eşit davranamıyordur, eşit en büyük...
1: Bunu daha önceki yönetimlerle ilgili de konuşabilir misiniz? Ali Kulusoylar'dan başlayıp büyük ekşilere kadarki süreçte.
0: Allah yaşım o kadar eskiye gitmiyor. Ben şimdi yeni oldum.
1: Anladım peki. Siz yeni geldiniz. Türkiye kesin dönüşü geçen sene yaptınız herhalde diye tahmin ediyorum. Peki.
0: Geçmişe çok takılmıyorum Doğan abi de ondan sonra.
1: O yüzden geçmişte yaşananların belki yansımalarıdır diye de eklenebilir aslında ama bir sürü şey söylenebilir. Yani tek taraflı olunca ben de böyle bu adamı konuşturuyorsun kıvamına geliyor çünkü. Ondan sonra bütün suçlu ben oluyorum. Ama ben bunu bir Fenerbahçe'de yapıyor olduğunda ya ben de diyorum ki ya kendi hatalarından acaba ders çıkarttın mı ki hataları başka yerde arıyorsun? Önce onları bir temizlesek mi diye bunu da söylüyorum mesela Galatasaray'da da var. Mesela Necati Ateş'te programda şey söylüyor mesela gündeme gelmiş. Greenwood transferinin arkasındaki maddi şeyleri incelemek lazım. Ya sen Zaha transferini konuştun mu bu zamana kadar? Sen gelen sponsorluklarla ilgili bir kelime edebildin mi falan diye soranlar adama diye hatırlatıyorum ben de. Şimdi benim burada Galatasaray'a bir düşmanlığım falan yok. Fenerbahçe'nin de bu zamana kadar yaptıkları ile ilgili olarak başarısızlıklarda Ali Bey'in, Saadettin Bey'in gelir gelmez yaşadıkları özel hayatları bilmem neleri falan gündem olmadı mı? Ben Ahmet Nur Çebi dönemlerinde, Fikret Orman dönemlerinde başarı yakalarken bu kadar büyük paraların hesabı sormadım mı? Sorduk hepsinde oluyor. Trabzon'un bu kadar kaos ve sıkıntı içerisinde oluşu herkes böyle dört dörtlük bir tek kollanan Fenerbahçe'ymiş gibi anlatmayın lütfen.
0: Şimdi Doğan abi ben sizin objektifliğinizden bir fanatik Galatasaraylı olarak gram şüphem yok. Gram. Size bazen sizi şey yapıyorlar. Yok siz şu takımı kolluyorsunuz. Yani Doğan Öncel neydi? TGR'de futbolda da neyse odur. Radyo sporda da neyse odur. Ben buraya gönül rahatlığıyla bağlanıyorum zaten. Size saygım sevdim.
1: Eksik olmayın sağ olun. Anlaşılabilmek şimdi, çok güzel bir şey çünkü yani.
0: Şimdi efendim şöyle baktığınız zaman şimdi son dakikada kural değişikliği olmaz. Bu kural değişikliğini o zaman diyeceksiniz ki biz bu kural değişikliğini Fenerbahçe için yapıyoruz diyeceksiniz.
1: Son dakika kural değişikliğini isteyen Galatasaray oldu. 10+4'ü ilk değiştirmek isteyen Galatasaray oldu. Geçen sene bu açıklanmış olmasına rağmen.
0: Yapılmadı o zaman? O zaman neden yapılmadı? Sayın
1: ya bu kadar baskı geldi. Arka arkaya kulüplerden hepsinden geldi.
0: Hayır Sayın Öncel. Ondan sonra Galatasaray'ın istemesi üzerine Galatasaray bundan 5-6 ay önce dedi. Okan Buruk dedi ki bu dedi yabancı kuralı bizim Avrupa'da elimizi kolumuzu bağlıyor. Biz dedi yabancı oyunculara dedi. Bilmem şu kadar para vermek zorunda kalıyoruz. 23 yaş altı genç.
1: O zaman ilk bu konu açıklandığında o zaman değiştirebileceklerini düşündükleri için mi sessiz kaldılar?
0: Efendim neyse o zaman yapmadılar. Biz istiyoruz yapmıyor. Fenerbahçe istiyor yapıyor. Biz istiyoruz yapmıyorlar. Fenerbahçe istiyor yapıyor. Bizim başkana ceza vermiyorlar. Beşiktaş başkanına vermiyorlar. Fenerbahçe başkanına vermiyorlar. Erdem Timur demedim böyle ligimizdeyiz adam. Özür diledi. Pişman oldu. Adama hak mahrumiyetini kitlediler. Cezayı kitlediler. Fenerbahçe Beşiktaş başkanları yapıyor. Bunlara niye vermiyorlar? Özellikle Fenerbahçe bu federasyon tarafından kullanıyor efendim. Kullanıyor. Benim diyeceğim bu kadar yani. Bunu peki. Herkes görüyor efendim ya.
1: Teşekkür ettim.
0: Teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür ettim. Saygılar sağ olun. Diliyorum. Ben saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Eksik olmayın. Sağ olun.

0: 51-74.
1: Merhaba,
0: hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Buyursunlar, buyurun.
1: Selamünaleyküm Doğan abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Bir konu hakkında bilgi rica edecektim sizden.
0: Lütfen. Biliyorsam bu, sonuna kadar cevaplayayım.
1: Akşam saatlerinde yayınlanan bir iddia programı vardı. Ve uysalla kazandıran saatler. Bu yayından kalktı mı acaba? Yayınlanmıyor artık.
0: Bir bilgi alayım. Ona bir bakayım. Ben de sorayım Berk'e. Belki senelik izin kullanmış olabilir Efe. Yani bir problem yoktu diye biliyorum. Hafta sonları da akşamları da yapılıyordu. Belki yeni sezonda saati değişmiştir, bir şey değişmiştir. Tam bilgim yok ama ama öğrenir, yarın da aktarırım size.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Sevilen programlardan bir tanesi. İnsan merak ediyor tabii, ister istemez. 51-18.
2: Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
0: 51-18 var mıydı? Pardon, neymiş? 51-18 dedik. 51-18 beni duyabiliyor musunuz?
3: Evet, duyabiliyorum.
0: Buyursunlar, pardon. Bu duyuyorum efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, buyurun efendim.
3: Efendim, ben Beşiktaşlıyım. Koyu bir Beşiktaşlıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu sene ne kadar kıvranırlarsa kıvransınlar, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u futbol oynamayınca hiçbir şekilde onlar şampiyon falan olamayacaklar. Çatır çatır şampiyon olacağız ve herkes izleyecek. Takım kurduğumuz için şampiyon olacağız. Öyle parayla da olmayacak bu iş. Sadece hazmetsinler, otursunlar ve izlesinler. Kim eğer Beşiktaş'ın karşısında oluyorsa, bunu neden söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe Galatasaray lobisi her zaman iş başında. Yine Beyin Sports'un, bence ben direkt olarak suçluyorum, bir rekabet arayışında. Ama gün gelir, büyüğün kim olduğu anlaşılır. 4 yıl nasıl şampiyon oldular bunu da biliyoruz. Kendi taraftarları futbol oynamadan şampiyon olduk diyorsa 4 yıl, demek ki burada bir sıkıntı vardır. Bu lobiyi de yıkacağız. Fenerbahçe'nin şu an yapmakta olduğu şeyi de yıkacağız. Hepsini yıkacağız. Biz Beşiktaş olarak hiç yılmadık. Bunu da böyle bilsinler. Öyle havalara da girmesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gene tabii şey üzerinden gidiyor. Bunları söyleyen arkadaşı benim burada sürekli olarak alkışlamam lazım. Doğru söylüyorsun, helal olsun sana falan deyip arkasından da çocukluk aşkımsın falan diye bağırmam bekleniyor. Ya senin Galatasaray düşmanlığından tarafsız olmaya davet ediyorum diye yaklaşık olarak böyle 43 tane 45 tane hala daha yazmaya devam edip böyle hani F5 yapıp böyle ekranı yenilersin ya, öyle gidiyor. Öyle bir mesaj da var. Takılmak falan değil konu da. 26-54, günaydın, mutlu sabahlar.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar Doğan Bey.
0: Hani başıma bir şey gelmeyecekse açıyorum telefonu dedim ya, hani ellerim titriyor, bir heyecan yaptım diye, işte sebebi buydu yani.
4: Doğan Bey merhabalar, İsmail Altın ben, İstanbul.
0: Hoş geldin İsmail'cim, nasılsın?
4: Sağ olun, siz de iyi misiniz?
0: Eksik olmayın, sağ olun.
4: Keyifle dinliyorum programlarınızı, denk geldikçe seyir halindeyken. Çok
0: olmayın.
4: Tarafsız bir program yapıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben birkaç konuya değineceğim. İki konuşmacı arkadaşların, önceki arkadaşın federasyon üzerinden ve Fenerbahçe kullanıyor, Galatasaray kullanmıyor gibi bir yorumundan istinaden birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani ben Türkiye'deki futbol anlayışını, futbol yapılanmasını çok anlayan biri değilim işin açıkçası. Nedeni de şu, yani insanlar şunu sorar size, siz bir takım kullanıyor, bir takım kullanmıyor derseniz, ya 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor Galatasaray, acaba kim kullanıyor diye sormak gerekiyor. Hı hı. Ben bundan ziyade şunu söylemek istiyorum, yani örneğin Okan Buruk'u eleştireceksek, İsmail Kartal'ı eleştireceksek, bir başka bir teknik direktörü eleştireceksek, kulübü eleştireceksek, böyle değil de federasyonu eleştireceksek, ya kardeşim bir sisteminiz yok. Siz bir teknik direktör üretemiyorsunuz. Siz 85 milyon 90 milyon nüfuslu

0: bir ülkede yeterince futbolcu çıkartamıyorsunuz. Siz 4 yıldır bir takımın başındasınız. 4 yıl üst üste şampiyon oluyorsunuz. Bir tane futbolcu ihraç edememişsiniz. Siz ondan sonra yıllardır işte bundan önceki federasyonlar, daha önceki yapılanmalar, bir tane teknik direktör ihraç edememişsiniz. Yani bunları konuşmak lazım, bunları düşünmek lazım, bunlara kafa yormak lazım. Her yıl 50 tane futbolcu transfer edip 30 tanesini zararına satmakla dan ziyade bunları nasıl koordine edilebilir? Nasıl altyapılara daha çok ehemmiyet verilebilir? Nasıl ondan sonra sistem kurulabilir? Yani bu çok uzak değil. Bugün örnekleri, dünyada örnekleri çok var. Yani bunları konuşmak lazım. Ya kardeşim, federasyon şuna kolluyor, bunu kollamıyor. Şuna son anda şey yaptı, işte 14+2 çıkarttı falan. Bunlar kısır döngüler. Yani bunlarla Türk futbolu, ülkemiz bir yere giremez. Bakın, bizim ülkemiz çok değerli insanlardan oluşan, çok ciddi bir insan kaynağına sahip bir ülkeyiz. Bunları değerlendirmek lazım. Yani siz bir sistem kuramazsanız bunların hepsi, ya şimdi Mehmet Büyükekşi'yi konuşayım. Yani benim çok sevdiğim bir abim. Galatasaraylıydı. Yani şimdi Fenerbahçeliler de bunu mu konuşacak yani? Galatasaray'a çok kıyak geçtiğini mi konuşması lazım? Ya bunlarla biz bir yere gidemeyiz. Biz
1: ya ben de az önce dedim ya, daha önceki yönetimlerden acaba Galatasaray'ın biraz daha kollandığını düşünüyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'ye bu sene bu yönetimin kollandığını iddia etti ya arkadaş az önce. Ya ben de Haluk Ulusoy dönemlerinden Büyükekşi'ye kadarki süreçte hiç mi yoktu diye biraz söylendiğinde, Fenerbahçeliler hiç bunu gündeme getirmedi mi demek istedim aslında, ama buradan şey çıkıyor mesela. Hani buradan hemen ya onu şampiyon yaptılar ya o senede diye geliyor konu.
0: Ya şöyle, yani şimdi insanlar sorar, siz Galatasaray bencesi olarak ya da Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe kullanıyor derseniz, ya 12 yıldır şampiyon olamayan bir takım var, nerede kullanıyor der Fenerbahçe taraftarı da. Yani ben ona bakmıyorum, ben şuna bakıyorum. Tabii ki bir lobiniz vardır, olmalıdır da. Ya dünyada da var, sadece bizim ülkemizde değil ki, dünyada da futbol lobileri var, futbol ekonomisi var. Buna ben hayır demiyorum. Ama
1: peki şuna mı inanıyorsunuz? Burada sadece şu araya girip şunu sorma. Şuna mı inanıyorsunuz? Bütün bir sezona değil ama çok önemli maçlarda 3-5 dokunuşa mı sahne oluyor ligimiz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bununla hep fikiriz herhalde. Yani futbol seyreden hepsi buna onay verir yani.
1: Ya ben bu kadar organizasyon bozukluğu yapan bir federasyonun sezonun başında bunu organize edebileceğine inanmıyorum. İnanamıyorum yani. Yapamaz diye düşünüyorum.
0: Ya şöyle Doğan Bey, yani federasyonlar kaç yıllığına seçiliyor? Bakın, gelir gelmez federasyon bizim ülkemizden genç, yetenekli 20 tane teknik direktörü yurt dışına eğitime gönderse, görev süresi bitmeden bu ülke en az 7-8 tane teknik direktör kazanır. Geliştiren, oyun kuran, futbolcuyu geliştiren, yani şimdi Okan Buruk'un Avrupa'daki kariyerini görüyoruz. Ya demek ki yapamıyoruz. Ya ben Okan Buruk derken, yani bunu başka bir teknik direktör için de söylerim. Okan Buruk'un üzerinden konuşmak istemiyorum da şahıs üzerinden. Yani bizim bunlara kafa yormamız gerektiğini söylüyorum. Yani bizim bunları geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum. Yani sizin yani bir tane Arda değil, bir tane Merih değil, yani bir tane Arda, teknik direktörümüz Arda Bey değil, daha fazla olmaları gerektirdiğini söylüyorum. Yani bunlar için federasyonların, yani Türkiye'de bir takımı kollayıp bir takımı kollamama değil de bunları organize etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya bence sadece federasyonun kollayabildiği hakemler var, başka bir şey yok yani. Başka bir şeyi kollayabildiğini düşünmüyorum yani. Ya da federasyonun federasyon olarak da bakmayacağım yani, çünkü federasyon ve merkez hakem kurulu diye ikiye bölündü. Merkez hakem kurulu ayrı bir özellik, federasyon ayrı bir özellik gibi bakıyoruz artık. Olay o boyuta geldi. O yüzden çözümü ya ben bu, ilerleyen Doğan günlerde Doğan bir Doğan Tahir Kum yapacağım bağlantı.
0: Hakemler üzerinden de okuyabiliriz. Yani bu hakemlerimiz de eğitilebilir. Ya bizim insanımız bunlar ya. Biz bunlarla bu ligi götüreceğiz. Bu futbol yani tutkusu olan insanla bunlarla yapacağız. Yani peki. O oraya siyaset koyuyor.
1: Çok uzattık. Telefonlar var. Onlara da bakalım. Diğer telefonlara da bir göz gezdireyim. Sağ olun, eksik olmayın.
0: Peki, görüşmek
1: üzere. Sağ olun. 19.02 günaydın.
2: Alo, merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Ya ben bu kollanma işlerine girmek istemiyorum pek de sadece şunu söyleyebilirim. Bütün iş yerlerinde şey vardır, stajyer çalışanlar vardır. Bunlar da belli bir personel sayısının %5'ini %10'unu geçirmeyecek seviyede tutulması gerekiyor. Çünkü acemiler, belli bir tecrübeye ulaşmamış kişilerdir. Bizim hakemler zaten geçen sene komple stajyer hakem gibi atınca hata yapmama şansları yoktu zaten. Burada kollanan bir tek şey var. Futbol Federasyonu ya da MHK kendi koltuklarını kolluyor. Kollamaya çalışıyor. Hı-hı. Zaten bir şey isteseler de bu genç hakemlere yaptıramazlar. O beceri ya da o yetenek yok. Yani bu hakemleri belli bir tecrübeye gelmesi gerekiyor. Belli bir şeylere gelmesi gerekiyor ki ancak hata yapmasınlar. O yüzden bu konuları ne bileyim nereden baksanız elinizde kalan bir durum yani. Bu Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı falan bu işini biz kendimizi yırtıyoruz. Çünkü hakemlerimiz kötü. Kötü yani, bunu kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki hata yapıyoruz.
1: Beşiktaş maçını seyrettiniz mi?
2: Evet.
1: Çorum seyrettim. Maçını. Hakemi hatırlıyor musunuz?
2: Yok, isimleri ben bir bakmıyorum bile, hakemlere dikkat
1: peki,
2: bile.
1: Peki Beşiktaşlı futbolcuların hakemle ilgili olarak en büyük şikayeti atağa kalkarken sürekli hakeme çarpan top oldu mu? Birkaç kere, böyle üç kere falan neredeyse. Hatta maçı evet, anlatan evet, arkadaş şey dedi. Hakemin topla oynama şu anı 15'te %2 falan diye, yani öyle bir şey söyledim. Hakem dedi ki ne yapayım diye. Evet, mesela evet. Doğru yerde durabilir aynen. Misin hocam acaba? Mesela hani yanlış yerde duruyor olabilir misin? Ya da top bir anda o kadar hızlı gittiğinde. İşte. Şimdi hakemlikle mi acemilik diyeceğim, yoksa oyunun hızlılığından dolayı bu Collina olsa da oluyordu. Collina da çarpıyordu abi top. Yani mesela oradaki şikayet bile artık hani hakeme şöyle bakıldı bak Orkun tarafından. Abi zaten yeteneksizsiniz, bir de çık önümden bari orada durma diye. Anladın mı? Bak orada o isyan oydu yani, anladın mı?
2: Evet, zaten Orkun'un suratından belli oluyordu, mimiklerinden belli oluyordu.
1: Ya zaten yapamıyorsunuz bu işi, bari engellemeyin bizi ama. Diye. Evet, öyle bir şeydi yani.
2: Aynen öyle. Mesela biz daha 2 ay önce Dünya Kupası yaşadık. Hakem hataları olmadı mı, skandallar olmadı mı, bir sürü şeyler
1: oldu.
2: Babası
1: yani bu, oldu ya.
2: Biz konuşmayı seviyoruz. Biraz konuşmayı fazla sevdiğimiz için sürekli konuşuyoruz. Ya bunlar olacak, bu hakemler de acemi ve biz bunları biliyoruz. Önceden diyorduk ki hakem hata yapsın ama art niyet olmasın, genç olsun fark etmez diyorduk. Şimdi de tamam, hakemler genç, hata yapıyor ama bu sefer
1: ya
2: de
1: hakemler dediğimiz ama, yol Ege Akdeniz'e inerken durduğumuz şey gibi, Susurluk, Afyon falan tesisleri gibi, anlatabiliyor muyum ya, oraya mutlaka aynen, bir uğruyoruz aynen. Tokken de uğruyoruz, anladın mı, bak tokken bile, başarılıyken bile uğruyoruz oraya yani.
2: Doğru. Bir de benim asıl bahsetmek istediğim konu, biz ülke olarak başarıyı sevmiyoruz. Yani başarılı olanın ayağından aşağı çekme huyumuz var bizim. Mesela bir 30 yıla bakarsak bir Faruk Süren vardı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadığı UEFA kupası aldı. Bir şekilde indirildi. Sonra ne bileyim Süleyman Saban'ın nasıl gittiğini biliyoruz. Bundan sonra Fikret Orman vardı mesela, paralar nerede? En Beşiktaş'ın en cafcaflı zamanında Fikret Orman'ı aşağı indirmek için neler yapıldı, neler. Sonrası gördük zaten, Ahmet Çelebi, diğer Beşiktaş'ın şu anki düştüğü duruma bakıyoruz. Şimdi bu yıllara bakıyoruz, son 3 yıl 4 yıla şu anda Galatasaray Başkanı ile alakalı aynı şekilde aşağı çekme huyumuz var. Ya da futbolcularda olsun, ne bileyim teknik direktörde olsun, muhakkak bir şey bulacağız ki aşağı çekeceğiz. Böyle bir huyumuz var. Biz başarılıya ya başarılısın, daha iyi başarılı ol gibi şeyler yerine onu nasıl aşağı çekeriz, buna enerjimizi tüketiyoruz.
1: Hep de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Diğer telefonlara bakacağım.
2: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum. Toparlayalım kesinlikle. İstiyorsanız var mı ekleyeceğiniz? Derbiyle ilgili bir tahmin alayım.
2: Ya derbinin tahmini, Beşiktaş'ın son oynadığı maç çok güzeldi. Gerçekten onlar için de çok bir
1: kimine göre ölçü değildi.
2: İyi geldi.
1: Ama bir havadır ama derbi işte öncesi iyi bir motivasyon kaynağıdır.
2: Çok iyi bir motivasyon kaynağıdır. Beşiktaş'ın çok

0: kötü zamanda bile Fenerbahçe'yi yendiğini biliyoruz. O yüzden onun, yani ben Beşiktaş'ın en kötü beraberlik alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yenilmez diyorsunuz.
0: En kötü ihtimal en yenilmez, kötü ihtimal yenilmez. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe derbileri daha çok Beşiktaş ağırlık bastığı için biraz gerçekçi olmak lazım ama
1: 2-2 bir skora çok sıcak mısınız? 2-2 gibi gollü geçen bir beraberlik mesela.
0: Ya daha çok 2-3 gibi olur gibi geliyor bana. Beşiktaş alır gibi geliyor. Beşiktaş değilim ama Beşiktaş alır gibi geliyor.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Görüşmek üzere. Biz de bir reklama gidelim. Eksik olmayın, reklama gidelim. Hemen saat başı zaten geçirdik. Birazdan birlikteyiz. Devam ediyoruz. Telefon hattımız açık. 0212 273 1010 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. 8111 ile de devam ediyoruz. Beni duyuyorsa mutlu sabahlar olsun.
2: Selamünaleyküm abi. Nasılsın?
1: Aleykümselam. Hemen hızlı hızlı geçelim, diğer telefonlara bakacağız çünkü.
2: Tamam abi. İstanbul'dan Galatasaray'la Ahmet abi. Hakemler konusunda ben birkaç şey söyleyeceğim ya. Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyoruz mesela. Orada ikili mücadelelerde böyle omuz omuza olan mücadelelerde hiç puan almıyorlar. Ya Singo mesela Liverpool maçında neler yaptı abi? Adam omuz vuruyordu. Çizginin dışına atıyordu. Hiçbir şey, hakem kalk diyordu. Türkiye'de az bir ikili mücadele olsun, bir omuz olsun, bir şey olsun, hemen oyunu durduruyorlar. Bence çok saçma abi. Biraz devam ettirmeleri lazım. Hem oyunun zevkini de bozuyor, hem yani hızını da kesiyor abi oyunun. Bir de abi az önce bir Beşiktaş'tan sonra şey dedi ya, nasıl şampiyon oluyorlar 4 senedir falan dedi de. Ya ben çok polemiğe girmek istemiyorum abi. Zaten 20 puan fark yiyorlardı 2 senedir. Galatasaray bir de derbileri iyi oynuyordu abi, kazanıyordu. Ya hakem her takıma yapılıyordu abi. Her takıma yani hatalar oluyordu. Her takıma ya tolerans sağlanıyordu abi. Sağlanmıyor değildi ama ben pek katılamadım o arkadaşa. Bu sene iyi kadro kurdular abi. Derbiyle ilgili Beşiktaş'ın o tasası biraz daha ağır bastığını düşünüyorum abi. Orkun, Salih, Olaytan daha dinamik gibi geliyor bana. 3-2 Beşiktaş ya da 2-1 Beşiktaş alacak gibime geliyor abi. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Hayırlı yayınlar dilerim abi. Çok bağlandığım için uzatmak istemiyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden dolayı da 99-69 sende, günaydın.
3: Günaydın abi, kolay gelsin.
1: Hoş geldin.
3: Abi az önce hoş bulduk Galatasaray. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Az önce Galatasaray'ı bağlanan abimize dedi kollanma konusunda Fenerbahçe'yi suçladı ama kollanma konusunda adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Her kulüp kullanıyor. Kullanmayan kulüp maalesef yok. Bunu Galatasaray'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor. Yaşamayan en az kulüp dersen ben bunu kesinlikle bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u burada kesinlikle es geçiyorum. Trabzonspor'un kullandıkları görülmüyor. Çünkü bir başarıları yok. Başarı olmadığı için gözükmüyor. Ama kullanmayan kısmına gelirsek kesinlikle Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Sadece Beşiktaş başkanının transfer konusunda, psikolojisi bozuldu konusunda hiç katılmıyorum. Yani Rafa Silva da bu takıma geldi, psikolojisi bozuluyor. Transfer'la yine psikolojisi bozuluyor. O zaman takım olarak senin bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu oraya çıkıp da açıklama yapmaya hiç gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sahada kazanırsın, tokat da atarsın, tokat da yersin. Önemli değil ama sahada kazanmak için elinden geleni yapman lazım. Biz de çok tokat yedik ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir de transferler konusunda da Galatasaray'ın hala bir orta saha eksiği var. Ve bir büyük tuval transfer sezonu kapatılır diye konuşuluyor. Yani Lemina, Torreira, Sara üçgeninden nasıl bir başarı sağlayacağız? Hiçbir fikrim yok. Okan Hoca'nın da en çok şundan korkuyorum. Bir başarısızlıkla yönetimi topu atacağını düşünüyorum.
1: Ya son kullanma tarihi geçti mi Lemina, Sara, Torreira'nın? Tavsiye edilen tüketim tarihi doldu mu Torreira, Lemina, Sara'nın?
3: Abi Torreira ile ilgili şimdi kaç gündür yani bütün Galatasaray yorumcuları tek tek dinlemeye çalışıyoruz. Hepsi de bir yorum yapıyor. Özellikle hepsine birleştiği noktada şu var. Torreira zam istiyor. İşte zam konuşmuş. Singo'nun o kadar aldığı maaşla benim bu kadar almam haksızlık olarak. Yani işi artık paraya dökmüşler ve oynamak istemiyorlar tarzı yansıtılıyor. Lemina abi bariz bir ağır kalma gibi. Yani bu gerçi Lemina'da olan defalan bir şey değil. Lemina zaten böyle bir oyuncuydu diye düşünüyorum. Sara da gelmeden önce videolarına bakıyorduk.

0: 35 metre, 30 metreden sol ayağıyla 10 numara süper olan bir Sara sol ayağını unutmuş gibi oynuyor. Yani son tüketim tarihi mi yoksa hocanın bir şeyi var mı onu tam kestiremiyorum.
1: Biraz hoca dokunuşları olarak bakmak lazım aslında. Böyle yorumlar da geliyor dinleyicilerden. Mesela geçen sene abi bu adamdan olmayacak denilen Jalo'dan Beşiktaş taraftarı mutlu. Rıdvan'ın bile bazı defoları artık görmezden geliniyor gibi yorumlanıyor. Takım iyi oldukça, başarı geldikçe bunlar gözükmüyor gibi mi yorumlamak gerekiyor?
0: Abi Abdül, şimdi bazı Galatasaray taraftarları Abdülkerim'i de şu an mesela yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Ama geçen sene baz alırsak Davinson Sanchez'in çok eksik kaldığı yerlerde Abdülkerim'i kapattığını biliyoruz. Abdülkerim sayesinde bu takım şampiyon oldu denilen de oldu. Ama şu an herkes Abdülkerim'i şey ilan etti. Sol ayağı işte ağır kalıyor. Çok top kaçırıyor. Dediğim gibi hoca faktörü var ama bizim takımda bence artık biraz da doymuşluk var diye düşünüyorum. Bazı yorumcular diyor ki ya niye doysun bir oyuncu, sürekli başarı ister. Ya ister de bizim Türkiye'de de artık bu böyle gitmiyor bence. Yani bir İngiltere gibi değiliz, bir Almanya gibi değiliz. 4 sene şampiyonuz abi, artık bazı şeylerin, ana şeylerin değişmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun yorumlarınızdan dolayı.
0: Size kolay gelsin abi.
1: İyi günler diliyorum. 07:20. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abicim. İyi günler, hayırlı programlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Doğan abicim, şimdi senin konuşamadığın bir şeyler var. Az önce bahsettin ama konuşamıyorsun işte. Yayın gelirin, yayın şeyinden dolayı konuştun. Şimdi Necati Ateş'i bahsettin. Dedi ki Greenwood'a, evet sen çok güzel bir şey söyledin ama devamını getiremedin. Biz neler gördük bir Fenerbahçe taraftarı için? Biz meritleri de gördük, sponsorları da gördük Necati Ateş. Bunların cevabını da ver. Biz maydanozları da gördük. Bunların cevabını, o bir tane arkadaşa gelin. O Fenerbahçe taraftarı kadar, Fenerbahçe kulübü kadar çeken bir insan yok, kullanıyor. Neyi kullanıyor? 2005-2006 Adnan Polat çıkıyor, 20-45 diyor ve Denizli maçı iptal olacak maç, olmuyor. Ulusoy, Haluk Ulusoy neredeyse ailesiyle kupayı kaldıracak. Doğru mu Doğan abi? Sen bunları konuşamıyorsun.
1: Ama hala soruyorsun, bana soruyorsun. Benim konuşamadığım bir şey var ya.
2: Soruyor.
1: Ben sana söyleyeyim yani. Hani
2: öyle de, aynen sormamam lazım. Çünkü sen bunları bir önceki federasyona diyorsun Haluk Ulusoy. Evet, Haluk Ulusoy hasta kaldı. Neredeyse torununu, çocuğunu, kızını, karısını, eşini alıp kupayı kaldıracak bir federasyondu. 20-40. Sonra Fenerbahçe kulübü taraftarı neler atlattı?
1: Gene de böyle konuşmuyorum. Gene de böyle yorumlar yapmıyorum. Eskilere gitmeyelim ya. Önümüze bakalım mı artık?
2: Yapmayacağım.
1: Lütfen yani eskilere, aynen, falan gitmeyelim.
2: Rize'den geliyor. Rize'ye 5 tane attık. Şampiyonluğa gidiyoruz. Arabamız kurşulandı. FETÖ davası çıktı. Şike dediler. Onu atlattık. Biz Fenerbahçe taraftarları neler atlattı? Doğan abi bu kadar söylüyorum.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. 01:41. Sana da günaydın.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyursun.
3: Hoş bulduk. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Şu anda Fenerbahçe'nin pozisyondan, durumundan, gelişiminden çok memnunum. Talişka ile ilgili yorumlar var tabii, işte gidilir mi, satılır mı, edilir mi? Tamam, Talişka gol atıyor ama Talişka'nın attığı gollerde Fenerbahçe'ye çıkardığı maliyet de var. Önde basmaması, bir baskı kurmaması, koşmaması vesaire gibi nedenlerden dolayı ben Talişka'nın miadını doldurduğunu ve yönetimin doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum açıkçası. Vedat Muriç'te de hiç görmediğimiz o sırtı dönük oyunda topu kavrama, tekrardan takıma kazandırma, doğru zamanda doğru yerde olma ve doğru vuruşları yapma eğilimlerini, bir santroforu ne kadar özlediğimizi ve bunun takıma ne kadar faydalı olabileceğini görmek, sonuçlarla da bunun desteklendiğini görmek çok keyif verici.
1: Vedat aslında biraz hem Ceko'yu hem de Tadic'i mi hatırlatıyor?
3: Evet, tam manasıyla. Sadece Lukaku biraz ağır kalıyor. Tamam, geçmişine, tecrübesine saygı duyuyoruz, ediyoruz ama gerçekten biraz ağır kalıyor. Daha net bir şey göremedik açıkçası.
1: Bu bir benim şey yapamayacağı anlamına gelmiyor. Tıpkı Onaçu gibi. biliyorsun bir şeyler yapabileceğini ama aynen neden öyle diye sorduğunda buna belki tam olarak hazır değil diyebilirsin. Biraz oynama, o ritme kaptırma durumu diyebilirsin falan, bir sürü şey ekleyebilirsin. Doğru. Ama bir gerçek var ki Lukaku gibi biri olduğunda Lukaku'nun orada duruşu iki tane stoperi başında diker. Güvenlik görevlisi gibi doğru kenarda durur. Doğru. O yüzden açık olacaktır. Doğru. Greenwood'a açık olacaktır. Diğer taraftan sol kanada açık olacaktır Oğuz için. Yani o yüzden olması gereken isimlerden biridir bana göre de.
3: Doğru. Onarçı'nın kafa topları çok iyi. Lukaku'da herhangi bir böyle bir zıplama kafa topuyla vuruş kazanmayı da göremedik ama bekliyoruz taraftar olarak inşallah. Galatasaray'ı da biraz Osimhen'e yaslanmış görüyorum. Ben ne kadar son iki haftaki skorları iyi olsa da hani Galatasaray eksi Osimhen eşittir dediğiniz zaman takımın böyle %40'ı %50'si kalacakmış gibi gözüküyor. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş olarak yani Vialovic, siz Beşiktaş ne kadar olur? İşte belki %100'den %80'e düşer. Ya da hani Allah korusun Vedat'a bir şey olsa Fenerbahçe %70, %80'lere düşer. Ama Osimhen'e bir şey olması durumunda Galatasaray %40, %50'lere düşer gibi geliyor bana. Tamamen Osimhen'in domine ettiği, takım oyununun biraz daha geride kalıp kişiye bağlı bir oyun matematiği var gibi geliyor. Bence Galatasaraylılar da çok memnun değil bundan. Her ne kadar skordan memnun olsalardı, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben de Galatasaray'ın hala bir ritmini bulabildiğini düşünmüyorum. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyor farkındaysanız. O yüzden ama Osimhen gibi süper atletik ve kazanma hırsıyla dolu bir canavara sahipler. O yüzden Osimhen'siz Galatasaray'ı konuşmak bile istemem bu noktada. Bununla ilgili olarak da herhalde bir çözüm üretecektir Okan Hoca.
4: Yani Türkiye Ligi'nde yine neyse ama Avrupa'da biliyorsunuz geçen sene 5 yenilgi, 5 galibiyet, 1 tane beraberlik. Bir önceki sene 4 yenilgi, 5 beraberlik, sadece 3 galibiyet. Yani hani Türkiye'de yine toparlıyorlar ama Avrupa'da bilemiyorum, çok daha kötü sonuç
1: ama ortaya çıkıyor. Ama şunu da eklemek lazım, hani Batrakov falan bilmem ama Leao'nun gelişi Galatasaray'ın hücum gücünü kuşkusuz daha yukarı çekecektir.
4: Hareketlendirebilir. Barış Alper'in bu yılki performansının açığını kapatabilir. Çünkü geçen sene iyi bir Barış Alper görüyorken bu sene neredeyse nötrlenmiş gibi gözüküyor. Zaten çok teknik bir oyuncu olmadığı için gol pozisyonlarında çok skor sağlayamıyordu. Ama sanki onun boşluğunu dolduracak gibi. Doldurursa Galatasaray orada bir ivme kazanabilir.
1: Peki evet. Böyle kısa paslar gibi ara sıra yayınlıyoruz. Leao ile ilgili anlatıyor ya arkadaşlar. İşte ilk oynadığı takımda böyleydi. Sonra transfer olduğunda o sezonki performansı şöyleydi diye. Leao ile ilgili defansa geri dönüş ve yardım konusunda bir şey duydunuz mu hiç?
4: Duymadım, hiç duymadım.
1: Mesela hani Sané, Leao ve Osimhen üçlü hattı dediğimde ooo baba bir saniye orada bir dur dersin. Yani müthiş değil mi? Üçüncü bölge. Osimhen sağda, Sané solda, Leao. Dersin ki bir dakika baba, hani önlem almamız lazım dersin. Ama Sané'nin geri dönüşünü, Leao'nun geri dönüşünü çok fazla bilmiyorum. Orada zaten biraz da eleştirilen Lemina'ya, Saray'a veya ne bileyim Torreira'ya daha fazla iş düşecek gibi gözükürken onların performansı tartışılınca ortaya biraz sıkıntı çıkıyor gibi gözüküyor.
3: Biraz da şey var Galatasaray'da sanki. Torreira'nın gidişi konuşuluyor işte şimdi Fiorentina'ya. Lemina hatta konuşuldu. Ya böyle biraz takımda da çatlaklar var gibi sanki gibi hissediyorum ben Galatasaray tarafında.
1: Ben de az önce bir yorum vardı, katılıyorum sonuna kadar. Lukaku eleştirildi ya demin, biraz şöyle kalıyor böyle kalıyor evet diye. Yani Lukaku'nun Asensio ile oynaması lazım. Ben de katılıyorum ona.
3: Doğru. Evet.
1: Yani bir iyi bir 10 şey numara, iyi bir 10 numara zaten işte şey gibi, Galatasaray'ın da eksikliği bu. Beşiktaş'ın da iyi bir 10 numara eksikliği var. Bakmayın Olaytan şu an çok hırslı, doğru, çok atletik gibi gözüküyor ama teknik anlamda sıkıntılı. Yani bizi doğru şey yapıyorsun. Ya bir Sosa istiyor, anladın mı Sosa? Beşiktaş'ta mesela. Doğru.
3: Olaytan da bir oynuyor, bir oynamıyor, bir oynuyor. Tam böyle bir istikrarı yok yani. İstikrarsız.
1: Ama çabasından dolayı şüphe duyurmuyorsun. Yani diyorsun ki adam bir doğru şey yapmak istiyor yani.
3: Doğru.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
3: Fatih Bey için bir şey söyleyeceğim. Fatih Tekke için, Fatih Hoca için. Biraz böyle şey oldu. Hani tam kovulacak takım dedi. Adam kovdurulacak takım gibi dedi. Biraz böyle çağırdı gibi geliyor bana.
1: Bence biliyordu.
3: Sözleri, psikolojisi, davranışlarını etkiler ya.
1: Ya başına geleceğini biliyordu.
3: Evet evet. Ama biraz da böyle psikolojisini doğru yönetemedi gibi geliyor bana. Çünkü o mesela o Avrupa maçı

0: da hemen elendikten sonra hiç yönetimle fevri olmadan istifa etmeseydi ben bugün bir şekilde karşılıklı anlaşıp gönderilebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Onun yerine de ben hani Abdullah abicinin gelmesini isterim. Türk antrenör, teknik direktör gelmesini isterim. Her ne kadar istisnai de olsa işte
1: Ya ben de
0: İtalyan'ın
1: Trabzon'a
0: bilgisini...
1: yabancı teknik adam isterim çünkü yerliyi yemeleri çok kısa sürüyor. Yani hemen biraz böyle bir şey olması lazım ya abi. Hemen yeme o tabağı. Anladın mı? Biraz böyle tadını çıkart. Bir
0: Anladım.
1: damakta gezdir. Ne bileyim bir dilinle bir şey. Hani böyle ne bileyim böyle kaşık kaşık yapma böyle çatal çatal. Böyle Japonlar gibi çubukla falan yemesi lazım anladın mı? Öyle bir isim gelmesi
0: Bir tek
1: lazım.
0: şey var orada. Şimdi yabancı hoca da biraz istikrar ve zaman gerektiriyor ya. Çünkü biz öyle veya böyle her ülkede olduğu gibi şahsına münhasır bir ülkeyiz veya ligiz. Bir kültür anlayışımız, yaklaşımımız, sabırsızlığımız, sonuçlarla alakalı aldığımız tavırlar falan biraz farklı. Bir yabancının bunu hazmetmesi, sindirmesi, rakipleri tanıması, hele hele hani biz farklı bir ligiz, şahsına münhasır bir ülkeyiz ama Trabzon bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir taraftar yapısına sahip. Dolayısıyla bunları anlayan, bilen, sindirebilecek, hızlıca anlayabilecek birisinin olması Trabzon özelinde ben daha faydalı olacağına inanıyorum şahsen bir yabancı noktasında.
1: Çok
0: O
1: teşekkür
0: yüzden
1: ediyorum.
0: geçmişe baktığınız zaman Trabzon'un hani yerli hocası bence daha çok olmuştur hani diğer takımlara
1: Kesinlikle.
0: göre. Onda da arka planda bunu hissettiğim için onu söylemek istedim.
1: İyi bir spor muhabbeti, sohbeti yaptığımız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Görüşmek üzere. 33.93 sana da günaydın.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
2: Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Doğan Bey şey diyecektim. Yani yaşım 54, yaklaşık 40 senedir, 45 senedir futbolu takip ediyorum. İyi de bir Fenerbahçe taraftarıyım ama öyle fanatik falan da değilim yani. Sadece böyle anladım. Sen futbolu seviyorum ve izliyorum. Yalnız bu reklamdan önce bir herhalde benim evladım yaşındadır belki. Bir genç arkadaş Galatasaraylı birisi bağlandı. O hani federasyon başkanının Fenerbahçeli olmakla itham etti ya, kolluyor dedi ya. Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Madem bu Fenerbahçe bu kadar kullanıyor, 10 senedir şampiyon kim oldu? En fazla şampiyon kim oldu? Yani bir de yani utanmadan, arlanmadan, yani bu kadar bunu Fenerbahçe kullanıyor diyorlar ya. Bu artık tuzun koktuğu yerdir yani. Tuz koktu, tuz. Sivas maçını hatırlıyorsunuz, ofsaytın golü. Ya Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Bir hafta zor anladım sen ligleri tatil ettiler. O hafta, ertesi hafta bizi Akhisar'a boğdurdular. Emenike'nin penaltısını o arkadaş bir atsın baksın. Bu hafta Osimhen'e verilen penaltı, Osimhen'e dokundu adam, Osimhen faul yaptı, penaltı verdiler. Bir Emenike'nin o atsın şeyden o internetten izlesin, Fenerbahçe Akhisar maçını bir izlesin. O Emenike'ye yapılan o faulü biçti, resmen biçti, hakem penaltı vermez ve 1-0 yenildik. O sene şampiyon Galatasaray oldu. Ya bu Galatasaray 35 senedir kullanıyor ya. Yani Türk futbolunda olan bütün rezillikler Galatasaray maçlarında oluyor. Bu arkadaşlar bunları görmüyorlar mı? Bu kadar mı şizofreni bu Galatasaraylılar ya? Ya milletin gözünün önünde az buçuk futboldan anlayan bir insan, tamam mı? Yani en fazla anladığımdan diyorlar ya, en fazla işte Beşiktaş şey oluyor. Efendim Trabzon'un hakkı yeniliyor. Beşiktaş 4 sene oldu, şampiyon oldu. Şenol Güneş'ten uçtu. Ya Fenerbahçe 10 senedir doğranıyor ya. Ya
1: Peki,
0: bunları anladım sen.
1: bunlar hatırlatma
0: Ya ben
1: oldu. Bir
0: başka
1: kez daha öyle gitti.
0: ya
1: Teşekkür
0: ben
1: ettim.
0: he yani ben şunu da söylemek istiyorum yani, tamam mı? Bu futbolun yani bu Galatasaray bu kadar senelerde şampiyon oluyor. Senelerde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Arda'dan başka Avrupa'ya gidip de başarılı olan bir futbolcu var mı Galatasaray'dan?
1: Teknik
0: Bunlara
1: adamlar.
0: ne yediriyorlar, ne yedirip ne itiriyorlar onu da bilmiyorum yani. Giden futbolcu çöp olup geri geliyor. Kayboluyor. Hadi panik yok. Şimdi Osimhen gittiği zaman da Osimhen'i de göreceğiz bakalım. Osimhen başka bir takıma gittiği zaman bakalım ne olacak yani. 75 milyon euro, 150 milyon euro. Şeye de öyle diyordular. Barış Alper'e de 50 milyon euro, 60 milyon euro. Hani Barış? Hani 5-6 sene daha top oynayamaz. Herkese saygılar sunuyor.
1: Peki, teşekkür ettik. 64-56 sana da günaydın.

0: Selamünaleyküm, günaydın Doğan Bey, kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
0: Doğan Bey, ben genel özet yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ı en sona bırakıyorum. Öncelikle Trabzon'la başlayayım. Trabzon, Fatih Tekin'in gitmesi bence hayırlı oldu. Çünkü sezon başından beri hiç top oynatamıyor. Hani tamam, sezon başıdır, kötü oynar ama o kadar kötü bir futbol vardı ki iki sporcunun yanı pas yapamıyordu. O yüzden bence hayırlı oldu ve bence Trabzon iyi bir teknik direktörle çok iyi bir yerlere gelebilir. Sezon başında çok iyi başlayanlar sonra tam tersine dönebiliyor. Beşiktaş 5-0'la başlamıştı Galatasaray ilk sezonda. Sonra Beşiktaş dibe doğru gitti. Tabii bu sene inşallah öyle olmaz çünkü çok iyi bir teknik direktör var Beşiktaş'ın. O yüzden ben Beşiktaş'a o yönden güveniyorum ama kadro bence yeterli. Şu an Çorumspor'a 6-2 yenmesi beni yani çok büyük bir şey ifade etmiyor. Benim gözümde Beşiktaş kendi sahasında iyi top oynuyor ama deplasmanda Beşiktaş yok. Yani baktığınızda deplasmanda Beşiktaş iyi top oynamıyor. Öyle bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş bence taraftar yitiyor Beşiktaş'ı. Deplasmandaki oyunu hiç iyi değil. Bilmiyorum, bakalım, inşallah iyi olur ve kadro yetersiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da Leo bence gereksiz bir transferdi. İyi bir futbolcu ama o kanada öncelik orası mıydı yoksa iyi bir forvet miydi? Çünkü sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Deniz gibi bir ikinci bir forvet yeter mi? Ben ondan şüpheliyim. Bilmiyorum, Galatasaray'da bu seni çok iyi görmüyorum. Yani bence
1: ya Osimhen'den beklediğini derdi. Deniz'den bekleyebilir misin?
0: Ya tabii ki bekleyemezsin ama hani Osimhen'in
1: sistemi bir peki bir anda Osimhen'siz sistemi bir anda Deniz'e evirebilir misin?
0: Ya bence Deniz yetmez. Ben öyle düşünüyorum ve Galatasaray'ın bence forvet yönünde patlayacağını düşünüyorum. Leo bence böyle sırf tarafların biraz gazını almak için yapılmış bir transfer ve çok da pahalı. Orada zaten bir sürü futbolcu var. Yani sol kanada yeri geldiği zaman Barış da oynar. Yeri geldiği zaman Sane de oynar. Ama forvette Deniz yeter mi? Bence yetmez. Milli takımda da yetmedi Deniz. Yetseydi milli takımda oynardı yani. Ben öyle düşünüyorum. Bir de son olarak Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Fenerbahçe bence şu an Türkiye'deki en iyi kadro, genişlik olarak, derinlik olarak en iyi Fenerbahçe'de. Yani ikinci forvet Lukaku yani, düşünün Vedat Muriç'in yerine. Bence Fenerbahçe bu sezonun en iyi takımı olarak görüyorum ama İşte İsmail Hoca'ya çok güveniyor muyum? Orada biraz şüpheliyim ama kadro olarak kesinlikle Fenerbahçe diyorum. Beşiktaş'ta inşallah şampiyon olur ama Beşiktaş'ın çok aciliyetleri var ve Trabzon'un da acil iyi bir forvet, hızlı bir forvet. Çünkü Salah'la beraber oynayacak forvet Onaçu değil. Onaçu çok ağır kalıyor. Yani Salah top atacak, Onaçu koşamıyor. Eğer ki Salah'tan verim almak istiyorsa Trabzon, iyi hızlı bir forvet lazım ve bir iki tane de çok sağlam orta sahası lazım. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Saat kaç oldu? Oo, 20 dakikamız daha var. Bir sürü telefon daha alırız. 43.40. Sana da günaydın.
2: Günaydın abi. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Arayayım. Fatih Tekke'yi boşuna yediklerini düşünüyorum. Yani şöyle, topçular geçen sene oynayan topçuları bu sene Fatih Hoca oynama mı dedi? Veya daha kaliteli futbolcular alıyoruz veya onlara oynama mı dedi? Ben öyle düşünüyorum. Bence topçuların bireysel bir mutsuzluğu var. Ondan kaynaklı Fatih Hoca'nın boşuna yenildiğini düşünüyorum yani.
1: Yani ben şöyle söyleyebilirim. Fatih Tekke'nin elbette sahadaki sonuçlarda bir sorumluluğu olabilir. Fakat ayrılması belki bugün için iyi bir sonuçtur. Ama Fatih Hoca'dan daha büyük bir sorunu var gibi Trabzon'un sanki. Mesela yani en büyük hatası abi, yönetimin Fatih Hoca'nın istifasını kabul etmemesi oldu.
2: Ya Fatih Hoca tamamen duygusal olarak istifa etti. Yani Trabzonspor taraftarı olarak, ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak onun takımın başında olmuş olsam ben de istifa ederdim. O yenilgiyi hazmedemediğinden kaynaklı. Ama topçulara bakıyor, yani ben bakıyorum antrenmanlarına falan izliyorum. Şu şekilde o topçularla arası o kadar iyi, o kadar güzel ama topçular bireysel olarak yeteneklerini tamamıyla kullanamıyorlar. Örnek veriyorum, Aral Şimşir geldiğinden beri bir tane katkısı yok. Yani bu adam ne yapabilir? Pas atmayın mı diyor oyunculara veya top yapmayın mı diyor. Bu kadar kötü olabiliyor bu takım. Ahmet Spor maçında izlediğime göre takım o kadar kötüydü ki. Ben belki son 2 senede gördüğüm en kötü takımdı Trabzonspor. Ve o kadar kaliteli futbolcular kaliteli ayakları almamıza rağmen. Ya ben bunu Fatih Tekke'nin suçu olduğunu düşünmüyorum. Ya bu ligin, tamamen takımda daha, ya başka bir...
1: Bak ligin daha 3. haftası bitti. 4. hafta oynanacak. Antep ve Trabzon teknik adamlarını değiştirdi. Plansızlık, evet, programsızlığı işte görüyor musun? Yani ligde daha neyi konuşuyoruz?
2: Bundan bahsediyorum abi.
1: Ve bu arada İsmail yani, Hoca'yı da neredeyse gönderiyorduk. Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca da gidiyordu. Hepimizin kafasında öyle bir şey vardı. Yok muydu yani?
2: Evet evet kesinlikle. Yani Lyon maçı. Bir de Fenerbahçe kullanmıyor, Galatasaray kullanıyor konusuyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli arkadaşlar bana lütfen kızmasın ama 2010-2011 sezonu diyorum. Başka da bir şey demiyorum abi Fenerbahçe taraftarına.
1: Peki. 88-92 sana da günaydın.
3: Merhaba, günaydın.
1: Buyursun, Bey, hoş
3: ben
1: geldiniz.
3: Ben de kısaca bir Galatasaray değerlendirmesi yapayım. Fazla da vaktinizi almayayım.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Deniz Gül, sizin hani önünüzde mutlaka ekran açık. Şeyin milli takım performansı nedir Doğan Bey? Bir bakabilir misiniz? Niye? Çünkü hani pivot santrafor olarak ben değerlendiriyorum Deniz Gül'ü. Porto'da herhalde çok değil ama 44 maça 7 gol atmış diye. Milli takımdaki performansı nedir? Bir bilginiz var mı?
1: Bakalım. Hemen Deniz Gül'le ilgili olarak Stockholm doğumlu, 2004 doğumlu, 22 yaşında, güncel milli takım oyuncusu Türkiye. Milli takımda yapmış olduklarıyla alakalı öyle bir çok da bilgi yok karşımda duran.
3: Çok fazla dakikası yok hatırladığım kadarıyla.
1: Öze çarpan bir dakikası da yok zaten.
3: Belki bir golü, iki golü falan vardır yani.
1: İşte Hammerby'de oynamış, Porto'ya geçmiş. Porto'dan Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu. Piyasa değerleri karşımda duruyor. Ondan sonra müsabakalara baktığımız zaman karşımızda işte böyle sitelerden falan görüyoruz ya. Ne oynadı? Avrupa müsabakaları, bugünkü maçları, şunları bunları, evet, diye. Yani tamam. Ben şimdi Deniz Gül üzerinden baktığında evet kötü bir oyuncu diyemiyorum ama Osimhen'le kıyas konusunda bir dakika orada dur diyebiliyorum.
3: Peki yok yok, ben asla Osimhen'le kıyaslamıyorum, öyle bir şey yok. Ben Deniz Gül'ü kıyaslasam Hakan Şükür'le kıyaslarım. Yani fizik olarak, oynadığı mevki olarak, oyun karakteri bilmiyorum benzer mi ona ama hani boy, hani pivot santrafor dediğimiz bu tip değil mi Doğan Bey?
1: 7 maç 1 gol. Milli takım.
3: Tamam, 7 maç 1 gol ama 7 maçın herhalde yarısında oynamamıştır. Yani son dakikalar, ben hatırlıyorum Montella onu son 10-15 dakika oynuyor. Neyse, konu o değil. Neticede ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın bir pivot santrafora bir ihtiyacı vardı. İşte pivot santrafora şey giriyor mu girmiyor mu? O Osimhen pivot santrafora kabul edilir mi? Bence daha böyle striker bir adam şey Osimhen ama şey tam bir pivot santrafor Deniz Gül. Dediğim gibi ben Hakan Şükür'e benzetirim fiziğini falan da iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada sürekli o adamın adını söylüyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz.
1: Söylemezsek daha iyi. Evet. Hatırlatmayalım bile.
3: Peki. Tamam. Malum şahıs diyelim o zaman. Yani milli takıma da Galatasaray'da hizmet etki. Ben o açıdan söyledim ama sonunda hain çıktı. Ne yapalım yani? Karpuz değil.
1: Yani inadını hatırlatıyormuşsunuz gibi olur. Ondan sonra yanlış anlaşılır. Ben de fırsat veriyormuşum gibi olur.
3: Ha, yok yok, öyle bir kastımız yok. Biz ülkenin birlik beraberliğine, kimseyle konuşmaya, tartışmaya kapalı bir konu. O konuda bir beis yok yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Bence doğru bir transfer. Ben umarım katkı da verir. Genç bir oyuncu. Milli takıma da faydalı olur. Biraz da Türkçe öğrenir bence bu arada. Faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Yani Ferdi Kadıoğlu da biliyor aslında, Türkçe falan deniliyordu ya. Ya bir Türkçe bilip bilmemesiyle alakalı, ya milli takıma katkısı verdiği destek, onun sonrasında başarılardaki yaptıklarıyla falan, bunlar çok kıymetli şeyler. Ben şeye de inanmıyorum. Hani burada şeye bakıyorlar mesela. Geçen bir Beşiktaş taraftarı İtalyano ile ilgili şöyle bir şey söyledi. Abi Kadıköy'e takım elbiseyle gitsin. Biraz işi ciddiye alsın falan diye. Ya takım elbiseyle elbiseyle gitmek, ciddiye almak falan değil ki ya. Onun kıyafetiyle, eşofmanla gittiğinde, başarısız olduğunda ne olacak yani? Ben anlam veremiyorum. Bizim zamanımızda da vardı, okula girerken saçlarımız kontrol edilirdi. Biraz uzunsa okula alınmazdık. Böyle deli saçması bir kesim yapılırdı. Berbere gönderilirdi. Biz de düzeltilip gelirdik. Biraz uzun saçımız var diye. Şimdiki

0: Öğrencilere bakıyorum, omuzlarda saçlar var. Kimse onların eğitimiyle ilgili bunu engelleyebileceğini düşünmüyor. Ya detaylar dediğimiz konular, hani başarının yani şey gibi, Şenol Güneş'in kıyafeti gibi düşünün yani. Dünya Kupası'nda Hınca Uluç'un ortaya atmış olduğu rahmetlinin gereksiz bir konuydu yani. Ya bizim tartıştığımız noktalara bakın, ne kadar ucuz ve boş konularla daha çok haşır neşir oluyoruz yani. Kim var hatta?
1: Sığ diyelim.
0: Evet. 88-92 miydiniz?
1: Ben koptum. Pardon.
0: Peki. 40-73 müydünüz siz? Pardon. Tamam. Teşekkür ettim. 88-92 beni duyabiliyor musunuz? Yok. 40-73 beni duyuyor şu an herhalde. Peki.
2: Kolay gelsin.
0: Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
2: Doğan kardeşim, ben zaman zaman mesajla şey yapıyorum sana, Erol Halim'den.
0: Hoş geldiniz.
2: Hayatımda ilk defa bir radyoya ayrıyorum. Orada 10-15 dakika önce bir kardeş konuştu da bayağı bir hararetliydi kendisi.
0: Artık arama ihtiyacı hissetti.
2: Şöyle oluyor. Bu kadar böyle oldu diye bir kardeş. Ben şu anda gözümden enfeksiyon yaşıyorum. Yani geçmiş evdeyim. Olsun. Dedim bir arayayım. Allah razı olsun. Şimdi az önce bir kardeş Denizgül ile alakalı benzetme yaptı. Denizgül'ün bence şu anki konumu, yani kötü bir Icardi'nin yani bir tık iyisi. Hani Icardi'nin bu çekilmez halleri vardı ya, yakın Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olan top performansı vardı ya.
0: Evet.
2: Denizgül o seviyede bir topçu şu anda benim için. Ama yani idare edebilir. Yani iyi bir forvet. Artı az önce o konuşan arkadaşa gelince, mesela Beşiktaş mesela 100. yılda şampiyon oldu değil mi?
0: Hı hı.
2: Fenerbahçe 100. yılda mesela ne kadar ehemmiyetli bir olay. 100. yıl yani, 100. yıl. Fenerbahçe oldu değil mi 100. yılda şampiyon?
0: Galatasaray olamadı.
2: He, şimdi Galatasaray kullanıyor Efsun'u. Galatasaray'ı işte isim vermeden, genellikle Konaç kardeş var ya, sizde o yapıyor bunu. Hı hı. Adam Fener'e atanacak olan hakimin Fransız olmasından oradan girip Galatasaray'a bağlamaya çalışıyor. Yani kuyan çizgi film karakteri gibi bir adam. Yani yüzüne de söylerim, sıkıntı yok. Yani Galatasaray 100. yılında kullanıyorsa, 100. yılında yani o kadar ehemmiyet, bak çok büyük bir olay. Neden olamamış şampiyon? Yani bu vicdanlarına havale ediyorum mesela. Aklı fikri sağlam olan bir insan 100. yılında Galatasaray neden şampiyon olamamış? Bir düşünse belki vicdanı ona...
0: Peki size evet şeyi ya sorayım. Az önce mesela şey Fenerbahçe kullanıyor diyenlere ne diyorsunuz? Mesela o da 10 küsur yıldır şampiyon olamıyor ya mesela.
2: O da şöyle oluyor lan kardeşim bence. Mesela Sayın Ali Koç geldi. Venezia, Slimani, Frey, Mirey, böyle garip futbolcular oluyor. Yani... Gerçi o Slimani
0: kendi
2: oradan
0: hatalarından kaynaklandığını düşünüyorsunuz, yoksa kimse
2: yani değil. Yani geldiler. Evet. Her sene eğer ki Galatasaray kullanıyorsa kendi mevcut elinde bulunan kadroyu insan bozmaz. Ne der? Mesela ya zaten bunlar kullanıyor, boşuna niye masraf yapalım der. Kullanıyorsa. Ertesi sene 20 küsür. Ertesi sene 20 küsür. Yani Galatasaray kullanıyorsa bütün her şeyi kökten temizleyip yeni bir şey inşa etmek ne demek yani? Yani Galatasaray ciddi manada öyle bir şeyi varsa. Mesela geçen bir maçta Şükrün yardımı itti yani. Yani herkes kim görse, yani vicdanı yerinde olan bir insan görse der ki burada faul vardı. Mesela o hiç konu olmuyor. Galatasaray mesela 20 sene Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenememiş. Ya Galatasaray o manada kullanmış olsaydı o 20 sene zarfında, ya hiç olmasa Ali Aydın'ın bir Galatasaray kenar maçında Galatasaray'a yaptığı gibi 4 tane kırmızı kartı yapıştırırdı. Ya illa bir 20 sene zarfında bir kere yenerdi ya. Yani bir kere bir şey yapılırdı yani. Hani bunu o kardeşlerimiz unutmasın. Onlar Galatasaray'ın başarılarını sürekli bir kulp taktıkları sürece, yani Galatasaray ne o 3 Temmuz'da inanır hiçbir Galatasaraylı? Hiçbir şekilde inanmaz yani. Onlar öyle yaptığı sürece ama. Yani diyeceklerim bu öyle kardeşim benim.
0: Peki, teşekkür ettim, sağ olun size de.
2: Allah'a emanet. Seviyoruz, dinliyoruz kardeşim.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
2: Allah muhafaza etsin.
0: Biraz kolay gelsin. Sağ olun. 0593 telefonu kapatalım. Teşekkür ettim.
3: Alo.
0: Buyursunlar, hoş geldin.
3: İyi yayınlar Doğan Bey. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Biraz önce bağlanan Galatasaraylı kardeşi tebrik ediyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a

0: Nerede? Beşiktaş'ın kullanmadığını itiraf etti. Tebrik ediyorum kardeşi. Bir de abi sana ne diyeceğim ya, bu hakemler bu kadar ülkenin dilinde bu kadar insanlar konuşuyor diyor. Ya bu hakemler hiç sokağa çıkınca yüzleri kızarmıyor mu abi?
1: Ya fotoğraf çektiriyorlar biliyor musun?
0: Abi ya
1: bizim böyle
0: bir lafı vardı, hani arsıza kıymığı batırmışlar bu takım.

0: olayı da bu hale getir. Ondan sonra vay efendim niye gülüyorsun'a geliyor konu. Ya gülmemizden
1: abi,
0: bile
1: ya gülünecek var. Baksana abi, sosyal medyada bile dünyadaki ufak veletler tiye alıyorlar ya. Sarı kırmızı üstüne bir şey geçiren çocuk eline kıymık batırıyor, yere atıyor kendini. Öbürü de düdük çalıyor, penaltı veriyor. Ya dünya dalga geçiyor, daha kardeşler konuşuyor.
0: Peki Beşiktaş'ın en ön plana çıkacak oyuncusu derbide kim olur?
1: Abi
0: İnşallah Orkun, Nübel olmaz diye Orkun, söyleyeyim hadi.
1: Orkun kaleci, ona laf yok zaten. Orkun'la Vlahovic
0: diyorsun. Ben bir Salih ve Trossard diyorum ama
1: onlar biraz daha geride ya, oynadığı için.
0: İzlemek çok keyif veriyor. İki Beşiktaşlı yan yana geldiğimiz için konuşuyorum da o yüzden söylüyorum. Yani Trossard'ı izlemek bu kadar Pjanić'te geldiğinde öyleydi. Çok, bu kadar basit oynayan abi, insanları aslında. Ya yani.
1: Bir de Galatasaray'ın başarısı Avrupa'da hiçbir şey yok. Bir de neymiş? Zaten takım yoktu ki. Galatasaray tek başına çıkıp oynuyordu.
0: Anladığım kadarıyla sen de Beşiktaş
1: Trabzon kötü. Bu sene görelim. Bir derbide görürüz.
0: Hadi bakalım, hayırlısı olsun o zaman. Başarılar diliyorum sana da. Sağ olasın.
1: Abi iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: 83-55. Sana mı?
2: Hadi bakalım, evet. Hayırlısı olsun.
0: Peki. 83-55.
3: Merhaba Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz.
3: Bugünkü şeyimizde Fener, Galatasaray, Beşiktaş kim kullanıyor?
0: Ya kimi şampiyon ona yapacaklar bir... adlı yayınımızın ve sezonumuzun hayırlı olması dileğiyle diye söyledik işte, kimi şampiyon yapacaklar.
3: Aynen.
0: Oraya döndük işte.
3: Ben de şöyle bir yorum getireyim. Bu sene Beşiktaş, ben Fenerliyim biliyorsunuz, ara ara arıyorum. Hı hı. Beşiktaş'ın hakkı yerinde nasıl söylenir ona? Beşiktaş'ın lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Fenerbahçe'nin lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Galatasaray'ın lehine yanlış karar yok. Aleyhine lehine var. Demek ki yani kullanıyor dediğimiz takım Galatasaray çıkıyor bu durumda, ama hakemlerin hatası desek olmuyor mu yani? İlle ortalığı mı karıştırmak gerekiyor?
0: Ya suçu zaten bir yerde bulmaya çalışıyoruz. Doğru söylüyorsun. Mesela şu an lider kim? Şu anki aynı puanda olsa Galatasaray mesela hani. İşler iyi gidiyor. Evet. Hani burada lider olamayan kollanmıyor diye bir şey yok. Daha ligin çok başındayız. Yani bunun bir uzun maraton olduğunu, ilerleyen haftalarda daha farklı şeylerle karşı karşıya kaldığımızda tablonun daha netleşmeye başlayacağını göreceğiz zaten yani. Hani oradan başarısızlığı bir yerde kulp bularak incelemek zaten birçok insanın geçim kaynağı. Onlar da çok fazla izlendiği için konu oradan parlıyor ve tekrar yeşeriyor.
3: Galatasaray şunu çok güzel yapıyor Doğan Bey. İşte federasyonla yalandan arasını bozup bak bize düşman, ondan sonra arkadan içi götürüyor. Federasyon başkanının ismi şimdi aklıma gelmez. Fener şike yaptı diye neler yaptı adam. Geldi Kadıköy'de taraftara silah çekti, onu biliyorsunuz değil mi? Stadın önünde taraftar ona küfür edince elini beline attı. Televizyonlar da gösterdi onu, ben maçta değildim, televizyondan gördüm, elini beline atıyor. Fener'in taraftarına silah çeken bir adam şu anda federasyon başkanı. Bu adam Fener'i kollayacak. Dünya ters düz dönse bu adam Trabzon'da Fener'i kollayacak en son kişidir.
0: Peki.
3: Bilmiyorum artık nasıl Fener'i kolluyorsa, onlar Haluk Ulusoy'a, bu Mehmet Ekşi'ye, bilmem öbürlerine, yani aşağı yukarı 10 tane Galatasaray tutan federasyon başkanı vardır. Onlara baksınlar yeter. Ümit Karan'ın her gün önüme düşüyor. Diyor ki oradaki karşısındaki konuşan kişi, sen diyor o golü niye arkadaşına pas vermedin, golü attırmadın? Fener'i mi şampiyon yapaydın diyor. Bu tür şeyleri görüp ona göre konuşsun Galatasaray'la. Kusura bakmayın, benim kulağım az duyduğundan biraz yüksek sesle konuşuyorum. Yani burada kimseye hakaret şu bu şeyim yok. Sadece hatırlatma amaçlı.
0: 16.34, sana da günaydın. Teşekkür ediyorum.
4: Merhabalar Doğan Bey. Atakan Demirci ben. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim Atakan Bey. Sizleri sormalı. İyi geliyor sesiniz.
4: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şimdi bence yayını yaklaşık birkaç dakika evvelinde açtım. Tabii konuya çok hakim olmamakla beraber ama arkadaşların söylemleri...
0: Konuyu 1929'dan beri konuşuyoruz. Federasyon kuruluşundan bu yana kimin kullanıp kimin kullanmıyor. Aynı konu yani, değişen bir şey yok.
4: Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle bir slogan geliştirdim kendimce.

0: Türk hekimlerine güveniyorum ama Türk hakemlerine güvenmiyorum. Hekimim bu yönde. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, hepimizin de bildiği üzere bir cümle kullandı, bir şey söyledi. Dedi ki orta hakemler hata yapabilir. Çünkü görmez o an için maçı tekrardan yayınlama ya da görüntüyü ikinci defa görme şansı yok. Ama onun haricindeki VAR'daki hakemlerin hata yapmasını ben affedemem dedi. Onlar bütün vatandaş olarak hepiniz duyduk, profesyoneller olarak sizler de duydunuz. Şimdi mesele şurada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ya kardeşim, bunlar belki çok klasik olacak ama bu ülkede bir futbol takımının otobüsü kurşunlanmadı mı? Ve aradan kaç yıl geçtikten sonra Allah bin defa razı olsun İçişleri Bakanlığımızdan bir soruşturma başlatıldı. Muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Şimdi böyle bir iklimde evet Fenerbahçe'ye karşı biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir Galatasaraylı'nın Futbol Federasyonu hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor deyip günün sonunda 4 sene peş peşe şampiyon olmaları enteresan bir şey. Yani bana yani bu akılla bağdaşmıyor bu söyledikleri. Daha öteye geçin. Ya arkadaşım siz madem çok mükemmel topçulardınız, Liverpool karşısında İngiltere'de oynanan Galatasaray maçını izlediniz değil mi hep beraber? Adamlar yer atmaktan bizlere güldüler ya. Bu nasıl bir futbol arkadaş? Sürekli yerdesin. Torreira sürekli yerde. Arif'ten gelen bir gelenek var arkadaşlarımıza. Sürekli yere atarlar kendilerini. Ya siz hiç gördünüz mü Allah aşkınıza? Biz bunları hep beraber yaşamadık mı arkadaşlar? Bugün bir hani normal bir kavga düşünün. Bir insanın burnunu sıkmakla o insan kendini yerde atıp parçalar mı? Domdom kurşunu mu yediniz arkadaş? Ne oluyor? Bu kadar gösteriş. Madem siz bu kadar Galatasaray mükemmel bir topçulardan oluşan bir futbol kulübüydü. 4 yıldır şampiyon olmuş. Ya bir tane futbolcu transfer olsun bakalım bir görelim. Kaç tane transfer yapmıştır yurt dışına? Kaç tane futbolcu satmıştır? Bugün açıkça söylüyorum. Evet, yapılan hatalar var mıdır? Lehte ya da aleyhte tabii ki vardır Fenerbahçe'nin taraftarı olarak söylüyorum. Olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hakemlerden yana şikayet etmeyecek yegane bir kulüp varsa o da Galatasaray olmalıdır. Bu kadar açık ve bu kadar net. Ben çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının dostluk içerisine geçmesini istiyorum. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak da takımın kazanmasını dilerim.
1: Peki teşekkür ettik. Sağ olun size de. Vallahi herhalde yapılan, gönderilen ve satılan oyuncu anlamında Sasha Boye herhalde en üst sırada yer alıyordur son dönemlerde ama Sasha Boye'nin bile hani Okan Hoca'yla yaşadığı sorunları hatırlıyorum. Takımdan ayrıydı, istenmeyen bir oyuncu konumundaydı, öyle bir şeyler konuşuluyordu. Fatih Hoca döneminde mi Sasha Boye transfer edilmişti ilk? Hani genç oyuncu çıkarıp çıkaramaması çok eleştiriliyor ya Okan Hoca'nın da. İşte Ozan Kabaklar'dan başlayın, işte genç oyuncuları çıkartma ve dokunma olayında hiçbir şey yapamaması falan çok eleştiriliyor. O yüzden işte yeni transferlerde genç olunca abi yapmayın genç transfer, oynatmıyor işte Okan Hoca falan diyenler de çıkıyor falan. Yani şu an lider konumda Galatasaray. Daha ciddi maçlar oynayacak. Önümüzde artık Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. İşte takımlarımızın Avrupa hikayeleri, masalları, bunları hep beraber yaşayacağız. İnşallah mutlu sonla bitsin. Gidebildiği yere kadar güzel sonuçlarla ülkemizi temsil etsinler. Bunlara bakalım. Oynanan maçlarda, atılan gollerde keyif çıkartalım. Bir derbi havasına girelim. Burada hala da Vahap Beyaz'ın, Metin Tokat'ın, Haluk Ulusoy'un bilmem nenin falan böyle onların şeyleri, konuları konuşuluyor. Değişmiyor. Önümüze bakmamayı maalesef ya bakmayı beceremiyoruz. O da bir gerçek. Ama yarın bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
1: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar sizler de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda olursa ki tabii, yani umarız öyle bir problem olmaz ama benim açımdan. Deniz Gül transferi gerçekleşti. Yine Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vedası var. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrılacak. El Cezire'nin yoğun bir isteği var ama onun özelinde, önceliğinde İbrahim Yavuz'a da bir merhaba diyelim. Abi nasılsın?
2: Merhabalar Cihan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sağ olasın. Yani 13-14 yıldır yayın yapıyoruz ama bugün niyeyse böyle bir heyecanlandım seni görünce.
2: Öyle mi?
1: Dilim milim. Ne haber abi, iyi misin?
2: Ya da, eyvallah, ya çok teşekkür
1: ederim. Ya da dün geceyi bir vakit geçirmedim herhalde o yüzden. Abi yani, kimle başlayalım yani Süper Lig?
2: Ben de tam tersini şu an çok iyi vakit geçirdin, onun heyecanı hala devam ediyor.
1: Yok o da olabilir. Öyle bir şey olmadı.
2: Abi sen... neyle başlayalım? Şöyle başlayalım. Yani yine bütün spor kanalları sahayı göstereceğini, herkes havalimanında değil mi? Yani normalde bizim izlememiz gereken antrenmanlar değil mi? Yani yeşili görmemiz gerekirken her kanal terminalde ve insanların garip bir şekilde en çok memnun olduğu, en çok görmek istediği şey yani havalimanı. Limanında birilerini görmek istiyorlar ki daha problemli hadise, sayısını unuttuk. Son 3-4 senede bu havalimanına gelenlerin, gidenlerin sayısını unuttuk. Biraz buraya yolda gelirken bakayım dedim, hani Galatasaray'ın gidenler gelenlere bakıyoruz ya. Cuesta'yı gördüm orada. Cuesta nerede? Hani stoper aldı ya Galatasaray, o yüzden. Hani Sanchez'in arkadaşıydı bizim, bayağı işimize yarayacak dediler. Şöyle oynarız, böyle oynarız falan, oyuncu yok. Ya her zaman aynı düşünceyle hareket edip sonra farklı bir şey beklemek çok garip bizde yani. Yani mesela bugün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eleştiriliyor. İşte dün bizim işte Murat Aşık'la Aydın Cingöz'le Sports Digital'de yaptığımız yayında, yani mesela eleştiriliyor Aziz Yıldırım transfer yapmadığı için. Düşünebiliyor musun? Yani aslında tam tersi, teşekkür edilmesi gerekir başkana. Yani tamam, kadro derinliği, kadro zenginliği kabul ediyorum da bundan önceki yönetimlerde sürekli bu kadro zenginliği başına bela olmuş ya. Bak işte Talişka'yı göndereceksin, gönderemiyorsun değil mi? İşte diğerlerini göndereceksin, gönderemiyorsun. Öyle ya da böyle sana ideal bir 11 çıkarmış değil mi başkan ya? İdeal bir 11'i var Fenerbahçe'nin, iyi bir kadrosu var. Tabii ki rotasyon önemlidir de ya, orada da bir zahmet bizim ülkedeki teknik direktörler de yani lütfen şu siz de bir şeyler katın yani, istiyorsunuz ki hep oyuncuyla bu işi halledelim. Var mı Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ki Beşiktaş'ı bu sene ayırıyorum o konuda, yani olabilecek en şahane teknik direktöre denk geldiler ki bence bu konuda da rol model. Yani ben daha hiç İtalyano'dan duymadım yani. Duymadım abi, yani benim sağ bekim yok, sol bekim yok, ben Emirhan'la mı oynayacağım? 3 transfer dönemi de hiç o işle ilgilenmiyor. Eldekilerden maksimum verimi almaya çalışıyor. Bizim bence tamamen ilgilenmemiz gereken hadise oyuncuların gelişimiyle alakalı, buna talip olan teknik direktörler. Oyuncular gelmesin demiyorum, gelsin de ama sayısını unuttuk. Baksana spor kanalları bildiğin terminalden canlı yayın yapıyor sürekli. Ya eskiden de oluyordu bu, arada ya işte Drogba geldi diyorduk, böyle insanlar havalimanına koşturuyordu. Arkadaş, bildiğim muamirler şeyde havalimanında bekliyorlar ya, terminalde bekliyorlar.
1: Şey diyor mudur futbolcu, ben nereye düştüm acaba diyor mudur, yoksa daha çok motive mi oluyordur?
2: Motive acaba? Olmaz onu söyleyeyim, bir şaşkınlık vardır çünkü hatta Galatasaray'ın yeni transfer ismini nasıl söyleyeceğiz onu da bilmiyorum. Genç Leipzig'ten gelen bir
1: şey
2: arkadaşımız.
1: Abo. Ne o? Bir şey abo.
2: Bir şey abo.
1: Bir şey abo diyen de var ya, Fransızca bir şey abo. Çevirince bir şey abo diyorlar.
2: Biz ne yiyeceğiz, Türkçe'ye mi çevireceğiz?
1: Bir şey abo diyelim. Yayıncı kurulu bir kere nasıl anlatalım?
2: Onu
1: bekleyelim yani. Şimdilik bir şey abo diye.
2: Onun şaşkınlığını gördüm mesela. Hiç hayatında değil mi yani, Paris Saint Germain, Fransız değil mi? Fransa altyapısı, evet. Kültürü, oradan Leipzig. Hiç bilmediği, görmediği bir şey görmüştür. Ne oluyor yani? Bana mı geldiniz diye. Değil mi? Böyle bir enteresan yani. Hani burada deneyimliyorlar onu. Ya motivasyonla alakalı çok onun bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Esas şey sahada başlıyor. Orada da mesela hiç deneyimlemedikleri şeyi deneyimleyecekler. İşler biraz kötü gittiğinde korkunç.

0: tepkiyle karşılaşacaklar. Onlar oynadıkları kulüplerin kültürlerinde evet var tepki, protesto, ama öyle hemen işler iki maçta kötü gittiğinde yerden yere vurmuyorlar. Yani benim genel olarak düşüncem bu transfer çılgınlığı hadisesi, bu çok sağlıklı bir durum değil. Bu gelecek adına bizi ciddi anlamda bir problemin içine itecek. Kimse onu görmek istemiyor. Herkes diyor ki bana ne, benim olduğum dönemde en iyi oyuncuları bir araya getireyim. Senden sonraki idareciler ne yapacak? Mesela Saadettin Saran attırdı Talişka'ya imzayı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Talişka ile tutsa bir dert, gönderse bir dert diyor değil mi? Şimdi ne gerek vardı Talişka ile sözleşme imzalamaya? Yani? Niye o zaman
1: Acun Bey aldı diyorsun, siz bir daha ikinci hata yaptınız.
0: Niye yapıyorsunuz? Çünkü kadro planlaması diye bir şey var ya, bir de gideceğim diyorsun yani. Şimdi oldu mu? Şimdi bak gelenler de onunla uğraşıyor. Böyle plan, Şerif'i aldın. Yani Şerif'in geleceğine yatırım yapmakla Talişka'ya imza atmak arasında düşüncede ciddi fark var yani. Hangisinin ben peşinden gideyim yani? Ki sağlıklı olan Şerif'in, genç potansiyeli yüksek oyuncu. Ya Talişka'nın hani ya bir tane mesela hiç şey düşünmüyor muyuz biz ya? Bu kadar yere göğe sığdıramadığımız oyuncu. Ya şu Bologna ya, yani Bologna şeyin ne o, bizim Tedesco'nun yere göğe de sığdıramadığı oyuncuydu. Ya niye mesela açıp ya arkadaş siz deli misiniz ya, bana verin ben uçururum. Niye demiyor mesela? Ya da Bulgaristan Ligi, şuradan Bulgaristan, Levski Sofya'da mesela oradan biri. Ya kimse almıyor ya. Çünkü onlar görmüyor mu senin Talişka'nın fiziksel olarak oyuna hiçbir katkısı olmadığını, görmüyor mu onlar? Hala attığı gol, attığı gol. Ya attığı gol senin atacağın golün önüne geçmiş diyorum sana. Alacağın kupanın önüne geçmiş. Ve bu net ortada, bir tane başarın yok senin Talişka ile oynadığın oyunlarda. Sert oyunların hiçbirinde yok.
1: Zorla gönderttin Talişka İbrahim Yavuz. Her hafta
0: ya, hadi ben
1: Asensio sakatlanırsa ne olacak işin?
0: Bu ya bak diğer şimdi kısmı. Asensio sakatlanırsa ne olacak diye transfer yapılmaz. Teknik direktör orada devreye giriyor ya. Asensio sakatlandığında teknik direktör o pozisyondan başka bir oyuncu icat edecek. Başka bir plan çıkartacak ortaya. Üçlü orta saha oynayacak. İsmail Yüksek, Kante, Genduzzi ile oynayacak, tamam mı? Orayı kaldıracak. Ön tarafta da üçlü hücum oyuncularıyla oynayacak yani. Böyle bir şey olabilir mi? Biri sakatlanacak diye oraya sezon boyu toplasan 10 tane maçta kullanacağın oyuncu transfer edilir mi? Planlama öyle yapılır mı ya?
1: Ben de sana katılıyorum. Sesli düşünmek istedim sadece.
0: Yok kabul et yani, ama böyle olmaz ki yani. Nasıl planlama yapıyor bu kulüpler? O sakatlanacak diye bu gelsin, bu sakatlanacak diye o gelsin. Gelmiş ya bak, ayağına dolanmış bir sürü, diyorum sayısını unuttum ya. Hep birileri sakatlanacak diye aldın onu. Galatasaray hep Abdülkerim'in arkasına birileri sakatlanacak diye doldurmadı mı orayı? Her gelen de gitti, her gelen gitti, yine onların ikisi oynadı yani.
1: Aslında ilk Semedo'dan çıkacaktı Fenerbahçe, ama işte orada bir Mert Müldür'ün istikrarsız olması
0: orada falan. Orada net bir şekilde şöyle bir, bence orada şöyle bir problem var. Sonra Mert Müldür'le ilgili. İsmail Kartal'ın bence hiç düşüncesi yok Mert Müldür'le ilgili. Hiç değerlendirmiyor Mert Müldür'ü. Bak hiç değerlendirmiyor. Değil mi mesela, hazırlarsın. Semedo evet yabancı konusunda önemli bir oyuncu, ama yabancı konusunda beni biraz sıkıntıya sokuyor. Acaba Mert de orada bir şey inşa edebilir miyim? Mesela şöyledir. Semedo'nun bek pozisyon oynamasıyla Mert'in bek pozisyon oynaması aynı olmaz. İşte biri daha işin savunma kısmını halleder. Diğeri daha ofansif, yani iki yönlü oynamaya çalışır. Sen de teknik direktör olarak onu yapacaksın. O oyunu çizeceksin, anlatacaksın. Abi siz istiyorsunuz ki bize sürekli oyuncu gelsin. Ben yapamayayım, gelsin çözsün. Şimdi Okan Buruk mesela, ben Okan Buruk'un yerinde olsam şu an mahcup olurum biliyor musun? Bak vallahi billahi mahcup olurum. Şöyle mahcup olurum. Ya 4 senenin sonunda sayısını unuttum. Kaç antrenman yaptığım oyuncularla hiçbir şey yapamadım. Şu dönemde hiçbir şey yapamadım. Ve transferle bu problemi çözmek zorunda kaldım. Katamadım bir tane ya. Bir tane altyapıdan bir çocuğu. Ya bir 5 dakika atamadım şu sahaya ya. Tek başına bu çocuklarda sorun olabilir mi sence ya? Olamaz. Ne dedi Fatih Tekke Sergen Yalçın için? Çok üzüldüm tepkiye dedi. Sergen abi dedi çok iyi futbolcuydu dedi. Yani ne yapacağız? Biz sizin futbolculuğunuza mı talip olacağız yani? Siz antrenörsünüz ya, artık futbolcu değilsiniz. Çıkamadınız ya bu düşünceden. Bak çıkamadım bu düşünceden. Bırak istifa ettin. Kovuldu. Gönderildin bence.
1: Kovuldu.
0: Ama böyledir yani. Ne yapacağız biz şimdi? Sen iyi futbolcu olduğun için Trabzonspor seni mi bekleyecek yani? Ya da Beşiktaş Sergen Yalçın'ı mı bekleyecek? Senin Sergen abini bekleseydi Beşiktaş bugün Italiano'yu tanımayacaktı. Italiano ile bugün oynanan oyunu görmeyecekti. O yüzden bu düşüncenin, bu bizim özellikle yerli teknik direktörler, bu oyuna bakış açısı, hayat, bunu bence bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Böyle olmaz, sürekli oyuncu talep

0: direkt teknik direktörlük olmaz. Siz ne katacaksınız bu organizasyonu? 4 senenin sonunda diyorum ya, bir şey çıkması lazım ya. Hala bu kadar kalabalık. Denizgül gelecek, problemi çözecek. Batrokov gelecek, çözecek. İşte o Bişi gelecek, çözecek. Nasıl olacak bu iş abi? O zaman benim buradaki varlığım sorgulanmaz mı? Ben ne yaptım koca sene burada? 4 yıl. Yani 4 yılın sonunda bir şey çıkması lazım. Bir sürü eksikliği bile verseler sana, bir şeyin seni çıkarman lazım 4 yılın sonunda yani. Hani şunu deriz dışarıdan baktığımızda. Galatasaray takımı bir şey oynuyor ama evet, oyuncu dokunuşu konusunda sorunları var. Bu kadar bir oyun oyuncuya teslim edilmez. Mesela hala Galatasaray Ligi'nin en iyi bence futbol oynayan takımı. Ama hala sadece oyuncu üzerinden okunan bir takım. Yani teknik direktör takımı mı, oyuncu takımı. Ama bu kadar oyuncuya mahkum edilmez bir oyun. 4 senenin sonunda 4 sene üst üste şampiyon olmuş, İtalya'da futbol oynamış, değil mi? Dili de bilen insan buradan Avrupa'nın herhangi bir yerine gitmiyorsa bunun temel sebebi onlar bu işi böyle görüyorlar. Bu oyuncu takımı diyorlar. Bu teknik direktör takımı değil.
1: Ama İbo abi, yani şu da değil mesela. Bu oyuncuları zaten sen burada bana da hak veriyorsun. Yönetmek de kolay iş değil diyorsun.
0: Şey demiyorum
1: mesela konuda. Fatih Hoca'nın eline oyuncu takımını verdiler mesela. Beceremedi. Şimdi kovuldu hocam. İstifa etti gerçi ama daha sonra kovuldu yani.
0: Kabul ediyorum zaten, onu da her zaman dile getiriyorum. Kolay değildir yıldız oyuncuları idare etmek. Ama senin teknik direktörlük kariyerinde belirleyici olan hadise o olmayacak. O işini görmez. Sadece oyuncuyla çözmek. Onları iyi antrenman etmek. Değil mi? O planlamada sürekli oyuncu talep etmemek. İtalyan, İngiliz, İspanyol ona bakar teknik direktör alırken. Bir şey demez, eyvallah, oyuncuları idare ediyor ama yetmez idarecilik. Okan Buruk evet iyi bir idareci ama onların ihtiyacı olan iyi bir teknik direktör.
1: Mesela bu hafta kaleci Cankat'ı izledin.
0: Cankat
1: kötü müydü?
0: Ya Cankat'la ilgili sana yayınlarımda da var yani defalarca. Ben
1: yani Cankat'ı, bir kaleciye 40 milyon vermek.
0: Ben Cankat'ı hani daha önce bunu dile getirdiğim için yani radyoda ya da televizyonda, dijitalde. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın oyuncusu, Cankat Galatasaray'ın oyuncusu. Florya'da Galatasaray Beşiktaş maçını izledim. Bak. Bayağı birkaç sene oldu. İşte bu 19 olması lazım. Hatta denk gelebilirsen, bulabilirsen çok da sevinirim yani. Semih ya 1-1 mi bitmişti öyle bir şey, neyse. Şimdi Cankat o gün eski bir futbolcu abimle izliyorum maçı. Ya şahane oynuyor, tamam mı? Fizik, rahatlık, duruş. O gün de Muslera ile ilgili, işte Muslera'nın arkası ile ilgili bir şey konuşuluyor. Ya şunu söylemiştim. Hatta altyapıdan da antrenör arkadaşım da o dönem.
1: Penaltı
0: ya,
1: falan kaçmış mıydı maçta? Hatırlıyor musun?
0: O kadar hatırlamıyorum ama Semih'le şeyi çok net hatırlıyorum. Çünkü Semih'i bir arkadaşım söylemişti. Bak bu da altyapı Sarnavutköy Belediye, bizim Gazi Osman Paşa'nın oralardan. Ya şu çocuk da hani çok şey olacak. Hatta Semih için şu yorumu yapmıştım. Ya iyi ama çok kalın gelmişti bana. Hani bu yaşta bir oyuncu bu kadar kalın olması hani normal değil. Gelecek adına ne olacak bilmiyorum demiştim. Şimdi siz bu kadar zaman geçmiş. Bak Cankat'la ilgili. Gitmiş Adana Demirspor'a, yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha TFF ikincilik takımı var. İskenderun da olabilir, Karacabey de olabilir. Bir yere gitti o ara. Şimdi bu çocuk bütün bu şeyden, ki Eyüp'te oynama sebebini de bugün Kayserispor'un teknik direktörü Atilla Hoca da söyledi. Bir planla oynatmadık dedi yani. O gün bir kaos oldu, gönderdik onu sahaya dedi. Yani gözünüzün önündeki oyuncuyu planla gönderemiyorsunuz sahaya. Bir sürü o çaresizlikler, imkansızlıklar sizi doğru yola sürüklüyor. Ama şimdi bir tane de lütfen bak, Sasha Boy Galatasaray tarihinin en pahalı sağ beki değil mi? Onu da siz yapmamışsınız ki. Yetersiz diye göndermişsiniz adamı. Dubois'u almışsınız. Dubois tutmayınca Sasha Boy oynamış. Çaresizlikten oynamış. O da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir dönem geçirmiş. Bayern Münih'te sağ bek ararken almış. Ya bundan hiç mesela rahatsız olmuyor mu kimse Galatasaray'da, bu işin teknik tarafında olan insanlar? Kimseyi öngörememişsiniz. Bak Arda Ünyay diye bir oyuncu var. Çok ümitliydim geçen sene sezon başı kampında. Bayılmıştım, al sana şahane alternatif ve gelecek adına bir stoper. Ya bu kamp dönemi izledim, çocuk tanınmaz hale gelmiş ya. Tanınmaz hale gelmiş, dağılmış çocuk. Bırak bir şey öğretmeyi, var olan da gitmiş çocukta. Ama bu nasıl olacak abi yani, siz hepsinde yanılıyorsunuz. Bir şey gelsin çözsün, Cuesta gelsin çözsün, Frankowski gelsin çözsün, ama olmuyor abi. Çözsün de bak, tükenecek bu ekonomik, tükenecek. götürme şansı

0: Yok, mümkün değil. Yok böyle bir ekonomi çünkü.
1: Umarım yani Can Katı kaçırmaz elinden Galatasaray. Çünkü senin bu hani maç sonu açıklamalarına falan birazcık böyle tırnak içinde söylüyorum. Takıksın, dinliyorsun ya, hani
0: Evet.
1: oraya dikkat ediyoruz mesela. Jean Kat da maç sonunda bence çok olgun
0: Ya
1: açıklamalarda bulundu.
0: müthiş,
1: Yani
0: şahane.
1: dinledim, böyle muazzam konuştu ya.
0: Ya kendini ifade, hatta
1: Evet.
0: Eyüp'teki kaleci antrenörü de takım arkadaşımdı. Biraz böyle sohbet, bana şey dedi abi, biraz hani ukala tarzı bir şey söyledi, tamam mı? İyi bir şeydir dedim yani. Hani bizde çocuğun o kendini hani bilmesi, o hani dile olan hakimiyeti, kendini ifade etmesi, sorgulaması bizde biraz şey karşılanır, ukala.
1: Egoist diye
0: Alışmışlar
1: karşılanır.
0: ya, mesela her şeye boyun eğen altyapıdan çıkan oyunculara. Biri soru sorduğunda ters geliyor antrenöre. Bu ne lan diyor, ukala bu diyor. Ukala olur mu? Çocuk soru soruyor, öğrenmeye çalışıyor. Muhtemelen kafasına yatmayan bir şey oldu onun antrenmanında. Sordu çocuk bunu. O da kızdı buna. Şimdi kendini bir de ifade etme konusunda da bu kadar donanımlı, kolay değildir ya. Bu planla gönderilmiyor sahaya yani. Ve Galatasaray'ın kalesine geçmek öyle kolay mı yani? Ve çok iyi iki performansın peşinden kaleye geçiyorsun, değil mi? Uğurcan'da, Muslera'da. Şahane iki kaleci performansının peşin. Ne yapsan başına bela olacak bir maç bir de yani. Göztepe maçı. Ama görüyorsun ondaki o duruşu. Ya niye kaybediyoruz biz bu çocukları ya? Ya oynatmadılar ha. Bak lütfen hangi takıma gittiğine bir bak. Orada bir yerde oynatmadılar çocuğu.
1: Adana Spor. Baktım da söylemedim.
0: Adana Spor muydu?
1: Unuttum, evet, Adana Spor. Az önce sen
0: oynatmadılar
1: konuşurken
0: çocuğu, biliyor
1: bakmıştım.
0: musun orada da yani? Bir yerlerde yani çocuk gidiyordu ya. Hatta ben abimle sohbet ederken abim bana şey diyordu. Hani bu Can Kat'ta yanıldın mı gibi. Hani çünkü ben ona da söylemiştim. Hani bak gitti oynamadı çocuk. Acaba çocuğun hani... Ama yani enteresan, bak biz kimseleri göremiyoruz. Sayıyı arttırmamız lazım. Gözümüzün dibinde ya. Göztepe. Ya adamlar hani senin sahaya çıkmam diyeceğin oyuncularla, bütçelerle seninle yarışıyor 5 yıldır ya. Bir alt ligden bugüne. Ne hakemden şikayet ediyor, ne kuraldan şikayet ediyor, ne oyuncudan şikayet ediyor. Çıkıyor ve her oynadıkları maça renk katıyorlar. Kaybetseler de kazansalar da hiç problem değil. Keyif alıyorsun. Mesela Galatasaray'ın hafta sonu...
1: Bu hafta isyan etti ama bir Göztepe yani. Hakemleri ilk defa bizi duydular herhalde. Yıllardır değişmeyen senaryo tarzı bir paylaşım yaptılar. Hiç sesleri
0: Ya
1: çıkmıyordu.
0: onları onda zorlayan da bizim şey işte, kalabalık ya, bir tane paylaşım yapın diyorlardır. Hatta sen o Rasmus'la Ivan'ı biliyorsun, idareci.
1: Osimhen'in pozisyonunu
0: şeye gönderdiler ya. Sen biliyorsun geçen sene bunu şeye, geçen sene bir önceki sene TFF'ye gidin gidin diye kıyamet kopardılar. Hani Cem Yılmaz'ın var ya, alışmamış hani
1: durmaz.
0: durmuyor yani, anladın mı? Ya baba adamlar gitti, garibim, hayatlarında hani öyle bir şey yapmış, o üzerlerine de oturmuyor o. Ya gittiler federasyona MHK'yi falan şikayet etmeye, ya hani diyor ya Cem Yılmaz, ah canım hani yani yok yani, hani size bu yakışmıyor. Bir de adamlar muhtemelen şey demiştir, baba bizim burada ne işimiz var ya, bu bizim kültürümüzde falan böyle bir şey yok, biz böyle büyümedik. Adam biliyor onu, muhtemelen o paylaşımı da ona yaptırıyorlar artık bir yerden sonra. Hani bu ülkede de yaşıyorsun. Hani iki tane de hakkını ara. Yok, çünkü o biliyor problemin orada olmadığını. Anlatmadı mı İtalya'na sonra, Alanya maçından sonra? Ona da sordular. Ne dedi? Evet dedi, %100 kırmızı karttı. Ama onu bir tarafa bırakacağız. Bak, ama onu bir tarafa bırakacağız. Bizdekiler tam tersi. Oyun diyorsun, onu bir tarafa bırakacağız. Hakem bizim için daha önemli. Bak yabancı hakem konuşuluyor ya. Bak yabancı hakem konuşuluyor. Türkiye'ye getir yabancı hakemleri, bak iddia ediyorum. Hatta aldıklarından 1000 euro mu alıyor? 10 bin euro maç başı getir onları buraya. Eğer ikinci, üçüncü ayın sonunda bak hepsi bir araya gelip ceplerinden de özel uçak tutup buradan kaçmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Hepsi kaç tane getirdin? 20 tane, bak 20'si sabahı beklemezler. Bak bir araya gelirler, ceplerinden öderler. Ülkeyi terk ederler.
1: Zaten maçtan maça geliyorlar abi.
0: He?
1: Maçtan maça
0: ya
1: geliyorlar.
0: Ya gelmez bak, kaçar
1: burada,
0: gider.
1: Burada yani kamp mı yaptıracaksın
0: ya
1: bunu?
0: Neyse kaçar gider. Sonuçta bu adamlar buraya bir şeyde gelecek, kalacak yani. Devre arası kampları var, bir şeyleri var. Kalacak
1: tabii,
0: yani.
1: Kurslar
0: bak,
1: falan.
0: Terk eder ya, buraları terk ederler. Bir daha bak bu şeyden hava sahasından falan geçmezler yani. Ya delirir çünkü, bakar Galatasaray itiraz ediyor. Fenerbahçe itiraz ediyor. Konya Spor itiraz ediyor, Rize Spor itiraz ediyor, Kasımpaşa itiraz ediyor. Ya adam der ki arkadaş nasıl bir şey bu yani? Etmeme şansı yok diyor ya mesela, burada yine konuşulan bir şey. Onlar oyunu hızlandıracak. Onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar? Bak onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar Cem?
1: Vallahi
0: bir... Nasıl hızlandırabilir? Evet, avantaj kuralı önemlidir. O önemli. Ama esas problem ne? Bizim oyuncular oynamıyor ki.
1: Oyuncu

0: oynamak istemezse sen hakem olarak oyunu nasıl hızlandıracaksın? Sürekli kendini yere bırakan, faul talep eden oyuncuların olduğu yerde ne bekliyorsun sen? İşte ben Kasımpaşa'da bir sürü maç izliyorum Süper Lig'de. Vallahi billahi oyuncu oyunu durdurmak için küçücük bir temasta kendini bırakıyor. Zaten o kendini bıraktığı an ne oluyor biliyor musun? İki kulübe var ya, iki kulübe. Bak, ikisi birden sahaya girecek neredeyse. Düşünebiliyor musun? Maç yönetiyorsun, bir düdük çalıyorsun ve iki kulübe birden sahaya girecek abi. İkisi de karara itiraz ediyor. Bir tanesinin lehine veriyorsun, o yine beğenmiyor. Diyor ki verdim ya abi diyor. Yani senin istediğin kararı da verdim. Ya
1: yeni kurallar uygulanıyor, ona rağmen topun oyunda kalma süresi artmıyor yine. Yani ortalama çünkü, 48 ile 53 dakika arası
0: çünkü
1: değişiyor.
0: Onları antrene eden hakemler değil, antrenörler. Onlar fiziksel olarak hazır değil. Sen şimdi Fenerbahçe tempoyu nasıl çıkaracak yukarı? Bak Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını. Nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Ake ile mi çıkaracak tempoyu yukarı? Lukaku ile mi çıkartacak tempoyu yukarı? Genduzi ile mi çıkartacak ya da Kante ile mi çıkartacak? Ne olursa olsun, ne kadar Kante bu anlamda örnek olsa da yaşı var.
1: 28 yaş ortalaması Fenerbahçe.
0: Çıkartamazsın 30 küsur üstü oyuncuların fazla olduğu bir antrenmanda, o çıkmaz o tempo yukarı.
1: O da 28.4'müş işte, Talişka'yı gönderdiğini varsayıyorum. Ya
0: Talişka ile olan yerde nasıl çıkacak şimdi? Sen Talişka ile antrenman yapıyorsun, nasıl hızlanacak o antrenman yani? Hızlanma şansı yok. O yüzden senin maçlarında tempolar düşük. Çünkü mecbur, o oyuncu o fiziksel durumda mecbur kendini yere bırakma, oyunu durdurmaya, soluklanmaya ihtiyacı var çünkü. Hakemlerimizin tabii ki öyle bir derdi var bizimkilerin. Onlar da korkuyorlar, diyor ki lan oyun hızlanır, başımıza iş almayalım diyor oyun hızlandığında. Ama bütün organizasyonu sadece bir taraftan okumak, bir taraftan yargılamak, o çok büyük adaletsizlik. Onlar kadar oyuncun eksik, onlar kadar sistemin eksik, onlar kadar planlaman eksik. Statların boş ya.
1: Mesela Fırat hocam olsaydı şu an bir hazırlık maçı gösteriyor, hemen hakemin diagonaline kafayı takardı. Ya diagonal diye bir şey öğretti bütün dinleyenlere, bize de, yayın yapanlara da. Hakemlerin durduğu yer hep yanlış diyor mesela. Ona göre biraz daha topa yakın olması lazım diyor. Neyse.
0: Önemlidir. Teknik bir yorum sonuçta, bu kadar deneyimli. Sahada bunu defalarca üst seviyede deneyimlemiş birinin söylediği şey
1: mesela şu an
0: önemlidir.
1: Eleştirmişti, top nerede, hakem nerede falan diye. Yakın
0: tabii değil. Şöyle yakın olması lazım. Ama tabii onun için de fiziksel durumun iyi olması lazım.
1: Az önce
0: lazım
1: söylediğin için sen diyorsun ya, hakemler korkuyor oyunun hızlanmasından. Abi, buna yetişemiyorlar. Ona
0: ben mesela şeyi görüyordum hep, Cüneyt Çakır'ı burada yani. Yani orta sahada maç yönetiyordu. Aynı Cüneyt Çakır, şu an hatta Bahattin Hoca ile aynı spor salonuna gidiyorduk. Aramda çok iyiydi. Konuşuyorduk ya, orada diyordu canımız çıkıyor diyordu. Yani bir Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası maçında. Bir de burada dinleniyorsunuz.
1: Orada orta zaten sahadan görüyor diyorsun tempo, ceza sahası işini.
0: Tempoyu çıkartmak derdi yok ki oyuncularında yani. Herkesin işine geliyor temponun düşmesi.
1: Ha, bu şeye döneceğim. Yavaş yavaş maçları da geçeyim. Beşiktaş, Çorum Spor, Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe, Samsun Spor, daha doğrusu Samsun Spor, Fenerbahçe. Yani sen diyorsun ki tempo yok, oyunun içi diyorsun. Evet, kabul ediyorum hepsini. Topun oyunda kalma süresi vesaire. Mesela Samsunlu taraftarlar diyor ki ya kardeşim, ben diyor 2250 liraya neden en ucuz bileti alıp Fenerbahçe maçını izliyorum? Ben Samsun'um, hani birazcık da ucuzlat. Buna karşın Samspor başkanı da diyor ki gidin başka takım tutun, sahiplenmiyorsanız tutmayın Samsun diyor. Yani takım benim diyor, ben bu takımı satın aldım, benim diyor. Ve Samsun tribünleri boş kaldı Fenerbahçe maçında. Ya, ya boş kaldıdan ziyade yarı yarıya diyeyim.
0: Maliyet tarafıyla alakalı kısım ya kolay değil. 2000 küsür lira yani, bir tane çocuğunu falan yanına almaya kalktığında
1: 3'te 1'i de diye desek
0: değil mi yani, hani gittin 3 kişi yani, çok zor tabii ki o ekonomiyi karşılamak yani. Bilmiyorum o işin şeyi nasıl oluyor, gelir gider dengesi maliyet konusunda. Onlar da şöyle bakıyorlar, Fenerbahçe'yi izleyeceksen de bunun bir bedelin var diyor yani. Herhalde her maç için geçerli olmayan bir hadise herhalde.
1: Bence
0: yani
1: de her maç için değildir
0: Fenerbahçe
1: diye
0: maçı bu anlamda. Ama tabii şey, işin sıkıntılı tarafı stat dolmuyor. Daha problemli tarafı, ya bir kulübün başkanı öyle ifade kullanır mı? Ya anlatırsın nedir o, ekonomik olarak bu işin getirisi götürüsü konusunda bir şeyler anlatırsın. Ama oradaki insanları git başka takım tut diye azarlamak çok bana mantıklı gelmiyor, çok sağlıklı gelmiyor yani. Hani bence başkan muhakkak bu söylemlerini bir gözden geçirmesi gerekiyor yani.
1: Başkanı biliyorsun biraz sivri dilli. Ama ve tehdit de etti yani. Kaybeden Samsunspor olur, haberiniz olsun dedi.
0: Hiç olmaz. Samsunspor bölgesel amatöre gider, doldurur insanlar o stadı. Yani Samsun'un bölgesel amatörde olmasıyla Süper Lig'de olması arasında o kulübe camiaya aidiyeti olan insanlar için fark etmez. Düşmedi mi Kocaelispor amatöre? Dolmadı mı o stat? Ben gördüm.
1: Bursa keza, Eskişehir.
0: Bursa Spor aynı, Eskişehir. Ne alakası var? Onlar şeye aşık değil ki, oyunculara falan değil. Onlar camiaya aşık. Onun peşinden gidiyorlar yani. Tabii ki Süper Lig'de olmasını isterler ama yani sırf sen bu şekilde davranacaksın diye de o takımın Süper Lig'de olması, senin kontrolünde olacaksa kabul etmez ki insanlar onu. Bırak o zaman der yani. Şey yanlış tabii mesela, o kalbiyle dili olan bir hadise, onu çok fazla kullanıyoruz ve iyi bir şey gibi anlatıyorlar mesela. Benim dilimle kalbim bir, ben her şey söyleyemezsin abi, ne demek yani. Sen bir kulübün başkanıysan, sen bir teknik direktörsen, sen yorumcuysan söyleyemezsin abi. Bizim kalbimizle dilimiz nasıl bir olabilir yani? Ben kalbimden geçen, o akıl süzgecinden geçirmeyeceğim şeyleri nasıl söyleyebilirim Cihan yani? Var mı öyle bir şey mesela, öyle bir şey söyleyebilir misin yani? Olmaz yani. Hani bir şey söylerken bir önce düşünürsün yani, acaba hani birilerini kırıyor muyum, birilerine zarar veriyor muyum, birilerine haksızlık yapıyor muyum, değil mi? Kişiselleştirmeden yani teknik bir yorum yaparsın, eleştiri yaparsın, o ayrı bir şey. Bir kiminin dili biraz daha sivridir, kimi yumuşaktır, ama o diğer beğenmiyorsan git. Okan Hoca da yaptı geçen sene, hatırla, gitsinler Bayern Münih'i tutsunlar, öyle şey olur mu yani? Ya da Fatih Tekke'in işte şeye çok ayıp ediyorlar, Sergen abiye ayıp ediyorlar. Niye ayıp ediyorlar? Sergen abini 30 bin kişi İnönü'de imza törenine gelirken niye demiyorsun ya, siz aklınızı mı yitirdiniz, bir insan için 30 bin kişi İnönü stadına imza törenine gider mi, niye demiyorsunuz yani? Sen niye Sergen Yalçın çıkıp o gün, ya ben çok mahcup oldum, 30 bin kişinin burada ne işi var kardeşim yani, hani bu teveccüh falan çok fazla diye demiyor, ama eleştirince çok kırıldım. O gün niye bir şey yok? Ama ben onu hak ediyorum. Yani 30 bin kişi stada gelince herhalde ben Sergen Yalçın'ım, geleceksiniz diyorsun. Ama eleştiri olunca olmaz, olmaz. O da var, o da var yani. Onu da kabul edeceksin, onu da kabul edeceksin. Çok güzel bir yazı okumuştum birkaç sene önce.
1: Bana
0: bir tenisçi, bak bir tenisçi, tenisçi miydi? Öyle bir sporda çok başarılı olmuş bir adam. İşte olimpiyatlara gitmiş falan, çok başarılı olmuş, madalyalar kazanmış. Bir hastalığa yakalanıyor. Bir adam soruyor ona, diyor ki ya peki diyor, hiç diyor isyan ettiniz mi diyor, hani neden benim başıma bu geldi diyor. Adam diyor ki ya işte dünyada şu kadar insan diyor spor yaparlar, işte bunun diyor şu kadarı profesyoneldir diyor ve sadece diyor şu kadarı olimpiyatlarda yarışır ve bir tanesi o madalyayı kazanır. O gün diyor ben hiç diyor şey demedim diyor, Allah niye bu kadar insanın içinde bana bu başarıyı verdin demedim diyor yani. Değil mi? O gün diyor bu başarı bana verilirken hiç sorgulamadım. Bugün bu başıma geleni de diyor o şekilde sorgulamamam gerekir. Şimdi böyle baktığında sana bir faydası olur yani. Ama bizimkiler statta kalabalık varsa herhalde ben Fatih Tekke'yim, gelecek. Eleştiri olursa yok, öyle olmaz. O da var, o da var. İkisini de kabul edeceksin. İhtiyacın olan şey değil mi bizim yani?
1: Dış sesleri biraz susturup kendi içine döneceksin diyorsun.
0: Bizim ihtiyacımız olan dingin zihinlere ihtiyacımız var. Böyle hani dalgalarda, böyle ortalığın karıştığı anlarda o sakinliğe ihtiyacımız var. Öyle insanlara ihtiyacımız var. Olmaz öyle. Ben duyguları yenilemezsin abi, sen duygularına. Trabzonspor teknik direktörü duygularını yenilemez. Yeniliyor mu Atletico Madrid'in teknik direktörü Simone? Enerji var mı kenarda? Uçuyor değil mi? Sen bu kadar enerjisi yüksek, 15 yıl olmuş ya, bir dur otur bir nefeslen değil mi? Sanki ilk maçına çıkıyor. Jilet gibi yine kenarda. Coşkusunu yaşıyor mu, duygusunu en üst seviyelerde? Ama çok ince bir çizgi yani. Şey demiyor değil mi, maç kaybedince ben bırakıyorum demiyor. Öyle olmaz. Fatih Terim dedi mi Galatasaray'da 96 senesinde TSD ile başladı Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetleriyle başladı. Hatırlasınlar o dönemi. Lige başladı Galatasaray. Dördüncü haftamı ne, çok iyi hatırlıyorum. Çok da iyi Galatasaraylı olduğum için o dönem çok üzülmüştüm. 4-0 yenildi Galatasaray. Gollerden birinde Saffet Sancak'la atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum ya. Yani. 4-0 yenildik. Şey yaptı mı o dönem Fatih Terim? Ben ekibime bile sormadım, bırakıyorum. Öyle olur mu? O gün başlıyor işte gelişim. Ona direnç gösterdiğinde başlıyor gelişim. Ama onun içinde bir altyapı ne olacak yani?
1: Mesela yerel gazeteler Fatih Tekke'nin gidişini, Trabzon'daki gazeteler ona çuya bağlıyor. Mesela Onaçu'nun gitmesine Fatih Hoca onay vermiş ama Ertuğrul Bey onay vermemiş falan. Onaçu biraz takım içinde dengeleri karıştırmış vesaire deniyor ama o zaten Trabzon'daki gazetelerin yazdığı.
0: Ben şöyle yorumlamıştım zaten. Bu istifalar şöyle olur genelde.
1: Bir oyuncu mu yiyor genelde hocayı?
0: Yok.
1: Gruplaşıp.
0: Ya şöyle oluyor genelde. İçeride bir şey olduğu çok net belli. O istifanın aslında şey değil, idare edemiyorum değil. Önce temel sebebi şu. Belli ki soyunma odasına girdi. O negatif elektriği oyunculardan aldı. Kaçsa sayısı bilmiyorum yani. O öfkeyle deneyimde olmadığı için çıktı istifasını verdi. O da çok iyi biliyordu, kabul etmeyecek yönetim o istifayı. Taraftar onun peşinden gelecek. Çok iyi biliyor Fatih Tekke bunu. Ve bir sonraki adımı şuydu aslında hocanın. Bir reaksiyon bekliyordu normal olarak. Yani istifalardan sonra bir reaksiyon olur. Eğer işler bir tık daha iyi olup arada yine bir sallantı olmuş olsaydı şu talep edilecekti. Kadro dışı. Bak dikkat et. Her dönem böyledir. Önce hoca gider, istifa eder, devamında hemen kadro dışı gelir. Böyledir bu iş yani. Böyle idare ediliyor. Ama Fatih Tekke üst üste tabii o duygusal dağılma hadisesi, özellikle Ahmet Spor maçından sonra o, yani kulübenin kenarındaki duruşun, liderlik öyle olmaz yani.
1: Çok duygusal.
0: Hani mesela iki türlü liderlik vardır değil mi? Mesela bir tanesi sahanın içinde liderlik oyuncu olarak. O tamamen fiziksel yetenekle alakalı bir durum. Diğeri de zihinsel. Yani düşüncede liderlik değil mi? Davranışta liderlik. O da teknik direktörlükte. İşte konuşmaları, anlattıkları, maç sonu mesajları. Mesela Fatih Hoca o konuda çok şeydi değil mi? Hep aklıma şey gelir. İşte söylediği şeyler slogan olurdu değil mi soyunma odasında, çok kritik maçlardan sonra, kötü gidilen dönemde de şey de öyledir. Jose Mourinho'nun hatırlar Barcelona'dan 5 tane yediği maçtan sonra, 5-0 bitmiş ya Real Madrid, 5 tane yemiş Barcelona'ya. İlk basın toplantısında hemen, yani hemen dakikalar sonra çıktı, dedi ki acil bir maça ihtiyacımız var dedi. Yani bir an önce bunu unutmamız için hemen bir maç oynamamız lazım dedi. Hiç böyle o krizi başka bir yerlerden yorumlamadı. Hemen sahaya çıkmamız lazım dedi. Böyledir bu iş yani. İhtiyacın olan o. Ayağı seni o kaldırır. O düşünce ayağı kaldırır.
1: Rezil kepaze ede yenmişlerdi. Ya. Işte. Normal bir galibiyet de değil. Maçın
0: ama
1: içinde
0: orada
1: falan
0: ne diyor? Hemen sahaya gitmem
1: var
0: lazım diyor. Sahada halledeceğim tekrar. Ayağı orada kalkacağım diyor yani. O da bilir istifa etmeyi abi yani. Liderlik odur. Şimdi siz sahanın içinde hep liderlik yapmışsınız. İşte bizim yerli teknik direktörler de, Emre Belözoğlu hep sahanın içinde liderlik yapmış. Çünkü oyunculuk yetenekleriyle çözmüş o problemi. Burak Yılmaz öyle yapmış. Selçuk İnan öyle yapmış. Ama sahanın dışında liderlik başka bir şey. Orada o sakinlik istiyor. Bilgi de bir sürü şey içinde barındırıyor. Senin ihtiyacın olan sahanın dışındaki o davranış olarak liderliği. Onlar hala futbolcu gibi davranıyorlar. O yüzden bir türlü o teknik direktörlük başarısında istikrarı yakalayamıyorlar.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. İbrahim abi, biraz WhatsApp mesajlarına bakalım mı? Oradan da çok mesaj atıyorlar saat başına kadar. Saat başından sonra biraz derbiyi konuşuruz. Yine gelen transferlerden söz ederiz. Beşiktaş maçına da hiç giremedik. Ben onu da sana soracağım, Uğur Hoca'yı da soracağım. Bence güzel bir maçtı. Onun detaylarına da gireriz ama mesajlar birikti. Biraz arkadaşlarımızın özür diliyorum, dostlarımızın mesajlarına bir bakalım. Sorar mısın İbrahim Bey diyor. Planlama nasıl yapılırmış? Her mevkiye ikişer, ön taraflara sakatlık çok olduğu için üçer oyuncu alınmaz mı?
0: Yok yok.
1: Biz mi yanlış biliyoruz?
0: Yanlış biliyorsun.
1: Ali Cemal.
0: Ali Cemal Bey şöyle, senin söylediğinle zaten takım sayısı kaç oluyor ya? Kaç oyuncu saydı?
1: Her mevkiye ikişer olsa 22 etti.
0: Yok, öne 3 diyor.
1: Öne de 3 oyuncu
0: alıyor. Üçer diyor öne diyor.
1: Öne dediği yer kanatlar mı acaba? 3 3.
0: Tabii kanatlar, santrafor. Ya planlama şöyle olur. Senin üçer dediğin bölgeye hem kanat hem forvet oynayabilen oyuncular transfer edilir. Yani iki pozisyon oynayabilen oyuncular transfer
1: Barış
0: edilir.
1: Barış tarzı.
0: İkincisi her bölgeye birer adam dediğin altyapıdan oyuncular yetiştirilir. Mesela senin Arsenal son şampiyon gördüğün takım, Everton maçında sağ beki sakatlandı. Değişiklik yaptı. Girdim, merak ettim. Bir baktım altyapıdan oyuncuyu attı oyuna. Planlama böyle olur. Öyle olur mu ya? Cuesta gelsin yanılayım. Frankowski gelsin yanılayım. Singo gelsin yanılayım. Öyle planlama olmaz. Yanlış. Sana kim söylediyse bence yanlış. Hoş, benim söylediğimi de bir tarafa bırak. Bu kadar örnek var önünde yani. Bence beni de bir tarafa bırak, benim söylediğimi. Bir yaşadıklarına bir bak. Sana anlatılana bir bak. Gelenin gidenin sayısına bir bak. Oradan daha sağlıklı yorumlarsın.
1: Mirza ön saflardan dinlediğini yazmış. Daha önce de İbrahim abi söylemişti. Takım liderliği oynarken daha erken, daha net bir şey yok. Fatih Tekke kendisi inanmıyor ki taraftar inansın demişti.
0: Geçtiğimiz sezonki yorumumdu. Yani önce sen ikna edeceksin bazı konularda, o liderlik dediğim hadisi. Ya takım senden kopacak, sen takımı dizginlemeye çalışıyorsun. Hani vardır ya işte bu at yarış, gidecek at yani, hani bırak çekiyorsun sen, tutuyorsun atı yani. Dördüncü ne var ya bu dördüncülükte? İlk dört başarı. Niye başarı olsun Trabzonspor için ilk dört? Trabzonspor tarihinde zaten istemesen de ilk dördün içinde geziniyor yani. Onu başarı saymayacaksın. Sen geçen sene tutturdun ilk dört. Niye bir teknik direktör için iyi oyuncuların olduğu bir kadro, kovulmalık kadro olsun ki mesela? Onu da hiç anlamış değilim ya. Şimdi bana Sala gelecek, Fabiano gelecek, Onana gelecek, Savic gelecek, Onaçu gelecek. Ben diyeceğim ki bu tam kovulmalık. Niye kovulmalık? Bu tam teknik direktör olmalık kadro. Okan Buruk başarılı oldu ya bu kadroyla. Ama bu yani öyle olmaz yani. Sen şimdi yönetemem diyorsun. Hiçbir şey, şampiyon olamam diyorsun. Abdullah Avcı oldu diyorum, daha yakın tarihte olmadı mı Abdullah Avcı? Niye ben bu takımı 10. aldım geçen sene diyorsun? Abdullah Avcı 2 sene önce de şampiyon yaptı. Oradan niye bakmıyorsun? Yok. Ben buradan bakacağım. Niye? Ben hepinizden iyi futbolcuydum. Benim dediğim doğru. Değil hocam, kusura bakma. Sen sadece iyi futbolcuydun. İyi bir antrenör olmadın. Zaten
1: Abdullah Avcı deme bana, tüylerim.
0: Seni Trabzonspor'a getiren hadise senin çok iyi teknik direktör olman değil. Çok iyi futbolcu olduğun için, o kulübün efsanesi olduğun için. Yoksa sen, var mı Bursa Spor'da hocanın başarısı?
1: Yok.
0: Bolu Spor'da var mı?
1: Yok.
0: Denizli Spor'da var mı? Alanya Spor'da var mı? Sen nerede hangi problemi hallettin? Ama demiyorsun mesela, beni buraya efsane olmam getirdi. Bir de şeyi de anlamıyorum ya, şundan da vazgeçin artık ya. Neymiş, Trabzon'da insanlar çok tepki gösteriyormuş. Aynı insanlar sizi çok seviyor. Severken bir şey demiyorsunuz. Niye bu kadar sarılıyorsunuz, bizi bu kadar değerli görüyorsunuz demiyorsunuz. Severken hakkımdır diyorsun. Seveceksin tabii beni diyorsun. Tepki gösterince burada insanlar, herkes teknik direktör. Öyle olmaz. Bak bir mekana gidiyorsun, yemek yiyorsun, seni değil mi yani pamuklara sarıyorlar. Orada demiyorsun lan siz ne yapıyorsunuz, hani bu kadar sevgi normal mi? Anam değilsin, babam değilsin. Niye beni bu kadar seviyorsun? Ben bir iş yapıyorum ve hiçbirinizin hayal edemeyeceği paraları kazanıyoruz demiyorsun değil mi mesela bunu? Bedava mı yapıyor insanlar bu işi yani? Orada seni severken, kucaklarken bir itiraz yok. Orada demiyorsun insanlar Trabzon'da çok fazla seviyor bizi. Anormal seviyorlar. Normal değil demiyorsun. Ama eleştirince burada da çok fazla eleştiriyor. Olacak
1: kral,
0: maalesef.
1: Krallar gibi değil mi? Yani Trabzon'da. Evet, Murat'tan fantastik bir yorum gelmiş. Yani Dursun Başkan'ı al diyor. Yerine Fatih Terim'i koy. Altyapı üst yapı değişik bir senaryo olur demiş. Çok olacak işler değil Murat onlar. Fatih Tekke çok egoluydu diye bir mesaj gelmiş.
0: Yani şöyle ben birkaç kez aynı ortamda bulundum. Şey var yani net. Yani o zaten şöyle, o çok böyle üst düzey oyuncularda öyle bir sorun var yani. Mesela Sergen Yalçın da böyleydi. O da öyleydi. Onlar da biraz ya tabii hep problemi yetenekleriyle çözmüşler ve ciddi bir kalabalık hep etrafında ya bunları onaylamış ya. Kimse eleştirmemiş. Kimse olumsuz bir şey söylemiş. Çünkü zaten yetenek anlamında onu çözmüş. Fatih Tekke'nin zaten bak dün çok güzel bir fotoğraf gördüm ikisi de. Fatih Tekke diyor ki hiçbir hatamdan pişman değilim, hepsi doğruydu gibi bir şey. Yani hiçbir şeyi hata olarak kabul etmiyor. O bir NTV'de bir programa katılmıştı ya. Orada hep yani geçmişle ilgili bir ya işte pişman mısın? Mesela Schuster'le ilgili pişman mısın? Bununla ilgili pişman mısın? Zenit'te hiçbirinden pişman değil. Hepsinde haklı olduğunu düşünüyor. Ya bir insan zaten sürekli her konuda haklı olduğunu düşünüyorsa orada bir problem var yani. Bir insan kendisiyle öz eleştiri yapmak zorunda, gelişim orada başlar. Eleştirmek zorundasın kendini. Bizimkilerde en büyük sorun, eleştiremiyorlar kendilerini yani. Sürekli problemin kendileri dışında olduğunu inandırmışlar kendilerine. O bu çok ciddi bir problemdir yani. Gelişim orada başlar yani, öz eleştiri de başlar.
1: Şenol, olaylara dışarıdan bakıp yorumlamak kolay. İşin içinde olunca öyle olmuyor.
0: Ne oluyor mesela Şenol Bey? Mesela Şenol Bey şeyde mi, Florya tesislerinden mi geliyor yani? Hani Ya biz gene iyi kötü oralarda bir deneyimimiz var. Ya hayatımızın bir bölümü orada geçmiş. Ya orada geçmiş biri anlatıyor. Şenol Bey, hayatının hiçbir alanını orada deneyimlememişsin. Diyorsun ki öyle olmuyor. Nasıl oluyor o zaman? Öyle olmuyorsa lütfen anlat bize. Biz de anlayalım yani. Ya bizde böyle bir durum var ya. Bana diyor ki, dün bir mesaj atmış biri. Ya benim şimdi oynadığım kulüpleri bir daha söyleyeyim. Yani ben Gazi Osmanpaşa altyapım. Süper Lig'de Adana Spor'da oynadım. Kayseri Spor'da oynadım. Ankara Gücü'nde oynadım. İşte Galatasaray'a. Bak, Süper Lig'de oynadığım kulüpler bunlar, tamam mı? Sonra işte Bolu Spor'a gitmişim. Diyarbakır Spor'a gitmişim. Neyse, gezmişim. Şimdi adam diyor ki ya bunun diyor işte kariyerindeki futboldan. Yani düşünebiliyor musun bak? Benim 400 tane resmi maçım olsun, 100 tane de milli maçım olsun, 500'e yakın resmi maç oynamışım ben. Şimdi 500 taneye yakın resmi maç oynamış birini, hayatının hiçbir alanını profesyonel sahada deneyimlememiş biri diyor ki bilmiyor diyor. Ve kendinin de bildiğine ikna olmuş yani. Abi acayip bir şeyiz biz ya. Ayrıca bak, biz yorumcuyuz.
1: 346 maç diyor abi, bilmiyorum.
0: Kaç diyor?
1: 346.
0: Ya Gazi Osman Paşa'yı yazmamış. Gazi Osman Paşa var abi benim, yani şimdi onu sayıyorum yani.
1: Ya ben biraz
0: onlara zaten yumuşatayım şeyi. Onlara zaten şöyle, ben tabii yorum yaparken önce o sayıyı kendim bakıyorum. Yani düşmem 30'a. Yani, tabii milli maçlara mesela 87 maç gözüküyor. Milli takımlarda o da daha fazla eksik maçlar var. Şimdi onları hesaplıyorum, o yüzden yani. Hani,
1: anladım.
0: Yani en fazla atıyorum 347 447 olur. Yani 500'de arada şey olmaz yani. Hani.
1: Yok, senin bir yükselmeni engellemek için yaptım. Araya girdim bilerek.
0: Abi dikkat et aman ha.
1: Mesela Adana Spor'da ne oynamışsın İbrahim abi? Bakayım, o iyi oynamışsın orada. Seviyorlar.
0: Ama en Adana çok benim en başarılı olduğum. Evet. Ya bir de benim şöyle bir de galiba. Şöyle sıkıntım var. Bolda da iyi. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben hayatı boyunca kas sakatlığıyla geçirmiş bir insanım. Yani benim her sene iki defa adelem yırtılıyordu. Şimdi iki defa adele yırtılmak demek minimum 10 haftayı kaçırmak demek.
1: Kronik
0: yani.
1: Sakat mı oluyorsun?
0: Kronik sakattım ben yani. O yüzden mesela kendim gibi oyuncuları önermem yani. Niye diyorum mesela Singo'yu alma? Çünkü kendimden biliyorum. Oynamaz abi. Kas sakatlığı tekrar eden oyuncuları almayın. Çünkü bu yer ediyor. Bunun çözümü de yok abi. Çözemiyorsun bunu yani. Hele hele şimdi bir de maç sayıları falan da arttı. Bizim zamanımız zaten toplasan kaç maç oynuyorduk ya? 34 maç oynuyorduk. 34 maç yani. Kupaya da koy işte 2 tane 3 tane maç devam edersen. Bizim zaten yılda oynadığımız maç sayısı belli yani. Bir de bunun 10 tanesini sakatlıkla kaçırdığında, geri döndüğünde 2-3 haftan geçti. Zaten sen her sene ligin yarısını kaybetmişsin yani. Bu arada kendimle ilgili olan tarafı da dünkü yani, arkadaşımıza da mesaj. Neydi? Biraz önce mesaj.
1: Dışarıdan bakmak kolay.
0: Dışarıdan bakmak kolay. Ya dışarıdan bakmak kolay dediğin adam sahanın içinden gelmiş. Sen hayatında sahanın içini deneyimlememişsin. Yani nasıl bir yorum ya? Gerçekten hani ya bir düşünsek mi acaba birine bir şey söylerken, hani biz bu anlamda ne kadar donanımdayız? Ne kadar biliyoruz? Aynı fikirde olmayabilirsin mesela. Ona bir itirazım yok. Hiç oynamamışsındır, benim göremediğim bir şey görmüşsündür. Ona bir itirazım yok yani. Ama bu eleştiri çok şey değil mi? Ya da mesela yine gelen eleştiri. Takım al da görelim. Ver abi, şimdi ben şimdi ne yapayım şimdi? Bana takım ver yani. Ayrıca şöyle bir durum da var. Yani ben işin yorum tarafıyla alakalı planlama yapamam mı? Yani hayatımı bu tarafta sürdürmek istemem suç mu yani? Herkes bir yerden değil mi mesela? Kim, Emre Belözoğlu ne diyor? Ben hayatta yorumcu olmam. Niye? Ben o çim kokusunu koklayacağım, sahada olacağım diyor. Ben de diyorum ki ben işin bu tarafında olmak istiyorum. Burası benim için daha keyifli. Hayatımı buradan devam etmiyor. Niye benim yani antrenörlük planlamamam suç mu yani? Hani bunu yapmamam gerektiğini gösteriyor. Ne alakası var ya? Diyor ki Sergen Yalçın da aynısını söylüyor. Sen hiç benim ağzımdan, bak beni bir seneden fazla süredir tanıyorsun, hiç duydun mu bu kolay, şu kolay, bunu buraya alırım, ikiyi buraya çekerim, dördü Sergen Yalçın böyle yorum yapıyordu. Benim planlamadan bahsediyorum. Ben yarın bir takım çalıştırsam başarılı ya da başarısız olacağımı bilmiyorum, ama planlama konusunda bugün ne anlatıyorsam aynı şeyleri yaparım. Başarı başarısızlıkla ilgili bir şey söyleyemem. Ama ben şu ifadeyi kullansam, çok basit, buraya tahtaya çıksam, yok dörtlüyü öne al, ikiyi buraya al. O evet, o konuda haklılar. O sahada deneyimle alakalı, öyle anlattığın gibi olmuyor.
1: Singo Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Ben beğeniyorum demiş. Diğer Süper Ligi, diğer yıldızlar çözer diye bir mesaj var. Yunus Emre'den.
0: Oynayamıyor ya, sakat oyuncu zaten. Yani sakatlanıyor sürekli.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel yazmış. Takımımız bu hafta pazar günü 3. ligde yeni sezonunu açıyor. Tüm takımlara başarılar diliyoruz demiş. Eskişehir Spor'da başarılar dileyelim. Çanakkale'den Bora selamlarını iletmiş. Arnavutlar gibi dobro dobro diye eklemiş. Abi biz Galatasaraylılar zaten yeteri kadar başka muhabirlere katlanıyoruz demiş ya. Demiş. Okan Buruk'u neden bu kadar eleştiriyorsun anlamakta zorlanıyorum ifadesini kullanmış. Aslında eleştirmedin çok ay.
0: Eleştirim ya.
1: Haydar.
0: Benim eleştirim şu. Oyuncu yetişmiyor ya. Oyuncu yetişmiyor. Çok fazla para harcıyoruz. Para bizim para gidecek diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Gidecek bak, bu ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil. Beşiktaş aynı bu senin yaptığını yaptı. Bak bir yerde tükenecek. Bütün hepsi tükenecek. Ben şimdi niye? Ha sen bana şey diyorsun. Şampiyon oldu diyorsun. Eyvallah da. Ben kendi söylediğimle yarın yüzleşeceğim. Biliyorum yarın Okan Buruk eleştirisini sen benden daha fazla yapacaksın yani.
1: Evet, bir saat başına gidelim. Abi, olur. Saat başının ardından bu yeni transferleri beğendin mi mesela? Pokusudur, Mirettisidir, işte Lukaku'sudur, Muriçi'dir, Batrokov'dur, Ogucuk'udur. Yine Trabzonspor'da Salah'tır, Fabinho'dur. Bunları beğendin mi? Bir bunları konuşuruz abi.
0: Olur abi.
1: Maçlara çok giremedik. Bunlara değiniriz. Tabii dostlarımızın mesajları var da okuyamadıklarımız. Onlara da değiniriz. Ama önce kısa bir ara. Aranın ardından hemen geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir nefeslendik, hemen geri geldik. Ama saat 14'e kadar daha reklamımız yok. Sizlerle beraber olacağız. Abi Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş kazandı. Galatasaray kazandı. Kafadaki takımlardan bahsediyorum. Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup oldu. Yeni transferler çok sorulmuş. Batrokov işte Lukaku'sudur, Batrokov'udur. Yine evet Poku'yu falan çok izleyemedik. Mirettiği de yine 15 dakika falan izleyebildik. Yani hangisinden başlamak istersin? Galatasaraylar Batrokov'u çok sormuş ama işte bu oyuncuları da çok da izleyemedik ama ya, gördüğün kadarıyla.
0: Ben şöyle yorumlayayım. Yani buraya getirdiğimiz oyuncuları yani oralardaki yetenekleriyle getiriyoruz ama buradaki davranışları çok belirleyici oluyor. Yani belki İngiltere'den İspanya'ya geçerken çok fazla oyuncuların performansları dalgalanmıyor ama burada çok dalgalanıyor. Yani oralardan getirdiğimiz oyuncuların ne davranışları ne de oyunculuk meziyetleri burada aynı olmuyor. Bir şey oluyor burada oyunculara. O yüzden burada gördükten sonra oyuncuları yorumlamak çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şimdi Batrokov için çok erken zaten. Yani ama oyuncunun en belirgin özelliği yetenekleri. Yani buraya gelirken de hepimiz onu biliyoruz. İlk maçta çok kısa süre almış olsa da onu en azından görebiliyorsun ayak becerisi konusunda. Ya problemlerini fiziksel olarak çok kısa bir oyuncu ve zayıf bir oyuncu. Şimdi ona nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Çünkü günümüz futbolunda çok atletizm ve fizik çok belirleyici olmaya başladı. İşte onu yetenekle harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Bu yetenek konusunda iyi ama fizik konusunda biraz problemli bir oyuncu. Ve ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak yani. Orada buna nasıl cevap verecek? Hepimizin işte duyduğu ne? Paris Saint Germain çok talip olmuş bir oyuncuya.
1: Tabii ambargo.
0: Ama orada unuttuğumuz hadise şu. Paris Saint Germain gelişimine talip oluyor oyuncunun.
1: Alıp 11'e koymayacak.
0: Geliştiriyor onu. Yani alıp sonra bir planlamayla. Senin derdin o değil. Sen al gel beni kurtar diyorsun. Onlar öyle getirmiyorlar oyuncuları yani. Aradaki fark o. O alıyor. O bir planlamayla alıyor onu. İşte tıpkı Arda Güler'i Real Madrid'in aldığı gibi değil mi? Alıp hemen kullandı mı? Yok, 2 sene anca hazırladı oyuncuyu fiziksel olarak. Şimdi burada farklı bir durumla karşılaşıyor oyuncu. Beklenti ister istemez gel benim problemimi çöz. Burada halleder mi? Halledebilir. Türkiye Ligi'nde özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda ya beceri çok ön plana çıkıyor. Orada problemleri çözebiliyorsun. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde buna nasıl cevap verecek? Açıkçası benim en merak ettiğim konu o. Yani problem yaşarsa Batrakov fiziksel durumuyla alakalı problem yaşar diye düşünüyorum. Diğer oyuncularla ilgili de yani daha fazla süre aldıklarında çok net bunu görebiliriz. Avantajları şu. Mesela Galatasaray'ı diğer oyun takımlardan ayıran en belirgin taraf oyuncular için de Galatasaray çok fazla tekrarı olan bir takım. Yani bir arada oynamış oyuncuların fazla olduğu bir takıma gelip oraya adapte olmak daha kolaydır. O avantajı var Galatasaray'ın. Çünkü önü de arkası da sağı da solda en azından oynama alışkanlığı olan bir hayli fazla oyuncuyla. Bak hala Galatasaray bakıyorsun mesela sezona başlarken en problemli takım gibi başladı ki o gün de bunu söylüyordum. Doğru değil yani. Tamam eksik dediğin bölgeler olabilir ama bu kadar fazla oynama alışkanlığı olan ideal 11'i bu kadar güçlü takımın bu kadar karalar bağlamasına gerek yok. Galatasaray bu çok büyük zenginliktir oynama alışkanlığı. Ki bugün bakıyorsun Galatasaray'ı Yani Çorum maçını da bunun işinin içine katarım yani. Hala ligin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray. Bak, en iyi futbol oynayan oyuncu takımı Galatasaray, en iyi futbol oynayan teknik direktör takımı Beşiktaş. Yani ikisini ayırıyorum. Bir tanesi teknik direktör dokunuşuyla, oyuncuyla bir seviyeye çıkacak. Henüz onun için zaman var. Zamana ihtiyacı var. Birkaç dokunuşa ihtiyacı var. Galatasaray'ınki tamamen oyuncu üzerinden okunabilecek bir oyun. Çünkü arada ciddi fark var. Çünkü diğeri çok fazla hiç şikayet etmeden, çok fazla tekrarla bu işi halletme derdinde ve onu sürekli dile getiriyor. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe çok enteresan bir camia. Taraftarı da çok garip. Yani hemen seni göğe çıkartıp hemen yerden yere vurabiliyorlar. Mesela şu an İsmail Kartal Lyon maçları, özellikle son maç ve Samsun maçından sonra geldi ve problemi çözdü yorumları yapılıyor değil mi İsmail Kartal için? Mesela istiyorsan beraber onu bir değerlendirelim. Mesela İsmail Kartal neyi çözdü? Şu an Fenerbahçe'nin en formda olan bölgesi ne? Oyunun bütününe baktığında sol taraf değil mi? Arşibra

0: tamam Gençler Birliği maçında oynattı, çıkardı oyunlar ama onun planlamasında Oğuz'a dair, hatta tam tersi bence başkanın daha fazla Oğuz'a dair planı vardı. Şimdi şu an en güçlü dediğim bölge aslında senin planına gelmemiş. Kerem sakatlanmış, Osterwold de sakatlanmış. Çaresizlik seni en iyi ikiliye itmiş, getirmiş. Ha, onu da şeyi de bilmiyoruz. Önemli olan bundan sonraki süreçte sürdürülebilir performans. Ne alacağını bilmiyorsun. Mesela Fenerbahçe Oğuz Aydın'dan zaman zaman böyle performansı aldı yani. İlk defa olmadı. Jose Mourinho zamanı da bir çıkış yakaladı. Sonra bir durdu.
1: Ama o çocuğu sağ tarafa koyunca köreliyor.
0: Çok, evet bence de çok sol oynadılar. Evet çok var. Oynadılar bölgesiyle ki bence Archie Brown'un bu seviyesinin geldiği günden beri en iyi duruma gelmesinin temel sebebinin de Oğuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kerem bu konuda beraber oynama konusunda bek pozisyonunda oyuncuyu bir hayli yıpratan bir oyuncu. Çok dağılıyor ama Oğuz çok zeki bir oyuncu. Bek'i oyunun içine katma konusunda da ki özellikle Archie Brown'un normalde her zaman yaptığı şeydi bu bindirmeler. Hatta eleştiriyorduk biz değil mi? Ya geriden giderken biraz kontrollü gitti. Yani tam anlamıyla aksiyon oluşmadan bölgeni boşaltıp gitme. Fenerbahçe Sturmgras benzer pozisyonda golü yiyordu. Ama burada Oğuz çok iyi kullanıyor Archie Brown'u. Yani arkasından bindirme yaptığında eğer onun alanı kullanabileceği pozisyon varsa onu topla buluşturuyor. Oyuncu için düşün. Şimdi sen sol beksin, atıyorsun bana, bindiriyorsun yok. Atıyorsun, bindiriyorsun yok. Ben Kerem'im, atmıyorum. En son ne dersin? Lanet olsun abi yani, gitmezsin. Şimdi burada Oğuz'la o anlamda şahane bir uyum yakaladılar. Şimdi bu teknik direktörün planının dışında gelişmiş bir durum. Gel şeye, nedir o? Santrafor bölgesine ya da işte 10 numara pozisyonu. Talişka onun için çok şeydi. Talişka da planın dışına çıktı. Şimdi Asensio ile ilgili bence bir düşüncesi yok ama şimdi Asensio kaldı eline. Nasıl bir cevap verecek onu da açıkçası bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Teknik direktör dokunuşu şöyle çok ön plan. Mesela Fenerbahçe'nin Ake diye bir oyuncusu var değil mi? 9 maç oynamış Fenerbahçe'de. 8 maç mı oynamış? Ya bir tane Cihan, Fenerbahçe Ake'nin üzerinden geriden oyun kurmadı. Adamın en belirgin özelliği
1: oyun kurması.
0: Oyun kurması City oyunlarının o geriden oyun kurma konusundaki en özel oyuncusu. Sen bir tane dışarıdan baktığında ya bu Ake'nin üzerine inşa edilmiş bir oyun planlaması diyor musun? Tam tersi, yanında onu hiç yapamayacak Skriniar daha çok geriden oyun kurmaya çalışıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Doğaçlama hallediliyor. Oyuncu yeteneğine teslim ediliyor. Şimdi bizim teknik direktörlerin temel sebebi, temel eksikliği bu. Buradan okumak istemiyorlar. Kazanınca İsmail Kartal'ın en çok kullandığı değil. Dikkat et, kazanınca ya bir yere hedef gösteriyor, eleştiriye kızıyor, sinirleniyor. Değil mi? Hedef gösteriyor. Ya da ben diyor antrenmanda bunların hepsini çalıştım diyor attığı golleri. Yenilen gole gelince bireysel hata diyor. Ben ne yapayım diyor, ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Abi o zaman sizin düşüncenize göre siz başarısız olmazsınız ki. Kaybedersen oyuncu üzerinden anlatırsın. Kazanınca ben çalıştırdım dersin. Ama anlattığımla da sahada olan hadise de çok örtüşmüyor. Çünkü senin planlamanda sol bekte Archie Brown yoktu. Archie Brown şu an senin en iyi oyuncun. Oğuz yoktu. Oğuz şu an o planlamanın en iyi oyuncusu. Ben şimdi nasıl İsmail Kartal üzerinden okuyayım? Mesela şey diyorlar. Bir yorum dinledim. Hatta A-Spor'da Şenol Üstönver Hoca ile programa çıktığımızda o da şöyle bir yorum yapmıştı. Ben itiraz etmiştim ona. Lyon maçında Vedat Muriç Talişka'nın bölgesine çok geliyordu. Maçı bir hatırla Cihan, oraya çok fazla yardıma geliyordu Vedat Muriç. Dedi ki bu planla dedi. Hoca bunu istiyor dedi. Mesela hoca dedim, bana mantıklı gelmeyen hadise şu. Takım savunmasında Talişka'nın olduğu yerde eksik kaldığı için biri oraya yardıma geliyor. Bu planla yapılıyorsa Talişka'nın orada ne işi var yani? Talişka nerede senin problemini çözecek? Önde çözecek. Önde de çözememiş. Anlattığın da olmamış. Ben ona katılmıyorum. O tamamen orada eksik kalan oyuncunun problemini normal olarak doğaçlama oyuncu gidip orada halletmeye çalışıyor.
1: Peki İbrahim abi, ileri uça geçecek olursak mesela ben geçenlerde işte pazartesi günü sokak futbolunda dedim ki Fenerbahçe aynı tip iki santraforu aldı dedim. Katılır mısın, katılmaz mısın? İşte ikisi de dedim bekleri sırtına alıyor dedim. Hani evet. Belki dedim Muriç'in yedeği Openda gibi, işte Lyon'un forveti daha pırpır daha hızlı olabilirdi dedim. Şimdi Lukaku'yu gördüğümüzde sanki böyle yani Ndombele'nin santrafor versiyonu gibi. Hep öyleydi Lukaku, biliyoruz zaten. Evet. İri kemikli ama sanki bir tık daha dikkat etmiyor gibi kendine. Hani açılacak deniliyor. Ekim'de Kasım'da form tutacak diye düşünüyor. Birçok yorumcu öyle yorum yapıyorlar. Hani

0: Sence
1: ya, çok mesela Lyon maçında Lukaku oyuna girdikten sonra bir tane top tutamadı Fenerbahçe ön tarafta. Hatta ona da itiraz eden bir sürü arkadaşımız olmuş. Nasıl tutamadı ya, bir sürü aldı götürdü. Ben görmedim yani, götürmüş almış topu. Yok, nereye götürdü
0: ben,
1: Lyon
0: ben
1: maçında?
0: Ben belinin dönmediğini düşünüyorum. Beli yani, dönmüyor.
1: Lukaku'nun şu an oyuna girmesi demek stoperlerin işini kolaylaştırmak demek. Hele hele kendi yarı sahana yaslandıysan Beşiktaş maçını, hem oraya da biraz adım adım gidelim. Beşiktaş maçını hayal edelim değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi Fenerbahçe önde, Vedat Muriç yoruldu, biraz skoru koruması gerekiyor. Lukaku'nun işte şeyinden faydalanacak, gücünden kuvvetinden, attın oyuna. Beşiktaş yıktı oyunu senin yarı sahana. Sen nasıl Lukaku'yla o geniş alanı kullanacaksın? Kullanamazsın ki yani, Lukaku arkadaki geniş alanı kullanma şansı yok. Lukaku'nun tek bir sana katkı sağlayacağı şey, sırtı dönük oyunda ayağına atacaksın o topu. O da orada bile koordinasyon sorunu yaşadığını düşünüyorum. Çabuk oyuncu önüne hamle yaptığında rakibe faul yapıyor. Şu an Lukaku'yla kolay değil tabii şimdi onu hazırlamak, ama şu an çok şey gözükmüyor Fenerbahçe'de. Yani kısa vadede Lukaku hemen senin o problemini çözer. Şu an Vedat Muriç'in dışında bir opsiyonun yok, bir alternatifin yok.
0: Evet, Vedat yine geliyor, stoperden falan top çıkarıyor.
1: Vedat şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı yani.
0: Top çıkarıyor yani, geriye
1: olmazsa
0: geliyor.
1: Olmazsa olmazı yani, kenara geliyor, geriye geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Vedat Muriç. Ama bu da yine seninle alakalı bir planlama yani. Yine birini koyamadığın için en iyi o geliyor işte. Geçtiğimiz sezonlar Talişka'nın dışında bir alternatifin olmaması gibi. Şerif'i getirdin, oynatmadın, Talişka çözüyor. Yok ki başka alternatif. Mecbur kaldın onunla oynamaya. Başka adamın yok elinde yani. Sayısal olarak başka oyuncu getirmemişsin. Şimdi onu çok merak ediyorum. Şimdi derbiye de gelecek olursak. Şimdi İtalyano ile ilgili bir teknik direktör dokunuşu olan bir takımdan bahsettim. Yani dışarıdan baktığında işte savunmadan hücuma, oyunun bütününde işte topun arkasına geçen, işin atletizm kısmında direnmeye çalışan, ki bu oyuna beceri katan oyuncuları da dahil etmesi, Vlahovic burada yani sakatlık sorunu yaşamasın, çok üst düzey bir oyuncu yani. Yani bak, sakatlık sorunu yaşamasın yani, Türkiye'de hakikaten çok anormal işler yapacak ve şey de çok önemlidir. Oyuncunun bu seviyelerde, oyuncunun buralarda istemesi, bu çok keyif alıyor yani.
0: Şu yorumu yapanları da gördüm işte, Çorum maçı sizi yanıltmasın, genelde hep önüne düştü toplar.
1: Çorum maçı
0: kendi almadığı toplar, yeteneğini kullandı.
1: Bu yorumu yapan arkadaşa direkt söyleyeceğin şey, bu yorum seni yanıltır. Bence sen yorumunu gözden geçir yani. Konunun Çorum'la, Konya'yla, Beşiktaş'la alakası yok. Konu oyuncu meziyetiyle alakalı bir durum.
0: Kaçırmıyor yani, ceza sahasında affetmiyor.
1: Oyunculuk için davranışlarından bahsediyorum. Onun karşısında Pepe'nin ya da en üst seviye kimse, o stoperin olmasıyla alakalı bir durum değil. Çorum'la alakalı bir durum değil. Oyuncunun davranışları, meziyetleriyle. Şimdi mesela bir pozisyon hatırlıyorum ben, Žalgiris maçında iade etti. Bak, iade etti topu. Sonra Rıdvan'a iade etti. Sonra adım adım koştu, ama şöyle koştu. Rıdvan'ın topun ayağından çıkmasını bekleyerek hamlesini yaptı, vurdu, kaleci çıkardı. Bu Žalgiris'in iyiliğiyle kötülüğüyle alakalı bir durum değil. Bu tamamen oyuncu davranışıyla alakalı bir durum. Santrafor yeteneğiyle alakalı bir durum. Şimdi bu şahane bir oyuncu. O yüzden hani bizde hep şey, Beşiktaş yorumu da öyle yapılıyor. Daha sert maç oynamadı. Konu sert maç, konu düzen, konu davranış. Vlahovic'in oyunculuk davranışları çok sağlıklı. Eğleniyor oyuncu, bu önemlidir. Bir futbolcu eğlenirse, keyif alırsa çok başka bir performans ortaya sergiler. Bu onu alıyor. Teknik direktörü aynı şekilde. Oyunun bütününe baktığında bir düzen var. Oyuncuların davranışı arasında çok sağlıklı işler var. Mesela Orkun alıyor penaltıyı, Vlahovic'e veriyor. Önemlidir.
0: Tabii önemlidir onu, abi onu, yani. Onu gösteriyor falan.
1: Ona veriyor penaltıyı yani. Golle başlamasını istiyor bir an önce. Bu çok önemlidir. Takımın içinde o uyum da çok belirleyicidir. İşte mesela Salih'in gelmesi, Salih ile Orkun'un olan uyumu, bunlar çok önemlidir. Ama önce bir oyundan bahsediyoruz. Oyun var sahada.
0: Fiorentina günlerine döndürebilir belki İtalyan hocam.
1: Ya burada çok çok iyi bir Vlahovic performansı bekliyorum. Beşiktaş'la ilgili zaten
0: senin
1: biliyorsun.
0: Senin tabirinle çözer mi yani? Halleder burada.
1: Halleder. Şey. Halleder yani. Hani Vlahovic halleder. Bir teknik direktör üzerinden de okuyorum yani. Şahane de bir teknik direktörle çalışıyor Beşiktaş. Beşiktaş'la ilgili tek endişem daha önce de söyledim. İdareciler.
0: Bence de
1: bozarsa idareciler bozar Beşiktaş'ı.
0: Stoperler de bozabilir.
1: Stoper konusunda da aynı fikirdeyim. Gerçekten öyle yani. Hani mesela o zaten Fenerbahçe maçı ile ilgili devam edeyim. En belirleyici olacak hadisenin de Fenerbahçe maçı ile ilgili Fenerbahçe'nin ön tarafıyla Beşiktaş'ın savunması olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın savunmasının merkezdeki oyuncuların, yani hele hele Agbatu ile falan oynarsa Beşiktaş, yani bu çok ciddi anlamda Fenerbahçe'nin işine gelir diye düşünüyorum. Yani çok çok savruk, çok dağınık bir oyuncu Agbadu. Eğer oynarsa, yani o yanına kimi koyarsan koy, Beşiktaş merkezde çok ciddi problemler yaşar. Ama maçın bütünüyle ilgili, yani kafamda şöyle bir oyun canlanıyor. Yani beraberliğe, yani oyun başlar, evet, herkes birbirini yoklar, yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalışır. Ama sanki orada beraberlik iki tarafında, ya hiç birbirimizi üzmeyelim tarafına götürür diye düşüncem var açıkçası. Yani bir beraberlik, yani gollü beraberlik olabileceğini düşünüyorum o karşılaşmada. İki tarafında gol bulacağını düşünüyorum.
0: Ya yıllar sonra dördüncü haftada bir derbi izleyeceğiz. Yani çok uzun zaman olmuştu. Evet. Genelde böyle 10. haftaya falan tekrar ediyordu. Ve şimdi hakem de Halil Umut Meler diye açıklandı. Zaten yüksek ihtimal derbi sonrası hakem konuşacağız gibi duruyor.
1: Ya kaybeden konuşacak, onu söyleyeyim yani. Kaybeden şöyle net konuşacak.
0: 3-4-4 falan şöyle güzel bir derbi. Ya oluyor normalde.
1: Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçları zaten çok keyifli oluyor. Çünkü onlarda şey yok. Galatasaray Fener'de genelde kaybetmeyelim daha ön planda oluyor ya. Bunlar daha fazla kazanmaya oynadıkları için daha keyifli oyunlar ortaya çıkıyor. Ama şeyin de, İsmail Hoca'nın da değil mi, derbilerde bir şeyi var. Bir önceki dönemden de
0: iyi diyebiliyorum.
1: İyi bir istatistiği var. İyi bir istatistiği var. Ya bakalım nasıl bir oyun, ama şeye baktığında şahane Cihan. Yani iki takımın da kadrosundaki oyunculara baktığında, değil mi? Yani Avrupa'nın en önemli takımlarında, en önemli ülkelerinde ciddi süre alan oyuncuların olduğu, ister istemez biz tabii bu işi yorumlayan, izleyen insanlar olarak en üst seviyede oyun bekliyoruz. Olması gereken o. Ya bunlardan çok seyir zevki açısından keyifli oyun çıkması gerekiyor ya. Yani.
0: Tabii canım, yani Mirettiler, Pokular, hani diğer tarafta Greenwood'lar
1: falan. Ya müthiş oyuncular var yani.
0: Hani... Mirettin'in mesela neden anlayamadım sosyal medyasında, hani sanki böyle ülkemize geldiği için bir şeyi var gibi. Mesela Juventus'un oyuncusu, hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diye sosyal medya biosuna bunu yazmıştı. Hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diyor. Sonra Beşiktaş taraftarlar çok tepki gösteriyor. Acayip.
1: Allah.
0: Şimdi düzeltti. Sadece Beşiktaş player diyor.
1: Beşiktaş oyuncusu.
0: Yazıyor. Hani şey mi var oyuncuda acaba? Hani ben buraya geldim ama hani böyle, şimdi ben de tabii Beşiktaşların da hevesini kursağında bırakmak istemiyorum. Hani burayı hor mu görüyor bizim ülkemiz, ya da hani Juventus da sonuçta dünya çapında bir takım. Onu da belirtmek mi istedi ya da? Gerçi hor görse o paylaşımları yapmaz.
1: Ya yapmazlar ya. Ya biz sürekli niyet okuyoruz yani. Hani bilmiyoruz ki. Çünkü onların kültüründe bu tarz davranışta bir problem yok ki.
0: Yani.
1: Onlar öyle düşündüğü
0: doğru
1: için.
0: Doğru olanı yazmış sonuçta yani, zaten.
1: Evet, Juventus'un oyuncusuyum. Kiralık Beşiktaş'a geldim. Yani
0: kötü bir şey yazmamış.
1: Bir şey değil ki adam yani. Hani şaşırmıştır da bence. Ama buradaki baskılar biraz hani, ya öyle deme, böyle yap, burada insanlar o işi sevmezler. Olabilir ama bu kadar büyütülecek bir durum değil. Hoş ne yazarsa yazsın. Yani Beşiktaş'a aşığım da dese, Beşiktaş'ı hiç sevmiyorum da dese, belirleyici olan performans olacak. Performansın iyi olursa her şeyi tölere eder insanlar yani. İyi bir oyun görürse. Ona bakarsan Soza da Fenerbahçe'den gelmişti değil mi?
0: Doğru.
1: Ama oyunu gördü Beşiktaşlılar değil mi o sene şampiyon? Doğru. Şahane bir oyun gördü.
0: Gomez'de çok iyi kilo.
1: Değil mi yani? Kimse itiraz etti mi yani? Ya böyledir bu işler yani. Oyundur belirleyici.
0: Ne bekliyorsun ona peki skor olarak? Hani içinden geçeni soruyorum.
1: Ben gollü beraberlik bekliyorum. Beraber. Yani iki takım da birbirine gol atar diye düşünüyorum. Ve ikisinin oyunu düşündüğümde, Fenerbahçe'nin son iki maçtaki oyunu, ama bütünle yayamama konusundaki problemi. Beşiktaş'ın evet teknik direktör dokunuşuyla iyi bir oyunu var ama oyuncu konusunda hala eksikleri var ki, özellikle işin savunma kısmında, merkezinde ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. Hepsini bir araya getirdiğimde, yani ikisinin de artılarını eksilerini bir araya getirdiğimde ikisinin de gol bulabileceğini ve beraberliğin sanki iki taraf içinde oyunun gidişatında belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Evet, böyle devam edelim. Sorularla gidelim istersen ufak ufak İbrahim abi. Galatasaray taraftarı demiş, son bir iki yıldır Abdülkerim'in temposunun yetersiz kaldığını görüyordu. Ama demiş 4 yıllık şampiyonluk sürecinde sorunlar halı altına süpürüldü. Yeni alınan stoper transferi planlı bir takviyeden ziyade Abdülkerim yetersiz eleştirilerini bastırmak ve kadroyu şişirmek için yapılmış bir panik hamlesidir diyor.
1: Yok ya, orada bir sayısal anlamda bir oyuncuya ihtiyacım var. Kim var Galatasaray'da Abdülkerim Sanchez'in arkasında? Yani yeni transferin dışında yok
0: Leipzig'den
1: değil mi?
0: Leipzig'den gelen bir şey
1: yani
0: var.
1: Bir şeyin dışında var mı şu an öyle bir oyuncu orada? Yoktu yani şimdi. Ne yapacak yok, yani şimdi?
0: İşte Arda falan oldu.
1: Arda ile olmayacak yani. O planlamayı yapamadın. Singo'ya da çok güvenemiyorsun. Şu sakatlık sorunu yaşıyor oyuncu. Ne yapacaksın? Oraya bir oyuncu almak zorundasın yani. O yüzden diyorum. Sözlerime başlarken en başında yetiştirecektin orada birilerini. Kendi altyapında yok değil mi? Var bu ülkede. Ya da git Avrupa'yı gez. Bir sürü var oyuncu. Var var yani, yok yok diyemezsin yani, hani çıkmıyor diyemezsin, var, nasıl çıkmıyor, nasıl yok yani. Ama sen onunla uğraşmak istemiyorsun, sana şey daha kolay geliyor. Alayım Leipzig'ten kiralık, daha önce de yaptın, çok zor. Ama Abdülkerim konusunda aynı fikirdeyim yani, ben de bir kere şey yapmayalım tabii, oyuncuya haksızlık etmeyelim yani, 4 sene şampiyon olmuş takımın çok önemli bir parçası, milli takım oyuncusu yani. Eleştiri yapıyoruz ama bu yanlış anlaşılıyor, sanki biz bu eleştiriyi yaparken bugüne kadar yaptıklarını yok sayıyormuşuz gibi. Asla, çok önemli işler yaptı ama her sene biraz daha, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda problemi daha da fazla artmaya başladı. Bu sene daha da eksik başladı. Şimdi ister istemez bunu da göz ardı edemezler yani. Oraya onun yerine daha hızlı bir oyuncuya ihtiyacı olabilir. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın. Ama bugüne kadar yaptıkları konusunda ayıp ederiz yani. Şimdi Abdülkerim'e bir şey söylerse yani, ne yapsın adam? Ve bence en değerlisi, en kıymetlisi şudur. Her zaman sahada. Bak, en çok eleştiriyi aldığında da kaçmadı değil mi? Hep sahada. Yerden yere vurulduğunda da, ilk geldiği dönemi hatırla. Oska geçti Konya maçı. Çok zordur bir oyuncu için. Yani o dönem Ali Koç senin için bu parayı eder mi diyor. Galatasaray'a geliyorsun. Çok kötü başlıyorsun. Direkt. Net yaptığın hatadan golü yiyor, kaybediyor Galatasaray. Hani diyoruz ya, tek başına yetenek değil. İşin o psikolojik tarafında da direnebilmek. Bak, Fatih Tekke'nin gösteremediği direnci Abdülkerim gösterdi oyuncu olarak. Gitti üstüne. Kaçmadı. Yeterli görmedi. Aman bana ne, bende Galatasaray'da kontrat var, dururum en kötü kur demedi. Üstüne gitti. Bak, amil takımda da Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Ama planlamada şöyle yapılır. Oyuncu geriye gidiyorsa mesela, bunlarda veri var zaten. Takip ediyorlar mesela. Antrenman tekrarı. Antrenmandaki hızı. Yaş alıyorsun ya. Yaş aldıkça ister istemez bir şeyler eksiliyor Cihan.
0: Tabii.
1: Orada yenilemen gerekiyor. Enerjiyi yukarı çıkarman gerekiyor. Bir değişime gitmen gerekiyor. Planla yaptığında zaten bunlar çok kıymetli.
0: Paris maçında ölü taklidi yap, yoksa sokağa çıkamazsın Abdülkerim demişler. Biraz ilginciz ya.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Belki şimdi, daha hırsız yapar.
1: Bak, şöyle bir durum var. Bizde hemen böyle kurallar çekilince yandık, 5 olur 6 olur. Hiç sonra bakıyorsun değil mi? Öyle de olmuyor. Yani o şeyde bambaşka bir yere de gidebiliyor yani. Geçen sene de çok acayip
0: yapmak
1: şeyler.
0: Yapmak ister söyledim. Misin yine bir? Ama şey fix yani şey ben, yapmak ister misin?
1: Yapalım. Geçen sene ne oldu? Bir dakika, bir şey soracağım. Geçen sene benim söylediğim çıktı mı çıkmadı mı?
0: 11 mi demiştin?
1: 11. Kaçta bitirdi Galatasaray?
0: 13 mü bitirmişti?
1: 13 bitiremez.
0: 10 bitirdi galiba.
1: Ya onu ya 11 bitir ya da 12 olsun maksimum.
0: 11 olabilir, Atletico ile de kaldı.
1: Dur, 11 bitirdi, kaç bitirmiş diye düşünüyorum. Geçen sene.
0: 10 bitirmiş.
1: Ben fazla bile vermiş. O gün neler dediler hatırlıyorsun değil mi? Galatasaraylılar bana. Ne ya, telefonuma ne hakaretler yani. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Şimdi yine yapalım istiyorsan bir. Ben de kendimi bir test edeyim. Geçen sene ben fazla vermişim. Burada kendimi eleştiriyorum yani. Galatasaray'a fazla falan vermiş.
0: Sporting Galatasaray abi. 9. ayın 9'unda. 0. Deplasmana gidiyor 0. Galatasaray. Dur ben de not alayım, bekle.
1: 0.
0: Bir dakika. SPG.
1: Geçen seneyi almıyorsun. Bu seneyi alıyorsun.
0: tabii. Yayın kaydını da alacağım.
1: Tabii.
0: Evet, şimdi. Barcelona evinde.
1: 0.
0: Ekim 13'te.
1: 0.
0: Buna da 0 dedin, tamam. Lille Galatasaray deplasman.
1: 0.
0: Ne yaptın ya? Evet, bari bir yazsaydın. Galatasaray Stuttgart evinde.
1: 3.
0: 3 yazdın. Galatasaray Aston Villa evinde Kasım 24.
1: 1.
0: Atina deplasmanına gidiyor.
1: O da iyimser bir.
0: Zor deplasman diyorsun.
1: Orada oynadım bir de ben Galatasaray'la. Bir ayak şeyim var, o statta bir deneyimim var. Kaç oldu?
0: Söyleyeceğim. Şu an
1: 5.
0: 5 oldu.
1: Evet.
0: Feyenoord'da içeride oynayacak Ocak 19'da.
1: 8.
0: 3 daha verdim bunu, evet. O zaman. Paris deplasmanına gidiyor. Burada 0. Paris'in durumu da önemli tabii değil mi?
1: Durumu ne olursa olsun 0.
0: Yani mesela daha mağlup geldi.
1: Onlar senin gibi yani, Paris bakmaz. Başka bir takım için bir şey demem de.
0: 7'de 7 yaptı mesela. 1 de mi olmaz?
1: 8 yapar. 8'de 8 yapar.
0: Olmuyor mu? Hiçbir şekilde yok.
1: Oradan bir şey olmaz yani. Onların o Paris çok o işe uygun bir takım değil yani. 8 mi?
0: 8 verdin. 24'e kalamadı. Eledin Galatasaray'ı.
1: 8 abi.
0: 8 de çok zor yani. 9 olsaydı kritik eşik. Sınırda kalanlar olduğu zaman.
1: Bir puan da bir yerden de yani senin mesela Lille'den hadi bir puan da Lille.
0: Lille'den ver.
1: 9 evet. Yapabiliriz.
0: 9 yani. Olsun. Yani
1: 8 9 arası.
0: Çünkü yani. 9 kritik eşik.
1: Evet, 8 9 diyelim o zaman.
0: Tamam. Yani. Hani çıkarttık hadi orada. Fenerbahçe'yi bakalım istersen.
1: Olur.
0: Roma iç saha.
1: 1
0: 1 verdin. Tamam. Alıyorum. Aston Villa deplasmanı. İngiltere'ye gidiyor.
1: 0.
0: İçeride Slavia Prag'la oynayacak.
1: 3.
0: İçeride Liverpool'la oynayacak.
1: 0.
0: Kasım 4'te.
1: Tamam. Kasım 1 Mayıs'ta da oynasa.
0: Shakhtar deplasmanına gidiyor. İngiltere'de oynayacak yüksek ihtimal Stamford Bridge'de. İşte
1: oradan 1 ya da 3 kafam karışık orada mesela.
0: Dur bu kalsın. Sondaki duruma göre bir ekleme yaparız. LASK maçı var.
1: İçeride.
0: Yok deplasmanına gidiyor evet.
1: O da 1 ile 3 arası karışım. 1-1 diyelim ikisini o zaman.
0: Avusturya'ya gidecek yani.
1: İkisine birer diyelim ikisine tamam. De.
0: İçeride Villarreal ile oynuyor. Ocak 20'de.
1: 1.
0: Ve son maç Atletico Madrid Fenerbahçe deplasman İspanya.
1: 0.
0: Ne oldu? 4-5-7 yaptım burayı da.
1: Fenerbahçe'den 4-5-7. İşte o iki tane Fenerbahçe'nin.
0: Aston Villa'dan puan vermedin tamam mı? Bir de... Kimden? Liverpool'dan puan vermedin.
1: Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa'ya puan vermedim. Sadece orada Fenerbahçe ile ilgili Shakhtar ve LASK deplasmanları ile ilgili şeyim. Yani 3'e de dönebilir onlar.
0: Mesela LASK'a 3 yazsak.
1: Evet.
0: Shakhtar belki tehlikeli bir takım. Hani LASK'a 3 yazalım.
1: 9.
0: Ne oldu? 4, 5. Aynen 9.
1: 9 oldu. Yani oralarda gezer diye düşünüyorum. Benzer. Ya aslına bak benim Şampiyonlar Ligi ile ilgili düşüneceğim şu. Birinci ve ikinci torbadan gelen takımlarla ilgili sıfır da çeksen bir problem yok. Dört takım geliyor değil mi oradan? 2-2.
0: Tabii.
1: 2-2. Senin bütün derdin kendinin de olduğu 3 ve 4. torbadaki takımlara karşı kazanmak. Senin adına belirleyici olan o olacak. Yukarıdan ne getirirsen kârdır. Yani birinci ve ikinci torbadan ne alırsan kârdır. Senin yarışın şeyle başlıyor. 3 ve 4 ile başlıyor. 3. ve 4. torbadaki takımlara verdiğin reaksiyonla başlıyor. Oradan maksimum almak zorundasın.
0: Galatasaray geçen sene tam tersini yaptı.
1: Evet.
0: Monaco ve Saint-Julien'de sıkıntı yaşadı.
1: Takıldı oralara. Diğer yerlerden getirdi.
0: Sürpriz çıkardı diyorsun.
1: Sürpriz geldi. Yani şimdi yani aslında tam tersi senin gerçeğini ortaya çıkartacak.
0: Yani 9. Çok böyle 24'e kesin girmiş olmuyorsun 9'da. Yani, 24 dışına da çıkmıyorsun. Kritik eşit.
1: İkisi için de aynı şeyi düşünüyorum yani.
0: AYK'dan 3 puan alırsak 10 puan da bitiririz demiş. Böyle bir mesaj atmış Fenerbahçeli dinleyenimiz.
1: Olabilir yani hani o nasıl olacak bilmiyorum. Oralarda gezer yani.
0: Kamara Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diye tweet atılmış. Bu doğru mu diyor. Değil. Cihan Bey transferin bittiğini söyledi. Bu 23 kontenjanından bir transfer yapacağız dedi. Onu da aktardı zaten. Galatasaray bu sene istediği bir tane transfer bile gerçekleştiremedi. Çok abartılmış bonservisler verildi. Herkes gördüğü net olan yerlere transfer yapmadı demiş. Düşünsenize bir maçta hem Sané hem Leao kanat oynarsa bu beklerin durumu ne olacak diyor. Bu çocuklar hiç geri gelmiyor demiş. Değişik soru.
1: Ya şöyle ona göre oyun inşa edeceksin yani. Ona göre beklerini mesela Galatasaray'da hoş ben mesela Sané'nin... Ya bu seneyle ilgili çok Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünmüyorum ya. Geçtiğimiz sezon zaten çok dalgalandı. Ama bu sene başlangıcı bir hayli kötü ya. Şey de kötü bir de Cihan. Ya beden dili çok sağlıklı değil. Stadyumda canlı izleyince bunu daha iyi görüyorsun. Beden dili enerjisi çok sağlıklı değil Sané'nin. Yani Galatasaray'ın o söylediğin şeyde durumda Sané'den sanki o şeyde oyun ritminde çok fayda alabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum yani.
0: Yani Şalai kısmını çözer de hani Jakob kısmı sanki biraz bir tık orayı çözmesi evet. Lazım. Çok vurdum duymaz gibi oynuyor.
1: Yani çok lüks olur zaten.
0: Bir de Yunus'u var, Barış'ı var. Ya onları kesti mesela.
1: Onlardan mesela direkt Barış yani. Ve özellikle Yunus. Yani Barış kötü başladı bu sene ama Barış oyunculuk davranışı olarak önemli bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Ama Yunus mesela şahane başladı bu seneye. Mesela çok beğeniyorum ben Yunus'un performansını. Hele hele bu sene. Yani üzerine koyarak devam eden bir Yunus performansı var. Şimdi nasıl faydalanacak o ön taraftaki rotasyondan merak ediyorum. Çünkü Yunus, Barış, Sané, Leao. Şimdi orada ciddi anlamda bir Deniz'i de aldın oraya. Deniz Gül de geldi ön tarafa. Değil mi? Şimdi Deniz olmasa derdin ki ya Leao'yu öne atar, orada bir değişime gider. Şimdi hangisini oynatacaksın sen mesela? Galatasaray Deniz'i aldı. Deniz'i Galatasaray nerede oynatacak? Osimhen olmadığında. Değil
0: mi? Evet.
1: Ya bu Osimhen de pek olmayacak gibi de durmuyor yani. Bu adam çok keyif alıyor yani. Hani
0: Afrika kupası da yok diyorsun.
1: He, ya yani nerede mesela Osimhen? Osimhen şey değil ki. Hani Osimhen'i hazırlık maçında bile çıkartamıyorsun. Adam o kadar keyif alıyor bu oyundan ya. Şimdi sen Deniz Gül'ü nerede oynatacaksın? Deniz şeyde bir oyuncu değil ki hani, ya önde oynatmazsın, kenarda oynatırsın. O da öyle de bir oyuncu değil. Mesela Galatasaray'ın Deniz Gül transferini çok merak ediyorum. Yani geri bildirimini çok merak ediyorum.
0: Osimhen'e bir şey olsa Okan Buruk direkt Deniz'e güvenip oynatacak mı sence? Ben yine Barış'la oynar demiştim.
1: Bence ben de aynı fikirdeyim yani. Hani Leao ile oynar, Barış da oynar. Deniz de çok zor. Deniz sanki burada biraz daha işte gelecek adına ve işte kupalarda, özellikle Türkiye Kupası çünkü çok belirleyici oluyor bu tarz rotasyonda oyuncuları dinlendirme adına. Hoş Ahmet Kutucu da benzer düşünceyle alındı. Hiç katkı sağlayamadı. Deniz Gül konusunda da kafamda bir hayli fazla soru işareti var. Evet, milli takım oyuncusu çok genç. 22 yaşında mı? 21 yaşında mı? Yani çok genç 22, bir oyuncu. 22. 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Porto bu oyuncudan vazgeçmesi beni çok şaşırtıyor. Mesela bu Portekiz kulüpleri kolay kolay oyuncuda yanılmıyorlar yani. Birinden bu yaşta bu kadar kısa sürede vazgeçmeleri de biraz bende soru işareti.
0: 10 milyon kötü bir para değil.
1: Ya onlar için para değil ya. 10 milyon ne onlar için yani? Porto için. Porto 10 milyon. Barış şeye verdiler Benfica. Kerem'e 11 milyon verdi yani. Yani onlar öyle o paralara birini, hele hele bu yaşta milli takım seviyesinde bir oyuncu bırakır mı şimdi? Baktığın zaman Deniz Gül dediğin oyuncu milli takım oyuncusu. Onlar bir şeyi görüyorlar. Yani belki şunu görmüş olabilirler. Sınır bu. Bu daha gelişmeyecek galiba. Biz hazır onu bulmuşken verelim. Gelişirse orada gelişsin. Galatasaray'ın var mı böyle geliştirdiği bir oyuncu? Bir düşünelim mesela. Düşünelim ya, Galatasaray'ın bir tane bana 20'li yaşların başında gelip gelişen, özellikle Okan Buruk dönemi, bir tane oyuncu söyleyelim. Yusuf Yıldırım'dı değil mi?
0: Yunus.
1: Yok ya.
0: Yusuf. Barcelona'dan gelen çocuğu.
1: Ona da fena para vermediler
0: Yusuf,
1: değil mi o dönem?
0: Yusuf Demir.
1: Yıldırım nereden çıktı? 6-7 milyon euro o dönem için verildi bir de. Yani o dönemde iyi bir paraydı. Değil mi? Yani iyi bir paraya alındı. Hatta
0: uzun yıllar kaldı zaten Galatasaray.
1: Bir de şey de oldu. O dönem hatırla ya, biz bunu Türk statüsünde oynatamıyoruz. Bu oyuncu şöyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu. Hani bayağı bir Galatasaray Federasyonu'na da şey oldu yani. Sonra kupaya bile gönderemedi oyuncu. Kupada bile oynatamadı yani. Yelert'i aldı 9 milyon euro. Yelert'i nerede Yelert? Şimdi gitti gibi mi? O bir yere gitti yine. Yelert ya, 9 milyon euro yani, yok. Ross'u aldılar. Matias Ross'tu değil mi? Yine böyle genç. Tabii. Ha, Matias Ross diye bir oyuncu aldı Galatasaray. Doğru. O da olmadı. Kazımcan'ı aldılar. O da olmadı. Var mı ya? Niyaga geldi. Bak geçen sene Kasımpaşa maçını canlı izledim. Sonra buradaki ilk yayınımda olursa benim için büyük sürpriz. Nasıl böyle bir oyuncunun gelişimine talip oldu Galatasaray? Çok şaşırdım dedim. Bugüne kadar ondan da bilmiyorum, haksızlık etmiyor ama bugüne kadar bir şey görmedik. Şimdi bu kadar bu tarz oyunculara yatırım yapıp hiçbirinden geri bildirim alamamış Galatasaray'ın Deniz, Batrakov gelişimini çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum yani. Çünkü önümde bayağı bir olumsuz deneyim var. Ha şöyle de olabilir. Şunu da diyebilirsin. Abi bu kadar olumsuz deneyim var. Hayatta böyledir ya, hani olumsuz deneyimlerden öğrenirsin ya bazı şeyleri. Belki Okan Hoca da genç oyuncu geliştirmeyi öğrenmiş olabilir yani. Hani bu kadar deneyimsiz, olumsuz deneyimden sonra bütün bu kazanımlarını Batrakov ve Deniz'in üzerinde de değerlendirip onları geliştirebilir.
0: Mesela
1: umarım öyle olur.
0: Şeyi kabul etmemiş dinleyenimiz. 22 yaş bence genç oyuncu değil demiş. Bizim standartlara göre, hani Türkiye'ye göre genç
1: yaşlı
0: oyuncu statüsünde.
1: Tamam değil de mesela yaşlı mı ne?
0: Ya şey demek istiyor. Ya tamam, olgunlaşmıştı herhalde.
1: Kabul ediyorum da, ama verdiğim örneklerin o yaşta gelmiş ya hepsi. Olmamış yani. O yaşlarda gelmiş. Olgunlaşmış. Olgunlaşmamış mıydı yani baktığın zaman? Yelert olgunlaşmadı mı? Milli takım seviyesinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde gelmedi mi sana? Oradan geldi. Kazımcan Süper Lig'de oynuyordu. 6 ayda geldi sana. Hiçbiri gelişmemiş ya.
0: Ne demiş?
1: Var mı başka itiraz?
0: Olan zavallı Sané'ye oluyor demiş. Trabzonspor Pereira'yı alacakmış diyor. Nasıl olur ifadelerini kullanmış. Vallahi az önce...
1: Hoca olarak mı?
0: Hmm.
1: çok kötü olur yani. Büyük ayak kırıklığı yaşar yani.
0: Az önce Okan Buruk ve Conte deniyordu da, şey, özür diliyorum, Arda Turan ve Conte deniyordu da, yani ben Arda Turan'ın geleceğini
1: düşünmüyorum. Arda Turan zaten gelmiş.

0: gelmez. Niye gelsin
1: Şampiyonlar
0: Arda Ligi. Turan Şampiyonlar Ligi'nde kendi teknik direktörlük kariyerini de test edecek yani. Eğer burada gerçekten bir dokunuşu olursa başka bir yere gidebilir teknik direktörlük kariyeri. Şimdi bunu yakalamış biri niye gelsin Trabzonspor'a şimdi? Conte zaten maliyet anlamında bilmiyorum ama çok ciddi ekonomi, bir de Conte'nin şu an için orayı tercih etmesi çok bana mantıklı gelmiyor. Kendi kurmamış, kendi antrenman planlamasını yapmamış, risktir çünkü. Parayla konusunda ya, Alanyaspor'a geldiği günden beri bana Alanya'nın Parayla'yla bir gelişmiş bir oyundan bahsedin ya. Böyle ben diyeyim ki hakikaten mest oldum ya. Davranışı zaten bizden hiç farklı. Sürekli gidin canlı stadyumda izleyin. Sürekli hakemle didişen bir adam. Dördüncü hakemler bence bıkmıştır artık Parayla'yla. Dakika soluk onların yanına gidiyor. Sürekli rakip takım oyuncularıyla bir şeyi var, münakaşası var. Mesela o kulübenin önünde bir oyuncu sakatlansın rakipten, sürekli onunla bir şey halinde. Bir şey yapmamış bu kadar süre. Tamamen menajerlik ilişkilerinin teknik direktörü yaptı. Portekizliler özellikle biliyorsun, dünyada mesela bu Portekizli teknik direktörler, bu Portekizli menajerler, neydi bu, Mendes'in o kurduğu ağ bütün dünyaya yayıldı. Mesela bak, her yerde Portekizli şey var ya, oyuncu var ya teknik direktörü var. Bunlar böyle o ağı ördüler. Gidiyor mesela, alıyor, sana diyor ki Cihan sen neredesin, Nottingham'dasın, sana diyor Ahmet'i gönderiyorum diyor, Ahmet sen de diyor bir iki maç at sahaya diyor Ahmet'i, sonra ben alacağım onu ya Türkiye'ye ya Arabistan'a, Nottingham'da oynuyor diye 50'ye vereceğim. Jota diye bir oyuncu geldi, hatırlıyor musun Beşiktaş'a?
1: Hatırlamam mı? Jota Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Jota Silva.
0: Nerede abi Jota? Yok, aynı Gençler Birliği Portekiz, Alan Hoca Portekizli hoca, o ağda hop Parayla da böyle bir ağın bir ürünü buralarda geçmiş, Trabzonspor'da oynamış. Tabi ister istemez bizde hemen en kolay düşüncene, daha önce buralarda olsun, kulüpte de oynamış olsun, taraftarı en azından o tepkisini bertaraf etmiş olursun düşüncesiyle. Mantıklı mı? Asla mantıklı değil yani.
1: Kamavinga transferinde bir gelişme var mı demiş. Ya Mustafa az önce bir şey iddia ortaya attı da, işte Abdullah Bey'in TCSPL uçağı İspanya'ya hareket ediyor diye. Ondan sonra herkes Kamavinga'yı sormaya başladı. Bilmiyorum. Yani bir bakın, Abdullah Bey'in uçağına İspanya'daysa bir şeyler oluyordur.
0: Olabilir.
1: Yani.
0: Ya yani gelebilir işin... yani biz herkese veriyoruz paraya. Yani şaşırmam ki, daha ne yani, kime ne vereceğiz? Dünyaları dağıtıyoruz ya.
1: 60 milyon
0: yani.
1: Vereceksin.
0: Veririz, önemli değil ya. Ne olur 60 milyon bizim için para mı ya, 60 bilmiyorum milyon?
1: Ben zannetmiyorum vallahi. Evet, profil resmini falan beyaza falan yaptı, beyaz falan. Son yaptı maçta da bayağı hata yaptı.
0: Kesin geliyor o zaman.
1: Kesin sana geliyor. Galatasaray'a gelmek için mi yaptı o hataları?
0: Şey de öyleymiş ya, o Gardi diyor ya ne o, Leao çok isteyen olmuş. Leao bir Galatasaray demiş, başka bir şey dememiş. Yani Icardi de öyle diyordu. Ne oldu? Niye atmadı Icardi? Ölüyordu Galatasaray için Icardi. Atmadı, senin paranı kabul etmedi. Yani aşıktı Icardi Galatasaray'a. Öyle demiyor mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne oldu? Diyordu. Aşıktı. Ölüyordu. Bulmuşlar bizi, öğrenmişler. Gardi neymiş? Çok ölüyormuş Leao. Herkes ölmüş, bitmiş, hiçbir yere gitmemiş. Ben Galatasaray'a geleceğim demiş yani. Ya şunlara Allah aşkına inanmayın ya. Şu menajerlik ilişkilerinin size anlattığı şeylere inanmayın ya. Ya kimsenin kimseye öldüğü falan yok yani. Hayatlarında kazanamayacakları parayı sizden alıyorlar. Hayatlarında hiçbir kulüpte görmeyecekleri saygıyı burada görüyorlar ya. Bir zahmet de o kadar şeyler olsun, ama bak ilk fırsatta da kaçıyorlar. İşine gelmediğinde hemen gidiyor.
1: Kamavinga Beşiktaş'ta demiş. Serdal Adalı ile fotoğrafını atmış da. Bu yapay zeka. Her şey çok, evet, gerçek gibi ama orijinal değil yani. Böyle şey, sosyal medya gerçekten çok, evet, yani tehlikeli çok bir yer yani. Bir de böyle Atatürk havacılık terminali falan yazılmış da.
0: Acayip şu an herkes her yere getirebilirler. Getiriyor yani.
1: Yani şu an mesela yani. Uzak yani, bu transfer ütopik olmasa, başka biri olsa.
0: Yok şöyle de, bu mesela bu fotoğraf 5 yıl önce atılmış olsa şu an ortalık yıkıldı değil mi? Tabii. Yani yapay zekanın olmadığı yani, dönemde atılmış olsa.
1: Şuradan göstersem sana, bilmiyorum görebiliyor musun?
0: Ben hep inanırım zaten.
1: Birebir yani. Yani.
0: Elde sıkışıyor değil mi?
1: Hiç yani şey yok yani. Hani böyle bir yakın, ucundan kıyısından bir yeri de göremiyorsun. Hani böyle Instagram'a falan atılsa o söylüyor yapay zeka içeriği diyor da, ikisi de öyle bir şey yok. Altta belki bir şey olursa yazıyor onu. Barış kiralansın deniyordu. Yunus kiralık gönderilmişti. Okan Hoca geri çağırdı.
0: Kimi geri çağırdı Okan Hoca? Yunus'u mu geri çağırmış? Evet. Nasıl geri çağırmış Okan Hoca'ya?
1: Ve yazmış. Bir şey unutma. Boya satılıyordu. İki sağ bek varken onda ısrar etti. Şalay'den sağ bek yarattı. Abdülkerim'in Markado'dan sonra Türkiye'nin stoperi yaptı.
0: Ya kimi yaptı?
1: Mertert'i orta sahada oynatmayı başardı
0: gidelim.
1: Demiş.
0: Tamam, adım adım gidelim. Sasha Boy Galatasaray'ın planlamasında yoktu, bu bir. Dubois'u aldı Galatasaray. Sasha Boy yoktu Galatasaray'ın. Dubois sakatlanınca Sasha Boy geldi. Bu anlattığınız gibi değil, bu bir. İkincisi, Abdülkerim kariyerinin en iyi dönemiydi. Fenerbahçe istiyordu. Yani Abdülkerim'den zaten beklenti buydu yani. Değil mi? Dönemin en pahalı transferlerinden biriydi. Yani en çok aranan oyunculardan biriydi. Abdülkerim şeyden gelmedi yani, hani kimsenin bilmediği bir oyuncu falan değildi yani. Çok önemli bir oyuncuyu aldı, bu bir. Mertens'i ne yapmış? Orta saha mı yapmış Mertens'i hoca?
1: Mertens'ten bir verim aldı demek istedim.
0: Alacak ya, bir zahmet yani. Mertens ya, ne geldi?
1: Ne demiş bir saniye?
0: Orta saha mı yaptı diyor, bir şey.
1: Mertens
0: mi?
1: Bile orta sahada oynatmayı başardı.
0: Ne, Mertens ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu yani? Neyi orta saha oynuyordu? Ben anlamadım yani. Mertens her yerde böyle oynayan oyuncuydu yani. Senden nasıl oynuyorsa öyle oynuyordu. Tamam, o zaman hemen arkadaşımıza soruyorum. Endombele, Tete, Zaha, Ziyech, Cuesta, Yelert, Frankowski. Neydi o sol bek Roma'ya giden?
1: Ben hatırlatmam sana.
0: Zaniola.
1: Yok, zaten.
0: Bitmez Zaniola yani değil. Zaman yetmez yani. Şimdi yani öyle anlatırsan yanılırsın. Yanılırsın. Yok öyle bir şey çünkü yani. Ya bir de gerçekten senin anlattığın hadise olsa, ya biz niye aksini iddia edelim? Benim ne derdim olabilir Okan Buruk'la, Tedesco'yla, İsmail Kartal'la? Niye İtalyano için aynı şeyi söylemeyeyim? İtalyano benim arkadaşım mı? İtalya'dan falan mı tanışıyoruz ya? Ne alakası var? Şimdi burada bir şey var. İtalyano'yu ben şimdi nasıl eleştireyim? Bu kadar sağlıklı davranan, bu kadar oyunu doğru anlatmaya çalışan, şikayet etmeyen, oyuncunun ve oyunun gelişimine talip olan birini ben görmüşüm. Niye şikayet edeyim yani? Niye onunla ilgili bir problem varmış gibi? Ama bu tarafta bir sürü problem var ya. Şimdi sayısını unutmuşum, bak sayısını unuttum. Matias Roslar diyorum. Neler neler var gelmiş gitmiş buradan. Sen bana diyorsun ki Mertens'i orta saha oynattı. Ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu Mertens'i yani? Abdülkerim'den şarj. Abdülkerim zaten dönemin en pahalı, en çok aranan oyuncusuydu. Sayısını unutmuşsun sol bekte kimlerin gelip gittiğini. Hadi sana o zaman
1: Angelino.
0: Bir tane daha söyleyeyim o zaman sana. Yunus'la ilgili söyleyeyim. Yunus Akgün Leicester. Adana Demirspor'a gitti. Adana Demirspor'un en iyi oyuncusuydu.
1: Orada çok iyi.
0: Bak, sezon başı döndü. Kimdi hoca döndüğünde? Okan Buruk. İlk sezonuydu Okan Buruk. Devre arasına kadar başladı onunla. Devre arası çok kötü gitti. Gönderdiler. Nereye gitti? Leicester'a gitti. Leicester'dan döndü. Var mıydı Yunus Akgün Galatasaray'ın planında? Yoktu. Ne zaman Galatasaray'da Yunus Akgün oynamaya başladı? Hemen bir hafızasında canlandırsın Beşiktaş maçını. Tete, Zaha, Kerem, Ziyech. Ortalık karıştı. Galatasaray apar topar 4 tane oyuncuyu gönderdi. Ön tarafta Yunus'a alan açıldı. Şimdi bunları nasıl görmüyorsunuz? Nasıl, ben bilmiyorum ya. Konu Okan Buruk konusu değil. Konu İsmail Kartal, Tedesco falan değil. Konu birinin, bir teknik direktörün davranışı diyorum ya. Niye Stoylov için böyle bir şey söylemiyorum? Niye Ivan'la Rasmus için böyle bir şey söylemiyorum? Benim arkadaşım mı onlar yani? Ne alakası var? Ama bu kadar şimdi sağlıklı davranmış, senin oyununa bu kadar katkı sağlamış. Ben diyorum ki bunların sayısını çoğalt. Diğerlerinin sana bir faydası yok. Ben sana Fatih Tekke geldiği gün söyledim. Sana bir faydası olmayacak. Bu kadar kendi öz eleştirisini yapmayan, problemi dışarıda arayan insanların bize faydası yok. Ben sana bunu söylüyorum. Sen de inatlaşıyorsun abi benim. Sanki onunla bir sorunum varmış gibi anlatmaya çalışıyorsun.
1: Merhaba, tamam da diyor. Başarılı olan bir takımda oyuncular kötü diye satılmaz ki demiş.
0: Başarılı olan takımda?
1: Oyuncular kötü diye satılmaz ki. Zaten 4 yıl şampiyon olmuş takım diyor.
0: Ne demek o, ben anlamadım onu ya.
1: Yani. Niye satsın ki diyor, tutuyor oyuncuları.
0: Kimi satsın diyorum ben ayrıca. Ben kimseyi satsın demiyorum ya. Tam tersi, çok almış. Gereksiz almış diyorum, onu söylüyorum. Gelen giden oyuncunun sayısını unutmuşum. Florya'da bizim malzeme sorumlusu Veli abi var. Veli abiye sorsalar şimdi, deseler ki bu buradaydı, tesisin önünden geçse, yok bu gelmedi buraya der muhtemelen. Ben böyle birini hatırlamıyorum der. O kadar fazla sirkülasyon olmuş.
1: Bu menajer oyunları ile ilgili Atilla Türker'in bir kitabı var demiş. Ha, evet, futbolun arka bahçesi diye. Evet, güzel kitaptır, doğru. Önerelim. Severiz Atilla abiyi de. Şöyle devam edelim. Yusuf Demir'i Barcelona bile geliştiremedi demiş. O sayılmaz diyor.
0: O da mı sayılmaz?
1: Gülmüş.
0: Niye aldın o zaman?
1: Yani. Barış sol bek olur mu diye soru gelmiş.
0: Olmaz.
1: Hiç yapmaz mı orada?
0: Yok yok abi ya. Barış sol bek. Barış'ı bir kere oynattılar biliyorsun, sol bek. Öyle bir şey yaptılar.
1: Abi senin bu İsmail Kartal'la derdin ne demiş? Okan Buruk'tan çık. İsmail Kartal'ı yarım saat önce konuştun.
0: Benim Kavak'ta bir şey var. Orada oturuyorum. Doğma büyüme oralıyım. Orada da çok zaman geçirdiğim yer var. İsmail Hoca'yı da orada görüyorum. Hiç de anlaşamıyoruz. Oradan gelme bir, yani ne derdim olabilir? Hayatımda görmedim bile. Yani yüz yüze bile gelmediğim insan. Ne derdim olabilir? Bence senin genel olarak davranışlarıyla ilgili bir derdin olması lazım yani. İtiraz etmen lazım yani. Sen İsmail Kartal'ın anlattıklarına eğer ikna oluyorsan, evet ya söyledikleri doğru diyorsan, bence yanlış pencereden bakıyorsun yani.
1: Lyon maçında ben hocayı hiç göremedim, bende mi bir sıkıntı vardı? hep kayıt oyuncularla Lyon diyalogdaydı.
0: Kim olacak yani orada, kayıt olacak yani ne?
1: Yok hayır, yani ya kamera çekmedi ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum belki.
0: Ben oyunun başında gördüm mesela hocam.
1: Tamam, onu hep çekiyorlar zaten.
0: Oyunun başında çok, yani çok tedirgindi, inanılmaz tedirgindi ya. Anlayabiliyorum yani. Yani onda da birçok problem görmüyorum. Ama maçtan sonra söylediği şey mesela, oyuncular beni gördü.
1: Rahatladı.
0: Bendeki rahatlığı, yani seni gören insanların kariyerinde 580 tane Şampiyonlar Ligi maçı var yani. Hani senin hiç yok.
1: Olan var.
0: Bak senin hiç yok teknik direktör olarak. Senin Şampiyonlar Ligi maçın yok. Hiç öyle bir deneyimin yok. Beni gördüler, rahatladılar dediğin adamların kupaları var ve sayısını unutmuşlar Şampiyonlar Ligi deneyimi. Şimdi sen bunu söylemiş teknik direktörü diyorsun ki bu doğru diyorsun. Nasıl doğru? Ya maçtan önce bir şey dinledim. Saha içi videoları paylaşıyorlar. Hoca diyor ki oyunculara, yarın diyor çok önemli maçımız var diyor. Şimdi diyor teritmanı yapacağız diyor. Burada diyor lütfen diyor birbirimizi diyor sakatlayacak diyor şeyler yapmayalım, dikkat edelim. Bak bu ne biliyor musun? Bu altyapılarda, bak altyapılarda daha düşük seviyelerde oyunculara böyle önemli maçlardan önce söylenir. Ben Galatasaray'da antrenmana çıkıyoruz işte. Hasan Şaş'la aynı odada kalıyorum. Daha ilk kamp, Avusturya kampı.
1: En sevdiğim yerlere geldik.
0: Şimdi ben tabii bir pozisyon oldu böyle. Ayağımı çekiyorum, tamam mı? 21 yaşındayım. Korkuyorum yani. Hani şimdi hepsi benim çocukluğumda işte Galatasaray'ın efsane futbolcuları. Bunlarla aynı. Hani birini sakatlamayayım. Ayağımı çekiyorum, korkuyorum. Odaya geldik. Hasan abi dedi ki bana, sen ne dedi? Ayağını dedi, niye çekiyorsun dedi. Abi dedim, hani ya dedi, burası Galatasaray dedi. Ayak çekme yok dedi. Burada dedi antrenmanlar maç temposunda olur, maç sertliğinde olur.
1: Uygar Mert,
0: burası Zeybe... Şampiyonlar Ligi takımı dedi.
1: Uygar da çekmemişti. Burnu ayağını kırdı çocuğun. Abi yani şey yaptı yani, sakatladı ve.
0: Ya tabii ki ben o
1: şey. Ve bilerek yaptığını ama... söylüyor Uygar, biliyorsun. Bilerek ha. Yaptı bana diyor. Çektiler üstümden, bir daha yaptı. Önce vurmuş Uygar'a mesela, demiş ki oluyor muydu, onu sormak için söylüyorum.
0: Ya kötü niyetli biri yapar. Ya bana mesela son bir 5'e 2'de kaval kemiğime bastı.
1: Uyarmışlar mesela önce Bruno'yu. Sonra demiş yapma falan. İkinci de bir daha gel aynı hareketi yaptı diyor mesela. Ya
0: onun niyeti kötüdür. Mesela Song bana çok sert girmişti 5'e 2'de. Bak kaval kemiğimden bileğime kadar balon gibi şişti ayağım. Hatta antrenmanı erken terk ettim. Eve gittim. Sonra bir baktım telefon çalıyor. Tercümanıyla beraber arıyor. Şimdi
1: ya kusura bakma falan.
0: Çok özür diliyor yani. Ha, ben o dönem içinde şeyim ya, yani o takım içinde bir şey değilim yani. Hani benim varlığımdan haberi de olmayabilir. Yani o kadar nazik ve kibar bir adam yani. Hani arayıp özür diliyor senden. Şimdi bunun yaptığın altında hiçbir şey aramazsın yani. Hani ama öteki yaşamış, o daha iyi bilir oyuncu. Anlar da oyuncu zaten karşı tarafın art niyetle mi pozisyon icabı da yapmış. Yani orada Hasan abinin anlatmak istediği, ayak çekilmez, sert oynarsın yani. O başka bir şeydir yani. Langır lungurda girme tabii ki yani.
1: Maç gibi yapacaksın.
0: Maç yani. Gibi olacak. Şimdi bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyunculara ayağınızı sakının, kaçının denmez ya. Oyuncu bilir zaten onu. Böyle ayak şeyle, nedir o? Çekmekle, kaçmakla bu iş olmaz ya. O seviyelerin teknik direktörü olmadığını o dille ifade ediyorsun. Kayıttan hayatın boyunca duymazsın teridmanında. Demez öyle bir şey. Öyle bir şey yok çünkü. O yüzden İsmail Kartal'la benim itirazım o yani Fenerbahçe'de.
1: Evet İbrahim abi, yavaş yavaş bitireceğiz.
0: Zaman su gibi aktı evet. Geçti.
1: Kimsenin beğenmeyip eleştirdiği Galatasaray lider demiş. Abi Tayteler, Zahalar, Ziyeşler kim? Galatasaray seni bile kadro dışı bırakmış diyor, takılma diyor. Gülmüş, seviyorum seni demiş Kadir. Çorum FK'yı da sorar mısın Uğur Uçar?
0: Uğur Uçar'la ilgili hiç düşüncem değişmedi. Hep öyle mesajlar alıyorum. Değiştim.
1: 6 tane iyi yediği için öyle soruyorlar.
0: Yok, asla değişmedi. Tabii ki teknik direktörlük kariyeri açısından o ona şahane bir deneyim. Yani orada futbolda bizim hoşumuza gidiyor. Hani açık oynaması bir takımın göze hoş geliyor ama takım savunması çok önemlidir. Birinden vazgeçtiğinde tanınmaz hale getirebilirler seni. Onun gelişimi açısından çok önemli. Çok genç bir teknik direktör ve hayatında ilk defa Süper Lig'i deneyimliyor. Kolay değildir ve çok fazla değişime gitti. Bu da normal bir durum değil yani. Daha yeni bir arada oynayan bir sürü oyuncusu var. Onun zamana ihtiyacı var. Kolay değil. Fikstür Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı, içeride Kasımpaşa. Ki Kasımpaşa maçını ben izledim. Evet kaybettiler ama oyunun bütününde tamamen oyunu domine eden takımdı. Yani o önemlidir bir teknik direktör için. Burada da zaman zaman iyi oyunların da olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir takım, o yüzden zamana ihtiyacı var. Umarım skorlar üzerinden bir yanılgıya düşmez Çorum Spor yönetimi. Ama Uğur Uçar'ın da bu maçtan alması gereken dersler olduğunu da biliyorum.
1: İlk maçta Okan Hoca kulağına ne söylediyse iki maçtır sıkıntı yaşıyor. Onu bir öğrenmek istiyorum. Öyle eğildi mi? Kulağına bir şeyler
0: soralım
1: fısıldadı.
0: Abi. Soralım öğrenelim.
1: Bilmiyorum.
0: Bir dahaki yayında
1: hani Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini de biliyoruz Uğur Uçar'ın ama hani bir şey söyledi çünkü eğildi kulağına falan. Onu çok merak ediyorum. Ağzına sağlık İbrahim
0: abi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: canım.
1: Teşekkürler. Var mıdır eklemek istediğin?
0: Yani teşekkür ediyorum. Mesaj atan, destek veren herkese çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar diliyorum. Yani.
1: İyi haftalar dileyelim. Var mı bugün canlı yayın?
0: Bugün akşam 23'te A-Spor'da olacağım.
1: Süper.
0: Birazdan da sansürsüz de bir yayınımız olacak.
1: Canlı mı olacak o?
0: Bant yüksek mı? İhtimal canlı olacak.
1: Peki. İbrahim Yavuz'u da sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Beni de ederseniz ben de size ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım yaptı, yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar. Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var. 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamurbi Akademisi'ne geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil aslında, yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasından çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalardan herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunmaya açmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. De ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun, artık uzun santraforun yani, belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santrafor bir de hızlıysa, yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa, stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki 1 metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta saha ile savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir, ikinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olur gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden, kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım, sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim, yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki, yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanada açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforum varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek, 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de match-up oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması onda önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar, bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88-2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasına alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi. Taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor. Birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor. Onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting statsin verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri. Raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray'la yine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün ama Galatasaray

0: makul kabul edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transferi için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbomlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'te yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muza.
1: Beşiktaş şov.
2: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
1: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
2: Özellikle Fenerbahçe'ye.
1: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı. İlk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım. Neler söyleyeceksin?
2: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanya Spor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi. Ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi, Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
1: En başında yani söyledim abi.
2: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabi Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları
1: tabii
2: Lukaku'dan daha yüksek. Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
1: var. Evet, uygun bir fiyat.
2: Hani Vlahovic 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün muhtemelen oynasaydı.
1: Tabii.
2: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale, top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey, açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
1: evet,
2: özellikle derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
1: hem orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını ileride çok iyi de, kullanabilen
2: tabii,
1: oyuncuları
2: yani
1: var.
2: Biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de yani Beşiktaş derbi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
1: Tabii.
2: Yani hani vasat üstü falan tabii asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene üzerinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıla olduğunu düşünüyorum.
2: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki
2: İlk
1: eden.
2: İlk sezonda Raşit Sağ vardı.
1: Raşit Sağ vardı.
2: Ama tabii, Raşit Sağ da çok önemli performans.
1: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
2: Tabii böyle bir joker oyuncu.

0: lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim, mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
0: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet. Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta tabii. Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve hani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
2: Derbinin detaylarına da birazdan geliriz. Buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
0: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var. Poku var, Miretti var ve Ottara var.
2: Evet.
0: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Rashica var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Černý vardı. Černý'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Černý'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı.
2: Bence Perdi'yi iyi performans sergiliyor.
0: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15 tabii. milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Černý takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle bir gelsin kafasında değil. O da Černý ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum evet. ama mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'la sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba 2 sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonlu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Pape Matar Sarr ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere evet. sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Rashica'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Ndidi'nin durumu, mesela Ndidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncuda şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri, takımda kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Ndidi mi Rashica mı dersen ya Ndidi daha faydalı, ya sezon genelinde bence daha faydalı de. Olabilir gibi geliyor bana Rashica. Çünkü orada yani Černý var, Trossard var, İlhan var.
2: Oradaki rotasyon var. Tabii.
0: Rashica zaten mümkünatı yok bu durumda.
2: Hani çok ekstra performans girmesi. Sergilemesi
0: tabii
2: lazım.
0: Tabii ya, oyuncu zaten hani mental olarak da tabii. geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
2: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun.
0: Bir transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok yok Muzo yani.
2: Evet.
0: Zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani 2-3 transfer bu noktada beklemek mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda ya özellikle Beşiktaş'ın böyle bir mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama tabii. onlarda da kontenjan sorunu var. Yani.
2: Büyük sorun var orada. Aynen. Peki şimdi bir El Musrati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musrati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
0: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti. Ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2.4 milyon euro gibi bir maaş alıyor. 1.2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
2: Tamam.
0: Burada orada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al-Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al-Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmedi. Monaco'ya gönderdi oyuncuyu. Yani belki de biz 1,5 sene önce çok daha önceden Al-Musrati'den çok daha iyi şartlarda yani neredeyse diyorum aldığımız paraya tabii çıkabilecektik. Çünkü 10 milyon euroya aldık Al-Musrati'yi. 1 milyon da kiralama bedeli vardı. Toplamda 11 milyon euroya almıştık. Yani o dönem yapılan transferler Muçi ve Al-Musrati'den bu şekilde Muçi Trabzon'a gitti. Al-Musrati El Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var. Evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al-Musrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş, iyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor Muzo bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al-Musrati transferlerinden. Özellikle Al-Musrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu paraları vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani.
2: Peki şimdi derbiye yaklaşırken bir diğer konumuz Arşı Buran ve Orkun'un birbirlerine, yani aslında Arşı Buran tabii ki direkt olarak Arşı Orkun'a değil ama
0: kendi kendine gelin
2: gibi kendi oldu. Kendine orada diyor ki Beşiktaş taraftarına Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınız şeklinde bir mesaj gönderdi. Orkun Kökçü de biz o toplara girmiyoruz, biz işimize bakıyoruz, onların ne dediğine bakmıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey büyük konuşmamaktır diye
0: çok karşı güzel cevap bence verdi. Bence yani belki de taraftar biraz daha sert tonda bir cevap olabilir, bekliyor olabilir ama o zaman da Orkun büyük konuşmuş olurdu. Tabii. Ona gerek yok.
2: Abi yani derbi her şeye gebe.
0: Vallahi Archie Brown pek yani son yakın tarihi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin nasıl gittiğini, nasıl bittiğini herhalde çok hakim değil. Belki kendi oynadığı dönemde geçen sene Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama yine Kadıköy'de kupada bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Yani enteresan geldi bana. Hani Brown çok özgüvenli bir oyuncu ama hani söz konusu Beşiktaş'sa Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde çok böyle bir çok, özgüven içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sayılar belli. Mesela son Kadıköy'deki son 4 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 4'er galibiyeti var. 2 de beraberlik var. İç sahada Beşiktaş'ın görece fazla beraberlik var. Kaçtı o da? 3 Beşiktaş galibiyeti, 5 beraberlik, 2 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın son dönemde bir üstünlüğü var ama tabii önümüzdeki maç biraz daha Fenerbahçe için hani İsmail Kartal için rüştünü ispat etme test maçı olacak. Test maçı. İsmail Hoca da her maça test maçı olarak. Yani doldur doldur bitmedi yani testi. Aynen. Hani yine bir test maçı var. Mesela Fenerbahçe yenilse sen muhtemelen yayınlarda ayağa kalkıp İsmail Hoca işte bu kadar bunu bekliyorduk. Zaten, ne bekliyordunuz
2: zaten ki? Zaten adım gibi. İsmail Kartal düşmanına çıktığı için çok sorun yok yani.
0: Çok önemli değil senin için. Yani ben bir, açıkçası ben beraberlik bekliyorum Muzo. Yani çok parlak bir oyun beklemiyorum ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de gollere çok gebe oluyor. Yani böyle 2-2-3-3 bir maç da olabilir. Ama dengede bir maç görüyorum ben. Sen ne bekliyorsun?
2: Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Özellikle temennim tabii ki bol gollü geçmesi. Çok objektif davranabilir miyim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin yener kazanacağını misin düşünüyorum.
0: Yani belki özellikle %51 biraz daha Fenerbahçe
2: olabilir. Yani özellikle olabilir. Senin Çorum maçında konuşurken ki söylediğin o önemli bir detay. Yani Beşiktaş'ın savunma tarafında hakikaten birazcık sinyaller var. Evet, Fenerbahçe'nin de savunması müthiş diyemem
0: stoperler
2: ama
0: de eleştiriliyor mesela özellikle Skriniar ama Ya Vlahovic'in oradaki tabii varlığı çok önemli tabii olacak. Yani bu maçta dediğim gibi mesela Salih, Orkun bence en önemli performans sergilemesi gereken oyuncular. E bir de Vlahovic tabii ki. Yani Fenerbahçe'de Skriniar, Ake gibi boylu poslu önemli tabii stoperler var ama Vlahovic de hani fizik mücadelede onlardan hiç arkada kalacak bir oyuncu değil. Belki hani Skriniar'ın güncel durum olarak önünde bile olabilir. Şöyle yani Skriniar'ın tabii ki çok önemli bir stoper ama evet, bu sezon geçmiş senelere göre geriye gittiği açık.
2: Net. Net yani. Eskisi kadar güven vermiyor. Ben birazcık Fenerbahçe açısından belirleyici olan oyuncunun Greenwood olacağını düşünüyorum.
0: Greenwood ve Vedat bence. Vedat evet da çok önemli. Yani Beşiktaş'ın stoperlerinde arıza var dedik. Vedat da yani Samsun maçında gösterdi. Oraları çok iyi karıştıran bir oyuncu. Tabii, tabii. Ve yani stoperleri de kanatlara, orta sahaya çekebilen, o boşluk, orada bir boşluk yaratabilen bir oyuncu. Vedat ve Greenwood'a dikkat etmemiz lazım tabii. Peki. Yani tabii Beşiktaş'ta derbide sol bekte muhtemelen Rıdvan'ı göreceğiz. Hı-hı. Ama hani orada Vedat'ın Greenwood'un yerine gittiği anlarda Rıdvan'la bir uzun top eşleşmesinde Greenwood'un santrafor bölgesine geldiği senaryolar
2: sıkıntı yaratabilir.
0: Tehlike arz ediyor bence.
2: İnşallah güzel bir derbi olur. Bol gollü bir derbi olur. Hakem konuşmadığımız, futbolu konuştuğumuz bir derbi olur diye temenni de bulunayım ben.
0: Ya burada hakem dünkü mesela Çağdaş Altay'a maç içinde konuşmadık ama ya ben hayatımda bu kadar oyundan kopuk.
2: Hepsi hani, öyle.
0: Ya abi Çağdaş Altay'da özellikle bir şey var. Ya mesela Beşiktaş'ın attığı golde bile pozisyon neredeyse içinde abi, top sana çarpabilir yani. Bu kadar pozisyon alması kötü bir hakem olabilir mi? Yani sanki handball maçı yönetiyormuş gibi bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Yani pozisyonlardan kopuk. Oyuncularla iletişimi de bence problemli. Yani özellikle hani hakem kararlarında ben mesela işte elin koluna çarptığı pozisyonu görmedi mesela. Bence evet, net penaltı. Neden? Şimdi şöyle duruyor belki, hani doğal konum gibi gözüküyor ama oyuncu bu kolunu topa açıyor, doğru götürüyor. Açıyor. Yani ve vücudunu büyütüyor, açıyor. Tabii. Ha orada belki açısal olarak onu görememiş olabilir ama ben ona bakmıyorum. Daha çok yani pozisyonlarda hakemin nerede durduğuna bakıyorum. Yani bence hiç ışık vermeyen bir hakem. Bu arada Orkun'la mesela orada Vlahovic bence Çorumlu oyuncu hani orada kameralara yansıdı. Vlahovic'e küfür ediyor. Hmm. Belki hakem onu orada göremedi, duyamadı ama ya Orkun'un biraz daha bu noktalarda sakin olması lazım bence. Orada mesela sarı kart gördü. Sonra evet, bir parmak sallaması var. Orada tam göremedik. Oyuncuya mı sallıyor, hakeme mi sallıyor ama ya orada ikinci sarıyı görme görsen, ihtimalim var. Yani
2: haftaya derbi
0: öncesi
2: var,
0: olacak iş değil yani. E bir noktada mesela sarı kartı aldın. Yanlışlıkla mesela oyuncunun ayağına bastın. Bastan, e tamam, abi ikinci sarılara VAR devreye giriyor. Yani bence Orkun'un biraz daha sakin olması lazım. Yani bir hani taraftar onu evet gaza getiriyor. İşte ondan çok şey bekliyor. Lider olarak bakıyor ona, haklı olarak o liderliği de yapıyor ama Orkun'un biraz daha sakin kalması lazım sahada bence.
2: Peki son olarak Ahmet, Spor Trabzonspor maçını konuşalım istiyorum.
0: Enteresan
2: biraz
0: bir maçtı.
2: Acayip bir maçtı. Ben yani onu izledim.
0: Abi Ahmet bence acayip bir iç saha takımı olmuş.
2: Vallahi
0: muhtemelen
2: öyle.
0: İç sahada Muzo. Sezon sonu yine konuşuruz da iç sahada bence 5. 6. sırada olurlar. Yani olabilir, iç saha sıralamasında. Deplasmanda da kolay kolay galip gelemezler, puan alamazlar gibi geliyor. Yani bu şekilde dengelerler, orta sıralarda bitirirler diye düşünüyorum. Trabzonspor demek ki abi böyle yıldız transferler yaparak olmuyor, bu işler abi olmuyor. Bir hani takım kimyası oluşturmak lazım. Mesela Salah golle başladı ama yani 30. dakikadan sonra artık top alamayınca saldı, yürümeye başladı.
2: Doğal olarak.
0: Yani doğal olarak. Mesela Fabinho maça yine iyi başladı, sonra evet, çok düştü. Yani en önemli iki oyuncusu olduğu için Trabzonspor'un söylüyorum. Yani açıkçası skor bana sürpriz olmadı. Ben Ahmet Spor'un kazanmasını
2: sen
0: bekliyordum.
2: Sen söylemiştin evet bunu.
0: Yani Ahmet Spor'un kazanmasını bekliyordum. Çünkü çok iyi bir iç saha takım. Bir de yani Fatih Tekke'nin kendi kendine yarattığı bir kriz.
2: Ne olacak orada sence orada gelecek?
0: Abi bence orada şöyle bir şey oldu. Yani Fatih Tekke bir şu şekilde bir kumar oynadı bence. Şimdi yönetimin kendisine sahip çıkacağı kesindi değil mi? Böyle bir istifa kararından sonra.
2: Net. Ya konuştuk bunu gitsin grupta zaten.
0: Hani
2: yani
0: ya, bırakın gitsin diyecek bir durumu yoktu. Şöyle bir şey yaptı. Dönersem takıma şunu göstermiş olurum. Bakın yani siz çok kötü oynadınız. Aslında benlik hiçbir sorun yoktu. İşte Malinovski 10. dakikada atıldı. Sonra evet, peş peşe goller yedik. Ona rağmen ben sorumluluk alıyorum ve istifa ediyorum dedi. Yani takımına iyi bir mesaj vermiş olacaktı. Geri dönmezse de Trabzonspor'un açıkçası yönetimin veya Fatih Tekke yönetimin iyi bir kadro kurduğunu düşünmüyor bence. Yani kadronun kendi istediği şekilde kurulduğunu düşünmüyor. Kadrodan çok umudu yok. Bırakırsam da işler daha kötüleşmeden bırakırım. Daha sonra 2 sene sonra, 3 sene sonra daha güçlü dönerim gibi, hı-hı, bir şey yaptı. Ama geri döndüğü senaryoda açıkçası Ahmet maçı itibariyle o kafasındaki şeyin tutmadığını, yani takımın olumlu bir reaksiyon vermediğini söylemek lazım. Ahmet Spor konusunda da şöyle bir bilgi geldi bana. Yani devletin en üst kademelerinden yöneticilere, başkanlara, kulüplere, bilhassa da yani bu vasıtayla da futbolculara, teknik direktörlere sakın sezon boyunca herhangi bir provokasyona girmeyin. Bunun çok net altında kalırsınız. İş farklı noktalara gider şeklinde bir tebliğ yapılmış. Yani şöyle mesela nasıl bir provokasyon olabilir? En basitinden mesela bir futbolcusun Muzo. Atıyorum X takımda oynuyorsun. Ahmet Spor maçı var. Maç öncesi ya işte bir maça çok daha özel hazırlandı evet. falan gibi. Saçma sapan sözleri asla duymak istemiyorlar. Bununla alakalı da çok ciddi briefing verilmiş. Aman demişler altında kalırsınız demişler yani.
2: Orası da bence mantıklı da olmuş yani.
0: Bu arada gerek Mustafa Erhan'ın kim oldu Schalke'ye gitmek üzere? Orada da mesela hocanın zaten hiç onu düşünmediğini Temmuz'dan beri konuşuyoruz. Burada bence Beşiktaş şunu yapmalı. Mesela X bonservis bedeli isteniyorsa hani 2 milyon, 1 milyon, 2 milyon daha az alıp yarın öbür gün Türkiye'ye dönüşünde öncelik almalı Beşiktaş belli bir miktarda. Hı hı. Yani Mustafa Erhan Hekimoğlu iyi performans sergileyemiyor uzun zamandır ama belki hani Almanya'da çok daha farklı bir ortamda olabilir. İyi bir gelişim fırsatı yakalar ve hani en azından Fenerbahçe ve Galatasaray'a gitmesin, Beşiktaş alsın diye düşünüyorum.
2: Peki. Burak ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Yok Muzo, bu haftalık bu kadar olsun. Peki. Haftaya görüşmek üzere. O derbiden zaman, sonra yine konuşacağız.
2: Tabii derbiden sonra burada artık güzel güzel mi konuşacağız, birbirimizi mi yiyeceğiz onu da göreceğiz. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Yayınımızı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, Lodos'u bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var, taşıyabilen oyuncun var, koşu atan oyuncun var. O zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin, hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jarju, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'u çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam işte fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hocaya nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Genduzzi ile bir kere savunma arasını dolduruyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Genduzzi 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir. Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim. Teklif etmiş ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim bu yani benim dostum arkadaşım demiş insan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına ya demişler ihtiyar bu atın çalınacağı belli sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünü sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp bu kadar tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten.

0: Zaten de öyle olmuş, 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğerse çalınmamış abi, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar, ihtiyara gitmişler, demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın, talihsizlik değil, baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü, bunu söyleyeceksin, bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş, bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden, abi şimdi vahşi atlar, onları terbiye etmeye çalışırken oğlu attan düşmüş, adamın ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor, herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak, evin beti bereketi kaçacak, eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek için orduya katıyorlar. Bu sefer de oğlan sakat ya. Onu götürmüyorlar. Bu sefer de diyorlar ki çok şanslısın. Ya yeter diyor. Yeter. Yani özetle acele karar vermeyin. Hayatı küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Dün rotasyon yanlıştı. Bugün Fenerbahçe izlemek çok keyifli. Derbi maçından sonra tersi de olabilir. Ya da devam edebilir. Çünkü futbol bize hep aynı şeyi söylüyor aslında. Bir ana bakıp hikayenin sonunu yazma. Galiba hepimizin öğrenmesi gereken şey bu. Yani süreci ayrıca yorumlayıp mümkün mertebe zanlardan kaçınmak. Eğer bunu öğrendiğimiz bir sezon olursa şu futbol bu hayatta bize bir şey daha öğretti der. Ben kendi adıma sevinirim valla. İnşallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrinde dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan Batrokova pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
6: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah bir top. Bir kare. Top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex.

0: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve ilk konuğumuza gideceğiz. Sevgili Engin Büyüköksüz hocama, hocama kocaman günaydın diyelim. Ve sevgili Engin hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor bizlerle birlikte hızlı bir giriş yaptık. Biraz da geç kaldık, özür diliyoruz. Ve Engin hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. Ben de bütün dinleyicilerimize günaydın diyorum. Sizlere de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim valla. İstanbul'un trafiği başladı galiba. Şehir olarak da bu hafta itibariyle trafikte ben de çok kaldım. Bu yüzden trafikteki bütün dinleyicilerimize günaydın diyorum.
0: Okullar da açıldı çünkü hem oryantasyon dönemi başladı, hem öğretmenler okullar açılmadan bir hafta önce okullara davet ediliyor. Bir de birinci sınıfa başlayacak ya da hazırlık sınıfına başlayacak olanlar için de oryantasyon dönemi. Zaten İstanbul'da en büyük zannediyorum trafik problemi öğrencilerin A noktasından B noktasına gitmeleri. Çünkü biz en iyi okul en yakındaki okul mantığını çok geride bıraktık.
1: Evet, o da doğal olarak bizim 1 Eylül itibariyle İstanbul'a geldiğimizi hissettiriyor. Vallahi alıştığımız ve yaşamaktan da rahatsız olsak da bununla mutlu olduğumuz bir evredeyiz, yapacak bir şey yok diyoruz ve devam ediyoruz.
0: Allah kolaylık versin. Bu sene üniversiteler birazcık daha kısa kalacaklar. Çünkü zannediyorum Avrupa oyunları dolayısıyla bütün eğitim kurumlarına Mayıs ayında eğitimi tamamlayın uyarısı geldi. Özellikle de İstanbul'daki üniversitelere. Bu yüzden de bu yıl 12'şer haftadan 24 hafta koşulacak maraton.
1: Evet, bizim programımız çok yoğun gerçekten. 16'lık 14 haftalık programımızı 12 haftaya indirmek zorunda kalınca öğrenciler için biraz sıkıntılı olacak. Çünkü dersler yoğun işleniyor ama biraz hız yapmak zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok diyoruz. Bu da doğal olarak Mayıs ayında bitirmemiz gerektiği için herkese kolaylıklar dileyeceğiz. Yani başka çaremiz yok deyip alınan kararı uygulamaya koymak zorundayız.
0: Şimdi Fatih Tekke istifa etti. İstifa daha sonra kabul edilmedi. Ardından görev karşılıklı olarak anlaşılarak devredildi. Doğru bir müessese midir istifa? Yani istifa mesela bir kaçmak mıdır? Zaman zaman öyle bir tanımlama yapılıyor ya, niye bırakıp gittin gibi. Bunun psikolojik olarak yansıması nedir? Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen sarsıcı ve hepimizi derinden yaralayan gemi kazası sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti hükümetten çekildi, destekleyen partiler. Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Yani bize çok yabancı şeyler biliyorsunuz. Bunlar.
1: Şimdi öncelikle futbolun içerisindeki uzun vadeli bir planla gelmiş Fatih Tekke'nin yenilmek hiç planında yok muydu acaba? Kendi sürecinin içerisinde de oyunun doğası gereği ya da rakibin sizin oyununuzu çözmesi doğası gereği diyoruz. Bu işin ister istemez doğasında bir yenilgi var. Yıllarca antrenörlük yapmış, aynı takımda 10 yıllarca antrenörlük yapmış kişiler var. Onların o kadar kötü skorların içerisinde de hiç nasıl takımın başına kaldığını gerçekten araştırmak gerekli. Trabzonspor'un planının Fatih Tekke ile birlikte uzun süreli bir plan olduğu söylendi. O zaman bu uzun süreli planda her yıl şampiyon olmak mı vardı? Ben bu müessesenin yani şu an için uzun süreli plan yapıyoruz. Ama uzun süreli planı şampiyon olmak üzerine yapıyoruz. Her yıl şampiyon olarak Fatih Tekke'ye kalacağız demek istemişler demek ki diyorum. Fatih Tekke'nin ayrılmasını, skoru yani skorlar üzerinden ayrılmasını çok mantıklı bulmuyorum. O zaman hocanın oyunlar içerisindeki, yani sonuçta yılda 50 tane maç yapıyorsunuz. 50'nin üstüne maç yapacaksınız. her maçın içerisinde neyi sahaya ortaya koyamadığınız, hatanızın ne olduğunu gözlemlemeniz gerekli. Şimdi ben futbolu çok yakından takip etmesem de yakından takip ediyorum. Trabzonspor'un hazırlık maçları dahil orta saha ile ilgili geçişler ve Onacho'nun formsuzluğu ortadaydı. Bu görünen bir şeydi. Fatih Hoca bunu şu an görmedi. Yani biz oyunun Temmuz itibariyle hazırlık oyunlarından biri gelen kısımda ne olduğunu gözlemledik. Bunun aynısını Galatasaray için de söyleyebiliriz, Fener için de söyleyebiliriz, Beşiktaş için de. Trabzonspor'un oyununun hatası orta sahanın içerisindeki yani yönetememekle ilgiliydi. Folcarelli'nin de sakatlanması gerçekten bütün planlarını alt üst etti. Yapılan müdahalelerde cevap vermedi. Şimdi Fatih Tekke bunu benden iyi bilen birisi. Bu işin içerisinde olan. O zaman takımı nasıl kurgulaması gerektiğini, neden önlemini almadı ve bu önlemin nasıl sahaya yansıtamadı? Asıl çalışması gereken yerin neresi saha içi olması gerekirken hocanın duygu yönetememesi ayrı bir noktaya geldi. Ben hem Avrupa maçını hem de bu haftaki maçı izleme fırsatı gördüğümde hocanın reaksiyonları yani duygu durumu yönetecek düzeyde değildi. Hoca bunu yönetemedi ve mola vermesi gerekti. Asıl yani alınan kararı ben doğru görüyorum. Çünkü Mustafa Eskiler'in bir maçın 35. dakikasında Trabzonsporlu bir oyuncunun sakatlıkla yerden yattığı sırada Mustafa Eskiler'in topu kenara attığındaki hocanın tepkisini oradaki Mustafa'ya tepkisini, Mustafa'nın şokunu ve yönetemediğini ve sonunda da oyunun içerisinde Mustafa Eskiler koptu maçtan. Ondan sonraki süreçte maçın 90 dakikasının içerisinde yani hocanın saha dışındaki performansı yani öfke yönetimi ya da duygusunu yönetme sürecindeki zorluğun sahaya yansıdığını bizzat gözlemledik. Bu noktada bence doğru bir istifa, merci olarak değil. Hocanın oyunun içerisinde Temmuz'dan beri ortaya koymak istediği oyunun içerisindeki hataların ve oyuncular içerisindeki bunun duygusal yansımalarının ne olduğunu gözlemlemesi. Burada bir oyun içerisinden başka bir şey vardı. O yüzden hocanın istifa etmesi gerekiyordu. Yenilgi değil mesele. Yani ona kalırsa Okan Hoca geçen yıl yani geçmiş yıllardaki aldığı skorlar üzerinden bakarsak Okan Hoca'nın hiç durmaması gerekiyordu. Yani 5-1'lik maç, 5-0'lık maçlarıyla yani çok büyük skorlu maçlarla gitti. Yani geçen yıl Şampiyonlar Ligi de dahil buna. Ama siz döndüğünüzde kendi oyuncularınızla bunun nasıl olması gerektiğini masaya yatırmanız lazım. Biz soyunma odasını ya da antrenmanları bilmediğimiz için hocanın bunu ligdeki zorluğu olarak gördüm. Ben sahanın içerisinde hocanın oyunculara etkisinin doğru olmadığını, kendi duygusal sürecinin yansımaması gerektiğini, kurgunun başka bir şey olması gerektiğini söylüyorum. Şu an Fatih Hoca'nın bir mola vermesi gerekiyordu. Doğru zamanda mola verdi. Büyük ihtimal geri mutlaka dönecektir Trabzonspor'la ilgili sürecin içerisinde. Fakat bu hocanın yıpranmışlığının yansımasıydı. Hocanın da hocaya da tavsiyemiz şu. Öfke yönetim problemi senin şu an özgü bir şey değil Fatih Hoca. Yani bu oyunculuğunda da böyleydi, şu anda da böyle. Bununla çalışman gerektiğini tavsiye edebiliriz sadece. Yoksa senin teknik direktörlük, teknik taktik bilgin ve geçen yılda yaptıkların ya da şu ana kadar teknik direktörlük yaptığınla yeteneğinle ilgili bir şey değil. Ama duygusal yönetiminle ilgili bir eksiden söylüyorum. Bu yüzden de ben Fatih Hoca'nın istifasının çok doğru bir karar olduğunu, kendisinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burada o maçı izleyip saha içiyle ve oyuncularla etkileşimini gözlemlediğimde geçen yılki Fatih Hoca ile bu yılki Fatih Hoca bir de kendi bir beyanı var. Bu kadro teknik direktörü kovduran bir kadro olabilir. Bu ne demek ve şu anki yaptığın 3 hafta sonra bunun üstüne istifa ediyorsun. Fatih yani Muhammed Salah geldikten sonra bu cümleyi söylüyorsun ve 3. haftada ayrılıyorsun. Kendisinin de nasıl bu sürece geldiğini izlemlemesi gerekir. Hepimizin izlemlemesi gerekir. Bunu söyleyebilirim. Bu yüzden de Fatih Tekke'nin istifası kendi adına ve Trabzonspor'un takım adına doğru bir karar. Ama değişmesi gereken şey futboldan çok Fatih Hoca'nın kendi davranışlarıyla ilgili bir süreç diye söyleyebilirim.
0: Doçent Doktor Engin Büyüköksüz hocam bizlerle. Bugün biraz geç bağlandık hocama ama 3 2-3 dakikamız daha var. Birazcık daha fazla süremiz var. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var bu hafta. Bu derbiye yönelik neler söylersiniz?
1: Öncelikle hafta sonu arkadaşlarımızla sohbet etme fırsatı bulduk. Yasin arkadaşımız Galatasaraylı, Ahmet arkadaşımız da Fenerbahçeli, eşleriyle birlikte muhabbet ediyorduk. Herkesin şöyle bir kaygısı var. Geçen haftalarda görüştüğümüz, sizlerle konuştuğumuz gibi Şampiyonlar Ligi ve ligin güzelliğinden hanımlar bize birer televizyon daha mı vermek gerektiğini söylemiştim ki. Hepimizin kaygısı bu. Gerçekten herkesin heyecanı çok yüksek. Futbolun içerisindeki seyri de herkes heyecanlanmış noktada. Bugün Beşiktaş ve Fener maçının derbinin nabzı daha yüksek bir hale geldi. Futbolun seyri ve güzelliği içerisinde kalarak buraya bakıp nasıl bir keyif aldığımızı gözlemlemek yani bu. Şimdi bu haftaki maçın kazananının kim olabileceğini öngörmek yine ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Yüksek performansla sergileyerek iki takım buraya kadar geliyorlar. Bu maçın kaybedeni ya da kazananın ligin içerisinde tabii ki öne geçecek. Tabii ki kendi aramızdaki moral motivasyonumuz artacak ama ligin kaderini değiştirecek maçlar içerisinde değil. Çok anlam yüklemek gibi bir noktası ama rekabetin anlam yüklemesi ayrı bir noktaya getiriyor. Şimdi Beşiktaş doğal olarak deplasmanda hiç deplasman gibi değil. Yıllardan beri bu böyle. Yani Kadıköy'de oyun oynamak, Kadıköy'de kendi oyunlarını ortaya koymak Beşiktaş için hep şu ana kadar derbinin eşit noktaya getirecek nokta. Dezavantajlı bir nokta değil. Takım olarak kötü bir yerde olsa da hep Kadıköy deplasmanı onlar için moral motivasyonu kendilerinin inançlarının yüksek olduğu bir yer. Bu yüzden de bu maçın seyri çok güzel olacak. Şu ana kadar izlediğimiz Beşiktaş yani Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy derbilerinin keyfi çok yüksekti. Bu hafta da çok keyifli bir lig maçı izleyeceğimize çok inanıyorum. Ama maçın kaderini tabii ki teknik direktörlerin yaptığı taktikler belirleyecek diyorum. Çünkü çok fazlasıyla taktiksel bir bireysel oyundan takım oyununu ortaya koymaya çalışan iki takım var şu an karşımızda ve oyun organizasyonlarıyla golleri bize izletiyorlar. Yani bireysel başarılardan öte takımın kendi içerisindeki tekrarlanan oyunlarla geliyor. Bu yüzden de taktiklerin asıl konuştuğu bir hafta olacağını görerek iki takıma da başarılar diliyorum. Bütün herkese buradan yani güzel, seyri güzel ve hafta sonunu keyifli geçirecek bir derbi olarak görüyorum diyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Biraz geç bağlandık size. Bugün birazcık kısa kaldık. Özür diliyorum. Ama haftaya telafi ederiz.
1: Estağfurullah. İyi yayınlar. Herkese selam olsun.
0: Reklam vakti efendim.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam bitti.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Birlikteliğimiz sürüyor ve haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Taraf gazetesinin değerli yazarı zaman zaman burayı da kontrol etmeye çalışıyorum. Ama gazeteci yazar dostum Bahadır çok işler bizlerle birlikte olacaktı. Ama maalesef Bahadır'la bir araya gelemedik. Aradım onu, bir türlü ulaşamıyorum. Ve onun yerine size gazetelerden bugün yansıyan sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Bakalım neler yansıyacak. Tavır gazetesinin spor müdürü, hemen orayı da düzeltelim. Son hedef Sultanen diyor. Orta sahada genç dinamik bir takviye planlıyor Beşiktaş, biliyorsunuz. Ve Jürger'den 19 yaşındaki Fin yıldız Matias Sultanen'i kadroya katmaya çalışıyor. Kara Kartal'ın teklifinin 1 milyon avro olduğu öğrenildi, kiralama bedeli. Eğer beğenilirse 12 milyon avroluk da bir satın alma bedelinden bahsediliyor. Fanatik gazetesinde gündemdeki en önemli isim Vlahovic. Vlahovic fırtınası, Çorum maçında hat-trick yaptı. Kariyerinde 3. hat-trick'i bu. Ve Avrupa basınının da manşetlerinde yer aldı. Nübel'den de flaş sözler gelmiş. Fenerbahçe'nin zafer planı, İsmail Kartal Beşiktaş derbisine yönelik planlar yapıyor haberi de yine Fanatik gazetesinde dikkat çekiyor. Filenin sultanları bugün yarı final yolunda. Eğer vaktiniz varsa, bilette bulduysanız, ki bulma ihtimaliniz hayli zayıf. Çünkü gerçekten ilgi çok fazla Avrupa Voleybol Şampiyonası'na. Kadınlarımız, Filenin sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün saat 19'da Almanya ile yarı final için karşı karşıya gelecekler. Almanya engelini geçmeye çalışacaklar. Gündemdeki bir önemli gelişme Galatasaray'ın savunmaya 1.96'lık, ki bunu dün söylemiştik, Bichiabu'yu alması. Leao da geldi. Leao 11 hazırlanıyormuş. Deniz Gül de geldi. Onu da hemen belirtelim. Bu arada sizden gelen mesajlar da var. Hemen onları da okuyalım. Günaydın Emre abi. Süleyman Yetkin'den gelmiş. Kolaylıklar diliyorum. Abi, Ümit Akdağ nasıl bir oyuncu? Bilgin var mı diye sormuş kıymetli dostumuz. Tabi transferler arka arkaya geldiğinde bütün herkes farklı isim.

ve hani tam anlamıyla doğru bilgiyi size verebilecek bir kapasitede değilim. Çünkü Alanyaspor'lu oyuncu. Alanyaspor'da onu çok seyretmedim. Alanyaspor'un maçlarını da işin açıkçası çok seyretmedim. Ama genç bir oyuncu. 22 yaşında. Bir de tabii zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, sol ayaklı bir stoper. Sol ayaklı stoperler de enteresandır. Bildiğim kadarıyla İngiltere altyapısıydı ya da Belçika mı? Tam hatırlamıyorum. Ya İngiltere ya Belçika altyapısı kariyeri var. Oralarda eğer yaptıysa bu işleri, yani İngiltere'de veya işte Belçika'da veya Fransa'da veya İspanya'da bir altyapı gördüyse, futbolun dinamik ve mental yapısını iyi özümsemiş demektir. Bir de zannediyorum Romanya milli takımını tercih etmişti. Anneden mi babadan dolayı mı tam da bilmiyorum. Romanya milli takımını tercih etmişti. Ben sadece hava toplarında ileriye çıkışlarda etkili olduğunu biliyorum. Bir de fizik gücünün yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü uzun boylu bir oyuncu. Yani 1.90'ı çok rahat geçkin bir oyuncu. Bildiklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Emre abi günaydın. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Gerçekten merak ediyorum. Bu insanlar yüzünden ne olacak böyle? Herkes birbirine karşı tahammülsüz, herkes gergin. Ortalık resmen stres bombası. Günlük hayat zaten yeterince zor. Bir de insanların birbirine yük olması insanı tüketiyor. İnsan biraz huzur, biraz anlayış arıyor. Gerçekten öyle. Birbirimize karşı çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. Birbirimize karşı tahammül sınırlarımız o kadar daralmış durumda ki, örneğin dün bir çemberden dönüyorum, yani çember dediğim bir kavşak, biliyorsunuz kavşak kavşağa dönenindir, yani orayı dönerken ilk girdiyseniz eğer ve artık ondan sonra orayı dönene kadar size kenardan gelenler yol verirler. Kıbrıs'ta çember diyorlar. Çemberde öyle beklemezsen falan polisler oluyor zaten, anında çok sert cezayı yapıştırıyorlar. Ben de Seferihisar çemberinden dönüyorum. Zaten ilk Seferihisar Sağcık girişinde ışıklıdır çember. Bir sonraki Akarca'ya giderken ışıksızdır. Bir araba böyle sağdan son sürat geldi. Zar zor toparladık falan ama ben de kornaya bastım. El kol işaretleri falan yapmaya başladı. Dedim ki Allah'ın selameti üzerine olsun hocam dedim. Bastım gittim ama hala arkadan selektör yapıyor falan. Yani hem trafik kurallarını bilmiyoruz, hem karşımızdaki kişiye öfkeliyiz, hem olay çıkartmak için zemin arıyoruz. Akıl alır gibi değil. Yani anlamakta zorlanıyorum. Hala cezalar caydırıcı olamamış. Yani ben mesela işte 180 bin liraydı ya ceza, 1 milyon yapsınlar abi. Mesela araçtan indin, diğer araca bir fiziki müdahalede mi bulundun? Evet, 1 milyon lira ceza. Hatta 1 milyon yetmez. Burayı sabitlesinler, hani 5 yılın altında hapis cezası aldığında diyorlar ya işte, sen eğer başka bir hüküm giymediysen hükmün geri bırakılması, 5 yıl içinde ceza işlemezsen bu hayata geçmeyecek. Yok abi, öyle bir şey olmamalı bu ülkede. Yani eğer sen birine fiziki müdahale yaptıysan, bu belki 10 günün ya da 20 günün altında ceza aldıysan, yani adam 4 yıl ceza alıyor, hüküm geri bırakılıyor. Bırakılmayacak abi. O adam orada o cezanın karşılığını alacak. Ya da tazminat koyacaksınız mesela. Diyeceksiniz ki 4 yıl yatmıyor musun? Yatmıyorsun. Tazminat kaç para? 10 milyon TL. Zaten hani mutlaka, ya da bir yılla sınırlanmalı. Yani bilmiyorum, ben bir hukukçu değilim. Ama doğal olarak adam 180 bin lira veririm, ben aşağı inerim diyor. Böyle enteresan bir toplum olduk. Devam ediyorum. Selamun aleyküm uyandırma servisine. Emre Tilev üstadım hoş geldiniz demiş. Ve çok çok değerli mesajlarından birine daha atmış sevgili Derfin Yunus Tane. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan günaydın mesajı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada bizi bilgilendiriyor zaman zaman Mehmet Günay. Çok değerli bilgiler veriyor. Bir gemici biliyorsunuz kendisi. Emre Hocam, herkese selamlar diyor. Meslektaşını da unutmamış. Emre Can'a da selamlar göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Silivri'de dün meydana gelen deniz kazası. Evet, maalesef öyle bir kaza da meydana geldi denizde. 10 denizcimiz kayıp. Allah onlara yardımcı olsun. Eğer yaşamlarını yitirdilerse Allah korusun diyelim. Gani gani rahmet.

0: diliyorum. Eğer kurtuldularsa da uzun ömürleri olsun. Medya gerekirse kamu kuruluşları şöyle diyor: gemiler çarpıştı. Bu bir yanlıştır demiş sevgili Mehmet. Bunu düzeltmek için bizlere düşen bir görev var. Gemiler asla çarpışmazlar. Biz çatışırlar. Bunu önlemek için konulan kuralın adı da uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü, COLREG'dir diyor. COLREG, International Regulations of Prevention Collision at Sea'dir. Yani denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Ve Mehmet Günay'ın bu değerli bilgileri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan da spiker arkadaşlara ya da sunucu arkadaşların hepsine söyleyelim: gemiler çarpıştı değil, gemiler çatıştı. Yani bu uluslararası literatürde böyle geçiyormuş. Gemiler çarpışmazmış, gemiler çatışırmış. Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalanması hataydı. Türkiye hangi teknik direktör aralıksız 5 yıl çalışan bir ülke? Okan Hoca bile şampiyon olarak kalabiliyorken Fatih Hoca Trabzonspor'u yeni hocaları yalnız bırakmıştır. Fatih Hoca yıldızları yönetemeyeceğini anladığını düşünüyorum demiş. Bu arada Trabzonspor Arda Turan'a gitmiş. Arda Turan'la nabız yoklamış. Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ı hiçbir şekilde bırakmayacağını dile getirmiş. Zaman insan için bir hediyedir. Kıymetini bilmek gerekir. Hayat bu ya. Bir bakmışsın bahar, bir bakmışsın sonbahar. Bilemeyiz ki. Ömrümüzün kışına daha ne kadar var? Yüreğimizden sevgi, gözümüzden gülümseme eksik olmasın. Günaydın Emre abi. Stuttgart'tan Devrek'li Metin demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ifadelere, güzel notlara. Ya ben hayatın her evresinde, yani kışı da yaşasan, yazı da yaşasan, sonbaharı da, ilkbaharı da yaşasan, dediğiniz gibi tat almanın gerekliliklerini vurguluyorum ama bazen hayatın keşmekeşi içerisinde hayattan tat almayı çok ıskalıyoruz. Bir de hep çalışıyoruz. Çalıştığımız süreç içerisinde üretmeye gayret ediyoruz. Üretirken de işte aslında hayatı ıskalıyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz benim gibi işte 55 yaşına geliyorsunuz ya da işte 60 yaşına geliyorsunuz. Geriye dönüp bakıyorsunuz. Geride hiçbir şey kalmamış. Yani ben bazen onu diyorum, sohbet ediyoruz. Yani işte babam benim 69, 68, 69 yaşında öldü. Çünkü yani hani şarkıcının dediği gibi babanın öldüğü yaştayım diyor ya. Oraları görürsek eğer, Allah nasip ederse, topu topu 15 tane, bilemedin 14 tane yaz kaldı. Yani 14 kez daha yazı kutlayacaksın. 14 kez daha belki denize gireceksin. Ben kışı sevmediğim için kışla orantılı bir yorum yapmıyorum. Yani kar yağışını da sevmem, karı da sevmem. Ne bileyim işte, hani insanlar bazen şey der, baba ya şu yağmur yağsın biz de cama çıkalım, yağmuru seyredelim falan. Ben onları çok seven bir adam değilim. Ben böyle güneş olsun, güneş açsın. Bir de tabii ben bahar çocuğuyum, Nisan doğumluyum. Ya da çiçekler açsın böyle, havada kelebekler uçuşsun falan. Bunlardan acayip keyif alıyorum. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Büyükçekmece rampasında radyo çekmiyor demiş. Evet, bazen böyle diğer frekanslar bizim frekansımızın önüne geçiyor. Rahatsız edici bir durum olabiliyor. Günaydın kral, dinlemedeyim. Asla yalnız yürümeyeceksin. Burada yanındayız, seviliyorsun demiş. İsmail'den gelmiş. İsmail Bey bize biliyorsunuz taktikleriyle değer katıyor zaman zaman arayarak. Çok teşekkür ediyorum. Liverpool'un sloganı "You never walk alone". Sadece Liverpool'da değil. Bu slogan bildiğim kadarıyla artık birçok takım tarafından kullanılıyor. Patchmakers grubunun o 1930'ların sonundaki film müziğini alıp bu seviyeye getirip daha sonra 1960'ların ortasında statta çalmaya başlayıp ardından da You Never Walk Alone'un herkesin müziği olduğu o müthiş an, hep beraber okudukları müthiş şarkı. Bunun bir benzerini bizim Göztepe taraftarımız yapıyor. Matt Cezir'le yapıyor biliyorsunuz. Levent Yüksel'in o şarkısı gerçekten çok etkileyici, çok güzel. Levent Yüksel de gelmişti ve o da bu muazzam şarkıyı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda seslendirmişti. Efendim, gündemden yaşananlara ve bugün spora dair notlara bakalım. Galatasaray stoperi bitirdi. Hemen onu belirtelim. 2 milyon avro satın alma opsiyonu da 28 milyon avro. 1.96 boyunda, 21 yaşında El Chadli Bitsuabi kadrosuna dahil etti. Fransız stoper ama kökeni Fransız değil. Beşiktaş'tan gece yarısı imza Ümit Akdağ kadroda. Beşiktaş bu gece saat 00:50'de Ümit Akdağ transferini resmen duyurdu. Siyah beyazların güncel kadrosuna genç savunmacı yerine aldı. 5 Eylül'deki Fenerbahçe derbisi hazırlıkları da sürüyormuş. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun güncellediği programa göre derbi 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de ve saat 20'de. Fenerbahçe'nin resmi sitesi de maç saatini doğruladı. Derbinin hemen ardından Avrupa takvimi devreye girdiği için iki takım açısından da rotasyon, sakatlık, kadro tercihi 48 saatin ana başlığı olacak gibi gözüküyor. Ve A milli takım voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'ı biliyorsunuz 3-0 yenmişti son olarak. Çeyrek finalden yarı final, son 16'dan çeyrek finale kalmıştı. Bugün çeyrek finaldeki rakip Almanya yarı final bileti arayacak. Almanya'yı yenersek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz. Basketbolda 12 dev adam FIBA'nın en güçlü takımı olarak dikkat çekti. İlk Dünya Kupası vizesini alan takım 8'de 8 yaptı. İnanılmaz. Biraz ekonomik verilerden bahsedeyim. Sabahın en önemli başlıklarından biri ekonomi. Ve Ağustos TÜFE verisi açıklandı. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nde ekonomistler aylık enflasyon beklentisini 1.86, Temmuz'daki yıllık TÜFE'yi de %33.52 olarak belirlemiş durumdalar. Özellikle transfer penceresi kapanmaya yaklaşıyor. Onun vurgusunu yapalım. Artık son bir gün içerisindeyiz. Ve işte bu yaklaşırken İstanbul'da gece yine hareketliydi. Galatasaray Bitsuabi'yi resmen bitirdi. Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı. Cumartesi oynanacak Kadıköy Fenerbahçe Beşiktaş derbisini bekliyor. Ve milli heyecanda da bugün filenin sultanları bizlerle birlikte olacak. Ve önemli bir gün, önemli gündem, özellikle siyasette de hareketli bir günü beraber yaşıyoruz. Saatler 7.40'ı gösteriyor. Şimdi ben sizden bir minik reklam arası rica ediyorum. Ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Gol. Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.

0: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.

0: Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, hattımızda çok özel bir isim Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocam var. Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan ama çok iyi futbol yorumlarıyla bambaşka bir çerçeveden bakmamızı sağlayan kimlik. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın sevgili Emre, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İstanbul'a sonbahar geldi mi? Yapraklar dökülüyor mu?
1: Daha gelmedi. Daha hava çok limonata gibi güzel.
0: Peki. Şimdi adeta yaprak dökümü Fenerbahçe'de yaşandı. Birçok oyuncu gitti. Birçok oyuncu geldi. Ve geldi, derbi kapıya dayandı. Nasıl bir derbi bekler Profesör Doktor Yusuf Erzin?
1: Ben güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. İki takım da iyi oynuyor. Beşiktaş gerekli takviyeleri yaptı. Çok güzel bir hücum hattı oluşturdular. Hatta seninle konuşmuştuk işte. Fenerbahçe Lukaku'yu aldığı dönemde Beşiktaş da Vlahovic'i aldı. Yani Lukaku da çok büyük bir etiket bir takım için ama Vlahovic çok büyük bir transfer diye konuşmuştuk. Nitekim Vlahovic kalitesini göstermeye başladı. Çok kuvvetli, fizikli bir oyuncu. Kafa, şut, her şey var. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Özellikle Fenerbahçe defansının çok dikkatli olması lazım. Çünkü inanılmaz bir hücum hattı var. İşte sağda Serni, işte sol tarafta Trossard, ortada Vlahovic, arkasında Olaytan, onun arkasında kuvvetli bir orta saha. Biliyorsun bu sene Salih'i de aldılar kaptanlarına ek olarak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hücum hattı, orta sahası çok iyi bir şekilde forma girmiş durumda. Tabii daha vakit var iyi anlaşabilmeleri için, birbirlerini tanımaları için ama isimler hakikaten çok kuvvetli isimler. Defansı aynı kalitede değil Beşiktaş'ın. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin forvet hattı da çok kuvvetli bir forvet hattı. Bu kadar büyük isimlerden oluşmuyor Beşiktaş kadar ama düşünsene sağda bir Mason Greenwood var, işte ortada bir Vedat var, arkasında Asensio olacak büyük ihtimalle. Sol tarafta büyük ihtimal Oğuz olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hücum hattı da çok etkin. Sonuçta benim tahminim bu maçta mutlaka karşılıklı gol ya da goller olacağı yönünde. Ve ilk golü atanın da maçı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Benim tahminim bu yönde sevgili Emre.
0: Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Hocam, İsmail Kartal'ın oyun biçimlenmesi hala eleştiriliyor ve bunu anlamakta hakikaten çok zorlanıyorum ben. Ve eleştirirken de işte Talişka'yı niye de gönderdi? Asensio gidebilirdi. Hani kadroda çünkü ciddi bir kalabalık ve kadro enflasyonu var. Bir de 10+4 kuralına uyumluluk esas. Buradan da ciddi sıkıntı yaşamıştı. Ve eleştiri oklarını İsmail Kartal'a gönderenlerin çoğu özellikle de oyuncu değişikliklerini çok sorguluyorlar. Bu noktada bakış açınız nedir?
1: Bence çok sorgulanacak bir şey yapmadı. Yani Talisca'nın gitmesini söylüyorsan eğer, bu tamamen ortaya çıkan 10+4 kuralı yüzünden. Yani böyle bir kural uygulanacaksa geçen yıllarda yapılan bu transferlere niye bu kadar izin verildi? Düşünsene mesela Fenerbahçe Cengiz Ünder'e 15 milyon euro bonservis ödedi sevgili Emre. Ali Koç Başkan zamanında. Ne kadar verim aldık sence Cengiz'den? Hemen hemen hiç. Hiçbir şey kazanmadan da gönderdik. 15 milyon euro direkt.

0: çöpe gitti. Diego Carlos mesela geçen sene Como'da kiralık olarak oynadı. Onun bonservisine de yanılmıyorsam 11,5 milyon euro gibi bir para verilmişti. O da şimdi kiralık olarak 2,8 milyon euroya, bu sefer Parma'ya gitti. Yani büyük paralar verildi bonservislere. Amrabat mesela. Amrabat katiyette kalitesiz bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu ama burada tutmadı dikiş diyelim. Amrabat'a bakıyorsun, o da Ajax'a gitti. Bir şey kazandın mı? Hayır. Yani bu şekilde kulüpler ağır ağır iflasa doğru gidiyorlar bana sorarsan. Yani ekonomik dengesi yok Türk kulüplerinin. İşte yok devlet vergilerini affedecek de, işte yok bir arazi satacaklar da oraya inşaat yapacaklar vesaire. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Yani o açıdan kulüpler mutlaka çıkmaza girecekler eğer devlet desteği olmazsa. Kaliska'nın gidişine gelirsek eğer, şimdi bakıyorsun sene başından beri inanılmaz formda olan bir Taliska var. Fenerbahçe'yi skor olarak sırtlıyor. Sen bu oyuncuyu göndermek zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü kadronda 10 artı 4 kuralı yüzünden yabancı oyuncu göndermen lazım bir şekilde. Talibi olan futbolcu da Taliska, Suudi Arabistan'dan çok iyi bir para verildi. Oraya göndermek zorunda kaldık. Yani Taliska'yı göndermek mecburiyetten oldu açıkçası. Hem bir miktar kulübün para kazanması için hem de kadroyu boşaltmak gerektiği için. Taliska çok formda başlamıştı yoksa ve katiyetle gönderilecek bir oyuncu değildi ama mecbur kaldı Fenerbahçe. Buna yani böyle bakmak lazım. Hani kendisi Fenerbahçe kulübünün durup dururken Taliska'yı göndermiyor. Mecbur kaldığı için gönderiyor. Seneye hatta bu yabancı kuralı daha da biliyorsun sıkılaşacak, zorlaşacak. Bu sefer 8 artı 4 olacak benim bildiğim kadarıyla. Seneye de kadroyu daha da daraltmak zorunda kalacak kulüpler. Böyle bir karar alınmış. Buna herkes uymaya çalışıyor ama Türk kulüpleri ve Türkiye ekonomisi sonuçta bu kararla birlikte çok ciddi bir zarara uğradılar. Ha, bunun getirisi ne olabilir? Sahada daha çok Türk oyuncusunun oynamasıyla birlikte daha iyi bir milli takım iskeleti oluşturulabilir. Ama bunu daha yavaş yapabilirdi federasyon diye düşünüyorum. Böyle olunca biraz ani oldu ve kulüpler çok büyük zarara girdi sevgili Emre.
1: Biz Avrupa'nın transfer çöplüğü müyüz? Yani mesela Icardi hala kulüp bulamadı biliyor musunuz? Yani 33 yaşında bizim yere göğe sığdıramadığımız Icardi Avrupa'da karşılığı yok. Şu anda kulüp bulamıyor.
0: Ama şimdi Galatasaray'ın aldığı dönemdeki Icardi o para verilip alınacak bir oyuncuydu. Yani şu andaki haline bakarak konuşmak bence yanlış olur. Galatasaray'ın getirdiği Icardi Galatasaray'a en az iki tane şampiyonluk kazandırdı. Daha sonra işte kendi özel hayatındaki problemler vesaireler belki futboldan biraz koptu. Sakatlıklar geldi. Ondan sonra bu duruma düştü. Bu durumda tabii kimse almayabilir. Boşta bile kalabilir. Ama Galatasaray'ın aldığı Icardi çok iyi bir futbolcuydu açıkçası. Transfer çöplüğü müyüz biz? O tabii şöyle bir şey oluyor. Yani scouting denen şeyi doğru dürüst yapamıyor bizim kulüplerimiz. Onu doğru dürüst yapan şu anda bir Göztepe var mesela. Eskiden Gençler Birliği vardı. İlhan Cavcav başkan vardı biliyorsun rahmetli. O çok güzel scouting yapardı. Afrika'dan giderdi, inanılmaz oyuncular getirirdi. Bu scouting işini biz beceremiyoruz. Dolayısıyla marka olmuş isimleri de istediği için taraftar. Onlar da genç yaşlarda gelmiyorlar. Yani sonuçta 23 yaşında bir Edin Dzeko'yu getirmekle işte 35 yaşındaki Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getirmek ya da 36 yaşındaki aynı şey değil. Yani Edin Dzeko'nu düşün, 36 yaşındaki hali bile Fenerbahçe taraftarını mest etti. Ama daha sonra yaş ilerledikçe saha içindeki mücadelenin azalması vesaire bunlar göze batmaya başladı. Yani bizim aslında Edin Dzeko'yu 23 yaşındayken bulup getirmemiz lazımdı Türkiye'ye gibi. Yani bu scouting sistemini iyi işletemediğimiz sürece evet Türkiye bir şekilde bir transfer çöplüğü olma yolunda hızla ilerliyor. O açıdan haklısın.
1: Sevgili hocam, Profesör Doktor Yusuf Ersin'le birlikteyiz. Filenin sultanları deyip susarsam nasıl tamamlar Profesör Doktor Yusuf Ersin?
0: Bizi çok şımartıyorlar demek isterim. Yani artık her maçlarına kazanacaklar gözüyle bakıyoruz. Ama kaybetseler de
1: Set falan
0: hakikaten,
1: verince bozuluyoruz değil mi? Nasıl verdi?
0: evet, ama yani hakikaten kaybetseler bile bu sefer gönlümüzün sultanları diyeceğiz. Çünkü inanılmaz bir altyapı var orada. İnanılmaz bir emek var. Bunlar bir senede, 2 senede olacak şeyler değil. Yani Türkiye 20-25 yıldır voleybola, özellikle de kadın voleyboluna inanılmaz bir yatırım yapıyor. Federasyon başkanı, çevresindeki yönetim, bunlar da liyakatlı insanlardan, işin içinden gelen insanlardan seçilince otomatikman başarı geliyor. Ama tabii bu rahatlık futbolda yok. Voleybol biraz daha gözlerden uzak. Dolayısıyla orada daha rahat operasyon yapma imkanları var. Ama futbola baktığın zaman sürekli futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke. Dolayısıyla oranın başına gelen insanlar daha farklı şekilde seçiliyorlar diyeyim sana. Yani bu kadar rahat çalışma alanları olmuyor. Futbolda da Türkiye'nin halini son Dünya Kupası'nda gördün sevgili Emre. Çok kötüydü açıkçası. Çok hayal kırıklığıydı.
1: %100 katılıyorum. Saygıdeğer hocam, basketbolda da müthiş bir şey yaptık. 8'de 8 ile 2027 Dünya Kupası'nın vizesini alan ilk ülke olduk.
0: Evet. Tabii basketbolda unutmamak lazım. Zaten kulüpler bazında mesela basketbol dediğiniz zaman akla Türkiye'de Fenerbahçe geliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde hem basketbol takımı hem de futbol takımı olan 4 tane kulüp var Avrupa'da. İşte Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Fenerbahçe. Yani bu Fenerbahçe için çok büyük bir gurur. Ve Fenerbahçe sadece o ligde değil, aynı zamanda o lige birinci de bitiriyor, şampiyon oluyor. Kulüpler bazında baktığımız zaman Fenerbahçe çok başarılı ama milli takımımız da çok başarılı. O da 80'li yıllarda biliyorsun Beyaz Gölge diye bir dizi vardı.
1: Aa, Kukiç falan vardı değil mi?
0: Tabii televizyonda. O 80'li yıllardaki o dizinin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'de bütün sokaklara potalar asıldı, bilirsin. Onunla birlikte basketbol çok sevildi Türkiye'de. Yani bir televizyon dizisiyle müthiş bir devinim kazandı diyeyim Türkiye'de basketbol. Basketbolda da çok iyiyiz, evet. İnşallah futbolda da iyi oluruz diyelim. Çünkü herkes futbolu daha çok seviyor.
1: Evet, basketbol, hatta orijinali The White Shadow'du zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve inanılmazdı. O dönemde Türk basketbol milli takımı da inanılmazdı. Aytekli, Emirli, Ermanlı falan, Efeli.
0: Evet.
1: Değil mi? Balkan
0: Evet.
1: Ünal abi bize bağlanıyor işte, bugün de bağlanacak. Balkan şampiyonu olmuşlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Elektrik direğine asmıştık şeyi. Böyle tahtadan bir tane işte şeyciye, marangozla demirciye pota yaptırdık. Elektrik direğine asmıştık. Fileyi de annemin, böyle hani vücudunuzu filelersiniz ya hocam, böyle
0: Evet.
1: iplerden, o iplerden yapmıştık. Herkes evinden bir file getirmişti. Peki, tekrar futbola dönelim. Fatih Tekke için ne söylersiniz?
0: Yani ben sana söylemiştim, yani Avrupa maçlarından önce sormuştun sen bana işte Beşiktaş'ı ve Trabzon'u. Ondan sonra ben Beşiktaş'ın rahat eleyip geçeceğini ama Trabzon'un Ferencvaros karşısında dikkatli olması gerektiğini, deplasmanda çok iyi oynayan bir sistem takımı olduğunu söylemiştim. İlk maç 1-0 bitti. Ondan sonra deplasmandaki maç daha kötü bitince tabii kendinden kalite olarak fersah fersah düşük olan bir takıma elenmek Fatih Hoca'da bir aşırı moral bozukluğu oluşturdu. Bir karamsarlık haline girdi belki de ve istifa açıkladı o maçtan sonra. Yani böyle büyük camiaların başında olan bir insan böyle maçtan sonra sıcağı sıcağına istifa açıklamaz. Yani bu son derece amatörce bir hareket oldu. Yönetim kuruluyla oturup konuşup hani bu işi yapamayacağını söyleyebilir, fikir istişaresinde bulunabilirdi. Bunu yapmadı. Direkt orada sıcağı sıcağına istifa açıkladı. Sonra istifasından geri döndürüldü ama artık o birliktelik bana sorarsan pek yürümez. Yani zaten görüyorsun geri döndüler. Diyarbakır'da Ahmet Spor maçını kaybettiler. İyi de bir top oynamadılar. Bilmiyorum ne kadar devam eder daha o birliktelik. Bence başka hoca aramaya başlamıştır bile Trabzonspor, öyle düşünüyorum.
1: Arda ismi öne çıkıyor. Arda Turan, Conte ve farklı isimler çok pahalı gelmiş.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var. Arda Turan zaten Shakhtar Donetsk başında çok başarılı.

0: Evet, ona izin vermemiş Shakhtar ama bastırıyormuş Trabzonspor.
1: İstediği kadar bastırsın bence vermezler. Yani dünyanın parasını verirse tabii alabilir, onu bilmiyorum, anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Ama vereceklerini hiç zannetmem, çünkü Shakhtar'da bir sistem takımı. Onlar da kendi ülkesinin futbolcularıyla, daha çok Brezilya'dan buldukları futbolcuları birbirine harmanlayıp bir takım futbolu oynamaya çalışan bir mentaliteye sahipler. Arda Turan da orada iyi tuttu. Ukrayna Ligi'nin şampiyonu oldu. Zaten kadro değerine baktığın zaman en yakın rakibinden nereden baksan 100 milyon euro daha yüksek bir kadro değerine sahip. Yani aslında şampiyon olması da orada çok anormal bir şey değil. Ama gene de çok başarılı. Ve orada devam edip daha sonra kendi ismini parlatıp belki çok daha başka takımlara gitmeyi hayal ediyor. Ben Shakhtar'ın Arda Turan'ı bırakacağını pek zannetmiyorum sevgili Emre.
0: Sevgili hocam, Profesör Doktor Yusuf Erzin'le birlikteyiz. Hocam, bir mevsim değişimi yaşanıyor. Yazdan sonbahara geçtik. Beslenme alışkanlıkları üzerine de sizden çok kıymetli bilgiler almak isterim.
1: Evet, tabii artık havalar biraz daha dayanılabilir hale geldi. Özellikle Temmuz ile Ağustos çok sıcak geçti. Şimdi hakikaten İstanbul'da böyle insanı çok fazla terletmeyen ama üstünde bir tişörtle gezebildiğin, hani limonata gibi bir hava var dedim ya yayının başında. Güzel bir hava var İstanbul'da. Beslenme alışkanlıkları açısından hani mevsimine özel değil de, yani her zaman söylediğimiz şey şu: günde en az 2 öğün düzenli yemek lazım. Yani bütün gün aç kalıp ya da az yiyip işte akşam festival şeklinde, kutlama şeklinde ağır yemek yemek en kötü şeylerden bir tanesi. Hafif bir kahvaltı yapmak lazım. Belki bir yumurta, bir tam buğday ekmeği, üstünde biraz peynir, yanında biraz domates, salatalık gibi, böyle bir hafif kahvaltı. Öğleni belki bir çorbayla geçiştirmek lazım. Ağır yemek yememek lazım öğlen. Çünkü öğlen ağır yemek yendiği zaman insülin deşarjı olur. Herkesin uykusu gelir işinde. İş performansı düşer. Ondan sonra da eve gidince saat akşam 6-7 gibi işte bir çorba, biraz salata, belki biraz protein amaçlı olarak et, tavuk ya da balık. Saat 7 gibi de dükkanı kapatmak lazım. Yani bizim en kötü alışkanlıklarımız, biliyorsun, televizyon karşısında sürekli meyve yenir, ondan sonra sürekli atıştırmalıklar vesaireler, paketli gıdalar, kuru yemişler, şunlar bunlar. Akşam yatana kadar sürekli yemek yenir, ondan sonra dolu mideyle yatılır. Hem uyku kalitesi bozulur, hem reflü sıklığı artar, hem kilo alınır. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani en önemli şey, hani sağlık açısından göstergelerden bir tanesi, aşırı kilolu olmamak. Yani mesela bir 85 bir boyun varsa kilon 85'i geçmemeli. Bunlara dikkat etmeli. Genel önerilerim bunlar sevgili Emre.
0: Hocam yine çok kıymetli bilgiler verdiniz bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir derbi olsun cumartesi akşamı. Ben biliyorsun İl Fenerbahçeliyim. Ama hak eden kazansın diyorum. Beşiktaş da bu sene çok büyük ümitlerle yola çıktı. Hakikaten kim iyi oynarsa o kazansın. Ortada bir maç görüyorum Fenerbahçe'nin sahasında olmasına rağmen. Çünkü Beşiktaş Kadıköy'de son yıllarda hep iyi sonuçlar aldı. Sinirlerine hakim olan ve özellikle ilk golü atanın maçı kazanacağını düşünüyorum sevgili Emre. Haftaya bakalım tahminlerim doğru çıkıyor mu? Onu göreceğiz. İyi bir hakem performansı olsun. Hakem tartışmayalım. İyi bir hakem performansı olsun isterim. Dediğim gibi tahminim karşılıklı gol ya da goller olur. İlk golü atan da maçı kazanır diye tahmin ediyorum sevgili Emre. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye hepsine başarılar diliyorum.
0: Genelde tahminleriniz %100 isabetli oluyor. Bakalım
1: Yani
0: güzel olur.
1: %100 olmasa da
0: Yok yok, çok iyi
1: fena değil
0: tahminleriniz
1: yani.
0: var. Çok iyi tahminleriniz var. Efendim çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun efendim. Profesör Doktor Yusuf Erzin'den reklama gidiyoruz.
2: Reklam.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım yaptı, yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar. Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var. 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamur bir akademisine geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil aslında, yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasından çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalardan herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunmaya açmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme

Uzun santraforun yani belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santraforu bir de hızlıysa yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki bir metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta sahayla savunma arasında bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper, 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir, ikinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olur gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanadı açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforun varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de match-up oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi. Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88-2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top oluyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasına alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi. Taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor. Birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor. Onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri

0: Orada o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda, o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray lehine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında, topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri, hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden yani 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde kapat parantez, yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul, kabul edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbonlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'le yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Reklam bitti.

0: Efendim çok değerli bir isimle devam ediyoruz. Size biraz Deniz Gül'ü tanıttık. Deniz Gül kimdir? Transferde yeni isimleri hep soruyorsunuz. Ümit Aktağ'ı da soruyorsunuz. Arkadaşlar onu da hazırlayacaklar. O konuda da size bilgi vereceğiz ama Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geldi. Hemen Taner Karaman'a doktor öğretim görevlisi akademisyene günaydın diyelim. Günaydın Taner'cim, hoş geldin.
1: Günaydın hocam, selamlar, sevgiler tüm Türkiye'ye, saygılar.
0: Saygı benden, çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Taner hocam, şimdi yeni transferleri nasıl yorumlarsın? Deniz Gül'ü biz biraz anlattık. Şimdi son dakika gelişmeleri yaşandı. Gece 00:50'de Ümit Aktağ açıklandı. Döndü, ismini zor da olsa söylemeye çalıştığımız stoper açıklandı Galatasaray'da. İsminin tam telaffuzunu henüz daha çözebilmiş değilim. O yüzden de telaffuz ederken imtina ediyorum. Neler söylersin?
1: Ya birincisi umarım taşların bütün takımlar için yerine oturduğu güzel bir transfer dönemi olmuştur. Çünkü Avrupa yarınasında dolu düzgün gidiyoruz. Bu kıymetli bir kere. Yani Fenerbahçe'nin transferlerinde, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, keza Trabzonspor'un da hamlelerinin inşallah çok yüksek oranda başarıyla neticelendiği bir dönem olmuştur. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da hem ülke puan açısından hem prestij açısından Şampiyonlar Ligi grupları gibi dev bir arena, iki takım müthiş şeyler yapabiliriz. O yüzden öncelikle temennim budur. Diğer taraftan da isimler konusunda da geç kalmalar var mı? Var. Yabancı kuralının da getirdiği bazı kadroda istenmeyen ayrılıklar var mı? O da elbette oldu ki Talişka bunların örneklerinden bir tanesi. Ama bir bütüne bakacağız. Şu anda mevcut kadrolarda ben açıkçası büyük bir eksiklik görmüyorum. Ama yabancı kuralına adaptasyon konusunda zorunluluk ya da geçmişten gelen belki de sıkıntılarıyla boğuşan kulüpler olduğunu gördük. Fenerbahçe bunlardan bir tanesiydi ve kadrosunu dizayn ederken de çoğunlukla mecburiyetlerle hareket etmek zorunda kalan bir Fenerbahçe ortaya çıktı. Galatasaray görece biraz daha hazırlıklı gözüküyordu ama orada da transferin geç kaldığını gördük ki çok daha erken yapılması gereken hamlelerin bayağı bir hani bu fırsat pazarı dediğimiz o son günlerin de bence hani içinde yapılıyor olması şu dönem için Galatasaray'da artık biraz sancılı olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş zaten oyununu özellikle Çorum maçında da bize gösterdi ki gayet de o istenilen 3. bölge oyununu ortaya koyan, iyi bir futbolu bence sergileyen bir camia. Trabzonspor'un da transfer harekatında ben bu geçiş dönemini açıkçası yol kazaları diye açıklamak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü camianın geldiği nokta olan oyuncular, gelen oyuncular, oynanmaya çalışılan oyun. Umarım bu kadroya doğrudan adapte olan bir teknik direktör gelir ve Trabzonspor'un da müsabakaları ya da mücadeleleri daha keyifli geçer.
0: Sevgili dostum ve değerli akademisyen, doktor öğretim üyesi Taner Karaman'la birlikteyiz. Derbi deyip susuyorum.
1: Güzel maç olacak hocam. Yani iki teknik direktör de heyecan veriyor. Birincisi Italiano oynattığı oyunda, kadronun hocanın oynatmaya çalıştığı oyuna verdiği cevap da bence gayet de makul düzeyde ve hayal ettikleri oyunu oynuyor şu anda Beşiktaş. Yani bu oyun neydi? Üçüncü bölge oyunuydu. İfade etmişti Önder Özen de. Italiano da bundan bahsetmişti. Gelen oyuncuların da adaptasyonla alakalı sorun yaşamadığını, hocanın isteklerine doğrudan yanıt verebildiğini görüyoruz. Bu yüzden burası kıymetli. Diğer taraftan İsmail Kartal'ın da ben bundan önceki dönemlerinden geri kalır değil asla üstüne koya koya geldiğini görüyorum ve oynatmaya çalıştığı oyunun da takım tarafından karşılandığı kanısındayım. Yani bir şekilde sonuca dönüyor. Doğal olarak elbette ki iki takımın da Avrupa'da geldikleri nokta ve Fenerbahçe'nin özellikle şampiyonlar grupları motivasyonu üstüne geldiği Samsun maçı. Yani Fenerbahçe'nin de bugünkü motivasyonu bence geçtiğimiz yılın çok üstünde. O yüzden iki tane oyun oynamaya çalışan takım, iki tane ortaya bir akıl koymaya çalışan bir takımın karşılaşmasından ben iyi bir futbol göreceğimiz kanısındayım. Yani böyle bir 0-0'lık sıkıcı bir futbolla karşılaşmak örneğin beni çok şaşırtır, hayal kırıklığına uğratır. Öyle bir şeyin de olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Doktor öğretim görevlisi, akademisyen. Taner hocam, akla gelen en önemli sorulardan biri şu. Bu maç rüştü ispat maçı mıdır sence? Yani İsmail Kartal eleştirilerin önüne set çeker. Italiano inişli çıkışlı grafikte, evet işte ya budur Italiano dedirtir mi?
1: Yani tabii Italiano böyle bir derbiden 3 puanla çıkarsa mutlaka bunun bir ödülünü alacaktır. Yani şimdi evinde özellikle 5'te 5 geldiler vesaire falan, ama finalinde Fenerbahçe'yi geçen bir İtalyano sonucu elbette hocaya olan güveni de başka yere taşır. Bu bir gerçek. İsmail Kartal nezdinde ise hocanın bugün gelinen noktada ben bu karşılaşmada oynatacağı oyunun kalitesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani maç içerisinde Fenerbahçe'nin donuk, Beşiktaş'a karşı hakimiyet gösteremeyen, kalesinde goller gören bir oyunla sahadan ayrılma ihtimali çok düşük görüyorum. O yüzden de iyi oyun İsmail Hoca'yı bence burada eleştirilerden kurtarır. Ama ben iyi oyunun ötesinde skora da dönüşecek bir oyun olacağı kanısındayım. Beklentim bu yönde. Çünkü Fenerbahçe 3. bölgeye yayılımda geçtiğimiz yıl hatırlıyorum.

0: performansı bence geçtiğimiz yılın çok üstüne çıkmış gibi duruyor. Yavaş yavaş daha fazla göreceğiz ama henüz erken. Yani buradan taraftarların da bence olaya böyle bakması lazım. Yani bu karşılaşmada evet kötü oyun küçük bir hayal kırıklığı yaratır. Ama kötü sonuç bir ispat sonrasında ya da herhangi bir şekilde hocaların üstüne gidilmesine bence sebebiyet vermemesi lazım. Daha yolun çok başı çünkü.
1: Doktor Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam o zaman nasıl bir derbi olur? Mesela Vlahovic ileride, diğer tarafta Vedat Muriç, orta alanlar bir taraf Guendouzi ve Kante, diğer taraf Salih ve Orkun. Stoperler Skriniar hemen yanında Ake, diğer tarafta Jalo ve Emirhan. Kanat bekleri nasıl bir oyun bekliyorsun?
0: Beklentim hocam beklerin geride savunmada kalmadığı, hücuma çıktığı, takımların ön tarafta konumlanmaya çalıştığı ama ilk yarım saatin kontrollü geçtiği bir oyun bekliyorum. Ya bu ilk yarım saat oyunu da tabii bu tarz derbilerde doğaldır. Rakibin ne oynadığını, ne oynamak istediğini bir tartma dakikalarıdır onlar. O dakikalardan sonra da yavaş yavaş oyunun şifrelerini çözen teknik direktörler oyunu ön tarafa yıkmaya çalışacaklardır. Ama bu yıkışlar beklerden mi gelir, ortadan mı gelir, nasıl olacağı kısmında ise biraz daha dediğim gibi ilk yarım saat belirler ama ben bir orta alanda karşılıklı bir karşılaşma diye beklemiyorum. Biraz daha iki takım da hızlı geçtiği orta sahalardan ön bölgede etkin olmaya çalışacaklar. Çünkü bu oyun aynı zamanda hücum performansı konusunda ligin en iddialı iki takımının karşılaşması olacak. Bu en iddialı iki takımın da hücum oyuncuları arasında işte Jovic'in son karşılaşmadaki performansı. Vedat'ın Lukaku varken de aslında ne kadar aslında önemli olduğunu ve bu formayı ne kadar istediğini gösterme maçı olacak. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman ben golcülerin maçı ya da hücumcuların maçını izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Teknik direktörlerin de oyuna bakış açıları zaten bunu besleyen türde olduğu için de tahmin ediyorum buradan ilerleyecekler.
1: Saygıdeğer hocam, Doktor Taner Karaman'la birlikteyiz. Hocam 12 dev adam 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası biletini kaptı basketbolda. Bu konudaki fikriniz?
0: Yani müthiş. Yani bu 12 dev adam bir taraftan, Akdeniz oyunlarından gelen madalyalar bir taraftan, voleybol diğer taraftan, yani bu, şu an düşünüyorum bir tarafta böyle aklıma gelmeyen teniste keza çalışmalar var. Ben hani bunların hepsini alt alta koyduğum zaman Türk sporu için çok aslında parlak, güzel senaryoları gördüğümüzü düşünüyorum değerli hocam. Yani evet biraz odağımız doğal olarak belki de doğal olarak demek istemem aslında ama kitlelerin büyük bir bölümünün ilgisinden dolayı futbola kaysa bile bugün satrançtan tutun basketbola. Biliyorsun satrançta da Yağız'ın çok önemli başarıları var. Satrançtan tutun basketbola mükemmel işler yapılıyor ve hafta sonu İstanbul'da bir bisiklet turu var bir taraftan da. Öyle bir de güzel bir organizasyon olacak.
1: Bu arada
0: İşte bunların
1: hafta
0: hepsini
1: sonu
0: düşündüğümde
1: küçük bir parantez açayım, sözünü balla keseyim.
0: buyurun.
1: Cumhurbaşkanlığı
0: Estağfurullah, buyurun.
1: himayesinde Afyon'da Afyon Motofest var. Dün başladı.
0: Müthiş.
1: MXGP
0: Ben
1: Dünya Şampiyonası. Ben de bugün oraya gidiyorum. Yani yayın biter bitmez
0: harika.
1: Afyon'a gideceğim. O yüzden yarın benim yerine Doğan Öncel olacak. Ben olamayacağım. Ama Afyon'dan bütün bilgileri pazartesi aktaracağım. Çünkü hem
0: Mükemmel.
1: motosiklet yarışları, yani MXGP yarışları, bu atlayan motosikletler var ya, hem onlar Dünya
0: Evet.
1: Şampiyonası'nın bir ayağı, hem de Türkiye'nin en ünlü sanatçıları.
0: Müthiş. Yani burada şunu bilmiyorum düşünür müsün hocam ama sanki Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda güzel adımlar atıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: kesin katılıyorum.
0: bu çizgimizi bozmadan devam edebileceğimiz belki bir 10 sene sonrası artık her mahalleye dokunabildiğimiz bir spor tesisleşmesi ve spor ortamını doğurabilir diye düşünüyorum. Hem bilimsel anlamda yapılan çalışmalarda çok kıymetli işler çıkıyor ortaya. Görüyorum böyle seyirci kübürler vesaire müthiş çalışmalar var. Türkiye'den çıkmış akademisyenlerin yaptığı. Hem spor bilimleri fakülteleri kendini çok geliştiriyor hem de yani devletin de desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da yine aynı şekilde desteğinin üstüne bir de Milli Eğitim Bakanlığı gibi yan bakanlıkların da spor olan katkılarıyla yani çok güzel işler yapılıyor Türkiye'de. O yüzden şimdi bugün saysak hafta sonu ne gibi spor organizasyonları var diye herhalde 3-5 dakika sayarız. Yani şurada bu var, burada bu var diye. Bu çok kıymetli. Umarım sayısı

0: her geçen gün artar ve her çocuğumuza ulaşır. Çünkü sporun olduğu yerde biliyorsunuz sağlıksız, hadi ifade etmek istemem ama maddelerin olmadığı, istenmeyen şeylerin olmadığı bir gerçeği var. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi olabildiğince sporla bu şekilde buluşturmamız lazım. İzleyici olarak bile olabilir, hiç fark etmez.
1: Evet sevgili Taner Karaman. Peki o zaman Filenin Sultanları bugün Almanya
0: Evet,
1: karşısında.
0: izleyeceğiz hocam maçı. Yani umarım istediğimizi alırız. Filenin Sultanları da bence zaten dünyanın en iyi takımı desem bilmiyorum mübalağa etmiş olur muyum? Ne düşünürsünüz ama herhalde bir anket yapsak dünyada voleybol severlere yani %50 falan çıkabilir dünyanın en iyisi Türkiye diyenlerin sayısı. Çok güzel bir yapılanma, çok güzel bir konjektür yakalandı orada da ve Sayın Federasyon Başkanı'nın da yine burada şunu çok doğru yaptığını düşünüyorum ekibiyle birlikte. Gidenin yerini doldurmakta zorlanmıyor fark ettiyseniz voleybol milli takımımız. Çünkü evet emekli olan voleybolcularımız oluyor ama yerine gelenler de gidenler gibi mükemmel işler yapıyorlar ve istikrarlı bir şekilde çıkışımız var. Ben Almanya'ya geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah şampiyonluğa kadar giden bir serüven olur bizler adına. Buna çok alıştık çünkü ve bunu başarmamız için de hiçbir neden olmadığını düşünüyorum.
1: Evet, sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz. Galatasaray deyip sussam son transfer hamlelerini nasıl yorumlar doktor öğretim görevlisi Taner Karaman?
0: Şöyle yani görmek lazım. Yani bazı transferleri görmek lazım diyorum. Yani burada nasıl bir iş yapacaklar, ne olacak? Mükemmel işler de olabilir. Bakın burada şu örneği vereyim. Belki daha önce vermiş olabilirim ama Galatasaray stoperi Marcao geldiği zaman Portekiz'den, Chaves'den gelmişti hatırlarsanız. Portekiz Ligi sonuncusuydu bu Chaves ve geldiğinde Marcao 72 gol yemiş bir takımın stoperiydi. Ve geldi Galatasaray'da mükemmel işler yaptı ve transfer gerçekleşti. O yüzden bazen adını bile telaffuz etmekte zorlandığımız oyunculardan çok iyi performanslar da çıkabilir düşüncem var. Ve bugün Galatasaray'ın yaptığı hamlelerin birkaçı dışında açıkçası büyük bir öngörüde bulunmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Yani mesela Rusya'dan oyuncu getiriyorsunuz. Şimdi Rusya'dan getirdiğiniz oyuncuyla alakalı gerçekten de al koy oynat performansı alır mısınız almaz mısınız kısmını değerlendirmek için Rusya Ligi'nin geldiği noktayı bir görmemiz gerekiyor. Bu. Ben aynı fikirdim. Bir transfer gerçekleşti uçak indiğinde ben A Spor canlı yayındaydım. Oradan ifade etmiştim bunu. Çünkü Rusya Ligi savaş ikliminden dolayı çok fazla göç verdi. Özellikle yabancı oyuncu göçü verdi. Verdiği bu yabancı oyuncu göçüyle birlikte ligin kalitesi ilk 7, ilk 8. sıradan yani Avrupa'dan belki 15-16. Sıralara kadar geriledi. Ve bu Avrupa'da 15-16 belki daha aşağılarda olan bir lig kalitesinin içerisinde parlamış bir yıldız. Süper Lig'de ne yapabilir kısmı açıkçası bende soru işareti. Belli ki Galatasaray Scout ekibi bunun sıkıntı olmadığını ve iyi işler yapabileceğini öngörmüş ki transfer gerçekleşti ve buna benzer hamleler. Ama gerçekten de yarasını sardı mı Galatasaray kısmı bende başka bir soru işareti. Çünkü geçtiğimiz yılın en büyük problemi özellikle İlkay Gündoğan'ın ve orta sahada olan oyuncuların oyunu ön bölgeye taşımakta zorlanmaları ve oyunu evet Galatasaray'da 76 gol attı ama bu 76 golde ne kadar oyun kalitesi ya da ne kadar buradaki üçüncü bölge oyunu etkiliydi yoksa bireysel performanslar mı daha etkiliydi kısmına bakarsak biraz daha ikinci taraf. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştırınca Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yıl organize ataklarla daha fazla gol bulup 76 gol ulaşırken Galatasaray biraz daha Osimhen üstünden kurulmuş bir kurguda 76 gole ulaştı. Öyle değerlendiriyorum. Ve bu yüzden de bugün yapılan hamleler evet Leao ve buna benzer hamleler Galatasaray'ın ilacıdır. Ama bu ilaçların da şifa olması için biraz kullanılmasına ihtiyacı var Galatasaray'ın bu ilaçları. Ve o yüzden de aslında keşke bu ilaçları kullanmaya Galatasaray biraz daha erken başlasaydı da Şampiyonlar Ligi arifesi bu kadar yaklaştığı bir ortamda da grupları biraz daha oyun olarak kendini tam olarak hazır halde çıksaydı. Türk futbolunun buna çünkü ihtiyacı var.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Son olarak Trabzonspor'da yaşananları nasıl yorumlarsın?
0: Şaşkınım. Öyle diyeyim hocam. Yani çünkü Fatih Tekke benim her zaman geçtiğimiz yılda çok değerlendirdiğim, bu zamanlarda ifade ettiğim ve bu sezonun yaz döneminde de çok umut vadeden, çok iyi yerlere geleceğinden çok emin olduğum, Belki de takımda devam etse şampiyon olacak Trabzonspor. O da olabilirdi. Ama geçtiğimiz yılın son 5 maçına kadar şampiyonluk hedefini kovalamış ve içinde kalmış bir takımın kadrosunu gerinliğini arttırıp kalitesini arttırdıktan sonra hoca ile yollarına ayrılmış olması tabii ki benim futbol görüşümde bana biraz ilginç geliyor. Ama bu ilginçliğin altında yatan gerçek de şu. Bir teknik direktörün gelen bir mağlubiyetten sonra basının karşısına sıcağı sıcağına çıkıp ben istifa ediyorum arkadaş demesini ben doğru bulmuyorum. Oradan başlayayım. İstifa niyetiniz olabilir. Bu istifa niyetinizi teknik ekibinizle soyunma odasında görüşmüş olabilirsiniz. Ama finalinde bunu apar topar basına yönetim kurulundan önce açıklamak ve yönetim kuruluna sunmadan önce açıklamak takımın ahengini bozar. Bu yüzden Fatih Hoca'nın teknik yeterlilikleri mükemmel. Taktiksel anlamda bence çok iyi bir teknik direktör ama duygusal zeka konusunda ve duygusal anlamda o mental duygusunu koruyamadığını düşünüyorum. Ve zaten ipleri kopartan nokta da bu oldu. Yani yönetim kurulu bu istifayı kabul etmedi. Bekliyorduk zaten. İlk istifadan bahsediyorum. Bekliyorduk zaten. Fakat yönetim kuruluna sunup, yani Fatih Hocam yani burada bir istifa niyetiniz varsa orada Salah'ın kafasını karıştıracak bir tablo niye çıkıyor ortaya? Ya da buna benzer insanların belki de gündemini başka yere çekecek şekilde bir istifa açıklanan neden yapılıyor? Bunlar aslında bir teknik direktörün belki de tarihte çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir mental hazır olamama sebebinden görevinden ayrılmasına sebebiyet verdi. Yani Trabzonspor başkanı ve yönetim kurulu özünde Fatih Hoca'yı oyun kalitesidir vesairedir diye arkasında duramayacak durumda değil de Sayın Ertuğrul Doğan ve ekibi. Fatih Hoca'ya derdik hocam arkandayız devam et. Geçen sene ne yaptıysak devam ediyoruz. İnşallah da bunu diyemez mi diyebilirdi. Fakat istifa açıklaması gelince artık bir yerden sonra yönetim kurulu diyor ki arkadaş yani ne oluyoruz? Ve bu takıma da sirayet ediyor doğal olarak. Bu yüzden de mantığım ya da şöyle söyleyeyim. Olması gereken taktiksel ve tekniksel anlamda bakacaksak evet Fatih Hoca kalması lazım. Ama nasıl futbolculara sadece fiziksel performans yeterli değil, mental performans da gerekiyorsa teknik direktörde de sadece taktik teknik değil, mental hazır olmak da gerekiyordur. Ve Fatih Hoca mental hazır olamamadan kaynaklı olarak çıkıp adrenalin seviyesinin çok yüksek olduğu, nabzının çok yüksek attığı bir ortamda istifa açıklaması yaparak İyi giden bence, bakın iyi giden diyorum çünkü Trabzonspor bir sistem kurguluyordu ve iyi gidiyordu. Hiç bırakıyorum yani oyun 2 hafta bocalar, 3 hafta bocalar hatta 10 hafta bocalar fark etme. Bir sistem kurgulanıyordu ve bu sistemin ne yazık ki çökmesine sebebiyet verdi. Tekrardan kurgulayacak bir teknik direktöre ihtiyaç var. Bu ismin de biliyorsun Sayın Ertuğrul Doğan A-Spor'a bir açıklama yaptı. Önceliğin yabancı olduğu yönünde. Yabancı bir teknik direktör gündem olabilir. Ama sonrasında yabancı gündem gerçekleşmez ya da neticelenmezse yerli havuzunda da biliyoruz ki Abdullah Avcı gibi bazı teknik direktörler de zaten şu anda takımın hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlayabilecek boşlukta duruyorlar yani şu anda. Ve Ertuğrul Doğan'ın da ben Abdullah Avcı konusunda da yani soğuk olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü geçmişten gelen bir şampiyonluk ikili ilişkilerinde çok kuvvetli olduğunu sık sık ifade ediyorlardı.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Saygılar, sevgiler. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Reklam vakti.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.

0: Benim mesela iyidir inşallah ya.
1: Efendim şimdi İnternet de attığımızda olduk. Süper bir isim var. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam. Koblenz Üniversitesi'nden, Almanya'dan ve Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nin çok değerli öğretim görevlisi. Hocam saygılar, hoş geldiniz.
0: Saygılar benden Emre'cim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Seyhan Asırcı. Hocam Trabzon'da yaşananları bir spor psikoloğu, spor bilim uzmanı olarak nasıl yorumlarsınız? 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan Fatih Tekke'nin 18. ayın sonunda önce istifası sonra reddi, ardından tek bir yenilgiyle yeniden istifanın hayata geçirilmesi.
0: Ya bunu anlatabilmek saatleri alır ama tabii hoş bir durum değil. Fatih Tekke biliyorsunuz başarılı bir teknik direktördü. Kesin olarak nedenlerini bilmememe rağmen takımın genel durumuyla ilgili bir problem yaşadığını zannediyorum. Umarım öyle değildir. Ama Fatih Tekke bu konu hem biraz ekonomik hem de biraz yönetim biçiminden kaynaklanan bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir takımı yöneten yöneticiler mutlaka etkili ve de yetkililer. Ama teknik açıdan eğer teknik direktörün işine karışıyorlarsa bu teknik direktörün sağlıklı bir çalışma yapmasını engeller diye düşünüyorum. Bu doğrultuda sanırım olayın iç yüzü tam açıklanırsa o zaman öğreneceğiz ki Fatih Tekke'nin kendi planları dışında bazı gelişmelerin olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu nedenle de ısrarla iki defa ayrılmayı ve ikincisinde tam ayrıldığını izleme şansını yakaladık.
1: Saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Hocam son saniyelerde müthiş transferler geldi. Hatta dün gece 00:50'de Ümit Akdağ Beşiktaş'la anlaştı. Onun öncesinde gelen transferler var. Bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Ya Emre'ciğim, aslında daha önce de sizinle bu konuları konuşmuştuk. Türkiye'de sporla ilgili, özellikle futbolla ilgili gelişmeler çok çabuk, çok böyle bilemiyorum, düşünülmeden yapılan transferlerle dolu dolu günleri geride bıraktık. Ama sonuca baktığımız zaman çok başarılı sonuçlar almadığımızı görünce de üzülüyoruz. Umarım yeni transferler takımlara olumlu katkılarda bulunur ve bu katkıların sonucunda da Türkiye, özellikle biliyorsunuz Avrupa Liginde de yarışan bir iki takımımız var. Onların alacağı puanlarla Türkiye puanını biraz daha üst düzeye çekebilirler. Ama sonuç olarak ülkemizde sporun daha sağlıklı olabilmesi için ben her defasında altını çizdiğim bir konu vardır. Sizin de bu konuda zaten aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyorum. Böyle milyonları verip dışarıdan insanı getirmenin yerine kendi öz kaynaklarınıza inmenizin mutlak olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunun kesinlikle bana göre affı yoktur. Mutlak surette kendi kaynaklarınızdan kendi geleceğinizi oluşturmanız kaçınılmazdır. Bu olmadığı sürece işte gece yarısı transferler yapar. Ondan sonra da ah be, başarılı olamadık derseniz bu hem takımı hem bizi hem ülkeyi üzer spor açısından düşündüğümüzde. Bu nedenle tekrar tekrar söylüyorum, kendi öz kaynaklarımız, öz çocuklarımıza yatırım yapmamız gerekir. Bunu yapmayan takımlar, işte bir Muhammed Salah'a 17 milyon lira doları ya da euroyu veren bir kulüp 17 milyon euroyla Karadeniz'de aslında tarayamayacağı, ortaya çıkaramayacağı bir genç, bir çocuk, bir futbolcu olamaz. Yani bunları biz kendimiz sağlamak zorundayız. Aksi takdirde hep böyle bocalayıp duracağız sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Almanya Kobe.

0: Lens Üniversitesi'nden. Saygıdeğer hocam, şimdi tabii Trabzonspor'da bir hoca değişimi oluyor. Ve yabancı
1: Evet.
0: mütellimi tartışmaları var. Sorular da var. Mesela Gökhan Bey diyor ki, Emre Bey iyi yayınlar. Trabzon'da hoca konusunda nasıl Avcı'nın adı geçebilir? Hayret ediyorum. Takımın bu halde olmasının sebebi Avcı'dır. Ondan sonra takımın üstünde ölü toprağı var gibi. Doğru hoca Rudi Garcia'dır demiş. Ama o Abdullah Avcı şampiyon yaptı Trabzonspor'u. Sonra dönüyoruz.
1: Doğru.
0: Şampiyon yapan 4 yıl üst üste Galatasaray'ı Okan Hoca eleştiriliyor. Yani biz başarıya karşı niye bu kadar öfkeliyiz ve hep başarı, hep başarı, hep başarı bekliyoruz? Hayatımız hep öyle değil ki. Yani hayatımızda hep başarı var mı? Eğer hep başarı olsa zaten dünyanın en zengin, en gayri safi milli hasılasının yüksek olduğu, hepimizin böyle dolce vita bir hayat sürdüğü yaşamımız olurdu. Öyle bir dünyamız yok.
1: Evet. Sevgili Emre, asıl sorun bu işte. Yani neden spor yapıyorsunuz? Neden futbol oynuyorsunuz? Ya da neden yarışıyorsunuz? Bunun cevabını eğer kendiniz bulabilirseniz, o zaman sorun tamamen çözülmüş olur. Bir defa sporun insan sağlığındaki yeri ve önemi kaçınılmazdır. Yani spor yapmayı öncelikli olarak bana soracak olursanız, yani insanların sağlıklı olması. Ama futbol tabii ki profesyonel bir spor dalı olduğu için burada bir yarışma söz konusudur. Ve siz mutlaka kazanmak zorundasınız. Ayrıca futbolun içerisinde dönen paraların miktarını benim buradan size anlatmamın bir anlamı zaten yok. Yöneticilerin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani profesyonel bir futbol kulübünün yöneticisi amatör olamaz. Onun için Türkiye'de bana göre büyük oranda sporu, futbolu yöneten arkadaşlarımızın çoğu biraz amatörce yaklaşıyor ya da kurnazca yaklaşıyorlar. Yani bir düşünebiliyor musunuz? Adana Demirspor'a bir başkan gelmişti birkaç yıl önce. Bu
0: Daha 3 yıl önce
1: arkadaşımız nerede şu
0: Konferans
1: anda?
0: Ligi'nde Adana Demirspor Avrupa'da,
1: Evet,
0: şimdi
1: şimdi
0: eksi 28
1: üçüncülüğe
0: puan.
1: doğru yol alıyor. Evet ve üçüncü lige doğru da yol alıyor. Şunu anlatmak istiyorum. Yani insanlardan para kazanmak amacını güderek mi böyle bir futbolun içerisine giriyorlar? Yoksa gerçekten o bölgede, o şehirde, o ülkenin futbolcularını belirli bir düzeye ulaştırmak için mi? Yani bunu çözmediğimiz sürece başarılı olabilmemiz mümkün değil diye düşünüyorum ben. Yani Almanya'da yaşadığım ülkede de futbol var ama hiçbir takımda, hiçbir başkanın ismini bile bilemezsiniz siz. Bu nedenle takımların başarıları da oldukça önemlidir ve çevresine de büyük ışıklar saçan takımlar var. Yani Bayern Münih'i düşünün, altyapısından yüzlerce çocuk yetişiyor. Ve herkes Bayern Münih'e gitmek istiyor. Onun için öyle bir sistemi kurmadığımız sürece biz hep böyle gece yarısında milyonları verip adamları transfer edip top oynatmaya çalışırız.
0: Hocam Nisan ayında Erzurum'da spor performansının nöropsikoloji yaklaşımını ortaya koydunuz. Spor ve
1: Evet.
0: performansta nöropsikoloji, beynin spor performansındaki tam rolünü nasıl tanımlarsınız? Ve daha da önemlisi, özellikle siz Almanya'da göçmen kadınların spor aktiviteleri üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınıyorsunuz. Türkiye'de
1: Evet.
0: kadın sporlarında son dönemde, ki bugün de Almanya ile oynayacağız, büyük bir çıkış var. Bunun entegrasyonunu nasıl anlatırsınız?
1: Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Bir defa spor psikolojisi ya da nöropsikoloji ya da spor ortamında sporcuların performansını arttırmak açısından yapılan her türlü fiziksel antrenmanların artık yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Yani sadece koşarak, sadece atlayarak, sadece gol atarak bu iş olmuyor. Yani bu işin bir psikolojik boyutu var. İşte o psikolojik boyutun da mutlak surette antrene edilmesi gerekir. Bu sadece sporcu için değil, antrenörler için de geçerlidir. Yani antrenörlerin de psikoloğa ihtiyaçları vardır. Çünkü her insanın bir takım psikolojik sorunları oldu, yani kesinlikle ortaya çıkmaktadır. Bunu çözebilmek için de spor psikolojisinin çok büyük bir önemi var ve biz bunu Erzurum'daki kongrede tartıştık ve 2027 yılında da aynı kongreyi biz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde yapacağımızı buradan duyurmak isterim. Bu bağlamda tabii ki kadınların da spor yapmaları kaçınılmazdır. Özellikle Almanya'da yaşayan Türk kadınlarının spor etkinlikleri içerisine girmesiyle ilgili bazı sorunlar vardı ve bu sorunları aşabilmeleri için biz elimizden geldiğince bazı imkanları onlara sunmaya çalıştık ve başarılı da olduk. Yani kadınlarımızı spor eylemi içerisine çektik ve yapıyorlar. Ülkemizde de bunun böyle olması gerekiyor. Aslında ülkemizde kadın sporunun çok daha üst düzeye geldiğini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Nasıl? Voleybolda, ne bileyim işte teniste kadın sporcularımızın oldukça başarılı olduğu, boksta, güreşte, halterde, yani yavaş yavaş bu konularda da kadınların ön plana çıktığını görebilmekteyiz. Bu da sevindirici bir durum.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Hocam, Temmuz ayında Romanya'da FEPSAK yapıldı. Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Federasyonu Kongresi. Gençlik ve Spor, evet, Bakanlığı ilk kez resmi bir heyetle orada yer aldı. Bu Türkiye'nin spor, evet, psikolojisi alanındaki uluslararası görünürlüğü açısından ne ifade ediyor?
1: Yani FEPSAK biliyorsunuz Avrupa Spor Psikologları Derneği'dir. Ve ben bu derneğe 1980 yılında girmiş bir arkadaşınızım. Ama bugün artık bu dernek içerisinde yer alan Türk hocalarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var. Yani bu da sevindirici bir şeydir. FEPSAK Avrupa'daki tüm spor psikologlarının gelişimiyle de ilgili çalışmalar yapan bir kurumdur. Ve umarım önümüzdeki günlerde ve hatta önümüzdeki yıl yapacağımız kongreye FEPSAK'ın bazı hocalarını da ben davet edeceğim. Çünkü bunları ben yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız ve bunlarla birlikte bazı projelerimiz var aslında. Türkiye'de çok geri kalmış, çok eksik kalmış bu konuyu biraz daha üst düzeye getirmek amacıyla etkinlikler yapacağımızı söyleyebilirim. Yani önemli bir kurum ve bu kurum içerisinde yer alan Türk kardeşlerimizin olduğunu da söyleyebilirim.
0: 2026 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı hayal kırıklığı yarattı. Siz de bunu zaman zaman yazılarınızda belirttiniz. Her başarısızlığı, evet, da antrenöre, sporcuya veya tek bir kişiye mal etme alışkanlığımız var, biliyorsunuz bizim. Şimdi bu, evet, dengeyi psikolojik açıdan kırabilir miyiz sizce?
1: Neden kırmayalım? Nasıl? Emre'ciğim, neden nasıl kırmayalım yani? Yani tabii çok zor. Ama bir defa yani şeyi, bataklığı tamamen en başında kurutmamız gerekir. Yani Türkiye'de futbolu kim yönetiyor? Bir defa ona bakmamız gerekir. Futbolu yöneten insanlar kuşkusuz Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanıdır. Yani sevgili başkan burada hiç alınganlık yapmasın. Eğer dinliyor ya da ona ulaştırılıyorsa da dinlesin. Futbolla ilgili bilgileri ya da bilgi düzeyleri ne kadardır? Ya da futbolun içerisinden gelmemiş bir insanın spor bilimleriyle ilgili hiçbir ilişki olmayan bir adamdan böyle bir şeyi beklememiz mümkün değildir. Bunu nasıl çözeriz? Futbolu yöneten insanların hem spor bilimiyle hem futbol bilimiyle hem de sporla yakından ilişkisi olan bir insanın olması gerekir ki altyapıları da o şekilde yerleştirilmiş, yetenekli ve yeterli insanlardan oluşması gerekir. Yani ahbap çavuş ilişkileriyle oraya insanları oturtturduğumuz sürece bunu değiştirmemiz mümkün değildir Emre'ciğim. Yani bu, ben bile olsam, bu işi bilmiyorsam herhangi bir kuruma gelmemem gerekir. Ama eğer o işi biliyorsam da hak ettiğim yerde olmam gerekir diye düşünüyorum. Bunu çözdüğümüz zaman işte biz, hani sen diyorsun ya, enflasyonumuz daha iyi olurdu, ekonomimiz daha iyi olurdu, o zaman futbolumuz da daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili Emre.
0: O zaman Buradan şunu mu çıkartalım? Profesyonel sporcu yetiştirmek

0: yetiştirme sistemimizde en acil öne çıkartılması gereken kavramlar var. Bu kavramlar evet. Mesela Almanya'da yaşayan, oradaki futbol mantalitesini çok iyi özümsemiş, bilen bir profesör olarak sizi hangi 3 noktaya götürür? Mesela 3 kavram nedir?
1: Ya bir defa yani bilgili ve taraf tutmayan, herhangi bir kulübün taraftarı olmayan bir başkanın olması gerekir. Yani bu kaçınılmazdır. İkincisi, demin söylediğim gibi hak eden insanın hak ettiği yerde olmasını, mutlak onun mücadelesini veren bir başkan olmalıdır. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Hasan Doğan Başkan, Allah rahmet eylesin, yani buradan onu anmadan geçemeyeceğim. Onun dönemini çok iyi hatırlarsın Emre'ciğim. Sen de o zaman CNN'de spikerlik yapıyordun. O zaman görüşmüştük de, her zaman görüştük.
0: Evet.
1: Yani böyle bir yetkiye sahip olan insanın hayata geçirebilme yetkisinin de olması gerekir. Tabii kulüplerin içerisinde bulduğu ekonomik durumlar, ben başkan olsam bu kadar yabancıya burada top oynamalarına izin vermezdim doğrusunu istersen. Altyapıya eğilirdim. Yani altyapının, UEFA da bunu istiyor. Mutlak surette altyapıdan şu kadar sayıda çocuğu A takımınızla oynatmanız gerekir diyor. Ama bunu uygulayan kulüp yok ve hiç kimse de bir şey demiyor.
0: Hocam harikasınız ama süremizin sonuna geldik.
1: Ya, siz de aynı şekilde Emre'ciğim.
0: Hocam kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve reklama gidiyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emre'ciğim. Hoşça kal.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.

Efendim beraberliğimiz stüdyo hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz stüdyo hızıyla devam ediyor. Ayrıntıları ve notları sizlere aktarıyoruz. Gelen mesajlar da var. O mesajları da okumaya gayret ediyorum mümkün olduğunca.

Eyüp'ten gelmiş. Seyhan Asırcı'yı bir tıp doktoru zannederek sağlıkla ilgili bir soru sormuş sevgili Eyüp. Hayır, tıp doktoru üstadlarımız sadece sabah saat 7-8 arasında 20 dakika bizlerle birlikte oluyorlar. O yüzden tıp doktoru değil. Hocam bizi şampiyon yaptı, kabul ediyorum. Ama bu çok iyi bir hoca olduğunu göstermez. Şimdi nerede? Trabzon'dan sonra kimi çalıştırdı? Kim hoca olarak göreve çağırdı? Biz daha yenilsek bile oynayan sahaya karakter koyan takım hocası istiyoruz demiş. Evet ama Abdullah Hoca kendi kabul etmiyor. Birçok teklif geliyor Abdullah Hoca'ya. Ama Abdullah Hoca'nın kendine göre planları var. Trabzonspor'u 19 takımı geçen sene Barcelona'da final oynadı. Peki oradan Trabzon'a A takımı hangi? Bu konuyla ilgili Delfin Yunus tane yazmış ama Fatih Tekke bu konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Yani o noktada ne kadar eksik kalındığını, futbolcuların tam anlamıyla daha A takım düzeyinde olmadıklarını defalarca anlattı. Hocam selam olsun, sevgiler, saygılar. Bizim evlat da bu sene mezun olmuştu demiş Nişantaşı Üniversitesi'nden. Bu kadar kulüplerin borcu varken nasıl transfer yapabiliyorlar? Bu borçların ödenmesi mümkün mü? Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Bora Yargıç'la birlikte oluyoruz salı günleri. Bora Hoca'ya sorarız bunu. Eğer o gün bana yazarsanız ben de iletmeye çalışırım. Buradayım hocam demiş Süleyman Bitmez de. Ben de buradayım hocam diye eklemiş. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hoş gelmişsin. Radyonun golün neşesi demiş. Sağ ol, var ol kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Allah razı olsun. Emre Bey günaydın, kolaylıklar demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Bol bol mesajlar gelmiş. 0533 265 3995. Yarın yokum biliyorsunuz. Doğan Öncel olacak yayında. Ben yokum. Ben Afyon'da sizlere sesleneceğim. Afyon'da olacağım. Afyon'da Motofest var biliyorsunuz. Orada görev alacağım. İzmir'den günaydınlar. Neden bu ülkede bir futbol aklı yok diye sormak istiyorum sizlere. Bakıyorsunuz 3 yıl Fener'e gelmiş ve hiçbir başarı kaydedememiş. Bir teknik adam 4. kez takımın başına getiriliyor. Yine bakıyorsunuz hakemi odaya kilitleyecek kadar enteresan bir insan Futbol Federasyonu Başkanlığı yapıyor. En kötüsü de kulüpler buna seyirci kalıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Resmen kral çıplak masalını yaşıyoruz demiş Musti. Evet yani bizim futbol nereden tutsak elimizde kalan bir öğeye dönüşmüş durumda. Ben defalarca söylüyorum. Hani şöyle bilmiyorum yani Arap kültürüne ne kadar hakimsiniz ama Arabistan'a giderseniz işte Cuma günü rejim cezaları ya da işte ne bileyim birinin ailesinden bir başkasını öldüren kişiyle ilgili infazlar gerçekleştiriliyor böyle enteresan bir şekilde. Orada işte en son bir kez daha soruyorlar affediyor musun etmiyor musun diye aileye. Aile etmezse kişiyle ilgili karar hükmü gerçekleştiriliyor. Burada birisi çıkıyor bağırıyor işte böyle böyle suçlar işlemiştir. Bundan dolayı idama mahkum edilmiştir. Herkes parmağını kaldırarak müstahak diyor. Burada bence ben bir gazeteci olarak Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler hani böyle kaotik bir ortam sergiliyorlar ya ben parmağımı kaldırıp müstahak diyorum. Çok açık ve net. Yani bu iş müstahaklığı beraberinde getiren bir iş. Bunu siz hak ediyorsunuz. Çünkü hiçbir kulüp başkanı Türkiye'de ister 3 büyüklerde, 4 büyüklerde, 5 büyüklerde olsun, ister farklı bir noktada olsun, hiçbiri gerçek anlamda adaletten yana tavır ortaya koymuyor. Adalet beklentisi söz konusu değil. Adalet beklemiyor hiçbiri. Ayrıcalık bekliyor. Aa, bir ayrıcalığımız olsun. Bu ayrıcalığımızla biz yürüyebileceğimiz kadar yürüyelim. Bu sayede belli bir noktaya gelelim. Bu sayede belli değerlere ulaşalım. Ve biz farklı olalım. Bize özellikler tanınsın. Biz değerli olalım. Biz kıymetli olalım. Diğerleri bizi ilgilendirmez. Diğerleri ne olursa olsun. Ben koskoca X takımıyım ya. Bana ne Y'den, Z'den, V'den batsın onlar. Bassın bu dünya ben çıkayım. Bu mantıkla hareket ediyoruz. Ayrıcalık istiyoruz. Ama aynı pozisyon bana ne? Bana ne abi? Bana penaltı vermeliydi. Beni o ilgilendirmiyor diyoruz. Ama yarın olay başımıza gel. Aynı pozisyon baba. Aynı pozisyonda bize vermedi o ay. Ama bir hafta önce ilgilendirmiyordu seni.
Bu noktaya geliyoruz kıymetli arkadaşlar. O yüzden biz hak ettiği gibi futbolda bir yansıma yaşıyoruz. Yani siz işte hakemleri odaya kitleyen kişi Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetiyor diyorsunuz. Evet, doğru. E peki Türk futbolunu yöneten kimliklere bir bakar mısınız lütfen? Yani sporun içerisinden gelen kaç tane isim var? Sporu gerçekten özümsemiş, benimsemiş, sporda kazanmak ve kaybetmek kültürünü yüreğinin derinliklerinde hissetmiş kaç tane gazeteci var? Bak, gazeteci diyorum, gazeteci. Kaç tane gazeteci kendi cep gücünü daha da ileriye taşımak adına kalemini kiraya vermiyor? Ha? Soruyorum size. Bütün kalemler kiralık, çoğu kiralık. Kim daha çok para verirse ona kiralanıyor o kalem. Bu sadece sporda mı zannediyorsunuz? Siyasette de böyle. Maalesef. Her noktada biz bunu yaşıyoruz. Bu bence bizim bir ahlak erozyonumuz. Yani öyle bir ahlak erozyonuyla karşı karşıyayız ki biz bu ahlak erozyonunda geldiğimiz noktada çocuğumuzu, yani biz sadece burada hani iğneyi kendimize batırıyoruz ya, ya da çuvaldızı. Biraz iğne de size batırayım. Mesela iyi okul seçiyorsunuz. Çocuğumun geleceği için diyorsunuz. Peki mesela o okullar sizin mahallenizde değil ama siz o mahallede ikamet ediyormuş gibi gösteriyorsunuz kendinizi. Peki şunu düşünüyor musunuz? Belki o okuldan okula gitmek isteyen kişinin hakkına giriyoruz. Ya Emre abi, ya bizim ne hakkımıza giriliyor? Sen onu biliyor musun diyorsunuz. E tamam, yani o zaman legal. Birbirimizin hakkına girmek, birbirimizin cebinden, ada aklından ruhlarını, bedenlerini, paralarını, düşüncelerini çalmak muktedir bir davranış. Yapılabilir bir şey. Değerli bir şey. Yapalım, hep birlikte yapalım. Bu mudur yani? Biz ne kadar sokakta dürüstüz? Mesela bize ait olan bir yolu almadık diye kavga mı ediyoruz? Yoksa ya evet bu seferlik de o geçsin mi diyoruz? Ya da evet bu yol bana ait değil şu anda, karşımdakine ait deyip bunu mu hayata geçirmeye çalışıyoruz? Ya ben o kadar çok bu Reels'lar seyretmeye başladım ki artık, dedim ya kitap bile okumuyorum. Bu Reels'lerde özellikle enteresan işte hikayeler dinlemeyi seviyorum ben. Zaman zaman da önüme trafikteki kural hataları düşüyor. Ya inanılmaz şaşkınlıkla izliyorum. Motorculara yapılanları, motorcuların otomobil sürücülerine yaptıklarını. Mesela adam kaldırımdan gidiyor. Beyefendi uyarıyor, diyor ki motorcu burası kaldırım. Sana ne kardeşim diyor, biz de malı yetiştireceğiz diyor mesela. Hani biz hakikaten adaletin terazisinde tartılmaya razı mıyız? Mesela trafik cezaları kesiliyor. Herkesin bir eşi var, dostu var, tanıdığı var, kankası var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun'u var. Mesela merak ediyorum, İngiltere'den, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan bizi dünyanın her yerinden dinliyorlar. Soruyorum ya, lütfen yazar mısınız? Mesela Almanya'da polis çevirdi. Bir dakika abi, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak, benim bir emniyet müdürü amcamın oğlunun kız kardeşinin torununun dayısının kızı. Onu bir arayalım. Diyor mu mesela? Benim babam emniyet müdürü diyor mesela. Ya da eski bakandan torpilli çakallı araba var mı mesela? Ben son dönemde özellikle adalet konusunda birçok arı kovanına çomak sokulduğunu ve bundan çok büyük memnuniyet duyduğumun altını çizmek istiyorum. Sporda özellikle bu hadise daha da yaygınlaştırılmalı, cezasız kalmayacak yaklaşımlar ortaya konulmalı. Bahis hadisesi, şika hadisesi, diğer konular dibine kadar inilmeli. Kim bu işte sakıncalıysa, sıkıntılıysa bedeli ödetilmeli. Ama temiz bir futbol felsefesi ve anlayışı için bir Calciopoli, yani
İtalya'daki temiz eller operasyonuna ihtiyaç var.

Ben siyaset tarafını bilmem, orayla ilgilenmiyorum ama Akın Gürlüğün, Adalet Bakanı'nın sporda ortaya koymuş olduğu o tarafını takdire şayan buluyorum. Ve o noktada ortaya konulan yaklaşımların Türkiye Futbol Federasyonu'nda karşılığı var mı sorusunu soruyorum. Ne oldu mesela? Geçen yıl Kasım ayında apar topar bir sürü adamı geldiler, çağırdılar, futboldan men ettiler. Hakemlerin üzerine yıktılar, bütün hakemleri zan altında bıraktılar. Kasım ayında. Vaktimiz yoktu, bizim bunu hemen yapmamız lazımdı dediler. Liglere 3 hafta ara verdiler. Yayıncı kuruluştuk biz. Canımızı okudular. Sonra da gidip elimizden aldılar. İşte Bilal Kalyoncu'yu bir gün yayına bağlarsak anlatır size. Nasıl zarar ettiğini, toplamda 20 milyon dolara yakın zararı neden Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yayıncı kuruluşa kestiğini, mesela aynısını Türkiye'nin yıllardır yayıncı kuruluşu olan bir yere yapabilip yapamayacağını, maç ayarlamaları, maç planlamalarını kafasına göre yapıp hiçbir şekilde yayıncı kuruluşu dinlemediğini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Ama Türkiye'de altyapıda ikincilik ve üçüncülüklere verilen önemsizliği anlatacağım. Değersizliği anlatacağım. Kıymetsizliği anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hepsini biliyorum. İçindeydim, yaşadım. Ama asıl önemli olan soru şu. Biz bunu hak ediyor muyuz? Evet, hak ediyoruz. Nerede hocam? Bir tane adam çıkıp da ya kardeş ne oldu bu temsilciler? Ne oldu bu Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri? Ne oldu bu milli takımda forma giyip de adı bahis ve şike operasyonunda olan bireyler? Hep konuşuluyordu ya. Çıkmıyor muydu abi? Adı S olan, adı F. Attı mı bunu? İşkembe-i Kübra'dan mı salladı spor yorumcuları bunu? Eğer bunu yaptılarsa bunlardan hesap sorulmayacak mı? Gel kardeşim, sen niye İşkembe-i Kübra'dan attın bu isimlere palavra, rating, ben daha çok seyredileyim diye A'ya, B'ye, C'ye niye salladın demediler mi? Adalet nerede hocam? Biz bir İslam toplumu değil miyiz? Ha? Biz Müslüman bir ülke değil miyiz? O zaman biz bir Müslüman ülkeysek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ortaya koymuş olduğu adalet kimliği, adalet zihniyeti sporun her cephesinde ve her noktasında niye hükmünü ortaya koyamıyor? Niye adaletsizlikle beslenme gayreti ve çabası bizim arterlerimizden biri olmuş? Olamamış ama. Gelmiş orayı tıkamış, emboli atmış işte. Adalet. Adalet, spor için konuşuyorum. Adalet noktalarında tıkanmış. O tıkanıklığı açmak için stent takıyor işte. Adalet Bakanı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu o stent operasyonuna bir fiil müdahil oluyor mu? Soru bu. Yoksa ya bu bizim eş dost tanıdıktır, ona göre hareket edelim yaklaşımı mı ortaya koyuyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'na kaç kişi desteksel yaklaşım ortaya koyuyor? Şu mudur o destekselliğin karşılığı? Ya yarın Türkiye'de bir tane spor organizasyonu olur. Bu organizasyonun da basın sorumlularından biri ben olurum mudur? Olmadı mı bu? Kapanan bir gazetenin bir spor müdürü Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de sorumlu organizasyonun yetkili kimliği olmadı mı? Hangi İngilizceyle mesela? Ha? Beraber ben onlarla yurt dışına çıktım. İngilizce seviyelerini hepsinin biliyorum. Kendiminkini de biliyorum. Yahu 2004 yılında Levent Bıçakçı bir gün beni çağırdı işte, yaşıyor, arayın telefonla sorun. Dedi ki Emre'cim dedi, seni dedi Türkiye Futbol Federasyonu iletişim direktörü yapmak istiyorum dedi. Dedim ki saygıdeğer başkan, çok teveccüh ettiniz. Benim İngilizcem o koltuk için şu etapta yeterli değil dedim. Yok dedi, ya senin İngilizcen çok iyi. Ben 2000'de seninle birlikteydim. Kütür kütür konuşuyorsun. Dedim benim C1 seviyesinde İngilizce. Bir seviyesinde B2, ben şu anda B1 seviyesinde B2 seviyesindeyim. Benim daha akademik İngiliz ilişkiler biri. Dış ilişkiler biri. Dış ilişkiler biri. Dış ilişkiler.
ilişkiler sorumlusunun ya da işte genel direktörlerden birinin yazımı getiriyoruz. Onunla mı anlaşıyoruz? O yüzden UEFA daha mükemmel bir adam, daha mükemmel bir adam, daha mükemmel bir adam geldi. Servet yardımcı. Adamın neredeyse ana dili İngilizce. Londra'da şirketleri var. UEFA'daki 54 işte 55 kaç da federasyon. Onların en önemli isimlerinden biri oldu. Bütün komisyonların başında yer aldı. Sonra UEFA dedi ki biz sadece başkan seviyesinde olanları sistemin içerisinde tutacağız dedi. Tamam. Bugün Türkiye'de başkan seviyesinde olan çok değerli TFF başkanı UEFA'da hangi komisyonda, hangi noktada, hangi görevde? Hiç. Hiç ya. Hiçlik de bir değerdir. Mesnevi'ye bakarsan evet. Ama dinimiz ya da teolojik bir bakış açısını ele alan bir felsefemizi konuşmuyoruz. Biz realistik bir yapıyı konuşuyoruz. Burada karşılığı var mı? Yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karşılığı yok. UEFA nezdinde bir karşılığımız yok. UEFA nezdinde bizim bir de... O yüzden işte Taylor diye bir adam geliyor. Sana eğitim veriyor ama evlere şenlik hakemlerin var. O yüzden gözünün önündeki hadiseyi görmeyen varın var. O yüzden bu ülkeye bir daha yabancı hakem giremez diyen... Ama sonra kimsenin haberi olmadan var da yabancı hakemin görev aldığı bir felsefem var. Ve bir tane gazeteci de çıkıp benim şuradan sorduğum soruyu soramıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kıymetli başkanı da yanıtlamıyor. Hani demediniz mi sayın başkanım siz? Bir daha buraya, burası Türkiye Cumhuriyeti, yabancı hiçbir şekilde giremez diye. Siz demediniz mi saygıdeğer başkanım? Ne değişti? Bize bir onu anlatır mısınız? Siz kendi hakemlerinize güvenmediğinizi mi anlatmak istiyorsunuz bunda? Biz bunu mu anlamalıyız? Mesela neden bazı maçlarda yabancı VAR hakemleri varken bazılarında yok? Ya da bunu tepedeki bir hakem hocası istedi de bunlar da para kazansın bak beslensin buradan noktası mı? Biz İlami Amer Cemiyeti miyiz? Hocam soruyorum ya. Allah rızası için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan birilerinin de yanıtlamasını bekliyorum. Cesaretle soruyorum. Nitelikli soruyorum. Bütün saygım ve etik değer kuralları içerisinde soruyorum. Yayınım da hepsine açıktır diyorum.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.

0: Efendim Ünal Özak hocamla birlikteyiz ve basketbol konuşacağız ama onun öncesinde sevgili Derfi Yunus Dane, bizim adeta dışarıdaki gazeteci dostlarımız Matteo Ganduzzi ve Mason Greenwood'la ilgili disiplin soruşturması başlatılmış. Son dakika gelişmesi olarak geldi bunlar diyelim ve Ünal abiye gidelim. Ünal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre.
0: Foça'da mısınız hala?
1: Foça'dayım. Son deniz

0: Turlarımı yapıyorum.
1: İyi,
0: Hala
1: güzel.
0: girilebilir vaziyette. Olduğu
1: Hocam,
0: için
1: Çeşme açıklarında buluşalım. Siz oradan yüzün, ben buradan.
0: vallahi yani neredeyse öyle yapacağız yani.
1: Vallahi buluşamadık hocam ya. Ben de bugün Afyon'a gidiyorum. Ama inşallah İstanbul'da görüşürüz. Saygıdeğer hocam, 12 dev adam 8'de 8 yaptı. Final biletini kaptı. Ve dünyada bunu ilk başaran ülke olduk. Bu konuda Ergin Ataman ve süreci nasıl yorumlarsınız?
0: Ergin Ataman süreci çok iyi yönettiği için onu kutlarım. Zaten yazarak da kutlamıştım bu durumu. Bu şampiyonada, bu pencerelerde farklı bir Ergin Ataman gördük milli takımın başında. Gayet cool, takım oyununu oturtmuş ve de saha içi yönetimini de herkese gerektiği yerde oynatarak, yani takımı bilerek, rotasyonları da doğru yaparak çok güzel bir yönetim gösterdi. Ve de kendi deyimiyle işte kolej takımı gibi oynuyoruz dedi. Gerçekten kolej takımı gibi oynadı basketbol milli takımımız. Kolej demek biliyorsun, Amerika'da NBA ve NCAA var. Yani kolejler ligi. Deyim oradan geliyor. Yani Avrupa basketboluna en uygun basketbol NCAA'de üniversiteler, kolejler liginde oynanır. Dolayısıyla o taktikleri uygulayabilenlerin oynadığı basketbola da kolej deniliyor. Bunu zamandır, yıllardır basketbolumuza hep NCAA'den formüller, modeller, tarzlar getirerek oynadık. Mesela NBA'de savunmalar gevşektir. Zone presi aldık getirdik ve uyguladık basketbol milli takımlarımızda ve kendi takımlarımızda. Kolej adı da oradan geliyor.
1: Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Eurobasket 2025'te final oynayan Türkiye ile bugünkü milli takımı değerlendirecek olursak nasıl bir gelişme gözlemlediniz?
0: Bugünkü gelişmelerinden bir tanesi Alperensiz de basketbol milli takımımızın başarılı olduğunu gördük. Basketbolda Alperen'le beraber oynadığı zaman basketbol milli takımımız ota altında Alperen'in ayak oyunlarını değerlendirebilmek adına fazla pota altına giren bir basketbol oynuyordu. Bu tabii Alperen NBA'de geliştirdiği one on one, teke tek kalamıyor Avrupa'daki liglerde basketbolda. Dolayısıyla Alperen oradan güçlük çekince basketbol milli takımımızın da oyunları kilitlendi. Tabii bunun üstesinden gelecektir. Tabii bunun üstesinden gelecektir Ergin Ataman aslında. Aslında fakat oynayabildiğini gördük basketbol milli takımımız, o yönden de ayrıca bir başarı hanesine yıldız koymak lazım.
1: Sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Ünal hocam, peki Alperensiz bir hücum anlayışı ve felsefesi artık oturmaya başladı demek uygun mu?
0: Tabii, %100 uygun. Çünkü bunu değişik maçlarda değişik şekilde gördük. Yeni devşirmemiz de gayet güzel. Onun yanında yönetiyor ama onun yanında bizim çocuklarımız da milli takımı çok benimsemiş bir şekilde basketbollarını oynadılar. Dolayısıyla basketbol milli takımımızın artık bir tarzı var. Yani ekol olma yönünde, yani nasıl Litvanyalılara bir basketbol ekolüdür Litvanya diyor isek ve bugün de çok gerilere düşmüş ise basketbol milli takımımızda hakeza gayet güzel basketbol oynuyor ve de kolej takımı gibi milli takımımızın 12 dev adam mottosu yerine oturmuş vaziyette.
1: Ergin Ataman'ın milli takımdaki en büyük başarısı sizce nedir?
0: Ergin Ataman'ın başarısı kadar Hidayet Türkoğlu'nun da başarısı var. Çünkü

Bugün Ataman'ınki döneminde son 3 sene 3 sene içerisinde Ergin Ataman'ın bocaladığı basketbol milli takımımızın uluslararası Avrupa arenalarından uzakta kaldığı dönemde Hidayet Türkoğlu Ergin Ataman'ın arkasında durdu. Sabırlı davrandı ve de Ergin Ataman'ın kulüpler arasındaki başarısı, Panathinaikos'taki başarısı

0: yaparak basketbol milli takımımızda şu andaki başarıyı yaşattı.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası'nda madalya kazanabilmesi için mutlaka geliştirmesi gereken yönü neresi hocam?
0: Az önce konuştuğumuz konu, yani Alperen'le oynayacağız orada. Alperen'le beraber oynama, bu takım oyunu içerisinde Alperen'e monte etmek, Alperen'i monte basketbolu oynaması lazım. Çünkü Alperen pota dibinde başarılı olduğu kadar koşarak basketbol oynayan da bir uzun. Dolayısıyla o yönünü değerlendirecek şekilde basketbol milli takımımızın katiyen Cedi Osman'la beraber oynadığı, kaçarak oynadığı, koşarak oynadığı basketboldan uzaklaşmaması lazım. Yani yarı sahada basketbol değil, bütün sahada koşarak basketbol oynama alışkanlığını, edindiği alışkanlığı devam ettirmesi lazım. O günlere kadar, yani 2027'ye kadar, yıl sonuna kadar bu anlayışımızı devam ettirmemiz lazım ki orada başarılı olalım. Tabii orada başarılı olmamızın avantajlarını da göreceğiz. Sırbistan mesela NBA oyuncularını içeride kalabilmek için son dakikalarda yetiştirdi ve geldi, ancak öyle içeride kalabildi. Bu avantajları, yakaladığımız avantajı değerlendirmemiz lazım. Çünkü oradaki başarımızda, Dünya Kupası'ndaki başarımızda ilk yediğimin içerisinde kalabildiğimiz zaman kıta kotasından olimpiyatlara gidebilme şansımız da doğacak. Olimpiyatlara gidebilme şansımız da çok özen gösteriyorum ben. Basketbol milli takımımız en son Helsinki olimpiyatlarına katılabildi. Yani 75 yıllık bir hasretimiz var. Dolayısıyla bu 75 yıllık hasreti doldurmamız lazım ve de basketbol milli takımımızın artık olimpiyatlara gelebilmesi lazım. Tabii olimpiyatlardan bahsetmişken hemen basketbol Türkiye'ye olimpiyatları alabilme şansını da kovalamak istiyoruz. Bunu yakalamaya çalışmak istiyoruz. Çünkü 2036 olimpiyatları boşta şu anda. 2032 Avustralya'da yapılacak. Avustralya'da yapılmış olması Avrupa'dan gösteriyor, olacağını gösteriyor. Adaylar arasıyız. İstanbul adaylar arası. İstanbul adaylar arası. İstanbul adaylar arasında adaylar arası. Adaylar arası. Adaylar arası. Adaylar arası. Adaylar arasında. Dolayısıyla alabilmeyi de çok istiyorum Emre.
1: Detaylara bakıyoruz. Peki yeni sezonda Fenerbahçe'nin kurduğu kadro Euroleague şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri olmaya yeter mi?
0: Yeter. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bütün Euroleague otoriteleri de yazıyorlar, çiziyorlar ve söylüyorlar. Fenerbahçe gerçi hazırlık maçlarındaki daha takımı oturtamadıklarını gördük. Hazırlık maçlarını oynadıkları zaman, yani gözlerden ırak oynadılar, naklen yayınsız oynadılar, ama bilebildiğimiz kadar aldığımız edinimler Fenerbahçe'nin daha oturtamadığını görüyoruz. Ama Euroleague'in başlamasına da az kaldığı için bir an evvel toparlanacaktır. Fenerbahçe baş hattı şu anda Euroleague'in. Barcelona ve Yunanların hegemonyasını kıracağız inşallah.
1: Peki, saygıdeğer hocam, çok kıymetli Ünal Özüak'la birlikteyiz. Ünal abi, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes için neler söylersin?
0: Anadolu Efes'te yeniden kurgulandı. Shane Larkin gitti, Mike James geldi. Yani Anadolu Efes kendi

0: tarzını, oyun kurucuya bağımlı basketbol oynama tarzını bırakmayacak gibi gözüküyor. İyi de transferler yaptılar. Uzunu da iyi oldu. Dolayısıyla Lasso'nun geçen sene eriti gelin gibi kendisinin almadığı oyuncularla oynattığı basketboldan sonra bu sene Lasso'nun transferleri diye olduğunu düşündüğümüz bu transferlerle yepyeni kadroyla Lasso'da başarıyı getirecektir Anadolu Efes'e. Dolayısıyla Anadolu Efes baştan kopmazsa kapışmadan Fenerbahçe'ye de birlikte zorlayarak Euroleague'in zirvesinde iyi işler çıkartacak ülkemiz adına. Tabii ki Galatasaray ve Beşiktaş'ta özellikle orada olduğu için yeni olmasına rağmen onların da akıllı transferler yaptığını ve Olimpiyeviç'le yükselen değer koçları Olimpiyeviç'le onların da orada iyi iş yapacağını düşünüyoruz. NBA'deki son alınan tedbirler içerisinde 13 hissedarı var Euroleague'in biliyorsun. 8 tane de franchise adayı kulüp çıkardılar. Dolayısıyla 3,2 milyar bir yatırım öngörüyor Euroleague. Tabii bu yatırımlardan finansal gerekleri, takımları kazanacakları paraları arttırma gayretleri NBA Avrupa karşısında finansal yapısının Euroleague'i kuvvetlendirme endişesi yatıyor. Yani bu 8 franchise adayı takım arasında Beşiktaş yok maalesef. Dolayısıyla Beşiktaş kendi ekmeğini kendisi çıkartması ve finansal durumunu toparlaması gerekiyor. Daha da transfer yapacaksa ona da ihtiyacı var Beşiktaş'ın doğrusunu istersen.
1: Ünal abi çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Çok var tabii ki. Yarın akşam basketbol milli takımımız, kadınlar basketbol milli takımımız oynayacak. Porto Rico, Avustralya ve Belçika ile aynı gruptayız ve de Dünya Kupası içerisinde basketbol milli takımımız, kadınlar milli takımımız. Bu grubumuzda yani yarın akşamki Belçika maçıyla beraber başlayan grubumuzda birinci olur isek şayet ilk 8 içerisinde çeyrek finale kalabileceğiz. İkinci olmamız halinde de diğer grubun birincisiyle karşılaşacağız. Dolayısıyla oradan da Çin'in gelme ihtimali var ki bu bizim için iyi olmaz. Şu anda Beren Burke diye adını verdiğimiz NBA'de oyuncumuzla beraber, kadınlar NBA'nin oyuncusuyla beraber basketbol milli takımımız büyük bir challenge'e giriyor yarın akşamdan itibaren. Hepimizin onlarla birlikte olmamız ve enerjimizi oraya nakletmemiz doğru olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Sağ olasın Emre, kolay gelsin.
1: Reklam vakti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor ve Giray Bulak hocama gideceğiz. Tabii bu arada dipten sesler geliyor diyor kıymetli dostlar. Onlar benim cep telefonumdan bağlandığı için o kadar çok mesaj geliyor ki kıymetli misafirler teveccüh ediyorlar. O mesajların yansıması olarak dikkat çekiyor. O yüzden de o mesajlar size çin çin yansıyor. Hattımızda çok değerli bir isim Giray Bulak hocam var. Hocam hoş geldiniz. Mutlu sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Emre. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Sağ olun hocam. Hocam direkt Trabzonspor'la girsem nasıl sürdürürsünüz?
1: Tabii şimdi Trabzonspor'da İstenmeyen şeyler yaşanıyor. Yani son 10 gündür Ferencvaros maçından sonra Fatih Hoca'nın vermiş olduğu demeç ve kendisini bağlayan demeç bir anda kaos ortamı yarattı. Bu Trabzonspor'a, kulübe, oyunculara, başkana, yönetime, Fatih Hoca'ya zarar verdi. Şöyle ki yani daha orada paylaşımcı bir demeç verilebilirdi. Yani bir yutkunmak lazım biliyorsunuz. Çok fevri hareket etmemek lazım. O maç yorgunluğundan çıkıyorsunuz, ağır bir yenilgi, beklediği bir yenilgi değildi tabii. Belki de 11-11 olsaydı öyle olmayabilirdi. Bunu da düşünebiliriz. Ama sonuçta ağır bir yenilgi. Bir yutkunmak lazımdı, bir parça dinlenmek lazımdı, durmak lazımdı. Hemen basın önüne çıkıp istifa kararı vermek bence doğru olmadı. Bu kendisini de bağladı, kulübü de bağladı. Yani olası bir kötü sonuçta ne yapılacaktı? Top yönetimdeydi. Arkasından da kötü bir sonuç geldi. Ahmet mağlubiyeti ki yani yine Ferencvaros maçında bir şeyler yapan bir takım vardı. Fakat Ahmet maçında hiçbir şey yapmayan takım vardı. Dolayısıyla burada yönetim kararını vermek durumundaydı artık. Fatih Hoca'nın vermiş olduğu karara saygı gösterip o kararı onayladı yönetim. Şimdi tabii bundan sonrası ne olacak? Yani takımda yeni gelen oyuncular var. Aşağı yukarı 11-12 tane yeni gelen oyuncu var. Belki de 13 tane. Ya bu oyuncuların uyumu var. Bir çalışma ortamı var. İşte Fatih Hoca'nın orada 20 aydır çalıştığı bir ekip var. Yani Orhan Çıkırıkçı dahil biliyorsunuz diğer Orhan'ımız rahmetli oldu, Allah rahmet etsin. Şimdi hocalar biliyordu bu gelen oyuncuları. Hocalar biliyordu bu gelen oyuncuları. Onlar yeni gelecek hoca ne kadar bilecek? Yerli hoca olursa bir avantajı var yerli oyuncular üzerinde, takım üzerinde ama yabancılar

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzo.
1: Beşiktaş Show.
3: Evet, sevgili Giray Hocam'la birlikteyiz. Orada minik bir kopma oldu. Özür diliyoruz bundan dolayı. Hocam, bu kısmı bir daha tekrar eder misiniz? Burada bir elektrik kesilmesi yaşayınca sıkıntı yaşadık. Artık sona geldikçe buranın elektrikleri can çekişmeye başladı. Özellikle yani bir yerliden yana mı, yabancıdan yana mı, nasıl bir tavır ortaya koymalı Trabzonspor?
4: Yani Trabzonspor bana göre yerliyle çalışmalı. Yerlinin de yerlisiyle yine çalışmalı diye düşünüyorum. Bu bakımdan ismi geçen bazı yerli hocalar var. Onların Trabzonspor'da daha önce çalışmışlıkları da vardı. Ama şu anda çok da istenilecek, çok barışık olabilecek bir durum değil. Bana göre öyle bir şey yapması Trabzonspor'un hatası olur. Bu arada yabancı hoca da olabilir ama bu sefer yabancı sizden hem transfer isteyecek hem zaman isteyecek. Bu sefer Trabzonspor bu kadroyu şampiyonluk amaçlı kurdu. Yani çok iddialı bir kadro kurdu. Çok büyük paralar harcadı Trabzonspor. O bakımdan Trabzonspor'un hedefi buydu zaten. Bunun için Trabzonspor'un yaptığı transferlerden ötürü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş, şimdi de Galatasaray çok güçlenmeye çalıştı. Yani güçlenerek de bu takımlar da Trabzonspor'un önüne geçti şimdi. Yani iyi transferler yaptılar. Şu oyun, son oyun bazına baktığımızda ki o takımların şu andaki oyun gücü, oyun anlayışı, taktiksel mantıkları Trabzonspor'un önünde. Biz bunu Trabzonspor'da göremedik. Trabzonspor'un en büyük eksiği buydu zaten. Taktik oyunda çok yoktu Trabzonspor. Bunun için ben Trabzonspor'u bilen bir hocadan yanayım, yerliden yanayım. Yerlinin de yerlisinden yanayım. Bu bizim sözümüzdür. Trabzonspor hep kendi çocuklarıyla derdine derman olmuştur. Buna da böyle olacaktır. Ha, diyeceksin ki Fatih de senin çocuğun değil miydi? Ama çok erken yakalandı Fatih. Yani çok genç yaşta yakalandı. Verdiği demeçler kendisini çok bağladı. Yani alakasız demeçler verdi. Fatih Hoca'nın yanında bir parça deneyimli bir insan bulunmuş olsaydı, yani böyle sportif direktör, kulüp menajeri işte veya şey yönetimlerden çok yanında olabilecek birisi olsaydı, bu demeçleri verdirmeyebilirdi ona. O daha önce konuşup onları engelleyebilirdi. Bu Trabzonspor için ve Fatih Hoca için zararlı oldu tabii ki.
3: Hocam, mesela hiç kapınızı çalmıyor mu? Trabzon'un yıllarca çocuğusunuz siz. Oranın ekmeğini, suyunu kazandırdınız oraya. Siz de yediniz, siz de paylaştınız. Ya Giray Hocam, gel buraya, bizim mesela Akil ismimiz ol diyen olmuyor mu? Neden olmuyor, ya da neden mesela evlatlarına karşı ketumdur kulüpler?
4: Bana hiç olmadı bu. Yani ben 2000 yılında Trabzonspor'u çalışırdım. Çok başarılı giderken, biliyorsunuz rahmetli Mehmet Ali Bey vefat, seçimi kaybetti ve ben de istifa ettim, ayrıldım. Rahmetli Özkan Hoca bana çok söyledi, oğlum devam et, hayır sen de devam edeceğiz diye. Ama ben hani başkanla geldim, başkanla gideyim, gelen yönetimin önünü açayım diye istifa ettim. Ve Trabzonspor'da, bunu ilk defa sizin aracınızla söylüyorum, belki de milyon euroya yakın para da bıraktım o zamanki parasıyla.

0: Ama hiçbir gün bunu söylemedim ve ilk defa size söylüyorum. Söylemedim ve istemedim. Kulübü ne mahkemeye verenler var. Oranın çocukları anlamında. Yani kaptanları dahil, şunlar dahil. Bunlar kulübü. Bana bir günden bir güne teklif yapmadılar. Çünkü biliyorum ki burada siyaseti ön plana sokuyorlar. Ki benim hiç siyasi yönüm de yoktur. Siyaseti ön plana. Ama ben merkez çocuğuyum orada. Trabzon'u benim babamlar kurmuştur. Bir defa çalıştım. 26 yıl üzerine bana bir defa teklif yapmadılar. Bunun da yapılmayışının sebebini ben biliyorum. Bir televizyon programında şimdiki federasyon başkanı, o zaman Trabzonspor'un başkanıydı. Hakemler işte Sıdat Dağlı koyulmuştu. Ben şöyle de dedim. Ya Trabzon'un kültürü yani eğitimi olan bir şehir nasıl bu kadar kendine emanet edilmiş hakemleri, çocukları, gençleri sabaha kadar Sıdat'ta tutar. Ya biz insanların gözünde ne duruma düşüyoruz Trabzon'un? Ya bak şimdi Fenerbahçe'nin başkanına bak dedim. Trabzonspor'un başkanına bak dedim. Fenerbahçe'nin başkanı işte Kenan Evren'in lisesini almış, topuk yaylasını yapmış, Samandıra tesislerini yapmış. Bizimki de 60 tane oyuncu almış, oyuncular ortada yok. Bunun üzerine taraftarlar benim üzerime geldi. O bana demeçler, yazılar. Ama bugün anlaşıldı ki o günkü borçlar bugüne gelmiş oldu. İşte diğer kulüplerin haliyle bizim borçlarımız, yani alamadığımız sonuçlarımız. Ya bunlar benim peşime düştü. Bunu işte şimdi taraftar temsilcisi diyorlar. İşte eski amigo dediğimiz insanlar benim hakkımda yazmaya başladılar. Gazetelerde bu Trabzon'da biliyorsun çok meşhurdur yerli gazeteler. Ama bir günden bir güne benim yanımda olan bir tane Trabzonlu olmadı. Bu bakımdan onlara kırgınım. Biliyorum ne olduğunu. Ha ben kendi kişiliğimi biliyorum. Antrenördüm biliyorum. Bak şu anda bile spor yapıyorum. Seninle koşar, seninle konuşurken ben kardiyo antrenmanı yapıyorum. İzotonik izometrik antrenmanları yapıyorum. Şu anda Kuşadası'ndayım. Ama bir günden bir güne gelmedi. Söylemediler. Herkes trafik işte Giray. İşte ha ben doğruları konuşurum. Sivri dilliyim. Doğru. Ya bunları yaparım. Söylerim. Ama Trabzonspor'a bilsem ki bundan sonra birileri yanlış yapacak. Artık bundan sonra konuşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam Sayın Ertuğrul Doğan nereye koşuyor demiş Ali Cemal. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'i getirdi. 50 transfer yaptı. Fatih Tekke'yi getirdi. 30'a yakın transfer yaptı. Oyuncu sattı. Sattığından fazla para harcadı. Şimdi yine yeni bir hoca peşinde. Çocuk oyuncağına dönmedi mi bu iş demiş.
0: Ya başkan aslında iyi niyetli, iyi şeyler yapıyor. Yani parasını harcıyor, mesaisini harcıyor, gençliğini harcıyor, dinamizmini harcıyor. Ne yapsın yani? Şimdi Şanlı Hoca dünya üçüncüsü olmuş. Abdullah milli takımı çalıştırmış, almış. Bir de vatan takım şampiyon olmuş. Kötü gitmiş, işine son vermiş. Ama şu anda bir daha ona yaklaşırsa yanlış olur. Yani çünkü kötü gittiniz, yattınız 2 sene, gittiniz işte teknelerde şurada burada tekrar Trabzonspor'a geleceksiniz. Böyle bir şey yok. Yani Şenol Hoca ayrıldı, Fatih Hoca geldi. Ondan sonra tekrar Şenol Hoca'ya yaklaşmaları Trabzonludur diye belki olabilir ama bana göre o da yanlıştır. Fakat hani dersiniz ki yine Trabzonspor Trabzon'u bilir, işte etrafında insanlar toplanabilir. Trabzon'un işte Efkar Umiyesi'ni biliyorsun. Ya bu konularda çok deneyimlidir. Bilinir yapılır. Ama Ertuğrul Doğan'ın en büyük yanlışı bana göre kendine iyi bir futbol danışmanı bulamaması. Yani onu yönlendirecek. Ya bak şimdi hocalar bunları istiyor ama bu transferleri yapma. İşte yöneticiler istiyor ama bu şeyleri hocalarla anlaşma. Veya yönetimini daha iyi seç. Yani bir parça iyi bir yönetim oluşturamadı. Biraz siyaset, biraz Trabzon toplumu ona biraz yönetici dayattı ve de o yöneticilerle çalıştı. Aslında Ertuğrul Doğan belki de tek başına kalsa da Trabzonspor'u yönetse bugünkünden daha iyi yönetir diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak derbi için neler söylersiniz?
0: Ya Fenerbahçe Beşiktaş'tan bir adım önde. Niye? Bir 6-2'lik Çorum maçı yani aldatmasın 6-2'lik ve Beşiktaş bayağı zorlandı o maçı çevirebilmek için. Ya çok çok istenilen seviyede oynamıyor Beşiktaş takımı. Yalnız Beşiktaş takımı daha dinamik şu anda. Ama Fenerbahçe takımı topu elde tuttuğu zaman çok kaliteli oyuncuları var, iyi oyuncuları var. Tempo yapmaya başladılar artık ve iyi oynamaya başladılar. Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Çünkü ya sezon başında takım oluşturmak bir parça zordur. Hani ilk işte 11'i bulacaksınız, 11 üzerinde yoğunlaşacaksınız taktik anlamda. Ya bunun çalışmalarını yapacaksınız. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını çekti. Ama artık Fenerbahçe'de taşlar yerine oturdu. Belli oyuncular biliniyor. Kim oynayacak? Bunlar oynayacak. Kimler oyuna girecek? Bu olduktan sonra hoca da rahatlıyor. Oyuncu da rahatlıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe hem kendi evinde oynayacak, hem daha moralli Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bu Fenerbahçe'nin lehine olan bir kadro zenginliği, kadro derinliği, oyun anlayışı, hızlı temposu. Şu anda belki Beşiktaş'ın iyi ama oyun anlayışı ve kaliteli oyuncular açısından Fenerbahçe daha iyi. Diğer maçların sonuçları belli olmaz. Bilemezsiniz ama ben Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
1: Hocam harikasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi antrenmanlar.
0: Ama sağ ol, teşekkür ederim.
1: Benim kalbim sizi de çok iyi tanıdığım için Trabzon için atan bir kalbe sahip olan Giray Bulak, bir futbolun üst aklı olarak artık kapısı çalınan isimlerden biri olmalı. Bunu açık ve net söylüyorum.
0: Ya çok üzülüyorum Emre. Ben bir defa Trabzonspor çalışırdım. Bak 2000 yılında o kadar üzülüyorum ki. Bak benden sonra Ersun 3 defa çalışırdı. Ziya 2 defa çalışırdı. Samet Hoca 2 defa çalıştırdı. Rıza Hoca 2 defa çalışırdı. Şenol Hoca 5 defa çalışırdı. Abdullah Avcı 2 defa çalıştırdı. Yani üzülüyorum. Bu kadar eğitim, bu kadar birikim. Ya o şehrin çocuğusun. Ama canları sağ olsun. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim.
1: Kucak dolu sevgiler sunuyorum ve veda Öpüyorum. Ediyorum sizinle. Yarın ben yokum. Pazartesi görüşmek üzere. Teşekkürler Giray Bulak.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol. Selamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzo.
6: Beşiktaş şov.
7: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
6: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı ben sana söyleyeyim.
7: Özellikle Fenerbahçe'ye.
6: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı. İlk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım. Neler söyleyeceksin?
7: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanya Spor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
6: En başında yani söyledim abi.
7: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek. Daha yüksek. Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
6: evet, evet,
7: var.
6: Uygun bir fiyat
7: hani Vlahovic,
6: aldı.
7: Vlahovic 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün Oh muhtemelen oynasaydı.
6: Tabii.
7: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet.

0: Boş kale top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic ile şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey, açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
1: evet,
0: özellikle derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
1: hem güçlü. Hem orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını çok iyi kullanabilen oyuncuları var.
0: Ya biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante, Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de, yani Beşiktaş derbiyi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
1: Tabii.
0: Yani hani vasat üstü falan tabii asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene özelinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıl olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki eden.
0: İlk sezonda Raşitsa vardı.
1: Raşitsa vardı.
0: Düşünülmüyor ama Raşitsa da çok önemli performans
1: sergiledi. O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
0: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim, mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
0: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet, Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta tabii Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve hani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
1: Derbinin detaylarına da birazdan geliriz. Buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
0: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var, Poku var, Miretti var ve Ottara var.
1: Evet.
0: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Raşitsa var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Černý vardı. Černý'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Černý'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı.
1: Bence iyi performans sergiliyor.
0: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15 tabii milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Černý takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle bir gelsin kafasında değil. O da Černý ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum, evet, ama mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'la sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba iki sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonunu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Pape Matarsar ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere, evet, sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Raşitsa'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Endidi'nin durumu, mesela Endidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncu da şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri, takımda kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Endidi mi Raşitsa mı dersen, ya Endidi daha faydalı, ya sezon genelinde bence daha faydalı olabilir gibi geliyor bana. Raşitsa, çünkü orada yani Çerni var, Trossard var, İlhan var.
1: Oradaki rotasyonu var. Tabii.
0: Raşitsa zaten mümkünatı yok bu durumda.
1: Hani çok ekstra performans sergilemesi
0: tabii
1: lazım.
0: Ya, oyuncu zaten hani mental olarak da tabii geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
1: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun.
0: Bir transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok zor. Yok Muzo yani. Evet. Zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam, heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani 2-3 transfer bu noktada beklemek mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda yani özellikle Beşiktaş'ın böyle bir mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama tabii onlarda da kontenjan sorunu var. Yani.
1: Büyük sorun var orada. Aynen. Peki şimdi bir El Musrati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musrati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
0: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2.4 milyon euro gibi maaş alıyor. 1.2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo, El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi, yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
1: Tamam.
0: Burada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirdi.

0: yapılan transferler Muçi ve Al-Nusrati'den bu şekilde, Muçi Trabzon'a gitti, Al-Nusrati de El-Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in evet, önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var, evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al-Nusrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş, iyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor Muzo bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al-Nusrati transferlerinden. Evet. Özellikle Al-Nusrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu para vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek, ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani. Peki.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 10.08, biraz rötarlı girdik yayına. Muza ve Burak Beşiktaş'la ilgili detayları konuşuyorlardı. Ben de İrfan'ı bekledim bu esnada. O da herhalde büyük bir ihtimalle yola takıldı. Gelecektir. Yavaş yavaş İstanbul'un artık yoğunlaştığını, insanların geri döndüğünü, işte onlar yokken buraların daha güzel olduğunu, dutlukmuş gibi bir hava estiğini falan net söyleyebilirim yani. Onlar olmadan buralar çok daha güzel. Onlar, others'lar, diğerleri, paralı olanlar, zenginler. Biz bize burada mutluyduk hani, öyle tatile gidenler, dönmeyenler, yazlıkçılar. Biz burada beton arasında yaşamaya çalışanlar gibi bir acitasyona dönüşebilir konu. Onu yapabiliriz yani. Şimdi yavaş yavaş transferlerin artık son aşamaları. O gün bugün bitti bitiyor, gitti gidiyor. Ondan sonra oldu olacak, olmadı sağlık olsun, çay demleri falan gibi. Hani öyle şeyler var ya, onun gibi devam ediyor. Galatasaray tabii... Önce kimlerin geleceği konuşulurken, gelirse kimlerin gidebileceği tartışmaları vardı. Buna istinaden bazı isimler çok daha ağır bastı. Mesela bir Nelson krizi vardı Galatasaray'da. Bir türlü gitmek bilmiyor. Şey gibi düşün yani, hani bel ağrıları gibi falan düşün yani, bir ağrı çekiyor Galatasaray orada. Hani sebebini bilemediğiniz sinir uçlarıyla oynama durumu var. Yani eğer sinir uçlarını yakarsak orası biraz daha hissiz kalabilir. Endişe falan da yaşanıyor yani. Hani ilaç kullanıyor, onun sonrasında ara ara ağrılar gidiyor ama birden hiç ummadık bir anda birden böyle bir elektrik falan yapıyor. Nelson krizi dediğimiz, tıpta da yeri olan, yok tıpta falan yeri yok, Nelson krizi, Nelson sendromu falan diye. Victor Nelson'la yollar ayrılmış en sonunda, tedavi olmuş Galatasaray. Bir dönem şampiyon yapan oyuncular arasında gösterilen, yani ne zaman şampiyon yaptı falan diyenlerin, hani önüne koyarım belgelerini falan koyarım, yani yazdıklarını koyarım baba, hani stoper dediğin, hücum dediğin, savaşçı dediğin, ruh dediğin falan adam Nelson'dan bahsediyoruz. Neden bu hale gelebildiği ya da bundan sonrası için neden bir daha fayda alamamakla ilgili bir sürü şey var. Bunu Beşiktaş adına da söyleyebiliriz, bunu Fenerbahçe adına da söyleyebiliriz. İrfan'ım da geldi sağ olsun. Söyleyebiliriz yok, merak etme. Hepsini söyleyebiliriz. Yok, yok. Bizim söyleyemeyeceğimiz bir şey yok İrfan. Bizim geçmişimiz temiz böyle şeylerden. Ondan sonra Nelson'un bir ara böyle Türkiye'den bir takıma gidebilmesi, yurt dışına, ülkesine geri dönebilmesi gibi gibi şeyler yapılacak.

0: Evet. Nelson krizi bitmiş. Nelson gitmiş. Fiorentina çok istemiş ama Torreira takımda kalmış. İşte Bichiabu dün sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'da çok büyük şeyler başaracağına inandığını söylediği bir oyuncu oldu. Ben sen gelmeden böyle son hamleler üzerinden bakıyorum. Alanyalı Ümit Akdağ sana mı gelir, bana mı gelir? Ben evde bile bekliyordum. Hani kapı çalarsa Ümit Akdağ gelebilir diyordum böyle. Her tarafa gidebilme ihtimali olan bir oyuncuydu. Trabzon bile alabilir diyordum en son. Alanya'dan gideceği kesindi ama nereye gideceği belli değildi hani. Bilet şeyde duruyordu. Ümit Akdağ'da duruyordu ama kimse görmemişti. Herkes bana gelecek acaba deyip hazırlıklarını yaptı. En son Beşiktaş'ta Ümit Akdağ. Senin de çok istediğin bir oyuncuydu Fenerbahçe olarak. Ağırlıklı hani biraz daha Adil'e kaydı son dönemlerde Çağlar'ın gidişiyle de Çağlar yerli bir stoper diye. Çağlar gitmedi mi daha?
1: Yok gitmedi henüz.
0: Nelson krizi gibi Çağlar sendromu diye bir şey mi var orada? Çağlar boyu sürecek mi? Hani öyle bir şey mi yani?
1: Çağlar gitmedi şu anda. Halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani bir de şampiyonşipten bir takıma gidecek demişti. İngiltere'de görüşecek oyuncular demişti ama şu anda herhangi bir anlaşma. Orası zaten İngiltere'de transfer dönemi bitti. Hı-hı. Türkiye'den bir takıma transfer olmazsa Çağlar Fenerbahçe'de kaldı diyebiliriz.
0: Yani oynar orada, mı?
1: Neden oynamasın? Yani. Sakat değilse oynamaz. Sakat değilse oynar.
0: Yani neden oynamasın kısmını istiyorsan tribünlere bir sorayım ben.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de şu süreç var. Aslında oyuncu sakat değilmiş. Onu bir not bilgi olarak vereyim. Yani süreçte oyuncu ayrılmak istiyor. Yaşanan yani sürekli yani, tabii üzerinde bir baskı da var. Ve oyuncu ayrılmak istiyor. Bu süreç içerisinde bazı kulüplerle görüşmek istiyor. Ve dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyor. O yüzden kadroya alınmıyor. O süreçte transfer görüşmeleri devam ederken de hani bu sakat haberi sakat denilince tabii oyuncu tabii şey yapıyor yani burada istekte bulunuyor. Yani bu tür haberlerin çıkmasının kendi transfer görüşmelerini de etkileyeceğini dile getiriyor. Ve şu anda zaten Championship ekibinden transfer teklifi almıştı. Görüşmeler olmadı. Yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu değişikliği olduğunu düşündüğümüzde yani burada Çağlar kalır Fenerbahçe'de yararlanabilir.
0: İrfan tahmini.
1: 31 mi 32 mi öyle bir şey ya da çok da iyi değil yani.
0: O zaman Çağlar şeye dönmüş artık yani Süper Lig'e çıkartılabilecek çıkabilecek bir takıma gitme yaşına gelmiş.
1: Ya Çağlar.
0: Ya da kümede kalabilme adına mücadele veren takımı ligde tutmaya çalışan bir stoper konumuna gelmiş.
1: Ya doğru diyebilirsin ama yani şöyle söyleyeyim şu anda kadro rotasyonunda da yani stoper rotasyonunda eğer bir stoper transferi yapmayacaksan ki yapılmayacak öyle gözüküyor. Devre arasına kadar Çağlar'la yola devam edebilirsin.
0: Çağlar Fenerbahçe'den ayrılırsa başka bir takıma giderse milli takıma çağrılır mı?
1: Vallahi Montel'e var. Montel'e çağırabilir. Samet'i çağırdığına göre uzun süre. Onu da çağırabilir yani.
0: Samet kendi oyuncusudur. Montel'e Fenerbahçe'de çalışsaydı çağırırdı Çağlar.
1: Olabilir. Çağırabilirdi yani. Ben onu söyleyeyim. Çağırabilir. Neden çağırmasın? Ama dediğim gibi şu anda rotasyon içerisinde olabilir. Hatta bugün UEFA dün UEFA listesi verildi. UEFA listesi açıklandı mı bilmiyorum ama UEFA listesinde Çağlar'ı görürsek şaşırmayalım yani.
0: Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Sakatlığı Talişka, yok dedin çünkü.
1: Talişka gitti.
0: Tamam.
1: Talişka'nın yerine Oppo'yu koyuyorsun.
0: Tamam.
1: Orada kim var başka? Yani o kadro.
0: Bu arada Ake'nin yerine kimi koyuyorsun başka?
1: Ake'nin yerine niye koyacaksın ki?
0: Çağlar işte hani başka alternatif kim var? Mert evet. Müldür.
1: Hayır şöyle söyleyeyim. Eğer diyorum ki dördünde transfer bitiyor Türkiye'de. Hı. Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olmazsa Çağlar'da kalırsa Çağlar'ı değerlendirir Fenerbahçe. Niye değerlendirmez? Rotasyonda eksik olan bir bölgede Çağlar'da yedek oyuncu olarak kadroda kalabilir rotasyon oyuncusu olarak. Tutmaz mısın? Tutarsın.
0: Sakatlığı yokmuş.
1: Sakatlığı yok.
0: Neden öyle haberler çıktı var gibi?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Belki oyuncuyu o süreç içerisinde yani hani oyuncu gitmek istiyordu. Takımdan ayrı çalışıyordu. Belki değerlendirmeyi şu şekilde yapsalar daha iyi olabilirdi. Oyuncu kadroda düşünülme veya kendisine kulüp bulması istendi. Ve oyuncu için gelen teklife değerlendiriliyor deseydi daha farklı olabilirdi. Yani oyuncu sakat şeklinde.
0: Bu arada her sakatlık fiziksel değildir diye bir mesaj yazdı dinleyici. Yani ruhsal anlamda da.
1: Tabii, tamam işte o yüzden biraz ruhsal çöküntü de yaşıyor.
0: Yani ne zaman onun... Kadıköy'e çıksam bu tribünlerden gelecek tepkilerden duyduğum rahatsızlık beni gerçekten hani sanki...

0: ki Kaval'da bir şey olsaydı da orada olmasaydı dedirtiyor gibi.
1: Doğan, biz bu yayınlarda bahsetmedik mi? Yerli futbolcu ayağı çıkarken titriyor diye. Bak aynısını YDF Demir'de yaşıyor. Yani oyuncu Göztepe maçında bir hata yapmıştı.
0: Allah korusun, evet, diye öyle çıkıyor hep, değil mi?
1: Yani, yani oyuncu Tedesco'ya beni oynatma hocam dediğini biliyoruz yani hoca. Yani çıkarken kustuğunu, heyecanlandığını.
0: Peki bunlar bir dönemin milli takım jenerasyonunda da çok parlayan yıldızlar gibi gözükünce, Cengiz Ünder gibi, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin, Salih Uçan gibi isimlerin falan neden böyle kendine bakmaması mı diyorsun?
1: Ya Çağlar, ben
0: ya da buradaki çalışma ortamımı,
1: biz ilk başta
0: antrenman programı mı?
1: Biz ilk başta dedik ki sakat diye zannet, yani biliyorduk ama sakat değilmiş oyuncu şu anda. Yani antrenmanda sakat, adam antrenmanda çalışıyormuş ama takımdan ayrı çalışıyor. Yani gönderilmesi planlanan oyuncularla beraber çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir stoper transferi yapmadığın takdirde şimdi stoper eksiği var değil mi senin şu anda kadro rotasyonu. Deniliyor ki bir tane uyuyormuş, Oppo aldın, Ake aldın, Skriniar aldın. Eğer Çağlar da bir takıma gitmeyecekse oraya Çağlar da eklersin. Çağlar olur, YDF olur. Ve elinde 5 tane stoper olur. Tamam, Çağlar beklentilerin uzağında, işte tam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda sakatlanan bir oyuncu olabiliyor ama şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Ve senin ihtiyacın olduğunda oyuncuyu kullanabilirsin, değerlendirebilirsin.
0: Ümit Ak da Romanya U21 takımında 2 tane gol atmış bir oyuncu.
1: Eğer A milli takımı seçerse yabancı statüsünde sayılıyor. A milli takımı seçerse yerli, Romanya A milliyi seçerse yabancı statüsünde sayılıyor.
0: Ümit Ak da herhalde bunu bilerek gelmiştir.
1: Beşiktaş'a transfer olduktan sonra A milliyle görürüz biz onu, merak etme yani. Bir ilk Uluslar Ligi maçında Ümit Ak da
0: bir geniş kadroya çağrılır en azından.
1: Uluslar Ligi maçında
0: Beşiktaş'tan kolay futbolcu çağrılmaz İrfan. Çağırdı. Vav, çok inceydi.
1: Çağırdılar.
0: Emirhan, Çağlar, Salih, sayıyorum sana, Rıdvan, Ümit olursa.
1: Salih Orkun, ikisi gider.
0: Salih Orkun, Rıdvan.
1: Rıdvan olur. Ondan sonra
0: Emirhan'la işte Ümit'i de.
1: Ümit olabilir, Emirhan'la belki.
0: Hani bal alana polen hediyesi gibi, onun da şey yazdım işte yanına.
1: Ya yani şimdi yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin şimdi dünden beri inanılmaz bir ortalık yangın yerine çevirdi Fenerbahçe'de. İşte transfer yapılmadı. İşte yönetim
0: işte. Rıdvan mı oynar, Ümit mi oynar?
1: Şey değil mi?
0: Derbide.
1: Şu anki.
0: Tabii ki o kadar alışık değil. Çalışma malışma yetmedi. Yetmez herhalde de. Cumartesi maç çünkü. Abi, pazar olsa belki bir ihtimal.
1: Rıdvan sol bekte oynar işte. Rıdvan oynar. Ya Fenerbahçe.
0: Sence Ümit Ak'ta Salih'in yediği gibi Rıdvan'ın.
1: Ümit Ak'ta stoper değil mi? Evet, tam da Salih'in
0: nasıl? Ümit Ak'ta sol bek ve aynı zamanda ön libero oynuyor aslında, biliyorsun değil mi?
1: Ya Salih'in yedeği de değildir yani. Oraya stoper olarak almıştır bence. Beşiktaş. Ya Fenerbahçe mesela 11'i belli. Yani söyleyeyim yani, çok rahat yani.
0: Fenerbahçe'de derbide kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor.
1: Vallahi herkes biliyordur şu anda oynayıp. Bir tek yani şey vardır.
0: Ben sana şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor dediğinde İlhan Fakılı ile Agbadu diyebilirim belki.
1: Ya Fenerbahçe'de şu anda 11 bellidir, söyleyeyim sana. Ya Fenerbahçe'nin 11'i belli. Kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Arşi Buram. Önlerinde Kante, Gendouzi. Onun önlerinde hani belki oynuyor az önce dedim, bir tek İrfan Can Kahveci olabilir. Sağda Greenwood, solda.
0: O zaman Asensio.
1: Sağda Greenwood, solda Oğuz, ileride ise Vedat. Fenerbahçe'nin 11'i bu olur. Orada 10 numarada Asensio oynamaz. Asensio kadroda olsa dahi yedek soyunur. Çünkü Asensio sakatlıktan yeni çıktı. Yani daha henüz takımla birlikte tam antrenmana katılmadı. Yani orada farklı bir şey yapabilir mi? Hani Kerem de döndü. Kerem'i sol yapıp Oğuz'u sağ yapıp Greenwood'u 10 numaraya çekebilir mi? Ya böyle bir tercih de yapabilir. Az önce senin bahsettiğin işte hani kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor diyorsan burada bir İrfan Can Kahveci diyebilirsin. Ama İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında 8 numarada iyi bir performans ortaya koydu.
0: Şimdi Samsun'un orada reaksiyona göre düşünürsek evet.
1: Ya bence iyi performans ortaya koydu.
0: İrfan için evet, Samsun adına karşısında gerçekten ne kadar zorlayıcı bir performans vardı, o da tartışılır. Ben bu arada aşağı çekmek adına söylemiyorum. Samsun gerçekten hiç beklenen bir Samsun olmadığı için söylüyorum. Abi, karşıya çıktığında. Yani Çorum'da Beşiktaş'ın baskısından dolayı mı o gün gerçekten

0: Çok iyi oynayamadığı için mi? Bunu Beşiktaş'ı aşağı çekmek için de söylemiyorum. Sadece şey anlamında bakmak lazım. Bunlar ölçümü baz alınabilecek maçlar mı? Şimdi gerçekten Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi işte tam zamanı dediğin maçta mı seyredeceğiz?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Samsun'da o zaman hücum hattında eksikler vardı. Yani orta sahada
0: 7 eksik mi vardı?
1: Vardı. Orta sahada hani bilmem ama mesela en Muadil Maci günü en önemli eksikti zaten. Elias Tavşan yoktu. Yani önemli eksikleri vardı. Ama yine de Samsun deplasmanları her zaman zor deplasmanlardır. Sert ve mücadeleci geçer. Ki o maçta da oldukça sert ve mücadeleci geçti. Ve İrfan Can için aslında o maçta iyi bir sınav oldu. Çünkü hoca onu 8 numarada değerlendirdi. Orta sahada yani 8-10 numara pozisyonda değerlendirdi. Hatta herkes Greenwood mu oynar o bölgede dizilişi ilk kadro açıklandığında hani sahada mı Greenwood 10 numarada mı oynayacak, İrfan sağda mı oynayacak bu tartışılıyordu. Bence iyi performans ortaya koydu. Onun için de büyük bir şey oldu, sınav oldu aslında. Bence iyi de moral olmuştur İrfan Can Kahveci için. Yani Beşiktaş derbisinde ben İrfan Can Kahveci'yi orta sahada görürsem şaşırmam açık ve net söyleyeyim. Hücum hattında da zaten hücum hattı belli Fener'in. Oğuz Aydın son iki maçta çok iyi performans ortaya koydu. Lyon karşısında ardından Samsun Spor karşısındaki sahanın en iyileri arasında yer alıyordu. Hep böyle biz transfer istiyoruz, şunu istiyoruz. Hatta burada birçok yayında şunu dile getirmiştik. Gençler Birliği maçının ardından. Birçok yerli futbolcu için o gitsin, Oğuz gitsin, işte Mert Müldür gitsin, İsmail gitsin, Bartu gitsin. Bunlar oyuncu değil işte. Şunları transfer edin, bunları gönderin şeklinde YouTube'larda yorum yapan insanlar. Herhalde Oğuz'un son iki maçtaki performansı nedeniyle biraz utanmışlardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan. Şimdi Fenerbahçe'de Ederson'a bakıyorsun mesela. Ederson için sezon başında ne yorumlar yapılıyordu? Kaleci transferi, ya Ederson'da sezona devam edilmez. Fenerbahçe'nin mutlaka kaleci transferi yapması lazım. Olmazsa olmaz kaleci transferi şeklinde denilmiyor muydu? Ne oldu? Ederson bakıyorsun çok farklı bir performans sergiliyor. Bambaşka bir oyuncu hüviyetine büründü. Adeta yeni bir transfer gibi Ederson. Yani şimdi bazen elindeki değerleri de kaybetmek yerine kazanmak gerekiyor. Ya Fenerbahçe de aslında bunu tercih etti. İşte Oğuz'u kazandı, Ederson'u kazandı. Onlar da adeta
0: İlk
1: yeni bir
0: maçın tarzı. Kadıköy'de mi, İnönü'de mi olmasını isterdin? Yani Kadıköy'de olmasını istemeyebilir miydin?
1: Yok, ben Fenerbahçe tribünlere hani eski Kadıköy cehennemini döndü diyebiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarlar ve tribünleri takımına sonuna kadar destek veriyor. Bu süreçte de bence destek verecektir. Öyle sosyal medyadaki yangınlara çok fazla kapılmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi son özellikle bu transfer işte Sayın Cihan Kamer'in açıklamasının ardından Fenerbahçe 2-3 gündür inanılmaz bir ortalık yani sosyal medyada özellikle ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışan bir grup var. Yani bunlar işte transfer neden yapılmadı, şunlar neden alınmadı, işte yönetim istifa. Yani 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir kadrodaki yer alan tüm oyuncular neredeyse değersizleştiriyorlar. İşte eksik,
0: şimdi
1: var, eksik var mı? Var. Yapılabilir miydi? Daha güçlü bir rotasyon yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama planlama açısından şu anda yönetim elinden gelen en iyisini yaptı. Çünkü geldiklerinde 40 tane oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. 20 tanesi yabancı oyuncuydu. Ve bu oyuncuları göndermen gerekiyordu. Yani kadroda. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de ben komple takımı değiştireceğim demedi ki. Ya açıklamalarına baksınlar. Ben 5-6 tane maksimum çok fazla transfer yapmayacağız. 5-6 tane nokta transfer yapacağız dedi. Ve Fenerbahçe 5 tane nokta transfer yaptı. Ederson için dedi ki Ederson iyi bir kaleci dedi. Değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Ederson'u değerlendirdi ve kazandı. Oğuz Aydın için yaptığı açıklamalar var. Oğuz Aydın bizim değerimiz dedi. Ama dedi bu oyuncudan dedi yararlanamamış geriye gitmiş. Bu oyuncularla ekstra konuşmak lazım. Bireysel performansı bu oyuncudan performansını artırmak lazım dedi. Şimdi Oğuz Aydın gündeme geldi. Yani şey oldu kazandı. Şimdi öyle bir ortalığı yangın yine çeviriyorlar ki mesela Kante Gendouzi tamam orta sahada var. Ya o sakatlansa bu olur. Ya İsmail Yüksek hiç yokmuş gibi konuşuluyor mesela Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek milli takımın
0: hangi mevkiydi?
1: Orta sahada. 6 ve 8 de oynayabilirsin. 10 da oynayabilir. İsmail asıl mevki 10 numara İsmail.
0: Fenerbahçe'de onu da oynatmasın herhalde.
1: Onu da oynatmasın ama yani oynayabilir. Yani
0: çünkü onun şut çekebilme becerisi onda yok.
1: Onda yani, yok ama şöyle söyleyeyim.
0: Çok İsmail, karışık bir cümle oldu da İsmail'de 10 numara oynayabilecek şut becerisi yok.
1: Ya ama öyle bir yangın yerine çevriliyor ki özellikle sosyal medyadaki.

0: bir şey grup. Yani İsmail Yüksek'i hiç saymıyor mesela. Rotasyonda İsmail Yüksek yokmuş gibi davranıyorlar. Ya o sakatlansa ne olacak? Ya İsmail Yüksek var, milli takımın orta sahası. Yani şu anda İsmail Yüksek'i Fenerbahçe bıraksa Beşiktaş ve Galatasaray almaz mı?
1: Galatasaraylılar almam der.
0: Almam der ama bence Galatasaray'da İsmail Yüksek'i alır yani. İsmail Yüksek çünkü kaliteli bir futbolcu.
1: Yani İsmail'i Sara'nın, ne bileyim, Lemina'nın ya da Torreira'nın yerine düşünmez Galatasaraylı gerçekten.
0: Ben farklı düşünüyorum yani. Şöyle söyleyeyim, en azından kadrosunda İsmail Yüksek gibi değerli bir oyuncu.
1: Fenerbahçe'de oynadığı için değil. Yani yerli bir oyuncuyu orada düşünmez.
0: Değerli
1: orada,
0: bir oyuncuyu yerine. En azından rotasyonda tutar. Anladın mı? Yani rotasyonda yokmuş gibi davranmaz. Yani bunu mesela rotasyonda yokmuş gibi davranıyor. Yani mesela bakıyorsun kim var? İsmail Yüksek, Kante. Yani o tarafta şeyi çekebilirsin mesela. İrfan Can Kahveci 8 numarayı çekebilirsin. Bartu var. 10 numara pozisyon Asensio var mesela. Yani öyle diyorlar ki bazen yorum yapıyorlar. İşte Greenwood yok. Fenerbahçe Greenwood'u çıkardığınız zaman oyun kuracak oyuncu yok diyorlar. Ama Asensio'yu unutuyorlar mesela yorum yaparken.
1: Asensio ilk yarım saatte sahada olmazsa Beşiktaş'ın baskılı oyunu sonrasında olası bir iki gol bulsa kalesinde çevirmek için girdiğinde ne kadar etkili olacak?
0: Ya Fenerbahçe'de var abi oyuncu çevireceğin yani. Asensio tıpkı Asensio'da Greenwood var. Yani o bölgede Oğuz var, Kerem var.
1: Çok Cuma kanat atında. Üzerinden gideceksin evet, ama o kanatta da seni engelleyebilecek hızlı isimler var Beşiktaş'ta.
0: Evet. Yani Fenerbahçe olabilir doğru ama yani Fenerbahçe'nin mesela Lyon karşısında da hızlı oyuncular var.
1: Özellikle. Orta saha mücadelesi beklemiyor musun?
0: Ben orta sahada olabilir. Daha sert bir mücadele.
1: Ya o yüzden şeyi soruyorum. Hani kanada inmemek lazım şimdiden. Sen de Trossard, işte bende Trossard varsa sende Greenwood var mesela, anladın mı? Hı hı. İşte senin Vedat'ın varsa benim Vlahovic'im var. İkisi de havaya girmiş durumda. Moral anlamında gerçekten tavandalar şu an. Takım onlara inanıyor. Onlar takıma güveniyor. Mutlular. Şöyle, sıkıntıları
0: şöyle
1: yok.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi Lyon karşısında da mesela Lyon'un kanatları çok etkiliydi. Değil mi Fenerbahçe? Ama özellikle Semedo'nun performansı, işte Oğuz Aydın, Arşi Brown uyumu gerçekten çok iyiydi. Yani özellikle Arşi Brown'la Oğuz.
1: Çok o, mutlu. Arşi ilk defa önündeki adamdan bu kadar mutlu olarak oynuyor.
0: Tabii Samsun maçında mesela o bölgeyi, Samsun'un o kanadını resmen bitirdiler. Yani Arşi Brown'la Oğuz. Yani o uyumu bozacağını düşünmüyorum hocanın. Şimdi diyorlar hücum hattına mesela Kerem'i bile hücum hattına çekebilirsin. Yani çift forvet gibi oynatabilirsin. Zaman zaman Benfica'da

0: Fenerbahçe'nin kulüp iç siyaseti içerisinde işte yönetimi biraz yıpratmak, biraz yönetim içerisinde kalıp çıkarmak için yapılan bir davranış.
1: Fred Mineiro'da bir asist, bir gol, 1-0 geriye düşmesine rağmen Cruzeiro karşısında. Giden hayat buluyor gibi yorumlar mısın? Fred gerçekten elden çıkarılacak ilk oyuncu muydu?
0: Fred kendisi gitmek istiyordu. Ayrılmak istiyordu. Hatta İsmail Kartal'dan da izin istemişti. Hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini dile getirmişti. O kulübün yakınlarına da evin
1: o yakını. 34 yaşında değil mi?
0: Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bak Fred ya Fred oynarken Fred gitsin diyenler bugün Fred gönderdi diye ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Yani birbirine de o kadar zıt ki. Mesela Şerif Fenerbahçe'deyken bu Fenerbahçe'nin futbolcusu mu, ne işi var Fenerbahçe'de, bu kadar para verilir mi diyenler.
1: Şerife de kimse üzülmüyor. Ya yapmayın.
0: Ya olur mu canım? Sosyal medyadaki yangını sen görmüyorsun.
1: Tamam mı? Yangın olsun diye yapıyorlar onlar zaten.
0: Zaten 25 milyon euro ödemişsin.
1: Hazır sorun çıkmış yani. Bunun ekmeğini yemeyecek mi sosyal medya?
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. İnsanlar şunu unutuyor herhalde. Diyor ki işte ya transferi nasıl yapamazsın falan işte bilmem ne. De kardeşim Genduzzi'nin 30 milyon euro bonservis verildiyse 30 milyonun ödemesini bu yönetim yapıyor şu anda. Yani taksi önemli bir bölümünü. Yani bu sezon Haziran ayında itibariyle devreye girdi. Şerif'i 25'e sattı Fenerbahçe ama Şerif 14 milyon euro artı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Dolayısıyla 18 milyon euro bonservis bedeli yeni devreye girdi. Yani adam 4 milyon euro kiralıyordu da 18. Etti mi sana 48 milyon euro? Kante'nin imza parası var. Kante'nin imza parasını da yani mevcut yeni yönetim şey yaptı. Yani rakam zaten Fenerbahçe geldiği zaman yeni yönetim 200 milyon euro nakit açığı da geldi zaten. Yani bazı şeyler çok kolay zannediyorlar. Limit yoktu. Limit açıklanan limit yoktu. Yani bunlar niye güldün?
1: Sen dedin ya Kadıköy artık cehennem gibi diye. Beşiktaşlar diyor ki size cehennem gibi zaten, biz cennete geliyormuş gibi izletiyoruz diyor Kadıköy'e.
0: Şu var. Şimdi Beşiktaş en kötü zamanlarında dahi evet. Hiç favori olarak gözükmeyen maçta bile, çok eksiği olduğu dönemde bile Beşiktaş Fenerbahçe'ye ya puan almıştır ya da galibiyetle sahadan ayrılmışlar. Çok eksiği olduğu dönemi hatırlarsan hani kim bir tanesi çıkmış, 3 tane 2 tane mi ne atmıştı?
1: Redmond. Yani adam, 15 dakikada kaderi değiştirmişti.
0: Adam mesela hani şeyi falan yoktu. Bir 10 kişi kalmıştı. Yenmiştir yani Beşiktaş. Yani olabilir bu futbol. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kez yeneceğini düşünüyorum.
1: 3 Redmond, 2 Redmond, 1 asist Cenk miydi? Öyle bir şeydi galiba. Hatırladığım kadarıyla. Öyle bir maçtı. Ama bu gollü geçecek bir maça benziyor. Yani bir takımı şey yaparken seyretmeyeceğiz. Dur bir rakibi tartayım falan derken seyretmeyeceğiz. Herkes herkesi biliyor bence. Ya İsmail Hoca da mesela önde baskılı bir oyun anlayışıyla çıkar mı sahaya? Beşiktaş'ın baskı yapacağını düşündüğü için biraz karşılamak üzerine kurulu bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ya Vedat'a uzun paslar ya da kanat üzerinden Oğuz'u arkaya kaçırmak, Greenwood kanadından etkili olmaya çalışmak, sürekli terse pas atmak. Hani bunu Beşiktaş yapmıyor mu? Trossard da yapıyor. Çok sıkıştığında direkt diagonal dediğimiz o en sona, öbür tarafa doğru bir pas atma. Uzun pası yolluyor yani. Çapraza doğru.
0: Evet yani.
1: Hani Greenwood da bunu yapıyor. İki tane baskıyı gördüğünde, çünkü Greenwood'da farkındaysan çizgiye ineyim, hızlanayım, oradan orta yapayım gibi bir zihniyet yok. Sola çekip de vurma gibi de bir şey yok daha Greenwood'da. Trossard da yapamıyor onu farkındaysan. Çünkü içeride besleyebileceği adamlar var. Hani o Vedat'ı düşünüyor ya da arkadan Oğuz'u kaçırıyor. Trossard da Orkun mu kaçıyor? Arkadan Olaytan mı geliyor? Öbür taraftan şeye bakıyor. Vlahovic oralarda falan geziyor. Anladın mı? Onları beslemeye çalışıyor yani. Haklı olarak.
0: Ya doğru yani ama yani iki takım da birbirini bence iyi tanıyor. İsmail Kartal'ın da derbi karnesi Beşiktaş'a karşı iyi.
1: O yüzden ciğeri fazla oksijen dolan maçı alır gibi.
0: Mağlubiyeti yok Beşiktaş'a karşı.
1: Geriye yaslanan kaybeder.
0: O belli olmaz. Geçiş hücumlarıyla da şey yapar Fenerbahçe.
1: Sen diyorsun ki mesela örnek olarak ben sana şöyle hak veriyorum. Olympique Lyon da çok genç ve hızlı takımdı. Beşiktaş evet. Çok genç bir takım değil belki ama hızlı bir takım sonuçta. Fenerbahçe'den daha hızlı

0: anlamında söylüyorum. Baskı yapan, koşan, yorulmayan çok fazla. 60 dakikada sonuca odaklanan bir takım. Daha önce de biliyorsun bu oyunu oynarken çok kısır biten maçlar vardı. Hani 1-0, 2-1, 1-1 falan gibi devam ediyordu. Bu sefer tabii 3. bölgede güçlenince oradaki hareketlilik de daha fazla ileri doğru itmeye başladı. Takımın boyu daha da kısaldı. Yani stoperler daha ön plana çıkıyor. Beşiktaş Kadıköy'de bunu yapacak. Ama Lyon gibi aynı hataya düşebilir mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe
0: ilk yarım saatte.
1: Çözüm. Beşiktaş'ı mesela Çorum maçında da gördük. Yani savunmada zaman özellikle top kaptırdıklarında ciddi anlamda açık verebiliyorlar. O yüzden eğer öyle bir sıkıntı yani şey yaşanırsa Fenerbahçe'nin ileri hücum hattında şu anda oldukça formdalar. Yani Oğuz gerek de hem dribling hem hızıyla Greenwood sen de bahsettiğin gibi Vedat yani bayağı ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Çünkü Vedat da bence her maç üzerine koyarak devam ediyor. Son 3 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş. Dolayısıyla ve topu ileride tutuyor. Takım arkadaşlarına alan açıyor. Aslında Dzeko'nun 99 puanlık sezondaki oyun anlayışı gibi oynamaya çalışıyor. Ya bunda da bayağı bir başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla yani zor güzel bir derbi olacak. Beşiktaş derbileri her zaman zevkli ve heyecanlı geçiyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri gollü geçiyor. Bu kez de gollü bir derbi olacaktır diye düşünüyorum. Ve yoğun bir şey var, ilgi var. Fenerbahçe taraftarları maça yoğun ilgi gösteriyor. Yani herkes bilet arıyor şu anda onu söyleyebilirim. İnanılmaz bir ilgi söz konusu.
0: Valla bana bile soruyorlar ya. Kadıköy'e nasıl gideriz? Var mı tanıdık? Davetiye, bilet, loca, bilmem ne. Hatta deplasman tribünü için bile çok Beşiktaşlı'dan telefon aldım. Hani listeye yazılma durumu taraftar gruplarından öyle bir tanıdık bulabilir miyiz falan. İnanılmaz bir talep var tabii. Şimdi iyi giden bir Beşiktaş ister istemez heyecan yaratıyor. Camiada takımın yanında olmak istiyor. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermiş. Bir toparlanma söz konusu. Başkan geldiğinden bu yana 80 günlük bir çalışma süresi içerisinde çok fazla iş yaptı gene. Gönderdiği oyuncularla ben geçen gönderdiği oyuncuları bir saydım. Yoruldum. O gitti, bu gitti, o gitti, bu gitti, o gitti. Gelenlere baktım. 4 tane, 5 tane oyuncu geldi. 4 tane mi oyuncu geldi? 5 tane mi geldi?
1: Kime, Fenerbahçe'ye mi?
0: Fenerbahçe'ye.
1: 5 tane.
0: 5 tane oyuncu geldi. Ama yaklaşık olarak 15 tane mi gitti? 16 tane mi gitti?
1: Bayağı yani
0: ayrılan gitti yani.
1: 13 tane gitti.
0: Evet. Yani say say bitmedi. Ya bu çok daha büyük bir başarı. Ha gönderdiğin oyuncunun maaşı sana kaldıysa buna başarı diyemem, ayrı konu.
1: Yok, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe ya işte insanlar bunu da
0: yüzde kaçını ödeyecek? 70'ini mesela, %100'ünü ödeyen bir Fenerbahçe bu gönderdikleriyle ancak şimdi %30'unu mu ödüyor konumuna geldi?
1: Şöyle söyleyeyim. Gönder. Amrabat'ın 2 yıllık maaşından tamamen kurtuldu. Hatta Amrabat 2.1 milyon euro yıllık yani alacağından da vazgeçti. Yani Amrabat'ın bonservisini gönderdim. Bonservis geliri elde etmedin ama yaklaşık 9 milyon euroluk maaş yükünden kurtuldun. Diego Carlos'u gönderdin. Parma %70'ini yani en son %70'ini ödeyecekti. 4.2 milyon euro alıyor. Ya o da yaklaşık 3 milyon euro gibi bir rakam yapıyor. Yani onun 3 milyon euroluk maaş yükünden kurtuldun. Şerif'i 25 milyon euroya sattın. Fred'i gönderdin bonservisiyle. Livakovic'i bonservise gönderdin. Yani şimdi Pekao'yu göndermeye çalışıyorsun. Pekao'nun 2 yıllık daha sözleşmesi var. Livakovic'in 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Amrabat'ın 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Diego Carlos'un 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Şimdi diyorlar ki efendim bundan bonservis geliri elde edemedin. 20 tane yabancı oyuncun var. Göndermek zorundasın. Yani bu oyunculara...
0: Ya göndermek zorunda değilsin ki. Sen maaşını verdikten sonra ben niye almayayım ki takımı?
1: Evet ya maaşını vermiyor şu an.
0: Ben Cengiz'i kullandım.
1: Mesela maaşını vermiyor Fenerbahçe.
0: Çok bir etki yapmadı ama riskti. Cengiz gerçekten Sergen Hoca'nın dediği gibi patlama yapabilseydi. Bak Çorum maçında yapmış olduğu ortası var değil mi?
1: Evet.
0: Bir katkısı var Çorum'a. Hani evet. Orada oynadığı sürece mesela Cengiz'i ne zaman oyunda gördün sen? Çorum'da?
1: Onun haricinde yoktu fazla.
0: Kaç dakika oyunda gördün? Dakika kaçta girdiğinde? 70 miydi mesela, örnek veriyorum sana? Bilmiyorum. Hani hazırdı? İlk Fenerbahçe'de çalışmalara başlayan Cengiz'di.
1: Ama hazırdı. Ondan sonra şöyle düşün. Şimdi bu oyuncu gönderilecek diye takımdan ayrı çalışıyor. Yani takım antrenmanlarına katılmıyor. Fenerbahçe ilk geldiği zaman 40 tane oyuncu vardı. 44 sonra 44-45 falan da çıktı. Sonra şu anda 33'e düştü. Hani genç oyuncular da falan da var. Onlar da gidecek. Yani şimdi bu açıdan bakmak lazım. Şimdi bu oyuncu...
0: Vallahi takım... dün Taygun Erdem'le, Taygun abiyle eski Fenerbahçeli futbolcu biliyorsun, bir dönem Karşıyaka'da, Elazığ'da falan da oynadı. Taygun abiyle halı sahada maç yaptık da. O da bizle beraber oynadı dün. Konuk oyuncu olarak geldi. Anam koşuyor abi. Anladın mı? 67 doğumlu yani. 66 mıydı, 67 miydi, öyleydi yani. Konuştuk. O da dijital platformda zaman zaman şeye çıkıyor. Aygün Özipeklerim falan kanalında zaman zaman yorum yapıyor. Çağırıyorlar beni de diyor. Bir dönem milli takımda da görev aldı galiba Taygun abi.
1: O aldı diye hatırlıyorum.
0: Evet. Abi. Fatih Hoca ile beraber çalıştı. O şey futbol direktörü olduğu dönemlerde. Dün konuştuk. Ondan sonra o da şey yapıyor diyor. Nasıl yapıyorsun o programı diye. O kadroyla nasıl başa çıkıyorsun diye sorular da. Ay. Sorun onlarda değil, bende değil dediğim zaman anlaşılıyor.
1: Valla iyi harbiden kadro, güzel bir kadro.
0: Şekip, şöyle mesajlar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ta parantez içinde söyleyeceğim. Hak ettiği bir havaya girdi ya. Hak ettiği bir hava dersem o yanlış anlaşılmaz. Sen söyledikçe Fenerbahçe'den hangi futbolcu gelsin Beşiktaş kabul etmez ki, Galatasaray, ben dedim Galatasaray etmez ya, Beşiktaş da etmez diye yazmaya başlamışlar ama birçok kişi İsmail'in Beşiktaş'ta olmasını isterdim ama en çok Oğuz'u bekliyordum'a dönmüş benim gibi. Ben sana hatırlıyorsan sezon başından beri, daha başlamadan sezon, ben sana Oğuz veriyor musunuz, Oğuz'u veriyor musunuz?
1: Ben de diyordum abi, verilmemesi lazım. Ben yani çünkü şöyle söyleyeyim, Oğuz çok kaliteli bir oyuncu.
0: Bu arada evet. Oğuz'u çok mu abartıyoruz da döndü? Yok, ona da bakıyorlar abi, öyle bir anlatıyorsunuz ki Oğuz'u sanki o da...
1: Abartıyor değil abi. Oğuz Fenerbahçe'ye geldiği zaman Alanyaspor'dayken Süper Lig'in en fazla gol katkısı veren kanat oyunculardan bir tanesiydi. Hem gol hem asist katkısı anlamında. Şimdi oyuncu Mourinho döneminde çok fazla şans bulamadı. Hatta Mourinho'yu hiç oynatmadı ilk geldiği zaman. İlk 10 dakika yüzüne bile bakmadı. Benfica ile oynanan hazırlık maçı mı ne vardı herhalde? Benfica ile miydi? Birisi yabancı bir takımla hazırlık maçı oynadı. Orada üçlünün sağ kanat beki gibi oynadı. Çok iyi performans sergiledi. Ondan sonra onu değerlendirmeye başladı. Yani Levent için de aynısıydı aslında. Levent Mercan için de aynısı. Daha sonra Tedesco geldi.
0: Pereira dönemi mi?
1: Pereira değil ya. Şey.
0: Mourinho dönemi.
1: Mourinho
0: dönemi mi geldi Oğuz?
1: Evet,
0: Alanya'da.
1: Evet. Hatta dedi ya hocam çok iyi bir transfer yaptık diye Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Sonra sonra kim işte Mourinho, Oğuz, oradan sonra Tedesco geldi. Tedesco da oyunu çok fazla değerlendirmedi.
0: Tedesco. Tamam.
1: Sonra rotasyon oyuncusu pozisyonunda.
0: Mourinho Tedesco.
1: Ondan sonra rotasyon oyuncusu gibi kullanıldı. Oyuncu gitmek istiyordu. Geçen sezon devre arasından son transfer günü, yani devre arasında son transfer günü Trabzonspor'lar konuda anlaşmaya varmıştı. Tedesco'da oynatmayınca gidiyordu. Son anda vazgeçildi. Transferin son günü iptal oldu. İyi ki de iptal olmuş. Sezon başında da Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek istedi. Hatta İtalyano istemiş.
0: Bu arada Zenit maçıydı o maç.
1: Zenit.
0: Öyle yazmışlar.
1: Zenit maçı.
0: Yılmaz Özdemir, teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Zenit maçıydı.
0: Hatırlıyorum çünkü biri daha parlamıştı Zenit maçında.
1: Levent
0: miydi? Levent'le Oğuz oynatmıştı.
1: Levent'le Oğuz oynatmıştı. İkisi de çok iyi.
0: Kadıköy'deki
1: maç. İkisi de iyi performans sergilemişti. Şimdi Beşiktaş sezon başında transfer etmek istedi. Hatta Serdar Adalı Sayın Aziz Yıldırım'la görüştü. 6 milyon euro gibi de bonservis bedeli vermeye hazırdı Beşiktaş. Ama Fenerbahçe oyuncuyu bırakmadı. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde söylediği bir söz vardı. Yani Oğuz bizim değerimiz. Yani bu oyuncu, hani öyle bir şey yapmadı ki, bu oyuncuya bireysel performansını mı artıracağız artık, ne yapacaksak, bu oyuncunun kendini geliştirmesi, değerli hale gelmesi gelmeli diye açıklaması vardı.
0: Hatta bunu... top player demiş.
1: Evet. Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Alanya'daki dernekten. Şimdi o zaman eleştirenler, şimdi bakıyorsun gerçekten önemli bir oyuncu. Bazı oyunculara dokunmak lazım. Yani İsmail Hoca'yı da buradan tebrik etmek lazım, İsmail Kartal'ı. Jesus döneminde eleştirilen İrfan Can Kahveci vardı. Yine tıpkı bu sezon olduğu gibi, o sezonda gitsin ne işi var bu takımda diye eleştiri yapıyordu. İsmail Kartal da o sezonda 99 puanlık sezonda inanılmaz bir performans göstermişti. Şimdi Oğuz
0: Neden
1: Aydın...
0: Neden 99 çok şey yapılıyor ön plana? Ya en son... İsmail Hoca'nın zaten bir önceki dönemi o dönem
1: en
0: zaten.
1: En son dönem olduğu için öyle. Tamam. Ondan sonra şimdi Oğuz Aydın da Kerem'in biraz sakatlığı belki onun için de bir şans oldu. Yani Kerem
0: krizi fırsata çevirme durumu.
1: Tabii canım ya, Kerem olmasa belki Oğuz yine rotasyon oyuncusu pozisyonunda olacaktı belki ama.
0: Peki bunun sebebi ne? Oğuz aynı Oğuz değil mi?
1: Oğuz aynı Oğuz ama.
0: Hayır, o zaman İsmail Hoca'nın inadı olmuyor mu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Kerem daha performans olarak hani Kerem'i değerlendiriyordu. Kerem'in sakatlığında Oğuz girdi. Şimdi şu da olabilir mesela, herkes diyor ya orta saha rotasyonu.
0: Biraz mikrofonu öne alsam.
1: Orta saha rotasyonu da herkes şey yapıyor. Mesela dediğim gibi İsmail Yüksek yani görmezden geliniyor mesela orta saha rotasyonunda. Şimdi Kante Gendüz'ü çok iyi performans sergileyince yani İsmail bir anda geride düştü. Sanki İsmail yokmuş gibi yorum yapıldı.
0: Asensio da gelince hiç yokmuş gibi.
1: Asensio gibi gelince yani, ama rotasyonda en azından İsmail gibi bir değerim var. Ya yani milli takımın orta sahasındaki değişmez ismi. Şimdi Bartu var. Bartu hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi. Hatta Gornik Zabze maçıydı. Gornik Zabze maçının ilk maçında herhalde çok iyi de performans ortaya koymuştu.
0: İlk maç. İlk Avrupa önelemesi. Üçüncü önelem
1: evet,
0: maçı.
1: Orada da çok iyi. Herkes de Bartu'dan bahsetmişti. Hatta Bartu...
0: Maçın en iyisiydi.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Bartu ile ilgili bu oyuncu kalsın.
0: 1-1 biten maç mıydı o?
1: Evet, öyle olmasın.
0: 1-1 falan bitmiş.
1: Ondan sonra Bartu kalsın, Bartu'yu göndermeyin denilen. Şimdi Bartu mesela hiç yokmuş gibi yorumlar yapılıyor sosyal medyada. Yani bazıları halen mesela yani yönetimi yıpratmak adına bunu kullanmaya çalışıyorlar. Şunu unutmasın. Yani şunu hatırlamaları lazım. Ama bu takım, bu kadro 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde kaldı. Yani öyle yorumlar yapılıyor.
0: Bu arada Mourinho zamanında gelmedi. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin her zaman yaptığı iş ilk önce futbolcuyu almak, sonra hocayı getirmek. Oğuz zaten gelmişti, hatta Galatasaray'la yine transfer yarışına girdiği için Oğuz'u aldı Fenerbahçe diye yazmış.
1: Ya Oğuz'u aldı yani Mourinho, yani şöyle söyleyeyim, Oğuz'u transfer etmişti, Mourinho döneminde transfer edildi. Yani Mourinho döneminde alındı.
0: Döneminde de Mourinho'dan önce geldi diyor işte Oğuz. Önce oyuncu geldi, sonra Mourinho geldi diyor.
1: Olabilir.
0: Öyle hatırlıyor belki.
1: Yani olabilir.
0: Yiğit, sevgiler saygılar kardeşim, Değirmenleri'den yazıyor. Kocaeli'de, İzmit taraflarında. Yiğit, Oğuz geçen sene 12 maçlık ilk 11 oynamış. Çok inişli çıkışlı performansları var. Hatta fırsatları hiç değerlendirememişti. İlk kez fırsat değerlendirdi. Devamlılığı olmayabilir diye düşünüyorum demiş Beşiktaşlı olarak.
1: Devamlı olmuyor. Oynarsa niye devamlı olmasın? Oyuncu arkasına o rüzgarı aldıktan sonra devam ederse iyi performans ortaya gelir. Yani şimdi şöyle düşün. Yani bu oyuncu yani ilk 11'de üst üste iki zorlu maçta forma giymiş. İkisinde de iyi performans ortaya koyduktan sonra böyle devam edebilir. Ama şimdi rotasyon oyuncusu olacaksın. Rotasyon oyuncu son 10 dakika 15 dakika oyuna dahil olacaksın veya başka maçlarda yani hocanın ek altındaki düşünce olmayacaksın. O zaman tabii performansın iniş çıkışı olabilir ama Oğuz da artık bence ilk 11 oyuncusu olduğunu ve yani o şeyi özellikle Arşi Buram'la çok iyi uyum yakaladılar. Yükselerek performansı devam edecektir oyuncunun. Yani ben tam tersi düşünüyorum.
0: Ahmet Koleş Beşiktaş'ın aldığı Ümit Aktağ ile ilgili olarak ben inanamıyorum ya. Fenerbahçe nasıl alamamış bu oyuncuyu? Şimdi akıl sır erdiremiyorum diye.
1: Ahmet biliyorsun çok şeyi çağırmıştı. Rashford'u da çağırıyordu sürekli odaya da gelmedi.
0: Kapı çalıyor diyor.
1: Ya da gelmedi bir türlü yani.
0: Burada da çaldı kapıyı. Şu Rashford gelmedi. Ümit'miş meğer kapıyı çalan, benim için gelmiş.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yani Ümit Aktağ alınmadı diye de tam Fenerbahçe ilgilendi. Ümit Aktağ alınmadı diye de ortalığın yangını yerine çevirmemek gerekir. Yani.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye gelince oyuncuyu pohpohla, Ümit Aktağ'a gelmeyince Ümit Aktağ'a alınmanın bir anlamı yoktu. Herkes uğraştı Ümit Aktağ'a. Bir sana gelmedi, bana gelmedi yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Almadı diye bir şey demiyorum. Aldığın zaman da ne olacaktı? Rotasyon oyuncu olacaktı. İlk 11 oyuncusu mu olacaktı Ümit Aktağ?
0: Yani Ümit Aktağ bunu biliyor da büyük camiaya gelmek istiyor.
1: Ama tamam onu diyorum ihtimalle. Yani şöyle söyleyeyim, rotasyon
0: Ümit Aktağ'ın yaşı kaç? 24 mü?
1: 23.
0: 23 mü? Aa, uyuyor da şeye.
1: Ya o abi 20.
0: Yani hem yerli oyuncu anlamında hem genç oyuncu anlamında tabii, söylüyorum.
1: 23 yaşında.
0: Bu arada Aziz Başkan stada 360 derece LED ekran koyuyor. Onlar bitmiş mi?
1: Bitti. Derbide ilk görücüye çıkacak.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Onu sormamı istiyorlar sana da.
1: Evet evet, derbide olacak.
0: Işık
1: ya. Işık ve
0: şov yapılacak. Saat 8'e alındı maç.
1: Maç 8'e.
0: Cumartesi'ye alınma sebebi Avrupa maçları olması.
1: Fenerbahçe'nin hafta içinde Roma ile maçı var. Yani Roma da çok formda, şansına en formda, Şampiyonlar Ligi'de en formda ekiple karşılaşıyor.
0: Bence zorla başlamak güzel. Beşiktaş'ta mesela UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında Midtjylland'le oynadı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları zaten Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çekti.
0: Beşiktaş'ın şu anki UEFA şeyi Şampiyonlar Ligi C grubu falan gibi yani.
1: Tabii. Grup, Şampiyonlar Ligi grubu çekti yani Beşiktaş.
0: Olsun, fark etmez bizim için İrfan.
1: Ya diyorsun ya.
0: Ne var ki yani İrfan?
1: Tamam işte, Fenerbahçe'de.
0: Ya oradan ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın 24'e kalacağını düşünüyorum da 16'yı zorlamasın. Neden zorlamasın ki'ye dönerim. O kadar havaya girmişsin. Yok Doğancığım, seni de hayırdır ya. Ne oldu? Ne yedin? Yürek mürek falan gibi söylenebilir bunlar da. Yani 3 tane takımın oradan 9, bir 10 puan falan yapma ihtimali. Yani 7-8 puanla zaten şey yaparsın. 24'e girebilirsin. Rakiplerin alacağı skorlar da tabii ki etkili olarak.
1: Olabilir. Ama Fenerbahçe'nin ben ilk 24 de kesin olur. Ama ben 16'ya da gireceğini düşünüyorum.
0: Ya biz hep şey yapıyoruz şimdi, böyle kafada şey var. İlk 16'ya kalır mıyız? Kalamazsak sanki elenecekmişiz gibi durum var. Anladın mı? Ya bir 24'üm var, oradan tekrar devam edebilirsin. Belki hiç ummadık taş baş yarabilir. Oradan bir kura şansı doğarsın. Birçok takım elenmiş olur. Enteresan sonuçlarla yoluna daha rahat devam edebilirsin. Çeyrek final için, bilmem ne için yani. Neyse. Yani gidebildiği yere kadar takımlar bence. Neymiş bu? Ne Raşkin? Ha, Nicholas Raşkin.
1: Evet.
0: Yönetim Rangers'la anlaştı ama Raşkin mi gelmemiş?
1: Evet. Raşkin gelmek istemedi.
0: Oyuncu gelmedi. Neler kaybettiğini bir bilsen. Versene telefonu bana şu Raşkin'i. Ben bir konuşayım onu. Sen hayırdır diyeyim ya. Sen nereye gelmedin, farkında mısın, biliyor musun diye. Bu arada tabii teselli de Ümit Aktağ oldu o zaman. Bir anda. Oraya mı döndü İbire? Raşkin gelseydi Ümit Aktağ olmayabilir miydi sence?
1: Olmayabilirdi.
0: Rangers bu arada bir şey çok ilginç ya. Kulübü kabul edip futbolcunun etmemesi enteresanmış. Ya hiç mi oyuncuyla görüşülmemiş? Direkt ya kulüple oyuncu, mi temasa geçirmiş? Oyuncu doğru, hiç mi belli etmez gelip gelmeyeceğini?
1: Ama şunu söyleyeyim. Burada şu var yani, oyuncu yani 5 büyük ligden de herhalde bir transfer teklifleri alıyor. Önceliğini oraya veriyor. Yani Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Rangers onu kabul ediyor. Ama dediğim gibi oyuncunun tercihi orada kalmak oluyor. Ama bu normalde Beşiktaş bence olan doğru olanı yapmış. Önce oyuncuyla önce kulübüyle temasa geçmek lazım. Kulübüyle anlaşacaksın ki sonra oyuncuyla konuşacaksın. Aslında son ana kadar da oldukça yani yoğun bir çaba gösterdi Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için. Son ana kadar pazarlıklar devam etti. Ama orada sıkıntı yaşadı. Hemen zaten alternatif olarak şeyi transfer etmişler. Yani Ümit Aktağ.
0: Bu arada daha önce Çobani ile yapılan anlaşmada Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa diye bir madde mi varmış?
1: Evet var.
0: 3 milyon ekstra bir para gelecekmiş.
1: Tabii 3 milyon euro.
0: Şampiyonlar yani, Ligi'ne kaldı diyor.
1: Bu göğüs sponsorluğunda biliyorsun, yurt dışı göğüs sponsorluğunda Çobani markası var Fenerbahçe'de. Ve Çobani markası 4 milyon euro veriyor Fenerbahçe'ye. Ve bu 4 milyon euro eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 7 milyon euro olacaktı. Bu artı 3 milyon euroluk bir gelir demek.
0: Yine... Bu da UEFA'dan da 31.2 milyon euro gelir elde etmeyi garantilemesiyle beraber kasası biraz para görmüş oldu.
1: Ya şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda rahatladı. 31.2 milyon euro bir kere yani oradan
0: garanti para.
1: 4 tane içeride maç oynayacaksın. 4 tane içeride maçın bilet ve ürün satışlarını düşündüğün zaman çok ciddi bir gelir. Oradan en azından
0: yayın gelirleri var.
1: 10 milyon taraftan. Yani alacağın galibiyetler, ki en kötü ihtimal ben yani bir 4 galibiyet kesin bekliyorum. Yani oradan alacağın rakamlarla bu rakam 40-45 milyon euroya çok rahat bulacak. Yani oyuncu satışları var. 29,5 milyon euro oyuncu satışı gerçekleştirdin. Yani Fenerbahçe ciddi anlamda mali kaynak sağladı. Hatta şunu da söyleyelim. Bazıları yine işte kulübün yönetimin nasıl işte yönetim kasa kolaylığı sağlamadı bilmem ne yorumlar yapılıyor ya, aslında hiçbir şey bilmeden sadece bu sosyal medyadaki algılar üzerinden yorum yapan insanlar bunlar. Şunu net bir şekilde biliyorum. Sayın Aziz Yıldırım da ciddi anlamda, yani şu anda belki rakamı söylesek herkes der ki yani bu kadar rakamı, bir anda direkt kulübe maddi anlamda katkı sağladığını biliyoruz. Yönetim şu ana kadar 144 milyon euro en son o rakamdı, daha da bu rakam artmıştır, belki 150 milyon euroya çıkmıştır. 144 milyon euroluk kulübe gelir sağlamışlardı, gelir. Yani bu 144 milyon euronun üzerine 31 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'li geliri elde edildi. Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki her şey Fenerbahçe, sanki küme düşüyor Fenerbahçe, sanki şey değil, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bu takım ya. Ama işte var burada bir tanesi de yazmış mesela, sosyal medyada adı cismi belli olmayanlar mesaj atıyorlar ondan şeyde, işte yönetim istifa bilmem ne. Abi neyi istifa, 18 yıl sonra Devlet Ligi hasretine son vermiş bir yönetimden bahsediyoruz.
0: Kendisi ve Greenwood disipline sevk edilmiş. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan bu RBD ile rakip tribünlere yönelik kışkırtıcı hareketlerin dolayısıyla 1 ila 3 maç men cezası gündemde. Fenerbahçe kulübüne ise para cezası ve tribün kapatma yaptırımı. Yani Genduzi'siz ve Greenwood'suz ilk maçı oynayabilme durumun Roma'ya karşı ihtimaller arasında yer alıyor. 1 ila 3 maç deniliyor bir de.
1: Ya zaten şeyde Lekip zaten yazmıştı. Lekip Genduzi için 1 ila 3 maç. Ben de Greenwood'un ceza alacağını düşünmüyorum ama hani belki Genduzi'ye bir maç ceza verilebilir. Fenerbahçe de bu süreç içerisinde bununla ilgili kapsamlı bir savunma dosyası hazırlıyor. Ya ekrana yansımayan görüntüler de var. Yani maçın başından beri Lyon taraftarlarının inanılmaz bir şekilde tahrik, küfürler, yani onlar var.
0: Onun bir temsilcisi yok mu UEFA'nın?
1: UEFA'nın temsilcisi vardır herhalde, rapor etmiştir onu. Archie Brown'un golünden sonra sahaya taraftar iniyor. Gördün mü sen mesela, televizyonda göstermedi bunu. Videolar falan düştü. Sahaya iniyorlar adamlar, gol attı diye Archie Brown'a saldıracaklar yani. O noktadalar. Araya müdahale ediyor, polis müdahale ediyor. Yaşanan olaylar ortada.
0: Tabii Marsilya geçmişlerinden kaynaklanıyor. Tabii
1: bir de
0: bu arada şey gibi düşün, Göztepe, Karşıyaka, Sakarya, Kocaeli falan gibi düşün yani. Hani orada sıkıntı büyük. O yüzden Genduzi'nin de gol sevincinden sonra lul işareti yapıyor olması, Marsilyalıların biliyorsun gol sevinci gibi, O'yu temsil ediyormuş gibi gözüküyor. Lyon'ları da çıldırtıyor tabii.
1: Ya normal abi, oyuncu Marsilya ile şey arasındaki süreç içerisinde yani o sevinmesini yapıyor. Ama Lyon'lar da çıldırıyor da sahaya girmesine gerek yok. Kaç defa sahaya girmeye çalıştılar adamlar. Yani herhangi bir Türk takımı öyle bir şey olmuş olsaydı herhalde sahası kaç maç kapanacaktı, merak ediyorum. Şimdi bakacağız UEFA'ya, Lyon'a ne ceza verecek. Fenerbahçe için de soruşturma açmış. Fenerbahçe için niçin soruşturma açtı onu tabii bilmiyorum. Hani taraftarlar için olabilir. Fenerbahçe deplasman tribünün taraftarlar için. Ama diğer taraftan yani Lyon'a ciddi anlamda ceza verilmesi gerekir. Kale arkasından sahaya girdi adamlar, sahaya. Yani kale arkasından bildiğin sahaya girdiler. Polis müdahale etti. Yani onu herhalde UEFA gözlemcileri dikkat etmiştir veya yazmıştır. Yani burada Fenerbahçe kapsamlı ciddi bir savunma dosyası hazırlayacaktır. Önemli hukukçuları var zaten. Kulüpte de görev yapan, yönetim kurulunda da yer alan önemli hukukçular var. Savaş Adalet gibi. Diğer taraftan Sayın Şekip Mosoğlu gibi bu süreçte yani bu konuda çok tecrübeli olan bir Yüksek Divan Kurulu Başkanı var. Spor aynı zamanda biliyorsunuz UEFA'daki bu dosyalarda çok yetkin bir isim Sayın Şekip Mosturoğlu. Dolayısıyla yönetim Sayın Şekip Mosturoğlu'nun o tecrübesinden de bilgisinden de yararlanacaktır. Ve kulüp hukukçularıyla beraber adlanacak dosyayla bu süreci en az hasarlı atlatacağını düşünüyorum.
0: Hayırlısı olsun. Tabii şimdi bir süreç var. Burada da merak ediliyor ya, gerçekten doğru mu diye. Ben doğru olmaması adına bir yaklaşımda bulunabilirim. Arda Turan'ın gerçekten Trabzon'la adının anılıyor olmasını duymuştum ama bu kadar ciddi boyuta ulaştığını tahmin etmemiştim İrfan. Geldi mi kulağına bir şey? Arda Turan'la ilgili olarak?
1: Vallahi ben de ciddi olarak konuşmuşlar ama Arda Turan'ın da 5 milyon euro bir maddesi varmış herhalde. Tazminat maddesi, onu ödemeye hazırmış Trabzon. Ama Arda Turan da şimdi yarı yolda bırakmaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor takımı, yani niye bıraksın? Yani şimdi Arda Turan bir kariyer çizdi kendisine. Bence doğru yolda da ilerliyor o kariyer doğrusunda. Önü de çok açık.
0: Bak Döşamp var listede. Conte var. Pereira var. Ben birkaç kişiyle konuştum Trabzonlu. Camiada bir saygın insanlardan. Hı-hı. Yabancı olsun diye uğraştıklarını söyledi. Yerli olarak ismi geçenler arasında Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim isimleri, Abdullah Avcı daha ağır basıyordu. Ön plana çıkmıştı.
1: Şenol Güneş de vardı.
0: Şenol Hoca'nın ben gelebilme ihtimalini Fatih Tekke geldikten sonra beraber yapacaklar konuşmalarından sonra ortadan kayboluşuyla ben sildim. Bu tabii ki gene çıkmaz anlamında değil. Sonuçta stadın adı verilmiş birinin, tarihine bu kadar değer katmış birinin öyle yok olması kolay mümkün değil. Ama yerli ismi harcayabilecek bir camia ve şehir olduğu için yabancı olmalı ki hatta Salah'ın da saygı göstermesi gerektiği düşünülmeye başlanmış. Anladın mı?
1: Hatta Salah için şey diyorlardı, Mısır milli takımının Hüssam teknik direktörü onu istediği. Yani onun gündeme gel, yani onu Salah'ın istediği yönünde haberler de var.
0: Arap basını gibisin şu an. Emin ediyorum bak. Kuzey Afrika basını
1: bir şey
0: gibi.
1: Bir şey esmeriz ya, bir de benziyor Salah.
0: Oradan El Hüssam mı geliyormuş?
1: Hüssam'a evet öyle şeyler geçti yani. Hani Salah'ın...
0: Güzel konu. Yani neden olmasın?
1: Ya Mısır milli takımında dünya şampiyonasında iyi performans ortaya koydu yani. Salah'la da iyi anlaşıcı olacağını düşünürsek bence olur. Ama Fatih Tekke'nin açıklaması vardı ya, yani yıldız oyuncular alıyoruz tam teknik direktör kovmalık takım olduk falan diye, yani en sonunda da istifa etmek zorunda kaldı.
0: Ya Arda Turan'ın Trabzon'a gelmesi, villasındaki havuzdan çıkıp piranalarla dolu nehre atlaması gibi falan diye bir şey de yazmış dinleyici.
1: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, adam niye gelsin? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak şampiyonu Shakhtar. Şu anda yurt dışında kariyerini sürdürüyor. Belki orada elde edeceği, bak şampiyonlar Ukrayna Ligi'nde şampiyon olarak tamamladı. Yani savaş olan bir, yani yurt maçtan dışarıda
0: zaman oynuyor. Zaman zaman Polonya'da yapıyor, zaman zaman başka yerlerde da yapıyor.
1: Evet, savaş ortamında bu takıma da önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi, yani elde edeceği başarı Arda Turan'ın. Hani hep biz diyoruz ya, çok fazla yurt dışında bizi temsil eden teknik adam yok diye. Yani belki de yurt dışında çok daha fazla adından söz ettirecek bir teknik adam haline gelecek Arda Turan. Yani ben o yüzden Arda Turan'ın buraya iyi, çok iyi bir teklif alsa da gelmesinden yana değilim açık söyleyeyim. Yani orada kariyerini yurt dışında sürdürsün. Emin ol ben ilerleyen dönemde de, çünkü Arda Turan Barcelona'da da oynadı. Yani çok ciddi takım, yani üst düzey takımlarda forma gidiyor yurt dışında. İlerleyen dönemde ben Arda Turan'ın yurt dışında çok daha iyi takımlara, belki üst düzey takımlarda teknik direktör yapabileceğini düşünüyorum. Neden uzun süre mesela Lucescu gibi uzun süre Shakhtar'da çalışmasın?
0: Şimdi ben ona katılıyorum da şöyle bir şey var. Trabzon antrenmanlarını yayınlıyorlar spor kanalları. Antrenmanda sadece Salah varmış gibi bir yayın yapılıyor. Onu görüntüle, ona yakın çekim yap. Onun yanındaki arkadaşla, işte onun çektiği şut, onun yaptığı orta. Ya takımdaki diğer oyuncuların moral motivasyonu nasıl? Sıkıntı Fatih Tekke'den mi kaynaklanıyordu? Yoksa Hüseyin Cimşir gelince acaba takımda böyle bir kıpırdanma olur mu? Onaçu'nun sıkıntısının sebebi Fatih Hoca mıydı? Yoksa takımın kendisi miydi? Ekonomik olarak başkanla mıydı falan? Ben onun cevabını isterim mesela, anladın mı? Bir Trabzonlu olarak düşünürsen. Yani empati kurduğumda. Ya sürekli Salah'a odaklanma var abi. Her görüntü Salah'la ilgili yani. Ya takımı ele geçirmiş gibi gözüküyor, anladın mı?
1: Takımı ele geçirmiş. Yorum
0: ya yakında satın alacakmış gibi böyle bakıyorum yani Salah. Trabzonspor'u. Ha çünkü ona kurulmuş bir düzenmiş gibi gözüküyor. Hep bir tek o varmış gibi lanse ediliyor.
1: Ama önemli bir yıldız yani sonuçta.
0: Ya salak katkı ama sağlar da 10 tane adamı ne yapacağız abi?
1: Doğru ama bak Trabzonspor'un Fransilyon'u transferi çok iyi transfer ha.
0: Franculino.
1: Evet, iyi iyi oyuncu. Genç bir oyuncu.
0: Listeye de ekledi UEFA listesine.
1: Tabii tabii genç bir oyuncu. İyi de yani
0: hızlı oyuncu.
1: Hızlı oyuncu.
0: Güçlü oyuncu. Kolay kolay yıkamazsın. Gördüğün gibi formalardan çekilse de gidiyor adam. Arda gibi. Arda Güler nasıl? Arda Güler nasıl çek gittim de hala gitmeye çalışıyor ileri doğru.
1: Abi
0: adam takviye vitesi taktı orada farkındaysan. Bolu Dağı'nı tırmanır gibi gidiyor.
1: Ama şey var işte yani orada gördüğü antrenman, oradaki antrenman sistemi. Yani burada demek ki iyi çalışmaz. Adam bir sene neredeyse 6-7 ay oynatmadı Ancelotti yeterli seviyeye gelene kadar.
0: Beşiktaş Raskin'i kaçırdı da Lemina Çamara'yı kaçıran Galatasaray ile ilgili konuşmayacak mısınız diye yazmışlar.
1: Niye şey var neydi onun ismi? Leslie. İkinci ismini söyleyemiyorum.
0: O Guçuk mu?
1: O
0: mu? Herhalde ben de doğru söylüyorum diye tahmin ediyorum.
1: Ya onun yüzünden alamadık Asay.
0: Bu arada Biçabu. Yeni transferin ismi okunuşu da o da söylenmiş. Hani ben mesela nasıl okurdum? Biçabu diye okurdum. Biçabu diye okurdum. Biçabuymuş. Normal okunuşu. Seni seçtim Biçabu. Hani öyle bir şey bu.
1: Ya olabilir.
0: İsmin telaffuzu
1: Biçabu bu. Ama ben çok şey yapmadım hani. Yani genç bir oyuncu transferdir ama imanım şeydir.
0: Şöyle bir haber var karşımda. İki tane hatta Galatasaray ile ilgili. Galatasaray'da Leroy Sané krizi patlak verdi. Bu haberi kimin yaptığını bilmiyorum. Galiba Mesut Yıldırım yaptı. Senin gazetende çünkü okudum haberi Mesut. Sabah. Mesut diyor ki Leroy Sané krizi Galatasaray'da patlak verdi. İlk 11'de yerini kaybeden Alman yıldız takım içindeki durumundan duyduğu rahatsızlığı yönetime iletti. Son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesini dile getiren Leroy Sané bu nedenle maç ve antrenmanlarda isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hani ben sana dedim ya bak sürekli olarak odaklanırsan Osimhen görüntüsü bak Leroy Sané de var kenarda duruyor. Onu niye çekmiyorsun sıkıntısı var derim ben sana diye söylüyorum. O yüzden salah olmaz yani bana bir Onaçu'yu göster ya. Bana bak bakayım Mustafa Eski Ellaş'ı göster yani ne yapıyorlar Pine'yi göster yani. Onlar mutlu mu değil mi bu gidişten? Yani yüzünden anlarsın ya oyuncunun, hocanın gidişinden duyduğu endişe mi var, mutluluk mu var, anladın mı? Onu belli eder yani ister istemez. Ya profesyonel baktığında normal hayatına devam edersin. Kim giderse gitsin. İnsanlar gidici, kurumlar kalıcıdır ayrı konu da. Sonuçta oradan sen paranı alacaksın. Vallahi zor. Galatasaray Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı. Mehmet Türkmen'i kenara çağıran Polonyalı Pavel Malek, Osimhen'in topa dokunduğu, savunmacının ise müdahale etmediği görüntüleri aktardı. Türkmen hücum oyuncusu topla oynuyor, savunmacı faul yapıyor, penaltı dedi. VAR ekibi son olarak karta gerek yok yanıtını verdi. VAR kayıtları da bu şekilde açıklanmış.
1: Var abi Galatasaray'ın yani bir de şey diyor direkt müdahale vardı yani şimdi konuşacağım adam şeyi göstermemiş ayağına basma falan da var yani tek açıdan izledi herhalde VAR'daki hakemde.
0: Bir görüntü göstermiş.
1: Bir görüntü yazıyor. Göster diğerini göster değişik açılardan göster.
0: Kendin iste.
1: Zaten
0: bu kendi, arada bir şey söyleyeceğim yani, sana o karşında yabancı hakem var diye onun cümleyi kuramıyorum diye onun suçu o. Orada bir tane tercüman koy çevirsin yabancı hakemin yanına.
1: Söyleyeceğim.
0: Şey diyeceksin orada bana başka bir açı verir misin? Bu arada Yasin Kol İngilizce kurslarına başlamış.
1: İyi.
0: Söyledi Hacı Osmanoğlu açıklamış. Yasin Kol İngilizce öğreniyor diye. Simple present and continuous tense'ler. Mr. and Mrs. Brown'larda.
2: Ya orada
0: önce küfür öğreniyordur büyük ihtimalle. Yani ne deniyor diye, ne diyecekler diye. Şey çünkü hocam, öyledir ya. Ya
2: orada mesela Samsun Spor maçında hani ilk yarıda verdi vermediler var ama ikinci yarıda Samsun Spor teknik heyetinden soyunma odasına girerken Yasin Kolay inanılmaz tepkiler üzerine yürümeler falan olmuş. Ondan sonra ikinci yarıda tamamen dengeyi kaybetmiş. İkinci yarıda verdiği vermediği kararların etkisi o. Biraz Samsun Spor teknik heyetinin orada ciddi anlamda tepki. Fuat Çapa mı vardı orada?
0: Fuat Hoca'yı gördüm ama bir yabancı biri daha vardı.
2: Tamam işte o hocaya giriyor bayağı soyunma odasında hocaya şeye tepki gösteriyor. Ondan sonra ikinci yarıyı dengeyi tamamen kaybediyor.
0: Bu arada hoca sorunumuz var diyor başkan biliyorsun.
2: Başkan kafada hocayı bitirmiş anlaşılan o.
0: Ama duruyor hoca yerinde. Ya şeyi niye yolladın? Alman neydi?
2: Ya anladım iyiydi o iyiydi. Şimdi. Ama
0: müthiş bir hoca. Ben mesela hala da bu sezon ben birinin başına bekledim biliyor musun? Rice, Thomas Rice mıydı?
2: Ha? Evet, Thomas Rice.
0: Thomas Rice değil miydi ya? Ha.
2: Evet.
0: Reis diye söylüyorlardı ya, Reis diye, Reis değil o Rice diye. Reklama gideyim mi bir?
2: Git.
0: Acil hızlı, git diyor bak. Derbi yaklaştıkça stres yaptı, git diyor.
2: Yok derbide
0: açma
2: de,
0: konuyu diyor
2: bir
0: sakın
2: şey söyleyeyim.
0: Diyor.
2: Yo,
0: çekiniyorsan söyle İrfan.
2: Bir şey söyleyeyim.
0: Yani Beşiktaş'ta geliyor gümbür gümbür.
2: Bir şey söyleyeyim, derbi şeyim yok.
0: Bir havaya girdim ama bak kabul ediyorum sen, açık açık söyleyeyim bir havaya girdim.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir öyle bir stresim yok. Hiçbir gerginliğim yok. Lyon maç öncesi de bu şekildeydim. Lyon'u geçtik Şampiyonlar Ligi'de 18 sonra.
0: Ya bak Lyon maçından sonra senin taraftarın şu anki oyundan sonra benim taraftarım böyle peştemalle, bornozla, böyle roplu şamburla onlarla geziyormuş gibi hissediyorum ben mesela. Anladın mı? Hani böyle çok rahatız artık. İrfancığım masaj yaptırmış, saunadan çıkmış bir havamız var. Ama cumartesi göreceğim ben seni 20'de.
2: Pazar günü
0: istiyorsan. Gelecek o cumartesi. Gelecek o cumartesiyi göreceğiz cumartesiyi.
2: Canım istiyorsan bağlantı yaparız.
0: Ararım mı? WhatsApp'tan yaz bana. Şey müsaitim de.
2: Bağlantı yaparız istersen. Ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz ya.
0: Ben yayın yaz olmasa gelecektim yanına. Şuraya, senin de.
2: Şuraya yazıyorum ya.
0: Ne oldu? Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz.
2: Evet yeneceğiz.
0: Bir daha söyle bunu.
2: Tabii.
0: Bir daha söyle. Ben de seni.
2: Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bak buraya yazıyorum ya. Açık ve net. Çok rahatım yani o konuda. Hiç böyle bir stresim yok. Gergin değilim. Normalde mesela böyle kaybedince.
0: Ben sana şu söyleyeyim mi? İki kırmızı kart var maçta.
2: Orkun bir tanesi direkt görür zaten.
0: 15 dakikada Şikrin yeri de atmazsa hoca dua etsen.
2: Niye Şikrin yeri
0: atsın? Neden atmasın ki?
2: Niye atsın?
0: Ne oldu? Şimdi niye atsın ki? Şeye bağlama konu. Başkalarını atıyor mu ki Şikrin yeri aslına bağlama. Hayır, Orkun'u niye attın hemen 5 dakikada?
2: Kırmızı kartlık hareket yaptı.
0: Hayır bu maçta niye atıyorsun hemen kafadan Orkun'u?
2: Tahminen düşünüyorum. Orkun çok şey yapmıştı kırmızı kartlık hareket.
0: Emirhan falan düşünmüyor musun mesela? Örnek ver hiç aklına gelmedi mi?
2: Yok Orkun orada geldi direkt.
0: Direkt benim de aklım geliyor. Kusura bakmayın benim de aklım Orkun geliyor.
2: Yani hani Fenerbahçe'de kar görse şekli ya diyebilirsin. Ama hani bilmiyorum. Fenerbahçe seyirci
0: bu arada onu mi gösterecek olan kişinin tahminini yapacak mıyız ya? Hakan İnsanlara mi soralım mı? Ben bir isim geliyor aklıma. Kim? Ümit Öztürk geliyor. Neden Ümit Öztürk geliyor biliyor musun? Bu hafta aldığı maçlara bak. Diğerlerinin büyük takımlarda aldığı maçlara bak. Yakın bir zamanda.
2: Dinlendiriyorlar diyorsun yanında.
0: Bence Ümit Öztürk'ü mü hazırladılar? Hani mesela sen rahatsız olur musun Ümit Öztürk'ten?
2: Valla ben neredeyse her hakemden rahatsız
0: şimdi
2: oluyorum.
0: Şimdi rahatsız olmayacağım hakem var mı diye sormam ya gerekiyor. Yani, suç benim hatalıyım. Abi, evet,
2: şey
0: kabul
2: ben vardan rahatsızdım var. Yani abi nerede skandal kendi ülkesinde işte skandal kararları
0: ya Polonyalı VAR'daki hatalarından dolayı görevden alınmış bizimkiler kapmış havada.
2: Ondan sonra
0: alınır alınmaz yani.
2: Ondan sonra nerede skandal hatta karar veren VAR hakem var hepsini getirdiler Türkiye'ye.
0: İnanamıyorum ya yani VAR'da mesela bak başvuru için iş ilanını şöyle yapmışlar. Hata yapan VAR hakemi aranıyor. Hani bir de, manşeti böyle koymuş olmaları lazım.
2: Fenerbahçe maçında hata yapan var. Bir dahaki Beşiktaş maçına kesin atanıyor zaten. Yani kardeş kulübü olarak falan diyormuşum. Aynı salıncağı bina kulübü olarak.
0: Ya, yemin ederim atacak bir şey aradım. Şimdi burada atamadım. Yok, bu nedir ya?
2: Ondan sonra şey var. Şeyde de herhalde büyük ihtimalle ikisi aynı olunca artık verecek hakem şeyde kalmadı. VAR'da kalmadı. Yani.
0: Dördüncü hakem Ahsen Hanım.
2: Vallahi iyi. Hanımefendi olması güzel.
0: Sonra Ümit Öztürk bir sakatlanır, Ahsen devam eder.
2: Ahsen devam etsin ya. Ay bu şey diye VAR'a gidip penaltı vermeyen miydi?
0: Evet.
2: Helal olsun bari, delikanlı kadınmış ha.
0: Yalnız bu arada hata.
2: Olsun fark etmez. Yine
0: olsun diyorum, delikanlı.
2: Kararında bari. Yani benim dediğim doğru dedi, ondan şey yapmadı. Helal olsun diyorum yani. Olsun.
0: Şimdi delikanlı hakem gelsin falan deyince bulamayınca Ahsen Hanım'ı falan diye. Hani öyle böyle bir şey de yapmayalım. Hani bu konuda konuyu oraya çevirmeyelim yani. Reklama gidelim, birazdan devam edelim.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam bitti. Reklam.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshevu'yu inceleyeceğimiz 3 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshevu nasıl bir oyuncu? Bitshevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlar.

0: Sizlerinizi bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: Devam ediyoruz İrfan 25 ile birlikteliğimize. İrfan'ın bugünkü manşetini okumayı unuttum size. Sözcü gazetesinde attığı kartal avcısı kartal şeklinde bir manşet kullanmış.
4: Başlığım güzel değil mi? Haber de güzel.
3: Ya kime da göre, neye göre diye tartışılır tabii ya. Kardeşim. Bu arada daha önceki tabii ki karşı karşıya geldiği maçlar ve istatistikler ön plana çıkıyor. Ama en kötü gününde bile Beşiktaş'ın gelip Kadıköy'de sürprizler yaptığını söyleyen i̇şte de az önce abi, ben değildim.
4: O zaman İsmail Kartal yoktu. Yani hocamıza güveniyoruz, yapacak bir şey yok. Yani.
3: Ondan mı kaynaklanıyor?
4: Ondan kaynaklanıyor. İstatistik...
3: Ya bir yerli hocanın mesela biri İtalyano'ya derbiyi anlatmalı diye Beşiktaşlıların bir kısmı endişe duyuyor mudur sence? Bence duymuyordur.
4: Yok.
3: Ya çünkü oynattığı oyun her takıma karşı aynı olduğu için, oynanılan oyundan da memnuniyet olduğu için bir sıkıntı duymaz. Hani İsmail Hoca için de bir yerli hoca olmasından kaynaklı, hani Pereira, Mourinho bilmem ne olsaydı bir maçtan İşte bir farkı olmayan bir mücadele dediğinde camia kuduruyordu bir herkes, değil mi? Öyle bir şeyler söylendiğinde. Yabancı hocaların böyle bir sıkıntısı oluyordu. Şimdi tabii hoca biliyor. Lyon maçı kadar kıymetli maç diyebiliyor. Yani aslında Lyon daha kıymetli. Çünkü 50 milyon euro gibi bir paradan da bahsediyoruz orada. Ayrı bir konu da ekonomik anlamda. Bir de tarih anlamında söylüyorum. Yani burada alınacağım bir beraberlik ya da mağlubiyet Fenerbahçe'yi ne kadar sarsar?
4: Beşiktaş maçı.
3: Evet.
4: Ya şu andaki sosyal medyadaki yangına bakarsan bayağı bir sarsar yani sosyal medya.
3: Ne var yangın olarak mesela? Yani şu anki Beşiktaş'ı keşke denk gelmeseydin demez misin zaten?
4: Yok.
3: Yani şey anlamında söylüyorum. Yani Beşiktaş'ta biraz daha toparlandığımda, takım tam oturduğunda falan karşı karşıya gelmek istemez miydin? Dört değil de yedinci haftada mesela. Ben
4: söyleyeyim. Takım şu anda, Fenerbahçe'nin takımı toparlandı. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iki Lyon maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Devlet Ligi hasretine son verdi. 18 yıl sonra. İki, yani Lyon'daki rövanş maçında deplasmanda çok iyi mücadele sergiledi. Samsun deplasmanı zorlu bir deplasmandan puan aldı. Şu anda Fenerbahçe'de de takım oturmuş. Fenerbahçe'nin ideal 11'ini sayabiliyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de mesela orta yangın yerine dönmesi nedeni orta sahaya mesela U23 orta saha alınmaması veya bir stoper takviyesi yapılmaması nedeniyle yangın yerine düşüyor. Fenerbahçe'nin 11'i belli mi şu anda? Belli değil mi? İlk 11'i belli. Hatta ilk 11'de...
3: Ben bile sayabiliyorum. Bir bak, tek İrfan Can Kahveci ile şey arasında
4: ilk
3: gidip
4: İlk 11 içerisinde aslında Fenerbahçe'nin 16 tane, 16-17 tane ilk 11 oynayabilecek oyun seviyesinde oyuncusu var. Fenerbahçe tartışılan konu yedek rotasyonunu tartışıyor. Yedek oyuncu almadı diye tartışılıyor. Yani şimdi baktığın zaman 11'de 16 tane oyuncu, yani bariz 16-17 tane oyuncunun ilk 11 seviyesinde şu anda. Diğerleri de aslında 11 oynayabilecek seviyede oyuncular. Yani burada Fenerbahçe seçimden yeni çıktı. Tamam mı? Seçim süreci yaşadı. Seçim süreci yaşadıktan sonra özellikle o sosyal medyada bir ara kapalı WhatsApp grupları vardı bunların. Kapalı WhatsApp gruplarında eleştiriler falan yapıyorlardı. Sonra o patladı biliyorsun. Sonra soruşturma falan açıldı. Bir tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi onun şeyi, yangını halen devam ediyor. Yeniden arada bir grup kurdular arada bunlar. Tekelden organize bir şekilde, inanılmaz bir şekilde yıpratma politikası. Yani yönetim...
3: Yalnız Türkçenin azizliğine uğrayabilirsin.
4: Niye?
3: Kartal avcısı kartal deyince.
4: Onu mu düşündün azizle? Aslında tersten de çevirince doğru oluyor aslında.
3: Oradan bir bak, atarken manşeti bir iyi düşün. İki kere düşün. Bizim kartal hocam, avcısı güzel, kartal.
4: O da düşün.
3: İkisi de
4: ben
3: var.
4: Ben bunu bizim editöre söyleyeyim ya. Harbiden şey neydi? Bu şey üstü kapalı
3: İsmail mesaj. İsmail Kartal mı, Beşiktaş Kartal mı diye.
4: Üstü kapalı mesaj vermişler.
3: Değil yani. Mi?
4: Tabii.
3: Kartal avcısı kartal. Nereden bakarsan sıkıntı yaratılır.
4: Ama güzel şey.
3: Değil mi sevgili kardeşim, kim? Bir dakika bunu da söyleyeyim. O da hatırlatıyor. Nurullah söylüyor bir de.
4: Nurullah iyi
3: abi
4: yakalamış.
3: Diyor İrfan abi güzel manşet atmış diyor. Hangi açıdan bakarsan kartal ben avcısı kartal diyor.
4: Ben kendi açımdan baktım, öyle söyleyeyim. Ya. Yani.
3: Okuyacağını sanmam ama UEFA Lyon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe ve iki oyuncusuna disiplin soruşturması başlattı. Futbolun marka değerini korumak böyle bir şey olsa gerek. Avrupa'yı Türkiye'ye sandılar sanırım.
4: Ya abicim, yani bunu yazan arkadaşa bir şey söyleyeyim. Lyon maçında yaşanan olayları gördüler mi ya? İzlediler mi? Herhangi bir Türk takımı Lyon'un yaptığının yarısını yapmış olsaydı Avrupa'dan 5-6 maç ceza alırdı. Bir Türk takımının yanında durmak yerine, yani burada daha iyi, hatta biliyorum bazı kişiler Greenwood,
3: İçimizdeki İrlandalılar
4: içine biliyorum. Kendi özelim falan ceza alması için mail atan Türk taraftar falan vardı. Hani bu kadar hani küçülmeyin ya, açık ve net söyleyeyim. Yani bir Türk takımının yanında durun.
3: Ya bu arada derbi hakem tahmini yapan dinleyicilerimiz var. Onu söylemiştik. Onlardan bir tanesi Ozan Ergün diye geçiyor. Sıcak geliyor mu sana?
4: Vallahi ben, tüm hakemler bana soğuk geliyor ya bu aralar. Hiçbiri sıcak gelmiyor abi. 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 tane penaltısı vermedi. Nasıl sıcak gelsin ya? 3 tane.
3: Ya bir Oğuzhan Çakır'ı, bir Ali Şansalan'ı, bir Çağdaş Altay'ı falan düşünür müsün yani?
4: Ali Şansalan'ı hiç düşünemiyorum bile yani.
3: Atilla Karaoğlan falan gelir mi aklına? Yok, yani Mehmet Türkmen falan olur mu?
4: Hayır hiçbirisi gelmiyor.
3: Ha, ne bileyim, Halil Umut Meler mi mesela?
4: Yok abiciğim, yok ondan. Abi sen de ne biçim hakem dersin?
3: Ay, ne biçim hakem? Başka hakem yok ya. Kadir Sağlam mı diyeyim? Ne diyeyim ben sana yani şu
4: yabancı
3: an?
4: Yabancı say bir tane. Yabancı bulalım bir tane.
3: Yabancı mı? Ha. Hepsi yabancı bunların.
4: Bu Taylor var ya, MHK hakem diye bırakmış. O hakem diye yapsın diye. Yani
3: bir Anthony.
4: Anthony Taylor'ı.
3: Anthony.
4: Bir abi şey, ama işte şey, bir hafta falan antrenman yaptırıp maça çıkarsınlar abi. Yapacak bir şey yok. Abi kötü hakemlerimiz ya. Allah aşkına ne biçim kararlar veriyorlar.
3: Kartallar çarpışıyor.
4: Vay başlık.
3: Halil Umut Meler'i verecekler abi. Başka lamıncımı yok diyor.
4: Yapma.
3: Kartal
4: amcası. Hayır. Hayır.
3: İlkokul çocuğu pırıltısı gördüm ben Elif Han'da diyor. Kartal avcısı, kartal deyince diyor, mesajın nasıl, nereye gideceğini çözememiş diyor.
4: Yo, çözdüm kardeşim, ben kendi açımdan baktım yani. Bak, başlıkta sarı lacivert kartal gösteriyor bak. Sarı lacivert kartal, orada mesajı şeyden verdik, belli olsun diye.
3: Sarısı yok ya. Ha? Sarı nerede? Pardon, kara kartal var orada. Kartal lacivert, avcısı diye
4: kartal,
3: bak.
4: Kartal lacivert, dikkat edersen.
3: O yani mesajı oradan.
4: O mesajı oradan veriyoruz.
3: Cihan Aydın diyorum abi demiş. Abi, bir dinleyicimiz.
4: Cihan Aydın mı? Allah aşkına ne Cihan Aydın ya?
3: Yasin Kol'dan hoşlanırlar. Başka bir hakem mi düşünüyorsun? Sen de ne kadar boş soru soruyorsun İrfan'a demiş. Yasin Kol'u isterler zaten. Başka bir ihtimal mi var diyor.
4: Yasin Kol şey olabilir.
3: Tam Beşiktaşlı mesajı biliyorsun.
4: Ha, Yasin Kol şöyleden şundan olabilirdi.
3: Bak bir olabilire döndüm bir anda ya. Hayır,
4: Samsun maçı oynamasaydı olabilirdi diyorum ya. Onun ismi kesin geçerdi Yasin Kol.
3: Ne oldu? Halil Umut Meler iki tane üst üste Beşiktaş maçı verdiklerinde kimsenin gıkı çıkmadı. Yasin Kol'da ben Yasin Kol'u istiyorum diye bir şey yok bu arada, ayrı konu da.
4: Yasin Kol'u istiyormuş gibi bir halim var yani. Bilmiyorum
3: tabii
4: yani.
3: Tabii ki. Ya, bırak yani, Allah aşkına. Bence ya. Yasin Kol olmasın, herkes olsun ya.
4: Bence Ali Şansalan.
3: Atilla yani Karoğlan. O da olmasın diyebileceğim 3 isim daha geldi bir anda aklıma.
4: Bak Ali Şansalan, Atilla
3: ya Karoğlan. İlk 11'imiz Ali. Nasıl olur mu daha güzel konu? Hangi hakem olur daha güzel konu?
4: Bence hangi hakem daha bak işte ilk 11'i sen de sayıyorsun Beşiktaş'ta.
3: Daha yok konuşacağım.
4: Ben de Fenerbahçe şey var. Hakem de abi hangisi olur diyeceğin hiçbiri olmasın falan diyebiliyorsun yani.
3: Hakemi daha çok konuşabiliyoruz ya. Tabii, bu tabii. Mu olsun, şu mu olsun da.
4: Ben en azından Ferhat Gündoğdu'yu konuşmak istiyorum ya. Bırak git abi ya. Ne abi bu otur sevdası abi. Otur. Bırak abi ya.
3: Bir de son senesi zaten. Bir idare edin ya. O sene bu sene. Gidecek
4: abi,
3: işte.
4: Abi gitsin abi.
3: O sene bu sene gidecek.
4: O sene bu sene işte şampiyon olmamız lazım. Gitsin.
3: O sene bu sene dedikleri Ferhat Gündoğdu için. Gidecek. Abi, bitiyor yani.
4: Valla Türk futbolu adına büyük bir şey olur biliyor musun? Devrim. Ferhat Gündoğdu.
3: Bu abi. Maça Fırat Aydınus'u verseler ya diyor.
4: Valla en azından eski hakemleri var olarak değerlendirebilirler. Sen usta şeyde oturuyorsun.
3: Teklifimi çalma.
4: Bence mantıklı.
3: Ben şu an Ferhat Gündoğdu gitmiyorsa gönderdiği 13 hakem geri gelsin, VAR'da görev alsın dedim ben de. Televizyonda söyledim.
4: Bence en mantıklısı. Bak duymamıştım, aynı fikirdeyiz seninle. Abi gelsinler yapsınlar bak, açık ve net.
3: Yani onu gönderemiyorsan bari gücünü diğerleriyle ilgili kullan. Ya o zaman gitmiyorsa biz de bunu yapıyoruz o zaman de bir şey yap. Bir kulüpler birliği vakfı olarak, federasyon olarak, ne bileyim kulüp başkanları olarak.
4: Abi şey yapsın. De
3: aralarında varsa siyasi gücünü kullanabilecek abi birileri falan.
4: Şey kulüplerde bunda bir şey sağlayamazlar. Tamam mı? Bir yerden bir telefon gelir derler ki çıkın derler çıkarlar ya.
3: Ha, yazmış.

0: Ersin o ortak etti ya.
1: Ya Samsun başkanı dedi ki skorun böyle bitmesinden dolayı mutluyuz, daha kötü olabilirdi.
0: Tamam.
1: Yani penaltıyı verse de vermese de kısmına gelir. Tabii abi, ki kaderi değiştirir yani, de kırmızıyı de vermedi.
0: Neye kırmızı?
1: Semedo'ya.
0: Ya orada el var pozisyon. Foul'ü verseymiş. Foul'ü verse eliyle doyuyor. Foul'ü verse zaten bir pozisyon olmayacak. Abi zaten belki 2-0 olsa o pozisyon olmayacak. Ya sen ver pozisyonu. Ya artık kırmızı kart bile verebilir o penaltı pozisyonunda rakip oyuncuya.
1: Doğan abi, Ersin Düzen ve Uğur Karakolukçu'dan sonra siz şu anda radyoda ne haldesiniz? Altta ne var? Meraktan öleceğiz diyor.
2: Gördün mü sen videoyu?
1: Niye gidiyor o? Nereye gidiyor Uğur Karakolukçu?
0: Bilmiyorum da.
1: Altta... Bir de beni salsana diyor oradan. Bilmiyorum. Bir şey söylüyor.
0: Şeyi gördün mü? Şortla falan.
1: Şort mu altta? Ha, altta şort, o mu diye.
0: O yüzden diyor şort var altta. Bildiğin şort ya.
1: Ama Uğur'da o rahatlık var zaten. Hayır,
0: Uğur'da Uğur yayını... Ersin Düzen de var.
1: Öyle mi?
0: Onda short var. Sen videoyu izlemedin mi?
1: Görmedin. Yok, görmedim videoyu. Vay. Daha videoyu şöyle gördüm. Uğur'un giderkenki videosunu.
0: Kardeşim ben şu anda...
1: Sonra geniş açıya alıyorlar Uğur gidiyor tabii diye. Ondan sonra orada gösteriyor Ersin, bir geri dönüyor. Ben orada bakmadım.
0: Aslında bizim YouTube...
1: Uğur'un gidişe odaklandım.
0: Aslında
1: bak.
0: Bizim YouTube yayını şey yapmak lazım. Canlı vermek lazım. Bak ben pantolon ve... beyaz gömlek gayet ciddi.
1: Tamam, bende short var şu an.
0: Gayet ciddi bir şekilde geldim yani.
1: Ya bir süre alışınca şort giyince, mesela geçen böyle bir toplantı bir şey oldu. Sen, pantolon giydim, bir an böyle şey oldum yani.
0: Şaşırdın değil mi?
1: Hava almıyormuş gibi hissettim böyle.
0: Ben de enteresan, ben hiç şort giymiyorum biliyor musun? Dışarıda şortla gezmeyi sevmiyorum ben.
1: Sen kraliçe gibi değil mi? Kaleye geçerken de eşofman altı değil mi? Kaleci kraliçe.
0: sen bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen harbiden öyleyim abi, biliyorsun değil mi?
1: Bir de çorabı üste kadar da çekiyorsun.
0: Yok, çorabı üste
1: var. Çorabı da şeyin üstüne, eşofmanın üstüne. Yok,
0: ama bildiğin eşofmanda ben eşofmanda eşofman kaleciyim. Ben kalecilik yapardım. Evet. Ben hiçbir zaman şort giymezdim. Kaleci. Normalde halı sahada da aynı şey.
1: Kreli değil miydi o kaleci?
0: Öyle derlerdi. Öyle bir şey kreli derlerdi bana zaten. Şortla olmaz ama. Yani.
1: Saygılar abi. Bu arada Ahmet Çakar yıllar önce Beyaz Spor'da yapmış bunu. Şort olayını.
0: Abi genellikle zaten yapıyorlar aslında. Bakma sen yani. Yurt dışına falan gittiği zaman hani takım yurt dışına gittiği zaman takım muhabirleri falan hani yaz aylarında altta şort işte şey üstü tarafı çektiği için sıkıntı olmuyor.
1: Sana
0: ama ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ben şort giymiyorum.
1: Fenerbahçeli Ayhan sevgilerini yolluyor. Bu İrfan tam benim kafadan diyor. Senin için. Fenerbahçeli o da.
0: Vallahi Fenerbahçeliler bak.
1: Fenerbahçeli... Ya 25 senin futbolcun Lyon maçı sonrasında hareketler yapmış. UEFA soruşturma açmış. Hala rakip taraftar ceza alması için uğraşıyor. Bu kadar yapmayın
0: abi. Abi mail atıyorlar abi, görmedin mi? Ya?
1: Demiş. Murat yazmış mesajı.
0: Murat kardeşime saygı
1: duyuyorum. Abi ediyorum. Uğur'da şort var. Ersin. Oh, yapmayın arkadaşlar öyle şeyler ya.
0: Ama çok kısaydı harbiden öyleydi yani. Videoyu izlesene, bir baksana videoya.
1: Bacaktan havayı nereden alıyorsun diye sormuştu. Bacak. Sadece yazlıkta giyebiliyorum şortu demiş.
0: Hayır, ben hiçbir şekilde giyemem. Yani yazlıkta ben de giyiyorum lan. Yazlık falan olunca giyerim de. Yani yok abi, ben giymiyorum ya. Kendimi şey gibi zannediyorum onu giyince. Biraz şey var bende çünkü.
1: Faulü verse onu verse şu olmayacak. Bunu verse bu olmayacak muhabbetleri. 65 yıl önce o Göktaş'a düşmeseydi dinozorlar şu an geziyor olacaktı zaten diyor.
0: Kardeşim diyoruz ki penaltı pozisyonundan bahsediyoruz yani. Sen de kırmızı izliyordun. Ben dedim ki penaltı pozisyonu olsaydı olmayacaktı.
1: Bu arada kırmızı önce. Ha, penaltı 5. dakika, o 44. dakika.
0: Nasıl algı yapıyorsun var ya. Hayatın algı var ya. Bak nasıl şey yapıyor kırmızı önce diye.
1: Öğrenmiş miyim algı yapmayı?
0: Tabii program.
1: Yavaş yavaş değil mi?
0: Program partnerlerinden.
1: Siz öğret. Sizler öyle. Beni bu hallere sizler getirdiniz. Sağ olun.
0: Program partnerlerinden dolayı böyle olmuşsun. Niye ben... Kardeşim biz söylüyoruz, eleştiriyoruz. Eleştirdiğim için Fenerbahçe taraftan da bile zılgıt yiyen adamım yani.
1: Erkan diyor ki İrfancığım farkında mısın? Aziz Başkan geldikten sonra Yüksel Başkan'ın konuşmaları değişti diyor.
0: Ya Aziz Başkan'ın şeyi çok iyiydi. Kapıda karşıladı ya mesela.
1: Bu arada ben kapıda karşılama durumunda...
0: Şöyle söyleyeyim, Samsun Spor Başkanı, şimdi Fenerbahçe yönetimi gerçekten Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım gerçekten çok iyi karşılamış. Kapıda karşılamışlar. Ondan sonra loca istemiş, Fenerbahçe yönetimi loca da izledi zaten. Onu kabul etmişler ve gerçekten çok iyi bir ağırlanmış. Sayın Aziz Yıldırım, hani Sayın Cihan Kamer'in ifadesi vardı ya. Hani taraftar için Yüksel Güney'e küfürlü tezahüratlardan dolayı başkan üzüldü.
1: Yüksel Yıldırım.
0: Yüksel Yıldırım. Şey var, şunu söyleyeyim.
1: Oradan asla küfür olmayacak falan diye, bizim tribünlerimizde diye. Yani şöyle.

0: Kamer söyledi geçen. Ondan sponsorluk
1: anlaşması. Neden burada tepki gösteriyor? Bunu bir açalım. Neden tepki gösteriyor? Çünkü yani Fenerbahçe önde. 2-0 olmuş arada skor. Fenerbahçe taraftarı Yüksel Yıldırım'a Sinkaf'ta sözler söylüyor. Tezahüratlar yapıyor. Onun ardından Samsun Spor taraftarları da Sayın Aziz Yıldırım'a ağır ifadeler içeren tezahüratlar yapıyor. Sayın Aziz Yıldırım buna tepki gösteriyor. Yani ortada bir şey yok. Son 5 dakika kalmış. Galibiyetle sahadan zorlu bir deplasmanda galibiyetle ayrılıyorsun. Ne gerek var buna diyor mesela. Yani sen galibiyeti kutla, coşkuyu kutla. Çünkü diğer tarafta Samsun Spor'da 15 bin taraftar varsa 15 bin taraftar da bu sefer Aziz Yıldırım'a küfürlü tezahüratlar yapıyor. Aziz Yıldırım'ın ve aslında Cihan Kamer'in ifade etmek istediği nokta burasıydı. Belki insanlar yanlış anladı, taraftarlar yanlış anladı ama yani bunu söylüyor yani şimdi. Zaten Aziz Yıldırım da olmadığı yere orada galibiyet coşkusunu yaşaması gerekirken orada taraftarların köfürlü tezahüratlarına maruz kaldı. Ha bu belki Galatasaray maçında olsa çok fazla takmayabilir ama sen galibiyet gelmişsin, galibi ayrılıyorsun ve o süreçte böyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Hiç ortada yok. Samsun Spor taraftarı o sırada belki Yüksel Yıldırım'a tepki gösteriyor. Yani takımına oynanan oyuna
0: çok fazla hayır, bir de bilet fiyatlarına, tribünlerin boş olması.
1: Ona tepki gösteriyor. Sen aslında taraftar o yaptığın tezahüratla beraber bu sefer onları konsolide ediyorsun. Yüksel Yıldırım'a işte kendi taraftarı tepki gösterirken onlar şeyinde bir arkasında birleşmesine neden oluyorsun. Aslında gösterilen şey bu. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'a da o süreçte Samsun Spor taraftarları küfür etmeye başlıyor. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor.
0: Peki, bunun da detaylarını almış olduk. Fransız dünya yıldızı Mbappe'nin bir çetenin hedefinde olduğu ortaya çıktı. Çetenin Mbappe'nin de aralarında bulunduğu 26 kişiyi kaçırma ve soygun planı yaptığı tespit edildi. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı. Mbappe'yi kaçırmaya yönelik bir operasyon. Bir plan yapmışlar, ellerinde patlamış. Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin bir çetenin kaçırma ve evine yönelik saldırı planlarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Haberde bahsi geçen çetenin çeşitli eylem hazırlıkları içerisinde olduğu aktarılıyor.
1: Avrupa'da ortalık şey takıncalı. Çetede 18 yaşındaymış lideri. Vay yani.
0: 18 yaşında.
1: Küçükmüş.
0: Futbolcular, rapçiler, zengin iş insanlarının aralarında bulunduğu 26 kişiyi hedef göstermişler. Bu arada bahsi geçen çete Nisan ayında deşifre edilmiş. Şüpheli şahıs geçtiğimiz Nisan ayında Neuilly-sur-Seine'de bir saatçiye düzenlenen saldırının ardından teşhis ediliyor. Olay yerinden 150 bin euro değerinde lüks saat çalarak motosikletle kaçanlarmış bunlar. Hatırlıyorum mu soygunu?
1: Şey güzel. Hatırladım.
0: Sonra bir kamyona çarpmışlardı motorla kaçarken, oradan yakalanmışlar. Ben bu hırsızlık olaylarıyla ilgili okuduğum haberlerde ne kadar doğru bilmiyorum ama şehir efsanesi gibidir. Adam televizyon çalıyor. Ondan sonra eve geliyor. Televizyon kumanda ayarlayamıyor. Ertesi gün kumandayı çalmaya giderken yakalanıyor evde. Aynı güzel, eve giriyor.
1: En güzel haber. Çok iyi habermiş bak.
0: Sizde ne var altınızda? Bizde bir şey yok. Bugün böyle biz şeffaf yayın yapıyoruz yani.
1: Ben de pantolon gömlek abi. Benim klasik giyimimdir abi. Benim yayınlarda da var yani. Bak evet. Benim genellikle mavi gömlek, beyaz gömlek. Gömleklerim böyle.
0: Evet. Acun Ilıcalı gibi 70 beyaz, 70 mavi gömleği bulunan bir İrfan 25'ten bahsediyoruz.
1: Pantolon da giyiyor. Evet, dediğim gibi şort giymeyi sevmiyorum yani. Giyemem yani. Yazın da olsa giymem.
0: Şimdi şu mesajlara bakıyorum. Şimdi ne oldu, taraftar mı suçlu gene, bırakın Allah aşkına demiş başkanlar.
1: Taraftar suçlu değil ya, taraftar eleştirilen de haklıdır yani, taraftar eleştirebilir ama sosyal medyada, benim tepkim sosyal medyada yani, bu öyle ortalığı yangın yerine çevirenler var yani, taraftar bazı algılar üzerinden algı yürütmeye, taraftarlar etkilemeye çalışan insanlar var, ben onlara tepkim, onları dile getiriyorum.
0: Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Yeneriz, niye yiyeyim yani?
0: Bir dakika. Nereden bakıyor biliyor musun dinleyici? Ha. Diyor ki Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Tamam.
0: Kaybetmemeye oyna. Gendüzi'yi dinlendir, ceza alsın. Ligde işine yaramaz mı? Bak açıya bak, bakış açısına.
1: Olabilir.
0: Bak hemen olabilire döndü.
1: Zaten öyle olacak gibi gözüküyor.
0: Nasıl yenemiyoruz diye cümleye giren İrfan'ın bir anda.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Olabilir de dönüşü.
1: Geçen sene Fenerbahçe yine Premier Lig'e bir Tedesco döneminde neredeyse tamamen yerli oyuncularla çıkmıştı. Ve hani içerisinde Bartu'nun, Yiğit Efe'nin falan da oynadığı bir kadroydu. Yendi Fenerbahçe. Tarık da kaledeydi. 2-1 yendi. Neden olmasın? Ya şimdi diyorum ya, şu anda hiç olmamış bir, olmadık bir durumdan. Ya şu sakatlansaydı şov olurdu. Bu sakatlansa ne olurdu? Ya mesela şimdi bakıyorsun, örnek Galatasaray'da Osimhen'in yedeği var mı? Yok. Osimhen sakatlansa ne olurdu diye söylüyor mu mesela şimdi Galatasaraylar? Böyle bakıyorlar mı olaya? Veya Galatasaray iki dönemdir Abdülkerim'le değil mi?
2: Bardakçı.
1: Abdülkerim'le
2: Ömür'le
1: Abdülkerim'le Sanchez değil mi ikisi? Yani onların biri sakatlandığında onlarda da opsiyon yok. Torreira'nın opsiyonu yok mesela Galatasaray'da. Hani
0: ya yerine, orada da Kaan Ayhan falan var işte Kaan, oraya
1: yani,
0: dönüyor.
1: Hani yani. Anladın mı bu olayı? Ya Beşiktaş'a bakıyorsun mesela. Ya Beşiktaş'ta da var sıkıntı. Yani her takım tümünde, her rotasyonda %100 olacak bir durum yok. Bence rotasyonu yapabildiğinin en iyisini yaptı Fenerbahçe. Dediğim gibi elinde 40 tane oyuncuyla geldi. 20 tanesi yabancıydı. Bu oyuncuların bazıları yollarını ayırman gerekiyordu. Asıl sorulması gereken nokta ne biliyor musun? Senin elinde stoper varken mesela Diego Carlos'un alması mesela. Elinde orta saha varken Amrabat varken başka bir orta saha transfer edilmesi. Şimdi çünkü bu oyuncuları gönderemiyorsun. Diyorlar ki bu oyuncuyu nasıl göndereceksin? Şimdi Amrabat'a gelirken mesela sözleşme imzalarken 5 veriyorsun. Tamam mı? 5 milyon euro. Adam Real Betis'te iyi performans sergilese dahi İspanyol takımı diyor ki ben 5 veremem. Real Betis'in maksimum vereceği rakam 1 milyon euro. 1,5 milyon euro. Ajax'a gitti mesela. Ajax'ta alacağı rakam maksimum hadi diyelim ki 2 milyon euro alacak net. Bunun üzerine almaz ki. Fenerbahçe Şerif'i niye satıyor? Şerif'in çünkü aldığı ücret çok yüksek değil. Mesela Nene'ye niye teklifler var? Aldığı ücret yüksek değil. Osterwold'e niye teklif alıyor? Aldığı ücret yüksek değil. Çünkü bu oyuncuları gönderebilirsin. Bak kulüplerimiz şu anda yine aynı şekilde ciddi anlamda yatırım yaptılar. Trabzon yapıyor, Galatasaray önemli transferler yaptı. Beşiktaş yaptı. Ama yani bu süreçte bu oyunculara verilen yıllık ücretler sonucu bu oyuncuları göndermek istediğiniz zaman da gönderemiyorsunuz zaten. Bak bu sene 16-4'tü değil mi kural? Gelecek sene 8'e mi düşecek? Öyle bir iddialar falan var.
2: Bence düşmeyecek de.
1: Ya, bence düşmeyecek.
2: 8+6 mı?
1: Öyle 8+4 mü? Öyle bir şeydi. Şey. Ya şimdi 8+4 düz zaman yine aynı sıkıntıyı yaşayacak kulüpler. Yine göndermek için uğraşacaksın.
2: Mümkün değil ya. Yani Avrupa'da başarılı olmanı istemeyen bir zihniyet bu.
1: Ya bana şöyle, yine sıkıntı yaşayacaksın. Zaten en büyük sıkıntı 16-4 gibi bir kural. Bak şimdi Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım diyorlar ki bunu bilmiyorlar mıydı? Hazırlıklı
2: bak gelsin. Avrupa takımlarının Avrupa vatandaşı olanları yerli statüsünde oynuyor.
1: Ya bir de şöyle,
2: Avrupa Birliği evet, pasaportu evet, olanlar evet. Yerli statüsünde oynuyor. Onlar da tamam hak veriyorum da 4 tane yabancı hakları var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. 3 tane var zaman zaman. 5 tane var ülkesine göre değişiyor. Ama adam Belçika takımıysa da Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Portekiz'den her taraftan alabiliyor. Avrupa vatandaşı çünkü anladın mı onlar?
1: Abi bizde de mesela şey var mesela adam mesela şimdi Vedat Muriç örneğini vereyim mesela. Vedat Muriç Fenerbahçe Ligi oynadığı zaman yerli statüsünde oynuyordu.
2: Yani Kosova milli takımını seçersen yabancı olursun. Kosova nasıl Ümit Akdağ için Kosova söylüyoruz bunu. Beşiktaş'ın yeni transferi bu arada sevgili dinleyenler. Eğer ki U21 takımında oynadı bu zamana kadar iki tane golü vardı. Hı-hı. Değil mi?
1: Vedat'ın. Ümit Akdağ.
2: Ümit Akdağ'ın. Eğer ki olursa Romanya vatandaşı
1: ama
2: olacak.
1: Ama şöyle söyleyeyim bak.
2: Romanya milli takımını seçerse.
1: Şöyle söyleyeyim. Adam mesela milli takımı bekledi uzun süre değil mi? Oynamak istedi Vedat. Almadılar Vedat'ı milli takımı. Forvet'e milli takımı almadılar. Bekledi uzun süre bekledi. O dönem Fatih Terim milli takımı teknik direktörüydü. Adam Kosova milli takımı kurulunca da Kosova'yı tercih etti. Yani kaç yılında Kosova'ya kaç tane takım?
2: Ya federasyon ne istedi de vermedi Fenerbahçe'ye diye mesajlar geliyor. Sen abi, böyle konuştukça.
1: Ya ne istedi de vermedi.
2: Ya nasılsın yapmayın arkadaşlar. Bak çok sinirleniyor. Bir de böyle şey gibi de değil. Öyle Ahmet Konaş gibi öyle bağırma çağırma da yapmaz. İrfan'ın böyle sakin bir özelliği vardır ama sinirini belli eder suratından. Şimdi ben de bu soruyu bilerek okudum sana şimdi. İşte yabancı hakim istediğiniz getirdi. Ha. Bilmem ne oldu getirdi falan diye. Bak Galatasaray bunun değişmeyeceğini bile bile mi sence 10+4'ü bir de menfaati uğruna zaten gerekiyordu ihtiyacı da vardı ama.
1: Galatasaray ilk başta istedi.
2: İlk isteyen Galatasaray. Ama bu arada bu kararın çıktığında ilk tepki göstermeyen de Galatasaray.
1: Evet.
2: Tepki. Fenerbahçe, Beşiktaş. O zaman kimse tepki göstermedi. Seneye nasıl olsa değişir diye baktı herhalde.
1: Çünkü Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım görev seçildiği süreçte de bu kuralın değişmesi gerektiğini dile getirdi. Federasyon nezdinde de girişimlerde bulundu.
2: Hatta ben sana sordum. Hatta, soruyu, evet. Aziz Başkan'a evet. Sorsana dedim Galatasaray'ın talebini yerine getirecek mi, destek verecek mi diye.
1: 16-4'ü değişmesini istedi. Hatta o zaman kendi şu anda yangın yerine çevirenler ortalığı. O zaman da işte nasıl değişmesini istersiniz?
2: Yok, bu 10+4+2 ne oldu?
1: Abi burada bak Fenerbahçe'nin böyle bir isteği yok ha. Ya bunu
2: burada Fenerbahçe'nin isteği yabancı istediniz. +2 geldi gibi falan.
1: 10+4+2
2: +2 nereden geldi?
1: Fenerbahçe istemedi onu. Fenerbahçe'nin böyle
2: kimin bir işine yaradı? Fenerbahçe'nin mi?
1: Bence diğer Beşiktaş'ın da içine yaradı. Galatasaray'ın da içine yaradı. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi saçma bir kural bence. +4 kuralı. Ya yani şimdi ya da yabancı kuralını sürekli değiştirme abi. Şimdi oyuncu şey yapıyorsun. 10+4 oyuncu göndermek zorundasın. Oyuncuyu göndermek zorundasın. Ya oyuncuyu gönderdiğin sırada yani bu oyuncu göndermekte çok fazla sıkıntı yaşıyorsun. Yani oyuncu göndermekte sıkıntı yaşıyorsun. Oyuncu gitmiyor. Çünkü yabancı kontenjanı boşaltman gerektiğini biliyor. Diğer takımlarda diğer isteyen takımlarda senin onu göndereceğini bildiği için de bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar.
2: Zaman ne kadar çabuk geçmiş ya.
1: Kaç olmuş?
2: 10 var. 12 13 var.
1: Vallahi harbiden zaman çok çabuk geçmiş.
2: Evet.
1: Eğlenceli bir programdı.
2: Eksik olma, senden kaynaklıdır. Aston Villa servet harcadı diye sen mi yaptın haberi?
1: Ben niye yapayım ya? Aston Villa ile ilgim yok.
2: Yok hani senin rakibin değil mi?
1: He?
2: Aynı zamanda Galatasaray'ın da rakibi değil mi?
1: Evet, Galatasaray'ın rakibi. Galatasaray muhabiri yapmıştır falan diyor.
2: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi. Aston Villa ikisiyle de oynuyor.
1: Evet.
2: Yani ikimiz de oynuyor daha doğrusu. Türk takımı olduğu için öyle bir cümle kurmak durumundayım. Aston Villa yaz transfer döneminde 250 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapmış. Birmingham ekibi en çok parayı Manzambi'ye 51.4, Jackson'a 47.5, Mbaye için 47.1 para harcamış. Kadrosunu Gomez, Harvard Bellis, Suzuki ve Ruggeri gibi isimlerle de güçlendirmiş.
1: Şu iki gol attı değil mi geçen?
2: Evet.
1: İki tane mi attı?
2: Fenerbahçe transfer dönemini 30 milyon euro tasarruf ederek kapattığı haberi var.
1: Bak işte,
2: maaşlar 170'ten 140'a indi.
1: Ya evet.
2: Yani 170 milyon euro olan maaş yükü. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. 170 milyon euro olan diye okuyoruz değil mi? Çünkü ne kadar rahat telaffuz edebiliyoruz değil mi?
1: İşte insanlar da işte onu diyorum ya bak. Mesela şey var. Çok rahat söylüyor mesela. Taraftar tamam haklı. Diyor ki mesela onu gönder al.
2: 4 milyon ona vereceğine diyor, milyar diyor.
1: Ona 10 vereceğine al diyor, 50 milyon ver. Abi şimdi bak 50 milyon euro Türk lirası çevirdiğin zaman 50 milyon euro Türk lirası çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musun? 2,5 milyar mı yapıyor?
2: Yani çok bu ya. 2,5 benim
1: milyar
2: o kadar matematiğim yok bende. 1 milyondan sonra yok bende.
1: 2,5 milyar TL'den bahsediyoruz. Ya 10 milyon euro dediğinde 500 küsür milyon euro ya. 500 milyon TL yapıyor ya. 10 milyon euro. Yani çok basit söylüyoruz. Bize kolay geliyor. 3 milyon euro diyorsun. Ya azmış falan diyorsun tamam mı? Hani çobanenin. Abi 3 milyon.
2: 11 euro. Oyuncu gitmiş sende.
1: Evet 11 gitti. Dur bakayım kaç tane gitti. Ben bunun şeyini yaptım.
2: 44 oyuncudan 33'e inmiş. 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 evet. Yani daha 11'den fazla var aslında. Şöyle söyleyeyim. Mesela şey var. Genç oyuncular falan var. Genç oyuncular da gönderdim.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Samimi olarak arka söyleyeceğim. Bizim
1: Husiti'yi de bahsedelim. Husiti 6 tane oyuncu transfer etti ya.
2: Arka bu arada hata yaptım. Ben de bazen yanılıyorum diye bir şey söylüyor Acun Ilıcalı. Gördün mü?
1: Hmm.
2: 6 demiştim 8 yaptım dedi. Ha, transferle ilgili. Değil mi? Öyle bir şey söyledi.
1: Arka tarafta olması lazım onlar.
2: Yok öyle abi. Teşekkür ederim.
1: Dünkü gazetedeymiş o zaman.
2: Hayır ya burada duruyor işte oğlum.
1: Var mı?
2: Acun Ilıcalı Hull City'nin değerini 60 milyon eurodan 260 milyon euroya uçurdu. Bir gecede 6 transfer birden yaptı.
1: Evet evet. Önemli isimler kaldı. Hepsi de genç. Evet.
2: Mouzakitis, Thomas Sobra, Robin Yovas, Norton Kruf, Timmy Irogbunam ve İlyas Ansah isimleri. Hmm. Nereden geliyorlar? Olympiakos'tan geliyor. Stoke City'den geliyor. Şu Thomas.
1: Olympiakos'taki oyuncu gayet yani şeymiş hani gelecek.
2: Mouzakitis.
1: Evet evet.
2: Mouzakitis.
1: Yunanistan amili takımında oynuyormuş.
2: 13 milyon sterline gelmiş. Hmm. 13 milyon sterlin yaklaşık 15. 30 milyon euro falan yapıyordur.
1: Yok be 15 milyon euro. Nasıl 30 milyon?
2: Sterlinle pound euro arasında yok, fark vardır ya.
1: Ya o kadar fark yok ya.
2: Ya 13'ü büyük bir ihtimalle en az 25 yapıyordur ya.
1: Yok 15 milyon euro yapıyor. Al gir şeyden bak.
2: Sterling daha şeymiş gibi geldi bir anda.
1: İki katı gibi geldi değil mi? Dur hemen bakalım.
2: Yani yarısı kadar yani iki katı gibi bir katı bile değil. İki yarısı kadar falan gibi düşündüm.
1: Hemen sorayım. Ben hemen. 15 milyon euro diyorum bak sana söyleyeyim.
2: 13 milyon sterling kaç euro yapıyor diye sor.
1: Evet evet onu soracağım.
2: İlk önce TL'ye çevirip oradan da o zaman bu kadar euro yapıyor deyip gene uğraşmayalım.
1: 15 milyon 116. Biliyoruz abi ya az şeyimiz var biliyorsun yani. Ben bu ekonomi kullanımda iyiyimdir bak açık söyleyeyim.
2: Ben de 1 milyondan sonra yok demiştim.
1: Abi bizi aşağıda kaldılar.
2: Ne bileyim ben şey bir an bir de şey vardır benim kafamda hala da Kuveyt dinarı çok daha pahalıymış gibi
1: Kuveyt dinarı daha pahalı biliyorsun.
2: Hala da öyle vardı.
1: Ama sterlin bir ara harbiden
2: sterlin çok yüksekti.
1: Yüksekti neredeyse iki katıydı da şimdi o değil 15 milyon 116.
2: Bir de şeffaf bir paradır ya böyle enteresan bir görüntüsü vardır.
1: Onların İskoçya'da da şey var ya ayrı bir şeyi var onların.
2: Evet.
1: Parası tamam onda şey.
2: Sen bu para konularını çok biliyorsun İrfan hayırdır böyle.
1: Abi yurt dışına gittik biz.
2: Sen yani. Yen yatırımı yaptığın söyleniyor doğru mu?
1: Abi ben geleneksel yatırımcıyım. Altın.
2: Öyle mi? Klasik.
1: Abi, klasik abi altın.
2: Gümüş mümüş falan öyle şeylere girmiyorsun.
1: Borsaya falan giriyorum onları da şey yapmıyorum yani. Ben arada bir garanti şeylere gidiyorum.
2: Fenerbahçe hisselerini aldığın söyleniyor doğru mu? %300.
1: Param olsa alırdım ya.
2: Roma'nın 19'luk oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamış. Robinho Vaz.
1: İyi adam bir ara efendim. Bir takımlar için de ismi geçmişti bunun ya.
2: Genova'dan Kufi'yi almış. Everton'dan Ireogbunam'ı almış. Bir de Union Berlin'den İlyas Ansa'yı almış. En büyük parayı da şeye vermiş. İlyas Ansa'ya.
1: İyi oyuncu.
2: 25 milyon sterlin vermiş.
1: İyi oyuncu.
2: 22 milyon da Everton'daki oyuncu.
1: Şöyle söyleyeyim. Çok iyi başladılar.
2: Şu an liderle aynı puandalar.
1: 6 puandalar. 2'de 2 yaptılar. İlk maçta Manchester United'i yendiler.
2: Tıpkı ama bir Batman Petrol gibi.
1: Kayseri'nin hocası, eski hocası bence çok iyi performans ortaya koyuyordu. Orada üçlü oynuyor biliyorsun değil mi? Üçlü oynuyor. İyi de performans ortaya koyuyorlar. Tebrik etmek lazım.
2: Vallahi güzel işler yapıyor Acun abi.
1: Türk takımlarının yani Türk taraftarının en azından orada izleyebileceği bir İngiltere Premier Lig'de kendi takımı oldu artık yani. Bayağı bir Türk takımı da, Türk taraftarı da gider artık maçlara Hull City'de.
2: Ya zaten çok seviyorlar.
1: Şey diyor ya zaten 1 milyar dolar verseler satmam diyor euro.
2: Ya
1: 1 milyar euro verirse bence değerlendirir diye düşünüyorum.
2: Bir su kaçırır ya böyle bir şey olur bir kurt düşürür yani bir şey yapar ya.
1: Ben olsam
2: yani.
1: Değerlendiririm yani açık öyle söylüyorum.
2: Yani ona da hemen bir anda da hayır bir düşünsek mi acaba Acuncum falan dedirtti yani.
1: Ama şey diyor ama o da haklı diyor ki yani ben bu yaştan sonra hani ne yapacağım diyor hani yeteri kadar gelirim var diyor adam.
2: Peki baktım şeyleri de bu arada ne kadar çok gemi kazasıyla karşı kalındı.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Silivri açıklarında da Tuğberk isimli bir gemi 11 dakikada battı. 10 kişilik mürettebat kayıp.
1: Ama tanker çarpmış ya. Gece
2: çarpan tanker biliyorsun yarım saat sonra şey yapıyor. Yani ben mi çarptım? Aa hiç fark etmedim falan diyor.
1: Evet evet.
2: Çok enteresan yani.
1: Abi tanker çok büyük ya. Bundan dolayı demek ki ticari gemi. Bir de gece saatlerinde olmuş. Yani herhalde büyük ihtimalle gemi mürettebatı ya uyuyordu.
2: Daha ya Kıbrıs'ı da atlatamadık ya. Öyle şeyler yaşanıyor bir anda
1: ama
2: ister
1: Kıbrıs'taki
2: istemez.
1: Ama Kıbrıs'taki kaza aslında belki de göz göre göre geliyor.
2: Ya o tabii canım. Ya o büyük skandal. Büyük ihmalkarlık
1: yani. Büyük skandal yani. Ya madem orada müdahale etse gemi personeli, insanlara can yeleklerini dağıtsa falan belki o kadar şey olmayacak. Tahliye etseler gemiyi su alırken. Yola devam etmiş yani. Hiçbir şekilde devam ediyorlar. Allah rahmet eylesin.
2: Kardeşim başarılar diliyorum. Kendi evinde güzel misafir edeceğinizi düşünüyorum. Alırız 3 puanınızı döneriz biz yani.
1: Çok iyi misafir ederler. Sayın Aziz Yadırım'la Serdar Adalı arasında biliyorsun
2: Ya orada hiç... benim şey konusunda, protokol konusunda bir sıkıntım yok.
1: Yok yok, taraftarlar da, Beşiktaş taraftarlar ya, Fenerbahçe taraftarlar aslında çok fazla sıkıntı olmuyor ya. Yani. Çok
2: şey. Bak salınca bağlatma konuyu şimdi orada. Bizim sizin aramızda sıkıntı olmaz deyip deyip konuşma, ondan sonra ekmeğine yağ sürme kimse.
1: Şey var yani, yok dediğim gibi yani öyle çok
2: fazla. Ya ben son dönemlerin seyir zevki anlamında sonucu en merak edilecek maç olarak görüyorum.
1: Ya zaten Beşiktaş maçları her zaman.
2: Ya Beşiktaş Trabzon, Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe her zaman keyifli. Biz keyifli takımızdır. Biz keyif veririz İrfan abi, gerekirse. Sonuçta,
1: ama önemli olan sonunda bizim keyif almamız yani. Yani sonuçta Fenerbahçe yani inşallah sonunda keyifli olur.
2: Bu arada Acun Ilıca da Erzurumspor'a destek verdi arkadaşlar. 1 milyar lira mı yaptı? Bir şey yaptı.
1: Yine fazla uçtum. 1 milyar
2: TL. 1 milyon TL mi yaptı? Öyle bir şey yaptı galiba.
1: Yapmıştır. 1 milyar çok fazla ya.
2: Yani 1 milyon TL yaptı galiba. Ne bileyim ben işte. 1 milyondan sonrası yok ya bende. Hiç karıştırabiliyor muyum?
1: 1 milyar TL.
2: Erzurum'a destek verdi. Çok seviyorsa oraya destek yapsın falan diye yazmışlardı.
1: Neyse. Cumartesi günü kazanan inşallah Fenerbahçe olur.
2: O telefon kapanmayacak. Bak o telefon kapanmayacak. Benimki de açık biliyorsun. Ben yayına giderken evde izlemek durumundayım. Ya da ne bileyim belki kanalda izleyeceğim. Hiç bilmiyorum ama cumartesinin programını.
1: Kanalda tahmin edemem. Bülent Uslu bağırır.
2: Bülent Uslu kanalda mahsur etmez.
1: Yok yok şey diyorum. Kanal değil mi? Gelince diyorum şey yapar.
2: O beni arar zaten bir yerde izleyelim de gelsene diye de bilmiyorum şimdi.
1: Akraba mı diyorsun? Uzakta.
2: Biliyorum tabii canım. Anne tarafının öyle.
1: Evet anne tarafından. Anne tarafından. Anne tarafından uzakta da akraba.
2: Bulanacaktı onunla. Bu taraftan bir de Çorumlu biliyorsun. Ben de şey dedim, Çorum maçı öncesinde hayırdır falan diye. Tabii ki Beşiktaş ağır basıyor diye.
1: Hayır, şey o da şeyi güzeldi Bülent. Ya diyor ülkenin diyor puanı diyor, ülke puanını yükseltmek bizim omuzumuza ağrıyor.
2: Ağrılar diyor, girdi abi, yürüyemiyoruz girdi falan.
1: Çat iki maçta yenildi Beşiktaş. Yani bizim de Fenerbahçe de olarak söyleyeyim. Fenerbahçe olarak ülke puanı yükseltmek üzere son yıllarda ağırlar gidiyor sırtımıza.
2: Ben ona söyledim Fenerbahçe maçını kaybedeceğiz diye açıklama yaptırdım. Tersi çıkıyor diye.
1: Yok yok öyle demezsin.
2: Tersi çıkıyor diye söyledim.
1: Öyle demez.
2: Hadi görüşürüz. Biz başarılar de, diliyorum sana.
1: Pazar günü mutlu bir yayın yaparız.
2: Bağlarız. İnşallah. Pazar günü mü? Ha bağlantı yaparız diyorsun ya.
1: Bağlantı yaparız.
2: Pardon. İyi hadi bakalım.
1: Allah'a seversen. Ama...
3: Doğan Öncel ve hadi İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
4: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi. Fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor. Rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Lao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leo'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leo'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leo solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leo çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leo iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leo'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leo savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leo'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leo'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leo ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leo'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leo'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan Batrokova pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leo Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısı

0: ile yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, lodosu bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var. Taşıyabilen oyuncun var. Koşu atan oyuncun var. E o zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin, hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, her harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jarju, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı. Bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'u çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapıcı övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka, 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam hiç de fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi ise...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı Radyo Gol frekanslarında. Ben Cihan Dişli, Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi, hoş geldin. Direkt bir merhaba diyeyim sana.
2: Hoş bulduk Cihan'ım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
1: Vallahi özlemişim seni.
2: Bir hafta ara verdik. Öncesinde sen gittin, tatil yaptın.
1: Sonra bir daha seninle görüşemedik. Bir ay oldu mu?
2: Yani doğru.
1: 4 hafta olmuştur.
2: Bir yurt dışı seyahati de vardı galiba.
1: Aynen.
2: Araya girdi.
1: 2 hafta benim
2: kamp
1: tatil.
2: Vardı. Baya transfer döneminde ayrı kaldık. Zaten transfer dönemi de öyle, hiç öyle.
1: Zaten son dönemler hareketli.
2: İstenildiği gibi gitmedi abi Galatasaray'da. Burada yayında olmamamız da hayrımız olmuş biraz, onu söyleyeyim.
1: Evet, yoksa sürekli Can Uzun falan böyle konuşup duracaktık ama yine son haftalarda Galatasaray atak yaptı. Leipzig'ten transferini yaptı, Rusya'dan transferini yaptı. Yeterli mi sana göre Yakup abi?
2: Ya doğru oyuncu bence yine alınamadı Cihan. Yani orta sahaya sezon başından bu yana, hatta geçen devre arasında konuşulan, baba bir orta saha alalım. Biz de burada hep söyledik işte. Bruno Fernandes konuşuldu, Bernardo Silva konuşuldu. Sonrasında yine bir sürü oyuncu konuşuldu. Camavinga üzerinde ciddi bir beklenti vardı, taraftar üzerinde oluştu. Galatasaray'ın özellikle en az 2-3 tane hücum oyuncusu alması gerekiyordu. Evet, yani son tahlilde Leao transferi biraz böyle ateşi söndürdü. Bence Leao transferi gerçekleşmese, hani Galatasaray moral motivasyon açısından en azından sezon kötü başlayacaktı Galatasaray adına. Yani nitelik olarak baktığın zaman 5 tane oyuncu transferi yaptı. Burada nicelik olarak da önemli. Şimdi Galatasaray geçen sezon 150 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Bu sezona baktığımız zaman hani kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gelen oyuncular var işte. Bichabu aynı o şekilde. Ugocuk ve aynı şekilde. Toplamda baktığın zaman ikisi 55 milyon euro. Onları saymasan bile 40 milyon euro Leao'ya harcadın. 30 milyon euro Batragov'a verdin. 10 milyon euro Deniz Gül'e verdin. Topladığın zaman 80 milyon euro ediyor. Diğer oyuncularla beraber 120-130'lara geliyor. Geçen sezon 170. Yani Galatasaray son 2 sezonda 300 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Abi bizim kulüplerimiz bu kadar güçlü kulüpler değil. Maddi olarak bu kadar rahat kulüpler değil. Kimse kusura bakmasın. Tamam, taraftar transfer istiyor ama abi bu işin de bir sonu olur. Orta saha transferi. Tamam da kardeşim, Galatasaray'ın kadrosunda bugün baktığın zaman 7-8 tane orta saha var. Önce bunların gitmesi gerekiyor. Ha, taraftar bir şey için baskı yapacaksa bu oyuncuların gönderilmesi için baskı yapması gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da orta saha yok diyoruz. Böyle 6-8 oynayalım. Sayalım abi. Lucas Torreira, Gabriel Sara 2, Lemina 3, Kaan Ayhan 4, İlkay 5, Niega 6, Ugocukwu 7. Aklı yani 8 de vardır, o net söyleyeyim sana. 7-8 tane oyuncu var ve bu oyuncular mesela İlkay 5,5-6 milyon euro para kazanıyor. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euro para kazanıyor. Lemina ile yeni sözleşme imzaladınız, 3,5 milyon euro kazanıyor. Tüm bunlar konuşulurken transferin son günü bazı isimler gündeme geldi. İşte Yasin Ayari Brighton'da. Yani bu adam gelse Galatasaray'da neyi değiştirecek abi? Kura'yı çekmişsin, Barcelona ile oynayacaksın, City ile oynayacaksın. Ya da Bruno Fernandes'i alsan ne olacak? Hani Barcelona'yı mı yeneceksin ya da işte...
1: Yok mu inancı?
2: Paris Saint Germain'i mi? Yok abi, Şampiyonlar Ligi puan şeyi de yaparız. Ben 13 puanla Galatasaray'ın 16'ya kalacağını düşünüyorum ama mesela Barcelona maçında puan vermiyorum. Paris Saint Germain maçında puan vermiyorum. İlk Sporting Lisbon maçında bile puan vermiyorum Galatasaray'a. 13 puanla o gruptan çıkar diye düşünüyorum. Önce Galatasaray'ın elindeki oyunculardan çıkması gerekiyordu. Sonrasında transfer. Ya genel anlamda baktığımız zaman kötünün iyisi diyebileceğimiz bir süreç. Kötünün iyisi dediğimiz süreçte de 80 milyon euro bonservis harcaması yapılmış. Leao bence sezonun en iyi transferi. Bunu sahada da göreceğiz. Evet, yani Salah diyen olabilir, Greenwood olan diyen olabilir ama ben bir numaraya net olarak Leao'yu koyarım. Türkiye Ligi'nde mutlaka önemli işler yapacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi çok tartışmalı, çok kötü yönetilen bir transfer süreci.
1: Deniz Gül transferi sence yani gerek var mıydı? Yani kariyeri boyunca yaşı kadar golü var Deniz'in şu an için. Yani çok da hani Osimhen'in yediği olacağını da biliyor Deniz. Ve 10 milyon gibi bir rakama geldi. Evet, şimdi kontenjandan Cihan, dolayı işe yarayabilir ama hani Şampiyonlar Ligi'nin
2: falan bazı yerli oyuncu yok. Yerli oyuncu yok. Bertu var. Bertu istiyorsun. Bertu için 15 veri istiyorlar. Şimdi 15 milyon euroya Bertu mu, 10 milyon euroya Deniz Gül mü?
1: Deniz.
2: Öyle ya da böyle Deniz'in bir potansiyeli var. Porto'ya gitmiş. Böyle oyuncuları denersin abi. Deniz Gül'den zarar etmezsin. 10 milyon euroya alıyorsun.
1: Can alınmayınca mı yöneldiler oraya?
2: Yok, can alınmayınca değil. Can'ın gerçekleşme ihtimali hiçbir zaman söz konusu olmadı zaten. Şimdi 50 milyon eurodan bahsediyoruz abi. 50 milyon euroya nasıl alacaksın? Ha bak, Dursun Özbek şu konuda eleştirir. Ya Leao'yu 2 ay önce de alabilirdin. Abi Leao 2 ay önce 55 milyon euroydu. Transfer döneminin başıydı. O zaman kimin nasıl teklif yapacağı, kimin nasıl isteyeceği hiç belli değildi. Gelinen noktada 38 milyon euroya aldın. Leao forvet de oynayabilen bir oyuncu. Kanat da oynayabilen bir oyuncu. Ben özellikle lig maçlarının büyük bir bölümünde o Burun, Leo ve Osimhen'e aynı anda şans vermesini bekliyorum. Şimdi eleştirilen takımın ileri üçlüsünü söylüyorum sana. Osimhen, Sané, Leo. Bugün bu üçlü mesela Paris Saint-Germain'in ya da Bayern Münih'in üçlüsü olsa şaşırır mısın? Cihan?
1: Asla. Yani
2: şaşırmazsın. Potansiyel var. Şaşırmazsın. Bizim taraftarda da maalesef yani bu bence Fenerbahçe için de geçerli. Beşiktaş ve Trabzonspor için de geçerli. Tamam, Galatasaray bir yol açtı. Osimhen'le, Icardi'yle, işte Sané'yle. Sonra devamında bu furyaya Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor da katıldı. Bu sezon önemli transferler yaptı ama abi yani sadece Türkiye Ligi'ndeki yayın geliriyle, Türkiye Ligi'ndeki tribün geliriyle bu paraları döndürme ihtimaliniz yok. Şimdi Fenerbahçe yönetimi, ben en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim, 130 milyon euroya yakın cebinden para harcadı. Galatasaray bu transfer döneminde 70-80 milyon euro para harcadı. Beşiktaş'ın yaptığı transferler. O yüzden evet, süreç doğru yönetilmedi Galatasaray tarafında. Sezon başından itibaren, yani transfer dönemi başladığında Deniz Gül'ü alsaydın, bir iki oyuncu transfer etseydin, genç oyuncular zaten alman gerekiyordu. O zaman taraftar bu kadar seni baskı altında bırakmazdı. Süreç kötü yönetildiği için maalesef Galatasaray taraftarı bu transfer döneminde bir orta saha alınamadığı için hala yönetime kızgın. Ve bu takımın başarılı olamayacağını falan söylüyorlar. Abi bu takım geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek finalin kapısından döndü Süper Lig'de. Öyle ya da böyle, evet, Fenerbahçe kötüydü, şampiyon oldu. Şimdi bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor üçü de Avrupa'da var. Ve grup maçlarına çıkacaklar. Bak gör, Avrupa dönüşlerinde neler oluyor ligde. Kimler kimlere karşı hangi galibiyetleri alıyor. İşte en güzel örneği Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki Gençler Birliği galibiyeti. Bunları yaşayacağız.
1: Yıpranacak.
2: Geçen sene bununla mücadele etti Galatasaray. Şimdi 5 tane transfer yani.
1: Peki daha transfer olacak mı Yakup abi? Sözünü kesiyorum ama şimdi İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da transfer dönemi sona erdi yani. Dün İspanya'da bitti, ondan önceki gün İngiltere vesaire. Yarın da Türkiye için bitecek. Yani rafa mı kaldırdı Galatasaray? Bu kadar mıdır?
2: Rafa kaldırdım değil. Yani sonuçta bir bomba... Şampiyonlar Ligi listesini dün gece teslim etti.
1: Evet, onu takımda mecbur etmek zorunda.
2: Bundan sonra bu kalan süre içerisinde alacağın oyuncuyu sadece Avrupa Türkiye Ligi'nde oynatabiliyorsun. O yüzden ben Galatasaray'ın bu saatten sonra herhangi bir transfer topuna girebileceğini sanmıyorum. Son günler bir Kamavinga beklentisi vardı. Real Madrid üst düzey bir orta saha oyuncu transferi yapsaydı, Kamavinga'nın ihtimali hani küçük de olsa, ben zaten bu transfer için ilk günden beri %1 dedim. Çok zor bir transferdi. Real Madrid de o transferi yapmayınca oyuncuyu serbest bırakmadı. Onun dışında yine son gün yaşanan gelişmelerden bahsedelim. Galatasaray normalde Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek'i alacaktı ve bir tane yabancı kontenjanı kalacaktı, U23 kontenjanı. O zaman o kontenjan boş kalmayacaktı. Mutlaka böyle tartışılmayacak bir oyuncu transferi yine yapmayı planlıyordu Galatasaray. Maalesef Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'den Al Hilal'e gitmişti 22,5 milyon euroya. Takımı yerine bir oyuncu bulamayınca Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermedi. O yüzden de Galatasaray son gün transferi Leipzig'ten Fransız oyuncu Bitsabu'yu transfer ederek kapatmak durumunda kaldı. Dediğim gibi toplamda 5 transfer Ugo Cukwu ile başladı. Sonrasında Batragov, Leao, Deniz Gül ve Bitsabu. Galatasaray yedek kulübesi biraz daha güçlendi ama Galatasaray taraftarının aklı hala orta sahaya neden o baba oyuncu alınmadı da olacak. Şöyle söyleyeyim, dün merak ettim mesela, hani evet Galatasaray transfer süreci ciddi eleştiriliyor, Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı, Beşiktaş, Trabzonspor. Bir anket yaptım kendi Twitter hesabımda, hani en iyi kadro kimde diye, %60 %70 yine Galatasaray'da çıkıyor Cihan. Yani 400 milyon euro şu anda Galatasaray'ın kadro değeri var. Abi yani bu takım dünya kadar zengin Galatasaraylı var, kimse elini cebine atmıyor. Bu takım şu an ayaktaysa işte tribünden gelen gelir. Ondan sonra kombineler, forma satışları. Sponsor zor buluyor Galatasaray. Şimdi gelir gelmeyince nasıl? Dursun Özbek kendi parasını harcamıyor ki abi. Sorumlu olduğu bir kulüp var sonuçta. Evet 4 sene üst üste şampiyon oldu. Ama hani bu kadar da abartılı şekilde para harcayamazsın abi Türkiye Ligi için. Sen zaten geçen sezon belli eksiklerim var işte diyorum ya, nokta bir orta saha transferi yapsaydı Galatasaray. Bir 10 numara alsaydı, bir stoper alsaydı. Bir tane de Icardi'nin yerine iyi forvet. Bir şekilde hani taraftarını memnun edebilirdi. Dediğim gibi çok fazla harcama yapmasına rağmen taraftar bu transfer döneminden çok yine memnun kalmadı.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteyiz. Yakup abi WhatsApp'tan çok mesaj var. Az sonra dostlarımızın attığı mesajları soracağım Yakup Çınar'a.
2: Hepsini
1: merak etmeyin
2: abi.
1: Ama mesela sosyal platformlara bakıyorum. X olsun veya televizyon kanalları olsun. Herkes Abdülkerim'i kesip bir şey yazıyor kadroya. Yani kim gelirse gelsin bu çocuğu bir türlü kesemediler. Yani bir yabancı sevdası olduğu için mi, yoksa gerçekten bu çocuk Leipzig'te sürekli forma şansı bulduğu için mi oraya yazılıyor? Veya Okan Buruk'un düşüncesi de mi o şekilde? Yani Abdülkerim'i Davinson'la beraber mi oynayacak tandemde sana göre?
2: Can, yeni sezon başladı. Hazırlık döneminde, hazırlık maçlarında Abdülkerim performansı çok kötüydü. Kötüydü yani, Allah var. Şimdi geçen sezon da ben mesela Frankfurt maçı itibariyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı deplasmandaydı, Abdülkerim Bardakçı'nın oynamaması gerektiğini, artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Singo ve Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'ne başlamıştı ve Galatasaray o maçta 5 gol yemişti. Şimdi Abdülkerim üst düzey bir oyuncu. Yani Galatasaray'a son 4 yıl içerisinde çok ama çok büyük katkıları var. Ama gelinen noktada sezona kötü başladı. Galatasaray yönetiminin fikri Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir stoper transferi yapmaktı. Bitsabu Abdülkerim'i yedek bırakabilir mi? Bence çok zor. Bence kolay değil. Evet, potansiyelli bir oyuncu. 3-4 sene önce Leipzig Paris Saint Germain'den alırken 15 milyon euro bonservis ödemiş. Ama nihayetinde 1.96 boyunda Fransa milli takımının böyle geniş kadrosuna girebilecek potansiyelde bir oyuncu. Ya o performansı göstermesi lazım. Okan Hoca mutlaka şans verecektir kendisine. İyi performans gösterirse, şimdi baktığımız zaman fizikli, iyi bir oyuncuya benziyor. Almanya'da da işte Leipzig formasıyla son 2-3 sezonda 55-60 maça yakın maça çıkmış durumda. Yani temenni Abdülkerim'in önüne geçebilmesi, ama Abdülkerim de her sezon kendisinin yerine transfer edilmesine rağmen tekrar formayı kapıp üst düzey performans gösteriyor. Abdülkerim'in genç halini bulmak hiç kolay değil, ama mesela Beşiktaş'ı tebrik ederim. Son gün Ümit Aktağ transferi gerçekleştirdi. Alanyaspor'da iyi performans gösteriyordu. Yani geleceği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş gitti aldı. Mesela Bitsabu yerine Galatasaray Ümit Aktağ'da gidebilirdi. Çok maliyetli de bir oyuncu değildi. Ama maalesef yani tercihini Galatasaray yabancıdan yana kullandı. Dediğim gibi orada aslında istenen oyuncu Yusuf Akçiçek'ti. Ama abi Yusuf Akçiçek de Abdülkerim'i kesemezdi. Şimdi milli takım Fransa maçı olacak. Yusuf mu çağrılacak, Abdülkerim mi çağrılacak? Abdülkerim'i çağıracaklar abi yine.
1: Bir şey bu kesebilir ama.
2: Yani ki inşallah, bilmiyorum.
1: Çünkü biz
2: ihtiyaç var.
1: Göksel'inle biz Leipzig maçlarını falan anlatırken abi hep bana söylüyordu bu çocuk çok dinamik falan diye. Şaşırmıştı yani Türkiye'ye gelişini. bilmiyorum, bir ihtimal olabilir. Şunu da soracağım Yakup abi. Biraz da hani olaya farklı taraftan bakmak istiyorum. Şimdi Galatasaray ligde şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ama sezonun devamında oyuncu satışından sadece 5 milyon euro gibi bir rakam kazandı. Yani bu işte bir terslik yok mu?
2: Var.
1: Değil mi?
2: Yani
1: ya da oyuncuları tuttuğu için mi böyle oldu? Yani satmak istemediği için.
2: Biraz önce de söyledim bunu Cihan. Yani bu düzeni, bu çarkı çevirebilmeniz için, döndürebilmeniz için, bunu sadece Galatasaray özelinde değil, ben şeye karşıyım bu arada. Hani Galatasaray oyuncu alsın, yetiştirsin, onu iyi paraya satsın değil. Şimdi bazı challenge'ların, bazı değişimlerin yaşanması gerekiyor. Mesela bence Barış Alper Yılmaz bu sezon satılmalıydı. Sezona da kötü başladı. Everton masaya 41 milyon euro teklif koymuştu. Galatasaray'a sıcak bakmadı. Şimdi senin sol tarafta iki tane prime oyuncun var. Hani hangisini kessen problem yaratabilecek oyuncu var.
1: Ya bir da tanesi, orta alana bir dinamizm getirebilir.
2: Bir tanesi Leao, bir tanesi Barış Alper Yılmaz. İkisini de kadroda tuttun. Tamam, önemli. Kadron zengin olsun, iyi oyuncuların olsun. Ama bu oyunculardan bir tanesi oynamayınca problem yaratacak. Onun dışında yani dediğim gibi bu sirkülasyonun gerçekleşmesi için, yaşanması için oyuncu da satmanız gerekiyor. Teklif gelen oyuncu Barış Alper Yılmaz'dı. Galatasaray elden çıkarabilirdi ama devam etmekten yana hakkını kullandı. Ama dediğim gibi bu bütçeyi, bu ekonomiyi döndürebilmeniz için mutlaka ve mutlaka oyuncu satışı da yapmanız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın bunu yapması lazım. Yapmazsa mali olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşar.
1: Evet, yani Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosunu 4 kere üst üste şampiyon olarak kurdu Dursun Özbek ama hala çok eleştiriliyor.
2: 16 milyon euro kadro bütçesi var ya. Transfermarkt'taş 416 milyon euro kadro bütçesi var. Ne demek abi?
1: Evet, şimdi Faruk Süren'i falan örnek gösterirsin ama ondan sonraki dönemlerde o başarıdaki para amiyane tabirle çöpe gitti. Ama Dursun Özbek bunu şu an sürdürülebilir bir hale getirdi. Ama yaranamıyor sanki hala.
2: Abi öyle yaranamıyor mi? Çünkü süreç kötü yönetiliyor. Yani daha erken de transfer yapabilirdi. Başkan da diyor ki kardeşim, yani Yakup'cum tamam daha erken yapabilirdik ama o zaman Leao'ya 55 vermek durumunda kalırdık. Şu an 38'i aldık. Anladın mı? Başkanın da sonuçta dediğim gibi kendi parasını harcamıyor. Ya herkesi de memnun edemezsin. Az önce anlattığım şey o. Sadece şey değil Cihan. Yani maliyetli oyuncuları satmak değil. Bazı oyunculardan da çıkman gerekiyor abi. Şimdi bu oyuncuların tamamı orta sahada. Tamam, Türkiye'de mutlular. Galatasaray'da şampiyonluk yaşıyorlar. Bak sayalım mesela. Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Sara, Lemina, Ugocuklu, İlkay, Niyaga, Batragov, Eyüp Aydın. O bile gitmedi. Şimdi senin bu oyunculardan çıkman lazım abi bazılarından. Çıkmazsan nasıl olacak? Şimdi hep bonservisli transfer, hep bonservisli transfer nereye kadar? Şimdi Real Madrid her sene 5 tane transfer yapmıyor. Real Madrid devre arasında son 10 yıldır transfer yapmıyor. Şimdi transfer bütçeleri de yükseldi. İngiltere Premier Lig'e bak. İşte Tottenham 200 milyon euro para harcadı transfere.
1: Cuesta'ya ne oldu? Vasco'ya tekrar mı kiralandı?
2: Yo, o zaten şey, satın alma opsiyonuyla gitmişti. Büyük ihtimal o satın almayı da kullanacaklar diye.
1: Hiç ortalıkta gözükmüyor, o yüzden
2: yok,
1: sordum.
2: Yok. güzel haber.
1: Evet, yani yok ya, nerede o çocuk?
2: Güzel haber. Olmaması evet. İyi yani.
1: Evet, fazla mesajlar birikti. Leo'nun maaşı ne kadar abi? Ali Naci bir şeyler söyledi. Tam olarak maaşını biliyor musun?
2: Ya
1: diyor.
2: Benim bildiğim 10 milyon euro maaşı var, 2 milyon euro da bonuslar var abi.
1: Zaten
2: başka
1: bunu
2: meslektaşımın ne söylediğini bilmiyorum ya da beni ilgilendirmiyor.
1: Zaten bunu Galatasaray şeffaf olarak açıklamadı mı?
2: Tabii kapta açıkladı, 10 milyon euro olarak açıkladı.
1: Abdülkerim kötü deyip söylenirse söylensin, onu kesemez ne demek arkadaş diyor. Abdülkerim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde işler acısıydı. Okan Hoca'nın mutlaka farklı kişilere şans vermesi lazım diyor Mustafa.
2: Yani Galatasaray'ın elinde ya önemli oyuncular var. Singo bu sene mesela ana kadronun değişilmez oyuncularından bir tanesi olması lazım. Singo gibi maliyetli bir oyuncu, alternatif bir oyuncu olmamalı. 30 küsür milyon euro bonservis ödediniz. 5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Sen bu oyuncuyu yedek oyuncu olarak düşünemezsin abi. Bu oyuncu ya stoperde ya da sağ kanatta, sağ bekte. Hani 40 maça çıkması lazım. 40 maça çıksa zaten o zaman sen bu oyuncunun 60 milyon euro serbest kalır maddesi var. Bunu o zaman kullanırlar.
1: Yani çok ilginç. Yani Singo gibi bir elinde değer var.
2: Ya şanssızlık yaşadı, sakatlık yaşadı Cihan.
1: Hani geçen sezon Juventus deplasmanında gerçekten Galatasaray'ı böyle ipten almıştı diyebiliriz. Çok iyi hatırlıyorum. Muazzam performans göstermiş.
2: Bu arada bir şey diyeceğim. Kıbrıs'a giderken geçen hafta

0: sana da selamlarını ilettiler.
1: Sağ olsunlar, üzerinde, eksik olmasınlar.
0: Üzerinde kalmasın abi.
1: Evet, orası da Şampiyonlar Ligi gibiydi yani. Evet, bir hayli evet. Kalabalıktınız.
0: Evet.
1: Birçok fenomen
0: doğdu. Ünal Memiç Galatasaray camiasının içerisinde sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Onun Kıbrıs'a bir projesi vardı. Galatasaray muhabirlerini davet etmişti.
1: Atakan Kurt ne yapıyordu? Onu çok merak ediyorum.
0: Atakan abi biliyorsun, nerede tatil varsa orada abi.
1: Geçen de söyledim ya.
0: Öyle.
1: Ya adamın nasıl bir network'ü var yani? Herkesi tanıyor. Evet, olabilir
0: abi
1: mi ya?
0: Evet abi.
1: Ama çok eski muhabir yani. Tabii. Daha Acun Ilıcalı zamanından evet, herhalde artık.
0: Ya ben Galatasaray muhabirleri var diye düşünürken uçakta bir baktım.
1: Beyaz saçlı biri.
0: Atakan abi, onun dışında eski futbolcular. Gittik iki gün öyle, ayak tenis turnuvası. Böyle mini bir tatil şeklinde. Ben de hiç tatil yapamamıştım.
1: Fenerbahçe maçını izlediniz mi
0: orada? İki gün iyi geldi, izledim abi. Ha,
1: toplu mu izlediniz yoksa herkes
0: odalarında?
1: Yok, ben odalarında...
0: odada izledim. Ha. Odada izledim.
1: Tam çünkü Lyon maçına denk gelmişti.
0: Ha, tebrik ederiz Fenerbahçe'yi. Yani güzel bir galibiyet aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde olmaları önemli. Ya bu sezon şöyle bir şey var şimdi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzon Konferans Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, onların lige dönüşleri olacak. Bu anlamda hani ben lig yarışında şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi diğer takımlardan net olarak bir adım önde görüyorum. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'den bir adım önde görüyorum. Osimhen dolayısıyla. Ama Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde diğer takımların da ciddi puan kayıpları yaşama ihtimalleri çok yüksek. Hem Avrupa'yı hem ligi götürebilmek bence her takımın harcı değil.
1: Siz dersin düzen gibi çıkın yayına demiş. Yani o da biraz...
0: Abi o da şey, kaza kurbanı.
1: Ya ama birçoğu...
0: Ersin abi bizim yayınlarımızı dinliyor. O yüzden evet, selam olsun kendisine.
1: Ya şort var ya ama birçok kişi böyle çıkıyor biliyor
0: musun? Şort değil de boxer gibi durmuş abi. Ersin abi şort çok kısa.
1: Ceket bence uzun.
0: Şey, Ersin abi düşünsene, şey fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşıyormuş. Altımda boxer yoktu, şort vardı diye.
1: Ya bence de şort vardır canım.
0: Abi
1: ya.
0: Uğur arıza, sen canlı yayında niye kalkıyorsun ki?
1: Kameraman
0: Cihan benim
1: takip etmeseydi evet, daha boşa düşecekti. Evet. Mecbur takip etmek zorunda.
0: Benim üniversite dönemi 2002'de Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanmıştım. Gazetecilik bölümünde okuyorum. Birinci yıl zaten bizim Ün TV vardı. Orada çalıştım. Bir dönem böyle asayiş muhabirliği yaptım. Bana göre değil dedim.
1: Baktım Berkemal.
0: Çünkü abi bir şey diyeceğim. Telsiz falan var elimizde. Şimdi polis telsizi dinliyoruz. Bir tane anons geçti mesela. Dediler ki işte... Konya'nın işte meşhur parklarından bir tanesi, eli silahlı şahıs yanında bir kadınla birlikte işte kadını rehin aldı diye. Ben polisten önce gittim abi, bir gittim adamla karşı karşıyayız, anladın mı? Bizim ülkemizde polis ambulans o kadar geç gidiyor ki olaylara. Ben adamlardan önce gittim ya, adam bana sıksa sıkardı abi, hayırdır lan ipneni.
1: Sen neden erken gidiyorsun ya?
0: Hayırdır senin burada ne işin var diye. Çünkü kanal o parka çok yakındı, anladın mı? Ya ben de gidiyorum, kameraya direkt kamerayı indirdim abi. Polis falan geldikten sonra.
1: Ama da orada gençliğin verdiği bir heyecan.
0: Tabii canım, habercilik. Önce ben gideceğim, ben yapacağım falan. Yok abi, ondan sonra dedim ki asayiş bana göre değil. Sonra Konya Spor'u takip etmeye başladım. Aykut Kocaman dönemi. Ki Konya Spor'un da iyi bir kadrosu vardı.
1: Mustafa Muhammed'i de aldılar şimdi.
0: Oo, iyi transfer. İyi transfer.
1: Sonra? Konya'dan sonra var mı bir yerler?
0: Efendim? Konya'dan sonra şeye geldi. Galatasaray TV'de başladım. Ondan sonra da zaten devam etti süreç.
1: Evet. Singo için sağ bek oynayamaz diye bir doktor raporu var dediler. Çocuğu çok yıprattılar demiş. Onu konuştuk zaten Nurullah geçen sene. Ne demiş? Bir yerden para gelir. Erden Timur'dan gelmiyor mu demiş. No guy atmış mesajını. Salvo yapmış. Cihan, Fenerbahçe Greenwood'u 100 milyon euro serbest yapsa Fenerbahçe'nin değeri 450 milyon olur demiş. Abi anketi sen yaptığın için en iyi kadro Galatasaray çıkmıştır diyor. Ahmet Konanç yapsa Fenerbahçe çıkacak. Murat Özen yapsa Beşiktaş çıkacak. Senin takipçi sayına göre gelmiştir o.
0: Gerçi
1: diyor.
0: O da doğru da, ama en iyi kadro Galatasaray'da kardeşim. Şimdi Transfermarkt'ı aç, oradan değerinden zaten görebiliyorsun.
1: Abi araba kullanıyordum, sesli.

0: Güldüm demiş. Duyduk Yakup abi diyor. Hayır ben potan saçmak yerine dampa bassaydım duymayacaklar. Uzak kalmış eğilemedim. Yapacak bir şey yok yani. Olabilir canlı yayın kazaları. Ufak tefek özür dileyelim. Çok sıkıntılı bir cümle değildi tabii. Olabilir zaman zaman. Abi Abdullah Bey ile Dursun Özbek arasında bir sorun vardı gibi önceki dönemlerde. Bu dönem araları iyi gibi. Deniz Gülen'e güzel sarılmışlardı. Gördün mü fotoğrafı diyor.
1: Vallahi iyi kötü bilmiyorum. Anladın mı? Galatasaray başkanlık kulübü. Başkan yönetiyor. Çok fazla mesaj var değil mi? Ağzımızdan bir şey kaçtı.
0: Evet. Abi kendine niye öyle söylüyorsun?
1: Ne işin var orada gibisinden. Evet. Ya bir sıkıntı. Tabii ki sıkıntılar oluyor abi ama son kararı Başkan Dursun Özbek veriyor.
0: Evet. Devam edelim. Benim sorum şu. Bu yıl tüm takımlar yeni yabancı transferler yaparak özellikle büyük takımlardan bahsetmiş Halil. 3-4 yıllık sözleşmeler yaptılar bu oyunculara diyor. Peki diyor önümüzdeki yıl bu kural değişmezse 8+4 yabancı kuralı devreye girecek. Bunu bile bile niye böyle yeni kontratlar yapabiliyorlar? Yoksa yabancı kuralı seneye değişecek mi? O yüzden mi yapıyorlar demiş.
1: Abi kimse neyin ne olduğunu bilmiyor.
0: Şimdi yani 8+4 olacak bu, falan diyorlar.
1: Evet 8+6 galiba.
0: 6 mıydı?
1: Abi biz yani yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda mıyız? Şimdi Niaga kendi ülkesinin milli takımı neden oynamıyor diye biz burada yırtıyoruz bir taraftarımızı. Oynamaya başlayacak kendi ülkesi milli takımı yepyeni bir oyuncu kazanacak. Şimdi Bitsiabo.
0: 28 milyon euro.
1: 28 milyon euro satın alma opsiyonu var. Şimdi sen düzenli oynatacaksın. Belki de Fransa milli takımına oyuncu kazandıracaksın. Türkiye Futbol Federasyonu böyle saçma sapan bir kuralı nasıl devam ettiriyor? Hala anlayabilmiş değilim. Seneye devam etmez abi bu kural. Böyle bir kural olamaz abi. Bu kadar saçma bir kural olamaz. Senin amacın milli takıma oyuncu çıkarmak. Şunu söyle kardeşim de ki. Her takımın kadrosunda 11'de ligdeki maçlarda Şampiyonlar Ligi'ne girme topa 3 tane 21 yaş altı ya da işte 20 yaş altı oyuncu olacak. Böyle bir kural getir. Tamam mı? O zaman bak patır patır milli takıma nasıl futbolcu çıkıyor? Herkes nasıl zorunlu oynatıyor? Ya ben geçen hafta Eyüp Spor Gaziantep maçını izledim. Sahada bir tane Türk oyuncu var ya. Bir tane Türk oyuncu var.
0: 22 kişi.
1: Nasıl çıkartacaksın abi milli oyuncu? Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor işte. Transfer yapıyor. Yerli oyuncu bir tane bulamıyorlar. Ümit Aktağ vardı. Onu da Beşiktaş aldı. Söyle bana de ki ligde bir Arda Okan Kurtulan'ı sayarsın. Çaykur Rize'de Taha Şahin dersin. Başka oyuncu yok. Senin
0: birinde Beşiktaş aldı işte,
1: Türkiye Ümit'i. Futbol Federasyonu'nun yani yerli oyuncu nasıl kaliteli hale gelir? Bunun için B ligi mi kuruyorsun? Bunun için takımlara zorunluluk mu getiriyorsun? Cezai işlem mi uygulayacaksın? Anladın mı? Ne yapıyorsan yerli oyuncu için yapman lazım. Milli takım gelişmez abi yoksa. Nasıl milli takım oyuncu nereden çıkacak abi? Allah'tan Avrupa'dan yetişiyor da işte Kenan Yıldız'ı olsun bu su. Arda Güler'i bile bu ülkede oynayamadı abi. Oynayamadığı için gitti adam. Arda Güler niye gitti Real Madrid'e? Fenerbahçe süre vermiyordu. Ya ben milli takım işimiz çok zor abi. Çok zor. Alt yaş gruplarında bir tane geliyor diyebileceğin oyuncu yok. Oyuncu yok mu? Var. Var. Kaynıyor. Ben size Galatasaray altyapısından şimdi 5 tane oyuncu söylerim. Bu 5 tane oyuncu düzenli forma şansı bulsun. 5'i de milli takımda oynar. O seviyede çocuklar. Ama kardeşim bu adamlar kendi aralarında lay lay lom. U19 ligi, U18 ligi. Peki bir tane rezerv lig kuruldu 4-5 sene önce. Fatih Hoca'nın, Okan Hoca'nın ilk dönemiydi. Sasha Boy ile Barış Alper Yılmaz rezerv ligde oynuyordu.
0: 3 hafta sürdü.
1: Şimdi mantıklı anladın mı? Yani sen kadronda oynatamadığın oyuncuları bari U19'da oynat. Ya bunu nasıl akıl edemezsiniz abi? Zaten yayın gelirlerinden gram para kazanamıyor kulüpler. Dişinin kovuğunu doldurmuyor yayın geliri şu anda. Sen ne yapıyorsun? Kulüp başkanlarına ceza ver ki bu ara Mahmut Uslu'nun cezasının kalkması mesela skandal.
0: Sertab Adalı'nın da kalktı.
1: Skandal. Serdar Adalı'nın cezasının kalkması skandal.

0: E bir şey diyeceğim, bundan sonra bu kulüp yöneticileri, başkanları o zaman rahat rahat konuş. Sen zaten ben ceza vermeyeceğim diye göreve gelmişti Hacı Osmanoğlu. E şimdi Galatasaraylı yönetici olsa, Galatasaray başkanı olsa ceza kalkar mıydı? Kalkmazdı abi. Kalkmazdı.
1: Şimdi atıyorum Dursun Özbey, Afak konuşuyorum. Bir konuşma yaptı, ceza yedi veya işte Metin Bey.
0: Kalkmaz. Kalkmaz abi. Kalkmaz. Beşiktaş son dönemde dişini gösterdi. O yüzden TFF geri vites yaptı. Şimdi Mahmut Uslu'yu kaldırmışken mecburen ne yaptılar? Serdar Adalı'yı da kaldırdılar.
1: Emsal karar sayılmaz mı yani?
0: Ya ne emsal? Abi vermemesi lazım. Bu federasyon geldiği günden beri, ya bir şey diyeceğim. Ya bu kadar sözünleri olmayan bir federasyon olabilir mi Cihan? Asla yabancı hakem gelmeyecek dediler. Vinçiç'i getirdiler. Geçtim onu. Yabancı var gelmeyecek dediler. Sezona yabancı varla başladılar. Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne kaybetti. Yabancı var hemen gündemden düştü. Değiştirdiler. İkinci hafta yerli vara döndüler. Mahmut Uslu Erden Timur minvalinde açıklama yaptı abi. Erden Timur'un o ligi bitirtmeyiz açıklaması. Bir sene boyunca konuşuldu. Mahmut Uslu ne dedi? İstediğimiz her şeyi yaparız dedi. Ve ona rağmen ceza almadı abi. Cezasını kaldırdılar. Neyden bahsediyorsunuz abi?
1: Aklınıza ne gelirse yaparız dedi.
0: Ha, aklınıza ne gelirse, daha ağır bir şey. Daha ağır bir şey. Aklınıza ne, mesela ne geliyor aklınıza? Ne geliyor? Anladın mı? Bakıyorsun sezonun en kritik maçı Samsun Fenerbahçe. Bu
1: Gözümüz
0: arada
1: karardı
0: Samsun'da
1: diyor.
0: kadro inanılmaz kötü. Başkan bence böyle çıkıp dışarıda konuşacağına kadroyu güçlendirsin.
1: Canı alacak mı Samsunspor?
0: Bilmiyorum abi. Can ne katkı sağlayabilir ki gencecik oyuncu? Onu geçtim.
1: Evet.
0: Yasin Kol. Sezonun açılış maçı yine Fenerbahçe maçı. Ya bu kadar bile bile lades olmaz abi. Şimdi bu federasyon yabancı yetiştirme konusunda takımları teşvik ediyor. Ya bu kadar abesle iştigal, bu kadar yanlış işler yapan başka bir federasyon hatırlamıyorum abi ben. Büyük skandal.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. İyi yayınlar. Öncelikle Yakup Çınar'a söyler misin? Galatasaray ceza alıyor mu ki cezası kalksın demiş. Ben Beşiktaşlıyım ama bence abim haklı. Bana sorsan da federasyon değil, direkt savcılık Mahmut Uslu'nun konuşmasına el atmalı. Bence tehdit vardı diyor.
0: Tehdit tabii ki tehdit abi. Daha ötesi var mı?
1: Serdal Adalı açık açık söyledi. Ferhat Gündoğdu'yu birileri koruyor, o koltukta tutuyor. Bunu bulacağım. Cumhurbaşkanına kadar gideceğim dedi. Koskoca kulüpler neden bu adamı görevden alamıyor anlamakta zorlanıyorum demiş. Beğenen kimse yok diyor. Okan Buruk neden altyapıdaki oyuncuları oynatmıyor? Arda'yı, Can'ı, Eyüp'ü demiş.
0: Oynatmalı.
1: Ya bunları kiralı bir şey yap demiş. Kaan'ın, İlkay'ın bize ne faydası
0: Tabii
1: vardı?
0: %100 katılıyorum abi. Okan Hoca'nın ben en çok eleştirdiğim noktalarından bir tanesi bu. Maalesef şans vermiyor. Şundan şans vermiyor. İki maç kaybetse taraftar istifa edecek. O da kendisini garanti altına almak için gençleri oynatmıyor.
1: Sen oynatır mıydın mesela? Eyüp'ü nerede oynatacaksın?
0: Oynatırsın
1: 3,
0: ama
1: 3 0'da.
0: sezon sonunda kovulursun abi. Böyle bir gerçek var. Düzen bu olmamalı, anladın mı? Bir rezervlik olmalı, bir B takımı olmalı. Abi yani anlamış değilim ya. 10 milyon euroya, hadi 15 milyon euroya PTT 1. Lig'den takım satın alabilirsin abi. TFF'nin de buna izin vermesi lazım. Ya al oyuncularını orada oynat, pişsinler abi. Diyorum ya sana, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş altyapısındaki oyuncular çok değerli oyuncular. Türkiye'nin en iyi altyapı oyuncuları. Bunların hepsinde inanılmaz potansiyeller var. Her sene 25 tane mezun veriyor. Yani Galatasaray, Fener toplam 100 mezun veriyor. Ve bu oyuncular Türkiye liglerini kalkındıran isimler zaten. Ama sen bunlara daha erken şans vermeye başlasan, doğru takımlarda doğru teknik direktörlerle şans bulsalar, o zaman çok farklı şeyler konuşuruz.
1: Ne oldu, üşüdün mü, klima
0: Yok ya, üşümedim.
1: Şöyle yapalım. Rahat
0: Ben de
1: edelim.
0: Ersin Düzen gibi bir poz vereyim istedim.
1: Radyonun
0: Yok
1: rahatlığı
0: abi.
1: o zaten.
0: Evet abi. Bizde gözükmüyor en azından.
1: Yakında gözükebilir, hiç belli olmaz.
0: Vallahi kamera koyayım.

0: Evet,
1: bilirler.
0: örümcek kamera falan düşünüyorlar, öyle bir şey yapabilirler.
1: Can şöyle, dün sabah Bitşabu'yu karşılamaya gittiğimde güzel bir görüntü vardı.
0: Onu anlatır mısın biraz abi?
1: Aynen onu anlatacağım. Bu sezon neredeyse hani 5 tane transfer oldu zaten. 5'inde karşılamaya gittim. 5'inde 90 artı dijitalden canlı olarak yayınladık. Çok da iyi izlenmeler aldık. Leao'da yaklaşık 15 bin kişi anlık canlı izlediler yayını. Kanalın son dönemdeki en iyi izlenme istatistikleri. Son bir haftada da yaklaşık böyle ortalama 750-800 bin izlendik. Her transfere gittim ayırt etmeksizin. Yani isme bakmadım. Ogocoglu'ya da gittim. İşte Bitşiabu'ya da gittim. Bitşiabu transferi biraz şey oldu. Karışık oldu. Normalde akşam saat 11'de falan gelecekti havalimanına. Ondan sonra şimdi ben bilgileri net alabildiğim için 11'de gelmeyeceğini öğrendiğim için 11'de gitmedim. 11'de giden basın mensubu arkadaşlar vardı. 4-5 kişi orada arabaların içinde sabahlamışlar. Onun dışında yaklaşık 8-10 tane Galatasaray taraftarı gitmiş. Onlar da sabahlamak durumunda kaldılar orada. Sabah 8'de geldi transfer. Ben de 7'de gittim oraya. 6.30-7 gibiydi falan. Trafiğe de kalmadan gittim. Canlı yayın yaptık. Bir 8-10 tane Galatasaray taraftarı vardı. Orada onlarla tabii ki röportajlar yaptım. Geçen sezon...
0: Verelim mi bir dakikalık kısmını?
1: Olur.
0: Verelim. Çünkü değişikti. Bir saniye. Arkada başka şeyler var. Onları bir...
1: Benim Twitter hesabımda da
0: Evet
1: var bu
0: evet.
1: arada.
0: Oradan yapacağım zaten.
2: Galatasaray taraftarı var. Gel kardeşim gel. Hemen bak
3: Hadi
2: şimdi.
3: Kime
2: Bak, bak
3: icare?
2: şimdi bak şimdi. Görüyorsun değil mi? Hemen boyuna göre ayarla. 1200 kişi izliyor.
3: Oo.
2: Sen kaçtan beri buradasın?
3: Ben erken geldim ya. Ben 4-3.
2: Gece 3'te geldin. Nerede bekledin?
3: Şu arkada toprak orada oturdum.
2: Kimle geldin peki?
3: Babamla.
2: Ha, babanla geldin. Bravo. İsmin ne?
3: Fatih.
2: Tanıyor musun bu yeni gelen oyuncuyu?
3: Bitşiabu.
2: 1.96 boyunda. 21
3: Bugün
2: yaşında.
3: Duydum da hiç yani şey yapmadım.
2: Stoper kendisi.
3: Stoper olan biliyorum Fransalı.
2: Evet, 1.96. Fransız. Evet.
3: Leipzig'den geldi.
2: Evet.
3: Paris şeyi var, altyapısı.
2: Altyapısı var, aynen öyle. Ne yapıyorsun
4: Fatih? Abin mi?
2: Evet. Oğlunuz mu?
3: 1200
2: Oğlunuz mu?
3: Izliyor.
2: Maşallah.
4: Gece biri kaldırdı saat 1'de 2'de gidek diye.
3: Herkes yeni abone oldu.
4: 3'ten 1'de bekliyorum. Bekliyoruz.
2: O istedi diye mi geldiniz? Siz daha önce gençliğinizde hiç transfer karşılamaya geldiniz mi?
4: Yok.
2: Yok.
3: Ben de ilk olsun diye geldim.
2: İlk olsun.
4: Siz nerede abisiniz?
2: Abi 90 artı dijital.
3: Herkes beğensin.
2: Tamam, beğeniyorlar.
1: Şimdi sürekli yayına beğeni çağrısında bulunuyor.
0: Ama çağrıları cevap bulmuş ya. 1200'den 1800'e falan çıkmış.
1: Evet. Güzel oldu.
0: Güzel.
1: Sağ olsun Dinçer Bey de, Dinçer Azapan da bu kardeşimizin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bana ulaşırsa diye. Dün akşam da ulaşmış. Bana da DM'den gönderdi Dinçer Bey. Kardeşimizle telefon görüşmesi yapmışlar yüz yüze. Ve maça davet etmiş kendisini stadyuma. Daha önce Niaga transferinde de benzer bir durum olmuştu. Hani yayın belki çok izlenmedi, anladın mı? 40 bin falan izlendi yayın ama işte bu sosyal medyadaki şu görüntüyü milyonlar gördü. Ve hani haber insanın ayağına gelmiyor. Senin habere gitmen gerekiyor. Ben bunun bilincinde olan bir gazeteciyim. Galatasaray'ın her transferi dediğim gibi önemli ve değerli. Ne olacağını bilemezsin. Biz mesela bu adamı... Karşılamaya gittik. Sabah Sané çıktı bir anda havalimanından. İngiltere'den dönüyormuş. Mesela. O anları canlı yayında ekrana getirdik falan. Güzeldi.
0: Evlat nasıl güzel bir şeydi? Mesela sen orada çok güzel bir soru sormuşsun aslında. Siz diyorsunuz hiç futbolcu karşıladınız mı?
1: Tabii.
0: Yok diyor hayatını, ben de Galatasaraylıyım diyor adam yıllardır. Tabii. Belki de beyefendi vardır bir 55-60 yaşında.
1: 50 vardır, rahat vardır.
0: Çocuğu için gelmiş.
1: Evet
0: ya.
1: Abi.
0: Birilerini mutlu etmek gerçekten çok önemli, abi, çok kıymetli.
1: Yani evladın senin ya ve çocuk diyor ki hani ben de ilk defa şey... İnsanlara ilginç geliyor orada transferi karşılamak. İlk defa onu görmek. O yüzden önemli. Mesela Batragov transferinde, Batragov'un geldiği gün Ben orada eleştirim de yaptım.

0: zaten. Şimdi 2 saat 3 saat öğle saatinde geldi. Orada güneşin alnında yaklaşık 25-30 tane Galatasaray taraftarı 2,5-3 saat boyunca beklediler. Yeni transferin gelmesi için. Yeni transfer bir geldi Cihan. Havalimanından çıkar çıkmaz çat adamı özel aracına bindirdiler. Taraftar üçlü bekliyor. Ya ben bile sinirlendim biliyor musun? Oradaki Galatasaray kulübündeki yetkililere dedim ki şu adamı çıkarın dedim, üçlü çektirin dedim. Ve bu canlı yayında yaşandığı için insanlara da işliyor. Ya Yakup abi bravo, helal olsun diyorlar. Sen adamı indirttin işte, üçlü çektirdin falan diye. Ya koskoca Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. 30 milyon euroya oyuncu almışsın. Senin bir medya ekibin varsa orada olması gerekiyor. Sonraki transferde Leao da mesela Galatasaray medya ekibi de geldi oraya. Ve oradaki süreci yönettiler. Şimdi biz gidiyoruz oraya. Oradaki polis diyor, kardeşim sen buradan çekemezsin. Ya baba sen kafayı mı yedin ya? Sen neyden bahsediyorsun ya? Sonuçta bu iş medyanın işi, insanların o anları görmesi gerekiyor ve en güzel yerden çekmesi gerekiyor. Polis kapının önüne geçmiş abi. Abi diyorum kenara çık, adamı gösterelim. Sen zaten her şeyde gözüküyorsun, ya da sen gözüksen ne olur, gözükmesen ne olur. Sağ olsun spor şubeden amir var mesela. Rica ettim ya, dedim ki bu polis memuru arkadaşları bir kenara çekin abi. Bizim meslektaşlarımız da, yani özellikle yeniler, ya adam mesela o merdivenlerden iniyor, taraftara bir üçlü çektirecek. Ya abi bir geniş alan açın ya. Ben artık yerimi buldum Cihan. Böyle yüksek bir yer var, oranın üzerine çıkıyorum, oradan çekiyorum. Zoom'in geçen Leao'da yaptım, bir baktım ayağımı biri dürtüyor. Bir baktım kim? Gardi. Ne yapıyorsun diye. Ne haber, nasılsın
1: Ahmet
0: diye.
1: Ahmet Konaysın diyecek.
0: Aynen öyle. Ve canlı yayında kamerayı bir çeviriyorum. Gardi'yi falan görüyorum. Gardi bana gülüyor. Ben Gardi'ye falan gülüyorum. Ya daha böyle profesyonel olması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir taraftarın oyuncuyu karşılama olayı yok. Bize özgü bir şey ve bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Bunu da en güzel şekilde yapman lazım. Milyon euroluk oyuncular getiriyorsun. Bichabu transferindeki detay da bu şekildeydi. Yani bir baba evladını kırmıyor gecenin geç vaktinde, belki işi var, işine bile gitmemiş adam, oğlunu getiriyor, saatlerce oradalar. Valla şöyle söyleyeyim, ben de giderken mesela sabah 7'ydi, böyle bir tane simitçiye denk geldim, 8-10 tane böyle simit aldım gittim, orada tahmin edebiliyordum çünkü bir tane taraftar var, her transfere gidiyor, artık benim numaramı aldı. Abi ben geldim diyor, fotoğraf video lazım mı, sen gelecek misin falan diye.
1: Yani sen kaçırırsan atıyor.
0: Aynen, ben sordum, dedim bir şey lazım mı, gelirken alayım. Ya abi simit alabilirsen güzel olur falan dedi. Gittik orada sabah sabah simitle kahvaltımızı yaptık, transferin gelişini çektik, sonra çıktık evimize gittik. Ya işin güzel tarafı.
1: Abi şu Torreira'nın antrenman üstü vardı, bulamadık onu demiş ya, ne alemdi o diyor. Onu da herkes soruyor bana.
0: Hangisi
1: da
0: abi, ben bilmiyorum.
1: Bir antrenman üstü var böyle, inanılmaz. Onu ben de geçen
0: Galatasaray'da mı?
1: Evet evet, Galatasaray'da.
0: Allah Allah.
1: Ama yani Galatasaray Store'da falan ben bulamamıştım.
0: Olduğunu sanmıyorum. Ya Cihan, Galatasaray kulübünde iki tane emektar malzemeci var. Biri Veli Mugli, biri de Hasan abi. Bu adamlar 35 yıldır kulüpte çalışıyor. En az 20 tane başkan, 20 teknik direktör, binlerce futbolcu görmüşlerdir. Ve bu adamlar malzeme konusunda o kadar ketumlar ki olmak zorundalar. Her malzemenin çok önemli bir değeri var. Oyuncuların farklı farklı. Hani o ürünler varsa da biz sadece oyuncunun üzerinde görürüz, anladın mı? Başka bir yerde görme şansımız kolay kolay olmaz. Ama hani mesela Galatasaray mağazacılık AŞ'nin böyle şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyada taraftarın böyle ilgisi olan ürünleri mutlaka store'da satması gerekiyor. Evet, store'daki ürün gamı inanılmaz genişledi. Artık forma sıkıntısı yok. Eskiden formayı dahi bulamıyordun. Ona göre hamleler de yapılması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Leao için de mesela bir özel forma tasarımı yapılacak. Bir Leao kutusu tarzında bir hazırlık yapılacak. Ama onun dışında da böyle taraftarın beğendiği ürünlerin mutlaka store'da olması gerekiyor.
1: Yakup Bey'e sorar mısın lütfen? Geçen sene 3 tane bariz hakem hatasıyla puan kaybettiği maç var mı diyor Galatasaray'ın. Osimhen'in kırmızı görmesi gereken penaltı.
0: Söyleyeyim, Kocaeli Spor maçı, Kocaeli maçı, Galatasaray'ın attığı Nizami gol iptal edildi. Konya Spor maçı Galatasaray'ın attığı Nizami gol iptal edildi. Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın hakkı yendi. Hani benim hafızam çok iyi değildir ama bu maçları da unutmam. Mümkün değil. Şimdi Yasin Kol bu ligde hakemlik dahi yapamayacak adam geçen sezon bu ligde 3 tane derbi mücadelesi yönetti. Neyden bahsediyorsunuz? Abi bu sene ben geçen sene Galatasaray'ın bütün deplasmanlarına giden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hani ben havadaki kokuyu alıp da paylaşmıyorum insanlarla. Şimdi mesela özellikle 2002. bölümde Cihan şeyi konuşuruz. Takımdaki son durumu, tabii, Başakşehir tabii. Maçı var. Sakat, cezalı, Leao kadroda olacak mı? Deniz Gül kadroda olacak mı? Hepsini bilgiye dayalı paylaşacağım. Hepsiyle alakalı gelişmeler var. Ugocuk bu mesela çok eleştiriliyor ama Kemerburgaz'da enteresan bir şekilde böyle pozitif bilgiler geliyor oyuncuyla ilgili. Vallahi enteresan. 3 farklı kaynağın mesela oyuncunun antrenmanda performansının iyi olduğundan bahsediyor. O detayları da konuşuruz. Geçen sezon Galatasaray'ın bütün deplasmanlarına giden biri olarak söylüyorum. Abi Galatasaray'a karşı artık bir kin oluşmuş durumda. Bu arada hani kin demeyelim de artık Galatasaray'ın şampiyon olmasını kimse istemiyor kardeşim. İstemiyor. Trabzon deplasmanında öyle, Antep deplasmanında öyle, Samsun deplasmanında öyle.
1: Makas çok açılacak. Sen ister miydin?
0: Ya istemiyor abi. İnsanlar Galatasaray'ın şampiyon. Bu sene daha çok istemeyecekler. Bu sene daha çok işi sağ dışına çekecekler. Aynı şeyler bu sezonda konuşulacak. Ama Galatasaray'ın da iyi kadrosuyla o topu çizgiden geçirmesi gerekiyor. Yoksa hani Galatasaray yönetimi de hocası da sıkıntı yaşar.
1: Evet, ikinci bölümde rakip takımlara değinecek misin? Fenerbahçe.
0: Evet evet, transferleri konuşalım. Önemli transferler yaptılar son gün. Mesela Trabzonspor'da teknik direktör konusu var. Salah transferini bence yılın transferiydi. Yani bu sezonun en flash transferiydi. Ve o transfer haberini vermek de bana nasip oldu. Trabzonspor'da teknik direktör konusunda özellikle yabancıya yönelmiş durumda. Arda'ya gittiler, olmadı. Beşiktaş son gün Ümit Akdağ'ı aldı. Trabzonspor yine Franculino'yu aldı. Galatasaray niye Franculino'yu almadı? Bunların hepsini konuşuruz. Ayrıca Başakşehir maçında yeni transferler olacak mı, olmayacak mı? Sane 3 haftadır yedek kalıyor. Mutsuzluğu var. Bu hafta 11'de döner mi? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz.
1: Guendouzi ve Greenwood için UEFA bir izleme süreci başlattı.
0: Yani ceza alacaklarmış gibi
1: onu
0: gözüküyor.
1: Onu da soracağım sana. Evet. Ama bir saat başı arası, hemen geliyoruz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma

0: düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta saha sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrokov'a pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saat başı yaptık saatlerimiz.
1: Biz yapalım mı?
0: Kimi? Ha, olur olur, bir deneyeyim bir.
1: Valla deneyelim ya. Müsait, bir sesini duyalım.
0: Müsaitse bir bakayım.
1: Müsaitse tamam tamam. Ya ben Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler paylaşayım istersen.
0: Olur.
1: Ondan sonra detaylı bir şekilde. Şimdi yarın Galatasaray'ın Başakşehir mücadelesi var. Deplasmanda oynayacak. Başakşehir'de sezona çok iyi başlayamadı. Avrupa'dan elenmişti. Galatasaray'da da özellikle yeni transferler ve Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor. Büyük ihtimalle Leao kadroda olmayacak. Çünkü Milan'daki döneminde bir sakatlığı vardı. Geldikten sonra da takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ben Başakşehir maçı kadrosunda olmasını beklemiyorum Leao'nun. Ama önümüzdeki hafta çarşamba günü Galatasaray'ın Sporting Lisbon'la deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı var. İlk hafta mücadelesi. Leao da Sporting Lisbon altyapısında yetişen bir oyuncu. Büyük ihtimalle o maçın kadrosunda olacaktır. Hatta basın toplantısında da Leao'nun oynamasını, şans bulmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor. Barış Alper Yılmaz'ın da hafif bir sakatlığı var. Başakşehir maçına 11'de başlaması şu an için zor gözüküyor. Bence Okan Hoca riske etmeyecek. Lisbon maçını düşünerek Sané Galatasaray'da son 2-3 haftadır kesilen isimlerden bir tanesiydi. Bir kanatta Sané, bir tarafta da Yunus Akgün şeklinde Başakşehir maçına çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Yeni transferlerden Lezio Gucukwu, ondan sonra Bichiabu, bu isimlerin mutlaka kadroda olmasını bekliyoruz. Hatta Deniz Gül'ün süre almasını da bekliyorum Başakşehir mücadelesinde. Dediğim gibi burada durum merak edilen 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Leao, bir diğeri Barış Alper Yılmaz, bir de Sané. Sakatlığı nedeniyle Barış kadroda olur ama 11 başlamaz. Leao kadroda büyük ihtimalle olmayacak. Sané'nin de Başakşehir mücadelesinde 11'de başlamasını bekliyorum. Geçen sezonki Başakşehir maçında da Sané şov yapmıştı. Evet, performansı düşebilir ama bu tarz oyuncuları performansı düşmesine rağmen bence sahada tutmak gerekiyor. Ona bakarsan sezona Barış Alper Yılmaz da kötü başladı ama kesilen taraf Barış olmadı, Sané oldu. Sané Galatasaray için özellikle değerli bir oyuncu. Başakşehir maçı itibariyle ben tekrar formasını da alacağını düşünüyorum.
0: Yakup Şınar'la beraberliğimiz sürüyor. Mesajlara döneceğim arkadaşlar, sonra merak etmeyin. Bu Göztepe maçından önce Uğurcan son dakika 11'den çıkarıldı. Bir sağlık problemi olduğu söyleniyor. Midesi ağrıdığı söyleniyor ama...
1: Midesi değil de onun dizinde bir ağrı vardı galiba.
0: Bazı kesimlerde Okan Buruk'la bir problem yaşadığı ile ilgili. Yok. Bir problem var mıdır yok mudur, onu bir sorayım.
1: Uğurcan sizin en son problem yaşayacağınız oyunculardan bir tanesi olur. Ama Galatasaray'ın elinde de Cankat Yılmaz gibi bir kaleci var. Hani Göztepe maçında çok üst düzey oynamadı belki. Pas hataları yaptı ama ben bu sezon başından beri şunu iddia ediyorum. Cankat Yılmaz Uğurcan Çakır'ı zorlayacak. Hatta formayı alma ihtimali dahi söz konusu. Onun dışında aynı şeyleri Renato Niyaga için de söylüyorum. Renato Niyaga da sezona çok iyi başlangıç yaptı. Antrenmanlarda üst seviyede işler ortaya koyuyor. Yeni sezonda Torreira'nın yerine, Lemina'nın yerine formayı kaparsa ben şaşırmam ki öyle de olması gerekiyor. Bu iki oyuncuya özellikle parantez açmak istiyorum. Uğurcan'ın ciddi bir sıkıntısı yok. Evet, Göztepe maçında oynayamadı ama sonrasında takımla beraber çalışmalarını sürdürdü. Bir aksilik olmazsa Başakşehir maçında sahada olacak.
0: Sponsorluklar merak edilmiş. Çok ünlü bir araba markasının adı geçiyordu. Çok ünlü içecek markasının adı geçiyordu. Bunlar neden olmadı? Yine Pasifik'e neden kaldık ben anlamadım demiş.
1: Kaldık derken yani iyi para bir şey diyeceğim, iyi para verdiler abi. 7,5 milyon euro. Galatasaray Sokar'dan mesela Şampiyonlar Ligi için 5 milyon euro kazanıyordu. Şimdi 7,5 milyon euro göğüs sponsoru bulmak hiç kolay değil. Galatasaray'ın Pasifik'i başının üzerinde taşıması gerekiyor abi. Galatasaray taraftarının da aynı şekilde. Ben bir Galatasaraylı olarak, hani reklama girmez sponsor çünkü, param olsa gider Pasifik'ten bir tane daire alırım. Helal olsun. Adamlar Galatasaray'a bu kadar destek oluyor. Senede 17,5 milyon euro para veriyorlar. Az para değil Cihan bunlar. Çünkü bak, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi seçildikten sonra Fenerbahçe yönetimi bildiğin Şampiyonlar Ligi kadrosu. Bu adamlar Türkiye'nin en zengin adamları. Ciddi.

0: ciddi böyle bağışlar yaptılar. 130-140 milyon euro sadece transfer için bütçe çıkardılar. Galatasaray'da böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray'da kimse para vermiyor. Verme ihtimali de söz konusu değil. Galatasaray'da kasa kolaylığı sağlıyorlar. Dursun Başkan da aynı şekilde. Sonra paralarını geri alıyorlar. O yüzden sponsor çok değerli bir şey. Şimdi evet, formada ciddi anlamda eksiklik vardı sponsor konusunda. İşte Sürat Kargo ile anlaştılar. Çorap sponsoru için bir markayla anlaştılar. Şu an bildiğim kadarıyla sadece sırt sponsoru boş kaldı. Formanın sırt kısmı boş kaldı. Orası için de 3 milyon euro beklenti var. Şu ana kadar bizi dinleyen böyle Boğaz'da yalısı olan iyi Galatasaraylılar varsa abi yani destek olsun, ne olacak? Senin 100 milyon euron varken işte 97'ye düşmesi bence çok şey ifade etmeyecek. Galatasaray'a fayda sağlıyorsun sonuçta. Yani destek olmaları gerekiyor. Bu kadar 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımın takıma destek olmak gerekiyor, sponsor olmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin verdiği desteğin %10'unu %20'sini yöneticilerden göremiyor Galatasaray.
1: Yine bayağı bir sponsor var abi. Puma, Pacific, Rams, Misti, Surat, RS Elektrik.
0: Reges yeni geldi. Short'a geldi.
1: Evet. Sport Filo, Havayo, Türk Hava Yolları.
0: Sport Filo yeni geldi. Çorap sponsoru oldular.
1: NGN var. Bu nedir? Onu biliyor musun? NGN diye. Dream var.
0: Dream vardı.
1: Pekin AŞ var. Çağdaş Factoring var. Daikin var.
0: Evet. Çağdaş Factoring de uzun yıllardır Galatasaray'ın sponsorlarından bir tanesi.
1: MC Teknik. Bunu bilmiyorum belki.
0: Evet. O da var.
1: Novo var. Jason İnşaat var. Sultan var.
0: Sultan Su.
1: PES var. Big Joy var. Pasolik evet. Zaten otomatik olarak sponsor. Evet. Havit, Tacirler Yatırım, Bioderma, Orzax, Zena Enerji, Kale Turizm mi o? Ve ya, şey, e-sports var.
0: Cihan, biz bu programı Kalesi. Mesela 2 yıldır yapıyoruz. Biz şu programa bir tane sponsor bulamadık abi.
1: O bizim işimiz.
0: Kolay değil abi.
1: Reklamcılar
0: ya bulacak. Tabii ki, ama yani bir tane de iyi Galatasaray çıkıp deyip de ya bu Yakup Cihan güzel konuşuyor. Kardeşim şu programa sponsor olayım, bu kardeşlerime destek olayım. Olmuyor abi, maalesef olmuyor. Galatasaray'da bu işler çok zor.
1: Tabii bir de o parayı verirken evet prestij önemli ama sonuçta adam yani orada Pasifik yazıyor diye gidip de 100 tane daire almıyor. O biraz da prestij için oluyor.
0: Ama
1: yani.
0: Şu anda Pasifik'i de bütün dünya bir Türkiye biliyor abi. Tabii. Öğrendi yani, anladın tabii. mı? Öğrendi, Galatasaray'da böyle bir marka.
1: NGN araç takip firmasıymış, öğrenmiş olduk. İyi yayınlar demiş. AHL sponsorluğu bitti mi diye bir.
0: Evet, bitti. Mesela çok değerli bir şirket. Çorum'un önde gelen ailelerinden bir tanesi. Ki çok değerli bir aile. Galatasaray'a sponsor olmuşlardı. İşte bu sponsorlar olduktan sonra ilişkileri çok iyi yürütmek gerekiyor Cihan. Sokar da aynı şekilde. Yani Azerbaycan'ın en büyük işte devlet petrol şirketi hiçbir yere sponsor olmamışken sana oluyor. Abi senin bu ilişkileri iyi yürütmen gerekiyor. Mesela Çorum'dan bir şirket Galatasaray'a sponsor ol. Ya bir tane hazırlık maçı yap Çorum Spor'la. Anladın mı? Kalplere dokun. Sadece parayla olmuyor abi bu işler.
1: Kesinlikle.
0: Devam ettirmek için bunları yapmak lazım.
1: Abi ya o kadroda olmayacak mı dedin? Ben mi yanlış
0: duydum? Evet, kadroda olmayacak. Yedek. Başakşehir maçı kadrosunda olmayacak.
1: Hiç yok
0: yedekler. Abi çünkü takımla daha çalışmadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor ve sakatlığı var.
1: Çünkü dinleyenimiz demiş 10 dakika bile olsa onu görmek için gidecektim. Bunu söyleyince demiş gitmeyebilirim maça diyor.
0: Abi Galatasaray için gideceksin ya, daha dün gelmiş Leao için maça gidiyor.
1: Osimhen'i gördü
0: i̇şte
1: mi?
0: Günlük taraftar, anladın mı? Osimhen'e gel abi. Şu an dünyanın en formda forveti Osimhen. 5 gol 1 asist abi. Yani
1: Yunus'a gel ya, bizim çocuklara.
0: Evet gel. Abi Yunus maşallah. Nazar değmesin, sezona fırtına gibi başladı. Yunus Akgün, pırlanta.
1: Belki yine Can Kat oynar. Olur mu öyle bir şey? Olmaz diyorsun.
0: Bir ihtimal.
1: Son diyor bir iki yılın harcamalarına baktığımız zaman 3 milyon euro dişin kavuğuna kaçmayacak bir para. Ama ben zengin olsam ve bu parayı Galatasaray'a ya da herhangi bir takıma sponsorluk kapsamında verecek olsam tamamının altyapıya harcanmasını şart koyardım.
0: Bunu da yapabilirsin abi.
1: Böyle bir şart koyabilirsin.
0: Evet abi, altyapıya sponsor oluyorum. Bu para altyapıya harcansın diyebilirsin. Bunu yapabiliyorsun.
1: Genelde böyle soruları pek sormuyorsunuz demiş. Sorarız canım, niye sormayalım? Geçen seneki sponsorlar ne oldu? Bilgi verebilir mi diyor.
0: Hangi sponsorlar? Abi işte devam.

0: etmiyorlar. Anladın mı? Şimdi sen adamdan sponsorluk alıyorsun. Şimdi sponsorluk ne biliyor musun? Şimdi sadece Galatasaray göğüs sponsoru oldu. Galatasaray'a sırt sponsoru oldu. Bu adam sezon içerisinde bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında takım otelinde ağırlanıyor. Takım uçağıyla futbolcularla beraber seyahate gidiyor. Aynı zamanda stadın ledlerinde bu markanın reklamı yapılıyor. Galatasaray'ın olduğu her mecrada, işte antrenman tesisi, statta bu markanın logoları yer alıyor. Yani sponsorluk sadece işte 2 milyon euro sponsor oldum Galatasaray'a, sadece sırtta ya da çorapta benim ismim yer alacak. Hayır abi. Diyorum ya sana, bütün deplasmanlara takım uçağıyla gidebiliyorsun. İçeride senin için en az 20 tane bilet ayırıyorlar. Sonuçta kendi markanla alakalı seni takip eden insanları tribünlere gönderebiliyorsun. Hani basit bir şey değil aslında. Ama ilişkileri iyi tutmak lazım. Kazanılan sponsorlukları kaybetmemek lazım. Bunu daha yukarıya çıkarmak lazım. Uluslararası, işte az önce sen sordun ya, dünyaca ünlü işte otomobil şirketleri vardı, bilmem neler vardı. Hani bu seviyede sponsor getirmek lazım artık.
1: Zafer demiş ki Jumanji, program sponsorluk maliyeti ne kadar olur? Vallahi onu hiç bilmiyorum ya. Program içi spotlar, anonslar falan, böyle reklamcılara sormak lazım.
0: Ben burada isminizi en yüksek sesle dile getirebilirim. Nereye ya, mesajı
1: Mesela.
0: yazsınlar, Cihan cevap verir ya.
1: Vallahi bilmiyorum yani, tam olarak
0: Aynen.
1: bilmiyorum da.
0: Mesela neyi,
1: Mesela
0: arkadaşımızın
1: nasıl
0: ismi?
1: sponsor olacak? Girdi çıktı ya mesela.
0: Hayır abi, ismi ne arkadaşımızın?
1: Zafer.
0: Zafer mi?
1: Jumanji diye.
0: Zafer Jumanji birebiri
1: Yok. Evet ya, sundu sunar. Bir de program içi spotlar oluyor
0: abi.
1: Mesela.
0: Tamam,
1: 30 saniyelik.
0: Koyarız abi,
1: DJ Talk dediğimiz.
0: Markasını da koyarız
1: sana
0: abi.
1: Bir metin veriyorlar mesela, onu
0: Aynen
1: okuyorsun.
0: öyle.
1: Sen okursun, bir ben okurum.
0: Tabii sen
1: Tabii
0: okursun,
1: ki.
0: senin sesin güzel. Bir de arkadaşımızla otururuz, bir yemek yeriz.
1: Hemen kaptan sponsorluğu ya.
0: Tabii aynen öyle, bir yemek yeriz öncesinde. Tanışırız, muhabbet ederiz.
1: Abi sana bir teşekkür borcum var demiş. Muhammed Salah Trabzon'da dediğinde içimden sana bayağı bir saydırdım. Özür diliyorum demiş.
0: Helal olsun. Bak, büyük yerden biliyor musun şu? Yani bunu söyleyebilmek çok güzel bir şey. Bunu
1: Ben bile sana sordum, hatırla. Ya abi dedim, ne Salah ne alaka
0: tabii,
1: dedim.
0: ne alaka
1: Nereden
0: dedim, değil
1: uydurdun dedim
0: mi?
1: abi.
0: Tabii. Yok abi, işte yani şey, deneyim böyle bir şey, anladın mı?
1: Üç tane kaynağım
0: Güvendiğin
1: var.
0: kaynaklar böyle bir şey. Trabzonspor başkanı dahi çıkıp yalanladığında ben çıktım, video çektim. Dedim ki bak, Trabzonspor başkanı kendi kulübünün çıkarlarını düşünüyor ve bu olayı çok yüksek sesle dile getirmek istemiyor. Bu yüzden hala transfer operasyonu devam ediyor ve bitme noktasına doğru gidiyor diye. Hiç kimse inanmıyordu. Ya beni var ya, Trabzon'dan iş adamları falan aradı. Araya böyle birilerini koymuşlar. Ula uşağım, Yakup Salah gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse seni 5 yıldızlı otelde ağırlayalım Trabzon'da. Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezecek tek Galatasaraylı sen olursun kardeşim falan. Seni ağırlayalım, işte şey yapalım, VIP tribün, business bilet falan. Bunları söyleyen herkese dedim ki, ne dedim biliyor musun? Kardeşim bak, sizin kulübünüz böyle bir transferin altına ciddi bir yatırımla girdi. Bana bir şey yapmayın abi. Gidin Salah forması alın. Hiç forması olmayan çocuklara dağıtın dedim.
1: Ama hatırlıyorum o dönemi, senin ilk hesabın sürekli Salah haberleriyle doluydu. Galatasaraylılar da abi bize de sıra gelecek mi falan.
0: Yoktu abi, Galatasaray transfer görüyorum.
1: Haberi
0: Bana X'te 20 bin tane Trabzonlu takipçi geldi. Bir sürü Trabzonlu dostumuz oldu, arkadaşımız oldu. Trabzon deplasmanına da gideceğim mesela. Gideceğim, kendi biletimi alacağım, kendi otelimi yapacağım. Ondan sonra daha önce de gidiyordum zaten. Trabzon gidilecek bir deplasman. Bir de şey, yani işin gastronomi tarafı da var. Gidiyorsun, güzel yemekler, pideler, hamsiler, dönerler. Anladın mı? Gideceğim Trabzon deplasmanına.
1: Salvo yapmış. Abi ne olacak, siz ismi açıklanmayan sponsorlar bulursunuz diyor programa.
0: Ya sen sponsor ol ismini açıklamayalım kardeşim. Yani biz iki kaç Cihan
1: Ya var ya,
0: 3 sene falan oldu değil
1: çok
0: mi?
1: ilginçler ya. Evet.
0: Yok abi, yok, kimsenin sponsorluğunu istemiyoruz abi.
1: Türkiye'de satışı olmayan bir yoğurt firması ne amaçla Türkiye'de sponsor oldu? Biz bunu yer miyiz diye bir şey.
0: Yani ben söyleyeyim
1: Burada
0: size
1: Fenerbahçe'ye
0: mesela,
1: salvo yapmış.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi, yedek kalecisi Barcelona'ya transfer oldu. Neydi ismi oyuncunun?
1: Livakovic.
0: Livakovic mesela. Anladım, ne alaka? Ne alakası var, anladın mı?
1: Tamam ne da alaka? Kanka ne alaka? He,
0: tamam da kanka ne alaka? Ve bu adam...
1: Ya yani hak ettiği için olmadı mı? Hiç, başka bir şey var diyorsun.
0: Başka bir şey değil baba, ben bunu söylüyorum zaten. Nihat Özdemir'in oğlu şu anda Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi.
1: Stadı da
0: ve Nihat Özdemir yaptı. Stadı da yaptı abi. Anladın mı? Fenerbahçe'ye güzellik yaptılar. Daha ötesi yok abi.
1: Farklı bir bakış açısı.
0: Farklı değil abi. Ben bilgiye dayalı konuşuyorum. Şimdi Fenerbahçe kulübü her konuyla alakalı açıklama yapıyor. Doğru mu? Saygı duyuyorum. Çok güzel iletişim süreci yürütüyorlar. Mesela geçen gün Necati Ateş şey demiş galiba. Greenwood 50 milyon euroya alındı. Belge falan ortaya koymuş. Abi mesela herkes kendi işini yapsın ya. Necati mesela, sen eski futbolcusun abi, sen gazetecilikten ne anlarsın? Belgeden, bilgiden ne anlarsın? Sen yorum yap abi. Transfer haberi, İsmail Baki dün İngiltere'den bir oyuncu var. Bir anda sosyal medyada İsmail Baki en iyi, işte muhabirlere bile haber atlattı da şöyle yaptı da böyle yaptı. Abi geçiniz bunları ya. Geçiniz bunları abi. Transferi duymuş oradan.
1: Duyamaz mı? Şey, duyumculuk yapmıştır belki. Hani onda sonuçta bir çevresi falan var ya, olmuyor mu öyle şeyler?
0: Bilmiyorum abi.
1: Sayın Çınar, Galatasaray her transferine maliyetinin tamamını açıklıyor. Her transferinde demiş ve bunu açık açık kapa bildiriyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş ve Fenerbahçe hiçbirini açıklamıyor. Sebebi nedir?
0: Mesela Ümit Akdağ açıklasınlar. Kaç liraya aldılar? Anladın mı? Açıklamadılar. Hiç bakma yani internete. Sen Yakup'u şey tersuya düşüreceğim diye şey yapıyorsun. Açıklamadılar
1: ben,
0: abi.
1: Ben seni tersuya düşürürüm.
0: Hayır abi, açıklamadı. Açıklasınlar abi. Galatasaray şeffaf bir şekilde açıklıyor. Ben bunu TGRT'de 2 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin en şeffaf kulübü Galatasaray. Buyurun abi, rakamları çatır çatır. Beşiktaş da açıklasın. Fenerbahçe de açıklasın. Niye açıklamıyorlar abi? Doğru rakamlar değil mi? Abi açıklıyor mu açıklamıyor mu Galatasaray? Galatasaray burada açıklamıyorsa bile, yani bonusu varsa bile, mecburen bunu genel kurulda, divan kurulunda zaten açıklamak durumunda.
1: Tek de Galatasaray bir de bir sonraki sezon alacak maaşı bile açıklıyor.
0: Sen ne
1: mesela
0: diyorsun abi?
1: Mesela 2026, 2027, 2028'de bu maaşları alacak diyor mesela. Detayıyla kadar veriyor.
0: Ya Beşiktaş'ın Salah transferi niye gerçekleşmedi? Yani araştırsınlar abi. Ya Beşiktaş muhabirleri oyuncuların maliyetlerini yazamıyor abi. Kimse gelip de bana ben gazetecilik yapıyorum falan demesin ya. Yönetim istemiyor diye. Bak Murat Özen'e de söylüyorum ben bunu. Eleştiriyorum bu konuda. Başkan söylememizi istemiyor. Bütün Beşiktaş muhabirleri aynı şeyi söylüyor. Söyleyince de kurumlarına baskı yapılıyor. Hangi ülkede yaşıyoruz abi?
1: Ya da almıyorlar basın toplantısı falan.
0: Aynen öyle.
1: Adam oradan ekmek.
0: Hangi ülkede yaşıyoruz abi? Ne demek parasını yazamaz? Sen demek ki o zaman farklı yollara giriyorsun. Açıklayamıyorsan başka bir açıklaması yok bunun.
1: Bizi zor durumda bırakıyorlar dedi.
0: Ya yani ne zor durumu
1: oyuncu
0: abi?
1: Oyuncu daha çok para istiyor.
0: Ya
1: dedi.
0: Hadi abi. E tamam, bitti transfer. Transfer dönemi bittikten sonra açıklasınlar.
1: Evet.
0: Geçiniz abi.
1: Bu da daha makul bir cevap oldu. Yani, ya da soru oldu.
0: Ya, anladın mı? Transfer dönemi bitti. Hadi açıklayın abi. Ümit Akdağ Beşiktaş kaç liraya aldı?
1: Kaç almıştır sence?
0: Yani. En az 10 milyon euro.
1: Zaten 6 falan piyasa değeri.
0: Ya ne 6'ya kimse vermez abi. Evet. Alanya verir mi abi? Bu ligde başka oyuncu yok o tarzda. Sana 6'ya verecek Ümit Akdağ.
1: Doğru.
0: Sen yurt dışından 25-30'dan aşağı oyuncu alamıyorsun. Ümit Akdağ 6 milyon euroya alacaksın. En az 10 milyon euro.
1: Bugüne yemek sponsoru bulalım demiş. Ahmet Konancı'nın katkılarıyla diyor. Böyle mesaj yazmış. Bu Salah transferini Yakup Çınar gibi Galatasaray muhabirinden duymak açıkçası Trabzon medyası için biraz utanç kaynağı olması lazım.
0: Onlar da yazamıyor. Yazamadılar.
1: Duymuşlardır.
0: Çünkü Trabzon duymuşlardır değil abi. Duymadılar. Olay çok şey, gizli yürütüldü. Hmm. Başkan ve kulüpten bir tane yönetici. Yönetici iki kişi biliyordu. Diğerlerinin bile haberi yoktu. Yöneticilerin bile haberi yoktu.
1: Yazamaz deyince o zaman bilmiyorlardı. Yazmamışlardı. Yazamaz deyince biliyorlardı, yazmadılar.
0: Tabii canım, bilmiyorlardı.
1: He,
0: aynen. Ne zaman ki ben bir tane video çektim transfer süreciyle alakalı. Dedim ki bakın, merak etmesin Trabzonspor taraftarı. Şu anda Beşiktaşlar bana küfür

0: ediyor mesela. Sen nasıl Salah'ı Trabzon'a yazarsın? Kardeşim Trabzon görüşüyor. Trabzon almaya çalışıyor. Niye yazmayayım?
1: Miço Tamer gülmüş. Şeffaf mı Galatasaray? Yapma Yakup'cum demiş. Ümit Aktağ'ın piyasa değeri 4,5-5 milyon diyor.
0: Tamam da 4,5-5'i alamazsınız abi. En az 10 milyon euro. Galatasaray da alsaydı 10 milyon euro vermek zorundaydı.
1: Fenerbahçe Beşiktaş derbisine de ne olur demiş. Cengiz Han mesajını atmış. Bence hakem konuşacağız hep diyor.
0: Yasin Kol yönetmeyecek galiba.
1: Halil Umut Meler açıklandı.
0: Açıklandı mı?
1: Hı.
0: İyi, hayırlı olsun. Fena değil. En azından geçmişten böyle kalabilen, kimse beğenmese de bence iyi hakemlerden bir tanesi. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, anladın mı? Şimdi kötü hakem ayrı, kötü niyetli hakem ayrı. Deneyimsiz hakem ayrı. Fenerbahçe %100 daha avantajlı, onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın Çorum spor maçındaki futbolu kimseye aldatmasın. Çorum sezona inanılmaz kötü başladı. Galatasaray maçı da en az 4-5 farklı skorla bitebilirdi. Galatasaray'ın oyuna sokabileceği oyuncusu yoktu. Bir de en az 20-30 tane pozisyona girdi ve acayip goller kaçırdı. Şu an Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi futbol oynuyor.
1: Bu arada,
0: Gerçekçi olmak lazım.
1: Bu arada hakem açıklanmamış. Biz de ağzımızdan kaçırmış olduk.
0: Sen bir yerden öğrenmişsin.
1: Yani
0: Halil Umut Meler.
1: İddialar Kadir Sağlam'da konuşuluyor tabii. Evet. Okan Hocam varken oyunculardan gelişim beklemek komik demiş. Böyle.
0: Niye? Barış Alper Yılmaz'ı kim geliştirdi? Abi bu kadar da acımasız olmayın ya. Okan Hoca dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi. Dokunulabilir bir adam, anladın mı? Şimdi bunu Şenol Güneş için söyleyemezsin, Fatih Terim için söyleyemezsin ki ben ikisini de çok severim. Mesela Fatih Tekke'nin Trabzon ayrılığına çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. Yazık abi ya. Biraz sabır ya. Ha hoca da kaşıdı biraz. Hoca da kaşıdı.
1: Hoca o istifayı sunmasaydı
0: Ya
1: bence hiç
0: gerek yok.
1: konuşulmayacaktı.
0: Gerek yok abi. Gerek yok. Ya Trabzon'un Avrupa'da kupa mı alacak Trabzonspor? Kimse kusura bakmasın. Şampiyonluğa oynasın. Şimdi yerine gelecek teknik direktör. Ben söyleyeyim. Conceição, hayır, Conte'yi yalanlı. Conte nereye abi? 20 milyon euro maaş istiyor. Conceição daha önce Premier Lig'de de takım çalıştırdı. Bir de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü
1: Pereira mı?
0: Pereira. Bu iki isimle görüşüyorlar. Arda Turan'a gittiler. Arda
1: Yalanlamış
0: teşekkür
1: zaten.
0: etti. Şaktar bırakmaya sıcak bakmıyor ki, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan Fenerbahçe Trabzonspor'a gelmesi doğru olmazdı ki ben Arda Turan'ın da Türkiye'de bundan sonraki süreçte Galatasaray dışında hani diğer takımları çalıştırabilir ama Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev alacağını sanmıyorum. Kendisini Galatasaray'a hazırlıyor ve onun için de bir zamana ihtiyacı var. Bu iki teknik adamdan birinin olma ihtimali yüksek. Fatih Terim'i söyleyen oldu. Şenol Güneş'i söyleyen oldu. Başkan Ertuğrul Doğan hepsini yalanladı bu arada. Ama Vitor Pereira ve Conceição ile alakalı bir şey söylemedi mesela başkan.
1: Fatih Terim. Fatih Terim Türkiye'den çalıştırmaz
0: Yok,
1: herhalde.
0: gitmez abi. Gitmemeli de. Fatih Hoca canımız ciğerimiz, anladın
1: Yunanistan'a
0: mı?
1: falan gider ha, belki
0: Yani,
1: Arabistan'a
0: tabii.
1: falan gider ama.
0: Evet abi.
1: Zannetmiyorum.
0: Ama ben de dediğim gibi yani çok gitmesini istemem, anladın mı? Fatih Hoca'yı başka bir logonun altında. Futbolcu döneminde gitmemiş. Teknik adamlığı döneminde gitmemiş. Bu saatten sonra da gideceğini sanmıyorum.
1: Abdullah Avcı gelir mi?
0: Sanmıyorum. Abdullah Avcı mı kaldı abi?
1: Bence de büyük hata yaparlar.
0: Yani Ersun Yanal, Abdullah Avcı, kendisini güncellemeyen teknik direktörler yok olmaya mahkumdur abi. Bak sana şunu söyleyeyim. Bu ülkede son dönemde çok iyi çıkış yakalayacak bir teknik direktör vereyim. Ben sevdiğim için, arkadaşım için olduğunu da söylemiyorum. Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat. Sezona iyi başladı. Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kaldılar ki Beşiktaş'ın 10 kişi kalması gerekiyordu. Calo adamın saçını çekti. 15. dakika kırmızı kart görse Eyüpspor o maçı kazanıyordu. İkinci maç Gaziantep, hakem hataları vardı. Sıkıntılı bir maçtı. 1-0 kaybettiler yine. Bu hafta Beşiktaş'ı yenen Alanyaspor'u mağlup ettiler. Bu mütevazi kadroyla. O yüzden İlhan Palut mesela, İletişim tarafında sıkıntısı var. Mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Özhan Pulat, Eyüpspor teknik direktörü. dediğim gibi mütevazi bir

0: rakamla mütevazi bir kadro kurdular ama bu ligde kalırlarsa çok büyük mucizeye imza atacak. İlerleyen yıllarda böyle ismini çok duyacağımız teknik direktörlerden bir tanesi olacak.
1: Yakup Çınar'ı bir Fenerbahçeli olarak sevmem ama programları güzel ve doyurucu geçtiği için severek dinliyorum demiş.
0: Çok bir şey söyleyeyim mi? Bu benim için bu değerli abi. Kimse beni sevmek zorunda değil ama ben bu

0: değerli ya. Zaman çok önemli. Bak yalan söylemeyeyim. Hiç kimsenin YouTube yayınını izlemiyorum. Çünkü kendi YouTube yayınım için bir hazırlık yapıyorum. Kendi yayınlarım için hazırlık yapıyorum. İzlediğim zaman, dinlediğim zaman insanlardan etkilenebilme potansiyelim var benim.
1: Tabii.
0: Anladın mı?
1: Aklında, zihninde kalıyor.
0: Yok abi. O yüzden izlemiyorum, etmiyorum. Eve gittiğimde de genelde vaktimi, iki tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Bir oğlum, bir kızım. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Aileme vakit harcamaya çalışıyorum. O yüzden zaman çok değerli bir şey. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesiyim. İnsanların bizi dinleyip, Fenerbahçeli kardeşimiz mesela. Abi ben her zaman objektif olmaya çalıştım ama gelen bilgiler de var. Kaynaklarıma güveniyorum. O bilgileri de paylaşmak durumundayım. Bu Fenerbahçeli'nin, Trabzonlu'nun, Galatasaraylı'nın hoşuna gider ya da gitmez. Mesela bir tane olay söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Nelson'un bonservissiz olarak başka bir takıma gitmesi büyük skandal abi. Bu adam geçen sezon
1: Roma.
0: İtalya'da, ondan önce Roma'da, yani 36 tane maç oynadı. 27 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray bu oyuncuya 7 milyon euro yatırım yapmıştı. Nelson Galatasaray, Fenerbahçe'yi bir kenara koy, bu ligde her takımda oynardı. Bu arada Allah yardımcısı olsun. Aile dedik, her şeyden önemli. Dün Kaya kendi yayınında söylemiş alakalı. O yüzden ülkesine gitmesi gerekiyormuş. Bilmiyorum, hani Galatasaray yönetim bu konuyu düşünerek mi böyle bir adım attı? Ama işin içinde profesyonellik de var. Yani para kazanmadan bu oyuncunun gönderilmesi bence çok doğru bir
1: Evet
0: şey
1: yani
0: değil.
1: Kaya'nın haberi de güzel yani. Otizmle ilgili bir sorun yaşamış
0: Evet
1: kızı,
0: abi.
1: o sebeple ülkesine döndü diyor.
0: Allah yardımcısı olsun abi.
1: Ha, belki de bonservis veren kulüplerde oynamak istemedi.
0: O da olabilir.
1: Nörşelant'a gitti değil mi?
0: Evet, Nörşelant'a gitti.
1: Geçmiş olsun
0: Ben
1: diyeyim.
0: seviyorum yani, mesleğine saygı duyan, evet oynamadığı dönemde problem yaratan oyunculardan bir tanesiydi ama Davinson'un kötü olduğu sezonda direkt şampiyonluğa katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir iki sefer böyle röportaj yapma imkanı da buldu. Tertemiz, pırlanta gibi bir insandı ama olmadı maalesef.

0: anda ilk hafta Eyüpspor'un hakkı yendi. 15. dakika senin oyuncu, sen 10 kişi kalsan ve sen o maçta kötü de oynadın yani. Kötü hani kadro kuramayan birinci hafta sana gelmiş Eyüpspor 4-5 atman lazım. 1-0 zor kazandın. Maçı kaybedeceksin. Federasyona şey yapıyorsun, çıkarma yapıyorsun. Sonra cezanı düşüyorlar.
1: Babası sürekli kulübe mesaj atıyordu. İntihar edecek bu adam diye. Nelson aşırı psikolojik sorunları var demiş.
0: Ya o kadar detaya hakim değilim. Sanmıyorum abi psikolojik. Ya bir şey diyeceğim.
1: O kadar.
0: Yani senede iki
1: belki kulübün işinden biri.
0: Bence hani ailesiyle alakalı, bu çocuğuyla alakalı durum psikolojik olarak mutlaka etkiliyordur. Çünkü kolay bir şey değil. Çünkü hayatta diyorum ya, sağlıktan daha önemli bir şey yok. Her şey Cihan, kazanırsın kaybedersin. Para aynı şekilde, arkadaş, eş, dost aynı şekilde kazanırsın. Ama sağlık öyle bir şey değil abi. Sağlığı kaybettin mi geçmiş olsun.
1: Kesinlikle. Yunus Bey teşekkür edelim. Sohbet güzel oluyor demiş. Benim aklımın ermediği Beşiktaş Fenerbahçe transfer yapıyor. Nasıl yapıyorlar demiş. Finansal fair play bütçesi yok mu? Bunlar aşmıyor mu? Etrafından mı dolanıyor?
0: Aşan ceza alıyor.
1: Nasıl oluyor?
0: Aşan ceza alıyor. Etrafından dolanıyorsa da federasyon buna göz yumuyor. İş öyle gözüküyor ama geçen sezon mesela Fenerbahçe UEFA'dan ceza aldı. Bu sene de benzer bir durum söz konusu olursa bu sefer transfer yasağı cezası alacak Fenerbahçe. Aynı durum devam ederse. Yani bir yere kadar federasyon tolere eder. Onun dışında cezayı yerler.
1: Yakup şimdi de Beşiktaş'a sallamaya başlamış. Sen Beşiktaş'ı bırak diyor. Çorum maçında Torreira'nın basması, Osimhen'in aldığı penaltı deyip soru işareti koymuş. Bunlar hakkında düşüncelerin neler diyor.
0: Yorum yapmayacağım abi.
1: Fatih Kaya. Beşiktaş Eyüp maçının en iyisi Eyüp kalecisiydi. Yakup Bey bir kere daha izlemesini tavsiye.
0: Abi ben maçı canlı tribünde izledim. 1-0 zor kazandı Beşiktaş. Tamam Eyüp çok iyi değildi ama 15. dakika Beşiktaş 10 kişi kalsa ne olacaktı? Anladın mı?
1: Ben Eyüp Fenerbahçe taraftarıyım. Keşke Yakup Çınar gibi, senin gibi taraftarlarımız olsaydı diyor Eyüp. Nelson'la 2-3 yıl önce sözleşme uzatılması büyük hataydı. O zaman şaşırmıştım zaten demiş Abdullah Kurt.
0: Ama bedavaya mı gönderecektin? Mecburen sözleşme imzalayıp ya kiralık gönderdin ki.
1: O çocuğu Tottenham'a yollamadılar ya, ondan sonra film koptu ya.
0: Sevilla'ya göndermediler. 17 milyon euro teklif vardı.
1: Yakup Çınar, inan ki Galatasaraylılar da şampiyon olmasını istemiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyoruz biz demiş Gökay Tatar.
0: Abi şampiyon, Süper Lig'de de şampiyon olmak zorundasın abi. Şampiyon olamazsan sıkıntı yaşarsın. Maddi anlamda, manevi. Ya şimdi diyorum ya, adam mesela 1 milyon euro loca alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra o stada gitmek istemez ki. İstemez abi.
1: Çok ilginç bir şey yazmış. Galatasaray Leao'yu 100 milyona aldı demiş. Kaynak Yakup'un kaynağı neyse benim de o diyor.
0: Ya saygı duyuyorum. Kap açıklaması var orada Galatasaray'ın. Bunu evet, sosyal medyadan yazmasın. Mesela direkt evet, kulüp şey yapar. Dava eder kendisini.
1: Değil mi? Çünkü eder, bildirdi tabii çünkü. Yani.
0: Ya aynen öyle.
1: Benim diyor bu yani. yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Şöyle neler var neler yok bakıyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak çok şaşkınım diyor. Galatasaray nasıl sponsor bulamaz? Her zaman en büyük ekonomi hep Fenerbahçe'de. Eş değer olsa Galatasaray daha fazla sponsor bulurdu diyor. Var aslında Galatasaray'ın sponsor bulamıyor diye bir
0: ya,
1: şey var mı? Ya,
0: bulamıyor değil bir daha şey, iyisinin olması gerekiyor Can. Yani
1: saydım ya az önce.
0: Mesela göğüs sponsoru için Şampiyonlar Ligi'ne sponsor bulamadı abi. Pasifik geldi yine. Uluslararası bir marka gelmiyor.
1: Herkesin ağzında bir yorum. Şuna bir açıklık getirir misin Yakup Çınar? Osimhen olmasa Galatasaray yok olurmuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun demiş. Ama bu çocuk var. Yani Icardi yokken de aynısını söylüyorlardı. Osimhen'i bulduk. Osimhen gider, yerine başkası gelir. Galatasaray yok olmaz. Şunlara bir cevap ver Yakup abi.
0: Şunlara ya abi şöyle söyleyeyim. Osimhen diyorum ya sana, şu anda dünyanın en formda forvetlerinden bir

0: tanesi. Sonuçta bu iradeyi ortaya koyan Başkan Dursun Özbek. 75'i bayıldı, bu adamı aldı abi.
1: Bayıldı belki.
0: Ve şu anda 130-140 milyon eurolara konuşuyor. Ya artık Avrupa futbolunu herkes takip ediyor. Premier Ligi izliyoruz. Benjamin Sesko'yu da izliyorum. Gökereci de izliyorum. Osimhen'in yanından geçemez abi bu adamlar. Ve bu adamlar için de 75-80 milyon euro bonservis bedelleri ödendi. Evet, geçen sezon Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Bu sezon ama mesela Osimhen'in yanına Leao diye bir oyuncu aldı. Leao da dünya çapında bir yıldız oyuncu. Onun performansı da yukarıya çıktığı zaman Osimhen'in yokluğunda Leao forvet oynar. Deniz Gül destek verir. O yüzden hani biraz katılıyorum açıkçası. Yani Osimhen önemli bir oyuncu. Osimhensiz Galatasaray ile Osimhenli Galatasaray arasında çok fark var. Abi şöyle düşün. Yani şimdi biz Mbappe'siz Real Madrid diyebiliyor muyuz? Ya da Harry Kane'siz Bayern Münih diyebiliyor muyuz? Adamların bütün oyun düzeni bunun üzerine kurulu. Bu sene de ben en büyük çağrıyı şöyle bütün yayınlarımda söylüyordum. Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncuların sözleşmesinde mutlaka yer alması gereken madde, kardeşim, Osimhen oynayacaksın. Birinci madde. Osimhen oynayacaksın. Bak, Osimhen 5 gol bir asistle başladı sezona. Osimhen böyle giderse 40 gol atacak. 200 milyon euroya satacağım belki Osimhen'i.
1: Şimdiden geçen sezonun sayısına ulaştı.
0: Evet abi.
1: İnanılmaz istek. Severek oynuyor adam.
0: Ya severek oynuyor, bir de yani aidiyet duygusu çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Şimdi evet, aldığı parayı Avrupa'da hiçbir takım vermez. Ama bu sene 40 gol atsın, ben sana söyleyeyim, Mbappe gibi transfer yapar. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir tur geçsin. Galatasaray Barcelona'yı yenemez mi kendisi aslında? Bence yener abi. Niye yenemesin? Barcelona kim abi? Baktığın zaman Barcelona'nın kadrosunda öyle uçaktan Rodri'yi aldılar.
1: Kim demeseydin iyiydi. Bu hafta Rafinha ile Yamal'ı izledim biraz.
0: Ya tamam baba,
1: çok,
0: yani.
1: Çok, çok çılgın.
0: Hayır, sen geçen sene Liverpool'u iki kez yenmişsin.
1: Tabii şu kadroya baktığında yenemezsin diye bir şey yok.
0: Tabii ki. Ha, ben yenemez diyorum bu arada. Galatasaray yenemez diyorum. Paris Saint Germain'i de yenemez. Barcelona'yı da yenemez bu kadrosuyla. Ama gruptan 13 puanla çıkar.
1: Ama mesela Şampiyonlar Ligi bir paylaşım yapmış. Galatasaray'ın Paris'le oynadığı dönem. Sözünü kestim, özür diliyorum. Neymar, Mbappe falan oynuyor. Ama işte defansta Enzonziler falan var. Yani
0: bir şey diyeceğim. Özür dilerim, çok iyi hatırlattın. Neymar, Mbappe, Messi'nin olduğu dönemde Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı mesela.
1: Kadro daha başka. Ya evet. O Sané falan, evet, Sané zaman zaman duraksıyor.
0: Ama Kravayla işte kimdi forvetleri? Paris Saint Germain'in forveti. Dembele ile işte Geladue ile Şampiyonlar Ligi kazandı abi.
1: Hocayı da unutmamak lazım ya, Luis Enrique faktörü.
0: Evet abi.
1: O bambaşka bir şey yani.
0: Arda'dan dinleyin abi Luis Enrique. Yani mesela o hoca da bire falan koyar.
1: Yavaş Yakup mesajları var. Barcelona kim mi falan diye. Yani evet, sen biraz onu demek istemedi aslında yani.
0: Evet abi, onu demek istemedim. Abarttım orada biraz.
1: Evet ya. 13 puan hangi takımlardan Yakup abi, söyle de bilelim diyor.
0: Aç abi. Açıyorum. Fikstürü. Fikstürü aç.
1: Bak, Sporting Galatasaray.
0: 0.
1: 5-6 gün sonra.
0: 0.
1: Galatasaray Barça. Barça kim dedin?
0: 0.
1: 0.
0: 0.
1: Tamam. Lille Galatasaray.
0: 1 puan.
1: Galatasaray Stuttgart.
0: 3 puan etti 4.
1: Galatasaray Aston Villa.
0: 3 puan 7.
1: AYK Galatasaray.
0: 3 puan Galatasaray 10.
1: Galatasaray Feyenoord.
0: 3 puan Galatasaray 13. Paris Saint Germain de senin olsun Cihan. Ha. 13 puanla bu gruptan çıkar abi Galatasaray.
1: Ben, dinamikler çok değişecek ya.
0: Ya tabii ki değişebilir. Baktın Galatasaray Sporting'i deplasmanda yendi. Barcelona'yı kendi sahasında yendi.
1: Ya ben diyorum şey, Paris...
0: AEK'ya puan kaybeder. Galatasaray taraftarı şaşırır mı? Şaşırmaz buna.
1: Paris'le son hafta oynaman ya büyük bir şans ya da büyük bir şanssızlık. Cihan, Paris'in durduğu yere göre
0: Paris,
1: bakacaksın.
0: Paris geçen sezon 22. olarak çıktı gruptan. Son hafta kazandığı maçla sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
1: Arsenal aldı ya. Arsenal almadı mı?
0: Ney?
1: Şampiyonlar Ligi'ni.
0: Hayır abi, 2 sene üst üste Paris Saint-Germain kazandı.
1: Fenerbahçe'yi puan kazandırmak ister misin? Fenerbahçe'ye 5 falan verirsin herhalde.
0: Vallahi abi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grubu çok ballı bir grup.
1: Roma.
0: İnanılmaz güzel.
1: Roma, Fenerbahçe Roma.
0: Nerede maç?
1: İçeride. Fenerbahçe yani Kadıköy'de.
0: Statta 3 puan Fenerbahçe'ye.
1: Aston Villa deplasmanına gidiyor.
0: 0.
1: İçeride Slavia Prag.

0: 3 puan Fenerbahçe.
1: İçeride Liverpool.
0: 0.
1: Bir saniye, önümden gitti. Shakhtar deplasmanı.
0: 0.
1: LASK Linz deplasmanı, Avusturya'ya gidecek.
0: 1 puan.
1: İçeride Villarreal'le oynayacak.
0: Yener Villarreal'i.
1: Sonra deplasmana gidecek.
0: Kimle?
1: Atletico Madrid.
0: 0.
1: Ne yaptın şimdi? Roma'ya
0: 8 puan.
1: 8 puan. Çıkarmadın gruptan.
0: Abi zor.
1: Ya yine yaptın yapacağını.
0: Abi işte. Fenerbahçe'nin deplas Shakhtar'ı yenemez Fenerbahçe deplasmanı.
1: Ama İngiltere'de falan oynayacaklar ya. Nerede oynayacağı belli
0: abi.
1: Değil.
0: Olsun abi. İngiltere'de bütün Galatasaraylılar Shakhtar'ı desteklemeye gidecek. Cihan kusura bakma. Ev sahibi Galata Samiyen gibi olacak. Ben bile o maça gitmeyi düşünüyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet abi.
1: Mesela Aston Villa'dan beraberlik alır
0: deplasmanda.
1: Bence.
0: Deplasmanda.
1: Evet, Unai Emery falan çok şey değil. Slavia Prag'ı yener zaten.
0: Yener tamam, ben de yener dedim.
1: LASK'ı da bence deplasmanda yener.
0: Bence zor.
1: 10 puan. Ben 10 puan verdim.
0: E tamam,
1: çıkardım
0: 10
1: puan. Puanla. Sınırda bıraktım yani. şöyle bakayım. Gideceğiz ama veda edeceğiz ama bayağı bir Barcelona kim olaylarına bayağı bir yazmışlar. Orta fi. Liverpool neden sıfır abi? İsmail Hoca Okan Hoca'ya taktik vermiyor muydu Liverpool maçında nasıl oynaması gerektiği hakkında demiş. Emre Akçay böyle bir mesaj yazmış. Barış diyorsun, Barış'ı Barış yapan Fatih Terim. Yunus desen Montella dokundu. Boye Allah'ın lütfu oldu. Bonservisle gitti, yerine Dubois alındı.
0: Katılmıyorum abi.
1: Koskoca Galatasaray'da.
0: Fatih Hoca şey, Barış'ı yedek oynatıyordu abi. Rezerv takıma gitti. Rezerv takımdan sonra Okan Hoca düzenli oynatmaya başladı. Bu seviyelere geldi Barış Alper Yılmaz.
1: Yakup abi ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim Cihan. Senin de ağzına sağlık.
1: Yayınlar devam ediyor mu 90+Dijital'de?
0: Bizi dinleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz. 90+Dijital'de de yayınlarımız devam ediyor. Her yayınımız ortalama 100 binlere falan çıktı. İstikrarlı bir şekilde yayınlarımız devam ediyor. Bugün şimdi yaklaşık bir yarım saat sonra Digi Futbol'da bir canlı yayınımız var. Ama akşamları ben yine kendi kanalımda her gün düzenli olarak yayın yapmaya çalışıyorum. Daha çok böyle buradaki gibi sohbet havasında geçiyor. İzleyicilerimizle böyle karşılıklı diyalog, etkileşim halindeyiz. 90+Dijital'i de takip ederlerse, aynı zamanda kanala abone olurlarsa sevinirim. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezon 35 tane forma vermiştik. Bu sezon daha 3. hafta 26 tane forma. Sağ olsun izleyicilerimiz.
1: Sponsor geliyor diyor.
0: Evet abi, adam diyor ki Leo gelirse 20 tane forma veririm. Leo geldi abi.
1: Bunu da sana kargo yapıyor. İzleyenlere hediye mi et diyor.
0: Yok, direkt şey izleyenlere gönderiyorlar. Hmm,
1: çok güzel hareket.
0: Aynen öyle.
1: Güzel hareket vallahi böyle. Evet, Digi Futbol'da saat 14.30'da sizin yayını planlamış.
0: Evet.
1: Ben de şu an YouTube'da önümde gördüm. Galatasaray
0: bir yarım saat 40 dakika.
1: La o kadroda olmayacak ama o başlığı yazmışsınız ama burada söyledi Yakup'cuna.
0: Evet.
1: Takılıyorum. 90+Dijital.
0: Ya her yerin farklı izleyici kitlesi var.
1: Evet. 90+Dijital YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Sağ ol abi. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Cihan ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Tüm dostlara selam olsun. Hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Nasılsın abi?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen gündemimize giriş yapalım. İlk önce bir Galatasaray'la başlamak istiyorum. Evet. Çünkü Galatasaray taraftarın beklediği transferi gerçekleştirdi ve Leao'yu kadrosuna kattı. Tabii Leao'nun kadroya katılışıyla birlikte akıllara bazı sorular doğdu. Doğal olarak Barış Alper ne olacak? Leroy Sané ne olacak? Sence Galatasaray orada nasıl bir rota izleyecek? Nasıl bir yol izlemeli diye sorayım abi.
4: O isimlere Deniz Gül'ü de eklersen aslında o soru biraz daha karmaşık hale gelebilir. Çünkü Deniz Gül olmamış olsa orada şöyle yorum yapılabilir. İşte Leao'yu, Barış'ı santraforda da o değişimde kullanabilir ama şimdi Deniz olduktan sonra artık Osimhen yoksa orada Deniz'le oynamak zorundasın. İster istemez o oyuncuların varlığı seni o planın içerisine itiyor. Bilmiyorum tabii nasıl bir planlama yapıyorlar. Çünkü henüz transfer dönemi bitmedi. Barış Alper'le ilgili de Sané ile ilgili nasıl bir planlama yapacak Galatasaray bilmiyorum ama ön tarafta şu an en formda oyuncusu Yunus. Yunus'tan vazgeçemez. Sané de, Barış Alper de sezona iyi başlamadı. Yani öndeki aslında zengin gibi gözüken rotasyonda Sané ve özellikle Barış'ın performansı biraz beklentinin altında olduğu için ister istemez Yunus Leao ile bence bir planlama yapacak Okan Buruk. Ondan sonraki süreçte tabi bu zenginlik dediğimiz hadise sadece Galatasaray'ın değil hepsinin başına iş oluyor. Yani çünkü oynatmak zorunda hissediyorsun oyuncuları. Sonuçta bahsettiğin oyuncular da ciddi anlamda önemli yerlerde oynamış ve dışarıda çok beklemeyi kabul etmeyen oyuncular. Galatasaray'ı çok merak ediyorum tabi bu süreci nasıl idare edecek diye düşünüyor ama başlangıç net bir şekilde de yani Leao ve Yunus da olur diye düşünüyorum. Şu an Barış'ın da Sané'nin de Yunus'un önde olduğunu düşünüyorum ben.
3: Sané'nin bazı serzenişleri varmış mesela yani. İşte Okan Hoca'ya gidip ben 75'ten sonra oyuna girecek oyuncu değilim
4: ben
3: diye.
4: Ben mesela Okan Buruk'un yerinde olsam
3: isyanda bulunmuş.
4: Bana mesela böyle bir şey söylediği an direkt cevabım şu olur. Hiç almam oyuna. Onun da o problemini ortadan kaldırırım yani. Yani niye oyuna girmedim derse de derim ki ya sen 73'te girmeyi kabul etmiyordun. Evet öyle bir oyuncu değilsin. Almıyorum ya. Öyle de öyle şey olur mu ya? Bu oyuncuların kafasına göre ben 73'te girmemse ona bakarsan Okan Buruk olarak da ben de şöyle derim. Normalde biz seninle ilgili çok daha fazla beklentilerimiz tabii vardı. Sen de bu beklentileri karşılaması gereken oyuncuydun ama karşılamadın. Ne yapalım şimdi? Öyle şey olur mu yani? Eğer öyle bir şey söylediyse cevabının da bu olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Yani dediğin gibi katılıyorum. Sen performans verirsin. Hoca sana taklar eyvallah ki hani bakıyorsun Fenerbahçe tarafına döndüğünde şimdi Asensio İsmail Kartal krizi neden ortaya çıktı? Asensio'nun belki ilk iki maçta değil ama sonradan oyuna girdiğindeki performansı etkileyici olunca doğal olarak insanlar İsmail Hoca'ya yüklendi. Sen niye oynatmıyorsun kardeşim bu oyuncuyu diye.
4: Öyledir bu iş yani. Sen Sané olarak önce öz eleştiriyi kendin yapacaksın. Ben bu camiaya geldiğim günden beri ne verdim? Sürdürülebilir bir performans var mı?
3: Yok.
4: Bir gün varsın bir gün yoksun. Bir gün var olan bir gün var olmayan oyuncular da 73'te oyuna girer yani.
3: Peki İbrahim abi Leao transferini sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi çok heyecan yaratan bir transfer tabii doğal olarak. Beklenen Leao'yu biz burada izlersek Galatasaray hani Fenerbahçe'nin kadrosundaki fark kapandı deniliyordu. Oradaki farkı tekrardan açar mı? Belirleyici olacaktır performansı.
4: Ya bir kere ya bahsettiğin şey tamamen hücumla alakalı bir durum. Şimdi bizim en çok yaşadığımız problem biz işin savunma kısmını yok sayıyoruz. Tamam hücumda şahane bir zenginlik gözüküyor ama savunma belirleyici oluyor. Şimdi o tarafla ilgili ne olacağı belli değil Galatasaray'da. Yani aslında Leao'nun durumunu da işin savunma kısmı biraz belirleyecek. Yani çok fazla hücum üzerinden oyunu anlattığın zaman büyük ayak yaşarsın oyunun bütününde. Yani Leao'ya da aslında Galatasaray oyunu biraz yardım edecek. Tek başına Leao performansıyla olmayacak. Osimhen'den bir tane var.
3: Evet.
4: Başka bulamazsın yani. Tek başına bütün oyunun tamamına talip olan bir oyuncu. Leao'dan benzer davranışı beklersen yanılırsın. Hayal kırıklığı da yaşarsın. Leao profil olarak şahane bir oyuncu.
3: Tabii.
4: Hele hele değişen oyunda beceri ve atletizm anlamında da özel bir oyuncu. Ama biz oradaki oyuncuların yeteneklerine talip olduk, aldık. Şimdi burada onların davranışları belirleyici olacak. Nasıl bir Leao davranışı olacak bilmiyorum. bilmiyorum. Zaten ben şöyle yorumluyorum. Yani çok önemli oyuncuları buraya getiriyoruz. Evet, yeteneklerine baktığın zaman hepimiz onlarla ilgili çok olumlu yorumlar yapıyoruz. Ama buraya geldikten sonra ne yapacağı belli oluyor. Buradaki performansları aslında bizim daha sağlıklı yorum yapmamızı sağlıyor. Çünkü oradaki oyuncular bir düzenin içerisinde var oluyor Muzaffer. Yani evet, adam orada hep bir düzenin içerisinde var olmuş. Hiç orada yapmadığı davranışları maalesef burada yapıyorlar. İşte İngiltere'den bir oyuncu alıyorsun. Hayatında hakem konuşmadığı kadar burada hakem konuşuyor. Hayatında antrenman kaçırmadığı kadar burada antrenman kaçırıyor. Hayatında sakatlanmadığı kadar burada sakatlanıyor. Yani hangi oyuncuyu yorumlayacağım? Oradaki o davranış sergilemeyen oyuncuyu mu? Burada bu davranış sergileyen oyuncuyu mu? Şimdi Leo, evet, isim olarak şahane. Ama burada göreceğiz.
3: Tabii.
4: Ondan sonra sağlıklı yorumlayacağız.
3: Yani izlemek lazım. Doğru. Katılıyorum abi sana. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, araya Beşiktaş sorularım da olacak. O şekilde ilerleyelim. Şimdi Fenerbahçe'de bir transfer isyanı var. Sence bu isyan haklı bir isyan mı İbrahim abi? Sen ne düşünüyorsun?
4: Ya burada biraz idareci davranışının problemini yaşadı Fenerbahçe. Çünkü göreve gelirken başka şeyler anlattınız yani. Evet, baktığın zaman Fenerbahçe'nin ideal 11 konusunda bir sorunu yok. Ama o bahsettiğiniz zenginlik açısından evet eksiklikler var. Ben doğru bulmuyorum tabii. Hiç gerek yoktu o dili kullanmanızı da. Teknik direktör varlığı da burada devreye giriyor. Bak, Oğuz diye bir oyuncu var. Hiç konuşmuyordun 3 hafta öncesine kadar Oğuz'u, değil mi? Archie Brown'u hiç söylemedin. Kimi saydın sen sol bek sezon başı? Osterwolde dedin. Sıkışırsam Akeyle oynatırım dedin.
3: Tabii.
4: Levent dedin. Hiç duydun mu Archie Brown?
3: Hayır.
4: Şu an senin organizasyonun en önemli, en güçlü yanı sol bek ve ön oyuncusu. İkisi de sezonun başında o planlamada yoktu. E, teknik direktörlük de burada ortaya çıkması gerekiyor. Sen alacaksın. Barto eğer o kadrodaysa teknik direktör olarak burada olmaması gerekiyor diyeceksin, eğer kullanmayacaksan. Demiyorsan, ki demedin, olumlu da şey. O zaman Bartu da orta sahada senin transferin kadar önemli bir oyuncu olması lazım. Sen geliştireceksin o oyuncuları. Ya da Mert Müldür orada, değil mi? Semedo'nun olmadığı yerde Mert'ten bir şey görmemiz lazım. Daha görmedik bile Mert. Hiç değerlendirmedi bile.
3: Yani birkaç maçta gördük. Orada da biraz hataları olmuştu.
4: Ama şimdi teknik direktörlük davranışı orada ortaya çıkacak yani. İdarecinin hatası neydi? Kullanmayacaktın o dili. Biz hazırız, her şey hazır, şu şu demeyecektin. Dedin, yapamadın. Evet, yaptığın şeyler vardı ama bütününde eksik kaldın. Eksik kaldın. Şampiyonlar Ligi, lig.
3: Evet.
4: Şimdi belli ki sorun yaşayacak. Orada teknik direktör varlığı çok ön plana çıkacak. Hani diyorlar ya mesela, Oğuz'u hoca aldı oynattı. Ya da mesela kendi diliyle Ferdi'yi aldım sol bek yaptım diyor, değil
3: evet
4: mi? Şimdi birilerine bir şey yap hocam. Mesela Asensio'nun olmadığı organizasyonlar konuşuluyor, değil mi? Mesela
3: evet,
4: diyorlar ki Asensio olmazsa ne yapacağız? Asensio olmazsa sistemde değişime gideceksin. O pozisyonu kaldıracaksın. Merkez orta sahaya İsmail Yüksek'i koyacaksın. Üçlü orta saha oynayacaksın. Ön tarafta üçlü oynayacaksın. Bu tarz. Bunun sayısı artırabilir. Teknik direktör davranışına şu an Fenerbahçe'nin özellikle bu transferlerin sonunda kadronun bütününe baktığında çok fazla ihtiyacı var.
3: Yani. Aslında çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani eğer eldeki kadro buysa artık İsmail Hoca'ya birazcık daha fazla yük düşüyor. Yani ben aynı pozisyonda oynayıp Asensio'nun yerine o pozisyonun adamını yoksa öyle elimde bir oyuncu oraya koyamam. O zaman sistem değişikliğine
4: yani
3: gitmek zorundayım.
4: Onu yapacaksın yani. Çünkü sadece zenginlik üzerinden anlatırsan geçtiğimiz
3: tabii
4: sezonlar çok fazla oldu zenginlik. Bu sefer ona da itiraz ettin. Ya arkadaş, iki tane aynı oyuncu var. Hangisini oynat atayım işte. Birini de kenarda
3: tabii
4: tuttuğumda yüksek verim alamıyorum diyorsun, değil mi? Aslında İsmail Kartal için şu an baktığında handikap gibi gözüken bu kadro rotasyonu ile alakalı durum bence büyük fırsat. Teknik direktörlük kariyeri açısından
3: değil
4: büyük
3: mi
4: fırsat. Oğuz'un bugün varlığı gibi. Archie Brown'un bugün varlığı gibi. Yoktu bunlar sezon başı senin planlamanda. Bak, şu an iki tane şahane beraber oynama alışkanlığı olan bir oyuncu yakaladın. Çok kısa sürede bunu çok üst seviyede sergilediler.
3: Şimdi Galatasaray'da yine kanat üzerinden gitmek istiyorum. Barış Alper'e özellikle konuşmak isterim. Son dönemde bir düşüşü var. Bu düşüşün sebebi ne sence abi?
4: Ya şimdi bir kere biz çok fazla duygularla yaşayan bir toplumuz. Şimdi Barış Alper de duygularıyla çok fazla yaşayan. Geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Transfer sürecini idare edemedi yani. Döndüğünde benzer sıkıntılı süreç geçirdi. Aslında sezona müthiş başlamıştı. Transfer döneminden sonra çok hızlı aşağı indi. Şimdi bu sene de benzer bir durum var aslında. Sezonun başında yine Barış Alper'le ilgili bir sürü şey okuduk, değil mi? Avrupa'dan isteyenleri var. Muhtemelen yine ona çok fazla bu konu temas etti ve idare edemedi oyuncu o süreci. Belki de hayal etti. Everton istiyor dediler. Everton da hayal etti kendini.
3: Evet.
4: Oturdu yazın tatilde, gözünü kapattı İngiltere'de, Everton'da kendini hayal etti. Geri döndü buraya, olmadı işi. O süreci idare edemedi. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bu kadar dalgalanması normal bir hadise değil yani.
3: Tabii. Bir de şunu da sormak isterim abi sana. Şimdi orta saha konusu hem Fenerbahçe hem Galatasaray üzerinde sormak istiyorum bunu. Özellikle Fenerbahçe'de şöyle eleştiriler var. Fenerbahçe orta sahada eksik kaldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağız, hem ligde Türkiye Kupası var. Şimdi Kante, Gendouzi'ye bir şey olsa oradaki problem nasıl çözülecek diye evet taraftarlar ister istemez bu soruları soruyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaştırırsan Fenerbahçe sence rotasyonda Galatasaray'a göre daha mı eksik?
4: Ya aslında Fenerbahçe Kante, Gündüz, İsmail konusunda bir hayli zenginliği içinde barındırıyor. Ben İrfan Can'ı da orta saha üçlüsüne katabilirim.
3: Katarsın
4: yani.
3: Değil mi?
4: Eğer fiziksel olarak iyi durumda İrfan olursa, şimdi baktığın zaman 4 tane oyuncum var. Gündüz'ü, Kante, İsmail ve İrfan mil takım oyuncusu. Bartu da teknik direktör dilinden söylüyor.
3: Evet.
4: Hak eden çok iyi bir oyuncu. E şimdi 5 tane oyuncum var Muzaffer. Zaten ya bu 10 tane oyuncuyla olmuyor. Yani maksimum zaten o olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin düşündüğünde evet, yani sayısal anlamda İrfan'ı da fiziksel olarak o işin içine katabilirsen bence iyi bir rotasyon. Yani mesela birine bir şey olur diye çok transfer yapılmaz. O doğru bir durum da değildir yani. Ona bakarsan Ake, Skriniar var. Oponk'u aldılar.
3: Evet.
4: Oponk da sakatlanabilir.
3: Tabii.
4: İki tane daha alın.
3: Ki bu başına gelmişti İsmail Hoca'nın. Evet. Hatırlıyor musun abi? 4 stoperle birden sakatlanmıştı.
4: Ama olacak oyunda bunlar işte. O yüzden hep bir hazırlığınız olacak. A, B, C. O altyapılar niye kuruluyor oraya? Şey için mi kuruluyor mesela? Altyapılar şampiyon olması için mi kuruluyor? Hayır. Altyapının varlığı zaten

0: A takıma sürekli oradan bir oyuncu üretebilmek, sıkıştığında oradan faydalanabilmek. Arsenal geçtiğimiz sezon içeride Everton maçıydı galiba. Sağ bek sakatlandı. Hı hı. Şampiyon olmuş takımdan bahsediyorum yani. Bütçe ise senin 500 katın bütçelerle tabii yönetiliyorlar değil mi? Bir baktım altyapıdan oyuncuyu aldı sağ beke Muzaffer. 19 yaşında. Hı hı. U17 oynamış, 18 oynamış, 19 oynamış. Bunların varlığı burada değerli hale geliyor. Ya biz istiyoruz ki bak Carlos gelsin dedin, zenginlik. Geldi bak, göndermek için canın çıktı gönderene tabii kadar. Öyle olmaz. Bu sene Fenerbahçe'nin aslında baktığı zaman planlamada bir sorun yok. Şimdi Yiğit Efe'ye herkes itiraz ediyor. Normal olarak yani geçtiğimiz sezon. Ama planlamaya göre bir yanlışlık yok orada. 3 tane oynama alışkanlığı, uluslararası deneyimi olan oyuncu. 4. oyuncu da altyapıda bir önceki sene oynama alışkanlığı olmuş bir oyuncu. Böyle yapılır ya. Şimdi ben Yiğit Efe'ye güvenmiyorum. Bir tane daha yabancı alırsam işin Diego Carlos'a döner o işi.
1: Tabii.
0: İdare edemezsin o işi.
1: Galatasaray'a göre karşılaştırırsan
0: Galatasaray'ın şöyle bir durum var. Hı-hı. Galatasaray'da Lemina, Torreira, Leslie, İlkay, Sara. Şahane bir zenginlik. Evet. Ama Sara ve Torreira'nın dışında ciddi anlamda içi boş. Mesela İlkay'dan Galatasaray'ın faydalanması çok zor.
1: Görüntü. Öyle gözüküyor.
0: Leslie'yi canlı izledim. Onun daha da zor. Daha da zor Galatasaray'ın. Gitti iki tane aslında kağıt üzerinde çok değerli ama faydalanma konusunda ciddi problemli iki oyuncu. Lemina'nın gideceği bir sürü şey konuşuluyor.
1: Kalacak herhalde ama benim, yani zaten kaldı burada iki gün.
0: Yani ne olacağı belli. Kalsa da bu kadar söylentinin içinde ne verecek sana bilmiyorum ki. Onun daha çok işin savunma kısmında. Kağıt üzerinde sanki zengin gibi gözüküyor ama bence Fenerbahçe'nin eğer İrfan'ı da o işin içine katabilirse zenginlik açısından bu tarafı daha değerli, daha kıymetli. Bunun avantajı şu. Bu çok tekrar yapmış, başarılı olmuş orta saha. Tabii. Çok şampiyonluk yaşamış, başarılı olmuş. İster istemez bu daha sağlıklı gözüküyor. Ama bu tarafı da öyle değersizleştirmiyor. Bu taraf isim olarak bu tarafın bence çok fazla önünde. Şimdi Guendouzi, Kante mi, Lemina, Torreira mı yani şimdi?
1: Tabii
0: bu tarafa biraz ayıp etmiş oluruz yani isim olarak.
1: Vallahi burada ben şunun da parantezini açmak isterim. Geçen konuşurken aklıma geldi. Yani biz işte geçmiş yönetim, Saadettin Saran ve yönetimin çok eleştirdiğimiz konular oldu. Kendi kendime düşünürken şunu dedim ama şurada da hakkını vermek lazım adamların. Senin şu anda takımının en önemli iki oyuncusundan birisi herhalde Kante ve Guendouzi'dir yani. Ve bu takıma onları katan da o yönetim oldu. Orada da gerçekten bir tebriği hak ediyorlar yani. Bu sezonun en önemli, en kilit oyuncularından ikisi.
0: Ben bu konuda çok yani şöyle tebrik etmem. Bunlar çok yüksek bütçeli oyuncular. Hı hı. Yani buraya getir mesela Osimhen için de tebrik diyorlar ama verirsen 75'i verirsen
1: zaten
0: yılda 25'i getirirsin. Yani bunlar ya başarı nedir biliyor musun Muzaffer? Olay başarıdır.
1: Evet.
0: Bir scouting idareci başarısıdır. Bilmediğin birini alır, oyununa değer katar. Bunlar parayla getirdiğin oyuncular. Çok yüksek maliyetle. Kante alabilir miydi bu maaşı başka bir yerden?
1: Yani zor.
0: Ya da Guendouzi alabilir miydi? Değersizleştirmiyorum. Hı hı. Ama bunlar
1: yöneticilik
0: çok
1: başarısı demem diyorsun.
0: Demem sana. Yani idareci başarısı demem. Yüksek maliyetli oyuncular çünkü bunlar. Bunların ama şeyi eleştiririm. Talisca'yı eleştiririm. Hiç gerek yoktu o dönem sözleşmeye.
1: Evet.
0: Acelen yoktu yani. Bak bir tane oyuncu başına da bela oldu. Bak hala onunla uğraştı Fenerbahçe yani. Mesela Şerif'ten geri bildirim alsaydı derdim. Hmm. Maliyet yüksek bile olsa derdim. Niye? Bak aldığın bir oyuncu hiç oynatamadın ama yine de yüksek bonservise verdin. Bak onu ayırırım. Orada bir şeyleri öngörmüşler derim. Ama Guendouzi Kante konusunda yani çok şey değilim yani. Hani idareci peki başarısı diyemem.
1: Talisca'ya birazdan geleceğim. Onu da bir konuşuruz. Galatasaray'da yeni bir transfer Bichabu açıklandı. Vallahi nasıl okunuyor bilmiyorum.
0: Bichi dedik biz radyoda.
1: En güzel. En güzel. Kolaya kaçacağım. Bichabu diyelim biz. Sence fayda sağlar mı İbrahim abi?
0: Şimdi Galatasaray'da şöyle bir durum var. Abdülkerim'in şeye haksızlık etmeyelim. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir
1: tabii
0: önemli parçası. Yani
1: kesinlikle.
0: Bence ya bizde zaten en büyük sorun. Ya yere ayağımızın altına
1: gömüyoruz
0: alıyoruz ya başımızın üstüne
1: tabii
0: böyle yan yana yürüyemiyoruz. Bizde öyle bir sorun var evet yani. Bugüne kadar yaptıkları çok değerli ama içinde fiziksel anlamda eksikleri de barındıran ve her sene biraz daha aşağı giden bir Abdülkerim davranışı var. Şimdi orada şey önemli. Onu bilmiyorum. Onu teknik direktörü bilir. Bunların oyuncuların fiziksel şeyleri vardır. Takipleri vardır. Mesela antrenman sayısı her sene. Yaş ilerliyor ya. Hız, maç tekrarı, sakatlık durumu. Oradan görürsün. Mesela Muzaffer 2020'de buradaydı. 21, 22, 23. Muzaffer'in yaşı ilerliyor. Antrenman sayısı düşüyor. Hızı düşüyor falan. Artık dersin ki Muzaffer'le ilgili bu sene verim alma konusunda sayı azalacak.
1: Evet.
0: Birini hazırlayalım. Bu plana göre mi yapıldı? Bence yapılmadı. Eğer o plana göre yapılmış olsaydı bu bahsettiğin oyuncular son dakika buraya gelmezdi. Daha önce hazırlığı olurdu. Şimdi daha önce hazırlığı olmadığı için bunlar hep Galatasaray'ın bugün yaptığı transferler hep telaşla yapılan transferler. Deniz Gül de öyle. Bu da öyle. Taraftar talep ediyor. Teknik direktör de içeriden bir şey yaratamadı. Hemen alalım. bilmiyorum ki ne olacağını yani.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum yani, oyuncuyu tanımıyorum, öyle bir şeyim de yok, bilgim de yok. Bir de Galatasaray'ın özellikle daha 20'li yaşlarda oyuncularla ilgili ciddi de bir sorunu var. Hiç kimseden faydalanamamış Galatasaray. Yusuf Demir'i almış, olmamış. Yeler

0: almış olmamış, Matias Rosso almış olmamış, Kazım Can'ı almış olmamış. Yani bir sürü oyuncu sayabilirim. Yapamamış Galatasaray. Ya genç oyuncuların gelişimine dokunamamış. Şimdi açıkçası bilmediğim bir şey. Performansını burada görmemiz lazım.
1: Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri en zorlu şartlarda birçok fedakarlıklarla bekleyen, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste, yollarda, tatilde, Amerika'da ya da Avrupa'nın dört bir yanındaki dünyanın en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün hayat size ne getirirse getirsin, önce şöyle bir derince nefes alın, kendinize güzel bir iyilik yapın ve bugünü güzel geçirmek için küçük de olsa kendinize bir sebep bulun. Belki bugün beklediğiniz güzel bir haber gelecek, belki hiç ummadığınız bir anda yüzünüzü güldüren bir şey olacak. O yüzden dediğim gibi, bazen güzel bir gün büyük olaylarla değil küçücük mutluluklarla başlar. Ben de bugün o güzel anlara eşlik etmek, size biraz sohbet, biraz bilgi ve bolca iyi enerji bırakmak için buradayım. Gününüz gönlünüzle geçsin, gönlünüzce geçsin, yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut hiçbir zaman eksik olmasın. Haydi o zaman güne güzel bir başlangıç yapalım ve sözü sadece Hürriyet Gazetesi'nde 45 yıl yazarlık yapan sevgili Süleyman Arat'a bırakalım. Hoş geldin sevgili Süleyman Arat. Nasılsın Süleyman abim?
3: Çok teşekkür ediyorum Çağatay'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın.
2: Çok çok teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Seni yolunda çok izlemeye de devam bana. Ediyoruz. Takip etmeye de devam ediyoruz.
4: Aynı tempoyla çalışıyoruz, evet. Şimdi sadece Hürriyet yok, yerine YouTube kanalım var. Evet. ET Spor var, işte radyolar var. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Evet.
2: Evet. Süleyman abi biraz sesin boğuk geliyordu, şu an iyi geliyor. Tabii dinleyicilerimizden daha programa girmeden bana çok yazan dinleyicilerimiz var. Hem 0212 273 10.10'da hem de Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlardan yola çıkarak gelen soruların neredeyse %90'ı şu Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, sadece 2 gün kaldı sevgili Süleyman Arat, senden dinlemek istiyorum, nasıl bir maç bekliyorsun?
3: Vallahi iki takım da istim üstünde açıkçası, şöyle bakmak lazım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde

0: gruplara kaldı. Bunun yanı sıra görkemli bir galibiyet aldı 6 gollü. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı 18 yıl sonra. Ve ardından dönüşünde de Samsun gibi güçlü bir takımdan deplasmandan 3 puanla döndü. Dolayısıyla da iki takım da formda ve umut dolu. Yani bu yarışı son düzeye kadar sürdüreceklerin taraftarlarına müjdeleyen mesajlar bunlar aslında. O yüzden de iki önemli takımın mücadelesine sahne olacak cumartesi akşamı Çobani Stadı. Yani bu perspektiften bakınca sanki akla en fazla beraberlik daha yakın gibi gözüküyor. Ki bana da öyle geliyor. Her zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçları benim çocukluğumdan bu yana böyle gerilime sahne olmadan iyi futbola sahne olan maçlar olur. O yüzden yine aynısının ceyran etmesini temenni ediyorum. Keyif alacağımız bir maç olur inşallah. Hı hı. Ama iki takımın kadroları da baktığın zaman, kantara koyduğun zaman gerçekten çok güçlü ve ikisi de sürpriz veya bekleneni gerçekleştirebilecek güçte gözüküyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tabii kendi evinde oynayacak olması, arkasında taraftar kitlesinin olması. Onlar da Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıktan sonra iç sahada ilk maçını oynayacaklar. Dolayısıyla herkes bütün o düşük enerji olmuş pillerini şarj etmiş durumda. Mutlular ve umutlular. O yüzden de 90 dakika takımlarının arkasında olacaklar belli ki. Güzel bir maça sahne olacak diye düşünüyorum ben Çobani Stadı'na.
1: Süleyman abi, şimdi gelen sorularla başlayalım. Yaklaşık 20-25'e çünkü ulaştı soru sayısı. Nuri Bey diyor ki, Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için daha mı hayırlı, yoksa Fenerbahçe güç mü kaybetti? Sevgili Süleyman Arat yorum yaparsa çok mutlu olurum demiş.
0: Valla öncelikle şunu belirteyim ki Talişka'nın dosyası şu an alındı, rafa konuldu. Ama Fenerbahçe'de olası bir başarısızlık durumunda muhalefeti olsun, taraftar grupları olsun ilk olarak uzanarak yukarıdan o dosyayı çekip getirecekler. Diyecekler ki işte iki yıldır bu kadar gol attı, seni Şampiyonlar Ligi'ne gruplara gitmende çok önemli bir rol oynadı, sen kalktın bu oyuncuyu sattın diyecekler. Ama gerçekçi gözle bakacak olursak şimdi Talişka'nın takımda olduğunu düşünelim mesela bu haftaki Beşiktaş maçında. Evet. Şimdi Asensio'nun mevkisinde, Asensio sakat değilse elbette Asensio oynar ve Talişka yedek kalır. Forvet hattında ise Vedat Muriç varken, arkasında Lukaku beklerken o mevkinin oyuncusu olmayan böyle Talişka'ya forma şansı vermeyeceğini de düşünüyorum ben dinleyicilerin. Dolayısıyla da gerek forvet arkasında 10 numarada ona şans veremeyip kulübede oturtuyorsan, gerek forvet noktasında bu iki oyuncunun arkasına onu yazamıyorsan, onun da kulübede, o tarafta da kulübede oturtuyorsan, o zaman çok lüks bir yedek haline dönüşüyor Anderson Talişka. Ve bu tür oyuncuları oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert noktasındadır. Göndersen bir dert, göndermesen bir dert noktasındadır. Abi Fenerbahçe şampiyon olursa tabii ki kimse Anderson Talişka'nın yollandığını hatırlamayacaktır. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder, o zaman dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, eller yukarıya uzanıp bu dosyayı çekecekler ve dosyanın yaprağını açıp konuşmaya başlayacaklardır. Bunu göndermek çok büyük bir hataydı, bu şampiyonluğa mal oldu diye. Geçmiş yıllarda bunun çok örnekleri var. Yani Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmişti. O 10 puan önde maç tekrarı olmuştu. Fenerbahçe Rize maçıydı zannediyorsam. Onun ardından gelen şampiyonlukta herkes ne dedi? Burada yönetim stratejik hata yaptı. İlhan Mansız'ı sattı. O da şampiyonluğun kaybedilmesine neden oldu diye. Yani mazeret veyahut da böyle denklem kurmak her zaman mümkündür. Ama tabii ki bence bir oyuncuya, bir oyuncunun gitmesine bağlanamaz hiçbir şey. Takım olgusunu kaybetti mesela o sene Beşiktaş. Hı hı. Şimdi bu sene Fenerbahçe acaba şampiyon olamazsa sadece Talişka'nın gönderilmesiyle mi bu sağlanır, düşünülür? Onu bilemiyorum. Takdiri de dinleyenlere bırakmak lazım burada, ama ben olsam kulübede tutmazdım Talişka'yı. Çünkü böyle değerli, böyle kaliteli bir ayak kulübede kalırsa sıkıntı olur. Taraftar ikide bir de kötü giden maçlarda Talişka'ya bağıracaktır. Bu da antrenörü tehdit etme gibi şey yapar, manaya çıkarır. Sen bilmiyorsun bir şey, onu oyun al demektir. Yani sahaya koyarsan bu sefer kestiğin oyuncular, bu adam santrafor değil, sen Lukaku'yu oynatmıyorsun veya da Vedat Muriç'i oynatmıyorsun, santrafor olmayan Talişka'yı sahaya koyuyorsun diyeceklerdir. Yani o yüzden de bence en hayırlısı, benim düşünceme göre en hayırlısı takımdan ayrılmasıydı. Çünkü değerli bir oyuncu aynı zamanda. Parayı da kaybettirir kulübede olması. O yüzden de böyle bir yol ayrımına gidildi. Hı hı.

0: Süleyman Arat, şunu merak ediyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sol tarafta iyileşirse Kerem mi, yoksa son maçların yıldızı mı, yıldızı olan Oğuz'la mı devam edilir Süleyman abi?
1: Tabii bunu teknik adam kararı.
0: Yok, senin gözünden zaman, yani fikrini merak ettiğim için sordum.
1: Tabii Samandıra'da yapılan antrenmanlarda bunu İsmail Hoca anlayacaktır ve kararını verecektir. Ama şu anki pozisyonda yani hem Şampiyonlar Ligi playoff maçının ikincisinde ortaya koyduğu futbol ve Samsun'da oynadığı oyun gerçekten Oğuz'un biraz göz kamaştırmasına neden oldu. Bu hafta Beşiktaş maçında da onunla başlayacak büyük bir ihtimalle. Aynı performansı devam ettirirse Oğuz'u kötü oynayana kadar kesmek çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Bir sakatlık veya kötü bir futbol durumu ortaya çıkmazsa Oğuz burada performansına devam edecek gibi gözükmekte. Zaten Oğuz Mourinho zamanında da takımın en parlayan yıldızıydı. Ondan sonra bir duraksama dönemine girdi. Bunun nedeni işte hocanın şans vermemesi olabilir. Veyahut da kendi formsuzluğu olabilir. Hı hı. Çünkü çok da mutlu gözükmüyordu ama Samsun maçında gördük ki gülen yüzünü yeniden sahaya yansıttı. Onun yüksek morali çünkü Hollanda'da altyapı eğitimini almış bir oyuncu. O yüzden bence çok gelecek vaat ediyor. Zaten ona takımla arası bozukken Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da talip oldu biliyorsun. Hı hı. O yüzden de gelecek vaat eden bir oyuncu. Yani belki Kerem'le dönüşümle oynayacaklar ama artık orada Oğuz faktörü de var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet.
0: Dinleyicilerimizden yine çok sorular geliyor arka arkaya. Yılmaz Bey diyor ki selam olsun, konuğunuza saygılar, sevgiler. Çağatay Hocam, ikiniz de HT Spor'da beğenerek izliyorum diyor. Maçın önüne hakem geçer mi? Son oynadıkları maçlarda Samsun mu kötüydü yoksa Fenerbahçe mi iyiydi? Beşiktaş maçında Çorum Spor mu kötüydü, Beşiktaş mı iyiydi? Nasıl bir kıyas yapacak acaba Süleyman Arat, sorarsanız sevinirim hocam demiş.
1: Öncelikle Samsun maçında gerçekten doğru tespit, yani onun çünkü sorunun içinde cevabı da yatıyor bence. Fenerbahçe iyiydi, Şampiyonlar Ligi da giren bir takım olarak coşkuyla geldi ama yorgundu. Ama Samsun Spor gerçekten çok güç kaybetmiş, bir dönüşüm içinde. Zaten başkan Yüksel Başkan da aynısını söyledi, dedi ki bir 5 yıllık plan program yaptık, o çerçevede ilerliyoruz, bunlar olacaktır, bizden çok daha üstün takım Fenerbahçe, daha farklı bile kazanabilirlerdi dedi. Yani bu Samsun Spor'un yani aslında bir gerileme dönemine girdiğini ama yapılanma dönemini yaşadığını bize gösteriyor. Hı hı. Bu da gelecekte şampiyonluk adayı bir Samsun Spor'un doğmak için adımlarının atıldığını gösteriyor bize. Çünkü stadyumu var, taraftar kitlesi var, bu işleri plan proje dahilinde yapan bir başkanları var. Dolayısıyla da hani bir tekerleme vardır ya, atasözü, yağ var, un var, şeker var, helva yapılacak diye. Onun gibi Trabzonspor geleceğe oynuyor bence ve doğru işlem yapıyor. Çünkü transferlerle, onda bununla en fazla ligi 3. veya 4. bitirecek bir takım yaratılabiliyor 3 büyüklerin dışında. Ama böyle uzun vadeli yatırımla kurulabilecek bir takımla gelecekte şampiyon takım da yaratılabilir. Onu bekleyip göreceğiz tabii, başarılı olup olmayacaklarını. Ama bence Samsun kötüydü. Fenerbahçe yorgun olmasına rağmen Samsun'dan daha iyiydi. O yüzden kazandı maçı. Bunun Beşiktaş Çorum maçını da özetlemek gerekirse yani Beşiktaş çok istekliydi ama maçın kırılma anları oldu. O kırılma anları Beşiktaş'ın lehine ceyran etti. Yani Galatasaray, Çorum'un kötü takım olmadığını biliyoruz. Galatasaray maçında aldığı puanı da, hatta kaçırdığı 3 puanı da gördük hepimiz. Dolayısıyla da Beşiktaş iyi olan, düzelen bir takım görünümünde. Ama ben yani burada Çorum, tabii her takım her zaman iyi oynayacak diye bir durum yok. Yakaladıkları fırsatları değerlendirselerdi belki kafa kafaya gidebilecek bir maçtı ama hep kırılma dönemleri oldu. İşte orada hep bir gole yaklaştığı sırada Beşiktaş'tan gelen bir gol maçın Beşiktaş'ın lehine dönmesine sebep oldu. Derbide de hakemi konuşmayalım diye temenni ediyorum. Çünkü artık bıktık, futbolumuza hiçbir yarar sağlamıyor. Zevk yerine biz futbolu konuşmak istiyoruz. Yani ertesi gün bağlandığımızda bir radyoya, bir televizyona. Evet. Güzel futboldan, güzel hareketlerden bahsetmek varken kalkıp hakemi konuşmak hem kırıcı oluyor, hem bir müesseseyi, bir Türk Futbol Federasyonu hakem müessesesine zarar vermiş oluyorsunuz, hem de program heba olup gidiyor. Çünkü havanda su dövmek gibi hakemi tartışmak, bir neticeye varamıyorsunuz. Yıllardır hakemleri yumruk ata ata bir yere varamadık. Tamamen yok etmeye yaklaştık hakemlik müessesesine. O yüzden temennim bir yerden iyiye doğru dönüp ondan sonra da hiç hakemi konuşmadan sadece maçları konuşacağımız bir dönemin başlaması inşallah bu cumartesi günü oynanacak maç bunun bir kilometre taşı olur ve böyle devam eder inşallah.
0: Ahmet Denizci demiş ki, bak Süleyman abi bize yazmışlar. Beraber HT Spor'da görmek istiyoruz ikinizi demiş. Aynı programda.
1: Aynı programda.
0: Aynı programda demiş Ahmet Denizci.
1: Buradan kısmet olursa bilmiyorum tabii, onu yetkililer karar verir ama genellikle ayrı ayrı çıkıyoruz. Böylesi de güzel, öylesi evet. de güzel. Artık neyi değerli görürlerse ona karar verir.
0: Selamlarımızı yollayalım. Caner Bey diyor ki, Süleyman Arat'a sevgiler. Asensio'nun durumu nedir acaba? Derbide sahada olur mu, sorabilir misiniz kendisine?
1: Vallahi bunu sordum tabii ki ben yetkililere ama bir şey söylemiyorlar. Henüz tam net değil diyorlar. Zaten olsa da söylemezler. Ama ben Asensio'nun derbide sahada olacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu sakatlığın atlatıldığını ama tabii eğer bir risk varsa, küçücük de bir risk olsa bile bence Asensio'yu riske etmezler. Çünkü takımın en önemli oyuncusu Asensio. Yani o yüzden de riske edileceğini hiç zannetmiyorum ama ben derbide sahada olacağını tahmin ediyorum açıkçası.
0: Süleyman Arat, Lukaku soruları geliyor. Yani ne zaman görebileceğiz? Süleyman abi bu konuda ne düşünüyor? Soruları var. Neler söylemek istersin bu konuyla ilgili?
1: Burada benim kendi şahsi fikrimden önce, iki hafta önceki Konya maçının çıkışında burada kendisine sorduk zaten. Dedik ki kendini ne kadar hazır hissediyorsun diye. Bize %50 hazırım dedi. Ben o %50'yi fazla buldum. %40 bence şu an Lukaku. Üzerine koya koya ilerleyecek. Onun fiziğiyle ve geçmiş zamanlarda yaptıklarına baktığımız zaman geç form tuttuğunu biliyoruz zaten. İşte Napoli'de de ikinci yarı çıktı sahneye ve takımı şampiyon yaptıydı. Dolayısıyla da üzerine koya koya ilerleyecek ve bence bu milli aradan sonra gerçek Lukaku'yu sinyallerini vermeye başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Takım bence birinci santrafor olacak veyahut da birçok maçta Vedat Lukaku ikilisini göreceğiz.
0: Süleyman Arat, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş maçı çok erken, dördüncü hafta bir derbi oynanacak. Bu şampiyonluk evet. yolunda çok etkiler mi? Yani en azından takıma sadece bir psikolojik anlamda destek mi olur? Yoksa hani kazanan takım şampiyonluk yolunda daha mı ilerleyen haftalar için avantajlı bir hale gelir?
1: Bence etkilemez çünkü çok erken bir derbi. Dolayısıyla da hemen arkasından bir milli ara geliyor. Onun ardından yani kaybeden yaralarını hemen sarar ve önüne bakar. Çok büyük geriye düşme söz konusu olmaz. Ama tabii ki iki takım da kaybetmek istemeyecek. Onlar da milli aranın bilincindeler. O milli aradan sonra sakatlar düzelecek. Problemli oyuncuların sayısı azalacak. Milli takımdan bir sakat dönme olmadıktan sonra yeni yol haritası bu milli aradan sonra şekillenecek açıkçası. Hı hı. O yüzden devre arasına takımlar dezavantajlı değil, iyi bir konumda gelmek isteyecekler. Çünkü devre arasında dokunuşlar yapılacak takımlara. Mesela Fenerbahçe'nin taraftarlarının birçoğu, ben gruplara üyeyim, Fenerbahçe'nin taraftarların bulunduğu, kongre üyelerinin bulunduğu gruplara, oralarda çok ağır eleştiriler yapılıyor yönetime işte transfer konularında. Onun yedeği yok, bunun yedeği yok, şuraya adam alınmadı filan şeklinde ama bence Fenerbahçe yönetimi bu takımı, bu gemiyi devre arasına kadar ön sıralarda getirip orada öldürücü transfer darbelerini yapmayı planlıyor. O nedenle de bence kayıpsız ve minimum kayıpla devre arasında gelmeyi hedefliyor. Tabii aynı şekilde diğer takımların da hedefleri aynı ama gerçekçi gözle bakmak gerekirse şimdi mesela taraftarlar bir sürü mevkiye bunun alternatifi yok. Ya o sakatlanırsa ne yapacağız diyorlar. Örneğin Asensio.
0: Aa, Süleyman abi gitti. Süleyman abi nereye gidiyordun ya? Tam final yapıyorduk seninle ama bir kere daha arayalım. Sevgili Süleyman Arat şu an çalıyor. Süleyman abi, duyuyor musun?
1: Duyabiliyor musunuz beni?
0: Gayet net duyuyoruz. Lütfen devam et.
1: Evet. Nerede kaldım, nereyi duyabildiniz onu bilmiyorum ama örneğin diyordum transfer yapılmasını istiyor taraftarlar. Orada mesela Asensio çok konuşuluyor. Yani Allah korusun Asensio'ya bir şey olursa biz bu uzun yolu 50-55 maçın üzerinde oynayacağımız yolu İrfan Can Kahveci veya Bartu Elmas'la mı yürüyeceğiz diye. Şimdi sesi düşünelim arkadaşlar. Yani Asensio'yu oynadığını farz edelim ve altına yedek arıyorsunuz. Buradan bu mana çıkıyor. Neden iyi bir oyuncu 10 numara almadınız yedeğe diye eleştiriliyor yönetim. Yani biz Asensio Asensio'yu yedekleyecek ve en az Asensio kadar iyi oynamasını beklediğin, umut ettiğin bir oyuncuyu nerede bulacaksın, kaça alacaksın ve aldığın bu oyuncuyu da kulübede oturtmaya razı edeceksin. Yani çünkü önünde Asensio var, oynayamayacak, kulübede bekleyecek, ara ara oynayacak. Çünkü Asensio'yu oyundan çıkartmak da dert biliyorsun, çıktığı zaman haliyle bu tarz yıldızlar el kol hareketleri yapabiliyor, mutsuz bir surat ifadesi yapabiliyor. O yüzden de Asensio'nun arkasına acaba bir oyuncu almak istesen Avrupa'dan veya Türkiye Ligi'nden, Asensio'nun yediği olarak gördüğün oyuncu İrfan Can Kahveci'den veya İsmail Yüksek'ten veya Bartu Elmas'tan daha mı iyi olacak? %100 garantisi var bunun? O da öyle bakmak lazım. O yüzden Asensio gibi starların arkasına çok kaliteli, çok önemli isimler almak çok zor. Sağ bek eleştiriliyor. Diyorlar ki Semedo'nun bir şey olsa arkasında Mert var. Bu yola bununla nasıl devam edeceğiz? Yani biri Portekiz milli takımının sağ beki orada rotasyonda süre buluyor. Öbürü de Mert Müldür dediğimiz oyuncu da Türk milli takımının rotasyon oyuncusu da ara ara süre buluyor. Yani sol bekte baktığın zaman Archie Brown var, son maçın en önemli oyuncularından biri. Levent var. Osterwalde sakatlıktan dönecek birkaç ay sonra. Dolayısıyla da yani hiçbir mevkide insanlar minimum riske bile kabul etmiyorlar ve hep yedeklerinin de iyi olmasını, ama böyle bir dünya yok, böyle bir ekonomi yok. O nedenle de bence kurulabilecek en iyi kadro kuruldu. Fenerbahçe'nin yönetimi geldi. Statta düzenlemelere başladı. Takımı derledi, toparladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına soktu. Ve şimdi lige de konsantre olmak istiyor. 50-55 maç oynayacak. Hı hı. Taraftarın desteklemesi gerekiyor. Yani o niye yok, bu niye yok. Yani daha olmadan, bir aksilikler zinciri yaşanmadan ağır eleştirmek, topun ağzına koymak stres yaratır ve hiçbir yararı olmaz kimseye.
0: Evet. Sevgili Süleyman Arat, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Ama aslında şu hatırlatmayı da yapalım Süleyman abi. Çünkü gece 01'e kadardı transfer. Ama bu evet. Avrupa içindi. Ayın 4'üne kadar Türkiye'de devam edecek. Sana göre Cihan Kamer gerçi yaptığı açıklamalarla bu transferlerin önüne bent çekti ama sen bir transfer bekliyor musun? Ayın 4'üne kadar.
1: Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da transfer bitmez. Tabii bir fırsat ismi yakalarlarsa, Beşiktaş mesela dün Ümit'i açıkladı. Bugün de Fenerbahçe'den bir isim gelir mi bilemiyorum. Bana ulaşan bir bilgi yok ama gelirse de hiç sürpriz olarak görmem. Çünkü taraftar baskısı, taraftar eleştirileri az önce de belirttiğim gibi gruplarda son derece farsızcı ve yıpratıcı bir hal alıyor. Şimdi yani takım biraz kötü giderse işte bu dosyalar tek tek açılacak. Onun yedeği niye alınmadı, bunun yedeği niye alınmadı, 8 numara niye alınmadı, 10 numaranın yedeği niye alınmadı, başlanacak bu konular konuşulmaya. Tabii bu da yönetimi tedirgin edici bir baskı oluşturuyor. Onun önünü almak için transfer yapmak ister ama bu hem kaliteli bir oyuncu olması lazım, Fenerbahçe'ye layık bir oyuncu olması lazım. Hem de maddi açıdan Fenerbahçe'nin elini zorlaştırmayacak bir oyuncu olması lazım. Çünkü bu transfer döneminden bugüne kadar Fenerbahçe göndermek için, almak bir kenara, göndermek için en büyük enerjisini sarf ettiğini görüyoruz. O yüzden de işi oldukça zor ama neden olmasın, gelirse hiç şaşırmam bir transfer ama kulağıma gelen bir bilgi açıkçası yok.
0: Evet, çok teşekkürler Süleyman Arat, yayınımıza katıldığın için, bizi de kırmadığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum, herkese güzel bir hafta sonu olsun inşallah.
0: Sevgiler, hoşça kal. Süleyman Arat, o da Hürriyet gazetesine 45 senesini verdi. Gelelim bakalım, Doğan Öncel şu anda mesaj atmış, onu da bir yandan cevaplıyorum. Bakalım yine gelen mesajlardan. Evet, Melih Gümüşbıçak şu an mesaj attı, bana da geri döndü. Ama sizlerden gelen mesajlarla bakalım, bunlar önemli. İdris Kılınç Aslan diyor ki, hocam Ekber kızım Melike, oğlum Ekber kızım Melike sana selam söylüyor ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında senin tahminini merak ediyorlar, kim kazanır demiş. Valla iyi olan kazansın İdris Bey. O güzel yavrularınızın gözlerinden öpüyorum. Benden de çok sevgiler, selamlar olsun onlara. Kucaklıyorum. Valla yani biliyorsunuz derbiler için yorum yapmak çok zordur. Her zaman 3 ihtimalli maçlardır ama bana nedense böyle bir gollü beraberlik de gelebilir. Yani her şey olabilir bu maçta. Fenerbahçe de kazanabilir, Beşiktaş da kazanabilir ama beraberlik de sanki birazcık daha ağır basıyor gibi. Ama benim söylemek istediğim şey şu. İki takımın da orta sahası çok ama çok önemli. Yani oradaki üçlü, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin üçlülerinden bahsediyorum. İkisi de çok iyi olduğu için bence sonucu kanatlardaki o iki adam belirleyecek diye düşünüyorum. Merhaba hocam, iyi yayınlar diliyorum. Ben Uğur Çuvalar hocam. Beşiktaş yeni transferi ve Beşiktaş'ın oynadığı futbol hakkında bilgi alabilir miyim? Bence orta saha biraz alem veriyor gibi oturmamış bir takım. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Uğur Çuvalar'a da buradan sevgiler olsun. Beşiktaş çok önemli bir takviye yaptı. Dün gece 22 yaşında Alanyaspor'dan transfer ettiği futbolcuyu da hani alarak, Ümit Aklı'ya alarak bence çok doğru bir hamle yaptı stoper mevkisinde. Ama bakın, oyuncunun şöyle bir özelliği de var. Sol bek ve ön libero olarak da görev yapıyor. Çift vatandaşlıkta, aynı zamanda hani Romanya doğumlu ve yanlış hatırlamıyorsam Romanya U21 formasını da 10 kere giymişti. O zamanlarda 2 tane golü falan vardı, dikkatle çekmişti, biz de takip ediyorduk. Amili takım tercihini de henüz yapmadı. Böyle bir avantaj da var. Ümit Aktağ için konuşuyorum. Bu bilgiyi de veremem ama çok doğru bir transfer. Fakat Beşiktaş'ın da şöyle bir dezavantajı oluyor. Orkun, Allah korusun, işte her futbolcu için söylüyoruz. Salih, yine Allah korusun, her futbolcu için söylüyoruz. Herhangi bir şey olduğunda, sarı kart cezası olduğunda, işte bir hasta olduğunda, grip olduğunda ya da adalet sakatlığı olduğunda, bilmiyorum, onların yerine oynayabilecek futbolcu Orkun ve Salih'i, hatta Olaytan'ı ne kadar yerini dolduracak? Bu sadece Beşiktaş için önemli, yani kastetmiyorum, bakın Fenerbahçe için de aynı şey. Kante ve Guendouzi olmadığı zaman onların yerine oynayabilecek, onların boşluğunu doldurabilecek oyuncu var mı? Trabzon'da zaten orta saha yok. Ama yine Galatasaray'da aynı şeyler geçerli. Torreira'nın bir yedeği yok. Yine aynı şekilde Lemina için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. O yüzden yedek çok ama çok önemli. Süleyman Arat var mı demiş. Şimdi gördüm, Hakan Ogündür. Süpersin hocam, teşekkürler demiş. Vallahi zaten hani bunu bilmiyordum. program giriş.

0: Ne diyorlar? Bakalım. Oğuz Kayaalp, Beşiktaş'ı yeneceğiz mesajı yapmış. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Aleykümselam. Doğan Öncel'e mesaj atmışken yayını al hocam demişler. Saygılar, hürmetler, Ahmet ben diye. Doğan Öncel'e mesaj atmıştım. Doğan ne demişti? Bir yanlışlık olmasın. Bakıyorum. Kayıttayım. Erken çıkarsam arayacağım ben seni demiş. Tamam, onunla da okeyleştik. Günaydınlar. Los Angeles'tan Emre ben. Yayınınıza Turgay Demir Bey'i almanız mümkün mü? Turgay Demir'in bende telefon numarası olup olmadığını hatırlamıyorum ama yayın sonunda bir kontrol ederim. Notumu da aldım bir yandan, merak etmeyin. Bu kadro ligi hem de Avrupa'yı nasıl götürecek? Şimdiden Adele sakatlıkları baş gösterdi demiş. Bakalım kimden gelmiş? Ali Cemal'den gelmiş. Yine yurt dışından çok mesaj var. Süleyman İpek'e teşekkürler. Mesajınızı aldım, okudum. Çağatay abi şunu unutmayın. Derbiden önce Galatasaray-Başakşehir maçı var. Yo, unutmuyorum. Yarın akşam konumuza bir söyler misiniz? Konuğumuza mı demek istedi acaba? Bunu da bir Yılmaz Bey açarsanız sevinirim. Yarın zaten Galatasaray-Başakşehir, yani Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasına hep birlikte yorumları da değerli spor yazarlarından bağlanabilirsek Galatasaray muhabirlerine de bağlanacağız. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Neden derbi maçlarında yabancı hakemler yönetmiyor? Hakemleri yabancı olacak mı demiş. Türkiye Futbol Federasyonu zaten VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı. Amerika'dan selamlar diyor. Süleyman Bey'e saygılar. Fenerbahçe'de tam olarak gidenler ve kalanlar kimler diye zaten artık yarın bu işler bitiyor. Avrupa'dan ceza gelecek gibi geliyor. Evet, Guendouzi ve Greenwood'la alakalı zaten ama o cezanın ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle gelecek gibi duruyor. Yine bakıyoruz, İslam Aslan, Galatasaray Leao'yu Avrupa maçları için transfer etti, lig için etmedi diyor. O da yorumunu yapmış. Yine yorumlardan devam edelim. Bakalım, böyle nasıl neşeli olabiliyorsun? Vallahi herkesin bir derdi var, herkesin bir hikayesi var. İsminiz neydi beyefendinin? Erdem Bülent. Bizim de tabii ki dertlerimiz var ama profesyonellik gereği zaten bu yayınları yapmamız gerekiyor. Bu bir işine olan saygıdır ama sonuçta karşımızda sizler olduğunuz için de bu yayını en güzel enerjiyle size de geçebilmesi adına bunu göstermek zorundayız ki ben zaten yıllarca binlerce radyo programı yaptığım zaman da aynı şekilde baktım. İlk gün nasıl başlıyorsam 1993 senesinde ilk radyo yayınımı yaptığım zaman İstanbul FM'de yine aynı duyguları paylaşıyorum. Yine aynı duygularla hareket ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Erdal Bey çok teşekkürler, programın hayırlı olsun demiş. Ahmet Ertaş ne diyor bakalım. Galatasaray'ın orta sahası yeterli düzeyde değil. Sara, Lemina, Torreira, Koçukwu, İlkay Kağan güven vermiyor. Avrupa'nın çoğu takımı bunları yedeğe bile almaz diyor. Hem de Galatasaraylı bir taraftarımız yani. Transferleri pek beğenmiyor Galatasaraylı taraftarlar. Galatasaray çeyrek finale kalamazsa vallahi bırakacağım diyor Muhammed Bey. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Mesajını da gördüm zaten. Her iki taraftan da attın. Abdullah Ercan'ın da istediğini biliyorum. Abdullah'tan da mesaj bekliyorum. Ona da attım çünkü. Bir kısa araya gidelim. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Şuradaki unutmadan 1-2-3-4-5-6-7 tane spor yazarımız daha var sırada bekleyen. Onlara da inşallah şu 1,5 saatte hepsine yeterli derecede söz sırası veririz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem tüm hızıyla devam edecek.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi?

0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Start verildi ve Ankara'da ilk koşu başladı. 3 numaralı Nart'tı Battle çıkışta 3 boy kadar gecikti. 1 numaralı Army Hero liderliği almıştı fakat dışarıdan 5 numaralı Chilo temposunu arttırdı ve liderliği alıp 3 boyda fark yaptı. 1 numaralı Army Hero ikincilikte, üçüncülükte 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Hız Kesen. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Crazy Dildar. 1,5 boy geride 4 numaralı Oğlum Galibey. 2 boy kadar geride 2 numaralı Lady Ground. Onun da 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Nart The Battle var. 5-6 boy farklı 5 numaralı Chilo yarıştaki lider. 1 numaralı Army Hero yine ikincilikte dış kulvarda 7 numaralı Hız Kesen. 1,5 boy geride üçüncülükte içinde onu takip etmeye çalışıyor Crazy Dildar. Daha sonra 4 numaralı Oğlum Galibey var. Oğlum Galibey'in 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Lady Ground. Yine son sırada 3 numaralı Nart The Battle. 7-8 boy farkta son bine lider girdi 5 numaralı Chilo. İkincilikte 1 numaralı Army Hero. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Hız Kesen. Üçüncülükte 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Crazy Dildar. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Oğlum Galibey. 3 boy geride 2 numaralı Lady Ground. 2 boy kadar geride 3 numaralı Nart The Battle sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 5 numaralı Chilo 4-5 boy farklı lider. Army Hero yine ikincilikte dışında yine 7 numaralı Hız Kesen. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Crazy Dildar. Dışına geldi 4 numaralı Oğlum Galibey. En dışa çıkmaya çalışan Lady Ground yine son sıradan arttı. Battle sırasıyla atlar düzeye çıktı. 5 numaralı Chilo düzeyde lider çıktı. Bariyer dinlen Army Hero ortadan 7 numaralı Hız Kesen. Dışından 4 numaralı Oğlum Galibey. En dıştan Lady Ground geliyor. Bariyer dibinden de arttı. Battle'la Crazy Dildar geldiler. En dıştan gelen 2 numaralı Lady Ground liderliği aldı. Orta kulu vardan Oğlum Galibey içeriden Nart The Battle'ın atakları var. 2 numaralı Lady Ground önde fark 2,5 boy kadar. 2 numaralı Lady Ground kazandı. 3 numaralı Nart The Battle ikinci, 4 numaralı Oğlum Galibey üçüncü, 6 numaralı Crazy Dildar dördüncü, 7 numaralı Hız Kesen de beşinci oldu. 2 numaralı Lady Ground Ercan Çankaya ile kazandı.
4: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10'a maşallah yağıyor mesajlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini. Erdal Bey yazmış. Canlı yayında Ankara'ya gittim döneceğim demiş. Canlı yayında ama tabii Süleyman abiydi herhalde bu soru. Yine bakalım. Hakemin ön plana geçmediği bir derbi olur inşallah. İyi olan kazansın demişler ama Çağatay Hocam diyor Kenan Bey. Benim tahminim Beşiktaş 3-1 kazanır Fenerbahçe karşısında diyor. Konya'dan selamlar. İsmim Bayram. Beşiktaş taraftarıyım. Orkun sakatlık veya cezası olması durumunda İlhan solda, Trossard Orkun'un yerinde oynayabilir mi? Düşünelim. Yani İlhan tabii ki solda olacaktır ama Trossard acaba Orkun'un yerinde oynayabilir mi ki Trossard'dan bahsediyoruz. Bence oynar. Bu özelliklere sahip bir futbolcu. Bayram Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Sevgili Melih Gümüşbıçak şu anda beni arıyor telefondan. Ben onun telefonunu meşgule verip tekrar geri dönüyorum ki Melih Gümüşbıçak'ı canlı yayında sizlerle buluşturayım diye. Onu da biliyorsunuz televizyonda her zaman çok büyük keyifle, zevkle, beğeniyle izliyoruz. Bir yandan da evet şu anda telefonu çalıyor. Evet şu anda telefona da cevap verdi. Ekranların kadife sesli, tüm maçlara ruh katan adam Melih Gümüşbıçak. Hoş geldin Melih'ciğim.
1: Hoş bulduk Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim iyiyim. Sen beni yayından arıyorsun değil mi?
0: Evet, yayından arıyorum.
1: Yani sevgili dinleyicilerimiz de duyuyor bu diyaloğu.
0: Evet evet, müsaitsin inşallah samimiyetine güvenerek. Şimdi yok, aradım yok, biraz önce meşguldün birisiyle konuştuğun için.
1: Müsaitim de o kadar reklamdan sonra dedim herhalde bana şaka yapıyorsun. Yayında bu kadar reklam yapmazsın diye.
0: Yok yok. Yani bence en büyük reklam sensin. Radyomuza da konuk olduğun için. Seni ayrı bir yerde tutuyorum Melih. Çünkü yıllarca o kadar güzel anlattın ki o maçları. Sesin hala kulaklarımızda. Hep böyle profesyoneller olmalı bence ekranlarda. Çünkü hani herkesin evine misafir oluyorsun sevgili Melih Gümüşbıçak. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama yani bize o duyguları hani iletebilmen, geçirebilmen çok önemliydi ki biz hepimiz keşke bu maçı Melih Gümüşbıçak anlatsa diye benim çok söylediğim maç olmuştur. Tekrar hoş geldin.
1: Bir kere teşekkür ederim samimi duyguların ve düşüncelerin için ama eminim ben seninle tam tersi düşünen dinleyiciler de vardır. Bu çünkü herkesi her yaptığın işle beğendirmek mümkün değil. Hepimiz için geçerli bu. Ama şu bir gerçek ki eğer bir şey yapıyorsak bu işi layıkıyla yapmak için doğru bir eğitimden, doğru bir çıraklıktan, doğru bir kalfalıktan geçmeliyiz. Sonra da bizim büyüklerimizin bize el verdiği gibi biz de daha genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize el vermeliyiz. Maalesef günümüzde bu birbirine el verme, birbirinden bir şey öğrenme kısmı biraz zayıfladı, biraz atlanıyormuş gibi geliyor bana. Ne genç arkadaşlarımızın böyle bir niyetleri oluyor, ne de işte büyüklerimizin gençlere yaklaşımı çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz de her şey bu yaklaşımları terk ettik. Aman işte tanıdığımız olsun, bizden olsun, o gelsin yapıverir ne olacak modunda hareket edildiği için biraz sıkıntılar ya da bazı şeylere özlemler bundan doğuyormuş gibi geliyor ama neyse konumuz bu değil. Hoş bulduk, sefa bulduk diyelim. Sevgili dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim ve söyle bakalım ne konuşalım.
0: Haydi sor sor. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Melih Gümüşbıçak. 2 gün kaldı. Derbi için nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yorumlarını da merak ediyorum. Senden dinlemek de çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse yani derbi ne zaman oynanırsa, yılın hangi vakti oynanırsa, sezonun başında da ortasında da sonunda da oynansa her zaman bu büyük karşılaşmalar seyircinin de hatta futbolla ilgisi olmayanların da ilgisini çeken müsabakalar halinde. Bu sezonun da ilk derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Kadıköy'deki bu derbi yani hep aynı temennileri yapıyoruz ya da söylüyoruz ya, yani aynı aynı ailede iki kardeş, baba, oğul, anne, kız, hani farklı farklı renklere gönül verebiliyoruz biz. Hı. Yani bir aileyiz ama işte ben atıyorum X bir takımı, kardeşim Y bir takımı tutabiliyor. İşte iki kardeşten birisi Fenerli, birisi Beşiktaşlı olabiliyor. Evde bunu, bu dengeyi bozmadan, onun sadece bir oyun olduğunun farkında olarak içerideki rekabeti, zaten bu takımlar yüzlerce kez karşılaştı.

0: ve kim bilir belki de binlerce kez daha karşılaşacak olan takımlar. Ama rekabeti biz biraz da dışarıda yapmalıyız. Dışarıdaki müsabakalarda, Avrupa'da biraz daha takımlarımız hani birbirleriyle yarışır durumda olmalı. Biz bu konuda çok şey kalıyoruz, sığ kalıyoruz. Keşke o günleri de bir an evvel görebilsek diyorum. Bu haftaki derbiye gelecek olursak da yani iki takım da bence farklı yöntemlerle ya da farklı şekilde işleri yoluna koymak üzereler. Yani önce ev sahibinden başlayalım. Fenerbahçe takımı belki de hiç olmadığı kadar son yıllarda daha dengeli ve daha aklı başında bir kadroyla yavaş yavaş artan bir grafikle işte Şampiyonlar Ligi'ne kalınması, ligde oynanan son maçların biraz daha seyirciyi de sarı lacivertli taraftarları da taraflı tarafsız herkesi biraz daha fazla dengeli bir takım olduğuna inandırması açısından işler yoluna giriyormuş gibi bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş takımına gelecek olursak işte birkaç yıl üst üste yanlış transferden, yanlış hamlelerden sonra oldukça ümitsizliğe kapılmış bir taraftar grubunu mutlu eden ve onu tribünlere ve sahaya çeken bir oyun anlayışından bahsediyoruz. Üstelik bu oyun anlayışı daha çok da fazla transfer olmadan takıma yerleştirilmiş. Önder Özen ve Italiano ikilisinin yaptığı makul dokunuşlarla bu gerçekleşmiş haldeydi. Şimdi daha böyle cezbedici, daha dünya futbolunda hani yer etmiş ve bizim çok kısa süre önce de hani işte Trossard gibi dünya şampiyonasında seyrettiğimiz oyuncularla da desteklenmiş bir siyah beyazlı takımın hani her zaman için tehlikelidir ama bu kadrosu ve bu oyun anlayışıyla her takım için oldukça zor bir rakip olacağı bir Beşiktaş'ta söz konusu. Yani her ne olursa olsun ben izleyenler açısından keyifli bir derbi olacakmış diye düşünüyorum. Olacakmış gibi geliyor bana ama sonucu bu sefer kestirmek hakikaten hiç kolay değil. Hani her zaman gidişata göre ya da takımların durumuna göre Çağatay hani bu derbinin favorisi şudur. Derbilerde favorisi olmaz ama hani işte Fenerbahçe ya da Beşiktaş biraz daha iyi görünüyor, biraz daha favori görünüyor dediğimiz halde bence bu sefer hakikaten sezonun çok başı olması nedeniyle bu derbinin favorisi pek yokmuş gibi geliyor. Sadece Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynamaktan dolayı bir avantajı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda Türk futbolunu transferlerden de ne bileyim takımların oynadıkları oyundan da daha fazla meşgul eden bir gerçek var ki işte o herkes tarafından endişeyle karşılanıyor ya da endişeyle bekleniyor. O da hakikaten bu müsabakalarda adalet dağıtmakla görevli olan kurumun işte güvensizliği yarattığı güvensizlik ortamı ve hiç kimsenin bu ortamdan memnun olmaması. O konuda da söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin her birinin zaten yeterince fikri de zikri vardır diye düşünüyorum.
1: Galatasaraylı taraftarlar hazır Melih Gümüş Bıçak gelmişken böyle önemli bir ismi ağırlamışken diyor ki Galatasaray hakkındaki yorumlarını da alabilir miyiz? Galatasaray yavaş yavaş oturuyor mu acaba futbolu? Melih Bey ne der diyorlar.
0: Galatasaray yani son 4 yılın şampiyonu ve ne oynadığını bilen, ne oynadığı belli olan ve bu 4 yılı da domine ederken sahada da güçlü oyun sergileyen bir takımdı. Yani ne Fenerbahçe gibi yıllardır şampiyon olamıyordu, ne Beşiktaş gibi son birkaç yıldır daha Kasım gelmeden dige havlu atmıyordu. O nedenle Galatasaray en az problemli takım. Fakat Galatasaray camiasının ya da Galatasaray seyircisinin bu başarılardan sonra hani alışık olduğu bir durum son dakikada da olsa hani gelen son derece önemli bir takım isimlerle dünya futbolunda iz bırakmış isimlerle yine işleri, eksikliklerini giderip işleri yoluna koymasıydı. Hı hı. Bu sezon bütün Galatasaraylı taraftarlar hani transferlerin gecikmesi, gelme

0: etmesinden dolayı şikayetçi görünüyorlar. Ama zaten en az transfere ya da en az desteğe bu konuda yeni isme ihtiyacı olan takım sarı kırmızılar gibi geliyor bana. Hani ihtiyacı olanlar daha fazla tabii transfer yapıyor. Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi belki. Ama Galatasaray'ın hani o düzeni sürdürmeye ve o sakinlikte kalmaya ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Eğer sarı kırmızılı takım kendi kendini karıştırmazsa, kendi kendine bazı memnuniyetsizlikler ve huzursuzluklar yaratmaz ise yani tabii ki gittikçe de daha olgun bir oyuna dönecektir, daha oturacaktır oynanan oyun. Hani Galatasaray o konuda bence en az endişelenecek takım olarak düşünüyorum.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, konuğun belli mi bu arada televizyonda? Bu hafta kimleri izleyeceğiz?
0: Bu hafta bizde transfer dönemi bitti diye hani hem transfer dönemindeki bu harcamaları hem de ligimizin artan bu transfer yani daha dünya futbolundaki isimlerin gelmesiyle birlikte artan marka değerini, ligimizin artan değerini ama buna karşılık işte naklen yayın gelirleri başta olmak üzere azalan gelirleri ve bu dengesizliği konuşmak istiyoruz. Konuklarımız sürpriz olsun diyelim. Ve hani biliyorsun bir de naklen yayın ihalesi var önümüzdeki sene. İşte bütün bunları hani biraz futbolun ekonomisini konuşmayı planlıyoruz Bloomberg'de. Ama tabii HT Spor tarafında da derbiden sonra tabii ki Gürcan, sevgili Gürcan Hamza, Hamzaoğlu'yla birlikte işte bakalım Mehmet Yılmaz ya da Yalçın Ayhan olacak derbiden sonra. Hep birlikte derbiyi değerlendireceğiz.
1: Senin zevkle beğenerek zaten izliyoruz sevgili Melih Gümüşbıçak. Yayınımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum değerli dostum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimize de keyif dolu, bol gollü bir hafta sonu diliyorum.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Melih Gümüşbıçak yıllarca maçları anlattı. Kulağımızda da çok güzel böyle kadife sesiyle de tınısını bıraktı, çınlamalarını bıraktı diyelim. Ya bir şey söyleyeceğim Yaşar Bey, çok güzel bir mesaj yazmışsınız. İnanın bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Ya birazını hani okumamı istediğiniz için de şöyle söyleyeyim. Demişsiniz ki işte hani ön tarafı bayağı bir geçtim. Yayına bağlanan, seni dinleyen her dinleyicine ayrı samimiyetinle, aynı alçak gönüllülükle yaklaşman, HT Spor ekranlarında Radyo Gol'de özel bir iz bıraktığını gösteriyor. Başarını duruşunla bozulmayan dostluğunla iyi ki varsın. Yolun ve yayınların daima açık olsun demişsiniz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Bakın çok içten söylüyorum, inanın bana. İnsanın yaptığı işin karşılığında alabileceği en kıymetli şeylerden biri dinleyenin kalbine dokunabildiğini hissetmek. Benim için budur. Ben hiçbir zaman kendimi ekranlarda gördüğünüz, sahalarda izlediğiniz insanlardan ayrı bir yerde görmedim zaten. Hepimiz aynı hayatın içindeyiz. Kimsenin kimseden farkı yok. Kimimiz mikrofon başında, kimimiz tribünde, kimimiz başka her yerde olabilir ama hepimizin ortak bir hikayesi, ortak bir heyecanı var. Sizin de söylediğiniz gibi yani insanın sahip olduğu dostluklar, tanışıklıklar, başarılar ne kadar çok olursa olsun bunların hiçbirinin insana başka birine tepeden bakma hakkı vermediğine inanıyorum. Çünkü günün sonunda geriye ünvanlar değil, insanların gönlünde bıraktığın iz kalıyor. İnanın, ben her zaman söylüyorum. Yani insanlar hisse senedi biriktirir ama ben hissi senetler biriktiriyorum. Çok da seviyorum bu cümleyi. Ama böyle güzel bir cümleyle, böyle içten bir mesajla bizi, beni de duygulandırdınız. İyi ki buradasınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu yolculukta da bana eşlik ediyorsunuz. Asıl ben teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kuta, hani buna kayıtsız kalamadım. Muhakkak cevap vermem zaten gerekiyordu. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım gelen mesajlarda neler var. Ertuğrul Ördekli, selamünaleyküm Çağatay abi. Aleykümselam. İstanbul'dan Ertuğrul, iyi ki varsın, seni dinlemek çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İşte bana bunlarla gelin. Yine bakıyoruz. Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Program öncesinde gelen mesajlardan bakalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe Galatasaray her sene hakemler çok kolladı. Daha çok hakemle kazandığı muhabbetleri oluyor. Ama bir kere kulüplerimiz puan kaybettikleri zaman ayağa kaldırıyorlar. Mümkünse hakemlerden bahsetmeyin. Saygılar, sevgiler sunarım demiş. Evet. Ben de zaten size cevap vermişim Süleyman Bey. Ben hiçbir zaman programda hakem konuşmadım. O yüzden mesajınız için de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe derbisi için evet, yorumlarımızı zaten yaptık ki spor yazarı, gazeteci dostlarımız da bir yandan yorumları yapıyorlar. Ha evet, Abdullah Ercan'ın saat 15'te yayını varmış. O da bana geri döndü, sağ olsun. Bakalım gelen mesajlardan fotoğraflar gelmiş. Hüseyin Bey çalışıyor, evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol değerli kardeşim benim, kardeşcan ya. Melih Bey'e yetişemedik, sizden bir yorum alabilir miyim? Çağatay Hocam, Trabzon hocası kim olması gerekiyor? İsminiz neydi? İsminize bakalım. Vedat Bey bence Trabzonspor'un hocası kesinlikle yabancı olması gerekiyor. Çünkü takımınızda Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi yıldızlar barındırıyorsanız bence gelen teknik direktörün futbolcular karşısında ona saygı duyması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir bana göre olmazsa olmazdır, şarttır. Yusuf Bey bana bir mesaj göndermek istiyormuş, göndersin. Adana'dan Yusuf, Fenerbahçe'ye 10 numara Hakan Çalhanoğlu gelmeli demiş. Ben biraz önce de söyledim, bakın yarın bitiyor transfer dönemi, yani gece 01'e kadar hani herkes transferi bekledi ya, o Avrupa içinde, Şampiyonlar Ligi içinde, konferans diyorum her seferinde, konferans ligi içinde ya da UEFA Avrupa Ligi içinde, ama yarın akşama kadar Türkiye içinden, yani Türkiye yurt dışından oyuncular da alabilir. Ayın 4'üne kadar, geceye kadar da muhakkak vakit var. Bunu da söyleyemiş olalım. Çağatay Hocam, Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Terim olması, tecrübesi ve kalitesi ile inşallah olur diyor dinleyicimiz Mehmet Yıldızeli. Buradan bakalım, teşekkürler diyor. Evet, Ramazan Bey de geri dönmüş. Bu artık zorunluluktur diyor. Radyoda farklı bir keyif artık. Ana akım bir televizyonda kendi programınızı yapmanız gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var demiş Cem Özdemir. Çok teşekkürler. Böyle bir projem var ama inşallah belki bizi de bir yerlerde gören olur. Hocam, az önce Icardi'nin bir videosuna denk geldim. Biraz duygulandım. Hem kızgın oldum hem de çok özlediğimi hissettim. Biz bu kadar derin duygularla bakarken Icardi nasıl olur da bir veda postu paylaşmaz demiş Tugay Vidin Kalesi. Onun da mesajını iletmiş olduk. Evet, biraz iddialı bir skor tahmini yapmışsınız Mustafa Şahin. Yani hani yapılır ama bence bu kadarı birazcık fazla olur gibi geliyor. Abi, yayına vermezseniz izleyin, komik video. Tamam, yayından sonra izleyeyim Ferhat Bey. Bakalım derbi hangi hakem yönetirse yönetsin. Çağatay Hocam demiş. Derbi hakemini mi sordunuz acaba Fikret Bey? Onu çok anlayamadım ama muhtemelen Halil Umut Meler gibi geliyor. Sayın Çıtlak, çok keyifli program yapıyorsunuz. Bafralı Oktay, Soner Kavaklı'ya selamlar olsun. Şanlı Galatasaraylı abim demiş. O da selamlarını iletmiş ona. Devam ediyoruz. Melih abiye söyler misiniz demiş. Evet, burada birazcık geç kaldık. Devam edelim. Çok özür diliyorum. Yılmaz Bey'in bir sorusu var. Onu bir sonraki spor yazarımıza soralım, olur mu? Resmi hesaptan evet, duyuruyu gördüm. Ercan Edis. Ha evet, şimdi gördüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Dün evet gördüm, Sivas deplasmanında atılan golü gördüm, gerçekten gördüm. Çağatay abi, seni 12 kişi iş yerinde severek takip ediyoruz demişler. Bakalım Ercan Edis, bu 12 kişiyi tabii ki söyleyeceğiz. Ercan Edis, Gökhan Ecevit, Murat Ediz, Sadun Yüksel, Abdullah Ediz, Kadir Ata, Nuri Atik, Ali Doğan, Hasan Bulut, hepinize selamlar olsun.

0: İyi ki varsınız. Yine bakıyoruz. Abi ligimizde çok kaliteli futbolcular var. Lig çok kaliteli bir hale geldi ama şu kendini yere atan futbolcular, bir de hakemler olmasa, yanlış hakem kararları, çok güzel bir lig izleyeceğiz demiş sanki bu sene. Nurullah Bey'in evet bu yorumla imzamı atarım. Ben çok sevindim yeni kuralların gelmesine. Yani daha az yerde yatan futbolcu görmek benim seyir zevkim anlamında, hani göz zevkim anlamında bana iyi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ya ben hafta sonları vaktim olduğunca Premier Lig'in tüm maçlarını izleyen birisi olarak, buna Championship de dahil olmak üzere, ya o futbolu gördüğünüz zaman ben öykünüyorum, yani gıpta ediyorum. Gerçekten Türkiye'de biz ne zaman bu seviyeye geleceğiz diye bir soru sorsam hepinizin cevabını da biliyorum. Estağfurullah, kral sizsiniz. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz. Buradan devam edelim. Araya gideceğiz değil mi? Evet, araya gitmemiz gerekiyormuş. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde kısa bir ara. Kısa aranın hemen ardından belki de ilk kez sesini duyacağınız sürpriz isimler, sürpriz gazeteciler, sürpriz spor yorumcuları olabilir. Ne dersiniz?
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Ve ikinci koşu başladı. 5 numaralı Şakiri iyi çıkış yaptı. İlerleyip farkı da 2 boy kadar çıkarttı. 1 numaralı Anç Baskay ikincilikte. İç kulvarda 3 numaralı Lady Shampira üçüncülükte. Bariyer dibinde 4 numaralı Zelal Hanım var. Dışarıda da 2 numaralı O Bir Vahşi. 1000 metre startına doğru yarıştaki lider 5 numaralı Şakiri. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Anç Baskay. İç kulvara yakın 3 numaralı Lady Shampira üçüncülükte. Dışarıda 2 numaralı O Bir Vahşi var. 1,5 boy geride bu safkan. Sağrısında da 4 numaralı Zelal Hanım. 5 numaralı Şakiri 1,5 boy farklı yarış lideri. 1 numaralı Anç Baskay yine ikincilikte. İçeride 1 boy kadar geride 3 numaralı Lady Shampira dışına geldi. 2 numaralı O Bir Vahşi 2 boy geride de 4 numaralı Zelal Hanım sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 5 numaralı Şakiri yarış lideri. 1 numaralı Anç Baskay farkı oldukça azalttı. 2,5 boy geride 2 numaralı O Bir Vahşi 2 boy geride Lady Shampira son sırada Zelal Hanım. Düzlüğe çıkıldıktan hemen sonra Şakiri'yi yakaladı. 1 numaralı Anç Baskay öne geçmeye çalışıyor ve bunu asmakla başardı. Şakiri mücadeleyi bırakmadı, dışarıdan da O Bir Vahşi geliyor. Son 200 metreye girildi. Anç Baskay asmakta lider, dışarıdan O Bir Vahşi, içeriden tekrar Şakiri geliyor. Anç Baskay önde dışarıdan O Bir Vahşi geliyor son 50 metre. 2 numaralı O Bir Vahşi gelip Anç Baskay'ı yakalıyor, öne geçiyor. O Bir Vahşi kazanıyor. 1 numaralı Anç Baskay ikinci, 5 numaralı Şakeri üçüncü, 4 numaralı Zelal Hanım dördüncü, 3 numaralı Lady Shampira da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı O Bir Vahşi Ahmet Çelik de kazandı.
3: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında. Evet, sürpriz tabii ki ama programın sonlarına doğru bırakacağım sürpriz isimleri. Hiç merak etmeyin, şu anda Ali Beyköy metrosuna bağlanmak zorundayım. Çünkü hattımızın diğer ucunda her zaman olduğu gibi metrobüsten İrfan 25 var. İrfan, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Çağatay.
0: Trafik durumunu alalım senden İrfan 25. Metrobüste trafik nasıl şu anda?
1: Valla Ali Bekir'e varmak üzereyim şu anda. Şimdi varmak üzereyim. Birazdan ineceğim zaten.
0: Peki. Derbi öncesinde, Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe'deki son durumları senden alabilir miyiz? En çok sorulan soruyu da ben en başta sorayım da sevgili İrfan. Cihan Kamer, sen de soru sormuştun basın toplantısında canlı olarak. Yaptığı açıklamalarla transferin önüne geçmişti. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Yarına kadar süreç var. Bir transfer bekliyor musun? Yine 23 yaş altı mı olur?
1: Evet, 23 yaş altı orta saha transferi. Kanatlarda da forma giyebilen bir isim için Fenerbahçe. 4 Eylül'de artık transferin bitiminin son saatine kadar bu bölgeye bir transfer yapmayı planlıyor. Ama 23 yaş altı orta saha transfer için yoğun çaba sarf ediyor Fenerbahçe. Bir transfer olabilir, evet, yani bir transfer yapma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Sayın Cihan Kemal transfer kapan dedi ama aynı zamanda 23 yaş altı için bir arayış içerisinde olduklarında vurguladı. Onu söyleyelim. Fenerbahçe şu anda gerek Premier Lig'den gerekse Fransa Ligi'nde, Lig 1'de bazı isimlerle temas halinde, bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor Çağatay.
0: İrfan 25, en çok sorulan soru Asensio'nun durumu. Derbide oynayacak mı, oynamayacak mı? Senden dinleyelim.
1: Asensio kadroda olsa dahi 11'de oynama ihtimali yok. Çünkü sakatlıktan geri çıktı. Henüz tam takımında birlikte çalışmalara başlamadı. Kontrollü olarak sağ çalışmaları sürdürüyor. Dolayısıyla derbide ilk 11 oynamasını beklemiyoruz. Kadroda olur. Ama sonra da eğer olursa da sonradan oynadı ayrılır. Belki de teknik heyet Roma maçını düşünerek onu riske etmeyebilir. Yani Roma maçında tam hazır bir Asensio'nun olmasını düşünerek onu derbide riske etmeyebilir Fenerbahçe.
0: Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun İrfan 25? Çünkü iki takımı da şöyle karşı karşıya getirdiğimizde, kıyasladığımızda iki takımın da orta sahası çok etkili.
1: Valla Beşiktaş Fenerbahçe maçları her zaman çekişmeli geçer. Gollü maçlar olur. Yani bu oyunda heyecanlı maçlar izliyoruz biz hep Beşiktaş derbileri. Beşiktaş derbileri o yüzden dediğim gibi zorlu geçiyor. Beşiktaş'ın yani favori olmadığı maçlarda da Beşiktaş Saracoğlu'na gelip eksikler olmasan Fenerbahçe yendiği maçlar da var. Ama ben bu maçın daha Fenerbahçe biraz daha önde görüyorum. Tekrar İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı bir muhalifiyeti yok. 5 maça çıktı, 4 galibiyet, 1 beraberlik almış Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş derbisinde. Dolayısıyla İsmail Kartal tecrübeli bir teknik adam. Fenerbahçe'nin de bu maça biraz daha dinlemiş olarak çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü yoğun bir maç periyodundan çıkmıştı Fenerbahçe. Ve 2 gün izin vermişti Samsun Spor maçının ardından. Tabii Samsun Spor 2 günlük izinde futbolcular aktif dinlenme uyguladılar. Üzerine fazla yük binen, yani çok fazla maç oynayan ve bundan rotasyona tabi tutulamayan oyuncular da biraz olsun dinlenme imkanı buldular. Hazırlıkları sürdürüyorlar. Fenerbahçe'de Asensio'nun yani artık sakat oyuncuların da tamamen döndüğünü söyleyebiliriz. Kerem tekniğe görev verirse 11'de forma giyecek. Asensio da kadroda olur ama ben oynamasını beklemiyorum.
0: Peki Cihan Kamer'in açıklamalarından gitmek istiyorum birazcık da İrfan. Çağlar Söyüncü'yü göndereceğiz dedi. Bir gelişme var mı?
1: Çağlar Söyüncü İngiltere'de bir takımla görüşüyordu. Ancak transfer süreci yani İngiltere'de transfer tarih kapandığı için görüşmelerden sonuç alamadı.
0: Yine şimdi Fenerbahçe'de devam edecek o zaman.
1: Şöyle söyleyeyim, 4 Eylül'de Türkiye'de bitiyor. Herhangi bir Süper Lig'den bir kulüple anlaşamazsa Çağlar Fenerbahçe'de kalacak. Zaten hep şunu söylüyorlar, rotasyon işte savunmada rotasyon eksik, buraya yerli stoper transfer yapılmalı diye. Yani belki de Fenerbahçe İngiltere'deki transfer kapandıktan sonra Çağlar da takımda kalınca belki oraya transfer yapmaktan vazgeçmiş olabilir. Çağlar'ın herhangi bir sakatlığı yok, onu söyleyeyim. Oyuncu takımdan ayrılmak istiyordu. Başka takıma gitmek istiyordu, orada kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak görüşmeler sonuçlanmadı. Takımdan ayrılmak istediği için de takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla birlikte antrenman yapıyordu. Şu anda yani antrenmanda sakatlandı şeklinde haberler çıkmıştı ama onu söyleyeyim, bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Dolayısıyla eğer Süper Lig'den bir takıma transfer olmazsa bu kalan süre içerisinde mutlaka Fenerbahçe'de onu kadro rotasyonu içerisinde, stoper rotasyonu içerisinde değerlendirecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. İrfan 25, yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kal. Kolaylıklar diliyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlarla yine devam edeceğiz ama ben bir yandan cep telefonumdan da değerli spor yazarlarına, hatta hiç sesini duymadığınız isimlerden bir tanesi bile olabilir demiştim. Fanatik gazetesinden, o da aslında bir radyocu, hem gazeteci hem HT spor ekranlarında çok da güzel yorumlar yapıyor. Sevgili Ömer Necati Albayrak, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e. Nasılsın Necati?
2: Hoş bulduk Çağatay Çıplak, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın yayınımıza.
2: Sen de... Benim için de büyük mutluluk. Senin gibi kıymetli bir meslektaşımızın, meslek büyüğümüzün yayınında destek olacak olmak benim için çok büyük keyif.
0: Estağfurullah. Necati, her zaman takip ediyorum seni. Zaten yorumlarını da hep birlikte televizyonlarda izliyoruz. Sen de bir radyocusun. Lig Radyo'da yayın yapıyorsun değil mi şu anda?
2: Evet abi, her sabah 7-9 arasında Lig Radyo'da dinleyenlerle buluşuyoruz.
0: Başarıların daim olsun Ömer Necati Albayrak. O zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçı için derbi yorumunu rica edeceğim senden. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
2: Çağatay abi, öncelikle şöyle söyleyeyim, iki takım içinde sezon başı, yani sezonun daha başlangıç kısmında böylesine kritik bir karşılaşmaya çıkmak, hı-hı, hem bazı avantajlar hem de dezavantajlar getirecek. Ama ben hep oyunu bardağın dolu tarafından okumaya çalışan biri olarak şunu söyleyeyim ki bu maçta kazanan elbette çok kritik bir galibiyet hanesine yazdırmış olacak ama kaybeden için de son derece önemli bir ders niteliği taşıyacak. Çünkü iki takımın da sezon başı itibariyle eksiklerini doğru tespit etmesi, bu eksiklerinden gereken dersleri çıkarması önemli. Sezon başında yenilenen kadrolardan bahsediyoruz çünkü. İsmail Kartal'la beraber stoperi değişen, orta saha kurgusu farklılaşan, kenar hattında farklı oyuncuların kullanıldığı bir Fenerbahçe var. Beşiktaş cephesinde kaleden itibaren sol bek, sol ön, santrafor, orta saha, sağ kenar kurgusu yine farklılıklardan bahsettiğimiz bir oyun ortaya çıkarıyor. Hal böyle olunca iki takımın da ana prensipleri var ama bununla beraber de defoları var. Özellikle Beşiktaş son derece Vincenzo Italiano yönetiminde riskli bir oyun oynuyor. Savunma çizgisini mümkün olduğunca yükseğe çıkarıp Donovan baskısını şiddetli uygulamaya çalışan, yüksek enerji sarf edilen bir oyun oynarken arkada da ciddi manada rakiplerine geçiş imkanı sunuyor. Ön elemelerde bu geçiş imkanlarını rakiplerin yeteneklerinin kısıtı açısından absorbe edebilmişti Beşiktaş ama Alanya maçı, her ne kadar hakem hatalarını konuşsak da oyun açısından değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın dersler çıkarması gereken bir karşılaşma olduğunu gözlemlemiştik. Çorum FK karşılaşması keza Beşiktaş'ın ön alan baskısında sonuçlandırma becerisini birleştirdiği bir maçtı ama yine arkada derin boşlukları gördük. Bu nedenle Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken en önemli unsur bu olacak. Diğer yanda Fenerbahçe'nin de savunma konusunda aksiyon

0: bazı yönleri vardı. Evet, hücum hattında Oğuz'un son haftalardaki performansı, Mason Greenwood gibi lig özelinde bir süperstarın sahada yer alacak olması, Vedat gibi bir baskı gücü, bunların hepsi artı yazan unsurlar olsa da Fenerbahçe'nin de özellikle savunmaya geri dönüşlerdeki problemi Beşiktaş'ın ciddi geçişler bulabilmesini de beraberinde getirecek. Yani ben son derece heyecanlı bir maç bekliyorum. Temposu çok yüksek, pozisyonu bol, hatta skor tabelasının da zengin olabileceği bir karşılaşma öngörüyorum Çağatay abi.
1: Ya Talişka da olmayacak. Asensio'nun da bir sakatlığı var, Necati Albayrak. Yani Beşiktaş'ta güçlü bir orta saha var. Fenerbahçe'de de güçlü bir orta saha var. Kanatlarda mı acaba, golcülerde mi bitebilir? Sonucu kim alabilir?
0: Açıkçası ben kanat oyuncularının performansının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu maçta.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Evet, yani Oğuz'a karşı Murillo performansı, Murillo'ya karşı Oğuz, aynı şekilde Beşiktaş'ın savunmasının solunda Rıdvan ya da Outtara, Mason Greenwood'u savunma konusunda, hatta orada ikili üçlü kademelerin performansı tamamen gecenin, derbinin kaderini tayin edecek unsurlar olarak duruyor. Diğer yanda elbette İki önemli santraforun da karşı karşıya geleceği bir mücadele olacağını da söyleyebiliriz. Birisi Juventus'ta 168 maçta 68 gol atmış Vlahovic. Diğeri La Liga'da Mbappe'nin ardından en skorer isim olarak yeniden Türkiye'ye dönen Vedat Muriç. Onların elbette performansları da hayli belirleyici olacak ama seninle kesinlikle hemfikirim. Kenar oyuncularının performansları derbide kaderi tayin edecek isimler olur. Evet.
1: Ömer Necati Albayrak, çok ama çok soru gelmiş sana. Şu anda 10-15'i bile geçiyor. Onlardan bir tanesi Fenerbahçeli Erkan Bey demiş ki, Asensio'nun yokluğunda Hakan Çalhanoğlu harika olurdu. Necati abiye sorabilir misin hocam demiş.
0: Yani Fenerbahçe'nin transfer politikası açısından geçtiğimiz yıllara dair bir farklılık vardı Çağatay abi. Bu da yani Erkan Bey'in sorusuna binaen söyleyelim. Fenerbahçe çok net ihtiyaçlara yöneldi. Sol stoper ihtiyacı vardı, Ake ile bitirdi. Sağ kenar ihtiyacı tartışmasız bir isim gerektiriyordu, Greenwood geldi. Forvet'te santrafor konusunda Vedat artı Lukaku'ya sahip oldu. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz yıllardaki, deyim yerindeyse, tırnak içerisinde söylemek lazım, transfer hovardalığına gitmedi. Yani alabildiği her oyuncuyu almak yerine ihtiyacı olanı alarak bir yandan da teknik direktörünü içeriden bir şeyler üretmeye itti. Yani bugün sol kenara Fenerbahçe Leao'yu alabilirdi. Fenerbahçe sol kenara Rashford'u da alabilirdi. Ama İsmail Kartal orada Aziz Yıldırım'ın 24 Mayıs'taki söylemini yerine getirdi. Oğuz gibi değerli oyuncularımız var, değerini kaybetmiş oyuncularımız var, onları kazanmamız lazım dedi, kazandı. Şimdi de ben açıkçası Fenerbahçe'den teknik direktör dokunuşları, teknik direktör katkısıyla yeniden kazanılacak oyuncular bekliyorum. Onların içerisinde, yani Fenerbahçe'nin kadrosunda hala bu noktada değerini bulması gereken, yeniden belki kendisini hatırlaması gereken oyuncular var. Yani biraz da hep alalım diyerek değil de biraz da çözümü içeriden bulalım diyerek bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alarak çözülmediğini en basit örneğiyle Paris Saint Germain bize gösterdi. Dünya futbolunun zirvesinde. Yani milyar euroyu aşan bütçelerle kurulan kadrolar başarısız olurken, oyuna yapılan yatırımda, teknik direktör dokunuşuna yapılan yatırımda nelerin ortaya çıktığını hem PSG hem de işte Şampiyonlar Ligi'ndeki finalist rakibi Arsenal gösterdi bize. O yüzden biraz bizim modern futbolu örnek almamız lazım. 30 yaş üstü oyunculardan sürekli geçmişlerinden medet ummak yerine artık teknik direktör fikirlerinin sahada uygulanabilirliğini arttıracak oyuncular talep etmemiz lazım. Hı hı. O yüzden ben bu sezon özelinde açıkçası teknik direktör performanslarını çok önemsiyorum.
1: Evet. Necati, bir şey soracağım. Lig Radyo'da sen her gün forma dağıtıyor musun, öyle mi? Bak, dinleyicilerimiz yazıyor.
0: Öyle mi? Her gün değil de haftada bir öyle bir şey yapıyoruz Çağatay abi.
1: Orhan Bey yazmış da aynı şeyi benden de bekliyorlarmış.
0: Abi, naçizane biraz çok gazetecilik şansıyla beraber, fırsatıyla ben çok forma biriktirdim. Biraz öyle paylaşıyorum açıkçası.
1: Peki o zaman senden Galatasaray ve Trabzon'la ilgili de yorumlarını rica edeyim sevgili Ömer Necati Albayrak.
0: Çağatay abi, Galatasaray çok tırnak içerisinde hoyratça eleştirildi transfer dönemi boyunca. Yani Faruk Süren'den sonra 4 sene üst üste takımı şampiyon yapan başkan ve yaptıkları tamamen yok sayıldı. Transferde geçen sezon Yani

0: rakiplerinden ayrışan bütçelerle kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımaya çalışan yönetimin yaptıkları yok sayıldı. Son 16'ya kalan teknik direktör adeta yok sayıldı. Yani sezon Dursun Özbek istifa sesleriyle başladı. Ben maalesef Galatasaray'da sürecin iletişim açısından taraftara doğru anlatılamadığını ve bunun da açıkçası dijital medyadaki etkileşim savaşına da kurban edildiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eleştiren kısmındaysanız etkileşim sizinle beraber oluyor. Eleştiri bu arada tabii ki bizim mesleğimizin en önemli unsuru ama yani maalesef dijital medyadaki etkileşim eleştirileri yani bir gazeteci sıfatından tamamen etkileşim odaklı bel altı vurmaya doğru götürdü ve bu Galatasaray'ın da iletişimdeki eksikliği nedeniyle büyük bir başarısızlık ortaya çıkardı. Halbuki Galatasaray'ın sezona başlarken eksikleri netti. Bir, santrafor Deniz Gül geldi. İki, sol kenar Rafael Leao geldi. Bu oyunculara sezon başında herkes evet derdi ve gerçekleşmesi de kolay transferler değildi. Biri Porto'nun önemli oyuncusuyken diğeri Milan'ın, Avrupa'nın peşinde olduğu isimlerinden biriydi. Sol stoper takviyesi yapılması lazımdı. Evet çok geç geldi ama PSG altyapısından yetişmiş Leipzig'in 18 yaşında yatırım yaptığı bir oyuncu, bir Şiabu geldi. Orta saha derinleşmesi gerekiyordu. Hem ofansif hem defansif. Öne Batrakov gibi en iyi günleri önünde olan bir yetenek kazandırıldı. Arkaya evet eleştiriliyor ama uyumlanması halinde katkı sağlayabileceğine inandığım Leslie geldi. Yani aslında Galatasaray imkanları dahilinde bence yapabileceğini yaptı ama bunu ne şekilde yaptığını, ne şekilde planladığını hiçbir zaman hiçbir iletişimcisi tarafından gerek basın sözcüsü gerek transferden sorumlu yöneticisi tarafından doğru anlatamadı ve Dursun Özbek bu nedenle bence zor bir dönem geçirdi ama şu anda Galatasaray'ın kadrosu lig için gayet yeterli. İşin Şampiyonlar Ligi kısmına gelince ise ben iki takımımızın da hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesine hazır olarak başlayabildiklerini düşünmüyorum. İki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde doğru turnuva mühendisliğini uygulaması, hedef maçları kazanması, hı hı, hedef maçlara odaklanması, diğer maçlardaysa mümkün olduğunca az yıpranmasını talep ediyorum açıkçası. Çünkü aksi takdirde ligdeki yarışta da Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un fırsatları değerlendirmek üzere hep hazırda bekleyecekleri gerçek.
1: Evet. Yılmaz Bey de diyor ki Ömer Necati Albayrak hocama selam olsun, sevgiler. Bu kadar kulüplerin borcu varken nasıl transfer yapabiliyorlar? Bu borçların ödenmesi mümkün mü diye bir soru soruyor.
0: Yani bu borçların ödenmesi tabii ki mümkün. Aslında kulüplerimiz yani çok basit bir şekilde geçen sezonki Trabzonspor örneği biraz scouting'e yönelindiğinde, biraz teknik direktör performansına önem verildiğinde kasanıza doğrudan en basitinden 100 milyon euro sokuyorsunuz. Yani 2-3 transferde yapıyorsunuz hem de bunu. Hı hı. Kulüplerimizin sadece almaya odaklandıkları, taraftarlarımızın sadece alalım gözüyle baktıkları bir ortamda farklı bir şey bekleyemeyiz. Ne zaman ki biz altyapıdan oyuncu çıkarmayı destekleyeceğiz, teknik adamlara bu konuda sabır göstereceğiz, yönetimlerin arkasında duracağız, o zaman bu kültür değişecek. Ama şu anki konjektür, özellikle yöneticilerin de sosyal medyayı bu kadar önemsedikleri ortamda bu söylediklerimizi tamamen bir ütopya olarak ortaya, evet, çıkarıyor. Yani bunun gerçekleşmesi yakın zaman içerisinde mümkün değil. Ülke futbolunda gerçekten yani ben hep söylüyorum, Türkiye'de futbol bir aslında devlet meselesi. Bugün yani ekonomimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Hepimiz buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama futbol aslında bunun için bir fırsat. Çünkü dünyanın en önemli takımlarında önemli yeteneklere sahibiz. Onların sayısını arttırabilmenin yolu mümkün olduğunca genç oyunculara takımlarımızda fırsat vermek, gerek yerli gerek yabancı, çünkü satış potansiyelleri var. Ama bunu dediğim gibi tamamen başarıya odaklı baktığımız için de hep kaçırıyoruz. Kaçırmaya da devam edeceğiz gibi duruyor.
1: Evet, Ömer Necati Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Seninle ilk kez bağlantıya geçtik. Yayınımıza da katıldığın için çok mutlu oldum. Değerli yorumların için.
0: Çağatay Çıtlak, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Senin gibi dediğim gibi usta bir meslektaşımla sohbet etmek benim için her zaman büyük keyif. Sana kolaylıklar diliyorum. Dinleyenlerine de çok selamlar.
1: Estağfurullah. Başarıların daim olsun. İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Ömer Necati Albayrak, onunla da bağlantılarımızı yaptık. Bakalım gelen mesajlara. Serdal Kalaycı da şimdi bana mesaj atmış. Gelelim bakalım Instagram'dan mesajlarınıza, çünkü yazanlar da var. Düşünün, yeni bir takım, daha yeni çıkmış Süper Lig'e. 3 haftada 2 büyük İstanbul takımıyla deplasmanda oynuyorsunuz. Ve bir takım kararlar veriliyor aleyhinize. Ama bir şehrin hayalleri yıkılıyor. O yüzden yerimizde bu sebeple sayıyoruz demiş Bayram Özdemir. Mesajınızı da gördüm. Yine bakalım. Adana'dan Yusuf Süzen, zaten mesajını da ilettik. Sorunu da sorduk. Hakan Çalhanoğlu sorusu da sormuş. Instagram'dan bakalım. Buradan dün teşekkür edecektim. Programdan sonra özellikle takip alanlar vardı. Nilay Hanım'a teşekkürler. Yine bakıyoruz buradan. Aydın Şahin'e teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini takibi alan isimlerden. Dün İsmail Demir vardı. O da programdan sonra beni takip almıştı. Ekber Melike, Gülistan Kılıç Aslan, hepsine teşekkürler. Serdar Akan, teşekkürler. Necati Oktay, teşekkürler. Habib Esmer, Habibe Esmer, çok teşekkürler. Ve Habib Esmer. Ali Kurt, çok teşekkür ediyorum. Ali Kara'ya da teşekkür ediyorum. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim, ama bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı. Evet, A Milli kadın voleybol takımımızla ilgili bunu söylemesem olmaz, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacağız. Biliyorsunuz kadın voleybol milli takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün çok önemli bir karşılaşması var Almanya'yla. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da karşılaşma. Millilerimiz Almanya'yla grup aşamasında da karşılaşmıştı, hatırlarsınız. Ben de izlemiştim, rakibini 3-1'lik skorla geçmişti. Grubunu ikinci tamamlayan ekibimiz de son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 geçmişti. Grubumuzda 3. olan Almanya ise bir önceki turda Belçika'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Şunu da bilgisini verelim. Çeyrek finalde İstanbul ve Bornu'da da Bornu'da ikişer maç yapılırken yarı final ve finallerin tamamı İstanbul'da oynanacak. Ve eğer milli takımımız bugün turu geçerse de Sırbistan'la 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapacağız. 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapılacak. Şimdi şöyle bir baktım ama bir yanlışlık olmasın, 5 Eylül olmasın bu. Bakalım Hürriyet gazetesi de böyle bir hata yapmaz diye düşündüm, ama gazete haberinde 5 Ekim'de yarı final oynayacak diyor. Bence bu 5 Eylül olması gerekiyor. Kontrol etmek isteyenler de gazeteden takip edip bakabilirler. Bakalım, bir sürü yine takipçimiz olmuş. Kadir Er'e çok teşekkür ediyorum. Kadir Perde çalışanlarına, hepsine de kolaylıklar diliyorum. Halil Kömürcü'ye teşekkür ediyorum. 02 Akineton. Ahmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Evet, şu anda son dakika açıklanmış. Dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Çok şükür bu tahminimiz de tuttu. Cumartesi saat 20'de oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Son dakika bilgisi, bunu da sizlere vermiş olalım. Erdinç Afacan olabilir. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Halil Umut Meler, evet şimdi açıkladım. Arkadaşlarımıza sağ olsun, bu bilgiyi benimle şu an paylaşıyorlar. Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar. Yine harika. Sizin değerli spor adamları her zaman daha önlerde yer almalı. Seviyeli, samimi, doğru, beğenerek takip ediyoruz demiş Volkan Bey. Ne kadar güzel, övgü dolu sözlerde bulunmuş. Teveccühünüz çok çok sağ olun. Yeni transferin ismi Biçam mı? Biçam değil, Biçabu diye biliyorum. Çünkü dün oyuncu geldiğinde, mikrofon tuttuğunda Gerçi hani telaffuzu ne diye sorduklarında Biçabu yorumu yapmıştı.

bilgiyi de vermiş olalım. Atakan Yıldız, Talişka ile ilgili son durumu soracaktım. Evet, Talişka gitti Atakan Bey. Rica ederim, güzel insanlar sizlersiniz. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Spor Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inancımız tam demiş. Ercan Bey başarılar dilemiş. Necati Bey için derbi için sistem ve kadro olarak hangi takımın şansı görüyor demiş. Şimdi gördüm ama Necati Albayrak zaten yorumunu yaptı ve gitti Bülent Bey.

0: En sıradaki spor yazarımızla, gazeteci dostlarımızla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den ayrılmayın.
1: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Sincatlı Gayan'da yarışta birlikte başlıyor. Start verildi. Üçüncü koşu başladı. Liderlik mücadelesinde iç kulvardan gelen Selim Usta öne geçmeye çalışıyor. Dışarıdan yine Ayola ve Gökdemir'le birlikte Küçük Zerya'nın atakları var. 8 numaralı Ayola önde. 2 numaralı Gökdemir ikincilikte, 2 boy kadar geride 9 numaralı Küçük Zerya vardı. İçeriden 3.'lüğe girdi 5 numaralı Selim Usta. 4.'lükte kaldı Küçük Zerya, 2.5 boy kadar geride 10 numaralı Seyran Hanım. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Oskay Bey sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 8 numaralı Ayola yarıştaki liderliğini koruyor ikincilikte. Yine 2 numaralı Gökdemir o dış kulvarda. 3 boy kadar geride de 5 numaralı Selim Usta. 1.5 boy kadar geride Seyran Hanım ve dışında Küçük Zerya. Viraj dönülmeden Gökdemir geldi, liderliği aldı ve düzeye de 2 boy farklı önde çıktı 2 numaralı Gökdemir. Ayola ikincilikte, içeriden 10 numaralı Seyran Hanım, dışarıdan Selim Usta'nın gayretleri var. Son 400 metreye 2 numaralı Gökdemir 2.5 boy farklı önde geldi, dışarıya doğru çıktı 10 numaralı Seyran Hanım. Geriden 6 numaralı Venedik Zade'nin atakları var. 2 numaralı Gökdemir 2 boy farklı önde 10 numaralı Seyran Hanım geliyor, son 200'e girildi 2 numaralı Gökdemir önde, dışarıdan 10 numaralı Seyran Hanım'ın gayretleri var. Son 100 metre Gökdemir önde, Seyran Hanım geliyor, 2 numaralı Gökdemir'in liderliği sürüyor. Seyran Hanım geliyor ama Gökdemir kazanıyor. 10 numaralı Seyran Hanım 2. 6 numaralı Venedik Zade 3. 5 numaralı Selim Usta 4. 4 numaralı Oskay Bey 5. oldu. Kazanarak başladı kariyerine 2 numaralı Gökdemir. Ercan Çankaya ile start aldı.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hepsi burada premium.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yine gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçına sadece iki gün kaldı ve şu anda da telefonun diğer ucunda Fotospor ve Şok gazetesi yazarı, değerli gazeteci dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım, yayınımıza hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar. İyiyim. Sağ olun. Hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hamdolsun. Bizler de gayet iyiyiz. Yorumlarını merak ediyorum. Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor sevgili Erhan Alveroğlu?
1: Şimdi maçın değerlendirmesine başlamadan evvel maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Evet. Oradan bir girizgah yapmak lazım. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. Fakat son dönemde çok ciddi şekilde düşen bir performansı vardı. Olaylara karıştı. Trabzon-Fenerbahçe maçındaki olayların baş müsebbibiydi bence. Ve bu süreçler sonrasında çok fazla önemli maçlarda görev almadı, ama bu sefer MHK artık başka kozu kalmadığı için, oynatacağı başka bir el olmadığı için Halil Umut Meler'i bu maçı atadı. Halil Umut Meler bugün, yani bu atamayla, bugün yapılan atamayla artık hakemliğinin ne tarafa gideceğinin yönünü belirleyecek. Eğer çıkıp düzgün etki altında kalmadan, ne Fenerbahçe ne Beşiktaş etkisi altında kalmadan düzgün maç yönetirse kariyeri yukarı doğru ivmelenmeye devam edecek. Ama eğer öyle olmazsa maalesef aşağı doğru dümeni kırmaya başlayacak diyerek başlayayım. Fenerbahçe Beşiktaş maçına gelince, son dönemlerin en iddialı Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak bu maç.
0: Evet,
1: hani iki takım da, yani Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Alanya'da bir ivme kaybetti, ama sonradan işte son 6-2 kazandığı maç var. Vlahovic'in golleri var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalışı, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'la yeni bir ivmesi var. Diğer taraftan da işte transferlerin beklendiği gibi olmaması, aslında taraftarın beklediği gibi olmaması ve oluşan bir durum var. Bunların hepsinin yüzleşeceği, çarpışacağı, karşılaşacağı bir maç olacak.
0: Evet.
1: Bence favori Fenerbahçe. Şu anda daha böyle oturmuş bir takım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe geçen seneden 8 oyuncusuyla, yani ilk 11 planındaki 8 ana oyuncusuyla devam ediyor yoluna.
0: Yani omurgası yine aynı şekilde devam ediyor.
1: Evet, ve bu omurgada ekstra güçlendirdiği bölgeler var. Mesela Ake'den sonra çok ciddi bir şekilde, hani Skriniar kötü falan diye gözüküyor, formsuz diye gözüküyor. Oysa oradaki gerçek bana göre şu: Skriniar çok iyi bir oyuncu. Eskiden bütün açıkları Skriniar kapatıyordu ve çok dikkat çekiyordu. Şu anda Ake geldikten sonra Skriniar sadece kendi işini ve ekstra çok iyi oynadı lüzumumuz kalmıyor. Greenwood geldi yine ilk 11'e. Greenwood sağ tarafta, o hani hatırlayın Lyon maçını, hatırlayın diğer Avrupa maçlarını, 80 metre attığı paslarla, gerilmeden 80 metre attığı paslarla Fenerbahçe'nin gol başlangıçlarını hazırlayan isim oldu. Bu da ikinci isimdi mesela. Çok önemli. Vedat Muriç üçüncüsü. Yani 8-3-11 yapıyor. Vedat Muriç'in attığı goller, oynadığı oyun, o özellikle Lyon defansının zebelli rakibi olan iki tane libero stoperine ciddi üstünlük kurması, bu Fenerbahçe'nin eksiklerini giderdiğini gösteriyor. Ama tabii ki kadro derinliği anlamında eleştiriler olsa da Fenerbahçe aynı omurgayla devam edip güçlü bir oyun oynamaya başladı. Fakat Beşiktaş'ın da hani yabana atılır bir noktada değil. Vincenzo Italiano'yla gerçekten iyi bir ivme yakaladılar. Evet, orada da eleştiriler var. Hani amiyane taraftar ağzıyla diyorlar ya, logosunda basketbol tam bir takımı elediler, niye bu kadar şey yapıyorlar diye. Ama Beşiktaş'ın da ciddi ivme yakaladığını söyleyelim. Bir defa takımlaştık ve gol sorununu çözmüş görünüyor. Yıldız sorununu çözmüş görünüyor. Müthiş bir orta sahası var. Yani ilginç bir maç bizi bekliyor. Bir de Beşiktaş'ın Fenerbahçe stadında genelde ilginç galibiyetler aldığını biliyoruz. Hani bu
0: 10 kişi kalınca, değil mi?
1: Evet, Redmond'un oynadığı bir maç vardı yakın zamanda. Biraz daha evvele gittiğinizde Pankulu bir maç vardı. Yani böyle şeyler geliyor akıllara. Yine öyle bir şey yapmak istiyor Beşiktaş. Öyle bir durum olursa da, öyle bir galibiyet olursa da kendisini sezon sonrası için avantajına çevirecek. Ama tabii bu Beşiktaş için söyleyebileceklerim bu kadar. Hmm. Fenerbahçe tarafına gelince, Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçek anlamda, hani onu övmek adına değil ama geçmiş dönem İsmail Kartal'dan bildiğimiz şeyleri yansıtmaya başladı. O Şampiyonlar Ligi'ne katılma özgüveni, o ana kadar İsmail Kartal'ın boynunda olan demokrasinin kılıcının artık inmesi, artık rolünü, yerini kendi kafasında da garantilemesi zaten son Şampiyonlar Ligi basın toplantısından sonra konuşmalarından belliydi. Şimdi mesela sahneye Oğuz'u çıkarttı. Oğuz bazen oyuncuların yoklukları bir başka varlık ortaya koyuyor. Hatırlayın geçmişte Rüştü sakatlandı, Volkan doğdu Fenerbahçe'de. Hatırlayın sol bek yoktu, Ferdi Kadıoğlu doğdu. Şimdi de Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Bunu bir fırsata çevirdi yine Fenerbahçe. Yıllardır kenarda bekletilen, bu benim yorumum, ben öyle düşünüyorum, ötekileştirilen. Hatırlarsanız ya sizde ya Berk'le bir bağlantımız vardı. Ben Lyon'daydım, çok ciddi eleştiri oluyordu Oğuz oynayacak diye. Ya Oğuz çok önemli bir oyuncu. Kerem'den daha fazla top hakimiyeti var. Top tutabilme özelliğine sahip ve çok daha seri demiştim. Nitekim Lyon'da da bunu gördük. Oğuz gibi etkili bir oyuncu İsmail Kartal kazandı diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin daha böyle farklı bir oyun oynamaya başladığını gördük. İsmail Hoca takımın omurgasındaki bağlantıyı bildiği için Kante, Gendouzi, Ake, Şikrinyar ve ön tarafta şu anda oluşturduğu Vedat, Oğuz, Greenwood üçgeni, bunlara mesela son maçta Talisca, Asensio yokluğunda İrfan dedi. Çok eleştirildi ama bir gördük ki İsmail Kartal'ın sözlerini biraz dinlemek lazım. Maç öncesi yayıncı kuruluşa şöyle bir şey dedi hoca. Biz bugün İrfan, Greenwood, Oğuz'la başladık ama öyle sandığınız gibi klasik değil. Maç içinde görecektiniz. Maç içinde öyle bir oldu ki Greenwood bir anda Alex rolüne büründü. Forvet'in, Vedat'ın arkasında serbest bir roldeydi. İrfan sağ kenara geçti. Sağ kanat oyuncusu gibi oynadı. Hatırlayın golde bir şekilde hani çok iyi bir driplingiyle koşamıyor denen İrfan'ın yaptığı müthiş dripling ve hatta pasıyla geldi. Yani birçok noktada Fenerbahçe'de taktiksel ve fiziksel anlamda gelişim var. İşte bu maçta Fenerbahçe için önemli bir maç. Samsun maçında gösterdi onu Fenerbahçe. Belki hani bu senenin en iyi ilk yarısını oynadı. Lyon maçı da öyle diyebiliriz ama Samsun maçında hani çok fazla pozisyona gidip sirkülesi etmişti Samsunspor'u. Yine çok formda bir Fenerbahçe'nin, yine formda bir Beşiktaş'la yapacağı mücadele gerçekten merak konusu. Tribünde olacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz ama her şeyden önce benim muradım hakemlerin futbola, oyuna müdahale etmemesi. Hiçbir takım lehine. Umarım Halil Umut Meler başta öyle girmiştik. Çok dengeli, çok düzgün, inandığını ve bildiğini çalacak, düdüğünü çalacak bir noktada maç yönetir. Sonrasında sahada o anlık günlük gelişen bir şeyler. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına topun hakimi olarak başlayacağını öngördüğümü söyleyeyim. Hani topa hükmedecek, topla genelde set hücumları yapacak bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe Mourinho ve Tedesco döneminde hep geçiş hücumu oynayan, kadrosunu ona göre kuran bir takımdı. Şu anda daha oyuna hükmeden, topu daha fazla ayağında tutup oyunu yönlendiren, set hücumlarına da çıkan bir Fenerbahçe görüyoruz. O anlamda Fenerbahçe biraz daha topa hakim oldu. Hem de ev sahibi olmanın verdiği güçle hızlıca skoru almak isteyecek. Dikkat ederseniz Lyon'da, Samsun'da daha evvelinde hep Fenerbahçe'nin skoru çok erken aldığını gördük. Yine böyle bir başlayacak hikaye bekliyorum. Çünkü İsmail Kartal takımından oyun başlar başlamaz skoru bulup rahatlamasını bekliyor, istiyor. Yine böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Gündemle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse, Talisca'nın ayrıldığını biliyoruz. Evet. Bugün gitti Al Cezire'ye imza atacak. Ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarının transfer konusunda eleştirisi var. Hatta bazı spor yorumcu arkadaşlarım, tabii ki herkesin yorumuna saygım var ama bazı spor yorumcu arkadaşlarımızın Kante Gündüz'ü sakatlansa ne olacak? Vedat sakatlansa ne olacak? Akbeş İkniyar sakatlansa ne olacak? Sözde. Bir defa Akeş Kriyar sakatlansa, onlardan biri sakatlansa, kenarda Opong diye bir oyuncu alındı. Yani bunu bile, yani hiç oynamadığı için herhalde bunu yok sayıyorlar. Ümit Akdağ alın diyorlar. Mesela Beşiktaş aldı onu da. Ya da işte Adil alınsın diye bekleniyordu. Kenarda stoperi yedekleyecek bir oyuncunuz var. Kante Gündüz'ü sakatlansa dendiği İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de. Mert Hakan yandaş dönüyor. İrfan'ı gördük orada oynuyor. Zaten Başakşehir'de oynuyordu. Forvet konusunda Vedat sakatlansa Lukaku var. Tamam, Lukaku hazır değil diyorsanız, Osimhen sakatlansa kim oynayacak Galatasaray'da mesela? Hiç bu düşünüldü mü? Ya da Vlahovic yeni yeni forma giymeye başladı, form tutmaya başladı. Vlahovic olmasa oh var Beşiktaş'ta. Oh'la Lukaku arasında bir tercih yapmak isteseniz Beşiktaş hangisini oynatmak ister diyebiliriz. Yani acımasız bir eleştiri kültürü. Bu hani o sakatlansa, bu cezalı olsa dendiğinde bu yorumlara Fenerbahçe yönetimleri yıllarca kafa taktılar ve Fenerbahçe Amrabat, Bekao, sayabileceğim şu anda aklıma gelmeyen Diogo Carlos, bir sürü ismi yollamak için kontratlarından çıktı. 12 milyona 15 milyona alınan oyuncular Çorum Spor'a, şuraya buraya bedelsiz verildi. Sadece kontratlarından çıkabilmek için. Yani bir takımın kadronun tam olmasını sağlamak için 40 kişi yapılmasına gerek yok. Elbette sezon içinde sakatlıklar, arızalar olacaktır. Zaten takım olgusu bu yüzden var. Birileri onların yerine oynayacaktır ve 11 tane Messi ya da 18 tane Messi, 18 tane Ronaldo, 18 tane Osimhen ya da 18 tane Greenwood oynatma şansınız yok.
0: Evet. Bu arada Semih Bey diyor ki Erhan Bey, Kante de geçen seneye kıyasla yeni transfer sayılır. Katılır mısınız demiş.
1: Katılmam. Semih Bey'di sanırım. Evet. Semih Bey, Kante geçen sene bir maç kötü oynadı. O da ayağının tozuyla gelip iki gün sonra maça çıkmıştı. Kötü demeyelim ona. Normal oynamıştı. Ondan sonra kalan benim izlediğim tüm maçlarda harika oynuyor. Evet, yeni transfer mi dersiniz? Ben şöyle değerlendiririm. Kante geçen sene o performansı göstermeseydi, o ışığı vermeseydi, Fenerbahçe bugün bir transfer daha yapmak durumunda kalabilirdi. O anlamda yeni transfer demeyelim de, o omurganın en sağlam kemiği oldu diyebiliriz Kante için.
0: Erhan Alveroğlu, sana sorular geliyor. Enes Bey diyor ki, Fenerbahçe bu sene hep sonuca kanatlardan gitti. Beşiktaş bu kanatlara çok iyi bir önlem aldığı takdirde Fenerbahçe sıkışan kanat organizasyonu anında bu sene pek göremediğimiz merkezden hücum yapabilir mi? Erhan Bey ne der demiş.
1: Evet, Fenerbahçe oyunu kanatlara açarak rakip savunmayı genişletmek istiyor. Bu genişlik sonrasında da kenar oyuncuların içe kat edip şutları, Greenwood ve Oğuz örneğinde gördüğümüz gibi, ya da Vedat'a yapılan ortalarla sonuç almaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin ortadan da ciddi tehlikeler getirdiğini anımsayalım. Mesela Talisca'nın attığı gollerin hepsi ceza yayı üzerinden hemen hemen. Ya da işte Greenwood'un attığı bazı goller ceza yayının oradan. Yani yine ortadan da tehlike götürüyor Fenerbahçe. Bir de atamadıkları var. Mesela İrfan Can Kahveci'nin ortadan gelip kaçırdığı bir iki pozisyon var. Fenerbahçe kanatları zorladığında ortaya çıkan zorlukları da, boşlukları da değerlendiriyor. Ama tabii ki Beşiktaş kanatları tutmak isteyecektir. Vincenzo Italiano özellikle bu bölgeleri önlem alacaktır. Fakat Fenerbahçe'nin de buna karşı mutlaka alternatif planları olacaktır. Mesela Murillo çok fazla hücuma çıkan bir bek. Aynı Fenerbahçe'deki Archie Brown gibi düşünün. Archie Brown da çok hücuma çıkıyor ve arkasında boşluk bırakıyor. İki takım da mesela o kanadı değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ya da önlem alınacaktır bu noktada. Evet, ortayı daha az kullanıyor ama kenardan sonuç alıyor diye az kullanıyor. Eğer Fenerbahçe kenardan gidip sonuç alamamış olsaydı ortadan bu sefer denemeye başlayacaktı. O anlamda ben de açıkçası cumartesi oynayacak maçta kenara gerek, ortaya gerek kalacak mı? Orta bölgeden bir organizasyona gelecek gerek kalacak mı diye meraklıyım. Bakalım ne olacak.
0: Sevgili Erhan Alveroğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, değerli görüşlerin için.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam.
0: Hoşça kal. Kolaylıklar diledik ve bugün de programın sonuna geldik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım bir takım bilgiler verebilmişizdir sizlere. Dinleyen herkese, gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosunda Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Seni kaçırma.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, Lodos'u bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var, taşıyabilen oyuncun var, koşu atan oyuncun var. O zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin, hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jarju, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'u çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek.

0: Bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam işte fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hoca ya, nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Gündüz ile bir kere savunma arasını doldurabiliyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Guendouzi 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim. Teklif etmiş ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim bu yani benim dostum, arkadaşım demiş insan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına. Ya demişler ihtiyar bu atın çalınacağı belli sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünün sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın. Şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp bu kadar. Tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten de öyle olmuş. 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğersem çalınmamış abi dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar. İhtiyara gitmişler demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın. Talihsizlik değil baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü bunu söyleyeceksin bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden abi şimdi vahşi atlar onları terbiye etmeye çalışırken oğlu attan düşmüş adamın ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor, herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak, evin beti bereketi kaçacak, eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek için orduya katıyorlar. Bu sefer de oğlan sakat ya. Onu götürmüyorlar. Bu sefer de diyorlar ki çok şanslısın. Ya yeter diyor. Yeter. Yani özetle acele karar vermeyin. Hayatı küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Dün rotasyon yanlıştı. Bugün Fenerbahçe izlemek çok keyifli. Derbi maçından sonra tersi de olabilir. Ya da devam edebilir. Çünkü futbol bize hep aynı şeyi söylüyor aslında. Bir ana bakıp hikayenin sonunu yazma. Galiba hepimizin öğrenmesi gereken şey bu. Yani süreci ayrıca yorumlayıp mümkün mertebe zanlardan kaçınmak. Eğer bunu öğrendiğimiz bir sezon olursa şu futbol bu hayatta bize bir şey daha öğretti der. Ben kendi adıma sevinirim valla. İnşallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshuayi'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde bütçü bu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugün rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitşibu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitşibu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
9: Türkiye'nin reklam. En genç spor
10: radyo. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Reklam bitti.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyer. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Şafak Malatya ile bağlantımızı yaparak başlayacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız derbi haftasında. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, genellikle 16-10 dediğimizde parantezde girişi duyarsınız. Kim ne dedi formatının hemen ardından bu iki program geçişi arasında 15-20 dakikalık bölümü doldurabilmek adına L1 üçgen olur. Kim ne dedi formatı olur. Hemen sesimizi duyarsınız. 16-11 geçe duydunuz. Sebebi Şafak Malatya ile telefon bağlantısı yaparken aldınız yine hakeminizi deyip böyle sanki karşısında fanatik bir Fenerbahçeli varmış gibi beni karşısına alıp telefonda beni lafa tutmasından kaynaklı. Derbinin Fenerbahçe mi Beşiktaş mı dediğimiz, cumartesi saat 20'ye odaklandığımız, hakem kısmına pek de odaklanmadığım açıkçası derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Şafak Malatya, hoş geldin, selamlar.
1: Olarak biliyordum. Meğerse Fenerbahçeli miymişsin?
0: Evet. Hasta nereli?
1: Livorno. İtalya'nın biliyorsun peki ikinci takımlarından.
0: Peki abi. Eyvallah. Yani nereden nereye taşıdın olayı bak. Hasta yani. Livorno. Peki. İtalya denildiğinde de abi bu arada Parma'dır ya. Livorno'dan, Calcio'dan.
1: Abi ama efsane Parma kadrosu. Evet. Şu anki Parma çok da şey değil de. Olsun. Efsane Parma kadrosu. Dört mesela, kişi sayabilir misin bana o kadrodan?
0: Efsaneden. Evet. Parma'nın bugünkü kadrosundan belki birilerini sayarım ama efsane kadrodan şöyle biraz...
1: Efsane Milan'dan sayabilir misin?
0: Efsane Milan'dan ziyade Parma dedin abi. Parma'da ben sana bir Buffon derim mesela ilk etapta. Yani Baggio'ya gider aklım. Haricinde biraz zorladığımda kendimi, Crespo da oradandı değil mi?
1: Evet.
0: Doğru. Bir tane mi kaldı saymam gereken?
1: Bir tane daha kaldı.
0: Abi o biraz zorlar herhalde ama Cannavaro diyeyim. Doğru mu?
1: Cannavaro da vardı, evet.
0: Evet mesela bak. Yani efsane Milan mı dedin sonrasında? Efsane Milan'ı zaten efsane sayamayan Milan'dan bu sektörde barınmasın abi, öyle bir şey orası ya. Dida dersin, Cafu dersin, Nesta dersin, Maldini dersin, Stam dersin.
1: Ne takım da o.
0: Evet ya. Abi yani Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, ileride Şevşenko ki Fenerbahçe'ye de böyle bela olduğu bir dönem olmuştu onun.
1: Kaka'nın o dönemki namı neydi biliyor musun?
0: Neydi?
1: Normalde biliyorsun böyle işte Ricardo Quaresma gibi, Cristiano Ronaldo gibi, işte Juan Pablo Riquelme gibi yokluktan gelen adamlar daha iyi topçu olur klişesi vardı. Kaka spor camiası, futbol camiası da onu delen ilk adam oldu. Aşırı vardı. Zengin bir ailenin oğlu ama çok iyi topçuydu.
0: Şimdi aklıma şey geldi, dediğin gibi Kaka hep onunla anılırdı. Aşırı zengin bir ailenin çocuğu ama futbolcu. Hep böyle farklı hikayeler dinlemişizdir çünkü. Mesela bir Ronaldinho'yu karşısına koyduğunda.
1: Portakalla top sektirerek büyüdüm falan.
0: Mesela Ronaldinho'yu karşısına koyduğunda. Hatta bugünden bak Lukaku'ya bak. Lukaku ne diyor? Sütten giriyor konuya değil mi? Yani süt alacak para yoktu. Sütü suyla karıştırdığını gördüm. Öyle bir hikayesi
1: o
0: var
1: zaman,
0: ailenin.
1: Bak, sana son bir
0: herkesin buralardan girdiği hikayeler vardır yani.
1: Brezilya'da bir golcü vardı dünya ünlü. Sokaklarda çöp toplarken 18 yaşında keşfedildi. Sonra dünya ünlü oldu, Brezilya milli takımına geçti. Hadi bunu da programdan sonra yazarsın bana.
0: Abi biraz daha detay verirsen, böyle aklımda biri de geliyor gelmiyor değil ama.
1: Forvet işte abi, golcü, daha ne diyeyim sana. Ha, bundan büyük detay olur mu? 18 yaşına kadar, 17-18 yaşlarına kadar sokakta bildiğin çöp topluyordu. Sonra bir şekilde buluyor, keşfediliyor. İşte bir amatör falan derken adam profesyonel milli takım devam etti öyle.
0: Yani çok da anımsayamadım abi. O da benim...
1: Bir ara akli dengesini kaybetti diye çıktı, babasını kaybettikten sonra.
0: Adriano'dan bahsediyorsun sen.
1: Ya bir tane daha var ama biri Adriano, evet. Peki, İki Adriano'dan tane var öyle, ikisi de Brezilyalı.
0: Peki. Akli denge deyince direkt Adriano'ya gitti akıl.
1: Ya çok, o da çok iyi golcüydü işte.
0: Evet. Veron diyen de var mesela.
1: Tabii Veron da iyi topçuydu.
0: Bak ama bana bunlarla gel abi. Bak beni 3 tane soruyla sınav ettin mesela. Şu bak, an şu an 67-80'im rahat var yani bu sınavdan. Öyle söyleyeyim.
1: Biz
0: sana.
1: Sega Mega Drive'da International Superstar Soccer diye bir oyun oynardık. Oranın efsanesi Valderrama'ydı. Eski gurmeler bilir. Sensible Soccer'cılar bilir. Ondan sonra o geliyordu.
0: Vay be. Bu arada Gabriel Jesus mu diyen var, Veron mu diyen var. Adriano'yu bilen var zaten. Gabriel Jesus'u çok yazmış.
1: Brezilyalı golcü.
0: Yani burada bilmiyorum, dinleyicilerimizin yardımına gideceğim.
1: Radyo golde sonuna kadar sana yazanlar, bir gün denk gelirsek onlara böyle istedikleri bir yerden çok kral bir kahve ısmarlarım.
0: Peki, senin canın sıkılmış abi belli ki Halil Umut Meler'den. Biraz yumuşattık galiba senin de sinirlerini.
1: Hadi derbiye geçelim.
0: Şafak Malatya. Bir tık yumuşatmış olduk senin sinirlerini.
1: Eyvallah.
0: Bunlarla.
1: Yok peki. Canım, Fenerbahçe maçlarında sinir olmaz. Fenerbahçe rakibimiz.
0: Fenerbahçe rakibimiz. Diğerleri ne peki?
1: Diğerlerini ben 2018'de Aspor'da söylemiştim. Açık arşivlerden izleyebilirsin. Şimdi şöyle yapalım istersen Berk, sana da uygunsa. Tamam, böyle bir 5-6 dakika maksimum Beşiktaş'ın bir transfer sürecini konuşalım.
0: Yapalım, konuşalım. Ardından abi, söz sende. En son Ümit Aktay'la biten bir süreç. 17-15'te bekleniyor Ümit Aktay Beşiktaş'ta, söz sende.
1: Şöyle söyleyelim, Beşiktaş bence bu sene çok iyi bir transfer dönemi geçirmiştir. Bu kesin. Evet, hala bir 6 numara, hatta 6-8 oynayabilen bir oyuncu ya da hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu eksik midir? Evet. Dün Raskin olayı var, ona değineceğim, ama geneline baktığında Beşiktaş gönderdikleriyle ve aldıklarıyla başarılı bir transfer sezonu geçirmiştir. Geçen sene hatırlarsan yerli rotasyonuyla ilgili Beşiktaş'ta bir sıkıntı var diyorduk. Bu sene Beşiktaş'ın yerli rotasyonu, şimdi tek tek sayıp zaman almayalım, hem Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den demek çok iddialı olur. Fenerbahçe'de de iyi yerler var ama Fenerbahçe'yle de aşağı yukarı kafa kafaya diyebiliriz. Ama dört büyükler arasında en iyi yerli rotasyonu olan iki takımdan biridir Fenerbahçe'yle beraber. Hem yerli rotasyonunu Beşiktaş güncellemiş oldu. Hem Musrati gibi, Onana gibi, João Mario gibi yıllardır elinden çıkartamadığı adamları çıkartmış oldu. Üzerine bir de bu takviyeleri yaptı. Takviyelere baktığında Trossard'ı bir yana bırakıyorsun ki Trossard bu topa gelinebilecek riskli bir oyuncu. Diğeri hepsi 30 yaş altı oyuncular. Yani satıp kar edebileceğin oyuncular. Orada bir Ernest Pogba hamlesi yaptı. Bence o fırsat transferiydi. Yerine yapılan transferden dolayı bir tık gözden düşmüştü. Ama ileride çok iyi paralara satabilecek. Biliyorsunuz da zorunlu satın almayla aldı Beşiktaş. Bu açıdan güzel bir transfer dönemiydi. Peki Rios'ta ne oldu dün son saatlerde? Biliyorsun saat 1'e kadar UEFA'ya oyuncu bildirebiliyordu Beşiktaş. Çok ilginç bir şekilde dün, hatta ben bununla ilgili de paylaşım da yaptım. Muhabir kardeşlerimize kızmayın diye. Şu adamlar da haklı. Öğle saatlerinde Beşiktaş'ın teklifini Rangers kabul etmedi. Kiralama ve zorunlu olmayan satın almayla alakalı bir teklifti. Bu sefer oyuncu tarafı da biz okeyiz, kulübümüzle anlaşın gelelim dediler. Beşiktaş'ta kulübüyle anlaşma yazıyor. Daha sonra dün biliyorsun Rangers'ın bir maçı vardı. Türkiye saatiyle herhalde 11 gibi falan bitti. Maçı 11-11.30 gibi. Maçtan önce Beşiktaş bu sefer Rangers'ın istediği teklifi yaptı. Bu teklifi yaparken elinde şöyle bir koz vardı. Raskin Beşiktaş'ı istiyordu çünkü, yani öyle konuşulmuştu. Oyuncu tarafıyla, avukatıyla. Zorunlu satın almalı bir teklif yaptı Beşiktaş. Bu sefer Rangers bunu kabul etti. Maç bitti, Raskin kabul etmedi. Fiyat yükseltti veya başka bir şey, bilmiyorum, inan orasını kimse bilmiyor. Ama olumlu dönüş yapmadı. Haliyle o transfer yattı. Beşiktaş cephesi bugün hala zorlayabilirdi Raskin'i ama bizim aldığımız bilgi şu. Dün biz UEFA'ya bildirmek için bu oyuncuyu istiyorduk. UEFA'ya bildirme noktasında bize bu zorluğu çıkaran adama biz şimdi gitmeyeceğiz dediler. Bence haklılar da. Peki neden oraya ısrarla Beşiktaş adamı oluyor? Çünkü Salih Özcan'ın ikamesi yok. Salih çok iyi oynuyor. Geldi, cuk oturdu, harika işler yaptı. Bütün arkayı temizliyor. Stoperlerle forvetin arasında ciddi bir bağ kuruyor. Haliyle Orkun'u rahatlatmış oldu. Olaytan'ı rahatlatmış oldu. Ama Salih de insan. Yani Salih kart görebilir, Salih sakatlanabilir, Allah korusun. İşte Salih yorulabilir. Çünkü çok tempolu ve eforlu bir oyun oynuyor Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş'ın bugün dahil 1,5 günü var. 1,5 gün içerisinde bir yabancı oyuncuyla Salih'in ikamesini alıp muhtemelen, ki öyle olmak zorunda artık, işte Avrupa'da Salih'i kullanıp Türkiye'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 numaraya alacağı yabancı oyuncuyu kullanması lazım. Burada farklı isimler var. Mesela Rayo Vallecano'da oynayan Morita var. Brezilya'da oynayan Bidon var. Ki o da Brezilya'da, ben izlemedim o oyuncuyu açık söyleyeyim, ama Brezilya'daki arkadaşlarımız, görüştüğümüz, özellikle Zago döneminden bu yana kontak kurduğumuz bazı muhabir arkadaşlar var. İşte Brezilya'nın önemli, mevkisinin önemli ve gelecek vadeli oyuncularından biri diye lanse ediyorlar. Bakalım, yani oraya bir hamle yapacak Beşiktaş ve büyük bir ihtimalle de orta sahaya alacağı hamleyle de transferi tamamlayacak gibi görünüyor. O yüzden Beşiktaş transfer dönemi bence güzel geçti. Dünkü son dakika aksiyonunun en büyük sebebi de Muhammed Salah'ta kaybedilen zamandı bence. Orada Beşiktaş yönetimi biliyorsun bir aya yakın duraksadı. O süre zarfında planlar bence dünkü son dakikalık mevzuya kadar kaldı. Bu konuyla ilgili bir sorun yoksa derbiye geçeceğim.
0: Derbiye geçelim ama böyle taraftarlar biraz da Beşiktaş'ta sana katılmadığını söyleyen mesajlar atıyorlar. Yani Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçirmemiştir. Şafak Malatya hangi Beşiktaş'ı takip etti demiş mesela. Orada Hüseyin Bey, ama ben senin gibi düşünüyorum. Ben Hüseyin Bey gibi düşünmüyorum mesela Beşiktaş'ın transfer süreci özelinde. Bir Vlahovic hamlesi gelmeseydi bir farklı tepki görürdük, ayrı konu, ama bugün Fenerbahçe'nin de iyi bir kadrosunun olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Kaldı ki Guendouzi ile Kante hamleleri burada başrolde oynuyordu Saran döneminde gelen. Onlar da altyapısını oluşturmuştu bu mevcut iyi kadronun. Lukaku'nun nasıl çıkacağını göreceğiz. Ne olacağını bir risk alındı haliyle orada. Maliyeti de burada ön plana çıkartılarak bu söylenebilir belki ama yani Fenerbahçe'de bile hani daha iyi dersin değil mi mesela transfer planlama yapı daha iyi dersin Fenerbahçe'de şu an transfer özelinde ama hı-hı. Fenerbahçe'de bile işte Aziz Yıldırım istifa hashtagleri açıldı geçtiğimiz günlerde Cihan
1: yani
0: Kemer transfer yok dediğinde.
1: Yani ben izleyicimizin yorumuna saygı duyuyorum. Şu an daha uzun bir vaktimiz olsa geniş geniş oyuncu bazında değerlendirirdik. Beşiktaş bence transfer sezonunu başarılı geçirdi. Ha şu denilebilir. Rashica Çerni tarafına bir oyuncu çekilmeli miydi denilebilir veya çekilebilir miydi? Evet ama Rashica ayrılmak istemedi. Her yolu denediler. Bence Çerni'den çıkılmamalı. Çerni iyi bir alternatif. Beşiktaş'ın belki 11'i düşünülemez diyebilirsiniz ama iyi bir alternatif. Onun dışında yani 6 numara ve yani Salih'in ikamesi ve sağ kanat takviyesi dışında iyi ama toplamda Beşiktaş 15 oyuncu gönderdi. 10 oyuncu aldı belki. Yani daha ne yapabilir bir yönetim? Ve aldıkları oyuncular da hazır oyuncular. Ben kesinlikle katılmıyorum dinleyicimize. Şimdi derbiye geçecek olursak öncelikle ben bir hafta önce hatta şey maçından sonra Çorum maçından hemen sonra sosyal medya hesaplarımda bir paylaşım yaptım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Türkiye'de derbiler ki bu Aziz Yıldırım'ın sözüdür ve ben sonuna kadar da katılıyorum. Derbinin başladığı hafta başlar. Derbinin düdüğü çaldığında başlamaz. Biz bunu defalarca Fenerbahçe'ye karşı da Beşiktaş'a karşı da Galatasaray'a karşı da oynanan maçlarda tecrübe ettik. Göreceksiniz. Şimdiden söylüyorum. Halil Umut Meler yaklaşık bir saat önce atandı hakem. Halil Umut Meler ya Fenerbahçe'yi yakacak ya Beşiktaş'ı yakacak. Aksi düşünülemez. Bak Halil Umut Meler tertemiz bir maç yönetsin. Ben bir daha sana bağlanmayacağım. İmkanı yok. Maçtan sonra göreceksin.
0: Abi, öyle deme. Zaten Beşiktaş'ta abi, Beşiktaş'ta yani bir avuç kadar bir yorumcu gazeteci kaldı. Bak samimi konuşayım. Deme abi. Tamam
1: her
0: öyle yapalım. Çünkü yani ben şimdi Halil Umut Meler'in kötü maç yönetmesine göre Şafak Malatya'dan aldığım bilgiyi abi niye bundan ben olayım şu an? Niye sen bak, radyo gole çıkmaktan ol? Yani niye böyle bir şey yapalım? Yapma abi. Daha bak samimi konuşuyorum sana ya. Gerek yok.
1: Sana söz veriyorum her gün bağlanacağım. Çünkü tamam, ya peki. Fenerbahçe'yi yakacak ya Beşiktaş'ı yakacak. Maç sonu göreceğiz. Diyecek ki işte ya Fenerbahçe yöneticiler çıkıp varyansın edecek ya Beşiktaşlar edecek. Ama burada neden Fenerbahçe'ye bir tık daha yakın düşünülüyor? Ben de aile öyle düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ev sahibi. Beşiktaş ev sahibi olsaydı belki bunu Beşiktaş için derdim. Bak dürüst olarak söylüyorum.
0: Ben de senin yorumunu şöyle kolay buluyorum abi. Şöyle kolaycı buluyorum. Hangi derbiyi konuştuk ki son 5 yılda böyle önemli kritik derbileri örneğin bu da iyi kadroların kurulduğu bir derbi olarak anılıyor. Hangi derbiyi konuştuk ki sonunda hakeme herhangi bir taraf varyansın etmesin.
1: Ya, yani tabii ki ama haklı varyansın vardır. Bir de kendi eksiğini örten varyansın vardır. Şimdi atıyorum Beşiktaş'ta Salih Özcan Beşiktaş cephesi adına söylediğim için bu cümleyi kuruyorum. Allah korusun sakatlandı. 3. 5. dakikada çıktı. Ya da kart gördü. Eğer Salih'in ikamesi olmadığı için Beşiktaş o maçı kaybederse o zaman Beşiktaş yönetiminin suçudur. Çıkıp hakemi suçlamayacaklar. Ama 11-11 oynanan düzgün bir maçta çat diye çıkıp Ali abuk subuk bir penaltıyı verirse Beşiktaş'ın buz gibi penaltısını vermezse ondan sonra Beşiktaş yönetimi çıkar ve konuşursa o zaman bu Halil Umut Meler'in suçu yüklenir. Ki bu Fenerbahçe için de geçerli. Türkiye'de hakemler maalesef maçlara temiz bir kafayla çıkmıyorlar. Berrak bir kafayla çıkmıyorlar. Ben Çorum Spor maçından bir gün sonra Aziz Yıldırım'la Serdar Adalın'ın arasının çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bence iyi de olmalı. Çünkü ligin ilerleyen haftalarında bu ikilinin arasının iyi olması çok önemli. Şimdiden söyleyeyim ilerleyen haftalarda hatırlatırım. Bunun altında böyle birbirlerine kıyak geçecek transferde orada burada camia gibi düşünmeyin. Ne diyeceğim ne dediğimi ligin son haftasına girdiğimizde göreceksiniz. Çünkü biz bunu yaşıyoruz 4 senedir. Ama ben ikisinin yerinde olsaydım çıkıp bir gün sonra derdim ki arkadaş biz iki camiada ortak bir bildiri yayınlıyoruz. Derbiye yabancı hakem istiyoruz. Bak Mogadişu'lu hakem gelsin. Tanzanyalı hakem gelsin. Halil Umut Meler'den iyi yönetir. En azından maç bittikten sonra iki taraf da biz hakemden dolayı kaybettik diyemezdi. Bu fırsatı iki camiada kaçırdı. Ha, maçın teknik tarafına gelecek olursak, ben tekrar söylüyorum, Halil Mutmeler'den zerre-i miskal umudum yok. Maçı katledeceğine adım kadar eminim ama hangi tarafa katledeceğini şu an kestiremiyorum. Ona bakacağız. Yani bu son birkaç günkü diyaloglar, temaslar belli edecek onu. Ve bu saatten sonra da şu an itibariyle Beşiktaş cephesinin ya da Fenerbahçe cephesinin çıkıp da hakemle alakalı yapacağı hiçbir açıklamayı da samimi bulmadığımı baştan söyleyeyim. Bunu pazartesi yapacaklardı. Perşembe, cuma geçti artık. Cumartesi maç var. Beşiktaş'la alakalı tarafa gelecek olursak, daha doğrusu oyunla alakalı. Şimdi iki takımın da Avrupa maçları dahil, Türkiye'deki birkaç maç dahil, hazırlık maçlarını bir yana bırakırım, İzlediğimiz bir oyunu var. Bu oyunlar bize şunu gösteriyor. Futbol düzgün yönetilirse 90 dakikada, kurallara göre yönetilirse, renklere göre yönetilmezse Beşiktaş kaybetmez. Bak, kazanır çok iddialı olur çünkü derbi ve deplasmanda. Beşiktaş kaybetmez. Çünkü Beşiktaş daha kompakt oynuyor. Daha birbirini tanıyarak oynuyor. Lige bir tık erken başlamasının vermiş olduğu bir dinamizm var. Ama Fenerbahçe'de de kaliteli ayaklar var. Fenerbahçe 90 dakikanın 70 dakikası berbat bir oyun oynayıp son 20 dakikada Asensio ile maç çözebilir. Örnek mesela. O yüzden veya Greenwood'da maç çözebilir. Ha, diyeceksin ki Beşiktaş'ta da Orkun var, Vlahovic var, Trossard var. Evet, var. Ama öbür tarafta daha oturmuş, geçen sene birbiriyle oynamış bir Asensio görüyorum mesela, atıyorum. İşte Oğuz'un performansı keza öyle. Stoper tandemi, orta sahada Gendouzi, Kante ikilisinin bir oturmuşluğu var. Yani Fenerbahçe'de biraz daha maç çözebilen oyuncular var. İç sahanın vermiş olduğu saha ve seyirci avantajıyla bambaşka bir senaryo çıkabilir ortaya. Ama olay takım oyununa kalırsa, kafa kafaya oynamaya kalırsa Beşiktaş kaybetmez. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'den iyi oynuyor. Peki. Her alanda iyi oynuyor yani. Ama keyifli bir maç olacağını tahmin ediyorum. Yani hakemin çok müdahalesi olmazsa eğer, son yıllarda izlediğimiz gibi karşılıklı gollerin olduğu bir Beşiktaş kesinlikle gol bulur. Yani bulmama ihtimali yok. Kaybetse de bulur. Ama karşılıklı gollerin olacağı, öyle 1-0 işte atıyorum 2-1, 1-1 falan gibi biteceğini zannetmediğimiz bir maç olur. Bakalım cumartesi günü inşallah maç bittiğinde biz Halil Umutbeleri değil de iki takımın da kıran kırana mücadelesini konuşuyor oluruz.
0: Peki. Şafak Malatya, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Senin zamanın az olduğu için mesajlara dönmüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah derbiden sonra da veya ilk fırsatta yine derbiyi de değerlendiririz. Şöyle bitirelim. Evet, Halil Mutmeler'e güvenmiyorum ama umarım hakem maçın önüne geçmez. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da dünyaca ünlü yıldızlar var. Keyifli bir maç izler Türk spor severler diyelim. Böyle de güzel bir temenniyle bitirelim.
0: Belki de derbi günü, öyle diyelim.
1: Tabii tabii, olabilir, konuşuruz.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Görüşürüz, çok sağ olun.
0: Sağ ol, var ol. Devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada, konuştuğumuz noktada Şafak Malatya ile değerlendirmemiz sürüyor. Sürüyordu. Şafak Malatya ile değerlendirmemiz oldu. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıp kısa bir araya gideceğim. Şafak Bey'in Halil Mutmeler yorumlarına iki takım taraftarları da katılıyordur. Çok eminim. Çok haklı. Maç berabere biter. Kırmızı kart illaki olur. Çerni'den gol gelir demiş. Beşiktaş tarafında da kırmızı kart illaki olur demiş. Çerni'den de gol gelir demiş. Peki. Berk Bey, kahvemi yedin, Şafak Bey'in sözü vardı demiş. Şafak Bey'in sözü yoktur. Yani ben öyle sözlere izin vermiyorum. Sonra neden biliyor musunuz? Ya işte bizim kahve sözümüz vardı, bize forma sözünüz vardı. Bak unutmayın, öyle oldu, böyle oldu. Öyle karman çorman oluyor ki ben yayınlarda bu tarz izinlere izin durumlara izin vermiyorum açıkçası. Ama illaki bir söz vereceksek, illaki bir şey yapacaksak ben kendi adıma bir söz vereyim. Kendi kitabımı sizlerle paylaşayım. İmzalı bir şekilde kendi kitabımı yollamış olayım. Belki bunun için bir gün bir işte herhangi bir noktada çekiliş yaparız. Hatta bugün belki de yeridir. Bugün parantez programında madem konuştuk, boşuna konuşmuş olmayalım. Parantez programı özelinde yazan dinleyicilerimizden ve Sayar Berk Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimizden birine orada Instagram'dan iletişimleri almak daha kolay olur ya, buradan çünkü mesajlar karışıyor. 100 mesaj, 200 mesaj derken okuyamadıklarımız ayrı, okuyabildiklerimiz ayrı. Sayar Berk Instagram hesabından takip edip oradan da yazan bir dinleyicimize, belki yarın öbür gün 2-3 dinleyicimiz olur. Bugün bir dinleyicimize Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'la yazmış olduğum kitabı, çıkarmış olduğumuz kitabı hediye edeyim diyeyim. Onu aktarayım ve öyle bir sözümüz olsun madem öyle. Ama işte konuklarımızın verdiği sözleri haliyle sürekli hatırlatamıyoruz konuklarımıza. Ya işte şöyle bir sözün vardı, bu oldu, o oldu derken unutuluyor gidiyor. Şafak Bey sanırım kaçırdı. Serdal Başkan yabancı hakem isteğini dile getirdi. Fenerbahçe'ye pası attı ama onlardan bir ses çıkmadı demiş. Bakın ben de taraftarım ama yayına bağladığınız zaman bizleri olabildiğince objektif olmaya çalışıyorum. Mesleği bu olan insanlar Amigo gibi yorum yapmaktan bıkmıyor gerçekten demiş. Ya moderatör Amigo gibi yorum yapıyor mu, ona bakmak gerekiyor biraz da. Haliyle Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonspor'u takip eden gazetecisi, Fenerbahçe'yi takip eden gazetecisi kaçacak biraz oralara. Günümüzün artık bu medya yüzü de oraya biraz evriliyor. Haliyle evriliyor diye hepimiz öyle mi olalım? Ben öyle değilim mesela. Ayrı konu. Tutup da bir takımı körü körüne savunmam ama ya da işte sürekli bir takım özelinde savunuyorken, sürekli bir takım özelinde eleştiriyorken görmezsiniz. Bugün Fenerbahçe'yi eleştiriyorsam yarın Fenerbahçe'yi övdüğümü görürsünüz. Bu çok normaldir benim için. Ama size öyle gelmiyor demek ki. Olabilir Tolga Bey, Tolga Aydoğan. Ama tutup da ya işte sen Beşiktaş'ı çok savunuyorsun, gelme, almayalım seni yayına gibi durumlar çok olan şeyler olmuyor yani, onu söyleyeyim. Selamlar Berk. Tam tersi, hani mesela diyorsunuz ya ben objektifim diyorsunuz bir taraftar olarak. Siz taraftar olarak, adı üstünde taraf kökeni. Yani sizin aslında objektif olmamanız doğal karşılanır burada. Ayhan Eroğlu der ki selam belki yayınlar, Fenerbahçe kadrosunun tecrübesi derbi maçta en büyük avantajı. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yorumcumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'daki yerlileri bir saysın bence. Fenerbahçe yerliler daha Galatasaray'dan, daha iyi Galatasaray'dan dedi demiş. Peki. Berk Hüseyin Mecit ben. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı yayınlar. Konuğunu da hiç sevmiyorum. Rakibimiz de olamaz ama ona söyle Galatasaraylı olarak bizim rakip. Bak ne kadar açık sözlü. Konuğunu da hiç sevmiyorum demiş. Sevmeyebilir, olabilir. Bak tutup ama Amigo dememiş yani orada. Bizim rakibimiz olamaz demiş. Galatasaraylı olarak demiş. Her zaman böyle konuşuyor demiş. Peki. İyi ki varsın Berk Sayar demiş. Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Duasını da eklemiş bak Hüseyin Mecit. Berk selamlar demiş, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Berk Bey hayırlı yayınlar. Romario olabilir o isim demiş. Evet, Romario'yu ben de düşündüm sonradan ama tabii konuyu kapattığımız için. Grafite olabilir demiş Wolfsburglu. Grafite olduğunu düşünmüyorum. Hoş geldin Ahmet Ertaş ben. Abi Galatasaray orta sahada berbat bence, yorumunuz nedir demiş. Berbat da denilmez. Neticesinde geçen yıldan kalan bir orta saha var. Çok da bozulmayan ama. Yani Sara Lemina Torreira dediğinizde mesela geçen yıl çok farklı şeyleri konuşturuyordu bize. Direkt yazabileceğiniz ilk 3 isimdi Galatasaray 11'inde ama şimdi Fenerbahçe'nin orta alandaki kuvveti daha başka. Fenerbahçe'nin orta alandaki rotasyonu, Fenerbahçe'nin orta alandaki görünürü, o gösterdiği, verdiği güven daha başka. Fenerbahçe'nin savunmada verdiği güven, işte Archie Brown'la son form durumlarından yola çıkarak, Semedo'yu ayrı tutarak konuşuyorum. Archie Brown'la, Skriniar'la, Ake'yle. Bir Samsun maçında da, bir Lyon maçında da fark etmeksizin, her iki maçtan da yola çıkalım, güven veren bir Fenerbahçe olduğunu görüyorum. Hani buralarda Fenerbahçe'nin ağır bastığını görüyorum ama ileride işte Vedat'ın yanına Greenwood'un ve aynı zamanda Oğuz Aydın'ın tam olarak oturması ya da işte Kerem'in oturacaksa, tekrar formayı alacaksa alıp orada oturması daha farklı şeyler konuşturacaktır bize. Şimdi bir ilerideki kağıt üzerinden ilerlemek zorundayım orada. İlerideki Osimhen'in, ilerideki orada da bir kriz var ama Sané'nin ve aynı zamanda bir diğer kanattaki Leao'nun neler yapabileceğini görmek gerekiyor. Lukaku'nun da aynı şekilde. Mesela bunu oraya da bağlayarak onu da söyleyebiliriz ama ben ilk etapta savunma ve orta sahada Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu, Galatasaray'a nazaran daha üstün

0: Ona da teşekkürlerimizi çok şey iletelim kıymetli dinleyicimize. Berk Bey, sizi severiz, sayarız, dinliyoruz demek istedim. Demek istediğim şey de yerlilerden en güçlü Beşiktaş diyor ya mesela. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper diyorum, saygılarımı sunuyorum demiş. Amigo sözümü de geri alıyorum demiş. Şimdi Uğurcan'a katılırım. Yunus'un bugünkü performansıyla Yunus'a da katılırım. Ama Barış Alper'i, Eren Elmalı'yı, Abdülkerim Bardakçı'yı ne kadar ön planda tuttuğunuz bir dönemdesiniz Galatasaray'da, bir kıyaslama içine girdiğinizde mesela. Hani kanatlardan bahsettik, savunmadan bahsettik. Abdülkerim'i, Eren'i, Yunus ve Uğurcan'ı ayrı tutuyorum performanslarını beğendiğim için son süreçte. Ama Barış Alper'i, Eren Elmalı'yı ne kadar ön planda tutarsınız onu sorayım ben size. Kötü niyetli hakemler var mı bilmiyorum ama kötü niyetli yorumcuların olduğunu biliyorum demiş. Peki. Yok Berk, Rivaldinho, Rivaldo'nun oğlu demiş. Peki, Brezilyalı. Abi yazdım Instagram'dan demiş. Yazın efendim. Selamlar, saygılar. Instagram'dan, Sayerberg'den yazan bir dinleyicimize, takip eden bir dinleyicimize kitabımızı imzalı bir şekilde kargolayacağız dedik. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon hanımefendi ile çalıştığımız, arşivlerden birçok bilgi de eklediğimiz röportaj araştırma türündeki kitabımı sizler için imzalı yollayacağım. Sayerberg Instagram'dan takip eden ve yazan bir dinleyicimize. İyi yayınlar Berk Bey, Fenerbahçe'de transfer bitti mi demiş. Fenerbahçe'de transfer bitti Cihan Kamer'in dediğine göre. Sendeyiz Berk, selamlar, iyi yayınlar demiş. Sadece bu arada genç bir oyuncu, hem kanat hem on numara oynayabilen genç bir oyuncu olma ihtimali var. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden Fenerbahçe gündemiyle Erhan Alveroğlu ile devam edeceğiz.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada az sonra Fenerbahçe'yi Erhan Alveroğlu ile konuşarak devam edeceğiz. Hızlıca mesajlarınıza bakayım reklama gittiğimiz anda. Belki ne zamandır Instagram'dan takibi alacağım ama bugüne nasip oldu. Kitap vesile olur belki demiş Orhan Özdamar. Neden olmasın? Instagram Sayerberg'den takip etmeniz ve mesajda bunu belirtmeniz halinde orada ya da yeni takip etmeniz halinde ki anlaşılır zaten az çok. Orada sizlerden birine böyle çekiliş yaparak bir kitabımı göndereceğim, imzalı bir şekilde göndereceğim dedim ve Instagram Sayerberg'den de takiplerinizi bekliyorum diyeyim. Buraya da nereden geldik? Teşekkür edelim. Avukat bir dostumuzun Şafak Bey bana verdiği sözü tutmadı kısmından geldik. Ne dedik? Konuklarımızın verdiği sözlerde hani arkasında haliyle biz duramıyoruz, kovalayamıyoruz bu konuyu tabiri caizse. Ama ben bir söz vermiş olayım. Bugün Instagram'dan takip eden bir dinleyicimize hemen yayın evimle de iletişime geçerek oradan bir kitap ya da hatta benim evde de belki mutlaka henüz açılmamış ciltler vardır. Onlardan hemen birini size kargolayayım isterim. İmzalayarak hem de kabul ederseniz tabii naçizane Instagram'dan takibiniz ve kendinize oradan hatırlatmanız halinde. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız Fenerbahçe'yi. Erhan Alveroğlu hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk. Selamlar Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Hamdolsun. Çok şükür. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Her yerdesin. Takip ediyorsun. Her basın toplantısındasın. Ve tabii derbidesin bu hafta. Derbi evet. Öncesindeki Fenerbahçe gelişmelerini senden almak isterim.
1: Fenerbahçe'de gelişme ilk Beşiktaş maçıyla ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem olacak. Halil Umut Meler olarak açıklandı. Önemli bir atama. Uzun süredir kariyeri ekside düşüşte olan bir isim Halil Umut.

0: gitmeler ve tekrar bir derbiye atandı. Bence bu onun için de artık tamam mı devam mı maçı olacak. Çünkü ciddi hataları olduğu bir süreçten geliyor. Hatta Dünya Kupası'na gitmesi beklenirken oraya da gidemedi. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları kontrol edemeyen, başlamasına vesile olan birisiydi Ali Umut Meler. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bu maçta yapacağı doğru yönetim onun tekrar kariyer ivmesini yukarı çıkartacak. Onu söyleyelim. Aksi halde negatif olacaktır. Bugüne kadar 3 Beşiktaş Fenerbahçe maçı yönetmiş. İkisini Beşiktaş kazanmış. Biri berabere bitmiş. Bu 4. maç. Bu da eldeki veri. Tabii Fenerbahçe'nin transferle ilgili kendi taraftarıyla boğuştuğu bu süreçten sonra Beşiktaş maçına tekrar odaklanması herhalde bu yarın falan başlayacak odaklanma. Bugün de çünkü Gendouzi'yi ve Greenwood'un UEFA Disiplin Kurulu'na soruşturmaya sevk edildiği açıklamasıyla o transfer neden yapmadınız, nasıl olacaklar devam ediyor. Ama tabii Beşiktaş maçının havası farklı olacaktır. Beşiktaş'ın yükselen bir ivmesi var. Diğer taraftan da Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kalmış ve fena da bir oyun oynamıyor. Hani iyi bir oyun oynuyor. Geliştire geliştire, üstüne koya koya oyunlarına devam ediyor. İsmail Kartal'ın derbi için planı son maçlarda olduğu gibi oyuna başlar başlamaz skoru almak. Bunu şeyde yaşadık, Lyon'da yaşadık. Bunu son oynanan maçta yaşadık. Hemen Samsun'da golü buldu Fenerbahçe. Üst üste pozisyonlar da buldu. Skoru alıp ona göre hareket etmek istiyor Fenerbahçe takımı. Yani topa hükmeden bir oyun oynayacak. Biliyorsunuz Mourinho ve Tedesco dönemlerinde geçiş hücumu deneyen bir Fenerbahçe vardı ve bunun için de kadrosunu kurup ayarlamıştı. Şu anda da o kurulup ayarlanan kadro artık düzenlenip normal noktaya getirilmeye çalışıldı. Birçok oyuncu yollandı. Bonservis, ciddi bonservise ödenen oyuncular bonservis alınmadan yollandı. Bir şekilde düzene oturtuldu. O anlamda İsmail Kartal'ın cumartesi günü kendi sahasında ve taraftarı önünde oyuna hükmedecek Fenerbahçelileri memnun edecek bir oyun başlangıcı yapacağını umuyorum. Kadroda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu geri dönüyor. Asensio dönemiyor ama Kerem dönüyor. Ama Kerem'in de kenarda olacağını öngörüyorum. Ben ilk 11'de Oğuz'un yine başlayacağını öngörüyorum. Bu arada tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın dokunuşlarından da biraz bahsetmek gerekiyor. Aziz Yıldırım öncelikle Ederson'la başlayan, hatta daha evvel seçim sürecinde yayınlarda Oğuz Aydın'la ilgili de konuştuğunu anımsıyoruz. O süreçlerde çok ciddi emek vermiş birisi. Ederson'la yaptığı konuşmadan sonra Ederson'un artan performansı, hatta Lyon maçında kurtardığı topları anımsarsanız ciddi bir gelişim söz konusu. Oğuz Aydın için ise Aziz Yıldırım'ın yanında bir de İsmail Kartal'ın güvenini ona aşılaması ve oyuncuda zaten olan potansiyeli çıkartması ciddi bir kazanım Fenerbahçe için. Geçtiğimiz dönemlerde İsmail Kartal'ın çok fazla hani dalga konusu olsa da Ferdi Kadıoğlu olsun, işte İsmail Yüksek olsun, bir şekilde bu oyunculara dokunuşunu biliyoruz. Evet, Ferdi Kadıoğlu'nu İsmail Kartal sol bek yapmadı ama orada geliştirdi, oynatmaya devam etti diyebiliriz. Oğuz Aydın için de böyle bir durum söz konusu ve hatta ben bunun daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Mesela Dorgeles Nene'nin henüz yeterince süre almadığını görüyoruz. Fakat ilerleyen zamanda bu kadro rotasyonunda mutlaka süre alıp oyunu da İsmail Kartal dokunuşuyla geliştireceğini düşünüyorum. Tabii ki negatif şeyler de olabilir. Bu bir İsmail Kartal övmesi yapmıyorum. Sadece gördüğüm noktayı söylüyorum. Derbide yine solda Oğuz'un olması öngörülmüş ama tabii ki daha yarın son maç idmanı var. O zaman biraz daha net bilgi sahibi olabiliriz ama Oğuz'un solda, sağda Greenwood'un, forvette de Vedat'ın olmasını bekliyoruz. Orta alanda bir değişiklik olmayacak. Yine Fenerbahçe'nin orta alanı Kante, Gendouzi ve İrfan'dan kurulacak. Ama tabii son Samsun maçında şunu gördük. İsmail Kartal söylemişti ama dikkat etmemişti birçok kişi. Greenwood ve İrfan Can maç içinde çok fazla yer değiştirdiler. Yani İrfan Can kenara geçti. Greenwood Alex'in oynadığı gibi ikinci forvet misali serbest de oynadı. Bunu da gözlemledik. Bu noktada Fenerbahçe oyununa katkısı oldu bu değişikliğin. Çünkü rakip savunmayı da daraltıyor. Bugün aslında bir programda şöyle bir soru geldi. Fenerbahçe çok kanatlardan gidiyor ama sadece bu planla mı oynayacak, ortadan gitmeyi düşünmüyor mu, bir B planı yok mu? Aslında şöyle bakmak gerekir Berk, kanatlardan giden oyunda Fenerbahçe sonuç aldı. Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı buna önlem alsa bu sefer Fenerbahçe ortadan hamle yapacak. Bugüne kadar hep gittiğinde sonuç aldığı için oradan devam ediyor. Ama bu sadece şu demek değil. Kanatlardan oynayacağız sadece. Greenwood, Oğuz üzerinden ve Data ortalarla oynayacağız sadece değil. Diğer taraftan merkezden de Fenerbahçe'nin ciddi hareketliliği var. Mesela İrfan Can'ın eleştirildiği iki tane cezaya üzerinde kaçırdığı gol var. Kaleciler yerdeyken. Talişka'nın ceza sahasının oralardan, ceza yayının oralardan attığı goller var. Bu da merkez organizasyonu. Paslaşarak verkaçlarla içeri girilen pozisyonlar da var. Yani Fenerbahçe'nin aslında hücumda çeşitli varyasyonları var. Sadece şu anda goller hep kenardan ve duran toplardan geldi diye bu konuda acaba bir planı yok mu deniyor. Bu arada duran toplar için Fenerbahçe'nin özel idman yaptığını.
1: Bir dönem İsmail Beşiktaş Kartal'ın, mesela tam da derbiye denk gelmişken söyleyeyim. Bir dönemde Beşiktaş'ta bunu konuşuyorduk. Hatırlar mısın? Yani Beşiktaş'ta evet, hep kanatlardan gelen ortalar. Hep böyle bir hazırlık. Hatta Kovarejma dönemi miydi?
0: O zamanlardı sanırım. Hep kenardan Simaoğlu, Kovarejmalı dönemde kenarlardan gidiyordu. Duran toplar Fenerbahçe için önemli. Çünkü Fenerbahçe duran toplardan gol buluyor, penaltı buluyor, bir şekilde sonuç alıyor. Duran topları özel olarak, yani birebir İsmail Kartal'ın çalıştırdığını söyleyelim. Bu önemli bir not bence. Nasıl ki Aziz Yıldırım'ın Ederson, Oğuz Aydın görüşmesi yaptığı ve sonuç aldığı söylüyorsak, İsmail Kartal'ın da duran topları kendisinin çalıştırdığını söyleyelim. Bu noktada Fenerbahçe için önemli bir nokta. Beşiktaş üzerinden okuyacak olursak yükselen bir performansı var Beşiktaş'ın. Hocası da Vincenzo Italiano da coşkulu, duygulu bir hoca. Takıma da yansıtmış bunu. Özellikle son Beşiktaş maçına 6-2'lik maçı seyreden Fenerbahçeliler biraz bir Vlahovic'ten bir korktular mı diyeyim, öyle mi denir, korktu demeyeyim de Vlahovic böyle bir tedirgin etti Fenerbahçelileri. Aslında evet, Vlahovic çok etkili bir oyuncu, çok iyi de bir oyuncu, tam ritim tutmadı, hala böyle biraz süreye ihtiyacı var, Fenerbahçe savunmasını zorlayabilir. Orada da Skriniar devreye giriyor bu sefer. Vlahovic'i konuştuğumuzda Skriniar çok önemli bir oyuncu, Vlahovic'i muhtemelen o tutacaktır. Skriniar için bu sezon kötü başladı yorumları var. Fakat şunu gözden kaçırıyor insanlar Berk. Geçtiğimiz sezon savunmadaki bütün açıkları kapatan Skriniar'dı ve çok göze batıyordu. Şimdi Ake öyle güzel bir oyun oynuyor ve arkayı öyle güzel domine ediyor ki dikkat edin, topla çıkan genelde Ake oluyor. Skriniar sadece kendi görevini yapıyor ve dikkat çekmiyor bu yüzden. O anlamda Skriniar'ın hani birebir adam markajında çok etkili olduğunu biliyoruz. Tabii ki futbol bu. Vlahovic Skriniar'a üstünlük kurabilir. Bu konuda bir şey diyemem ama gerekli önlemi alacaktır Fenerbahçe diyelim. Beşiktaş'ın orta sahasının güçlülüğü de dikkat çeken bir diğer unsur benim açımdan. Nasıl ki Fenerbahçe'de Kante, Gendouzi orta sahası çok kuvvetli, diri ve rakibe nefes aldırmıyor diyorsak, Beşiktaş'ta da hem ofans yönüyle hem defans yönüyle Orkun ve yanındaki Salih ile ciddi bir ivme yakalandı. Bunu söyleyeyim.
1: Peki Fenerbahçe tarafında ben az önce de konuştuğumda söyledim. Orta alanda ve özellikle geride güven veren bir Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ligin genel tüm takımlarını kapsayan kıyasladığımda yerde de bunu söylerim. Bunu söylemekten çok geri durmam. Ama bir dinleyicimiz mesela şöyle bir yorum yapmış senin için. Son olarak şunu ifade edeyim. Erhan Bey'i gazeteciden öte çok doğru, isabetli ve teknik yorum yapan biri olarak beğeniyorum dinlemeyi demiş. Bu açıdan teknik açıdan değerlendirdiğinde sen ne dersin? Orta saha ve savunma anlamında. Biraz değindin az önce ama biraz daha detaylandırdığında Erhan Alveroğlu.
0: Ya şimdi dediğim gibi hangi takım üstünlük kuracak, evet, bu noktada bir şey diyemem. Beşiktaş'ın ama şöyle bir gerçekliği var. Beşiktaş Fenerbahçe stadında galip geldiği maçlarda, ki birinde geriden geldi, Redmond'un sonradan oyuna girip maçı çevirdiği, ilk yarının 1-0 bittiği maçta hatırlayın. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de galip geldiği maçlarda biraz böyle

0: hikayesi olan maçlar oluyor. Koray'ın attığı golü hatırlayın, Redmond'un girdiği maçı hatırlayın. Öyle bir maç beklemiyorum ben açıkçası. Çünkü Fenerbahçe şu anda o dağınık pozisyonda değil. Yani maçı öne geçtiğinde geri kaptıracak bir Fenerbahçe yok. Ama orta alan konusundan bahsedersek, evet, Beşiktaş'ın orta alanını beğeniyorum. Fakat Fenerbahçe'nin orta alanı şu anda daha kolektif, daha alışmış. Geçen seneden bu yana, Kante'nin devre arasından transferinden bu yana, Kante-Gendouzi ikilisinin oyun ezberinin oluştuğunu ve onlarla birlikte oynayan oyuncuların da bu rahatlığı yaşadığını söyleyeyim. Bakın geçen seneye oranla Fenerbahçe 8 tane oyuncusunu korudu. Son 8-10 seneye baktığınızda her sene Fenerbahçe yeni 11 yapıyordu. Ama bu sene 8 tane oyuncu korundu. Bunların yanına ne alındı? Az evvel Şikrinyar'dan bahsettik. Acaba kötü mü oynuyor diye yorumluyorlar. Oysa yanına gelen Ake müthiş şekilde Şikrinyar'ı rahatlattı. Sağ tarafa Greenwood geldi. Gol noktasında Fenerbahçe'nin hani oyunun kilidini açma noktasında ciddi bir artı sağladı. İleri uca Vedat geldi. Fenerbahçe'nin o gol sorunu yaşıyor. Gol atamıyor dediğimiz noktada Lyon'a attı. Samsun'a attı. Attıkça atıyor. Ki sakat olmasaydı belki de daha başka bir şey konuşurduk. O Gençler Birliği maçındaki kaza olmazdı diyebilirdik. Fenerbahçe artık oyun ezberi de oluşmuş. Aynı takımla oynayan bir takım. Bu tabii ki Beşiktaş'ın da yeniden yapılandığını gözlemleyebiliriz. Özellikle savunmada Beşiktaş'ın ciddi zaafları var. Beşiktaş'ın orta alanı ne kadar kuvvetliyse savunması o kadar zayıf ve dengesiz. Mesela Beşiktaş'ın sağ tarafta Muilo'yla çok fazla hücuma çıktığını görüyoruz ama en çok hata da Muilo'nun çıktığı kanattan veriyor Beşiktaş. Rıdvan Aksu'nun yine aynı şey, Rıdvan Yılmaz'ın aynı şekilde soldan etkili gittiğini ama yine arkasında açıklar bıraktığını, yan toplarda sorun yaşadığını kısa boyu sebebiyle biliyoruz ki bunları da Fenerbahçe değerlendiriyor. Lyon'un savunmasının beklerinin kısa olması Arşibran'ın attığı golü sağlamıştı. O anlamda bir taktik savaşı da olacak gibi gözüküyor. İtalyano da iyi bir taktisyen, İsmail Kartal da iyi bir taktisyen. Fenerbahçe'nin hani Beşiktaş'ın zayıf taraflarını iyi çalıştığını düşünüyorum. Hala da çalışıyordur tabii ki. Duran toplarda bir silah olacak diye az evvel söylemiştim. Bu noktada Fenerbahçe'nin orta sahasının Beşiktaş'a üstünlük kurabileceğini öngörüyorum. Sağ ve seyirci avantajıyla birlikte. Ama burada en başa dönersek yine hakemle kilitleniyor iş. Hakemin maçı oynatmaya meyilli, sertliğe tolerans tanımayan ve maçı elinde tutan bir yönetim göstermesi gerekiyor. İki takım adına da hak neyse onu çalması gerekiyor. Bakın Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin iki tane net penaltısı verilmedi. Döndük Beşiktaş bir maçta oyuncunun saçı çekildi, kırmızı kart verilmedi. Öbür maçta Beşiktaşlı oyuncunun yüzüne darbe vurdu. Bu sefer Beşiktaş'ın rakip oyuncusuna kırmızı kart verilmedi. Yani hakemlerin bunları değil her şeyi olduğu gibi yakalaması gerekiyor. Biraz ülkemizde bu konuda sorun var. Umarım derbide hakemin konuşulmadığı, az evvel dediğimiz gibi taktiklerin, oyunun, gollerin, hareketlerin konuşulduğu bir maç yaşarız.
1: Bir mesaj daha var sana yorumlarınla ilgili. Bu arada Rıdvan Aksu dedin az önce. Erhan Alveroğlu'nu andı Rıdvan Aksu dedi. Bir dinleyicimiz ona. Rıdvan Yılmaz diyecektin belki de.
0: Evet sonra düzelttim. Rıdvan Yılmaz düzelttin.
1: Belki Erhan Bey'in yorumları çok isabetli demiş. Bu defa Orhan Bey bunu diyor. Ve yerinde bir yorum yapıyor demiş. Galatasaray hakkında yorum yapabilir mi? Bu sezon Galatasaray'ı nerede görüyor? Şampiyonlar Ligi'nde nerede görüyor demiş. Sana Galatasaray'a ilişkin sorular da geliyor.
0: Sağ olsun, teşekkür ederim. Galatasaray'ların aslında bazı yani sosyal medyada eleştirildiği bir kişiyim ama genelde evet. Ortadan konuşup
1: zaman zaman rast geliyorum, evet, Erhan Alveroğlu.
0: Gördüğünü söylemeye çalışan biriyim. Galatasaray şu anda ligde en olgun takım. Yani olgun takım dediğim şu, 4 senedir oynayan, birlikte oynayan, oyun ezberi, oyun geçişleri hepsi artık ezberlenmiş, oturmuş. Bazen kadrosundaki gediklere rağmen yerine geçen oyuncularla birlikte o takım harmonisinin, takımdaşlığın ya da oyun ezberinin o yeni giren ya da eksiği dolduran oyuncuyu sırıttırmadığı bir takım. Yine bana göre şampiyonlukta en güçlü adaylardan biri. Bakın

0: Galatasaray Ligi'ye çok kötü başladı. Ama gördüğünüz gibi sanırım 3-6-7 puanım var.
1: Evet,
0: öyle anımsıyorum.
1: Lider.
0: 7 puanı var.
1: Lider.
0: Ve çok kötü başladı.
1: Genç,
0: değil mi?
1: Gençler Birliği ile aynı puanı paylaşıyor. Maç,
0: ya lider
1: maç fazlası
0: ama
1: değil. Şey, orada avaraj farkı değil, lider.
0: Sosyal medyadan, transferden, oradan buradan baktığımızda çok kötü başladı değil mi?
1: Doğru.
0: Yani insanların aklında çok kötü başladı. Berbat başladı. Ama lider. Bunun bir de 10 hafta sonrasına bakın. Galatasaray zaten kötü başlayıp, oyun olarak kötü başlayıp toparlayan bir genetiğe sahip. Ve böyle olunca da ne oluyor işte? Takım kötü başladığı zamanlarda kazanma alışkanlığının oluşması olgun takım olmasıyla ilgili. Şimdi bu noktada senenin sonlarını, ligin sonlarını en iyi oynayan takım camia Galatasaray diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü şöyle bir handikap var Galatasaray'ın. Galatasaray şampiyon oluyor 4 senedir. Lige geç başlıyor, idmanlara geç başlıyor yani. Geç başladığı için form tutması geç oluyor. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir bunlar hep Haziran'ın 20'sinde başlayıp artık lige başlarken formda takımlar olmuş oluyor ve diyorlar ki Galatasaray kötü başladı. Hayır öyle değil işte. Fenerbahçe çok iyi başladı diyorum ben. Kaç puanda? 6 puanda. Galatasaray çok kötü başladı diyorlar. Kaç puanda? 7 puanda. Biraz böyle bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın yine ligin en iddialı takımı olduğunu düşünüyorum. Hani onun ardından bu sene de hani nasıl geçecek daha çok erken şu anda bilemeyiz ama yine Fenerbahçe Galatasaray arasında geçecek bir lig olarak öngörüyorum. Tabii buna Beşiktaş katılır mı bilmiyorum. Bakın şöyle aslında göreceli bir şey bu yorumlar. Trabzonspor'u herkes şampiyon ilan etmişti hatırlayın. Hı hı. Hocası aynı işte şey Fabinho'yu aldı, Muhammed Salah aldı, şimdi Dijou'yu aldı. Süper takım olacak diyorduk. Hocası gitti Trabzonspor'un. Yani çok etkenli bir şey bu. Bir yerlerden hep bir şekilde yeni bir şeyler oluştuğunda net konuşmak mümkün olmuyor. O anlamda tekrar başa döneyim. Ben Galatasaray takımını en hazır olmasa da en iddialı takım olarak görüyorum. Ki iki hafta sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kondisyon ya da oyun maç pratiği anlamında aynı seviyesine gelir. Avrupa'yı sormuştu sanırım beyefendi.
1: Doğru.
0: Avrupa konusunda Galatasaray'ın her zaman olan bir avantajı vardı. Hep böyle fena kura çekmiyordu. Bu sene Galatasaray'ın kurası zor. Onu söyleyeyim yani. Bunda sanırım herkes hemfikir. Çünkü en zor dördüncü kurayı çekmiş anlıyorsun. 4 ya da 6. Fenerbahçe ise en zor 34. kurayı çekmiş. Yani bu noktada Galatasaray'ın kurası zor. Bir de üstüne fikstürü de zor. Yani ilk 4 maçı neredeyse işte hani en zor takımlarla oynuyor, dışarıda oynuyor gibi bir süreci var. Eğer buradan yara almadan çıkabilirse Galatasaray ya da minimum yarayla çıkarsa o zaman Avrupa'da da bir şeyler söyleyebiliriz yani Galatasaray adına. Ben böyle bakıyorum Galatasaray için.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Erhan Arveroğlu. Son olarak eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Erhan Arveroğlu ile konuştuk ki müsait olması halinde hafta sonu derbi öncesinde de konuşacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Bu arada Galatasaray kurasının neresi zor lütfen demiş. Geçen sene biz bu takımlarla Avrupa Ligi'nde oynarken köy takımı diyorlardı hepsine demiş. Telaffuzum yanlış oldu, özür dilerim. Bugün böyle bir tık kırgınlık, yani o kırgınlık soyut değil, somut kırgınlık öyle söyleyeyim. Bir hastalık durumu var efendim. Onun için böyle zaman zaman öksürme tıksırma deriz ya. Bunu da bu aralar benden çok duyar oldunuz. Ama tabii dikkat etmemek klima karşısında gelir gelmez örneğin ofise direkt klima karşısında çalışmaya başlamak gibi detaylar. Evde aynı şekilde bu tarz detaylara çok dikkat etmemek insanı biraz yoruyor. Aman dikkat edin, aman dikkatli olun diyelim. Tam da o havalara giriyoruz. Böyle sıcak havada öksürüp tıksırmak iyi bir şey değil. Antibiyotik kullanmak zorunda kalmak iyi bir şey değil. Ama böyle bir geçmiş olsunluk durumumuz var. Geçsinlik bir durumumuz var öyle söyleyeyim. O yüzden onun için yayına da yansıyorsa bu. Onun için özür diliyorum. Özellikle enerji kısmına çok yansıtmamaya çalışsak da böyle. Ama bizim sektörde de her ne kadar öyle hasta olduğumuz bir durum olsa dahi onu yansıtmamaya çalışıp mikrofona dört elle sarıldığımız yayınlarımız olur. Ve Gelen mesajlarla yavaş yavaş bitireceğiz. Lütfen Galatasaray'ın kurasının neresi zor demiş. Onu bir kere daha atmış dinleyicimiz. Ben iki takımın da kalitesi hemen hemen birbirine yakın gibi görüyorum. Maçın kaderini hakem belirler demiş. Berk abi takip ettim demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bu arada onu hatırlatayım. Program çıkışına kadar hatırlatmış olayım. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabı sizler için imzalı bir şekilde adresinize göndereceğim. Oradaki DM kutusundan da haberleştiğimiz takdirde Sayar belki Instagram hesabımdan takip etmeniz halinde orada küçük çapta bir çekilişimiz olacak. Bugün özel bir kitabımı sizlere göndereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bir hediyemiz olacak orada. Onu da aktarayım. Bir kitabı Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz halinde size imzalı şekilde göndereceğimi anlatayım, hatırlatayım. Diyelim çıkışa yakın şöyle program bitene kadar da ne kadar istek ve mesaj gelirse o kadar da hemen hızlıca onu sonuçlandırırız. Programın bitiminin ardından Instagram'dan bakacağım. Merhaba, ben Muhammed Hollanda'dan. Bu hakem hataları hiçbir zaman Galatasaray aleyhine olmuyor. Oluyorsa da puan kaybetmiyor. Sistem Galatasaray'a çalışıyor. Selamlar, Muhammed ben demiş. Yok üstad düzeltti, ben espri yaptım demiş. Düzeltti evet, Rıdvan Aksu, Rıdvan Yılmaz dedi sonradan. Yayınlar Berk kardeşim, İsmail Kartal bir de 99 puan aldı, bunu da unutmayın. Yayınlar ben Kemal demiş. Peki bak, onu da hatırlatıyor ama gülerek hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor acaba? İsmail Hoca'yı bir de buradan eleştirenler var değil mi? Bir de öyle bir durum var yani. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyoruz. Allah acil şifalar versin demiş. Yok öyle çok büyük bir durum değil. Küçük çaplı bir hastalık. İşini sevmeye bakıyor yayını iyi yapmaya çalışmak. O yüzden bu tarz hastalıkları da çok hani özür dileyerek geçiyoruz. Sizlere yansıdıysa öksürük tıksırık kısmı, ki yansıyor ister istemez. Yapınca bile mesela bunu da canlandırarak anlatmak istemezdim ama böyle bir insan kötü oluyor. Ya diyor şimdi arabayı son ses kısık kısık o yorumcuyu dinlerken açmış bir dinleyiciye böyle bir ses tonuyla birden öksürükle girmek iyi olmuyor. Hapşırıkla mesela korkutur insanı böyle şeyler. O son ses dinlediğiniz zamanlarda. Ben iyi bir radyo dinleyicisiyim. İyi bir yayıncı mıyım onu bilemem ama iyi bir radyo dinleyicisiyim. Ondan dolayı böyle biraz orada empati kurabiliyorum galiba. Bence halı saha maçına çıkmamak için bahane arıyorsun abi demiş. Halı saha maçımız yok ya bugün. Berk selam demiş. Ümit Bey mesajını göndermiş. Bulaşık makinesi ne oldu demiş. Bulaşık makinesi düzeldi mi demiş. Bulaşık makinesi ile ilgili bir şey mi konuştuk ya sizle? Ümit Akbaharer gelen mesajlarda bunu iletmiş. Bulaşık makinesinde problem yoktu ya. Abi helvanı kavuralım mı demiş Çağdaş Çağlar. Yok ya, abarttınız sizler. Belki geçmiş olsun, bende de kırgınlık var ama biraz Aziz Başkan'a transfer yapmalı Aziz Başkan demiş. Bizim kırgınlığımız Aziz Başkan'adır demiş. Peki. İyi yayınlar Berk abi. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener Fenerbahçe Beşiktaş. Anlamadım. Çok karışık yazılmış. 3-1 yener Fenerbahçe şampiyonluktan olur demiş. Düzeltiyorum. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener demek istemiş. Fenerbahçe şampiyonluktan olur demiş. Peki. Anlamaya çalışmama sebebim şu. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener Fenerbahçe şampiyonluktan olur. Biraz böyle karışık olunca Hasan Bey teşekkürler. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş işin ucundaysa bu tarz derbilerde güzel şeyleri konuştuğumuz derbiler izlediğimize hep şahit oldum geçmişte. Bu da onlardan biri olacaktır diye düşünen taraftayım açıkçası. Büyük Hoca İsmail Kartal 99 puan aldı. Gerisi nerede? Aldı da ne oldu acaba? Merak ediyorum Berk demiş. Mehmet Acı'nın mesajı bu da mesela. Ne helvası kardeşim, sesin iyi geliyor demiş. Ya ne helvası zaten, bir attı kuyuya taşı. Bak çıkartmaya uğraşıyoruz, helva melva yok. Allah korusun, Allah gecinden versin. Belki geçmiş olsun. Bizim de bir Hidayet vardı rahmetli, o da böyle kırgındı demiş. Hidayet abi vardı demiş. Nurullah Salalı. Şimdi nereden nereye geldi konu bak. Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun Berk. Bir de Hidayet abi vardı rahmetli, o da böyle kırgınlığı vardı. Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin. Nerelere getiriyorsunuz konuları? Allah gecinden versin. Sağlıklı uzun ömür versin. Sizlere de bu mesajı atıp böyle espri niyetine de olsa bu mesajı atan sizlere de, bizlere de efendim. Öyle diyelim. Selamlar. Radyo Gol ailesine ben İstanbul'dan selamlarımı gönderiyorum. İbrahim Yeniler... İbrahim ben. Yeniler bilmez, Aziz Yıldırım'a inanın, destek verin. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1, skor böyle demiş. Aziz Yıldırım'a inanın, destek verin. Yeniler pek bilmez kısmına katılmayan var mı mesela Fenerbahçeli olup? Fenerbahçeli olup Aziz Yıldırım dönemini görüp bu kelimelere, bu cümlelere katılmayan var mı? Son 8 yılda da görüp. Bunu merak ediyorum mesela. Bunu sorayım. Berk, iyi yayınlar. Ben iki takım arasında çok büyük bir kadro kalitesi farkı olduğunu

Düşünmüyorum. İş tamamen teknik direktörlerde ve taktikte bitecek. İtalyano'nun taktik olarak İsmail Kartal'ı rahatça yeneceğini düşünüyorum. 2-0 yener Beşiktaş demiş. Boyutlu Hasan atıyor bunu. 3'te yazıcılarda boyut anlamında, burada 3 boyutlu yazıcılarda sosyal medyada birçok içeriği var Boyutlu Hasan'ın da, oradan da takip edebilirsiniz. O da dinleyicimizmiş bak. Peki. Gol makinesi aldık. Bulaşık makinesi çıktı muhabbetine gönderme yapıyor olabilir demiş. Hayır, öyle yapmıyor ya. Bak ne diyor. Pardon, belki Can'ın makinesiydi o. Sana da geçmiş olsun demiş. Bizim Can Genç'in galiba bulaşık makinesi bozulmuş. Yayında söylemiş. Ümit Akbaharer de diyor ki ne oldu diyor. Yani bulaşık makinen düzeldi mi diyor. Yok, bulaşık makinamızda bir problem yok. Zaten bir gömmediğiniz kaldı bize. Bir bulaşık makinen problemli diyorsun. Bir Allah rahmet eylesin, o da kırgınlığı vardı diyorsun. Yani bir gömmedi. Bir bulaşık makinemi gömmediğiniz kalmıştı bugün. Bak, eve giderim, bu sefer servis çağırmak zorunda kalırız. Bulaşık makinesinde problem olur. Allah korusun. Onu da size yıkarım, söyleyeyim. Yapmayın. İşin esprisi. Teşekkürler. Güldürüyor mesajlarınız. Can Genc'e soracağım ama Ümit Bey. Bulaşık makinesi düzeldi mi diyeceğim. Yayında öyle bulaşık makinesinin boş düzeltiyorum. Bulaşık makinesinin bozulduğuna ilişkin bir şey söylemişsin derim. Markaya gitti aklımız. Ondan öyle dedik galiba. Bizim orada Adana'da bir laf var Berk Bey. Peki, teşekkür ettim Adana'daki laf için. Vay, teşekkür ederim, çok büyük adamsın demiş. Ne demek? Boyutlu Hasan'ı takip edin. O da Instagram'da yazıcılara ilişkin, ki bu da iyi bir ilgi alanı son zamanlarda. Yazıcılara ilişkin çok farklı işler, içerikler üretiyor. Onu aktaralım dedik ve tabii tüm bunlarla beraber mesajları okumadan geçmeyelim dediğim anlarda yayını da uzatmış olduk, önümüz açık diye. Önümüz kim ne dedi formatı diye biraz da. Selam, kolay gelsin. Derbiye Halil Umut Meral verildiyse maçı berabere bitirir. Sonunun Galatasaray'ın işine yarayacağı bir durum olacağını söyleyeyim demiş. Berk abi selamlar. Bitti mi? Bitmedi çekiliş. Instagram Sayerberk'ten takip etmeniz halinde bir kitabımı imzalı bir şekilde Mehmet Akif Ersoy'umuzun, İstiklal şairimizin torunuyla Selma Argon hanımefendiyle birlikte, Selma hocamla birlikte yazmış olduğum o kitabı, röportaj araştırma türündeki kitabı imzalı şekilde kargolayacağım direkt evinize ya da işinize, nereyse verdiğiniz adres. Oradan takip edin lütfen. Takip eden birçok isim var. İsmail Bağcılar, Tuncay Torun, 3 Işıklar adında bir kullanıcı adı olan bir isim. Aydın Bey, Orhan Bey, işte Mesut Bıyıklıoğlu, Enes Kılınç. Yayın biter bitmez oraya da döneceğiz. Hepsiyle de ilgileneceğiz. Bir İsmail Bey daha takip isteği yollamış mesela. Mehmet Bey teşekkürler. Mustafa Bey'in mesajı var. Aynı zamanda takip isteği var. Fenerbahçe logolu bir dinleyicimiz var. Buradan takip eden aynı şekilde. Ama adı yazmıyor. Peki. O da takip isteği yollamış. Bir kitabımızı göndereceğiz dedik. Teşekkür ediyorum. Derken İstiklal şairimiz diye belirttim. Belirttik efendim. Merak etmeyin. Tam da söylediğiniz andan bir dakika önce belirttik. Sağ olun. Belki şaka yapıyorum kardeşim. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür versin. Peki, teşekkür ederim. Futbola ilişkin sorularınız varsa alalım. Selamlar İbrahim Bey. İbrahim ben demiş. Bir mesaj daha atayım dedim. Fenerbahçe bu maçı alır. Mantıklı bakarsak defans hattında büyük fark var ve her şey eşit değil. Fenerbahçe 2-1 yener demiş. Defans kısmına katılıyorum. Hayırlı yayınlar. Eskişehir'den selamlar demiş Kadir Bey. Tanrı sağlıklı ömürler versin demiş. Fenerbahçe Beşiktaş maçını Beşiktaş 2-1 kazanır demiş. Berk, bulaşık makinesi bozuk Can Genç'in. Can Genç'le biz konuşmuştuk dakika skorda bunu. Vay be, dakika skorda bulaşık makinesi oluyor bazen bak. Biz de parantezde ne yaptık? Geldik kitabımızı konuştuk ya da işte ne bileyim helva konusuna kadar gitti iş. Güzel oluyor. Radyo golün samimiyeti burada işte. Oyun akmıyordur. Top orta sahadadır. Orta sahada top çeviriyorlardır. Bir bulaşık makinesi bozuk olma durumu konuşulmuştur yani. Selam Berk. Nasılsın acaba? Haber masasında Serkan Çetiner var mı bugün? Sevgiler, saygılar demiş. İyi akşamlar demiş. Ahmet ben demiş. Haber masasında Fatih Demirkol var bugün. Benim de bir saat sonra haber masası programının olduğunu bilmez gibi iki programı birleştiresim varmış gibi hala yayındayım. Çıkacağız, hemen hızlıca kapatacağız. Uzattığımız için yayını gevezelik yapıyorum. O rahatlıkla gevezelik yapıyorum. Yoksa biliyorsunuz bir saat boyunca hem Erhan Alveroğlu'yla hem de hemen öncesinde yaptığımız Şafak Malatya bağlantısıyla konuştuk, detaylandırdık.
Selamlar. Kimin kazanacağını bilmiyorum ama Beşiktaş daha stresli. Fenerbahçe için

Ya yap ya da biz haftası olabilir demiş. Anlamadım o kısmı. Yanlış yazılmış. Geçen yıl Fenerbahçe'yi yememek için her şeyi yapan, yenmemek için her şeyi yapan Beşiktaş ve hakemin verdiği penaltı bu yıl aynısı olacak mı acaba demiş. Tevhid Kök. Tevhid Bey'in mesajı böyle. Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun dedim. Teşekkür ettiğim noktada da bir detay aktaralım. Diu Trabzonspor için geldi. Franklino Diu yine Bissaulu futbolcu, Gineli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. Yine Bissaulu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak diye hatırlatalım. Orayı da sizleri bu şekilde götürmüş olalım. Parantezin sonuna geldiğimi hatırlatayım. Sayar belki Instagram hesabımdan takip eden ve mesaj atan bir dinleyicimize kitabımı imzalı şekilde yolluyorum. Bunu zaman zaman yaparız. Zaman zaman da sizlerle böyle kitap buluşturmaları yaparız. Hediyeleri göndeririz efendim. Bunu da iyi alışmış olduk buradan. Bir dinleyicimizin önerisiyle gelen bir şeydi aklımıza. Ve oradan takip edip Sayerberg'den bana yazmanız halinde bir dinleyicimize adaletli olsun diye orada hızlıca, belki de iki dinleyicimize orada hızlıca bir kitap gönderimi yapacağımı hatırlatayım. Onu da hatırlatarak yayına son vereyim. Haber masasında saatler 18.10'u gösterdiğinde Fatih Temirkol'la gündemi bu defa tüm başlıklarıyla konuşacağız. Derbi özel olmayacak şu anki gibi. Haber masasında görüşünceye dek hoşçakalın.

0: suonarti.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Son dakika.
4: Bir son dakika gelişmesi beklenen bir haberdi. 17-15 civarında İstanbul'da olacak deniyordu. Ümit Aktağ Beşiktaş için İstanbul'da. Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Aktağ Beşiktaş için an itibariyle İstanbul'a indi. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. Sıcağı sıcağına da konuştu Ümit Aktağ. Çok kısa bir açıklaması oldu. Oraya dönüyoruz.

0: Öyle çok mutlu.
1: Çok takım insan Beşiktaş tercih etti. Beşiktaş tercih etme nedeni nedir?
0: Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ümit Aktağ İstanbul'da, Beşiktaş için İstanbul'da 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından resmi sözleşme imzalanacak.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Son dakika.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer, nasılsın?
6: Vallahi iyiyim, yorgunum. Transfer sezonu hani öyle bir geldi geçti ki hem Fenerbahçe hem Galatasaray, o gelecek mi bu gelecek mi derken artık sonuna doğru geldik. Yorgunum ama iyiyim.
7: Ciddi bir memnuniyetsizlik var.
6: Herkes de var.
7: Beğenmiyor abi kimse. Evet. Leao'ları, Greenwood'ları falan beğenmiyorlar ki sen Fenerbahçelisin. Ciddi bir böyle istifa noktasına gelecek.
6: Tabii canım,
7: şeyler yazılıp çiziliyor.
6: Aziz Yıldırım istifa tekleri falan açılıyor. Onu da yayın ortasında illaki değiniriz. Ama tabii ki birinci gündemimiz bu programda Galatasaray olacak.
7: Evet.
6: Tekrardan hoş geldin abi. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Şunu da hatırlatalım. Yakup abiye transfer süreciyle alakalı, takım içerisiyle ilgili bir görüşleriniz varsa, sorularınız varsa Süper Chat üzerinden iletebilirsiniz. Onları da sizin adınıza ekrana getirip seslendiriyor olacağım. Tekrardan hoş geldin abi. İstersen bu sıcağı sıcağına bir transfer gündemiyle başlayalım. Artık son saatler.
7: Tabii.
6: Bir hareketlilik var mı? Galatasaray son dakika bir transfer daha bitirebilir mi? Çalışmaları var mı? İstersen bir genel toparlama yapalım seninle.
7: Tabii, yani sonuçta transfer dönemi hala bitmedi. Takımdan acaba ayrılacak isimler olabilir mi? Çünkü mesela Kazımcan'ın durumunu herkes merak ediyor. Başakşehir'in ciddi bir ilgisi vardı. Onun dışında Süper Lig'den çok fazla isteyen takımlar vardı. Ama hani Can Armando'yu da kiralık olarak isteyen kulüpler var. Onun dışında birkaç tane genç oyuncuya da kiralık teklifler vardı. Berat Düş bunlardan bir tanesi. Genç oyunculardan bazıları bugün artık transferin son günü ayrılabilirler. Ama Galatasaray Kazımcan Karataş'ı bırakmak istemiyor. Son dakikaya kadar oyuncu da gidip oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Nihayetinde kalacak gibi gözüküyor. Ayrılırsa benim için sürpriz olur. Çünkü Başakşehir ciddi anlamda bu oyuncuya talipti. Bonservisiyle beraber 3 milyon euroyu da gözden çıkarmışlardı. Ama Galatasaray bırakmayacak gibi duruyor. Onun dışında dün özellikle bazı hareketlenmeler oldu. Sıcak saatler yaşandı.
6: Evet.
7: İşte Lamin Kamara Chelsea'ye transfer olacaktı Monaco'dan. Galatasaray taraftarı acaba dedi, hani Galatasaray böyle bir hamle yapabilir mi diye. Onun dışında Yasin Ayari, yine burada bizim daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz ihtimal dahilindeki oyunculardan bir tanesiydi. Son gün bir beklenti vardı. Galatasaray'ın son gün transfer politikasının değişme nedenlerinden bir tanesi Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesi oldu açıkçası. Yusuf Akçiçek'i Deniz Gül'le beraber kadrosuna katsaydı, burada ben hep diyordum işte ki sosyal medya, evet, son 5 günde 4 tane transfer yapacak diye 5 günde 3 tane transfer yapabildi.
6: Bir tanesi olmadı, evet.
7: Kontenjan da oldu. Eğer kontenjanda yer olsaydı bence o son gün fırsat olarak Galatasaray'ın önüne gelen Lamin Kamara ya da Yasin Ayari'den birinin de kadroya katılma ihtimali söz konusu olabilirdi ama gerçekleşmedi. Yine Yusuf Akçiçek dışında Arda Okan Kurtulan Galatasaray'ın son günlerde girişim yaptığı oyunculardan bir tanesiydi. Göztepe'nin kapısı çalındı. Göztepe Muzaffer baktığın zaman sezona çok kötü başladı.
6: Evet.
7: Çok fazla oyuncu satışı yaptılar. Galatasaray maçında yedek kulübesinde yeteri kadar oyuncu dahi yoktu. Arda Okan Kurtulan için de 8 milyon euro talep ettiler ve indirime gitmeyeceklerini söylediler. Galatasaray'da 8 milyon euro, şimdi elinde Singo ve Salah'ı varken 8 milyon euro vermek istemedi. Ama baktığımız zaman da transfer piyasası inanılmaz yükselmiş durumda.
6: Çok.
7: Ümit Aktağ keşke Galatasaray kadrosuna katabilseydi diyebileceğim oyunculardan
6: Beşiktaş,
7: bir tanesi.
6: Beşiktaş hayırlı olsun.
7: Son gün Beşiktaş aldı, hayırlı olsun. 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödedi.

0: diyecekler. Frank Luno yine Galatasaray'ın gündemine gelen forvetlerden bir tanesiydi. Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Bu arada unutma arada Trabzonspor'un teknik direktör konusunda konuşalım. Biliyorsun Sal haberini verdikten sonra ciddi böyle bir Trabzonspor kitlesi de bizi takip ediyor oldu. Trabzonspor teknik direktörüyle alakalı bazı gelişmeler ve girişimler var. Onları da konuşuruz tabii ki. Ama hani genel anlamıyla baktığın zaman Galatasaray bu transfer döneminde 5 tane oyuncu aldı. Süreç dediğim gibi çok kötü yönetildi. Bu nedenle taraftar tribünde Dursun Özbek istifa, yönetim istifa seviyesine kadar geldi. Geçen sezon Galatasaray 170 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Türk futbol tarihinin en büyük harcaması. Bu sezon transfer yapmadı, yapamadı dediğimiz Galatasaray yönetimi yine 70-80 milyon, hatta 80 milyon euro net, bir de kiralık satın alma opsiyonlarını kullanırsa 60'ta öyle 140 milyon euroya varan bir bonservis harcaması gözüküyor. Hadi 60'ı kenara koy, 80 milyon euro. Leao'ya 40 verdin ki bonusları var. Onun dışında Batragova 30 verdin. 10 milyon euro da Deniz Gül'e verdin. Yani 80 milyon euro transfer harcaması yaptığın dönemde de eleştiriliyorsan gerçekten senin planlamanda demek ki sıkıntı
1: Tabii.
0: var. Galatasaray taraftarı dediğim gibi orta sahaya gerçekten böyle baba diyebileceğimiz bir oyuncu alınsaydı o zaman çok rahat bir şekilde arkasını yaslanıp Süper Lig'de şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde de en az böyle yine son 16 turunu beklerdi. Maalesef olmadı. Dediğim gibi süreç kötü yönetildi. Burada yönetim tarafı da başkan tarafı da ya kardeşim biz Leao'yu 2 ay önce alsaydık 55 milyon euro ödemek zorunda kalırdık. 2 ay bekledik, 38 milyon euroya aldık deniliyor. Sezonun bence en iyi transferi bu arada Leao. Ki o performansı gösterdikten sonra daha net bir şekilde bunu konuşuruz. Osimhen kadroda varken hücum anlamında Leao artısı Galatasaray için büyük olay oldu. Son günlerde Premier Lig'den bir Galatasaray'ın kapısını çaldılar. İlerleyen dakikalarda
1: Konuşuruz
0: Barış
1: abi onu.
0: Alper Yılmaz konusunda konuşuruz. Yani genel anlamda baktığımız zaman kötü yönetilen süreçte öyle ya da böyle 80 milyon euro harcadın ve kadrondaki kaliteyi yukarıya taşıdığın bir olay. Abi aldığın gibi Trabzonspor'un yaptığı gibi satmayı da becerebilmen
1: O
0: lazım.
1: zaten
0: Şimdi
1: mesele o abi.
0: abi Galatasaray'ın kadrosunda orta saha yok diyorlar. Bak hemen bir çırpıda Lemina, Torreira, Gabriel Sara, Ugo Cupu, Renato Niyaga, Kaan Ayhan, İlkay. 7 tane adam saydım.
1: Evet.
0: Abi şimdi ne demek orta sahada oyuncu yok? Ya da şöyle söyleyeyim, Bruno Fernandes gelseydi mesela Barcelona ve Paris Saint-Germain maçlarını kesin kazanır mıydın?
1: Yani o
0: Şimdi taraftarın
1: tabii.
0: eleştirisi şu yönde haklı. O zaman yönetim abi orta sahaya işte hani bu seviyede bir oyuncu alacağız demeseydiniz abi. Geçen yaz şey kış transfer döneminden beri Galatasaray taraftarı baba orta sahayla yatıyor, baba orta sahayla kalkıyor. Olmadı. Son günde dediğim gibi Yusuf Akçiçek olayı transferi gerçekleşseydi o zaman bu fırsatlardan birini mutlaka değerlendireceklerdi ama maalesef gerçekleşmedi.
1: Abi zaten senin de belirttiğin gibi beklentiler birazcık fazla yükseltildiği için taraftarda da doğal olarak ters tepti. Ama sen de girişte söyledin. Bu transfer döneminde herhalde mutlu olan takım var mı bilmiyorum. Yani öyle bir noktaya
0: Beşiktaşlar
1: gelin mi?
0: mutludur herhalde. Yani
1: Yani
0: bilmiyorum. Son gün
1: Beşiktaşlar
0: Ümit
1: mutlu
0: Aktağ
1: olabilir.
0: aldılar. Raskin olmadı galiba
1: Raskin
0: ama
1: olmuyor evet.
0: Beşiktaş iyi transfer yaptı abi.
1: Yani o da tabii şey demek
0: Vlahovic,
1: Trossard.
0: Trossard, ondan sonra orta sahaya transfer
1: Evet.
0: yaptılar yanlış bilmiyorsam.
1: Olaytan.
0: Olaytan var. Trabzonspor yine iyi transferler yaptı.
1: Ama onlar da işte bekledikleri gibi
0: Fatih Hoca
1: başlayamadılar
0: çok üzüldüm
1: sezonu.
0: ya. Fatih Hoca olayına gerçekten üzüldüm yani.
1: O...
0: Trabzonspor başarılı olacaksa Fatih Tekke ile başarılı olur diyordum ama maalesef hocanın da hataları var. Yanlış bir çıkış yaptı ama iş bu seviyelere geldi.
1: Tabii.
0: Ya Fenerbahçe taraftarı bir kere abi sen geçen sene forvetsiz oynadın ya. Senin şu anda
1: Evet.
0: iki tane hani üst seviyede forvetin var. Lukaku'yu daha izleyemedik. Greenwood gibi bir oyuncu aldın. Ake'yi aldın.
1: Orada şey diyorlar. hani yani Fenerbahçe tarafında şöyle bir durum var. Kante ve Gendouzi'den birden birine bir şey olsa orada alternatifin yok diye
0: İsmail
1: çok fazla eleştiriliyor. Evet, yani orada da İrfan abiyle de bugün senden önce program çektik. O da öyle savunma yapıyor. Yani savunma yapıyor derken öyle bir fikir yürütüyor.

0: Ama bakalım abi.
1: Bir özür dilerim. Ben de çete bakıyorum. Buyurun. Ahmet Bey demiş ki mesela orta sahaya kaliteli transfer olsaydı en azından Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipleriyle kafa kafaya mücadele ederdi. Evet. Mesela haklı bir eleştiri, anladın mı? Çünkü geçen sezon benim Galatasaray tarihinde böyle en çekinerek izlediğim maç deplasmandaki Juventus maçı oldu tribünde. Ya sen 5-2'nin avantajıyla gidiyorsun ve neredeyse eleniyordun. Orta sahan biraz daha kaliteli olsaydı hani çok daha rahat maç kazanabilirdin. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla hayal kurabilir, daha fazla hedef ortaya koyabilirdin ama işte maalesef bu orta sahayla devam edecek. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok.
0: Şimdi transfer doğal olarak yarın 23.59'a kadar devam ediyor. Yani bir günlük daha süre var. 1,5 gün hatta an itibariyle. Acaba Fenerbahçe'de, Galatasaray'da son dakika bir iş olur mu? Tabii onu da bilemiyorum.
1: Yerli transfer beklemiyorum. Yani bir ihtimal, böyle bir ihtimal Arda Okan ya da Taha, bir ihtimal ama dediğim gibi sağ bekte şu anda iki tane yabancı oyuncu varken ben Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi listesini de teslim etti. Bu saatten sonra transfer yapmasını beklemiyorum. Ayrılık da böyle çok ciddi bir ayrılık. Kazımcan ayrılığı bile benim için sürpriz olur dedim zaten. Ayrılık beklemiyorum. Sadece işte Can Armando Güner, Berat Duş, bu tarz genç oyunculara Süper Lig'den ilgi var. Birinci Lig'den ilgi var. O oyuncularının kiralanması durumu söz konusu olabilir. Onun dışında ne gelen oyuncular ne de giden oyuncularla alakalı çok böyle radikal kararlar beklemiyorum açıkçası.
0: Abi Icardi kulüpsüz kaldı herhalde.
1: Vallahi iş oraya gitti. Yazık oldu.
0: Acaba yani... bizim ligimizden birine son dakika
1: ya
0: olur mu?
1: Ben bir Trabzon Beşiktaş bekliyordum açıkçası. Ya da ne bileyim Çorum Spor falan.
0: Ahmet Spor
1: böyle.
0: Falan.
1: Ahmet Spor. Ahmet Spor'da ama var şey. Cagne var. Evet. Ondan sonra bir forvet transferi daha yaptılar. Yani dediğim gibi Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan öyle bir sürpriz bekliyordum ki bence Icardi kabul etmezdi. Lazio ile görüşüyordu. Lazio ona bir teklif yapmıştı ama Lazio'nun teklifini kabul etmedi. Yani geçen sezon Galatasaray'da 15-16 gol atmışken kariyerine eğer bu yıl itibariyle son verirse gerçekten üzülürüm. Galatasaray'ın bir şekilde Icardi ile iletişime geçip Icardi'ye burada güzel bir veda hazırlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun büyük kırgınlığı var ama o kırgınlıklar aşılmayacak kadar derecede olmadığını düşünmüyorum.
0: Peki birazcık takım içerisini konuşalım istiyorum Yakup abi, zaten artık an itibariyle.
1: Bir de Barış Alper olayı
0: onu soracaktım
1: vardı.
0: İşte. Okay. Barış Alper meselesi. Barış Alper'e teklifler var mı? Ama o da herhalde takımda kaldı gibi gözüküyor şu an için.
1: Ya şöyle, son iki gün, transferin son iki günü Avrupa'da devam ederken daha önce Everton masaya 35 milyon pound koymaya razıydı. Galatasaray o parayı masaya dahi koydurmadı. 50 istiyoruz dedi. Premier Lig'den bir takımın ilgisi vardı Barış Alper Yılmaz'a. Ama resmiyete dönüşmedi bu. Dönüşseydi bence Galatasaray, hani transfer sezonu boyunca konuştuğumuz bir isim vardı, Can Uzun. Can Uzun konusunda Frankfurt'un kapısını çalabilirdi. Eğer Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı söz konusu olsaydı. Ama dediğim gibi benim kulağıma da geldi bu bilgi. Birkaç yerden bir ilgi duyuldu. Acaba resmi teklif yapılacak mı yapılmayacak mı, öyle bir beklenti vardı. Yapılsaydı Galatasaray'ın istediği seviyede Barış Alper Yılmaz ayrılığı son gün gerçekleşebilirdi sürpriz şekilde. O zaman Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'un kapısını bir kez daha böyle 45 milyon euro seviyelerinde bir rakamla çalabilirdi. Yani son iki günde Barış Alper Yılmaz ayrılıp Can Uzun transferi Galatasaray'da gerçekleşebilirdi ki Galatasaray taraftarı da bence hani böyle bir transferi isterdi bence. Ki Barış Alper Yılmaz'ın sezona çok iyi başlayamadığını, bir sakatlığı olduğunu, Başakşehir maçında bile oynamasının zor olduğunu belirtelim. O da gitmek istiyordu açıkçası, hani İngiltere'ye kariyerini Premier Lig'de devam ettirmek istiyordu. Çünkü yanlış bilmiyorsam Everton Galatasaray'a 41 milyon euro teklif ederken Barış Alper Yılmaz'a da net 3,5 milyon euro teklif etmişti. Ya Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan 5 kazanıyorken Everton'un 3,5 milyon euroluk teklifini kabul etmeye razıydı. dediğim gibi yani bir şekilde kariyerini Premier Lig'de devam ettirmek istiyordu ama Galatasaray hiçbir şekilde o teklifin masaya gelmesine izin vermedi. Bu transfere en çok üzülen de yine Keçiören Gücü Başkanı oldu.
0: Tabii çünkü
1: ciddi
0: kaç,
1: beklenti içerisinde
0: kaçtı
1: ama.
0: Kaçtı payı abi?
1: Evet, %20.
0: Biz çok iyi yani.
1: Evet, 40'a satarsan 8 milyon euro.
0: Tabii havadan para.
1: Süper Lig'de bir sezonluk şey. Ligde kalma kadrosu kurabiliyorsun o paraya.
0: Tabii. Aynen öyle. Orada ona bayağı üzülmüştür. Bir sakatlığı var dedim. Başakşehir maçında beklemiyorsun böyle
1: Evet,
0: şartı.
1: Başakşehir maçında yani bugün son antrenman var. O antrenmanda yer alırsa
0: Hı.
1: Başakşehir maçı kadrosunda olur ama eğer bugünkü antrenmanda yer almazsa muhtemelen Sporting Lisbon maçına saklanır. Ama ben kadroda olmasını, 11 başlamamasını bekliyorum. Sané Galatasaray'da 3 haftadır yedekti.
0: Rahatsızmış galiba bu durumdan Yakup abi. Var mı sende
1: Şey
0: detay?
1: diyeceğim, evet rahatsız abi, bunu zaten bir şey diyeceğim. Yani vücut diliyle saha içinde ve saha dışında gösteriyor zaten. Bu arada gayet normal. Sané böyle kaybedilecek bir oyuncu değil. 12 milyon euro maaş ödüyorsun. Bu ligin kaderini değiştirebilecek oyunculardan bir tanesi. Evet, form düşüklüğü yaşıyorsa kesersin. Geçen sezona da mesela Sané çok iyi başlamadı ama Okan Hoca ısrarla oynattı ve verim aldı Sané'den. O yüzden oynatması gerekiyor ki Başakşehir maçıyla beraber tekrar 11'e döneceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Peki yani orada Okan Hoca'ya da bazı herhalde sistemleri olmuş Sané'nin. Naci abi de anlatmıştı. Hani
1: Ya
0: ben
1: oynamayan
0: 75'ten
1: her
0: sonra.
1: oyuncu, ben sana söyleyeyim yani Can Armando Güner de mutlu değil. Niyaga da mutlu değil. Ugocuk'u da yedek kalırsa mutlu olmaz. Ben de Galatasaray'ın kadrosunda olsam, ben de yedek kalsam ben de mutlu olmam. Ya bu bir gerçek. Yine takım içinden birkaç tane bilgi aktarayım.
0: Lütfen abi.
1: İnsanların daha önce duymadığı şeyler. Birincisi Batrakov. Takım içindeki arkadaşlarıyla inanılmaz iyi geçiniyor ve herkese inanılmaz saygı duyuyor. Kısa süre içerisinde kendisini Kemerburgaz'daki herkese sevdirmiş. Birincisi bu. İkincisi çok tartışılan bir isim Ugocuk. Son bir hafta içerisinde 3 farklı kaynağımdan antrenmanlarda inanılmaz iyi performans gösterdiği yönünde. Başakşehir maçında hani oyuna girer de iyi oynarsa Yakup Çınar kendi yayınlarında anlatmıştı dersiniz.
0: Evet.
1: Hani ya kötü oyuncu değil diyor Kemerburgaz'daki herkes. Antrenmanlarda gayet iyi performans gösteriyor. Süre alırsa bunu sahaya da mutlaka yansıtır şeklinde. Bu arada Batragov'un da Göztepe maçının ikinci yarısında süre aldı ve gayet iyi performans gösterdi. Başakşehir maçına da 11 başlarsa benim için sürpriz olmaz, onu da söyleyeyim.
0: Şimdi Ugoçuk bu konusunda belki performansı iyidir, ileriye gidiyordur ama şey sıkıntı değil mi abi? Sözleşmesinde 18 maç oynattıktan sonra satın alma opsiyonu devreye giriyor. Orada işte Galatasaray herhalde çok dengeli kullanmaya çalışıyor.
1: Ya dengeli
0: Çünkü ne
1: Muzaffer
0: olur ne
1: tamam da
0: olmaz diye yani.
1: baba yani bu oyuncunun ya 17 maç oynatırsın ondan sonra oynatmazsın anladın mı?
0: Tabii.
1: Ama bu oyuncuyu bir görmek lazım. Görmedik
0: Tabii.
1: abi. Görmeden eleştiriyoruz.
0: Öyle
1: Bu kadar
0: hakikaten biliyor
1: haksızlık
0: musun?
1: olmaz.
0: Ya iki maç falan hazırlık maçlarında izledik.
1: İzledik. Diyorum ya sana, Sané ilk geldiğinde hiç iyi değildi. Okan Hoca sürekli oynattı. Sara ilk geldiğinde hiç iyi değildi. Okan Hoca sürekli oynattı. Şimdi Ugocuklu'yu da en az bir iki maç böyle net şekilde görmemiz gerekiyor.
0: Abi her geçen gün neyi hissediyorum biliyor musun futbol tayfasında? Galiba biz artık mutsuzlukla mutlu olan bir futbol iklimine dönüştük. Ciddi söylüyorum. Takımın yeniyor,
1: Sana bir şey
0: mutsuzsun.
1: söyleyeyim mi?
0: Transfer
1: Şükürler
0: yapılıyor,
1: olsun.
0: mutsuzsun.
1: Şükürler olsun. Buradaki mesela son yayınımız 120 bin falan izlendi. Digi Futbol'da beraberdik. Leao'nun
0: Evet.
1: geleceği gün. Emin ol bu transfer döneminde böyle günü gününe transferler yapılsaydı bu yayınlar bu kadar çok izlenmezdi. Niye biliyor musun? Abi dediğin gibi taraftar mutsuzlukla mutlu oluyor abi.
0: Gerçekten oraya
1: Hep bir
0: döndü
1: merak duygusu. Yani 5 tane transfer yapmışsın 6. gün hala transfer ve benim içinde bile şimdi diyorum ki ya Galatasaray bu kulüp anladın mı? Son dakika atıyorum ligden Arda Okan kurtulan ihtimali söz konusu olur mu olur. Çünkü vakit var anladın
0: Var.
1: mı? İstersen parayı basıp alabiliyorsun. Bir anda her şey değişebilir. O merak işte insanlara hem yayınları izletiyor hem de bu transferde transferler geldikten sonra memnuniyetsizlik yaratıyor. Yoksa dediğim gibi ya Leao geldi abi bu lige. Salah geldi, Trossard geldi, Greenwood geldi, Lukaku geldi. Vlahovic geldi. Osimhen gibi bir gerçek var. Ben sana söyleyeyim, şu an Avrupa'nın en iyi 5 liginden bir tanesiyiz.
0: Net.
1: Ve bunu bu seviyeye kim getirdi biliyor musun? Kulüpler getirdi.
0: Tabii.
1: Başı Galatasaray çekti. Arkasından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor geldi. Federasyon sınıfta kaldı. Federasyon gram katkı sağlayamadı.

0: federasyon kulüplere engel olmaya çalışıyor.
1: Tabii.
0: E şimdi diyorum ya, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. 10 artı 4 kuralı var. Abi senin mücadele ettiğin takımların kadro

0: Osimhen'den, Lukaku'dan, Greenwood'dan, Vlahovic'den daha fazla duyacağız, daha fazla konuşacağız.
1: Başladığından beridik biz ne konuşuyoruz abi?
0: Evet abi. Yabancı varı konuşuyoruz, hakemleri konuşuyoruz, MHK'yi konuşuyoruz. MHK başkanının ismi neydi abi?
1: Ferhat Gündoğdu.
0: Ferhat Gündoğdu. Abi kim bu adam? Neden bu kadar dokunulmaz bir adam ya? Galatasaray istifa etsin diyor. Beşiktaş da istifa etsin diyor. Fenerbahçe de çıksın istifa etsin desin. Gitsin abi, Türk futbolunun yakasından düşsün bu adam.
1: Hacı Osmanoğlu bırakmıyormuş abi. Ki
0: Abi
1: zaten kendi sözü de
0: o
1: var Hacı
0: zaman
1: Osmanoğlu'nun,
0: beraber gidecekler.
1: hatırlıyorsun.
0: Ben sana söyleyeyim. Yani bu futbol, Türk futbolunun geldiği bu seviye, bu rakamlar, bu futbol federasyonunun, bu MHK'nin yönetme ihtimali söz konusu değil.
1: Yani bence orada Ferhat Gündoğdu da arkasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olması gerekçesiyle bir özgüven var. Ya yani geçen gün Sports Dijital'de Murat Aşık, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz bir yayın yapıyorlardı. İbrahim Yavuz orada Ferhat Gündoğdu'ya yakın olan birisinden şöyle bir bilgi almış. Ferhat Gündoğdu bırakmak istiyormuş aslında.
0: Bence yalan.
1: Yani arkadaşı
0: Bence
1: öyle
0: yalan abi.
1: söylemiş.
0: Bence yalan.
1: Ama işte
0: Yok
1: bırakamıyormuş bir
0: abi,
1: türlü.
0: bu ülkede koltukları kimse kolay kolay bırakmıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi sen bana desen ki abi şu koltuktan in, ben gelim. Gel kardeşim ya. Çünkü sen de yetiştin, sen de artık benim kadar bununla, yani bu konuları konuşabilirsin, anla. Ama ülkede öyle değil abi.
1: Tabii
0: Bir
1: kimseyi bırakmak
0: koltuğa bir
1: istemiyor.
0: yapışıyorlar. Bir yapışıyorlar abi, geçmiş olsun. Diyorum ya sana, Ferhat Gündoğdu kim abi, kim? Hakemlik geçmişi ne? Biz niye bu kadar çok konuşuyoruz? Ya soruyorum sana, İngiltere, Almanya, Fransa, bırak MHK başkanları, federasyon başkanlarının ismini biliyor musun abi? Barcelona başkanı, Real Madrid başkanı dışında Avrupa'da tanıdığımız kulüp başkanı var mı? Porto'da var, Lizbon'da var. Onlar da eski futbolcular abi, futbolcular kulüp başkanı oluyor.
1: Tabii. Abi Leao'yu konuşalım biraz. Leao hazır durumda mı? Başakşehir maçında belki zor ama forma şansı bulur mu? Biraz oradan da
0: Ben
1: detay alalım
0: kadroda
1: senden.
0: olacağını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Hani bugün ekstra bir sürpriz olur. Çünkü saat 18:20 gibi Galatasaray Başakşehir maçının son antrenmanını yapacak. Taktik çalışmayı yapacak. Leao geldiği günden beri takımdan ayrı çalışıyor. Çünkü Milan döneminden böyle hazırlık sürecinde yaşadığı hafif bir sakatlık vardı. O yüzden ben Okan Hoca'nın kadroyu alacağını sanmıyorum. Denizgül, ondan sonra ve diğer transferler büyük ihtimal kadroda olur ama Leao'nun sakatlık nedeniyle kadroda olmasını beklemiyorum. Lizbon'la çarşamba günü deplasmanda oynanacak maçta Leao mutlaka kadroda olacaktır. Hatta basın toplantısında da Okan Hoca'nın Leao ile beraber çıkmasını bekliyorum ki Sporting altyapısından yetişen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında Batragov 11'de olma ihtimali yüksek. Uğurcan Çakır Göztepe maçında son dakika bir sakatlık
1: Evet, ne
0: yaşamıştı.
1: oldu abi orada?
0: Takımla beraber çalışmalara başladı. Bir aksilik olmazsa Başakşehir maçına onun da 11 başlamasını bekliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor. Az
1: Evet.
0: önce de söyledim. Onun da hafif bir sakatlığı var. Bugün yapılacak antrenmanda takımla beraber çalışırsa kadroda olur. Çalışmazsa kadroda olmaz. 11'de başlamasını beklemiyorum. Sané, yine yayının başında belirtmiştik. 2-3 haftadır Okan Hoca'nın şans vermediği, 11'de şans vermediği isimlerden bir tanesiydi. Büyük ihtimal kanatlarda Sané ve Yunus Akgün'ün forma giymesini bekliyoruz bu mücadelede.
1: Peki, Batrakov'u beğendin mi Yakup abi?
0: Ya şöyle, benim 10 numaradan beklentim çok daha farklı. Ben mesela Rodrigo Mora'cıydım.
1: Evet.
0: Rodrigo Mora Porto'dan Roma'ya transfer oldu ki aynı şartları burada anlatmıştım. Yarısına 25 milyon euro verdiler. Galatasaray ama Batragov'u aldı. Ha, pozitif futbol oynuyor. Yorum yapan, analiz eden insanlar daha yararlı olacağını söylüyorlar.
1: Ben de
0: Ama
1: beğendim bu arada.
0: benim beklentim şöyle 10 numaradan. Şimdi ben Hagi'yi izledim, Sneijder'i izledim,
1: Tabii.
0: anladın mı? Şimdi Mertensvari bir oyuncu, böyle fırsatçı, toptan kaçmayan, mücadele eden, fiziğine rağmen hani ayak topuna kafasını sokabilen cesaretli bir oyuncu. Genç yaşına rağmen kendi takımında 3-4 sene kaptanlık yapmış, o sorumluluğu alan bir oyuncu. Ben çok rahat böyle skoru üretebileceğini düşünüyorum çünkü Göztepe maçında bile gününde olsaydı 2 tane gol atabilirdi. Hani
1: Atabilirdi.
0: negatif bir hava yok Batragov'la alakalı. Bir de genç oyuncuları Galatasaray taraftarı sever, sempatiyle bakar. Yeter ki oynasın, şans bulsun. Böyle
1: Sempatik de
0: bir,
1: bir oyuncu.
0: evet, bir rüzgarı arkasına alacağını söyleyelim ama dediğim gibi benim için en değerli şeylerden bir tanesi Kemerburgaz'dan oyuncuyla alakalı gelen şeyler.

0: Yani büyüğüne, küçüğüne saygısını esirgemiyor. Kulüp çalışanlarına karşı inanılmaz saygılı ve bu karakteri ortaya koyduğu için de kısa süre içerisinde kendini sevdiriyor. O yüzden tebrik ederim.
1: Şimdi chat'te hala bir Kamavinga isyanı var. Kamavinga en çok konuşulan isimlerden biriydi belki transfer sezonu başladığından beri. Ki biz seninle geçen hafta program
0: Hep
1: yaptığımızda
0: söyledim.
1: sen söyledin.
0: %1. Yani daha fazla ihtimal yok. Şimdi evet, sezon başından beri Galatasaray yönetiminin düşüncesi olan oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyenler var. Ya Leao yerine Lang'ı alıp orta sahaya Kamavinga'yı mı çekseydik diye düşünenler var. Ama Lang da sana 20-25 milyon euroya
1: O
0: gelecekti.
1: da az maliyetli bir oyuncu değil yani.
0: Değil sonuçta, aynen öyle. Kamavinga konusunda 70'ten kapı açıldı. Sonra 55'e kadar düştüler ama 55'in altına inmediler. Galatasaray'ın da bu dönemde 55 milyon euro bu transferleri yapmışken Kamavinga'ya verme ihtimali çok söz konusu değildi. Ya şunu bekledi Galatasaray. Eğer Real Madrid bir tane orta sahaya iyi transfer yapabilseydi Kamavinga'nın ayrılığına sıcak bakabilirdi. Ama bu transferi yapmadılar. Rodri'yi çok istiyorlardı, Barcelona'ya gitti. Bu transfer gerçekleşmeyince de Kamavinga fırsatı Galatasaray adına doğmadı. Her zaman fırsat olmuyor. Daha önce Osimhen oldu, Icardi oldu, Davinson Sanchez oldu. Ama maalesef bu dönemde dediğim gibi son gün Lamine Kamara Monaco'dan, yine Brighton'dan Yasin Ayar isimleri bir şekilde gündeme geldi. Menajerler Galatasaray'a önerdi ama Galatasaray'ın ne bütçesi ne de kontenjanı yoktu bu oyuncuları transfer etmek için. Ya orta saha burada bence en başta yapılması gereken şuydu. Lemina ile sözleşme uzatmayacaktın abi. Bir tane ekstradan kontenjanın olacaktı. Oraya da McTominay seviyesinde tartışılmayacak bir orta saha oyuncusu alacaktın.
1: Evet.
0: Bunu maalesef yapamadı Galatasaray yönetimi.
1: Abi genel anlamıyla transfer dönemini değerlendirecek olursak bütün takımlar adına soruyorum bunu. En başarılı geçiren takım sence kim oldu?
0: En başarılı geçiren kim oldu? Ya sana şöyle söyleyeyim, her kulübün eksiği var biliyor musun?
1: Evet.
0: O yüzden hani ben Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 10 üzerinden bu transfer dönemi için 7 puan veriyorum abi.
1: Hepsine.
0: Dördüne de aynı puanı veriyorum.
1: Bence de
0: Yani
1: yani.
0: kulüp başkanları, şimdi abi Fenerbahçe yönetimi en az 100 milyon euro kasa kolaylığı sağladı. Bak en az 100 milyon euro bizim bildiğimiz. Şimdi Galatasaray'da bir kişi bir kuruş para vermiyor. Kasa kolaylığı yapılıyor ama sonradan parayı geri alıyorsun. Şimdi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan önemli işler yaptı. Önemli oyuncular geldi abi. Salah bir
1: Çok.
0: kere 25 bin kombine sattın.
1: Tabii.
0: Son gün Franculino senin gelecekte para kazanabileceğin bir oyuncu. Orta sahaya eski Liverpool'luyu aldın. Fenerbahçe'ye dönüyorsun Aziz Yıldırım. Hem gönderme hem alma işini bence başarıyla yaptı. Daha ne yapsın abi Aziz Yıldırım?
1: Gönderme konusunda eleştiriler var ama Fenerbahçe
0: Tamam
1: yönetimine
0: da abi
1: abi
0: Talisca'yı
1: yapacak bir şey yok.
0: göndermesen Asensio'yu göndereceksin.
1: Tabii.
0: Anladın mı?
1: Orada Semedo'nun gidip işte Talişka kalabilirdi deniliyor
0: Sağbek'te kim
1: ama
0: oynatacaksın
1: işte
0: abi?
1: orada ne yapacaksın o
0: Anladın
1: var.
0: mı?
1: Zor abi ben yani dışarıdan
0: Ya bence
1: konuşmak
0: de
1: kolay
0: ya
1: ama.
0: işte buna kim engel oldu? Türkiye Futbol
1: Aynen
0: Federasyonu
1: öyle.
0: abi. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu. Neymiş? Bu kuralla ilgili karar daha önce alınmış. Tamam da kardeşim, kulüplerin aleyhine gelişen bir durum. Sen nasıl bu kuralın devam etmesini savunabilirsin? Beşiktaş yine aynı ölçüde. Serdar Adalı öyle ya da böyle iyi transfer yaptı abi.
1: Tabii.
0: Son günde mesela Ümit Akdağ. Yani benim kıskandığım transferlerden bir tanesi oldu. Keşke Galatasaray alsaydı. Yerli oyuncu sonuçta. Seneye 8 artı 6 olacak.
1: Bir de Galatasaray'da yerli stoperler de tutuyor.
0: Evet abi.
1: O da bir
0: Yani
1: gerçek yani.
0: Fenerbahçe'ye de olurdu Ümit Aktağ, Galatasaray'a da olurdu. Ama tercihlerini yabancı stoperden yana kullandılar. Dediğim gibi 4 takıma da 10 üzerinden 7 veriyorum. En iyi ilk 3 transferi de sayayım.
1: Say abi.
0: Sezonun en iyi 3 transferi bence. Bir Leao. Bunu şey düşün ya, geçen sene ne yaptı falan diyebilirler. Abi bu adam 170-180 milyon euroluk oyuncu. 27 yaşında Türkiye'ye getiriyorsun. Bir Leao, iki Salah, üç Greenwood. Dörde de Trossard'ı koyarım. Beşe de kimi koyalım?
1: Vlahovic olabilir mi?
0: Vlahovic aynen öyle.
1: Vallahi orada Vlahovic evet, bir can sıktı ya.
0: İlk beşe girer. Abi iyi oyuncu. Yani, iyi oyuncu.
1: Kesinlikle ben de onu düşünüyordum yani geldikten sonra etki yaratır diye. Bu arada az önce federasyon dedin ya. Federasyonda şöyle bir kriz varmış. Hani hakemlerle ilgili. Mesela Trossard'ın pozisyonu vardı ya Beşiktaş maçında. Suratına yumruk yedi. Yani VAR burada nasıl devreye girmiyor diye federasyon içerisinde de çıldırmışlar. Evet tamam da buna müdahale edecek olan sizsiniz. Merkez
0: evet,
1: hakem kuruluyla.
0: Bir şey diyeceğim. Birinci hafta Beşiktaş Eyüp Spor maçında Jalo rakibin saçını çekmedi mi abi? Orada niye seslerini çıkarmadılar mesela?
1: Tabii.
0: Anladın mı? Orada da sesini çıkarsaydın abi. Yasin Kol lige dönüyor. İlk maç Fenerbahçe maçı. Ha pozisyonlara etki etti demiyorum ama biz yeni sezonda baba konuşmamız gereken bir sürü oyuncu var, bir sürü adam var bu ligde. Ama ben Yasin Kol'u, MHK Başkanı'nı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri konuşmak istemiyorum. Onlar bak net söylüyorum. Futbolun, Türk futbolunun başrolü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Başrolde Okan Buruk var. İsmail Kartal var. İşte Beşiktaş'ın teknik direktörü
1: İtalyano
0: var. İtalyano var. Osimhen var. Vlahovic var. Bunlar Türk futbolunun başrolündeki oyuncular. Figüranlar kim? Hakemler, MHK, figüran abi figüran. Bizim bu adamları tanımamamız lazım. İsimlerini bilmememiz lazım. Ama biz her hafta hakem konuşuyoruz, VAR konuşuyoruz, MHK konuşuyoruz. Abi açın Türk futbolunun önünü ya.
1: Aynı fikirdeyim. Bu Trabzonspor'da bir konuşalım abi. Oraya girmek istiyordun. Sen orada Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonra istifa etmesi. Sonrasında istifası kabul edilmedi. Sonrasında da Ahmet Spor'dan 90 artıda yedikleri gol sonrası kaybedilen 3 puan ve Fatih Tekke görevinden ayrıldı. Sende orayla alakalı herhalde bilgiler var. Arda Turan'a da geçti.
0: Arda Turan'a bir girişimleri söz konusu oldu ama ayrılma ihtimali söz konusu değildi. Ben Arda Turan'ın bundan sonra Türkiye kariyerinde Galatasaray dışında 4 büyük takımda teknik direktörlük yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'ye dönerse de Galatasaray'a döner. O da ilerleyen zamanlarda işte bugün Okan Hoca ayrıldı hemen Arda Turan gelmez bence. Avrupa'da rüştünü ispat etme yolunda emin adımlarla gidiyor Arda Turan. Daha önce Beşiktaş'ın da bir ilgisi oldu. Trabzonspor'un da ilgisi oldu ama kabul etmeyi düşünmüyor. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da işte Fatih Hoca'nın ismi geçti. Abi Fatih Hoca da gitmez. Fatih Hoca Galatasaray'ın efsanesi. Futbolculuk döneminde Galatasaray dışında öncesi var, Adana Demirspor evet, var, Gençler Birliği var. Teknik direktörlük kariyerinde de Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, özür dilerim. Sonrasında Galatasaray başka takımda çalışmamış. Fatih Hoca'nın, ya ben Fatih Hoca'yı Trabzonspor üstüyle hani görebileceğimi hayal bile etmiyorum, anladın mı? Şenol Güneş konuşuldu. Onun dışında birçok Abdullah Avcı konuşuldu. Başkan bu isimlerin hepsini yalanladı ama ki teknik direktörün de yabancı olabileceğini söyledi. Benim özel haberim vardı. Vitor Pereira 1, Sergio Conceição 2. Şu an Trabzonspor'un gündeminde olan ve teknik direktör olma ihtimali yüksek olan isimler ki Conceição'nun da bir adım daha önde olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Sonuçta iki teknik adam da Premier Lig'de çalıştı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'da Premier Lig'den Salah'tır, Fabinho'dur önemli oyuncular kadrosuna kattı. Bu tarzda bir teknik direktör Trabzonspor'un yeni dönemde teknik direktörü olacakmış gibi gözüküyor.
1: Bu arada derbinin hakemi Halil Umut Meler olmuş.
0: Evet, biz radyo yayınında konuşmuştuk Cihan'la. Zaten Yasin Kol'un olma ihtimali söz konusu değildi. Bu hafta maç yönetmişti. Halil Umut Meler hayırlı olsun. Maçın favorisi Fenerbahçe bu arada.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: Evet, bence öyle. Yani Beşiktaş iyi bir kadro kurdu ama bence hala daha iyi futbol oynayamıyor. Çorum Spor maçındaki performansı kimseyi aldatmasın. Çorum Spor sezona çok kötü başladı. Uğur Uçar'ın bir anda böyle takımı toparlaması gerekiyor. Galatasaray maçında aldıkları puan kimseyi aldatmasın. O maç da 6-2, 6-3 falan bitebilirdi.
1: Ligde Galatasaray biraz sorun yaşıyor.
0: Ligde beğendiğim iki tane takımdan da bahsedeyim.
1: Buyur
0: söz
1: abi.
0: Edeyim. Bir, Kocaeli Spor, Selçuk İnan. İnanılmaz bir adammışlık, mütevazi bir kadro ve çok iyi gidiyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini ki Berkan'ı aldılar Galatasaray'dan, 10 numarayı verdiler. İlk hafta gol attı. İkincisi, hiç kadroya bakmamıştım. Trabzonspor maçından sonra açtım baktım. Ahmet Spor. Çok iyi bir kadro kurmuş. Besnik, Hasi, teknik direktörleri. Bu ligde can yakabilecek kadroya sahipler. Cagne var. Onun dışında

0: Asaba.
1: Dia Saba var ve kadroyu açtığın zaman mesela Kulüp Brugge'den oyuncu transfer etmişler. Adam geçen sezon 40 maç oynamış. Ve Avrupa'nın böyle kalbur üstü takımlarından 30 yaş altı birçok önemli oyuncu kadrolarına katmışlar. Onların da etkili olmasını bekliyorum. Hayal kırıklığı olanlar Göztepe, Samsun evet. Spor geçen sezona göre
0: Samsun Spor çok
1: kötü başladılar. Evet. Ondan sonra Alanya toparlanması lazım. Buradan bir de Eyüp Spor'u tebrik edeceğim. Teknik direktörü arkadaşım, pozitif ayrımcılık yapacağım ona.
0: Hangi takımın abi?
1: Özcan Pulat, Eyüp Spor.
0: Ha, Eyüp Spor.
1: İlk iki hafta Beşiktaş'a 1-0 yenildiler. Calo kırmızı kart görse belki maçı kazanacaklardı. Evet. Gaziantep maçında o mütevazi kadroya rağmen inanılmaz iyi mücadele ettiler. Ama iyi oynamalarına rağmen kaybettiler. Son hafta Beşiktaş'ı yenen Alanya Spor'u güzel oyunla, o mütevazi kadrosuna rağmen güzel oyunla mağlup ettiler. Özhan Hoca orada şu anda güzel işler yapıyor mütevazi kadroya rağmen. Umarız devamı gelir onların da. Genel anlamda lig değerlendirmesi de yapmış olduk.
0: Evet.
1: Valla bizi heyecanlı bir lig bekliyor. Heyecanlı derbiler bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel maçlar bekliyor. Yeter ki bu federasyon ve MHK Türk futbolunun üzerine gölge olmasın abi.
0: İnşallah. Yavaş yavaş toparlayacağım. Toparlamadan önce chatte V045TR inatla Getson Fernandes'i sormuş. Getson Fernandes'le alakalı bir girişim var.
1: Galatasaray transferi kapattı. Hı hı. Keşke olsa. Yani Getson Fernandes iyi oyuncu ama.
0: İyi oyuncu.
1: Şimdi mevcut kadrodan bir tane oyuncu göndermen lazım. Getson'u şu anda 20 milyon eurodan aşağı alamazsın. Rusya'dan oyuncu alabilmek kolay değil. Batragov da burada söylemiştim daha evet. önce. Galatasaray önce Batragov'un eşini ikna etti. Sonra Batragov'u ikna etti. Adamların paraya ihtiyacı yok. Sonra bu oyuncu ve eşi kulübünü ikna edip Galatasaray'a geldi. Rusya'ya zaten bu savaştan dolayı, ambargodan dolayı oyuncu gitmek istemiyor. Var olan oyuncuları da gönderip ligin değerini daha aşağıya çekmek istemiyorlar. O yüzden çok kolay değil.
0: Rusya'ya ambargo var. Yıllardır İsrail'e bir ambargo yok. İsrail takımlar oynuyor. Bu da yani insanın
1: evet
0: sinirini
1: yani
0: bozuyor burada, yani.
1: FIFA'nın 200'lülüğü.
0: Aynen öyle.
1: FIFA'nın 200'lülüğü abi. En başta ambargo koyacaksan yıllardır Filistin'e azap çektiren.
0: Aynen öyle abi.
1: Şimdi ağzımdan kötü şeyler çıkacak. Çıkmasını istemiyorum. İyi hatırlattın. Ve Celtic tribünleri nasıl destek oluyorsa. Evet. Türkiye'de de Galatasaray tribünleri her zaman Filistin'in arkasında oldu ve senin de söylediğin gibi çok iyi hatırlattın. FIFA'nın onlara da ambargo uygulaması gerekiyor. Avrupa'da yer almamaları gerekiyor. Şimdi Beşiktaş niye tarafsız sahada oynayacak abi?
0: Aynen öyle.
1: Niye oynayacak abi? Gereken ambargo oyunun en başta İsrail kulüplerine yapılması gerekiyor.
0: Kesinlikle
1: abi. Rusya'nın ne suçu var abi? Anladın mı? Tamam. Ukrayna bir savaş içerisindeler. Biz savaş karşıtı insanlarız. Savaşlar tabii ki bitsin. Hiçbir çocuğun gözyaşı damlası bu dünyadaki hani her şeyden daha önemli.
0: Kesinlikle.
1: Ya şunu söyleyeyim sana. Şimdi Bişibay'ı karşılamaya gittim ben. Sabahın 7'siydi. Orada 7-8 tane Galatasaray taraftarı geceden oyuncuyu karşılamaya gelmişler. Ben yayın yaparken bir tane böyle 11-12 yaşlarında bir kardeşim yanıma geldi. Sohbet ettik ki o sosyal medyaya düştü. Çok konuşuldu görüntü. 12 yaşında babasına rica ediyor. Diyor ki baba ben bu transferi karşılamaya gidiyorum. Gece 2'de kalkıp Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde transferi karşılamaya geliyor ve 10 saat bekliyorlar. 8-10 saat betonun üstüne oturup Galatasaray'ın yeni transferini bekliyorlar. Ve ben hem çocukla hem babasıyla röportaj yapma şansı buldum ve babasına şunu sordum. Dedim ki hani 50 yaşlarında iyi Galatasaraylı hiç Galatasaray'ın transferini karşılamaya gittiniz mi? Gitmedim dedi. Ya. Ama evladın için gidiyorsun
0: tabii.
1: Abi. Anladın mı? Çok değerli. Buradan bir de Dinçer Azapan'a teşekkür edeceğim.
0: Buyurun abi.
1: Bu kardeşimizi Kocaeli Spor maçında locasına davet etmiş. Hani sen gittin bu transferi karşılamaya orada emek verdin. Ben de sana böyle bir hediye vermek istiyorum şeklinde kendisine ulaşmışlar. Ve bu hafta Ramspark'ta ağırlayacaklar. Kendilerini de tebrik ediyorum bu konudan dolayı.
0: Peki son sorum abi, Başakşehir maçı nasıl geçer sence?
1: Valla Nuri Şahin de yine az önce saydığım takımlardan bir tanesi, hani negatif anlamda sezona kötü başlayan ve kötü performans gösteren, Avrupa'dan çok kısa süre içerisinde elenen takımlardan bir tanesi. Bence kadro kaliteleri geriye gitti. Sezona sıkıntılı başladılar.

0: Galatasaraylı oyuncuların bak kim ne derse desin kafaları Şampiyonlar Ligi'nde olacak. O yüzden hani belli seviyede bir rotasyon yaşanması gerekiyor bazı oyuncularla alakalı. Özellikle Torreira mesela dinlendirilse Lizbon maçına böyle fresh bir şekilde rahat bir şekilde çıkabilir. Zor bir maç. Ben kesin Galatasaray kazanır diyemiyorum Muzaffer. Kolay geçeceğini sanmıyorum. Galatasaray zorlansa da Osimhen'in golüyle 1-0 kazanır diye düşünüyorum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek
0: Yo,
1: istediğin?
0: ben teşekkür ederim. Bugün de transfer dönemi bitmesine rağmen anlık yaklaşık 3000 kişi bizleri takip etti. Bizi izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyecek olanlardan da ricamız, kanala abone olurlarsa Digi Futbol'a, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse teşekkür ederiz.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim? Ne dedi?
8: Fenerbahçe için bence olmazsa olmaz oyunculardan biri. Hele hele o rotasyon çok değerli olacak bu sene Fenerbahçe'de. O rotasyonun en önemli oyuncularından biri. Maçı çeken kameramanın, yönetmenin, kimsenin anlayamadığı bir şeyi yaptı oyuncu yani. Hani ne oluyor falan dedi herkes yani. Ve sana verilen o şansta hep geride kalmıştı. Senin bölgende bir oyuncu var. Hep yok sayılmış bir oyuncu. Ve senin bir senede yapamadığını çok sert iki maçta halletmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe taraftarının psikolojisini ne yapacağız? Siz istiyorsunuz ki arkadaş bizim olumsuz hiçbir şeyimiz gözükmesin. O yüzden psikolojisini idare edebilenler burada kalacak, edemeyenler vedalaşacaksın.
9: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
9: Abi Fenerbahçe'de görünen o ki transfer dönemi kapandı gibi gözüküyor. Cihan Kamer bazı açıklamalarda bulundu. Olursa dedi orta saha mevkine U23'e uygun 23 yaş ve altı bir transfer daha yaparız. Onun dışında YouTube kanallarında orada burada konuşulan isimlere aldanmayın gibi bir cümle kurdu. Ve çok da tepki aldı aslında. Bu açıklamaları da tepki aldı. Sonrasında işte Yüksel Yıldırım'la alakalı söyledikleri ki Çağlar konusu var, onu ayrıca soracağım sana ben. Tepki aldı. Sence bu burada taraftarın çıkarttığı bu transfer krizi, transfer isyanı durumu mantıklı mı, doğru mu ve taraftar haklı mı? Ne dersin?
8: Ya şöyle, ben hep şundan bahsediyorum. İdarecilerin çok fazla teknik anlamda bu işin içine girmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü vaat ettiğiniz şeyler gerçekleşmediğinde ister istemez taraftar tepki gösteriyor. Çünkü siz ekonomik olarak da kadro sayısı anlamında da oyuncu kalitesi sayısının fazla olması anlamında da bir hayli vaat konusunda sınırsız davrandınız değil mi? Cömert davrandınız. Şimdi ister istemez Fenerbahçe'de evet ideal 11 konusunda bir problem yok ama kadro bütünlüğüne baktığında rotasyon konusunda taraftarları düşündürecek bir hayli fazla hadise var. Ben onu doğru bulmam ama çünkü bunu siz vaat ettiğiniz için insanlar böyle bekliyor. Keşke hiç teknik anlamda bunu da alacağız, bunu da alacağız işlerine girmemiş olsaydınız. Zaten bir hayli fazla oyuncunuz vardı. Siz doğru planlama, doğru kadro planlaması yapacağız demiş olsaydınız bence bu kadar tepkiyle de karşılaşmazdınız. Çünkü ister istemez geçmişte söyledikleriniz önünüze geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin ideal kadrosu üzerinden bir değerlendirme yapalım. Baktığın zaman ideal 11 konusunda Ederson'un, Ake Şkriniar'ın değil mi? Semedo, Archie Brown bugün o organizasyonun önemli bir parçası oldu zaten. Kante, Guendouzi, önünde Asensio, yoksa Asensio İsmail'le üçlü orta saha organizasyonu ya da İrfan'ı bugün o işin içine katmaya çalışıyor ki oraya da geliriz. Ön tarafta Greenwood var. Oğuz, Archie Brown'la özellikle yakaladığı uyum konusunda şu an o bölgenin
9: çok
8: en iyi,
9: iyi
8: oyuncusu. Ve Vedat Muriç performans. Hem hücumda hem savunmada takıma ciddi katkı sağlayan bir oyuncu. Şimdi baktığın zaman ideal 11'e gayet zengin bir kadro. Şimdi bütün problem işte birkaç oyuncu olmadığında nasıl bir oyun ortaya çıkacak? Yani ben onu işte orada teknik direktörün varlığını çok değerli bulurum. Orada teknik direktör devreye girecek. Atıyorum. Herkesin itirazı ne? Ya bu Asensio'ya bir şey olursa Talişka'yı da gönderdik, ne yapacağız? O zaman sistemde orta sahada bir değişime gidersin. İkili oynamazsın. Üçlü orta saha oynarsın. İsmail'i o işin içine katarsın. İsmail'in beceri konusunda eksikliği var. Atletizm bizim iyi ama işte bizim 3. bölgede oyunu öne götürecek o. O zaman İrfan Can'ı fiziksel olarak hazır duruma getirmek zorundasın. Eğer oradaysa, eğer o kadronun içindeyse, Bartu o kadronun içindeyse tutuyorsan halletmek zorundasın teknik direktör. Şunu diyemezsin. İrfan Can'ı ben ne yapayım? Geçen sene de fiziksel olarak hazır değildi. Alma o zaman Fenerbahçe'ye. Bartu bunu yapacak durumda değil. Tutma Bartu'yu Fenerbahçe'de. En büyük sorunlardan biri bu zaten. Kadroda tutuyorsunuz ama yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Tutmayın abi o zaman yani. Tutuyorsanız o oynayan oyuncu kadar aday oyuncu olmak zorunda. Yani içeriden Fenerbahçe'nin bundan sonra teknik direktör dokunuşuna ihtiyacı var. Ne diyor insanlar şimdi? Oğuz ve Arşi Buran, İsmail Kartal dokunuşu diyor değil mi herkes? Evet. Ben doğru bulmam da. Niye doğru bulmam? Çünkü hoca sol bekim Osterwolde dedi sıkışıkta. Ake'yi oynatırım dedi. Levent de vardı. Hiç Arşi Buran o planlamada yoktu. Kerem oynuyordu. Oğuz planlamada yoktu.
9: Hiç adı geçmedi.
8: Hatta Nene oyuna girdi değil mi?
9: Tabii.
8: Nene girdi oyuna. Oğuz yoktu. Çaresizlik seni doğruya götürdü. Mesela Arşi Buran'ın performansı geldiği günden beri en iyi iki maçını izledim ben. Bak buraya geldiğinden beri. İkisi de Oğuz'la beraber oldu. Bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Kerem beraber oynama açısında biraz problemli bir oyuncu. Ama Oğuz Bek'i de oyun işine, içine sokma konusunda evet. Şahane bir oyuncu. Hatta Lyon maçlarında da Samsun maçlarında evet. Da bindirdiği bütün toplarda neredeyse kustursuza yakın arkadaşını evet. Topla buluşturdu. Bu önemlidir uyum açısından. Bak sen planında olmayan şahane ikili çıkardın. Bundan sonra da yine kimsenin planında olmadı. Hadi ben onu da İsmail Hoca'ya vereyim. İsmail Hoca buldu bu ikisini. Eyvallah itirazım yok. O zaman bundan sonra da içeriden birilerini sen yaratacaksın teknik tabii. Direktör olarak. Yoksa diğeri işin en kolayı. Hatta diğeri şöyle problemli bir hadise. Acun Ilıcalı değil miydi? Mourinho bir stoper istedi. Biz iki aldık zenginlik. Kimdi evet. O ikinci oyuncu? Carlos. Şimdi, başına bela oldu mu o Carlos?
9: Hem de nasıl?
8: Oldu. O zaman bu doğru bir düşünce değil. Yani kadro planlaması şöyle yapılmaz. Ya Asensio var, Lukaku var, Vedat var, Greenwood var, Oğuz var, Kerem var ama bunlar ceza sahası içinde bitiricilikle ilgili sorun yaşarsa biz ne yapacağız? Öyle planlama yapılmaz. Eğer öyle düşünürsen Talisca varken de o sorunu yaşarsan ne yapacaksın dersin, çıkamazsın işin içinden. Yani ben Fenerbahçe'nin kadro planlaması konusunda evet bir iki oyuncu aslında zenginleştirebilirdi. Şampiyonlar Ligi de bu işin içinde var yani. Daha güçlü kılardı Fenerbahçe'nin elini. Ama karalar bağlama durumunun da bence içinde olmaması lazım. Şimdi teknik direktöre handikap gibi gözüken bu kadro yani derinlik rotasyon evet. Açısından fırsat da olabilir. Senin teknik direktörlük kariyerinde hepimizin ufkunu da açabilirsin. Başka pencereden de bize bir şey anlatabilirsin. Bize deriz ki evet İsmail Kartal olmaz denilen oyuncularla da şahane bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Tabii. Talisca konusunda bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yine kadro planlamasıyla abi, alakalı. Buyurun. Şimdi Talisca gitmeseydi Semedo gitseydi üzerine bir değerlendirme yapılıyor. Bir kere Talisca'yı orada tuttuğunda ya Asensio oynayacak ya Talisca oynayacak değil mi? 10 numara pozisyonunda üzerinde konuşuyoruz. Birinden birini dinlendirdiğinde maalesef oynama ritmi olmadığında diğer oyuncu tanınmaz hale geliyor. Bunu unutmamak lazım. Yani şöyle olmuyor. Talisca kulübede oturur ses çıkarmaz ama döndüğünde fiziksel olarak aynı Talisca'yı bulamazsın. O sana atacağı goller konusunda problem çıkartabilir ki Talisca'nın fiziksel anlamda takım

0: eksik bıraktığını unutmayın. Lyon maçlarını unutmayın. Özellikle deplasmandaki Lyon maçında Vedat Muriç'in çırpınışını unutmayın. O planla olmadı. O Vedat Muriç Talisca'nın eksikliğini kapatmak için geldi oraya. İsmail Kartal demedi ona planın yanında. Dediyse zaten daha büyük problem var. Eksik bırakan oyuncuları niye başlıyoruz biz orada? Şimdi bunları unutmayın. Diğer hadiseyi unutmayın. Bu kadar istatistiği yakalamış bir oyuncu. Bologna'ya da gidemiyorsa ki Tedesco neler diyor değil mi? Verin Tedesco'ya. Tabii. Çağırın verin ya. Sen övüyordun, al verelim sana. Parayı da biz ödüyoruz. Bunları unutmayın. Talisca'ya günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynama konusunda yer kalmadı. Oyun yer bırakmadı. Hele hele senin planlamanda maalesef yer yok yani. Bu konuda bence itiraz etmemek gerekir.
1: Cihan Bey'in Çağlar'la alakalı sözleri, evet. Çağlar'ın psikolojisinin bozulması, burada taraftarın da payının olması, Kadıköy'de oynayamaması, çok baskı yiyormuş psikolojisi bozulduğu için. Orada taraftar tabii çok büyük tepki gösterdi Sayın Cihan Kamer'e. Hani ne demek yani diye. Neler söyleyeceksin bu Çağlar konusuyla
0: futbol,
1: alakalı?
0: Bak, futbol tek başına yetenek oyunu değildir. Evet, yetenek belirleyici olur ama psikoloji burada çok önemlidir. Özellikle Anadolu takımıyla büyük takımda oynama arasında bunu bizzat deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Adana Spor'da Süper Lig'de oynuyordum. Ümit Bil takımda oynuyordum. Galatasaray'a geldim. Ali Samiyen'e çıktım. Suat Kaya'nın jübile maçına çıktım. Dolu stat. Yani yapamadım hiçbir şey. Darmadağın oldum yani. Çok basit yaptığım şeyleri bile yapamadım. Hemen oyun beni ayırdı. Büyük takımda oynamak tek başına yetenek değil. O psikolojiyi de idare etmek. Şimdi o psikolojiyi idare edemiyorsan Çağlar olarak kusura bakma. Bu işte övgü ne kadar normalse, sen buraya gelirken bu kadar insan seni nasıl alkışlıyorsa.
1: Tabii büyük bir kariyerle geldin bir de yani.
0: Nasıl alkışlıyorsa, sana nasıl o parayı veriyorsa, işler kötü gittiğinde kusura bakma yani. Senin orada oyunculuğun devreye çık. Ona direnç gösteren psikolojiyle olanlar burada kalacak. Öyle şey olur mu yani? Şimdi diğer oyuncular mesela hep aklıma Abdülkerim gelir bu örnekte. Abdülkerim Galatasaray'a nasıl geldi? Çok yüksek bonservis değil mi? O dönem için Ali Koç sen bu parayı öder misin?
1: Sen deniyordu. Bu parayı etmezsin.
0: Etmezsin deniyordu değil mi Abdülkerim için? Para üzerinden tabii konuşuluyordu. Geldiğinde ikinci maçta hatırlıyorum kendi geri pasından Galatasaray golü yedi, mağlup oldu ve bir anda Abdülkerim tartışması oldu. Bir futbolcu için o kadar zordur ki. Tabii. Aslında bu seviyelerin oyuncusu değilmiş dendi değil mi? Orada ayağa kalktı Abdülkerim, direnç gösterdi. Abdülkerim de şey diyebilirdi. Benim psikolojim kaldırmıyor kardeşim. Ben rahatsız oluyorum Galatasaray taraftarından diyemez miydi? Öyle değil. Bu iş aynı zamanda ona da direnç gösterme işi. Tek başına yetenek değil. Direnç gösterenler kalacak. Direnç gösteremiyorsan Başakşehir senin için çok uygun bir kulüp. Kasımpaşa senin için çok uygun bir kulüp. Bir de Fenerbahçe taraftarının psikolojisini düşün. Sana ihtiyacın var, yoksun. Sakatsın. Sana ihtiyacın var, savunma bloğunun en kötü oyuncususun. Fenerbahçe taraftarının psikolojisini ne yapacağız bu kadar zaman? Sana sürekli destek veren bir kalabalık. Siz istiyorsunuz ki arkadaş bizim olumsuz hiçbir şeyimiz gözükmesin. O yüzden psikolojisini idare edebilenler burada kalacak, edemeyenler vedalaşacaksın.
1: Yani. İrfan Can Kahveci meselesine gelelim. İsmail Hoca İrfan Can konusunda ısrar ediyor ve en son oynadığı maçta da ilk izlediğimiz İrfan Can'a göre yine daha etkili olan bir İrfan Can Kahveci vardı. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile bu sezonda neler yapar abi?
0: Ya benim gördüğüm zor. Yani ben Kasımpaşa'da izledim. Dediğine katılıyorum. Yani en azından bir ama bana göre yeterli olmayacak. İşte burada İsmail Kartal'ın varlığı çok değerli hale gelecek yani. Sen dokunacaksın. Çünkü mesela ben Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsaydım İrfan Can'ı tutmazdım o takımda. Ama İsmail Kartal tuttu. Tuttuysan bir karşılığını bu kadar kalabalık görmek zorunda. Yani sen şey diyemezsin İsmail Kartal olarak. Zaten bitikti, denedim, olmadı. Yok öyle bir şey. Hani diyor ya Ferdi için sol bek arıyordu başkan. Ben deneyeceğim. Öyle yok. Denemek yok. Olmadı.
1: Ne yapacağız?
0: Olmaz.
1: Tabii.
0: Denemek diye bir şey yok. Yapacağına %100 eminsen eyvallah. Çünkü bir tane oyuncunun varlığı, İrfan'ın varlığı. Eğer dediğin gibi yaparsan korkunç elini güçlendirecek. Yapamazsan eksik bırakacak, o rotasyonu da ciddi anlamda sıkıntının içine sokacak. O yüzden benim düşüncem ben devam etmezdim. Ama ben İsmail de. Kartal bu takımın teknik direktörü. Bu kararı verdi. Bekleyeceğiz ve göreceğiz yani.
1: Yerli oyunculardan biraz isim isim gitmek istiyorum abi. İsmail Yüksek'e geçelim. Şimdi İsmail Yüksek abi geldiği günden beri hakikaten böyle çok ortada konuştuğumuz, potansiyeli çok yüksek ki bunu sen İsmail Yüksek'i çok güzel anlatan bir yorumcusun. Ama bir türlü biz hiç...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Berk Sayar'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Haberler var, detaylar var. Haberler bir tarafta transferden var tabii. Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla, Beşiktaş'ıyla, Trabzonspor'uyla. Trabzonspor tabii burada biraz belki son transferleri konuşturacağı bir süreçte teknik direktör adaylarını konuştursa da oraya da değineceğiz. Onlar da hızlı başlayan, iyi başlayan, transferi iyi başlayan ve söz ettiren ekipti. Trabzonspor tarafını da o şekilde değerlendireceğiz derken derbiye doğru da yol aldığımız bir gün olacak. Uzun uzadıya Fatih Temirkol'la konuştuğumuz o bağlantılarımızdan biri olacak esasında. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol bizlerle. Selamlar Fatih abi, hoş geldin.
3: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
2: Teşekkür ediyorum. Böyle transfer yayınlarımız seninle keyifli oluyordu. Ben geçen sezondan hatırlıyorum. Ama bugün galiba son düzlüğüne o kadar böyle hızlı, heyecanlı, keyifli giremedik transferin. Ama genele baktığında Galatasaraylılar hariç, Galatasaraylıların da son düzlükte esasında, onu da söylemek lazım. Leao transferiyle mesela, ki hala kadro değerinde önde olması Galatasaray'ın, son düzlükte biraz, yine en azından biraz da mutlu olduğunu görüyoruz. Geçmişe nazaran, ilk aylara nazaran, ama son saatler, Avrupa'nın son saatleri, Avrupa Lisesi'nin son saatleri sanki beklenildiği gibi geçmedi. Tabii yarın da 4 Eylül. 4 Eylül'de de daha farklı şeyleri konuşacağız mutlaka. Cuma günü transferde son saatler, son gün nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor, bunu da değerlendireceğiz. Ama sen transferi dört büyükler açısından nasıl değerlendiriyorsun Fatih Demirkol?
3: Tabii burada evet. 10+4 kuralı çok etkili oldu. Dolayısıyla kulüpler, özellikle şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler burada ciddi sorunlar yaşadılar. Ağırlıkta da takip edilen transferler bu dört büyük olarak adlandırdığımız kulüplerin transferleriydi. Orada gelenler kadar gidecek olanlar meselesi çok tartışıldı. Hala Talisca meselesi Fenerbahçe'de tartışılıyor. Kolay değil tabii. Hı hı. Çok şişmiş kadrolar var ve bu kadrolardan oyuncuları gönderip onların yerine yenilerini almak. Bu önemli. Diğer taraftan yani Avrupa kupalarında mücadele ediyor bu takımlar. İkisinde dün gece saat 1'de bitti aslında transfer. Bu saatten sonra aldığınız oyuncuyu zaten Avrupa'da kullanamayacaksınız. Lig için de nasıl transfer yapacaksınız? Ne kadar bir bütçeyi gözden çıkaracaksınız? O da zaten bu kulüpler için çok olası değil. Ancak 23 yaş altı grubunda değerlendirilebilecek. Yani yatırım yapalım, bir bakalım, belki de olur diyeceği oyuncuları alacaktır bu saatten sonra. Alırsa eğer kulüpler. Dolayısıyla oradan da çok fazla bir beklentimiz yok. Ama ben asıl şuna takılmış durumdayım. Tabii yine Türkiye'nin genel futbol ikliminin dışında bir durum. Yani biz her yıl transfer

0: transfer, sürekli bunu konuşuyoruz bütün sezon başlangıçlarında. Daha bu transfer bitmeden devre arası transferi konuşmaya başladık. Yani daha yarım bitiyor. Buna rağmen ben sosyal medyaya şöyle bir baktığımda işte devre arası transferde şu şu transferler yapılacak falan denmeye başlandı. Bitmeden öbür transfer dönemi. Yani mümkün olsa da sınırsız transfer hakkı olsa kulüplerin ve sınırsız transfer zamanları olsa sürekli transfer yapsak. Çok daha eğlenceli sanki. Yani sahadaki futbol, işte kim ne oynuyor, nasıl gelişebiliriz falan değil. Yeter ki transfer olsun üstünden bir futbol algımız var. Herkes transferin peşinde. Çünkü sorunu transferle çözebileceğimizi düşünen bir futbol anlayışına sahibiz. Bazı sorunlar var. Şampiyon olan Galatasaray'da da var. Efendim şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da da işte Başakşehir'de de hepsinde sorunlar var. Sorun olmasa zaten şampiyon olurdu. Şimdi bu takımlar diyorlar ki biz bu sorunu transferle çözeriz. Değiştiririz. Bunu at, eskisini at, yenisini getir. Neye mal olur? Neye mal olursa olsun. Yeter ki transfer yapalım. Taraftar transfer bekliyor. Olmayınca çok ciddi tepki veriyor. Yönetimdekiler de dayanamıyorlar. Bu transfer meselesiyle popülaritelerini ve koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Fakat kimse şeyi konuşmuyor. Ya eldekini nasıl geliştiririz acaba? Eldeki niye olmadı mesela? Ben aldım ama o beklediğim performansı alamadım. Mesela işte elde ne var? Örneğin şampiyondan Galatasaray'dan başlayalım. Barış Alper var. Barış Alper geçen yıl transfer söylentileri oluncaya kadar uçuyordu, kaçıyordu. Premier Lig'den de talipleri vardı, Arabistan'dan da talip oldu. Sonra bir şey oldu Barış'a ve durdu. Demek ki bu fiziksel bir şey değil. Bu tamamen mental. Ne oldu da Barış gelişemedi? Ne bileyim, altyapılardan çıkmış Yunus niye gelişemiyor? Sané uçuyordu, kaçıyordu. Ne oldu da bu kadar kötü, artık topa vuraması hale gelmiş gibi bir görüntüsü var. Yine Sara ilk geldiğinde hatırlayın temposu ne kadar yüksekti ve o dönemki Sara'yı Türkiye Ligi'nin üstünde olarak değerlendiriyorduk. Ne oldu da Sara artık standart bir futbolcu, bazen vasatın altında bir futbolcu haline geldi. Galatasaray ısrarla oraya başka birilerini aramak zorunda kaldı. Burada bir yanlışlık yok mu? Biz bunu niye konuşmuyoruz? Biz niye aman Sara gitsin de yerine şöyle iyi bir pahalı bir transfer getirelim. Efendim o gitsin de bir 10 numaralı getirelim. Efendim İlkay mesela niye olmadı? İlkay'ı hiç yok sayıyoruz. Yani şu an İlkay hiç konuşulmuyor. Bu çocuk değil miydi Premier Lig'in tozunu attıran, Manchester City'de gol krallığına giden, işte oynadığı her yerde dünya standartlarında parmakla gösterilen bizim temsilcimiz değil miydi? Ne oldu da buraya gelince havasından suyundan sadece sahada yürüyen bir İlkay'a dönüştü? Bunları konuşmuyoruz. Konuşmayı da sevmiyoruz. Ya da Trabzonspor Salah'ı getirdi. Peki Trabzonspor şimdiye kadar kanatlardan orta, yüksek topa Onaçu'dan sekerse Muçi üstünden bir hücum formasyonu vardı, formatı vardı. Salah geldi, bunlara nasıl adapte edilecek sorununu çözemedi Trabzonspor. Nasıl çözülebilir? Gelmeden önce konuşmadık. Efendim gelirse bu nasıl adapte olacak? Nasıl çözülecek bu sorun? Karşılarken ne yapacak Trabzonspor'u falan konuşmadık. Biz sadece transferi konuştuk. Salah geliyor, Salah gidiyor. Salah uçtu, işte Savinho kaçtı falan filan. Sonuç Trabzonspor teknik direktörsüz şu anda. Yani bu anlayışı biz işte transfer de transfer anlayışımızı değiştirmediğimiz sürece bizim futbola bakışımız, futboldaki bu sıkıntılarımız da değişmeyecek bence.
1: Fatih Tekke de senin söylediklerini mi söylemeye çalışıyordu mesela Trabzon'dan girince?
0: Tabii onu söylüyor aslında, onu söylüyor. Yani şimdi orada iki tane büyük sorun var, onu çok net ortaya koymak lazım. Önce sahanın içini konuşursak, rol paylaşımı konusunda, rollerin belirlenmesi konusunda ciddi bir karmaşa var. Daha önce çok netti bu, neydi? İşte genç oyuncular orta sahada yüksek preste topu kazanıyordu. Trabzonspor'da hemen kanatlara gidiyordu. İşte Olayisi, Folcarelli'si falan kazanıyordu. Kanatlara çeviriyorlardı. Kanatlardan orta. Oradan da işte Agosto'da vardı. Agosto'da kanat oynuyordu. Defans arkası sarkıyordu. Karşılarken takım hep beraber karşılıyordu. Bir Onaçu çok yüksek atletizm göstermiyordu karşılarken ama onun bile ceza alanından top çıkardığını çok görmüştük. Ama sonuçta Onaçu'nun olduğu bölgeye top bir şekilde geliyordu. Sekerse de geriden şutlarla tamamlıyorlardı. Bu şekilde şampiyonluğun adaylarından biri olmuştu Trabzonspor. Tamam da Salah geldi. Şimdi ne yapacağız? Onun kovalıyor ama

0: Salah adam kovalasın, top kazansın, gitsin, on açıyı orta yapsın diye bekleyemezsiniz ki. Salah başlı başına bir takım. E şimdi ne yapacağız? Rol paylaşımlarında ciddi sorunlar var. Onaçu yerini bulamıyor, rolünü bulamıyor. Aynı şeyleri yapıyor ama top alamıyor. Muçi sekenleri beklerken onlar gelmiyor. Sadece Trabzonsporlu oyuncularda doğal olarak, yani bir türlü o oturmadığı için, ben de Trabzonspor'da oynayan bir oyuncu olsam, sahada Salah diye bir oyuncu var. Topu alan Salah'a doğru uzatıyor. Yani o üç kişinin arasından alsın gitsin, gol atsın falan diye bekliyorlar. Böyle bir hücum anlayışı olmaz. Aynı şeyi Galatasaray'da yaşadı. Hatırlayın, Galatasaray Osimhen mi vardı Manchester United'ı deplasmanda yendiğinde? Tottenham'ı yenerken Osimhen mi vardı? Yok. Beraber karşılıyorlardı, beraber alıyorlardı, ön alana taşıyorlardı, öre öre gidip gol atıyorlardı. Osimhen geldikten sonra hiç öyle bir şey yok. Bütün takımın formasyonu, yani herkesin şikayet ettiği konu ne? Abi Osimhen'i uzatalım da o ne yapacaksa yapsın. Osimhen günündeyse, Osimhen'i durduramıyorlarsa Galatasaray maç kazanıyor. Onun dışında herhangi bir hücum opsiyonu bulamıyoruz biz. Göremiyoruz Galatasaray'da. Şimdi Salah da aynı şeyi yaşıyor. Yani bunları konuşmak gerektiğini, bunların alternatiflerini bulmaya çalışmak gerektiğini, ne deneniyor da yapılamıyor'yu konuşmak gerektiğini düşünüyorum ama biz ülke olarak transfere bayılıyoruz. Şu anda beni dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimiz arasında bile çoğu şey de diyor olabilir.
1: Ne zaman transfere geçecek, değerlendirecek diyenler olabilir evet, mesela.
0: Kim geliyor?
1: Ben
0: abi,
1: de buradan yola çıkarak mesela az sonra soracağım galiba abi sana onu.
0: Sor tabii yani.
1: Yine böyle bir durum. Ya, ama yani neticesinde ortam böyle. Neticesinde beklenti böyle. Ama diğer tarafta üzülerek kimi orada daha ön planda gördüğünde soracağım. Konu oraya gelecek. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuşuyoruz. Haber Global yayınlarında da, kontra yayınlarında da konu buraya geliyor zaten Fatih Demirkol. Sen de biliyorsun.
0: İster istemez geliyor. Tabii çünkü sorular öyle geliyor. İnsanlar bunu merak ediyor. Ve 7'sinden 70'in herkesin odaklandığı tek şey transfer. Yeter ki yenisini alalım. Bu aslında şey olarak sosyolojik bir sorun bu. Aslında dünyanın da yaşadığı bir sorun ama bizde çok daha fazla yaşanıyor. Dikkat ederseniz günlük hayatımızda da biz hep yenisini almanın derdindeyiz. Yani bir şey alıyorsunuz, bir kez kullanıyorsunuz. Tamam, eski de artık onun bir hükmü kalmıyor. Yenisini nasıl alırım? Yeni bir tişört daha nasıl alırım? Yeni bir efendim gömlek daha nasıl alırım? Niye? Çünkü herkes yenisinin derdinde. Eldekiyle ne yapabilirimden ziyade
1: tüketim kültürü
0: alalım. Tabii tüketim. Bu evet. Ciddi bir sorun. Öyle olunca yenisini alabildiğin sürece mutlu hissediyorsun kendini. Yenisi varsa mutlusun. Alışverişe çıkınca mutlu olduğunu söyleyen insanlar var etrafımızda. Neden? İhtiyaç mı var? Hayır. Ama onu alınca mutlu hissediyor. Çünkü bu dayatıldı ve bunu kabul etti insanlar ve çok sevdiler bunu. Aynı şey futbola yansıyor. Yenisini söyle abi bana, sen ne konuşuyorsun? Yok Salah nasıl oynayacakmış, yok Osimhen oyun formasyonu. Ya sen kim gelecek onu anlatsana falan diye düşünüyor olabilir dinleyicilerimiz.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın'ı kazanmak lazım dediği, Ederson'la konuşmak lazım dediği noktada bunlar geliyor aklıma. Şimdi iki gün üst üste Aziz Yıldırım örnekleriyle gittim haber masasında ama bunlar geliyor ilk olarak aklıma. Ya da Sergen Yalçın'ı hatırladığımızda hangi yerli oyuncuya dokunmadı ki mesela? Sonrasında kazandırmadı ki, Beşiktaş için de iyi işler yaptırmadı ki? Ya da hangi yerli oyuncu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokken farklı, Sergen Yalçın varken olumlu anlamda farklı bir performans ortaya koymadı ki'yi konuşturuyor, hatırlatıyor bana bu söyledikleri.
0: Tabii. Sadece yerliler değil, Larin.
1: Buna bakmıyoruz
0: Beşiktaş'a,
1: ama.
0: Tabii Beşiktaş'a golcü olarak gelmişti ama arka direkt Larin bulan Sergen Yalçın da başka bir şey yaptı. Başka bir şey buldu. O oyuncuya öyle bir rol yükledi. Ya da Musa Sow geldiği zaman direkt golcüydü ama onu bir kanat forvete çevirmiş olmak, öyle oynatmak, rakibi zorlamak, dengeyi bozmak bir şeydi. Teknik direktörlük dokunuşuydu. Ya Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan için ona futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz, ona ikna etmeye çalışıyoruz ifadesi bir şeydi, yani bir şey anlatıyordu bize. Dolayısıyla hani bunları biz çok sevmiyoruz toplum olarak. Biz daha çok abi kim geliyor onu söyle bana noktasında daha mutluyuz maalesef.
1: Öyle görünüyor. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz noktadayız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikte ilk 15 dakikayı böyle geçtik. Transferi genelden ele alarak, değerlendirerek geçtik. Tüm bunlara bir mesaj, tüm bunlara bir yorum var mı diye baktığımda. Sayın Demirkol, samimi olarak kendisi Fenerbahçeli, lakin Batrokovic'in ilk izlenimlerini alabilir miyiz demiş. İlk transfer sorusu böyle gelmiş mesela.
0: Şimdi Batrokov transfer edildiği dönem ben Galatasaray'daki arkadaşlarla konuştum. Dedim ki, yani bu çocuğu ne için istiyor?

0: musunuz siz? Çünkü Avrupa tecrübesi yok. Rusya kapalı olduğu için Avrupa'ya gidemiyor. Hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak yani. Bu burada çok büyük bir risk değil mi? Dediğimde bana dediler ki biz Mertens'in tarzını arıyoruz. Yani kriter olarak Mertens'i arıyoruz. Çünkü Mertens'ten sonra oyun mekaniğinde sıkıntılar yaşadık biz. Orada hücum karakterini belirleyecek bir oyuncumuz olamadı. Bu nedenle hep forvetlerimize yüklenmek zorunda kaldık. Aslında az önce benim Osimhen için şikayet ederek konuştuğum konuyu biraz böyle ifade ettiler. Dediler ki yani Mertens'e ihtiyacı var Galatasaray'ın oyununun. Buna en yakın kısa mesafede çok hareketli, problem çözme yeteneği çok yüksek. Şutu var, pası var, asisti var, duran topu var. Yani çok yakın bir tarz. Biz Batrakov'u düşündük dediler. Şimdi ben tabii çok erken Batrakov'u değerlendirmek için ama Rusya'daki videolarını izledim ben. Maçlarının bazı özetlerini izledim. Oralarda evet görünüyor böyle bir şey var. O gözle baktığınız zaman biraz Mertens var onda. Belki bunu geliştirecekler ve daha da iyi hale getirecekler. Ve Galatasaray'ın gerçekten orada bir pas istasyonuna, bir rakip alanın savunma merkezine baskı yapacak, hem savunurken ön alan baskısını yapacak hem de topla baskı yapacak. Topla gidecek, çalım atacak, kaleyi karşısına alacak ve orada iş bitirecek bir oyuncu ihtiyacı var. Evet, yani Galatasaray'ın oyunu bunu talep ediyor. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda evet doğru bir karakter. Şimdi bundan sonrası biraz şeye kalıyor. Uyum meselesi. Çünkü sonuçta futbol tek kişiyle oynanan bir oyun değil. Bu çocuk Rusya'dan geliyor. Takımda Rusça konuşan tek oyuncu yok. Ve artık İngilizce biliyorsa çok büyük bir kazanç ama eğer bilmiyorsa ve alışkanlıkları falan da çok farklı oluyor bunların. Rebrov gelmişti Fenerbahçe'ye, hatırlarsınız. Rebrov geldiğinde çok da başarılı. Ukrayna milli takımında falan da oynuyordu. Geldiğinde çok yalnız kaldı. Yani inanılmaz yalnız, yemeği yalnız yiyor tek başına, soyunma odasında giyiniyor, kimseyle sohbet etmiyor. Sadece kafasını sallayarak selam veriyordu sağa sola. Tutunamadı. Olmadı, en sonunda göndermek zorunda kaldı Fenerbahçe. Şimdi bunlar ciddi sorun oluyor. Bunu da hesaba katmak lazım. Yani takımın içinde konuşabileceği adam bulamayınca futbolcular da sonuçta makine değil, sorun yaşıyorlar. Şimdi Torreira'nın kendi çevresine, Galatasaray'daki profesyonel arkadaşlarla konuşuyoruz. En çok yakındığı şey, çok yalnız hissediyorum diyormuş. Çünkü daha önce onların kendi aralarında böyle işte Icardi'nin olduğu, Mertens'in, Torreira'nın beraber oldukları bir grupları vardı. Eğleniyorlardı. İşte antrenmanda, antrenman sonrası falan. Şimdi onlar gitti. Gidince Torreira çok yalnız hissediyormuş kendini. Takıma bu kadar uzun zamandır hizmet ediyor ve bu kadar da arkadaşı var ama hala yalnız hissediyormuş. Orada bile bu yaşanıyorsa Batrakov tam ne yaşıyor bilmiyoruz. Bunu da çözmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer saha uyumu takımı söz konusu olursa bence karakter olarak aranan karakter.
1: Bahsettiğiniz gibi transfer Türkiye gibi Avrupa'nın da beklentisi, gerilim seviyesi çok farklı. Bunun sebebi kişilerin futbolu yanında başka aktivitelerinin de bulunması ve kendilerinin ne kulüp başkanı, ne profesyonel futbolcu, ne de en yetenekli hakem gözlemcisi olmadıklarının farkındalar demiş Nevzat Bey.
0: Evet, Nevzat Bey biraz daha genelden bakmış olaya. Evet. İşin sosyolojik tarafını da ele alıyor. Haklı. Ben sadece burada olaya bakışın bir tarafının da gelişmek olduğunu ifade etmeye çalışıyordum. Yani biz nasıl gelişebiliriz, geliştirebiliriz? Şimdi mesela Sporting Lisbon'la karşılaşacak Galatasaray. Sporting Lisbon'un kadrosuna baktım. Yani hep altyapıdan gelen oyuncularla oynuyorlar. Geliştiriyorlar. Ya da genç almış, kendi altyapısına dahil etmiş, geliştirmiş, A takımda oynatmış. Dolayısıyla buralar bizim şey yapmamız gereken, yani biraz kafa yormamız gereken noktalar diye düşünüyorum. Bu, ona dikkat çekmek için söylemiştim. Yoksa evet, dünyada da transfer heyecan yaratan bir konudur.
1: Devam ediyoruz. Gelen mesajlara bakıyorum. Emre Albayrak biraz farklı bir konuda mesaj atmış. Onu okunmadı olarak sayıp ilerleyen dakikalarda geri dönelim. Çünkü Fenerbahçe TV'ye ilişkin bir soru. Fatih Demirkol, yanıtlamak ister misin? Onu da sorarım. Berkim ve Fatih abim, 1950 model araç var. Oradan buradan parça alarak, uydurma parçalarla bu kadar oluyor. Kimse nasıl aracı yenileriz, daha kalitesine ulaşırız diyen yok. Futbolumuz her sene geriye gidiyor. Gitmeye mahkum demiş Hakan Güneş. Transfere girdiğimizde buralara getiriyor konuyu Hakan Güneş.
0: Hakan Bey, çok selamlar. Mesela Benfica'nın maçlarını izliyorum. Preciani oynuyor orada. 2024'te getirdiler. Yani daha Kerem oradayken geldi. Ve daha geldiğinde 18 yaşındaydı. Önce altyapıya, sonra A takıma çekiyorlar. Orada onu bekletiyorlar. Aralıklarla oynatıyorlar. Kerem gider gitmez onun üstünden oyun kuruluyor. Şu an Kerem'in yaptıklarını çok daha yüksek ritimle, işte oyunu rakibi karşılarken ön alan presinde beke, stopere pres, sonra aldıktan sonra şutu var, ayak içi plasesi var. Kerem'in vurduğu gibi vuruyor bir de. Son maçta da aynısını denemiş, gol atamamış ama öyle vuruyor. Yani çocuğa demişler ki belli ki senden bunları istiyoruz demişler. Sonra Pavlidis'le alverlerine falan bakıyorum. Gerçekten de ileri seviye. Ben şey diye düşünmüştüm mesela, bu da enteresan. Hani Kerem özellikleri itibarıyla Pavlidis'le çok iyi bir ikili oldu. Icardi ile de bunu yapıyordu falan. Hayır. Adamların oyun mantalitesinde bu var. Orada kimi oynatırsa bunu istiyor, talep ediyor. Ve buna göre çocuğu geliştiriyor. Yani şimdi o çocuğu 18 yaşında alıp A takıma bu karakterde yetiştireceğim, bu oyun formasyonunu buna ikna edeceğim, dikte edeceğim, böyle çocuğun A takım oyuncusu olmasını sağlayacağım bakışına bakınca biz olayın neresindeyiz diyorum. Mesela böyle bir planlama bizim hangi takımımızda var ki? Yani A takımda oynayan birinci oyuncunun yerine 17-18 yaşında çocuğu alıp onu bu oyuna ikna etmek, evirmek, yoğurmak, sonra onu çıkarıp çatır çatır oynatmak. Şu anda takımın en hareketli, en skora yakın oyuncusu, takım savunmasına da çok etkisi var. Mesela bu bile bir şey anlatıyor bize. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum yani.
1: Fatih Bey'i çok seviyoruz ve daha çok bağlanmasını istiyoruz Berk demiş. Farklı bir dinleyicimiz. 79-99. Çağlar Gedik böyle diyor Fatih Demirkol. Ama bu hafta Fatih abi yeterince bizi kırmadı. Dün Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde vardı. Bugün aynı şekilde haber masasında burada bizlerle, sağ olsun var olsun. Haber Global'de ve Kontraspor'da detaylıca tüm yayınlarını da izleyebilir. Oradan takip edebilirsiniz diye de hatırlatalım. Fatih abiye selamlar, iyi yayınlar. Guendouzi ve Greenwood'la ilgili beklentisi nedir UEFA anlamında demiş. Ayhan Eroğlu UEFA'yı soruyor.
0: Ya duygusallık, fazla duygusallık, aşırı duygusallık futbolda hayat gibidir futbol. Zarar verir. Guendouzi'nin o tepkiyi niye verdiğini biliyorum. İbrahimovic de bununla ilgili bir açıklama yapmış. Yani 90 dakika sizin ailenize küfredildiğinde siz de tepki verirsiniz. Olgunluk sadece susmak ve boyun eğmek değildir. Olgunluk karşınızdakinin sınırı aştığını ona göstermektir bazen diyor. İbrahimovic'in tarzı zaten bunun üzerine kurulu. Ama İşin sonunda çok ciddi bir zarar olabilir. Şimdi birazdan belki konuşuruz. Yani bir derbi var, derbiden sonra Roma maçı var. Roma 4-4 atarak geldi. 8 gollü 2 galibiyetle geliyor, uçuyorlar malum falan. Guendouzi'ye çok ihtiyaç var. Şimdi ola ki Allah korusun bir ceza alırsa Guendouzi'ye de zarar görecek. Fenerbahçe de zarar görecek. Yani orada tribünlere yaptığı hareketin bedelini tribünler ödemedi ki, şimdi Fenerbahçe ve Guendouzi ödeyecek. Duygusallık bazen değil, fazla duygusallık her yerde zarar getiriyor. O an için evet, kendinizi tatmin ettiniz, çok mutlu oldunuz. İşte cevabı verdiniz, nasıl size işte böyle cevap verdim falan dediniz ama Allah korusun 3 maç ceza geldi. Ne yapacağız biz şimdi? Yani bunun şeyi, telafisi nasıl olacak? Guendouzi'siz bir Fenerbahçe'de yaşanacak olan sıkıntılar nasıl telafi edilecek mesela? Bunları düşünmek lazım. Tamam, demiyorum ki Lyon çok iyi yaptı, işte tribünler işte kardeşim çok iyi yaptı. Hayır, değil. Ama cevap verme şekli de bu değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Guendouzi de zarar görecek, Fenerbahçe de zarar görecek. Greenwood da yine soruşturmanın içinde. İnşallah ceza almazlar.
1: Gelen mesajlarla ilerliyorum. Tabii biraz da İsim isim konuşmak yerine, takım takım konuşmak yerine, Beşiktaş'ta şu, Fenerbahçe'de bu demek yerine, orada İrfan Yılmaz'ın mesela bir sorusuyla devam ediyorum. Sizler merak ettiğiniz oyuncuları, konuşmamızı istediğiniz oyuncuları transfer gündemi özelinde bizlere sorun lütfen. Bichuabu, doğru mu okuyorum? Bichuabu. Evet. Ve Ugaçukwu. En zor isimleri yazmışsınız İrfan Yılmaz size.
0: Leslie diyelim ya.
1: Evet, Leslie.
0: Ogaçukuyu söyleyemiyorum. Leslie diyorum.
1: Ogaçukuyu söylüyorum aslında. Alıştım ona da. Bichiabu'ya da sürekli bir doğru mu okuyorum diye sorgulayacağım. Bunu normalde hani bir yayıncı çalışmalı, bakmalı önden ama 3-4 kere her gün böyle kendi zihnimde geldiğinden bu yana 2-3 gündür, 2 gündür söylesem de alışması biraz zor gibi geliyor. Bichiabu ve Ogaçukuyu sizce bu sene daha...

0: Bu sene takımda önemli bir rol alabilir mi? Ana plan oyuncusu haline gelme potansiyelleri var mı? Yoksa diğer gençler gibi kenarda biri sakatlanırsa diğeri mi bekler? Demiş İrfan Yılmaz.
1: Şöyle Ogochoglu'nun yani Lezdi'nin bulunduğu bölgeyle yani oynaması muhtemel bölgeyle Michobu demiş galiba. Kendisi böyle ifade etmiş kendisini.

0: faizi yüksek bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam Leipzig'te bir önceki sezon 34 maç oynuyor. Bütün şeyde ligde 24 maç ama kupalarla birlikte diğer organizasyonlarla birlikte 34 maç oynuyor. Ve bayağı da yer alıyor. 6 tane stoper olmasına rağmen yer alıyor. Fakat geçen yıl bir sakatlık geçiriyor. Sakatlık sonrası çok fazla stoper alternatifi olunca Leipzig elden çıkarabileceğini düşünüyor ve Galatasaray uzun süredir takip ettiği için futbolcuyu alıyor. Oyuncunun özellikleri şu, ben de izleme şansı buldum biraz. Bir kere ayakları çok temiz ve çok soğukkanlı, çok net çalım atıyor. Yani böyle sanki bir forvet oyuncusu gibi harika çalım atıyor. Çalım yeteneği var. O cüsseye rağmen 2 metreye yakın boyu var ama çok atletik. Dönüşleri falan iyi. Ve uzun mesafe oyun başlangıçları yapabiliyor. Ayakları çok temiz. Çok sert yerden ya da yüksek 30'a 40'a güzel pas atıyor. Bir de yüksek topa vuruyor. Yani çıkıp hava hakimiyeti de var. Hem savunmada iyi hem de hücumda da vurabiliyor. Yani bir stoperde arayacağınız her şey var gençte. Dolayısıyla orada Sanchez-Abdülkerim ikilisinden özellikle Abdülkerim tarafında zaten sol stoper olarak düşündüler. Orayı yedekleyecek gibi görünüyor. Leslie içinse beklenti şu, ya geldi beğeni toplamadı. Evet, insanlar çok beğenmediler. İşte bu mu Galatasaray'ın oyuncusu diye tepkiler de oldu hatta. Ama onunla ilgili de sürekli söylenen şey şuydu. Ondan böyle çalımlar, slalomlar falan beklemeyin. Ondan kesmeyi bir dalga kıran gibi gelen ataklarda ilk karşılayan olmasını, yüksek enerjiyi bekleyin diye söylüyorlardı. Ve Galatasaray'ın da zaten geçen sezonlarda en büyük sorunu enerjiyle alakalıydı. Takımın yaş ortalaması yükselince orta sahada Lemina, Torreira sakatlıklar veya yorgunluğa bağlı performans düşüklükleri yaşayınca orayı yedekleyememişti Galatasaray. Şimdi böyle daha genç oyuncularla o alternatifi üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla her iki futbolcunun da öncelikli özellikleri takıma enerji katmaları ve kadro derinliği oluşturmaları.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. İsim telaffuz konusunda en hassas ülke biziz. El alem kendine nasıl kolay geliyorsa öyle okuyup geçiyor demiş. Mesela yıllarca Fenerbahçe dediler mesela bize, değil mi? Fatih Demirkol. Sizler
0: Tunkay diyorlar ya Tunca'ya. Evet. Tunkay dedi mesela. Adam hiç umuruna gelmedi. Bizim Dirk yani Kuwait Kite. Hı-hı. Adam ona Dirk Kite dedi geçti. Doğru. Hiç umurunda değil yani Dirk'miş, Dirk'miş. Yani Dirk Nowitzki olarak bildiğimiz ve Alman bu basketbolcu Dirk Nowitzki. Ona adamlar Dirk dediler ya. Ve kimse ya ne diyorsunuz birader demedi. Umuruna gelmiyor ki. Nasıl kolayıma gelirse öyle ki. Kimden bahsettiğimi anlıyor musun? Anlıyorsun diyor. Biz biraz kompleksle alakalı bu. Yani nasıl bir yurt dışına karşı kompleks seçiyorsak orada onlar gibi söylemeye çalışmak, Japon gibi Japonca konuşmak, telaffuz etmek, Koreli gibi Korece telaffuz etmek, İngiliz gibi İngiliz, Alman gibi Alman isimlerini söylemeye çalışmak. Mönchengladbach falan demeye çalışıyoruz yani. Evet. Doğrusunu söyleyelim diye. Yapacak bir şey yok, bu artık toplumumuzda yerleşmiş. Bundan hani farklı bir şey söylediğin zaman da bununla dalga geçmek, alay etmek bir milli spor haline gelmiş durumda. Dolayısıyla hani bir de şey oluyor, çok komik olan şu, futbolcunun kendisine soruyorsun, diyorsun ki abi senin adın ne? O da sana söylüyor. Onun söylediği şeyin yanlış olduğunu iddia eden ve seninle alay etmeye çalışan, sen de bilmiyorsun diyen bir sürü insan çıkıyor. O çok komik oluyor. Ya yani futbolcu kendisi bilmiyor ismini. Oradaki arkadaş, sosyal medyadakiler biliyorlar falan yani. Öyle işler de oluyor.
1: Fatih Demirkol'la bağlantımız sürüyor abi. Haklısın bu arada. Yani biz buna dikkat ediyoruz ama biraz da sanki bizim işimize olan saygımız tarafından okunabildiğinde daha anlaşılır olur diye düşünüyorum bu tarafın. Ama haklısın yani. Neler neler duyuyorduk. Bazen bazı maçları yurt dışı kanallarından da böyle izleyebildiğimiz zamanlar oluyordu. Geçmişe döndüğümüzde hepimizin vardır böyle dönemi. Örneğin bir Alman ZDF kanalından izlediğin maçlar olmuştur. Denk geldiğin ya da ne bileyim Azerbaycan kanalından izlediğin maçlar olmuştur. Denk gelmiştir gençlik döneminde, lise döneminde. Onlardan birinde ya nasıl okuyor ya nasıl bahsediyor diye çok şaşırıp böyle farklı farklı, her ne kadar lehçe dil çok yakın olsa da, aynı dil olsa da, çok yakın yerler olsa da bazı noktalarda verdiğim örneklerin bazıları. Ama bunu görmek de mümkün oluyor zaman zaman Fatih Demirkol.
0: Evet.

0: İyi yayınlar. Bence bizdeki sorun herkesin çok rahat eleştiri yaptığı, kimsenin aksiyon almayıp konfor alanından çıkmak istememesidir. Maalesef bu her alanda var. Mesela çok beğendiğiniz bir yabancı kulübün tüm yöneticilerini getirseniz acaba ne değişir? Bakış açısı, olaylara yaklaşım. Bizde bu maalesef biraz sorunlu alan demiş. Yani aslında yönetici başkan transferi de yapmak gerekiyor demiş. Bakınız Paris Saint Germain gibi, bakınız Manchester City gibi demiş. PSG gibi yazmış, kısaltılmışıyla söylemiş ama PSG deyince mesela Ali Koç'un PSG deyişi geldi aklıma mesela. Bir telaffuz da oradan gelsin. Fatih Demirkol. Onu nereye koyacağız bilmiyorum Sayın Ali Koç'un. Paris Saint Germain'e bir basın toplantısındaydık. PSG dedi. PSG derken neyi kastediyor diye bütün basın mensupları birbirine bakıyordu. Anlayan anlamayan tahmin eden işte o da ilginçti esasında.
1: Yani işte bu şeyler, bu konularla alakalı çok takıntılı olmamız ve herkes kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünerek hareket edince bir de hani karşı tarafa da enteresan bir böyle hani zor durumda bırakmak, bir açık bulayım da biraz alay edeyim hali çok yaygın, popüler bir ruh hali. Bu konuyla alakalı da ben çok şey yaparım, üzülürüm. Kendi mesleğimde de bizim mesleğimizde de olabilir. Bütün mesleklerde de olabilir. O an aklın dağılmıştır, dilin sürçmüştür. Yani bildiğin şeyi yanlış söylemişsindir. Olabilir yani. Bir öğretmen de bir şey anlatırken yanlış bir formül verebilir. Çünkü insanoğlu bu. Hayatın içindeyiz ve milyon tane şeyi hatırlamaya çalışırken bir tanesi yanlışlıkla kaçabilir. Bu sanki dünyanın sonuymuş gibi insanların ağır bir şekilde eleştirilmesi ve çok eziyet edilmesi bana hep ağır gelir eskiden beri. Gördün mü falanca maç anlatırken böyle demiş falan. Ya olabilir, 90 dakikalık maçın içinde bir an için bir şey olabilir. Yani sanki bu eleştirileri yaparken insanlar hiç kendi hayatlarında hata yapmıyorlarmış gibi, mükemmel yaşıyorlarmış gibi falan tavırlar sergiliyorlar. Ama hepimiz insanız, hepimiz hatalarımızla varız. Dolayısıyla çok takılmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Gelen mesajlarla ilerliyoruz hızlıca. Gelen mesajlara bakarken dinleyicilerimizden Derfun Yunus'tan eden bir mesaj var. Teşekkür edelim, sağ olun, var olun. Bir cuma mesajı Derfun Yunus'tan eden, tam da böyle oraya doğru yaklaşırken. Berk Bey hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Fatih Bey'e sorar mısınız? Fenerbahçe medyası Fenerbahçe'mizle niye barışık değil? Devamlı muhalif tarafta. İyi bir top oynayan bir Fenerbahçe var. Bunun taraftara güzel bir şekilde anlatılıp bir gol, düzeltiyorum, bir yol gidilemez mi? Bir tane Fenerbahçe'miz var. Onun gölgesinde bir beraber olalım. Sonunda şampiyonluk görelim demiş. Mustafa Bey böyle yaklaşıyor konuya.
1: Mustafa Bey'e çok saygılar sunuyorum. Çok güzel bir şey söylüyor. Fakat ben de Mustafa Bey'e soruyorum. YouTube kanallarını izliyor mu ya da televizyon programlarını izliyor mu? En çok reyting alan YouTube kanalı programları ve en çok reyting alan spor programları. Bırakın sporu, yemek programları ya da sabah programları. Oturup düzgün düzgün güzel güzel konuşan, anlatan insanların mı? Yoksa kavga eden insanların mı programı daha çok izleniyor, reyting alıyor? Ya yemek programında kavga eder mi bir insan? Alt üstü yemek ya. Yemek kadar dünyanın güzel bir şeyi var mı? Beraber yemek yapıyorlar. Oturup çatır çatır kavga ediyorlar. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Ve bu reyting alıyor. Veya dizileri sorayım ben sevgili Mustafa Bey'e. En çok izlenen diziler, çatır çatır adam öldürülen, cinayet işlenen, mafyaların havalarda uçuştuğu, işte insanların hayran hayran o mafyaların yaptığı rezillikleri izlediği diziler ülkemizde. Mafya nedir mafya? Ne iş yapar mafya? Yani eğitimin gelişmesi, ekonominin desteklenmesi için çalışma mı yapar? Yok, mafya vurur, kırar, kanun, adalet yoktur, öldürür, gasp eder, çalar, uyuşturucu satar, silah satar. Mafya budur. Biz büyük bir hayranlıkla mafyaları takip ediyoruz. Bir mafya babasının dizide öldü diye cenaze namazı falan kılındı bu ülkede. Ülke olarak o talep edildiği için ve kavga ettiğiniz sürece, dik konuştuğunuz, ters konuştuğunuz, hakaret ettiğiniz, sesinizi yükseltip bağırdığınız sürece reyting yapıyorsunuz bu ülkede. O zaman da insanlar bir şeye karar vermek zorunda kalıyor. Ya abi ben bildiğim gibi düzgün düzgün anlatayım, artık bahtımıza ne çıkarsa, ne kadar izlenirsek diyen ve benim de içinde bulunmaya çalıştığım grup, düzgün Türkçeyle düzgün bir şekilde bildiğim kadarıyla aklımdakileri anlatayım karınca kararınca diyen grup. Diğer tarafta da abi ben reyting yapayım da nasıl olursa olsun. Ne lazım? Kavga. Tamam, kavga ederiz. Hakaret. Hakaret ederiz. Sorun yok. Yeter ki etkileşim alayım. Yeter ki reyting alayım. Ben para kazanmak zorundayım diyen, bunu tercih eden bir grup var. Şimdi eğer kavga daha çok izleniyorsa Mustafa Bey'in şikayet ettiği konunun önüne geçme şansımız yok. Çünkü izleniyor. Para orada. Ne kadar çok para, ne kadar çok böyle altı doldurulmamış iddia, ne kadar hakaret, ne kadar linç yaparsanız o kadar çok para kazandığınız bir ülkede para kazanmanın yolunu bu olarak gösteriyorlar insanlara.
0: Ve Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz noktada sen bunları anlatırken bir tarafta hayranlıkla sözlerini dinliyorken Fatih Demirkol, diğer tarafta da mesajları şöyle kurcalıyordum. Konuştuğumuz konuların, doğruların dayandığı 3 eksikliğimizi ortaya çıkarıyor. Sosyal saygı, eğitim, hayatla barışıklık. Bunların eksikliği çok açık. Tamiri kolay ama 3 nesillik bir sabır gerektiriyor demiş. O kadar uzun mu sence Fatih Demirkol diye sorayım o zaman buradan yola çıkarak.
1: Bugün başlarsak evet. Bugün başlarsak. Ama bugün her şeyin bir durması, daha yeni gözünü dünyaya açmış, daha yeni dünyayı tanımaya çalışan çocuklarımızın bizim tarafımızdan değil, bu sistem tarafından, bu toplum tarafından değil, yepyeni, tamamen steril bir ortamda yetişmesi lazım ki ondan sonra gelenler düzelsin. Bu pek mümkün değil maalesef. Dolayısıyla biz bu buhranın içinde, bu girdabın içinde savrulmaya devam edeceğiz. Şimdi mesela bir Avrupa maçları oynayacağız. Avrupa maçları oynarken sadece rakip futbolcuların sahadaki duruşları, topa reaksiyonları, nasıl hareket ettikleri, bunlara dikkatli baktığında dinleyicilerimiz şeyi görecek. Bu bir mantalite meselesi. Yani bizim futbolcuların da iki ayağı var. Bizim futbolcuların da iki gözü var. Onun oyuncusu görüyor, senin oyuncun göremiyor. Adamını kaçırıyor. Onun oyuncusu koşabiliyor, senin oyuncun yoruluyor, koşamıyor. Uf oluyorlar. Neden kaynaklanıyor olabilir? Ve hepsi aynı şekilde olur mu? Yani yıllardır futbol izliyor dinleyicilerimiz. Yani sürekli ya Avrupa takımları abi çok koşuyorlar, biz koşamıyoruz cümlesini söylüyoruz birbirimize. Bu bugünün sorunu olabilir mi? Bugünkü futbolcuların sorunu olabilir mi? Bu toplum olarak bizim sorunumuz. Sorun ne? İşte az önce konuştuğumuz konu aslında parça bütünün göstergesi. Futboldan bahsediyoruz ama toplumun içinde bulunduğu durumu da bu özetliyor. Yani eğitim bir yerden başlayacak, mantalite tamamen değişecek. Yeni gelen çocuklara onu anlatacağız ki kurtulalım. Yoksa bugünün var olan şartları şunu gösterecek bize. Avrupa maçları oynayacağız. Mesela Roma ile Fenerbahçe oynayacak. Yani Hermoso'nun bulunduğu pozisyonu, olaya nasıl baktığı, bir stoper üçlüsünün solundayken bir kanat bek gibi nasıl oynadığını ama hiç pozisyonu kaçırmadığını dikkatlice izlediğinizde şey diyorsunuz. Abi bu adam başka bir şey oynuyor. Bundan sadece istenmiş, nasıl oynayacağını biliyor. Eğitmişler adamı. Gilardi'nin nasıl bir pas istasyonu olduğunu göreceğiz. Dybala yeniden doğmuş sanki. Bir ara iyice savruldu. Ama o iklim onu, Gasperini onu başka bir noktaya getirdi. Yani Fenerbahçe karşısında Malin o kadar savrulmuş isimlerden bir tanesi. Malin son iki maçta 5 gol attı. 8 golün 5'ini Malin attı. Ve neler kaçırdı? Hani kaçırdıklarını da atsa 10 tane atacaktı. Fenerbahçe bu Roma ile karşılaşacak. Peki bu adamlar diğer ülkelerde oynarken savruluyorlar da İtalya'ya gidince, Roma'ya gidince nasıl toparlanıyorlar? Çünkü bir sistem var. O sistem kendi içinde herkesi düzgün bir alana doğru çekiyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bilmiyorum Avrupa maçlarından bahsedecek miyiz ama hakikaten Roma'yı izledim. Özellikle Roma'yı izliyorum. Makine gibi oynuyorlar. Gasperini'nin Roma'sı gerçekten göz kamaştırıyor.
0: Ya Allah aşkına yaya yolunda yol verdim diye bana demediğini bırakmayan adamdan ne olacak, nasıl olacak demiş. Yaya yolunda yol verdim diye. Yanlış mı okudum diye düşündüm bir İbrahim Bey'in mesajını ama
1: yaya geçidinde
0: vermedi diye de değil. Yol verdi diye mesela.
1: Evet. Benzer bir şey benim başıma geldi.
0: Arka tarafta peki. Arka taraftan gelen. Onun için düzeltiyor. Evet.
1: Şöyle oldu. Şöyle bir şey benim başıma geldi. Yavaş ilerleyen bir trafikte bir çocuk arabasıyla bir aile, anne baba yola girdiler. Ben de durdum. Arkadan bir arkadaş kornaya basmaya başladı. Basıyor. En son dayanamadı. Çam'dan çıktı, devam etsene falan diye bana

0: bağırıyor. En sonunda dedim ki ne yapayım ya, ne yapayım? Yani çocuğu mu ezeyim dedim. Bebeği mi ezeceksin diyor. Ezeceksin, yürüyeceksin bu yolda. Hmm. Artık ne yaşıyorsa o arkadaş, hani devam etsen, ben de kavga niyetinde olsam durduk yerde kavga edeceğiz. Yani tekme tokat birbirimize de alacağız. Yani şimdi bu artık akıl tutulması. Yani bu, buralardan bir anlam çıkarmak, ya nasıl olacak bu demek. Dinleyicimiz yazmış ya, yaya geçidinde yol verdim diye bana kızıyorlar. Ben ne yapayım bu adamla? Etrafımız onlarla dolu maalesef. Maalesef.
1: Derbiye geçeceğiz, derbiyi konuşacağız. Dinleyicilerimizden çok mesaj var, çokça mesajlar var. Bu konuda da sorular var ama ben hızlıca transferleri şöyle bir aktarayım. Galatasaray'da gelenleri, Fenerbahçe'de gelenleri aktarayım. Böyle tek tek yorum almayacağım senden Fatih Demirkol onlar için ama Leo, Batrakov, Denizgül, Ugo Çukwu, Bichuabu gibi isimleri Galatasaray'da gördük, geldiklerini gördük. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Greenwood'u, Muriç'i, Opong'u, Ake'yi, Lukaku'yu konuştuk. Tüm bunları konuşurken Amara Diouf'da bonservise alınan, orada şart gereği bonservise alınan bir isimdi. Franklino Diu, öyle okunuyor galiba. Yine bak okunmaya, telaffuza takıldık. Santrfor, Michelin'den geldi Trabzonspor'a ve esasında yaşı ve aynı zamanda biraz izlediğim kadarıyla, geldikten sonra izledim, gelmeden izlemiştim, tanıyorum demeyeceğim diyenlerden değiliz bunu ama samimi olmak gerekirse biraz izledik, geldikten sonra biraz araştırmaya çalıştık ki heyecan verici bir oyuncu o konuda da. Aral Şimşir aynı şekilde Trabzonspor'da, Saviolo, Ernst Muçi'nin bonservisinin alınması, Cabral, Mitongo, Rene Mitongo, o da santrfor oyuncusu ki genç oyuncu, gelecek vadeden oyuncu. Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal gibi oyuncuları da hatırlatalım. Thierry Karadeniz mesela, o da gurbetçi oyuncu bildiğim kadarıyla. Bunun yanında Muhammed Salah, Fabinho gibi isimler ön plana çıktı hep. Tabii Samet Akaydınları sezonun en başında konuşuyorduk. Burada Mete Mimaroğlu gibi, Malinovski gibi isimleri Trabzonspor'da iyi iş yapıldı ama gel gelelim teknik direktörümüz nerede diyor taraftar. O da ayrı konu. Orkun Kökçü Beşiktaş'ta, Trossard, Ouattara, Nübel, Poku, İlhan Fakılı ki Fakılı da iyi işleri düşündüren, iyi şeyler düşündüren genç isimlerdendi transfer anlamında. Miretti, Doğan Eremdar gibi, Salih Özcan gibi isimler, Beşiktaş'ta Vlahović gibi isimler konuşuldu ki bunlar da Elin Ricardo, o galiba kiralıktan döndüğü için peki orayı okumayalım. Ümit Aktağ gibi isimler de son konuştuğumuz isimlerdi. Dört büyüklerde durum bu şekildeydi Fatih Demirkol. Onu aktarayım. Buraya ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde transfer kısmında.
0: Trabzonspor'un dijosu 22 yaşında, ben de izledim biraz daha fazla ve alıcı gözle izliyorsun ister istemez. Enteresan bir futbolcu. Yani attığı gollere baktım, 50 küsur gol atmış ve topu kontrol eder etmez indirmeden havada yaptı akrobatik hareketlerle falan, vuruşlar, çaprazdan vuruşlar, yüksek topa çıkış, vuruş falan gibi özel meziyetleri var. Eğer Trabzonspor onu geliştirmeyi başarırsa, bundan önce Sörloth gibi, işte Cornelius gibi çok değerli golcüleri parlatmayı başarmıştı Trabzonspor. Bu futbolcudan da çok verim alır gibi geliyor bana.
1: Peki. Bence de öyle. Kaldı ki Trabzonspor'da Mitongo. O da heyecan verici bir isim. Bunun yanında Fabinho'nun gelişi, bunu konuşmamız, son gelen isim senin dediğin gibi Diu gibi isimler. Hep ön plana çıkan isimler ki Santrfor'a da iyi yatırım yaptılar. As oyuncusundan tut, zaten elinde olan Onaçu'ya kadar. Hep hatırla lütfen Fatih Demirkol, Osimhen'in gölgesinde kalan bir Onaçu diyorduk hep. Öyle konuşuyorduk seninle. Böyle bir Trabzonspor güzel şeyler düşündürecek, konuşturacak gibi duruyor. Abi kamyon şoförüyüm, sabahları gergin oluyoruz. Allah'tan Emre Tile ve Doğan Öncel stres attırıyor. Şu anda siz de bu trafikte Radyo Gol çalışanlarına ve kurucularına teşekkür ederim. Siz de şu an bana stres attırıyorsunuz demiş. Fotoğraf paylaşmış bizimle. Yanlış görmüyorsam fotoğraf paylaştığı yerde Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin ya tam önü ya da yakın noktası. Öyle görüyorum, öyle anımsıyorum. İyi yolculuklar dileyelim, kolaylıklar dileyelim dinleyicimize.
0: Gerçekten çok zor işleri. Bunu söylemek lazım çünkü şöyle düşünün, biz araca bindiğimiz zaman ya da işte tren, uçak neyse, her neyse yolculuk aracımız, ona bindiğimiz zaman yolculuğun bitmesini bir an önce bekliyoruz. Yolculuk bitsin ve hayatımıza dönelim. Fakat hayatınız yolculuksa, yani sürekli direksiyondaysanız bu gerçekten çok zor bir iş. Bu

0: alanda mesleğini icra eden bütün herkese Allah kolaylıklar versin. Dinleyicimize de selamlar, saygılar.
1: Aynen abi, Nevzat Demir tesisi demiş, gülmüş. Hızlıca bulduk bak onun da konumunu. Fotoğraf atın, konum bulalım gibi bir şeye döndü iş. Bu spor camiasında Fatih Demirkol gibi düzgün insanların sayılarının artmasını istiyoruz. Gerçekten çok düzgün bir insan. Zevkle dinliyorum. Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu demiş. Allah'ım size de kolaylık versin demiş. Aynı zamanda bunları demiş dinleyicilerimiz. Şimdi Fatih Demirkol, Batrakov sorusu da var ama konuştuk, detaylandırdık. Batrakov'un gelişimi, diğer oyuncuların detayları yine birçok konuştuğumuz konu başlığı arasında yer alıyordu. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbiye döneceğim ama önce bir araya gidelim istersen. Aranın ardından derbiyi konuşarak kapatacağımız noktaya yaklaştığımız bölümde derbiyi konuşarak devam edelim.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti. Reklam. Reklam.
15: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Demirkol'la birlikteyiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la yayındayız. Radyo Gol frekanslarında bizi kırmadı ve konuğumuz her hafta olduğu gibi sağ olsun zaman zaman böyle bağlantılarımızın farklı günlerde olduğu gibi bu hafta da bugün de bizlerle birlikte onun yayınlarını ağırlıklı olarak Haber Global televizyonundan ve aynı zamanda spor servisinde çıktığı haberleri sizlerle buluşturduğu anlardan, onun haricinde önemli günlerde, önemli saatlerde, önemli futbola ilişkin, yani bizim ulusal basının da yer verdiği öyle güzel, başarılı ya da çok önemli akşamlar olur ya, maç önü, maç sonu, oralarda da Haber Global televizyondan takip edebilirsiniz. Tabii sadece oradan da değil, Kontra YouTube kanalında da çok kıymetli yorumları var Fatih Demirkol'un. Hatta Kontra YouTube kanalı deyince aklıma şu geldi. Onu da soracağım. Leao soracağım aslında Fatih Demirkol'a. Oradaki bir yorumunu hatırlamıştım Fatih Demirkol'un. Çok ilgi çekici bir yorumu vardı. Onun yanında Fatih Demirkol da Haber Global yine YouTube kanalında yapmış olduğu yorumlardan birinde Fenerbahçe'nin bu sistemi yarın öbür gün gol sorununu beraberinde getirir yorumu vardı. O da dikkatimi çekenlerdendi mesela. Hem Leao'yu hem de onu sormuş olayım o zaman. Fatih Demirkol, oradan biraz da konuyu buraya taşıyarak, kopya çekerek, söz sende.
2: Mete Egin çok güzel bir kitabı var. Dinleyicilerimize tavsiye ederim. Okumadılarsa Gece Yarısı Kütüphanesi diye, çok çok severim. Orada bir cümle var, çok çok hoşuma gider. Hayata bakışımı değiştiren kitaplardan biridir bu arada Gece Yarısı Kütüphanesi. Diyor ki, insan çocukluk yaralarını sararak ömrünü bitirir. Yani biz çocuklukta aldığımız yaraları sararak yaşıyoruz aslında. Leao'nun çocukluğuna baktığımız zaman da

0: büyük fakirliklerin, yoklukların içinde bir çocuk Leao. Bir inşaatı işte yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için çok çaba sarf etmişler ve orada çok büyük fakirlikle yaşamış ailesi. Orada yoklukların içinde futbola başlamış. Adamın biri bir gün gelmiş ve demiş ki babasına, ben seni senin oğlunu Benfica'ya götüreceğim demiş. Babası demiş bizim arabamız yok, yani nasıl götüreceksin? Ben demiş bir araba göndereceğim. O araba alacak. Onu antrenmana götürecek, sonra antrenmandan geri getirecek. Hiç merak etme. Yarın hazır olsun demiş. Leao adamın söylediği saatte, tam saat 10'da evin önüne çıkıyor ve beraber beklemeye başlıyorlar. Araba gelmiyor. Diyorlar ki herhalde bugün yok. Ertesi gün yine bekliyor. Ertesi gün yine bekliyor. Ertesi gün yine bekliyor. Araba yok. Gelmiyor. Adam da yok. Kayıplara karışıyor. Yani birisi hayalleriyle oynuyor Leao'nun. Bu onun içinde çok büyük bir yara oluyor. Sonra bir şekilde Sporting Lisbon'un altyapısına başlıyor ve ondan sonra futbolda hep o beklediği ve gelmeyen arabanın hıncını çıkarmak için oynuyor. Her onu motive etmek istediğinde babası, o gün bize yalan söyleyen adama hesabını sahada soracaksın. Ne kadar büyük bir şey kaçırdığını görsün. Hadi çık oyna diyor. Hatta Sporting Lisbon'da bir ara yine böyle çok kötü bir performans sergilemeye başladığı bir dönem, Lisbon'dan babaya mektup gidiyor altyapıdayken. Eğer böyle devam ederse Leao'ya başka kulüp bulmak zorunda kalacaksınız diye. Babası geliyor ve diyor ki Leao, o kapıda araba beklemeye devam mı etmek istiyorsun? Yine mi araba bekleyelim? Ondan sonra Leao bir parlıyor, A takıma çıkıyor, sonra da uçuyor zaten. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İnsanların hikayeleri hepsinin farklı ve bu hikayelerin içinde fiziksel gelişim, teknik, taktik falandan belki çok daha güçlü olan şey mental. Ve Leao Galatasaray için çok büyük pozitif vaatleri olan bir süper kahraman gibi, Galatasaray'a çok şey kazandırabilecek, Türk futboluna çok şey kazandırabilecek bir potansiyelken, aynı zamanda problemleri de omzunda taşıyan, çocukluk yaralarını sarmak için çırpınan bir karakter olduğunu unutmamak lazım. Doğru yaklaşıldığında Pioli gibi onu bir kahraman haline getirebilirsiniz ve çok da iddialı olmayan bir takımla şampiyonluk nasıl yaşadı Serie A'da, bir Leao'yla sıra dışı işler yapabilirsiniz. Ama Galatasaraylıların unutmaması gereken şey, bu çocuk, yine çocuk diyorum ısrarla, hala yaralarını sarmaya çalışan bir karakter. Ona yaklaşırken biraz böyle de bakmak gerekecek. Galatasaray böyle karakterleri kazanmayı, sarıp sarmalamayı, iyileştirmeyi, tekrar onu güçlendirmeyi bilir. Yapmıştır daha önce. Çok örnek var. Burada da başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Bir risktir böyle bir futbolcuyu almak. Çünkü bu kadar büyük potansiyel, eğer bugün Premier Lig'in en önemli takımlarına gitmiyorsa, işte daha önceden istenen paralar 150 milyon eurolara falan yaklaşmıştı. Yani o paralarla transfer olmuyorsa zaten bir sıkıntısı var demektir. Ama Galatasaray'a çok şey de kazandırabilir. Eğer kazanılırsa, eğer o oyuna Galatasaray'a, Türkiye'ye ikna edilirse çok şey de kazandırabilir. Bunu söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin gol sorunu meselesi konuşulurken hangi açıdan ele almıştık hatırlayamıyorum ama Fenerbahçe'nin bugünkü
1: mevcut oyun sisteminden ele almıştın kontroldeki yayınında, evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Şöyle, yani Asensio olmadığında 10 numaralaşan ve serbest oynayıp oradaki hücum organizasyonunu da yapmak zorunda kalan Greenwood bütün yükü üstüne almak durumunda kalıyor ve bu oyunun içinde Muriç'i topla buluşturmak zorlaşıyor. Muriç'in yüksek toplarla, Muriç'in mümkün olduğu kadar birebirde kalabileceği, defans arkasına sarkıp kaleyi karşısına alabileceği toplarla buluşması gerekiyor. Ama var olan oyun bunu çok vaat etmiyor. Şu ana kadar çok başarılı gidiyor Fenerbahçe ama bir şekilde Asensio'ya ya da şu ana kadar yine bu transfer döneminde de düşünülmedi bir 8 numaraya ihtiyaç hissedecek gibi hissettiriyor bana Fenerbahçe'nin oyunu.
1: Fenerbahçe'nin bu oyununda 8 numara sorunu içeriden nasıl çözülebilir'e gelirsek, az önce konuştuğumuz konuyu açtığımız kısımdan ele alırsak, harcama kültüründen uzaklaşarak bakarsak konuya Fatih Demirkol.

0: karakter olarak bir kere bireysel yetenek ve kadife ayak istiyor sekizler. İşte Fred çok başarılı bir sekizdi. Niye? Gerçekten oynadığı dönem, iyi dönemi, ben şeyden bahsetmiyorum, işte giden Fred'den bahsetmiyorum, gelen Fred'den bahsediyorum. Fenerbahçe ilk geldiği dönem Fred ne çok şeyi çözüyordu hatırlayın. Yani böyle bir oyuncunun varlığı birçok problemi çözüyor ama bu özel yetenek isteyen bir alan. 8 numaralar dünyada da böyle. Çok özel yetenekleri olan, alan geçen, adam geçen, kapalı savunmayı delen, final pasları atan, defans arkası oyuncuları, özellikle gol bölgesi oyuncularını gol önüsünde çok net ve rahat buluşturan oyunculardır 8 numaralar. Bu anlamda içeride bunları yapabilen bir oyuncu şu anda Fenerbahçe'de yok. Niye? Kante, Gendouzi çok yetenekli oyuncular ama kadife ayaklı değiller. Çok iyi mücadele ederler, çok iyi keserler. Pas oranları çok yüksektir ama final pası çok denemezler. Tabii ki deneyecekler ama hani işleri bu değil. Zaten onlardan beklentiler de bu olmadı kariyerleri boyunca. İsmail de öyle bir oyuncu değil. Dolayısıyla bunu yapabilecek bir İrfan Can Kahveci vardı ama İrfan Can'ın da Sergen Yalçın'ın ifadesiyle futbolcu olduğuna ikna olması lazım önce. Yani futbol oynuyorum, Fenerbahçe'deyim. Benim bunun için fiziksel olarak, mental olarak hazır olmam lazıma ikna olması lazım. İrfan'ı çok da hazır görmüyorum işin açıkçası. Hele 8 numarada, box to box'ta falan yeteneği var mı? Tabii ki var. Haza golcü yani. Haza futbolcu. Gerçekten yetenekli ama mental olarak İrfan da maalesef bu şöhretin, popülaritenin rüzgarında savrulmuş ve kendini bulamamış futbolculardan biri olarak görünüyor bana.
1: Derbiye döneceğim. İrfan tarafından derbiye geleceğim ama gelen mesajlarda sen kitap önerisinde bulundun ya Fatih Demirkol. Bu arada Asensio'nun ameliyat olacağı haberlerinin doğru olmadığı haberi var.
0: Doğru. Özür dilerim. Böyle bir açıklama yaptı. Yani evet. Ameliyat yok diye.
1: Bunu soranlar da var çünkü. O yüzden böyle bir hızlıca oraya atlamış olmayalım. Aktarmış olalım bu haberi de haber masasında. Devam ediyorum. Mert Bey der ki mesela programın başındaki telaffuz konusuyla tesadüf bir konu aklıma geldi. Sporting denince Sportingliler kendilerine Sporting Lisbon deyince çok kızarlar demiş. Biz size Fenerbahçe İstanbul, Beşiktaş İstanbul diyor muyuz demişti bir arkadaşım demiş. Haklı ama bak ben oradan hiç düşünmemiştim. Öyle oldun. Ben tamamen öyle biliyorum. Sporting Lisbon diye geçiyor diyerek düşünüyorum. Sporting CP veya Sporting demek gerekirmiş diyor. Kitap önerileri için de teşekkür etmiş Mert Bey mesajında.
0: Sağ olsunlar. Glasgow Rangers için de aynısını söylüyorlar ya, yani işte Glasgow deyince bozulurlar falan diye söylerler. Ya vardır bunlar. Bizim artık Galata meşhur olmuş. Bir futbol takımını tanıtırken, bir kulüpten bahsederken genellikle böyle biz şey yapıyoruz, ifade ediyoruz. İşte abi Bükreş diyoruz mesela. Evet. Falan. Dolayısıyla artık onlar da kusurumuza bakmasınlar.
1: Geldik buraya, şuraya, buradan şuraya. Nevzat Bey der ki bir işim çıktı, son yarım saati dinleyemedim, ne konuştunuz der. Nevzat Bey, ben numaranızı kaydettim, Fatih Demirkol'la saat 20'de sizi arayacağız. Ne konuştuysak tekrarlayacağız abi. Öyle değil. Dinleyicilerimiz de, çünkü dinleyenler daha ağırlıkta şu an burada ama size özel olarak yarım saat sonra arıyoruz Fatih Demirkol'la birlikte. Fatih abi var mısın? Arıyoruz ve konuşuyoruz dinleyicimizle.
0: Seni çok takdir ediyorum, çok seviyorum. Sen ne dersen artık yapacağız.
1: Abi yani. Estağfurullah.
0: Sana destek olacaksak.
1: Estağfurullah abi, ne demek. Sağ ol, var ol. İşin esprisi tabii. Selamlar, saygılar sana da. Bu konuda çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hakan Güneş der ki ben de Berksayır'ın kitabını tavsiye ediyorum Fatih abi. Biri hediye etti, onu okuyacağım. Tavsiye ediyorum Hakan Güneş demiş. Öyle demeyin, Fatih abiye mahcup olurum. Fatih abiye kitap sözümü tutamadım mesela.
0: Estağfurullah yani, ama evet. Yani Berk'in bundan sonra da inşallah çok güzel kitapları olacak. Kardeşim benim hem yazıyor hem çok güzel yayınlar yapıyor.
1: Estağfurullah.
0: İnşallah çok güzel müjdeler alacağız.
1: Estağfurullah abi, kitap sözümü de tutayım sana. Az önce 16 yayınında bir kitap hediye ettik bir dinleyicimize. Hatta senin hatırına hem sözü sana tutacağım deyip tutamayışımın hatırına hem de aynı zamanda sana, senin vesilenle bir dinleyicimize ben burada yine bir 16'da yaptığımız gibi bugün 2 olsun kitap sayısı. Mehmet Akif Ersoy'u Torunu'ndan dinledim kitabı. Torunu'yla birlikte, Selma Argon'la birlikte yazdığımız kitap. Onu imzalı bir şekilde yine Sayar Belki Instagram hesabından takip edip oradan adresi adresine ulaştıran dinleyicilerimizden birisi arasından çekiliş yaparak o saat içinde, bu saat içinde. Onun çekilişi belli oldu. Enes Kılınç, avukat Enes Kılınç kazandı dinleyicilerimizden. O da buradaysa selam olsun. Az önce çekilişini yaptık. Şimdi bir kitabımıza daha hediye edelim diyelim. Böyle kitap günü olmuş olsun. Yeniden takip eden, takip ediyorsanız çıkın abi takipten, yeniden takip edin gerekirse. Onun da kurnazlığını hemen böyle kendimce paylaşayım. Ama yeni takip edip orada mesajını gönderen dinleyicilerimizden birine kitabı Fatih abimin hatırına da tekrar hediye edeceğimi hatırlatayım. İmzalı bir şekilde göndermeye çalışacağımı naçizane kabul ederseniz hatırlatayım. Sayar belki Instagram hesabından takip edin lütfen diyeyim. Fatih abi iyi bir şey yaptık herhalde. Mahcubiyetle beraber sana da. Sana da sözüm abi, gelecek hafta tutuyorum diyeyim. Onun da sözünü yayında vereyim. Hızlıca derbiye geçiyoruz. Sayerberk, evet doğru. Sayerberk Instagram hesabından Mehmet Bey bir mesaj göndermiş. Oradan takip edip yazan bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Bu saat diliminde de 16'da olduğu gibi burada da, yani bugün iki kitap göndermiş olacağız. Sayerberk'ten takip etmeniz ve kendinizi hatırlatmanız takip ederek yeterli. Sayerberk Instagram hesabından. Dedim ve derbiye geçtim hızlıca. Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de. Fatih Demirkol, Halil Umut Meler yönetecek. Neler söylersin?
0: Ben hakem yorumlamayı sevmiyorum. Yani futbola hakem üstünden bakıp hakem üstünden okuduğumuz sürece biz oyuna odaklanamıyoruz. Dolayısıyla birisi yönetecek ve oraya geldiyse, o uygun görüldüyse doğrudur diyeceğiz artık. Yani futbolun çatı noktası buna karar vermiş. Diğer taraftan nasıl bir maç olacak? Kafamda oynuyorum sürekli. Gerçekten çok zor bir maç olacak. Çok böyle çekişmeli bir maç bekliyor bizi. Neden? Bir tarafta ev sahibi avantajıyla birlikte çok iyi bir omurgaya sahip olan, merkezi çok iyi kapatan Kante Gendouzi gibi dünya çapında çok değerli merkez orta sahaları olan, işte arkadaş Skriniar Ake gibi işin üstadı iki tane savunma oyuncusu olan ve çok da yetenekli kanatları olan işte Greenwood, Oğuz, merkezde de geçen sezon İspanya'da fırtına gibi esen, bu yılda çok iyi bir başlangıç yapan Muriç. Böyle bir takım karşısında Beşiktaş ne yapar? Beşiktaş orta alanı ele almak isteyecek. Özellikle kaptığı toplarla beceriyi artırmak isteyecek. Orada Olaytan'ın, Salih'in ve Orkun'un, bu üçlünün ne yapacağı çok önemli. Greenwood'u nasıl karşılayacaklar, nasıl marke etmeye çalışacaklar? Bu çok önemli ve aldıktan sonra ne yapacaklar? Hı hı. Bence Ake'nin arkasına Murillo'yu kaçırmaya çalışacaklar. Çünkü Italiano genellikle oynayacağı takımları analiz ediyor ama oynayacağı futbolcuları daha çok analiz ediyor. Yani biz kimle oynayacağız? Bu adam bir önceki sezon ne yapmış? Nerede hata yapıyor? Kaleci nerede ters ayakta yakalanıyor? Nasıl bir zaafı var? Efendim takımdaki oyuncuların bireysel zaaflarını ve sonra takım zaaflarını ortaya çıkarıp buna hücum etmeyi daha çok seven bir teknik direktör. Dolayısıyla Ake'nin arkasına Murillo'yu kaçırmak. Orada Archie Brown da önde yakalanıyor çünkü. Kante orayı kapatmak isteyecek ama Kante'nin karşılayacağı bir de Sani de olacak. Dolayısıyla orayı bence Beşiktaş kullanmaya çalışacak. Bir tarafıyla bu var. Bir tarafıyla uzaktan şut opsiyonlarını mutlaka kullanmak isteyecekler. Ama çok formda olan bir de Vlahovic var. Vlahovic gol atmasa bile Ake ve Skriniar ikilisini bir hayli rahatsız edecek ve onları dengelerini bozup yerinden oynatmaya çalışacak. Aynı şekilde Muriç rakip savunmayı çok yıpratacak. Jalo'yu özellikle çok üstüne gidecek, çok oynayacak. Ve kanatlardan da çok hızlı geliyor Fenerbahçe. Greenwood'un becerisine çok bakacak Fenerbahçe. Greenwood'un ayağına çok bakacak. Çünkü bu anlamda adam geçen, alan geçen ve bireysel performansla fark yaratan oyuncusu Fenerbahçe'nin en dikkat çeken oyuncusu Greenwood. Fark yaratıyor ve maçı alıyor zaten. Dolayısıyla müthiş bir satranç oyunu bekliyor bizi. Çok heyecanla, çok büyük bir heyecanla ve keyifle bekliyorum.
1: Fatih Demirkol, gelen mesajlarda hem güldüren hem de sorgulayan ve soran mesajlar var. Taç çizgisini sormuş. Taç çizgisinde çakma çarpıp top dönerse yine demiş. Fenerbahçe kazanır derim demiş. O da ilginç bu arada ya. Eğer görüntüler aldatmıyorsa bizi, İsmail Bey'in söylediği Lyon maçındaki olay. Yerden sekiyor ya top.
0: Evet evet. Yani bu işte artık ne diyelim, bizim konuştuğumuz konu hayatın normal akışı ama evet, normal akışın dışına çıkan bir sürü olay olabiliyor. Mesela bugün arkadaşlarla konuşuyorduk. Nasıl olur falan kafamızda oynamaya çalışıyoruz maçı. İşte bekler nasıl işin içine girer? Rıdvan örneğin Rıdvan'ın karşısında Greenwood olacak. Greenwood içeri kat ettiğinde Rıdvan onunla birlikte giderse o alanı Fenerbahçe Semedo ile kullanır mı falan gibi bir şeyler konuşuyoruz. Orada arkadaşlardan biri dedi ki

0: kadar yorma kendini. Daha ikinci dakika bir kırmızı kart olur, bir penaltı olur. Senin anlattığın her şey boşa gider dedi. Doğru söylüyorsun dedim yani. Katılıyorum. Hayat böyle bir şey. Sen planlar yapıyorsun ama hayatında bir planı var. Bakalım ne olacak.
1: Bakalım. Bu arada bir son dakika. Trabzonspor'da Deniz Draguş. Onunla yollar ayrılıyor. Bordo Mavililer Romanyalı oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshediyor. Bu kadar çok ileri hat oyuncusunun ardından Draguş'la yolların ayrıldığı haberini de bekliyorduk esasında. Ya da herhangi bir yere kiralık transferi haberini de bekliyorduk esasında.
0: Draguş büyük beklentilerle geldi ama o beklentileri karşılayamadı. Zaten o da ayrılmak istiyordu. Muhtemelen gideceği takım da bellidir. Anadolu kulüpleri onu isteyecektir.
1: Muhtemel. Gelen mesajlara dönüyorum ve Radyo Gol'ün peki orayı okumayalım. Bu kadar da övgü mesajlarını uzun uzun Hasan Bey teşekkür edeyim. Ama ne güzel analiz yaptı İsmail Kartal dinliyordur inşallah demiş. Ne güzel analiz yaptı Fatih Demirkol. İsmail Kartal dinliyordur demek istemiş. Virgülsüz oldu. Hasan Bey böyle diyor. İsmail Kartal'a böyle analiz konusunda eleştiriler, ince mesajlar da gelmiyor değil tabii.
0: Yani haksızlık olur. İsmail Hoca yıllardır hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak çok değerli teknik direktörlerin yardımcılığını yaptı. Farklı farklı Löw'de dahil bu teknik direktörlere. Ve sonra da kendisi de teknik direktör olarak yıllardır çalışıyor. Ve analiz konusunda da hem ekibinin iyi olduğunu düşünüyorum. Hem de kendisi de zaten derbi kaybetmiyor biliyorsunuz. Yani İsmail Kartal, Beşiktaş mağlubiyeti yok mesela. Hı hı. İsmail Kartal'ın. Dolayısıyla ben yani yapamıyor, analizi bilmiyor gibi ifadelerin haksızlık olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca bence bu anlamda gayet iyi bir teknik direktör.
1: Peki derbide şöyle bir kıyaslama yapacağım. Mevki mevki. Kalede Fenerbahçe mi Beşiktaş mı daha önde? Ben Beşiktaş diyen taraftayım.
0: Yok, Ederson çok formda.
1: Nübel yani, de öyle ama.
0: Nübel de formda fakat Ederson'un artısı oyunun içinde doğrudan bir oyun kurucu olarak da dünya peki çapında zaten fark yaratan bir kaleci. Çok etkisi var yani Fenerbahçe'nin oyununda çok fark yaratıyor.
1: Savunmada mı diyeyim yoksa biraz daha özelleştirerek stoperlerle mi devam edeyim?
0: Stoperlerde Fenerbahçe önde.
1: Beklerde?
0: Evet yani yarı yarıya deriz sanki. Çok iyi başladı. Çok iyi başladı Semedo. Ve Semedo'yu biraz farklı kullanıyor İsmail Hoca. Bir yani iki stoperin yanına onu dahil ediyor ve hatta onların dublajını yapıyor. Arkayı da toparlıyor. Oyunu sola doğru yıkmaya çalışıyor bazen Fenerbahçe. Oyunun içinde ısrarla solu tercih ettiğinde de koridoru çok iyi kullanıyor. Git gel oyunda da var. Dünya Kupası'nda da zaten çok formdaydı. Gelince de iyi başladı. Uzun vadede inşallah kümülatif yorgunluk yaşamaz ama Semedo çok iyi. Diğer tarafta Archie Brown da sezona iyi başladı ama mesela Rıdvan daha iyi başladı. Şey olarak, bek olarak söylüyorum. Murillo da iyi ama Semedo şu ana kadarki performansıyla daha dikkat çekiyor. Diğer tarafta Rıdvan daha iyi derim bekler açısından.
1: Peki orta alanda? Orta üçlü de diyeyim hatta.
0: Çok fark yaratan oyuncular yani onu söylemek lazım. Hı hı. Onlar ve öne muhtemelen İrfan Can Kahveci gelecek. İrfan Can Kahveci'nin fiziksel direncinin yetersiz olması durumunda orta alanı Beşiktaş alabilir. Çünkü Olaytan çok enerjik. Yani orada Orkun oyunun her anında var. Salih çok yüksek eforla oynuyor ve onlara Olaytan eşlik ediyor. Şimdi orta merkezde Kante, Guendouzi gerçekten fark yaratan oyuncular ama İrfan'ın olması durumunda ve Greenwood ya da içeri kat etti İrfan kanada kaydı. Orada savunma koşulları konusunda Beşiktaş daha kalabalık kalır gibi görünüyor.
1: Aynı zamanda kanatlara döndüm. Orta alanda 10 numarayı da işin içerisine katarak diğer tarafta ilerleyebiliriz istersen Fatih Demirkol.
0: Yani Asensio zannediyorum yetişemeyecek. Yani öyle görünüyor. Evet.
1: İlk etapta yetişecek deniyordu ama.
0: Orada Orkun ağır basıyor. İrfan'ın performansına baktığımızda Orkun çok ağır basıyor. Beşiktaş şu an anlamda avantajlı ama kanatlarda bir Greenwood farkı var. Çok farklı. Çerni'ye göre çok önde. Diğer tarafa baktığımız zaman Oğuz da çok formda. Fakat Torasuart farklı bir oyuncu. Yani hem uluslararası kalitesi hem de oyuna katkısı anlamında Trossard Beşiktaş'ta öne çıkıyor.
1: İleride
0: golcüleri evet. Yani ikisi de çok iyi başladı. Şöyle, Muriç zaten o sakatlık olmasa bence çok daha yüksek eforla başlayacaktı, performansla başlayacaktı. Ama şu ana kadar çok iyi bir görüntü çiziyor ve oyunun kurulumunda da rol alıyor. Sırtı dönük

0: oyunda da var. Vlahović de haza golcü yani, hakikaten aldıktan sonra bitiriyor.
1: Peki. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölüme yaklaşırken bağlantıda.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki onunla değerlendirmede derbiye son kısımda girdik ki o ana dek de sizlerden gelen mesajlarla ilerlediğimizi hatırlatayım. Sizlerden gelen mesajlar dedim. Orada en memnun eden mesajlarda tabii en başından bu yana telaffuz konusunda birçok örneğinizin olması, bizlerle paylaşmanız, okuyamadığım mesajlar için ayrıca özür dileyerek devam edeyim. Onun da yanında bir kitap çekilişinden burada da bahsettik. Sayar belki Instagram hesabından takip ederseniz, şimdi tekrar edeyim. Oradan takip edip kendinizi hatırlatmanız halinde bir takip de yeterli hatta. Oradan yeni takip eden dinleyicilerimizden birine hemen hızlıca çekiliş 16'da yaptığımız gibi Enes Kılınç'a, avukat Enes Bey'e, dinleyicilerimizden Enes Kılınç'a gittiği gibi, düzeltiyorum galiba, Küçük Kılınç, Enes Küçük Kılınç, ona gittiği gibi yine bu saat diliminde de bir dinleyicimize kitabımızı göndereceğiz. Özür dilerim dedik ve hızlıca onu da gelen çok sayıda bir sürü mesajınız oldu. Örneğin hatta onu beklemeden direkt aldık kitabınızı deyip yoldan bizi dinlediğini söyleyenler, işte 1,5 kilometrelik yolu kalmışken Kağıthane Mecidiyeköy arasında bir yoldayken dinleyicimiz Yavuz Bey, ne güzel oldu sayenizde bir kitap daha okuyacağım dediğini görüyoruz mesela Yavuz Bey'in. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun Yavuz Bey. İyi yayınlar, Aras'la beraber sizi dinliyoruz demiş. Aras'a da selamlar, sizlere de selamlar diyelim. Yavuz Özgül'ün mesajları bu şekilde, Yavuz Bey'in mesajı bu şekilde. Tabii Aras da bir diğer tarafta, umarım iyi gidiyordur okulu, futbol okulu, Eyüp Spor'un altyapısında yetişen miniklerimizden biri, onu söyleyelim. Onları her daim destekliyoruz. Hangi kulüpte, hangi yerde, hangi işte kulübün çatısı altında çalışıyor olursa olsun, yetişiyor olursa olsun, gençlerimizi her daim destekliyoruz, çocuklarımızı diyelim. İyi yayınlar üstadım, merak ettiğim bir şey var. Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın arası mı bozuk? Neden öyle olsun? Yani... Ya da şu an neden böyle bir soru, neden böyle bir gündem, onu da merak ederim. Soruldu, sordunuz, merak ettiniz, onu da merak ederim. Fatih Bey selamlar, Fenerbahçe TV'nin gelişimini, gidişatını nasıl görüyor Fatih Bey demiş Fatih Demirkol için. Onu soramamıştık, çok da yeri değildi konunun çünkü, sapacaktı konu. Ama sorarım bir dahakine, hatırlatırsanız Fatih Demirkol'a, hatta okunmadı olarak işaretleyeyim, sorayım demiştim. Onun için de kusura bakmayın lütfen. Sayar belki Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimiz yazmaya devam ediyor. Ben de takip ettim diye. Oradan takip ederseniz bir kitabımızı sizlerle paylaşacağız diye hatırlatayım. Onu sizlere aktarayım. Burak Bey'e, Erol Bey'e, aynı zamanda Mücahit Bey takip etmiş. Ona promosyon adıyla takip eden bir dinleyicimiz var. Promosyon adıyla, peki Afacan adıyla takip eden bir dinleyicimiz var. Salih Orhan aynı şekilde bizi takip eden bir dinleyicimiz. Erstor adıyla takip eden bir dinleyicimiz var ki tabii Emre Şerif, o da bizi takip etmiş. Emre Şerif'e de selamlarımızı iletelim. Burak Uğurlu'ya, Burak Bey'e selamlarımızı iletelim. Mehmet Bey takip etmiş, ona selamlarımızı iletelim. Oradan takip edip yeni takip ederseniz ve hatırlatırsanız kendinizi, hızlıca ben de bu yayın içerisinde de bir kitap daha sizlerle paylaşacağım. İmzalı bir şekilde göndermiş olacağım. Kabul ederseniz naçizane. Bunu zaman zaman yapalım. Böyle birleştirici oluyor. Güzel oluyor. Küçük de bir dokunmamız olmuş oluyor. Yayınlarda küçük de bir hediyemiz olmuş oluyor. Kabul ederseniz naçizane. Kendi emeğimle yazmış olduğum bir kitabı sizlerle paylaşmış oluyorum. Diyelim Mehmet Akif Ersoy'u Torunundan Dinledim adında çalışmamız özelinde. Belki diğer kitabımız özelinde de yaparız. Belki futbol, spor, camianın içerisinde öne çıkan kitaplardan birini sizlerle paylaşırız. Bir Lefter kitabı vardı. Çok severek okuduğum. O önemliydi. Mesela o da Feridun İdeloğlu'nun bana yine vermiş olduğu bir kitaptı. Öyle hatırlıyorum. Yıldırım Kılıç tarafından kaleme alınan bir kitap. Öyle hatırlıyorum. Belki onu sizlerle yine farklı bir kitabı tedarik ederek sizlerle yine buluştururuz yenisini deriz. Böyle şeyleri de yapalım zaman zaman diyoruz. Ve Sayerberg'den takip edin lütfen. Oradan takip etmeniz halinde yine adınız çekiliş listesinde olacak kitap hediyesi için. Sayerberg Instagram dedim. Hızlıca şöyle gündeme dönüyoruz. Gündeme dönmüşken biraz haberlere de son kısımda bir bakalım. Haberlere de göz gezdirelim. Trabzonspor'da son olarak Draguç'la yollar ayrıldı. Bir fesih açıklaması geldi. Özhan Polat'tan Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Polat'tan ligde Çorum Spor'la oynayacakları maç için açıklama geldiği haberi vardı az önce. O yine sizlerle işte aktardığımız ve konuştuğumuz bir konuydu. Eyüp Spor tarafında neler yapacağı da merak ediliyor Özhan Polat'ın, onu hatırlatalım. Aynı şekilde Bursa Spor'da bir transfer beklentisi var Enes Çelik tarafında. Burada hatta haberlere şöyle bakalım sizlerle birlikte. Fenerbahçe tarafında son olarak neler oldu, neler konuşuldu? Asensio'nun ameliyat olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Ameliyat kısmı doğruyu yansıtmıyor denildi. Gerçeği yansıtmıyor denildi. Derbinin hakemi öğle saatlerinde, öğleden sonra belli olmuştu. Halil Umut Meler'in yöneticisi belli oldu 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş maçını. Ve tabii bunlarla beraber Fenerbahçe'de Fatih Demirkol'la da konuştuğumuz bitiricilik alarmı şeklinde haberleri medyada gördük. 147 şut gönderirken sadece 15 gol bulabildi Fenerbahçe. Kaleye bu kadar şut yollarken bu kadar gol bulması konuşulur dedirtti. Şutların gole dönüşme oranı %10 olarak kaldığı ifade edildi Fenerbahçe'de. Yine orta sahanın, yine kanatların iyi olduğu ama en azından oralar için şimdiden iyi şeylerin konuşulduğu ama ilerisi için de bunların dillendirildiği ki Fatih Demirkol da bu şekilde ilerlerse Fenerbahçe gol yollarında problem yaşayacağı bir sistemin içinde olabilir ilerleyen dönemlerde demişti. Az önceki yayında onunla yaptığımız bağlantıda hatırlatalım. Ve maaş yükünün düştüğü haberi var Fenerbahçe'de. Maaş yükünün 170 milyon eurodan 140 milyon euroya kadar gerilediği, kadroda önemli bir küçülmeye gidildiği konuşuluyor. Ama bu küçülmeye gidildiği noktada da kadroya önemli takviyeler yapılıyor. Bence Fenerbahçe güçleniyor. Bir tarafta da öyle bakmak gerekiyor işe. Maddi açıdan baktığımızda bunu konuşurken. Fenerbahçe'de orta saha için Milton Delgado adı anıldı. Boca Juniors'ta forma giyen 21 yaşındaki Arjantinli orta saha Milton Delgado'yu gündemine aldığı konuşuldu Fenerbahçe'nin ama tabii 21 yaşında olması son bir transfer, son bir söz, son bir şarkı ihtimali. Cihan Kamer'in belki orta saha hem kanatlarda hem 10 numarada oynayabilen genç oyuncu statüsüne uygun bir orta saha alabiliriz sözleri de akıllara geldi. Fenerbahçe Galatasaray'ında uzun süre gündeminde olan, hatırlayın lütfen, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a 45 milyon euroluk teklif yaptı haberi de yine aynı saatlerde bugün yansıyan haberlerdendi. Bunu hatırlatalım. Diğer tarafta özür diliyorum. Bir hastalık sebebiyle böyle zaman zaman öksürme durumu olabiliyor. Bunun için özür dileyelim. Neticesinde radyo yayınında ses önemli. Bunun için de sesi koruyamadığım için özür dilemiş olayım. Bichuabu Galatasaray tarihindeki 12. Fransız futbolcu oldu. Bichuabu'nun gelmesiyle beraber sarı kırmızıların yabancı futbolcu sayısı da bugüne dek 12. Fransız futbolcu olduğu haberi var ama orada bir yanlışlık mı var? O haberi sizlere okumadan önce şöyle bir bakmam gerekiyor. Peki yabancı sayısı, kulüp tarihindeki yabancı sayısı 220. yabancı futbolcu olduğu gibi bir haber var. Peki çok da değerli bir bölüm değil 220. olması. Ama Bichuabu'nun geldiği ve onun geldiğine yönelik haberi de sizlere paylaşmış, hatırlatmış olduk. 12. Fransız olduğu haberini de sizlerle paylaşmış olduk. Galatasaray'dan gelen haberlerde böyle haberler vardı. Can Armando Güner adı yine birçok takımla anılıyordu. Hatırlayın lütfen, Ahmet tarafıyla da anılıyordu. Samsunspor Can Armando Güner için bir hamle yaptı haberi bugün yine yansıyan haberlerdendi. 18 yaşındaki genç futbolcu için Can Armando Güner için kadroya katma girişimlerine başlandığı haberi vardı. Neticelenen bir şey yok ama 4 Eylül'de yarın muhtemelen veya belki de bu gece muhtemelen bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. Bu arada Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılar UEFA'yı 24 kişilik kadro bildirdi. Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu. Ve Galatasaray'da 24 kişilik bir kadro bildirildi. Son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Son dakika haberini bunu sizlere aktarırken Galatasaray'da kimler bildirildi, ne oldu, ne bitti onları da konuşacağız. Genişleteceğiz haberin detaylarını tabii ilerleyen dakikalarda. Ve şöyle hızlıca sizler için onu tekrar edeceğim zaman Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu an itibariyle belli oldu. Orada detaylara baktığımda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan, Eyüp Aydın ve Can Armando UEFA'ya bildirilmeyen isimlerdi. Tam da Can Armando Güner'e ilişkin haberi sizlerle paylaşıyorken bunu aktarayım. Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan, Eyüp Aydın ve Can Armanda Güner UEFA listesinde yer almayan isimler oldu. Bunu hatırlatalım. Hızlıca Batrakov, Sara, İlkay, Lemina, Lucas Torreira, Naga da var. Ugo Çukwu, Yunus Akgün gibi isimler var. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Leao, Sané, Deniz Gül gibi isimlerin olduğunu hatırlatayım 24 kişilik kadroda. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesinin açıklandığını tekrar tekrar son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olayım. Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük kale mevkiinde. Savunmada Abdülkerim Bardakçı.

Davinson Sanchez, El Bichuabi, Wilfried Tsingo, Eren Jakobs, Şalai gibi isimler varken orta alanda Batrakov, Sara, İlkay, Lemina Torreira, Naga ve Leslie Ugochukwu gibi isimler var. Tabii Yunus'u da oraya ekleyelim hatta. Hem orada onu konuşuyorken diğer tarafta ileride hem kanatlarda hem ileride Osimhen, Barış Alper, Leao,

tarafında ağırlık kazanan haberlerden de Samsun Spor hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta böyle genç oyuncuları katmak, kadrosunu bu şekilde güçlendirmek yönünde belli ki bir adım atıyor son gün. Bunu hatırlatalım. Bu akşam Samsun'a gideceği konuşuluyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun. Ümit Aktağ geldi bugün. Ümit Aktağ'ın orada Alanyaspor'dan transfer edilen oyunculardan biri olduğunu hatırlatalım. Beşiktaş'ta kadro böyle güçlendirildi. Son olarak Moriva hamlesi, Celta Vigo'da forma giyen Moriva şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak isteniyor haberleri bugün. Gündemi Beşiktaş tarafında meşgul eden haberlerden bir diğeriydi. Bunu böyle hatırlatalım. Orta sahada Beşiktaş'ta böyle bir hamle geldiği haberi vardı. Raskin'i çok istiyordu. Raskin'e ilişkin Şafak Malatya'da istiyordu ama olmadı dedi. 16'da yaptığımız parantez yayınındaki yayında verdiğimiz haber buydu. Ama şimdi tekrardan hatırlatalım. Nikola Raskin için transfer döneminin son gününde Rangers'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunuyordu Beşiktaş. İskoç ekibinin son teklifi de reddetmesiyle Belçikalı orta sahanın transferi bir kez daha gerçekleşmemiş olmuştu. Bunu gerçekleşmemişti. Bunu bu şekilde hatırlatmış, sizlerle paylaşmış olalım. Italiano için bir haber daha vardı bugün. Kendisini tesise kapattığı haberi, kaldı ki bu tarz dönemlerde özellikle yabancı hocalar için çok yapılan haberlerdendi. Öyle ki yakın dönemde İsmail Kartal için de çokça geçmişte konuşulmuştu. Tesiste yatıp kalkıyor haberleri. Onlardan birini görmüştük bugün medyada çıkan haberlerde. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano'nun rakibini detaylı analiz ettiği ve tesiste sabahladığı, orada gününü geçirdiği, tabi bu tarz haberlerde artık bu zamanlarda çok çıkıyor. Haber değeri anlamında taraftarların camialarında sorguladığı haberler olmuyor değil tabi, ayrı konu. Dušan Vlahović'ten bir transfer itirafı geldiği haberi vardı. Mozart TV'ye konuştu, iddia edildi diyorum, düzeltiyorum. Transferlerden çok ilerleyince tabi iddia edildiğiyle ilerledik ama Sırp golcü Vlahović Mozart TV'ye konuşmuştu. Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp golcü Beşiktaş'ın, diğer tarafta onun açıklamalarında önemli detaylar vardı ve ona da şöyle hızlıca ulaşmaya çalışacağım. Onu da sizler için az sonra paylaşacağım. Önümdeki kaynağımı açmaya çalışıp oradaki kaynağa ulaşıp. Tabii Beşiktaş'ta durum böyleyken birçok da isim anıldı. Birçok isim anılmıştı Beşiktaş'ın gündeminde. Orada Timber gibi, işte Sar gibi, Casado gibi, Kessié gibi, Fofana gibi, Yusuf Fofana gibi, Ceballos gibi, Dani gibi birçok ismin anıldığını hatırlatalım. Ama onlar hep yeni takımlarıyla poz verdiler. Bu transfer sezonunda böyle haberler de vardı. Beşiktaş'ta örneğin Timber'ın Crystal Palace'a, Sar'ın Juventus'a gittiği bir ortam vardı. Yine Beşiktaş'ta gerçekleşmeyen hayaller sadece az önceki gibi Raskin'de kalmadı. AYK João Mário'yu açıkladı resmi olarak. Gün içerisinde gelen haberler böyleydi. Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu için sabah saatlerinde Avrupa Kulübü özelinde haberler çıkmıştı. Avrupa Kulübü arıyor haberleri çıkmıştı. Schalke transferinin gerçekleşmemesinin ardından kiralık olarak ayrılabileceği bir Avrupa Kulübü arandığı haberi çıkmıştı ama öğle saatlerinden sonra da bu sabah gelen haberin ardından bir yeni haber de, o da Samsun Spor'a gidebileceği yönündeydi oyuncunun. Beşiktaş'ta durum böyleydi. Trabzonspor tarafına baktığımda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şeklinde ilerledik. Trabzonspor tarafına baktığımda az önce söylediğim gibi Dragoş aynı şekilde sözleşmesi feshedilen oyunculardan biriydi. Saviolo'da sakatlık açıklaması vardı. Sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı. Saviolo da bir dönem bu sakatlıktan dolayı sahada olamayacak haberi vardı. Muhammed Salah yine aynı şekilde her hareketiyle, her cümlesiyle, İşte her paylaşımıyla ön plana çıkıyor, çıkmaya devam edecek. Onlardan biri yine haber bulmuştu. Küçük bir detaydı. Basında böyle yer almıştı. Kulübün hesabına açıklamalarda bulundu Salah bugün. Onun yanında Franklio Diu Trabzonspor için gelmişti bugün. Ve tam da bunları konuşurken bizler, tam da bunları değerlendirirken bizler, saatler 17'yi gösterdiğinde buraya inmişti. 16 yayınında bunları detaylandırırken Midtjylland'dan geldi oyuncu ve Trabzonspor adına da forvette kaçıncı oyuncu artık onu da bir saymak gerekiyor. Ümit Vadeden de diğer tarafta bir Mitongo var mesela, 18 yaşında. O da Afrika kökenli oyunculardandı.
Fatih Tekke'nin 4,5 yıllık sözleşme imzalayan, Mart 2025'te bu sözleşmeyi imza atan Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan 525 milyon liralık alacağından feragat ettiği belirtildi. Bu haber beklenen haberdi esasında.

0: da Fatih Tekin gibi bir isimden. Onu da bugün konuştuğumuz konular arasına yazalım. Ve bir diğer tarafta Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir yeniden sahaya indi haberleri vardı. Yönetime, teknik anlamda yönetime başladı, teknik anlamda yönetmeye başladı. Fatih Tekke'nin yerine bir maçlığına göreve getirildiği konuşuluyordu ki orada aldığımız haberler o ki Trabzon kaynaklarından, Trabzon tarafından, muhabirlerden aldığımız detaylar o ki Hüseyin Çimşir'in belki bu maç, belki bir dahaki maçta da olsa dahi orada da takımın başında olabileceğine ilişkin haberler almıştık. Hüseyin Çimşir özelinde. Ki Hüseyin Çimşir de geçmiş dönemde görev almış bir isim haliyle Trabzonspor'da. Bir devre arası olacak. Yani devre arasından kastım milli ara olacak. Daha doğru tabir o. Devre arası olmayacak tabii ama bir milli ara olacak, ama uzun bir milli ara. Yani öyle milli araları biz, 15-20 günlük milli araları biz artık devrede göremediğimiz, 7-8 günle 10 günle kaldığımız için onu da bir devre arasıyla karıştırmak çok da zor olmasa gerek herhalde. Karıştırmaktan da çok da çekinmeyelim değil mi? Ne dersiniz? Neyse peki. Oradan mesaj vermeden ilerleyelim ama Hüseyin Çimşir'le bir dönemin başladığı, öyle ki gelen haberler o ki Hüseyin Çimşir'le milli araya kadar gidilebileceği de konuşuluyor Trabzon'da, iyiden iyi. Bunlar dillendiriliyor diyelim. Tüm haberleri böyle aktarayım. Tüm haberleri sizlerle böyle paylaşayım. Ve aynı zamanda kadın voleybol milli takımımıza da başarılar diledik. Öyle başladık. Başarılarımızı, dileklerimizi tekrar tekrar iletelim. Mesut Bey de aynı şekilde mesajını bizlerle paylaşmış o konuda. Çeyrek final mücadelesinde ilk set 1-0 aldık, ilk seti. Ve iyi gidiyoruz. Diğer tarafta detayları konuşmaya devam edeceğiz zaten. Ankara'dan Aydın paylaşılamayan maestro neden kimsenin gündemine gelmedi demiş. Paylaşılamayan değildi o çünkü. Menajer önermesiydi. Genel olarak öyle görüyorduk diyelim. Ve devam ediyoruz. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu demiştik. Yaklaşık bir 15 dakikalıkta haberlere birlikte göz attığımız bölüm oldu. Orada sizlerden gelen mesajları da görüyorum. Bu arada Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz halinde, Sayerberk Instagram hesabından beni takip etmeniz halinde konuşalım, değerlendirelim dediğimiz bu noktada 0212 273 10'dan yazdığınız mesajların yanında oradan da takip etmeniz halinde Sayerberk'ten takip etmeniz ve kendinizi hatırlatmanız halinde kitabımızı hediye edeceğimizi, 16 yayınında olduğu gibi burada da 18-20 yayınında da bir kitabı sizlerle paylaşacağımızı hatırlatmıştım. Hatta imzalı olarak yollayacağımı hatırlatmıştım. Instagram'dan takip etmek tek yapacağınız ve çekilişin sonunu, bugün belli olacak çekilişin sonunu beklemek. Sayerberk Instagram'dan takipleri de bekleyelim. Kitap isteyen dinleyicilerimiz için orada böyle bir hemen hızlıca çekiliş yaptığımızı da hatırlatmış olayım. Naçizane kabul ederseniz tabii diyerek. Araya gidiyorum. Aranın ardından kapanışta burada olacağım.
1: Berk Sayar'la haber masası devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hepsi burada premium.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümdeyiz, son kısımdayız artık. Sizlerden gelen mesajları da bakalım. Kapatmaya yakın. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Galatasaray bu orta sahayla Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak çok merak ediyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Koskoca yönetim adam alamadı demiş. Akıllı bir adam alamadı demiş. Sağlam bir orta saha alamadı demiş. Yazık demiş. Galatasaray'da orta saha hakikaten düşündürücü. Hatırlatmış olalım. Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jean-Kat Yılmaz, Enes Emre Büyük kale mevkiinde. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Bichuabu orada Singo ile, Eren Elmalı ile, Jakobs ile, Şala ile beraber savunmada. Batrakov, Sara, İlkay, Lemina, Torreira ve aynı zamanda Naga, Leslie Ugochukwu gibi isimleri de görüyoruz. Tabii orada Ugochukwu'yu, Naga'yı, işte Batrakov'u düşünürsek Yunus Akgün yine aynı şekilde orta alanda değerlendirilebilecek isimlerden. Tüm bunlar da Galatasaray'da merak ediliyor. Osimhen, Barış Alper, Leao, Sané, Deniz Gül gibi isimler de ileri uçta Galatasaray'ın alternatifler arasında. İlk 11 ve alternatifler buralardan, bu isimlerden oluşacak diyeyim. Gelen mesajlara bakıyorum. Berk kardeşim selamlar. Bravo sana demiş. Hem kitabını gönderiyorsun hem yayın yapıyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir farklı mesaj dinleyicilerimizden gelen. Fenerbahçe'yi niye konuşmadınız demiş. Fenerbahçe'yi konuşmaz olur muyuz? Konuştuk. Galatasaray'ı da konuştuk. Beşiktaş'ı da, Trabzonspor'u da değerlendirdik. Hatta son haberleri de birlikte baktık. Fatih Demirkol'la uzun uzadıya hem transfer hem de gündem, derbi açısından konuştuğumuz bir bölüm vardı, özellikle Fenerbahçe tarafında. Hızlıca ilerliyorum ve mesajlara bakıyorum. Senin gibi bir amigoyu görmedim Berk demiş. Hangi konuda amigoluğumu gördünüz? Ne yaptık? Bir bismillah diyelim ya. Ne oldu yani? Ne oldu bugün mesela? Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun mesajınız için. O da bir katkıdır. Bak, güldürdü bizi mesela şu an. Ne yaptık da amigo olduk mesela dedim kendi kendime. Teşekkürler, sağ olun. Berk kardeşim sizleri dinlemek büyük keyif. Fatih abi gitti mi yayından demiş. Gitti. Berk beni arayacak mısınız? 30 dakika sonra sizi arayacağız demiştiniz Fatih Demirkol'la demiş. Size demedik onu. Farklı bir dinleyicimize dedik. Bak, oradan yola çıkarak bizi kandırıyorsunuz. Nevzat Bey'e demiştik onu. Selamlar, sağ olun, var olun. Fatih Bey gibi insanları yayına hep bağlamaya devam et lütfen. Onu duymak çok keyifli, çok güzel. Sana da çok teşekkür ediyorum demiş. Onu bağladığımız için bize de bir teşekkürü çok görmemiş, hemen iletmiş. Teşekkür edelim. Instagram'dan Sayerberg'den takip edenlere son yorumumuzu, son duyurumuzu yapalım. Madem öyle, kitap kısmında takip eden, yeni takip eden dinleyicilerimizden birine çekiliş yapıp hemen Instagram üzerinden de ulaşacağım sizlere. Çekiliş yapıp kitabımızı hediye edeceğiz, kitabımızı göndereceğiz. Bunu hatırlatalım. Kazım Karabekir Paşa'yı kızından dinledim kitabım ve Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitaplarım var. Orada Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabımı sizlerle paylaşacağım. Kabul ederseniz imzalı bir şekilde 16 yayınında avukat Enes Küçük Kılınç'a göndermiştik. Şimdi de sizlerden birine, yeni takip edenlerden birine göndereceğimizi hatırlatmış olayım Sayerberk Instagram hesabından. Berk Sayer Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize kitabımı yollayacağımı hatırlatayım. Ben Berk Sayer. Programın sonuna geldim. Bir mesaj daha var. Adam gibi adam dobra dobra konuşuyor vallahi kitabın ortasından. Helal olsun abi demiş. Dinleyicimiz Ayhan Ünal. Ne dedik de mesela dobra dobra konuştuğumuzu düşündünüz değil mi? Hadi orada demeyeyim, işin esprisi. Okan Bey. O Berk, olmaz ama ben yeni sayılırım. 2 gün önce takip aldım seni. Beni almadın takibe. Ben de istiyorum kitap demiş. Takipten çıkın, yeniden takip edin Okan Bey. Hemen onun böyle hızlıca formülünü söyleyeyim size. Böyle hemen kurnazlığını hemen sizlerle paylaşayım, işin esprisi. Sizi de hemen çekilişin içerisine katalım. Yeniden takip eden, yeni takip eden dinleyicilerimiz orada. Şu anda galiba bir 50-60 oldu sayı. Orada ne kadar dinleyicimiz varsa hepsine de ayrıca teşekkür edelim. Yusuf Çözer, hem Radyo Gol hesaplarından bizi takip ettiğiniz hem de kendi hesabımızdan bizi takip ettiğiniz için. Hasan Bey, size teşekkürlerimi ileteyim. Yılmaz Bey, Onur Sarak ve Erce Bey aynı şekilde. Soyadı Cool olan bir dinleyicimiz. Ümit Ak Yiğit aynı şekilde. Bizi takip eden Burak Uğurlu gibi isimler var. Erol Bey de aynı şekilde, ona da selamlarımızı yollayalım. Oradan takip etmeniz halinde az sonra çekilişi yapıyorum. Son duyuru da bu olsun programda. Ben Berk Sayar. Haber masasında sizlerle birlikteydim. Sürçülisan ettiysek affola. Programın hemen ardından yayın akışımızı da özür dilerim. Yayın akışımızı da hemen sizlerle paylaşayım. Kim ne dedi formatında Fatih Terim'in kendi YouTube kanalında paylaştığı anıları var. O anılardan bu haftaki bölüme döneceğiz. Bu haftaki bölümde Fatih Hoca'nın anılarında bu hafta neler söylediğini hatırlayacağız. Sizler için hazırladığımız bir kim ne dedi formatı, Fatih Hoca'nın hedefimiz Şampiyonlar Ligi finaliydi dediği, kariyerimin en iyi 15 dakikası dediği ve içimde ukde kalan dediği birçok noktayı değerlendirdiği, kendi YouTube kanalında yaptığı o her hafta yaptığı o sohbetlerden biriydi. Güzel sohbetlerden biriydi. Kaldı ki orada Eray abiye de selamlarımızı iletelim. Onunla birlikte yaptığı o sohbetlerden biri Fatih Terim'in YouTube kanalından. Orayı da takip edin lütfen. Keyifli güzel işler çıkıyor. Onu hatırlatalım tekrar tekrar. Fatih Hoca futbolda olduğu gibi burada da kendisinden söz ettiriyor diyelim. Selamlar saygılar diyelim o tarafa da. Kim ne dedi formatında Fatih Terim'in o anıları sizlerle olacak saniyeler içerisinde. Bir diğer tarafta Lebrüşyan YouTube kanalında Ufuk Ankaracan hikayenin, analizin üstadı diyelim. Leaoğlu Galatasaray'ın hücum hattını değerlendirdi. Çok konuştuk ya Galatasaray'ı. Bir de oraya bakacağız. Onunla devam edeceğiz. Dört büyük gündemin, Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemin, Cihan Dişli ile birebirin, Doğan Öncel'le soru cevapın ve aynı zamanda ben Berksayar saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle konuştuğumuz yayında parantez programında neler konuştuk, ne yaptık, ne ettik, tüm onları orada bulabileceksiniz, yayınların tekrarında bulabileceksiniz diyeyim. Aynı şekilde parantez programında da tabii onun tekrarında böyle gece denk gelmesin size ama orada da bir çekiliş durumu vardı. O da bir yanıltıcı olmasın, gece tekrarını vereceğiz ama onun da şimdiden böyle bir hızlıca duyurusunu yapmış olalım. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Selamlar, saygılar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Kim ne dedi?
1: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
2: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası futbol hayatımda, bayağı da var.
1: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
2: Evet.
1: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
2: Hayır. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaytı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsaydı. Çok az da olsa.
1: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
2: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil, maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasından dedim. Evet müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız, birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz, ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
1: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
2: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
1: Hakem evet, skandallarıyla onu da elemişler.
2: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı, ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi, ama keşkelerden biri odur.
1: Ebu'ya hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
2: Ebu'ya istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Tez kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı, iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım, benim yerime bak falan gibi o estantana da olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santrafor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa

0: acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
1: bir acaba
0: bir da. Acaba da onun için söyleyebiliriz.
1: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
0: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
1: Bir olayla alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maça da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
0: olağanüstü
1: neler?
0: De bir gol attı.
1: Müthiş de bir gol attı.
0: Evet.
1: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Evo'yla?
0: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu, çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
1: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
0: Evet, 3 bir de yedik 4 tabii.
1: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
0: Evet.
1: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
0: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa, eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç.
1: Hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
0: Hep vardı ama.
1: Wembley'deydi final.
0: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
1: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman gollü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
0: Tabii ki.
1: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii 2 gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan.
1: Bir referans oldu mu hocam?
0: Olmaz olur mu? Skordan mağda. Bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
1: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
0: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
1: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
0: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
1: Evet.
0: Çağırdı.

0: gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
1: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
0: Evet. Maç şimdi bitmeden. Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
1: Yani
0: oradan zaten size kalan budur.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
0: Eyvallah, bu da kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
1: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
0: Boş kale.
1: 2-1 olacak hemen.
0: Hemen.
1: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
0: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: evet,
1: olarak?
0: Evet, en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum, Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum, dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Gelen hala da giriyor orta saha. Defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya ben gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkese almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar evet. grubu vardı hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
1: Beraber
0: hiç hak etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u, Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu.
0: Oldu. Evet.
1: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Neden? Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta evet. Finalden bir gol kadar uzaktık.
0: Evet. Tabii 2008 keşkelerin, ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek

0: büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
0: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadı. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerde yedik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik. Gruptan sonra çeyrek finalde Kroatya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duyguya o duygu kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3 biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu, uzatmaya giderse ne olacak?
1: Evet. Kimi ki koyacağım? O zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir
1: artı
0: şey
1: yok. Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmaları. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Valla.
1: Oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şans.

0: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Müthiş oynadı o maçta.
1: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
0: Evet.
1: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
0: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
1: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan arkadaşlarına takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum. Konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
0: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda birkaç yıl önce hocam o
1: evet,
0: ekiple.
1: O ekiple yine
0: dikkat sanki edin, ertesi gün maç, o maçtan sonraki
1: gümüş gibi değil mi?
0: Evet,
1: o hocam. İlişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da soyunma odasında da maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
0: Filip Lam. Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında
1: Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
0: Yani geliyorum diyor değil mi hocam artık?
1: İnanın bana ben yardımcılarıma hatırlıyorum uzatmada yaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da çalışan yöneticilerimizi de diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz için de insanlar çok heyecanlandı. Çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi yemin ederim onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık. O günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
0: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra.
1: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
0: Evet.
1: Biraz da
0: yani
1: enteresan
0: kullanmamız
1: Türkçesi var. Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, içimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yolda mağlup deyip geldik.
0: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam finali?
1: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılar da dönüyor ya bizim tam takıma yakın.
0: Viyana'daydı final.
1: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
0: Kupayı alırız diyorsunuz yani hocam.
1: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
0: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
1: vardı tabii.
0: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
1: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni

0: oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı
0: hayatım boyunca. Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura. Ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü. Evet. Vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık. Son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken Bülent Hoca, Ünder, ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla, yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük de, çok üzüldüm o maça ben. Olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz.
1: Evet.
0: Burada Atletik Bilbao'yu yenmemiz Hacı'nın son şutuyla
1: Rosenborg'da 2-1. Çok iyi maç çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize
1: maçını.
0: Önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Florida'da. Akşam yemeği bir gece önce telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? Terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir daireye attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle eğer o gün çıksak paramparça eder. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam.
0: Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son Juventus maça gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventuslu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. kimse aşırı bir şey yapmayacak, susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Seyircinin ağzını açtırmadılar. Onlar da aklı gelen karar, eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi filan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü, sularını bile getirmişler yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı?
1: 1 hafta sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi o arada milletin sakatı varsa, iyileşti bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto çok sevdiğim bir futbolcu, sol bekiydi, sağ bekiydi şeyin, Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canıma en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece 2 sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda kalıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun, söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle, evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece, evet, Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik bir galibiyetle çıktı.
1: 8-8
0: puanla.
1: Evet, 8-8-8. 3 takım
0: puanlar,
1: 8
0: puanla. Ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
0: Olympiakos
1: çeyrek final, çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktı.
0: Yani keşke, acaba, insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde olmalıyız. Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşini torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi?

hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı boyuna rağmen, inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'e sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu. İşte çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağ çıkardı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalın dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ki tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim. Yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandığı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez'le arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep? Pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor.
kasık sorunu devam ediyordur. O onu

keser orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst liminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi.

bitirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leao. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birinci özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Yani bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leao zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Ha, Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koç başıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leao ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leao ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leao zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leao'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara iki gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leao'da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leao transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda, ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşlerin iyi değil, o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabi Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak

ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık, ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta saha hattını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandes tarzı anlaşılsın diye söylüyorum, ama box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin. Çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakiplerin zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha, orta saha, orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa, ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson, yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de.

0: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Leao ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak işi. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profilde farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao iyi transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız, bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, önde presini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir sonun altı da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyeler yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri en zorlu şartlarda birçok fedakarlıklarla bekleyen, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste, yollarda, tatilde, Amerika'da ya da Avrupa'nın dört bir yanındaki dünyanın en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

0: 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün hayat size ne getirirse getirsin, önce şöyle bir derince nefes alın, kendinize güzel bir iyilik yapın ve bugünü güzel geçirmek için küçük de olsa kendinize bir sebep bulun. Belki bugün beklediğiniz güzel bir haber gelecek, belki hiç ummadığınız bir anda yüzünüzü güldüren bir şey olacak. O yüzden dediğim gibi bazen güzel bir gün büyük olaylarla değil küçücük mutluluklarla başlar. Ben de bugün o güzel anlara eşlik etmek, size biraz sohbet, biraz bilgi ve bolca iyi enerji bırakmak için buradayım. Gününüz gönlünüzle geçsin, gönlünüzce geçsin, yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut hiçbir zaman eksik olmasın. Haydi o zaman güne güzel bir başlangıç yapalım ve sözü sadece Hürriyet Gazetesi'nde 45 yıl yazarlık yapan sevgili Süleyman Arat'a bırakalım. Hoş geldin sevgili Süleyman Arat. Nasılsın Süleyman abim?
1: Çok teşekkür ediyorum Çağatay'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın.
0: Çok çok teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Seni yolunda izlemeye de devam ediyoruz. Takip etmeye de devam ediyoruz.
1: Aynı tempoyla çalışıyoruz evet. Şimdi sadece Hürriyet yok, yerine YouTube kanalım var. Evet. ET Spor var, işte radyolar var. Bu şekilde hayatımız devam ediyor.
0: Evet. Süleyman abi biraz sesim boğuk geliyordu, şu an iyi geliyor. Tabii dinleyicilerimizden daha programa girmeden bana çok yazan dinleyicilerimiz var. Hem 0212 273 10.10'da hem de Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlardan yola çıkarak gelen soruların neredeyse %90'ı şu Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sadece 2 gün kaldı sevgili Süleyman Arat. Senden dinlemek istiyorum, nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Vallahi iki takım da istim üstünde. Açıkçası şöyle bakmak lazım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Bunun yanı sıra görkemli bir galibiyet aldı, 6 gollü. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı 18 yıl sonra. Ve ardından dönüşünde de Samsun gibi güçlü bir takımdan deplasmandan 3 puanla döndü. Dolayısıyla da iki takım da formda ve umut dolu. Yani bu yarışı son düzeye kadar sürdüreceklerin taraftarlarına müjdeleyen mesajlar bunlar aslında. O yüzden de iki önemli takımın mücadelesine sahne olacak cumartesi akşamı Çobani Stadı. Yani bu perspektiften bakınca sanki akıla en fazla beraberlik daha yakın gibi gözüküyor. Ki bana da öyle geliyor. Her zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçları benim çocukluğumdan bu yana böyle gerilime sahne olmadan iyi futbola sahne olan maçlar olur. O yüzden yine aynısının ceyran etmesini temenni ediyorum. Keyif alacağımız bir maç olur inşallah. Ama iki takımın kadroları da baktığın zaman, kantara koyduğun zaman gerçekten çok güçlü ve ikisi de sürpriz veya bekleneni gerçekleştirebilecek güçte gözüküyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tabii kendi evinde oynayacak olması, arkasında taraftar kitlesinin olması. Onlar da Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıktan sonra iç sahada ilk maçını oynayacaklar. Dolayısıyla herkes bütün o düşük enerji olmuş pillerini şarj etmiş durumda. Mutlular ve umutlular. O yüzden de 90 dakika takımların arkasında olacaklar belli ki. Güzel bir maça sahne olacak diye düşünüyorum ben Çobani Stadı'na.
0: Süleyman abi şimdi gelen sorularla başlayalım. Yaklaşık 20-25'e çünkü ulaştı soru sayısı. Nuri Bey diyor ki Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için daha mı hayırlı yoksa Fenerbahçe güç mü kaybetti? Sevgili Süleyman Arat yorum yaparsa çok mutlu olurum demiş.
1: Valla öncelikle şunu belirteyim ki Talişka'nın dosyası şu an alındı, rafa konuldu ama Fenerbahçe'de olası bir başarısızlık durumunda muhalefet olsun, taraftar grupları olsun ilk olarak uzanarak yukarıdan o dosyayı çekip getirecekler. Diyecekler ki işte 2 yıldır bu kadar gol attı, seni Şampiyonlar Ligi'ne gruplara gitmende çok önemli bir rol oynadı, sen kalktın bu oyuncuyu sattın diyecekler. Ama gerçekçi gözle bakacak olursak şimdi Talişka'nın takımda olduğunu düşünelim mesela bu haftaki Beşiktaş maçında. Evet. Şimdi Asensio'nun mevkisinde Asensio sakat değilse elbette Asensio oynar ve Talişka yedek kalır. Forvet hattında ise Vedat Buruç varken arkasında Lukaku beklerken o mevkinin oyuncusu olmayan böyle Talişka'ya forma şansı vermeyeceğini de düşünüyorum ben dinleyicilerin. Dolayısıyla da gerek forvet arkasında 10 numarada ona şans veremeyip kulübe de tutturuyorsan, gerek forvet noktasında bu iki oyuncunun arkasına onu yazamıyorsan, onun da kulübede, o tarafta da kulübede oturtuyorsan, o zaman çok lüks bir yedek haline dönüşüyor Anderson Talisca. Ve bu tür oyuncuları oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert noktasındadır. Göndersen bir dert, göndermesen bir dert noktasındadır. Abi Fenerbahçe şampiyon olursa tabii ki kimse Anderson Talisca'nın yollandığını hatırlamayacaktır. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse, o zaman dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, eller yukarıya uzanıp bu dosyayı çekecekler ve dosyanın yaprağını açıp konuşmaya başlayacaklardır. Bunu göndermek çok büyük bir hataydı, bu şampiyonluğa mal oldu diye. Geçmiş yıllarda bunun çok örnekleri var. Yani Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmişti. O 10 puan önde maç tekrarı olmuştu. Fenerbahçe Rize maçıydı zannediyorsam. Onun ardından gelen şampiyonlukta herkes ne dedi? Burada yönetim stratejik hata yaptı. İlhan Mansız'ı sattı. O da şampiyonluğun kaybedilmesine neden oldu diye. Yani mazeret veyahut da böyle denklem kurmak her zaman mümkündür. Ama tabii ki bence bir oyuncuya, bir oyuncunun gitmesine bağlanamaz hiçbir şey. Takım olgusunu kaybetti mesela o sene Beşiktaş. Hı hı. Şimdi bu sene Fenerbahçe acaba şampiyon olamazsa sadece Talisca'nın gönderilmesiyle mi bu sağlanır, düşünülür? Onu bilemiyorum. Takdiri de dinleyenlere bırakmak lazım burada, ama ben olsam kulübede tutmazdım Talisca'yı. Çünkü böyle değerli, böyle kaliteli bir ayak kulübede kalırsa sıkıntı olur. Taraftar ikide bir de kötü giden maçlarda Talisca'ya bağıracaktır. Bu da antrenörü tehdit etme gibi şey yapar, manaya çıkarır. Sen bilmiyorsun bir şey, onu oyuna al demektir. Yani sahaya koyarsan bu sefer kestiğin oyuncular, bu adam santrafor değil, sen Lukaku'yu oynatmıyorsun veya Vedat Muriç'i oynatmıyorsun, santrafor olmayan Talisca'yı sahaya koyuyorsun diyeceklerdir. Yani o yüzden de bence en hayırlısı, benim düşünceme göre en hayırlısı takımdan ayrılmasıydı. Çünkü değerli bir oyuncu aynı zamanda. Parayı da kaybettirir kulübede olması. O yüzden de böyle bir yol ayrımına gidildi. Hı hı.
0: Süleyman Irat, şunu merak ediyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sol tarafta iyileşirse Kerem mi? Yoksa son maçların yıldızı mı? Yıldızı olan Oğuz'la mı devam edilir Süleyman abi?
1: Tabii bunu teknik adam kararı.
0: Yok, senin gözünden zaman, yani fikrini merak ettiğim için sordum.
1: Tabii Samandıra'da yapılan antrenmanlarda bunu İsmail Hoca anlayacaktır ve kararını verecektir. Ama şu anki pozisyonda, yani hem Şampiyonlar Ligi playoff maçının ikincisinde ortaya koyduğu futbol ve Samsun'da oynadığı oyun gerçekten Oğuz'un biraz göz kamaştırmasına neden oldu. Bu hafta Beşiktaş maçında da onunla başlayacak büyük bir ihtimalle. Aynı performansı devam ettirirse Oğuz'u kötü oynayana kadar kesmek çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Bir sakatlık veya kötü bir futbol durumu ortaya çıkmazsa Oğuz burada performansına devam edecek gibi gözükmekte. Zaten Oğuz Mourinho zamanında da takımın en parlayan yıldızıydı. Ondan sonra bir duraksama dönemine girdi. Bunun nedeni işte hocanın şans vermemesi olabilir. Veyahut da kendi formsuzluğu olabilir. Hı hı. Çünkü çok da mutlu gözükmüyordu, ama Samsun maçında gördük ki gülen yüzünü yeniden sahaya yansıttı. Onun yüksek morali, çünkü Hollanda'da altyapı eğitimini almış bir oyuncu. O yüzden bence çok gelecek vaat ediyor. Zaten ona takımla arası bozukken Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da talip oldu biliyorsun. Hı hı. O yüzden de gelecek vaat eden bir oyuncu. Yani belki Kerem'le dönüşümle oynayacaklar, ama artık orada Oğuz faktörü de var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet.
0: Dinleyicilerimizden yine çok sorular geliyor arka arkaya. Yılmaz Bey diyor ki, selam olsun, konuğunuza saygılar, sevgiler. Çağatay Hocam, ikiniz de HT Spor'da beğenerek izliyorum diyor. Maçın önüne hakem geçer mi? Son oynadıkları maçlarda Samsun mu kötüydü yoksa Fenerbahçe mi iyiydi? Beşiktaş maçında Çorum Spor mu kötüydü, Beşiktaş mı iyiydi? Nasıl bir kıyas yapacak acaba Süleyman Arat, sorarsanız sevinirim hocam demiş.
1: Öncelikle Samsun maçında gerçekten doğru tespit, yani onun çünkü sorunun içinde cevabı da yatıyor bence. Fenerbahçe iyiydi, Şampiyonlar Ligi da giren bir takım olarak coşkuyla geldi ama yorgundu. Ama Samsun Spor gerçekten çok güç kaybetmiş, bir dönüşüm içinde. Zaten başkan Yüksel Başkan da aynısını söyledi, dedi ki bir 5 yıllık plan program yaptık, o çerçevede ilerliyoruz, bunlar olacaktır, bizden çok daha üstün takım Fenerbahçe, daha farklı bile kazanabilirlerdi dedi. Yani bu o Samsunspor'un hani aslında bir gerileme dönemine girdiğini ama yapılanma dönemini yaşadığını bize gösteriyor. Bu da gelecekte şampiyonluk adayı bir Samsunspor'un doğmak için adımlarının atıldığını gösteriyor bize. Çünkü stadyumu var, taraftar

0: kitlesi var. Bu işleri gram proje dahilinde yapan bir başkanları var. Dolayısıyla da hani bir tekerleme vardır ya, atasözü yağ var, un var, şeker var, helva yapılacak diye. Onun gibi Trabzonspor geleceğe oynuyor bence ve doğru işlem yapıyor. Çünkü transferlerle onda bununla en fazla ligi 3. veya 4. bitirecek bir takım yaratılabiliyor 3 büyüklerin dışında. Ama böyle uzun vadeli yatırımla kurulabilecek bir takımla gelecekte şampiyon takım da yaratılabilir. Onu bekleyip göreceğiz tabii başarılı olup olmayacaklarını, ama bence Samsun kötüydü. Fenerbahçe yorgun olmasına rağmen Samsun'dan daha iyiydi. O yüzden kazandı maçı. Bunun yanında Beşiktaş Çorum maçını da özetlemek gerekirse yani Beşiktaş çok istekliydi ama maçın kırılma anları oldu. O kırılma anları Beşiktaş'ın lehine ceyran etti. Yani Galatasaray, Çorum'un kötü takım olmadığını biliyoruz. Galatasaray maçında aldığı puanı da, hatta kaçırdığı 3 puanı da gördük hepimiz. Dolayısıyla da Beşiktaş iyi olan, düzelen bir takım görünümünde. Ama ben yani burada Çorum, tabii her takım her zaman iyi oynayacak diye bir durum yok. Yakaladıkları fırsatları değerlendirselerdi belki kafa kafaya gidebilecek bir maçtı, ama hep kırılma dönemleri oldu. İşte orada hep bir gole yaklaştığı sırada Beşiktaş'tan gelen bir gol maçın Beşiktaş'ın lehine dönmesine sebep oldu. Derbide de hakemi konuşmayalım diye temenni ediyorum. Çünkü artık bıktık, futbolumuza hiçbir yarar sağlamıyor. Zevk yerine biz futbolu konuşmak istiyoruz. Yani ertesi gün bağlandığımızda bir radyoya, bir televizyona. Evet. Güzel futboldan, güzel hareketlerden bahsetmek varken kalkıp hakemi konuşmak hem kırıcı oluyor, hem bir müesseseyi, bir Türk Futbol Federasyonu hakem müessesesine zarar vermiş oluyorsunuz. Hem de program heba olup gidiyor. Çünkü havanda su dövmek gibi hakemi tartışmak, bir neticeye varamıyorsunuz. Yıllardır hakemleri yumruk ata ata bir yere varamadık. Tamamen yok etmeye yaklaştık hakemlik müessesesine. O yüzden temennim bir yerden iyiye doğru dönüp ondan sonra da hiç hakemi konuşmadan sadece maçları konuşacağımız bir dönemin başlaması inşallah. Bu cumartesi günü oynanacak maç bunun bir kilometre taşı olur ve böyle devam eder inşallah.
1: Ahmet Denizci demiş ki, bak Süleyman abi bize yazmışlar, beraber HT Spor'da görmek istiyoruz ikinizi demiş. Aynı programda. Aynı programda demiş Ahmet Denizci.
0: Ben kısmet olursa bilemiyorum tabii, onu yetkililer karar verir, ama genellikle ayrı ayrı çıkıyoruz. Böylesi de güzel, öylesi evet. De güzel. Artık neyi değerli görürlerse ona karar veririz.
1: Selamlarımızı yollayalım. Caner Bey diyor ki, Süleyman Arat'a sevgiler. Asensio'nun durumu nedir acaba? Derbide sahada olur mu, sorabilir misiniz kendisine?
0: Vallahi bunu sordum tabii ki ben yetkililere, ama bir şey söylemiyorlar. Henüz tam net değil diyorlar. Zaten olsa da söylemezler. Ama ben Asensio'nun derbide sahada olacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu sakatlığın atlatıldığını, ama tabii eğer bir risk varsa, küçücük de bir risk olsa bile bence Asensio'yu riske etmezler. Çünkü takımın en önemli oyuncusu Asensio. Yani o yüzden de risk edileceğini hiç zannetmiyorum, ama ben derbide sahada olacağını tahmin ediyorum açıkçası.
1: Süleyman Arat, Lukaku soruları geliyor. Yani ne zaman görebileceğiz? Süleyman abi bu konuda ne düşünüyor? Soruları var. Neler söylemek istersin bu konuyla ilgili?
0: Burada benim kendi şahsi fikrimden önce, iki hafta önceki Konya maçının çıkışında burada kendisine sorduk zaten. Dedik ki kendine ne kadar hazır hissediyorsun diye. Bize %50 hazırım dedi. Ben o %50'yi fazla buldum. %40 bence şu an Lukaku. Üzerine koya koya ilerleyecek. Onun fiziğiyle ve geçmiş zamanlarda yaptıklarına baktığımız zaman geç form tuttuğunu biliyoruz zaten. İşte Napoli'de de ikinci yarı çıktı sahneye ve takımı şampiyon yaptıydı. Dolayısıyla da üzerine koya koya ilerleyecek ve bence bu milli aradan sonra gerçek Lukaku'yu sinyallerini vermeye başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Takım bence birinci santrafor olacak veya da birçok maçta Vedat Lukaku ikilisini göreceğiz.
1: Süleyman Arat, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı çok erken, 4. hafta bir derbi oynanacak. Bu şampiyonluk evet. Yolunda çok etkiler mi? Yani en azından takıma sadece bir psikolojik anlamda destek mi olur? Yoksa hani kazanan takım şampiyonluk yolunda daha mı ilerleyen haftalar için avantajlı bir hale gelir?
0: Bence etkilemez, çünkü çok erken bir derbi. Dolayısıyla da hemen arkasından bir milli ara geliyor. Onun ardından yani kaybeden yaralarını hemen sarar ve önüne bakar. Çok büyük geriye düşme söz konusu olmaz. Ama tabii ki iki takım da kaybetmek istemeyecek. Onlar da milli aranın bilincindeler. O milli aradan sonra sakatlar düzelecek. Problemli oyuncuların sayısı azalacak.

0: takımdan bir sakat dönme olmadıktan sonra yeni yol haritası bu milli aradan sonra şekillenecek açıkçası. Hı hı. O yüzden devre arasına takımlar dezavantajlı değil, iyi bir konumda gelmek isteyecekler. Çünkü devre arasında dokunuşlar yapılacak takımlara. Mesela Fenerbahçe'nin taraftarlarının birçoğu, ben gruplara üyeyim, Fenerbahçe'nin taraftarların bulunduğu, kongre üyelerinin bulunduğu gruplara, oralarda çok ağır eleştiriler yapılıyor yönetime, işte transfer konularında. Onun yediği yok, bunun yediği yok, şuraya adam alınmadı filan şeklinde, ama bence Fenerbahçe yönetimi bu takımı, bu gemiyi devre arasına kadar ön sıralarda getirip orada öldürücü transfer darbelerini yapmayı planlıyor. O nedenle de bence kayıpsız ve minimum kayıpla devre arasında gelmeyi hedefliyor. Tabii aynı şekilde diğer takımların da hedefleri aynı, ama gerçekçi gözle bakmak gerekirse şimdi mesela taraftarlar bir sürü mevkiye bunun alternatifi yok. Ya o sakatlanırsa ne yapacağız diyorlar. Örneğin Asensio.
1: Aa, Süleyman abi gitti. Süleyman abi nereye gidiyordun ya? Tam final yapıyorduk seninle, ama bir kere daha arayalım. Sevgili Süleyman Arat şu an çalıyor. Süleyman abi, duyuyor musun?
0: Duyabiliyor musunuz beni?
1: Gayet net duyuyoruz. Lütfen devam et.
0: Evet. Nereden kaldım, nereyi duyabildiniz onu bilmiyorum ama örneğin diyordum, transfer yapılmasını istiyor taraftarlar. Orada mesela Asensio çok konuşuluyor. Yani Allah korusun Asensio'ya bir şey olursa, biz bu uzun yolu, 50-55 maçın üzerinde oynayacağımız yolu İrfan Can Kahveci veya Bartu Elmas'la mı yürüyeceğiz diye. Şimdi sesi düşünelim arkadaşlar. Yani Asensio'yu oynadığını farz edelim ve altına yedek arıyorsunuz. Buradan bu mana çıkıyor. Neden iyi bir oyuncu 10 numara almadınız yedeğe diye eleştiriliyor yönetim. Yani biz Asensio'yu yedekleyecek ve en az Asensio kadar iyi oynamasını beklediğin, umut ettiğin bir oyuncuyu nerede bulacaksın, kaça alacaksın ve aldığın bu oyuncuyu da kulübede oturtmaya razı edeceksin. Yani çünkü önünde Asensio var, oynayamayacak. Kulübede bekleyecek, ara ara oynayacak. Çünkü Asensio'yu oyundan çıkartmak da dert biliyorsun. Çıktığı zaman haliyle bu tarz yıldızlar el kol hareketleri yapabiliyor. Mutsuz bir surat ifadesi yapabiliyor. O yüzden de Asensio'nun arka acaba bir oyuncu almak istesen Avrupa'dan veya Türkiye Ligi'nden, Asensio'nun yediği olarak gördüğün oyuncu İrfan Can Kahveci'den veya İsmail Yüksek'ten veya Bartu Elmas'tan daha mı iyi olacak? %100 garantisi mi var bunun? O da öyle bakmak lazım. O yüzden Asensio gibi starların arkasına çok kaliteli, çok önemli isimler almak çok zor. Sağ bek eleştiriliyor. Diyorlar ki Semedo'nun bir şey olsa arkasında Mert var. Bu yola bununla nasıl devam edeceğiz? Yani biri Portekiz milli takımının sağ beki orada rotasyonda süre buluyor. Öbürü de Mert Müldür dediğimiz oyuncu da Türk milli takımının rotasyon oyuncusu da ara ara süre buluyor. Yani sol bekte baktığın zaman Archie Brown var, son maçın en önemli oyuncularından biri. Levent var. Osterwald sakatlıktan dönecek birkaç ay sonra. Dolayısıyla da yani hiçbir mevkide insanlar minimum riske bile kabul etmiyorlar ve hep yedeklerinin de iyi olmasını, ama böyle bir dünya yok, böyle bir ekonomi yok. O nedenle de bence kurulabilecek en iyi kadro kuruldu. Fenerbahçe'nin yönetimi geldi. Statta düzenlemelere başladı. Takımı derledi, toparladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına soktu. Ve şimdi lige de konsantre olmak istiyor. 50-55 maç oynayacak. Taraftarın desteklemesi gerekiyor. Yani o niye yok, bu niye yok. Yani daha olmadan, bir aksilikler zinciri yaşanmadan ağır eleştirmek, topun ağzına koymak stres yaratır ve hiçbir yararı olmaz kimseye.
1: Evet. Sevgili Süleyman Arat, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Ama aslında şu hatırlatmayı da yapalım Süleyman abi. Çünkü gece 01'e kadardı transfer, ama bu evet, Avrupa içinde ayın 4'üne kadar Türkiye'de devam edecek. Sana göre Cihan Kamer gerçi yaptığı açıklamalarla bu transferlerin önüne bent çekti, ama sen bir transfer bekliyor musun? Ayın 4'üne kadar.
0: Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da transfer bitmez. Tabii bir fırsat ismi yakalarlarsa, Beşiktaş mesela dün Ümit'i açıkladı. Bugün de Fenerbahçe'den bir isim gelir mi bilemiyorum. Bana ulaşan bir bilgi yok, ama gelirse de hiç sürpriz olarak görmem. Çünkü taraftar baskısı, taraftar eleştirileri az önce de belirttiğim gibi gruplarda son derece farsızcı ve yıpratıcı bir hal alıyor. Şimdi yani takım biraz kötü giderse işte bu dosyalar tek tek açılacak. Onun yedeği niye alınmadı, bunun yedeği niye alınmadı, 8 numara niye alınmadı, 10 numaranın yedeği niye alınmadı, başlanacak bu konular konuşulmaya. Tabii bu da yönetimi tedirgin edici bir baskı oluşturuyor. Onun önünü almak için transfer yapmak ister ama bu hem kaliteli bir oyuncu olması lazım, Fenerbahçe'ye layık bir oyuncu olması lazım. Hem de maddi açıdan Fenerbahçe'nin elini zorlaştırmayacak bir oyuncu olması lazım. Çünkü bu transfer döneminden bugüne kadar Fenerbahçe göndermek için almak bir kenara, göndermek için en büyük enerjisini sarf ettiğini görüyoruz. O yüzden de işi oldukça zor ama neden olmasın, gelirse hiç şaşırmam bir transfer ama kulağıma gelen bir bilgi açıkçası yok.
1: Evet, çok teşekkürler Süleyman Arat, yayınımıza katıldığın için, bizi de kırmadığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum, herkese güzel bir hafta sonu olsun inşallah.
1: Sevgiler, hoşçakal. Süleyman Arat, o da Hürriyet gazetesine 45 senesini verdi. Gelelim bakalım, Doğan Öncel şu anda mesaj atmış, onu da bir yandan cevaplıyorum. Bakalım yine gelen mesajlardan. Evet, Melih Gümüşbıçak şu an mesaj attı, bana da geri döndü. Ama sizlerden gelen mesajlarla bakalım, bunlar önemli. İdris Kılınç Aslan diyor ki, hocam Ekber kızım Melike, oğlum Ekber kızım Melike sana selam söylüyor ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında senin tahminini merak ediyorlar, kim kazanır demiş. Valla iyi olan kazansın İdris Bey, o güzel yavrularınızın gözlerinden öpüyorum, benden de çok sevgiler selamlar olsun onlara, kucaklıyorum. Valla yani biliyorsunuz derbiler için yorum yapmak çok zordur, her zaman 3 ihtimalli maçlardır ama bana nedense böyle bir gollü beraberlik de gelebilir. Yani her şey olabilir bu maçta. Fenerbahçe de kazanabilir, Beşiktaş da kazanabilir ama beraberlik de sanki birazcık daha ağır basıyor gibi. Ama benim söylemek istediğim şey şu, iki takımın da orta sahası çok ama çok önemli. Yani oradaki üçlü, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin üçlülerinden bahsediyorum. İkisi de çok iyi olduğu için bence sonucu kanatlardaki o iki adam belirleyecek diye düşünüyorum. Merhaba hocam, iyi yayınlar diliyorum. Ben Uğur Çuvalar hocam. Beşiktaş yeni transferi ve Beşiktaş'ın oynadığı futbol hakkında bilgi alabilir miyim? Bence orta saha biraz alarm veriyor gibi oturmamış bir takım. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Uğur Çuvalar'a da buradan sevgiler olsun. Beşiktaş çok önemli bir takviye yaptı. Dün gece 22 yaşında Alanyaspor'dan transfer ettiği futbolcuyu da hani alarak, Ümit Aktağ'ı alarak bence çok doğru bir hamle yaptı stoper mevkisinde. Ama bakın oyuncunun şöyle bir özelliği de var. Sol bek ve ön libero olarak da görev yapıyor. Çift vatandaşlıkta, aynı zamanda hani Romanya doğumlu ve yanlış hatırlamıyorsam Romanya U21 formasını da 10 kere giymişti. O zamanlarda 2 tane golü falan vardı, dikkatle çekmişti, biz de takip ediyorduk. Amili takım tercihini de henüz yapmadı, böyle bir avantaj da var. Ümit Aktağ için konuşuyorum, bu bilgiyi de vereyim ama çok doğru bir transfer. Fakat Beşiktaş'ın da şöyle bir dezavantajı oluyor. Orkun, Allah korusun, işte her futbolcu için söylüyoruz, Salih yine Allah korusun her futbolcu için söylüyoruz, herhangi bir şey olduğunda, sarı kart cezası olduğunda, işte bir hasta olduğunda, grip olduğunda ya da adalet sakatlığı olduğunda, bilmiyorum, onların yerine oynayabilecek futbolcu Orkun ve Salih'i, hatta Olaytan'ı ne kadar yerini dolduracak? Bu sadece Beşiktaş için önemli, yani kastetmiyorum, bakın Fenerbahçe için de aynı şey. Kante ve Guendouzi olmadığı zaman onların yerine oynayabilecek, onların boşluğunu doldurabilecek oyuncu var mı? Trabzon'da zaten orta saha yok. Ama yine Galatasaray'da aynı şeyler geçerli. Torreira'nın bir yedeği yok. Yine aynı şekilde Lemina için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. O yüzden yedek çok ama çok önemli. Süleyman Arat var mı demiş. Şimdi gördüm, Hakan Ogündür. Süpersin hocam, teşekkürler demiş. Vallahi zaten hani bunu bilmiyordum. Program girişine hasta olduğumun güzel insanı bu da, değişik. Ramazan Keserci çok teşekkürler. Güzel, böyle teşbihte hata olmaz. Çok da güzel yazmışsınız. Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212 273 10'da sizlerden gelen mesajları da okumaya devam edip bir araya gideceğim. Yine bakalım buradan Ümit Bey'e teşekkürler. Ne diyorlar? Bakalım. Oğuz Kayaalp Beşiktaş'ı yeneceğiz mesajı yapmış. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Aleykümselam.

Doğan Önceli mesaj atmışken yayını al hocam demişler. Saygılar, hürmetler, Ahmet ben diye. Doğan Önceli mesaj atmıştım. Doğan ne demişti? Bir yanlışlık olmasın. Bakıyorum. Kayıttayım. Erken çıkarsam arayacağım ben seni demiş. Tamam, onunla da okeyleştik. Günaydınlar. Los Angeles'tan Emre ben. Yayınınıza Turgay Demir Bey'i almanız mümkün mü? Turgay Demir'in bende telefon numarası olup olmadığını hatırlamıyorum ama yayın sonunda bir kontrol ederim. Notumu da aldım bir yandan, merak etmeyin. Bu kadro ligi hem de Avrupa'yı nasıl götürecek? Şimdiden Adele sakatlıkları baş gösterdi demiş. Bakalım kimden gelmiş? Ali Cemal'den gelmiş. Yine yurt dışından çok mesaj var. Süleyman İpek'e teşekkürler. Mesajınızı aldım, okudum. Çağatay abi şunu unutmayın. Derbiden önce Galatasaray-Başakşehir maçı var. Yo, unutmuyorum. Yarın akşam konumuza bir söyler misiniz? Konuğumuza mı demek istedi acaba? Bunu da bir Yılmaz Bey açarsanız sevinirim. Yarın zaten Galatasaray-Başakşehir, yani Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasına hep birlikte yorumları da değerli spor yazarlarından bağlanabilirsek Galatasaray muhabirlerine de bağlanacağız. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Neden derbi maçlarında yabancı hakemler yönetmiyor? Hakemleri yabancı olacak mı demiş. Türkiye Futbol Federasyonu zaten VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı. Amerika'dan selamlar diyor Süleyman Bey'e, saygılar. Fenerbahçe'de tam olarak gidenler ve kalanlar kimler diye zaten artık yarın bu işler bitiyor. Avrupa'dan ceza gelecek gibi geliyor. Evet, Guendouzi ve Greenwood'la alakalı zaten ama o cezanın ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle gelecek gibi duruyor. Yine bakıyoruz, İslam Aslan, Galatasaray Leao'yu Avrupa maçları için transfer etti, lig için etmedi diyor. O da yorumunu yapmış. Yine yorumlardan devam edelim. Bakalım böyle nasıl neşeli olabiliyorsun? Vallahi herkesin bir derdi var, herkesin bir hikayesi var. İsminiz neydi beyefendinin? Erdem Bülent. Bizim de tabii ki dertlerimiz var ama profesyonellik gereği zaten bu yayınları yapmamız gerekiyor. Bu bir işine olan saygıdır ama sonuçta karşımızda sizler olduğunuz için de bu yayını en güzel enerjiyle size de geçebilmesi adına bunu göstermek zorundayız ki ben zaten yıllarca binlerce radyo programı yaptığım zaman da aynı şekilde baktım. İlk gün nasıl başlıyorsam 1993 senesinde ilk radyo yayınımı yaptığım zaman İstanbul FM'de yine aynı duyguları paylaşıyorum. Yine aynı duygularla hareket ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Erdal Bey çok teşekkürler. Programın hayırlı olsun demiş. Ahmet Ertaş ne diyor bakalım. Galatasaray'ın orta sahası yeterli düzeyde değil. Sara, Lemina, Torreira, Koçukwu, İlkay Kağan güven vermiyor. Avrupa'nın çoğu takımı bunları yedeğe bile almaz diyor. Hem de Galatasaraylı bir taraftarımız yani. Transferleri pek beğenmiyor Galatasaraylı taraftarlar. Galatasaray çeyrek finale kalamazsa vallahi bırakacağım diyor Muhammed Bey. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Mesajını da gördüm zaten. Her iki taraftan da attın. Abdullah Ercan'ın da istediğini biliyorum. Abdullah'tan da mesaj bekliyorum. Ona da attım çünkü. Bir kısa araya gidelim. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Şuradaki unutmadan 1-2-3-4-5-6-7 tane spor yazarımız daha var sırada bekleyen. Onlara da inşallah şu 1,5 saatte hepsine yeterli derecede söz sırası veririz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem tüm hızıyla devam edecek. 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010'a maşallah yağıyor mesajlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini. Erdal Bey yazmış. Canlı yayında Ankara'ya gittim döneceğim demiş. Canlı yayında ama tabii Süleyman abiydi herhalde bu soru. Yine bakalım. Hakemin ön

0: İran'a geçmediği bir derbi olur inşallah. İyi olan kazansın demişler ama Çağatay Hocam diyor Kenan Bey. Benim tahminim Beşiktaş 3-1 kazanır Fenerbahçe karşısında diyor. Konya'dan selamlar, ismim Bayram, Beşiktaş taraftarıyım. Orkun sakatlık veya cezası olması durumunda İlhan solda, Trossard Orkun'un yerinde oynayabilir mi? Düşünelim. Yani İlhan tabii ki solda olacaktır ama Trossard acaba Orkun'un yerinde oynayabilir mi? Ki Trossard'dan bahsediyoruz. Bence oynar. Bu özelliklere sahip bir futbolcu. Bayram Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Sevgili Melih Gümüşbıçak şu anda beni arıyor telefondan. Ben onun telefonunu meşgul edip tekrar geri dönüyorum ki Melih Gümüşbıçak'ı canlı yayında sizlerle buluşturayım diye. Onu da biliyorsunuz, televizyonda her zaman çok büyük keyifle, zevkle, beğeniyle izliyoruz. Bir yandan da evet, şu anda telefonu çalıyor. Evet, şu anda telefona da cevap verdi. Ekranların kadife sesli, tüm maçlara ruh katan adam Melih Gümüşbıçak. Hoş geldin Melih'ciğim.
1: Hoş bulduk Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Sen beni yayından arıyorsun değil mi?
0: Evet, yayından arıyorum.
1: Dinleyicilerimiz de duyuyor bu diyaloğu.
0: Evet evet, müsaitsin inşallah, samimiyetine güvenerek. Şimdi yok, aradım, hayır. Biraz önce meşguldün, birisiyle konuştuğun için.
1: Müsaitim de o kadar reklamdan sonra dedim herhalde bana şaka yapıyorsun, yayında bu kadar reklam yapmazsın diye.
0: Yok yok, yani bence en büyük reklam sensin, radyomuza da konuk olduğun için. Seni ayrı bir yerde tutuyorum Melih, çünkü yıllarca o kadar güzel anlattın ki o maçları, sesin hala kulaklarımızda. Hep böyle profesyoneller olmalı bence ekranlarda, çünkü hani herkesin evine misafir oluyorsun sevgili Melih Gümüşbıçak. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama yani bize o duyguları hani iletebilmen, geçirebilmen çok önemliydi ki biz hepimiz keşke bu maçı Melih Gümüşbıçak anlatsa diye benim çok söylediğim maç olmuştur. Tekrar hoş geldin.
1: Bir kere teşekkür ederim samimi duygularım ve düşüncelerin için, ama eminim ben seninle tam tersi düşünen dinleyiciler de vardır. Bu, çünkü herkesi her yaptığın işle beğendirmek mümkün değil. Hepimiz için geçerli bu. Ama şu bir gerçek ki eğer bir şey yapıyorsak bu işi layıkıyla yapmak için doğru bir eğitimden, doğru bir çıraklıktan, doğru bir kalfalıktan geçmeliyiz. Sonra da bizim büyüklerimizin bize el verdiği gibi biz de daha genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize el vermeliyiz. Maalesef günümüzde bu birbirine el verme, birbirinden bir şey öğrenme kısmı biraz zayıfladı, biraz atlanıyormuş gibi geliyor bana. Ne genç arkadaşlarımızın böyle bir niyetleri oluyor, ne de büyüklerimizin gençlere yaklaşımı çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz de her şey bu yaklaşımları terk ettik. Aman işte tanıdığımız olsun, bizden olsun, o gelsin yapıverir, ne olacak modunda hareket edildiği için biraz sıkıntılar ya da bazı şeylere özlemler bundan doğuyormuş gibi geliyor, ama neyse, konumuz bu değil. Hoş bulduk, sefa bulduk diyelim. Sevgili dinleyicilerimize evet, de bir merhaba diyelim ve söyle bakalım ne konuşalım.
0: Haydi sor sor. Tabii ki Fenerbahçe Beşiktaş, Melih Gümüşbıçak. 2 gün kaldı. Derbi için nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yorumlarını da merak ediyorum. Senden dinlemek de çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse yani derbi ne zaman oynanırsa, yılın hangi vakti oynanırsa, sezonun başında da ortasında da sonunda da oynansa, her zaman bu büyük karşılaşmalar seyircinin de hatta futbolla ilgisi olmayanların da ilgisini çeken müsabakalar halinde. Bu sezonun da ilk derbisi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Kadıköy'deki bu derbi, yani hep aynı temennileri yapıyoruz ya da söylüyoruz ya, yani aynı ailede iki kardeş, baba oğul, anne kız, hani farklı farklı renklere gönül verebiliyoruz biz. Hı. Yani bir aileyiz. Ama ben atıyorum X bir takımı, kardeşim Y bir takımı tutabiliyor. İşte iki kardeşten birisi Fenerli, birisi Beşiktaşlı olabiliyor. Evde bunu, bu dengeyi bozmadan, onun sadece bir oyun olduğunun farkında olarak, içerideki rekabeti, zaten bu takımlar yüzlerce kez karşılaşmış ve kim bilir belki de binlerce kez daha karşılaşacak olan takımlar. Ama rekabeti biz biraz da dışarıda yapmalıyız. Dışarıdaki müsabakalarda, Avrupa'da biraz daha takımlarımız hani birbirleriyle yarışır durumda olmalı. Biz bu konuda çok şey kalıyoruz, sığ kalıyoruz. Keşke o günleri de bir an evvel görebilsek diyorum. Bu haftaki derbiye gelecek olursak da yani iki takım da bence farklı yöntemlerle ya da farklı şekilde işleri yoluna koymak üzereler. Yani önce ev sahibinden başlayalım. Fenerbahçe takımı belki de hiç olmadığı kadar son yıllarda daha dengeli ve daha aklı başında bir kadroyla yavaş yavaş artan bir grafikle işte Şampiyonlar Ligi'ne kalınması, ligde oynanan son maçların biraz daha seyirciyi de sarı lacivertli taraftarları da taraflı tarafsız herkesi biraz daha fazla dengeli bir takım olduğuna inandırması açısından işler yoluna giriyormuş gibi bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş takımına gelecek olursak birkaç yıl üst üste yanlış transferden, yanlış hamlelerden sonra oldukça ümitsizliğe kapılmış bir taraftar grubunu mutlu eden ve onu tribünlere ve sahaya çeken bir oyun anlayışından bahsediyoruz. Üstelik bu oyun anlayışı daha çok da fazla transfer olmadan takıma yerleştirilmiş. Önder Özen ve Italiano ikilisinin yaptığı makul dokunuşlarla bu gerçekleşmiş haldeydi. Şimdi daha böyle cezbedici, daha dünya futbolunda hani yer etmiş ve bizim çok kısa süre önce de hani işte Trossard gibi dünya şampiyonasında seyrettiğimiz oyuncularla da desteklenmiş bir siyah beyazlı takımın hani her zaman için tehlikelidir ama bu kadrosu ve bu oyun anlayışıyla her takım için oldukça zor bir rakip olacağı bir Beşiktaş'ta söz konusu. Yani her ne olursa olsun ben izleyenler açısından keyifli bir derbi olacakmış diye düşünüyorum. Olacakmış gibi geliyor bana ama sonucu bu sefer kestirmek hakikaten hiç kolay değil. Hani her zaman gidişata göre ya da takımların durumuna göre Çağatay hani bu derbinin favorisi şudur, derbilerde favorisi olmaz ama hani işte Fenerbahçe ya da Beşiktaş biraz daha iyi görünüyor, biraz daha favori görünüyor dediğimiz halde bence bu sefer hakikaten sezonun çok başı olması nedeniyle bu derbinin favorisi pek yokmuş gibi geliyor. Sadece Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynamaktan dolayı bir avantajı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda Türk futbolunu transferlerden de ne bileyim takımların oynadıkları oyundan da daha fazla meşgul eden bir gerçek var ki işte o herkes tarafından endişeyle karşılanıyor ya da endişeyle bekleniyor. O da hakikaten bu müsabakalarda adalet dağıtmakla görevli olan kurumun işte güvensizliği yarattığı güvensizlik ortamı ve hiç kimsenin bu ortamdan memnun olmaması. O konuda da söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin her birinin zaten yeterince fikri de zikri vardır diye düşünüyorum.
0: Galatasaraylı taraftarlar hazır Melih Gümüşbıçak gelmişken böyle önemli bir ismi ağırlamışken diyor ki Galatasaray hakkındaki yorumlarını da alabilir miyiz? Galatasaray yavaş yavaş oturuyor mu acaba futbolu? Melih Bey ne der diyorlar.
1: Galatasaray yani son 4 yılın şampiyonu ve ne oynadığını bilen, ne oynadığı belli olan ve bu 4 yılı da domine ederken sahada da güçlü oyun sergileyen bir takımdı. Yani ne Fenerbahçe gibi yıllardır şampiyon olamıyordu, ne Beşiktaş gibi son birkaç yıldır daha Kasım gelmeden lige havlu atmıyordu. O nedenle Galatasaray en az problemli takım. Fakat Galatasaray camiasının ya da Galatasaray seyircisinin bu başarılardan sonra hani alışık olduğu bir durum son dakikada da olsa hani gelen son derece önemli bir takım isimlerle dünya futbolunda iz bırakmış isimlerle yine işleri, eksikliklerini giderip işleri yoluna koymasıydı. Hı hı. Bu sezon bütün Galatasaraylı taraftarlar hani transferlerin gecikmesi, gelmemesinden dolayı şikayetçi görünüyorlar. Ama zaten en az transfere

0: Bu konuda yeni isme ihtiyacı olan takım sarı kırmızılar gibi geliyor bana. Hani ihtiyacı olanlar daha fazla tabii transfer yapıyor, Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi belki, ama Galatasaray'ın hani o düzeni sürdürmeye ve o sakinlikte kalmaya ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Eğer sarı kırmızılı takım kendi kendini karıştırmazsa, kendi kendine bazı memnuniyetsizlikler ve huzursuzluklar yaratmaz ise yani tabii ki gittikçe de daha olgun bir oyuna dönecektir. Daha oturacaktır oynanan oyun. Hani Galatasaray o konuda bence en az endişelenecek takım olarak düşünüyorum.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, konuğun belli mi bu arada televizyonda? Bu hafta kimleri izleyeceğiz?
0: Bu hafta bizde transfer dönemi bitti diye hani hem transfer dönemindeki bu harcamaları hem de ligimizin artan bu transfer yani daha dünya futbolundaki isimlerin gelmesiyle birlikte artan marka değerini, ligimizin artan değerini, ama buna karşılık işte naklen yayın gelirleri başta olmak üzere azalan gelirleri ve bu dengesizliği konuşmak istiyoruz. Konuklarımız sürpriz olsun diyelim. Ve hani biliyorsun bir de nakden yayın ihalesi var önümüzdeki sene, işte bütün bunları hani biraz futbolun ekonomisini konuşmayı planlıyoruz Bloomberg'de, ama tabii HT Spor tarafında da derbiden sonra tabii ki Gürcan, sevgili Gürcan Hamza, Hamzaoğlu'yla birlikte işte bakalım Mehmet Yılmaz ya da Yalçın Ayhan olacak derbiden sonra. Hep birlikte derdiyi değerlendireceğiz.
1: Senin zevkle beğenerek zaten izliyoruz. Sevgili Melih Gümüşbıçak, yayınımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum değerli dostum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimize de keyif dolu, bol gollü bir hafta sonu diliyorum.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Melih Gümüşbıçak yıllarca maçları anlattı. Kulağımızda da çok güzel böyle kadife sesiyle de tınısını bıraktı, çınlamalarını bıraktı diyelim. Ya bir şey söyleyeceğim Yaşar Bey, çok güzel bir mesaj yazmışsınız. İnanın bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Ya birazını hani okumamı istediğiniz için de şöyle söyleyeyim. Demişsiniz ki işte hani ön tarafı bayağı bir geçtim. Yayına bağlanan, seni dinleyen her dinleyicine ayrı samimiyetinle, aynı alçak gönüllülükle yaklaşman, HT Spor ekranlarında Radyo Gol'de özel bir iz bıraktığını gösteriyor. Başarını, duruşunla bozulmayan dostluğunla iyi ki varsın. Yolun ve yayınların daima açık olsun demişsiniz. Valla çok teşekkür ediyorum. Bakın çok içten söylüyorum, inanın bana. İnsanın yaptığı işin karşılığında alabileceği en kıymetli şeylerden biri dinleyenin kalbine dokunabildiğini hissetmek. Benim için budur. Ben hiçbir zaman kendimi ekranlarda gördüğünüz, sahalarda izlediğiniz insanlardan ayrı bir yerde görmedim zaten. Hepimiz aynı hayatın içindeyiz. Kimsenin kimseden farkı yok. Kimimiz mikrofon başında, kimimiz tribünde, kimimiz başka her yerde olabilir, ama hepimizin ortak bir hikayesi, ortak bir heyecanı var. Sizin de söylediğiniz gibi yani insanın sahip olduğu dostluklar, tanışıklıklar, başarılar ne kadar çok olursa olsun, bunların hiçbirinin insana başka birine tepeden bakma hakkı vermediğine inanıyorum. Çünkü günün sonunda geriye ünvanlar değil, insanların gönlünde bıraktığın iz kalıyor. İnanın. Ben her zaman söylüyorum. Yani insanlar hisse senedi biriktirir, ama ben hissi senetler biriktiriyorum. Çok da seviyorum bu cümleyi. Ama böyle güzel bir cümleyle, böyle içten bir mesajla bizi beni de duygulandırdınız. İyi ki buradasınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu yolculukta da bana eşlik ediyorsunuz. Asıl ben teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kuta, hani buna kayıtsız kalamadım. Muhakkak cevap vermem zaten gerekiyordu. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım gelen mesajlarda neler var. Ertuğrul Ördekli, selamünaleyküm Çağatay abi. Aleykümselam. İstanbul'dan Ertuğrul, iyi ki varsın, seni dinlemek çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İşte bana bunlarla gelin. Yine bakıyoruz. Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Program öncesinde gelen mesajlardan bakalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe Galatasaray her sene hakemler çok kolladı, daha çok hakemle kazandı muhabbetleri oluyor, ama bir kere

kulüplerimiz puan kaybettikleri zaman ayağa kaldırıyorlar. Mümkünse hakemlerden bahsetmeyin. Saygılar, sevgiler sunarım demiş. Evet. Ben de zaten size cevap vermiştim Süleyman Bey. Ben hiçbir zaman programda hakem konuşmadım. O yüzden mesajınız için de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe derbisi için evet yorumlarımızı zaten yaptık ki spor yazarı

olsun. Bakalım bakalım bakalım gelen mesajlardan fotoğraflar gelmiş. Hüseyin Bey çalışıyor, evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol değerli kardeşim benim, kardeşcan ya. Melih Bey'e yetişemedik, sizden bir yorum alabilir miyim? Çağatay Hocam, Trabzon hocası kim olması gerekiyor? İsminiz neydi? İsminize bakalım. Vedat Bey, Vedat Bey bence Trabzonspor'un hocası kesinlikle yabancı olması gerekiyor. Çünkü takımınızda Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi yıldızlar barındırıyorsanız bence gelen teknik direktörün futbolcular karşısında ona saygı duyması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir bana göre olmazsa olmazdır, şarttır. Yusuf Bey bana bir mesaj göndermek istiyormuş, göndersin. Adana'dan Yusuf, Fenerbahçe 10 numara Hakan Çalhanoğlu gelmeli demiş. Ben biraz önce de söyledim, bakın yarın bitiyor transfer dönemi, yani gece 01'e kadar hani herkes transferi bekledi ya, o Avrupa içinde, Şampiyonlar Ligi içinde, konferans diyorum her seferinde, Konferans Ligi içinde ya da UEFA Avrupa Ligi içinde, ama yarın akşama kadar Türkiye içinden, yani Türkiye yurt dışından oyuncular da alabilir. Ayın 4'üne kadar, geceye kadar da muhakkak vakit var. Bunu da söyleyemiş olalım. Çağatay Hocam, Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Terim olması tecrübesi ve kalitesi ile inşallah olur diyor dinleyicimiz Mehmet Yıldızeli. Buradan bakalım, teşekkürler diyor. Evet, Ramazan Bey de geri dönmüş. Bu artık zorunluluktur diyor. Radyoda farklı bir keyif artık. Ana akım bir televizyonda kendi programınızı yapmanız gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var demiş Cem Özdemir. Çok teşekkürler. Böyle bir projem var ama inşallah belki bizi de bir yerlerde gören olur. Hocam az önce Icardi'nin bir videosuna denk geldim. Biraz duygulandım. Hem kızgın oldum hem de çok özlediğimi hissettim. Biz bu kadar derin duygularla bakarken Icardi nasıl olur da bir veda postu paylaşmaz demiş. Tugay Vidin Kalesi. Onun da mesajını iletmiş olduk. Evet, biraz iddialı bir skor tahmini yapmışsınız Mustafa Şahin. Yani hani yapılır ama bence bu kadarı birazcık fazla olur gibi geliyor. Abi yayına vermezseniz izleyin, komik video. Tamam, yayından sonra izleyeyim Ferhat Bey. Bakalım derbiyi hangi hakem yönetirse yönetsin. Çağatay Hocam demiş. Derbi hakemini mi sordunuz acaba Fikret Bey? Onu çok anlayamadım ama muhtemelen Halil Umut Meler gibi geliyor. Sayın Çıtlak, çok keyifli program yapıyorsunuz. Bafralı Oktay, Soner Kavaklı'ya selamlar olsun. Şanlı Galatasaraylı abim demiş. O da selamlarını iletmiş ona. Devam ediyoruz. Melih abiye söyler misiniz demiş. Evet, burada birazcık geç kaldık. Devam edelim. Çok özür diliyorum. Yılmaz Bey'in bir sorusu var. Onu bir sonraki spor yazarımıza soralım, olur mu? Resmi hesaptan evet duyuruyu gördüm. Ercan Edis. Ha evet, şimdi gördüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Dün evet gördüm, Sivas deplasmanında atılan golü gördüm, gerçekten gördüm. Çağatay abi, seni 12 kişi iş yerinde severek takip ediyoruz demişler. Bakalım Ercan Edis, bu 12 kişiyi tabii ki söyleyeceğiz. Ercan Edis, Gökhan Ecevit, Murat Edis, Sadun Yüksel, Abdullah Edis, Kadir Ata, Nuri Atik, Ali Doğan, Hasan Bulut, hepinize selamlar olsun. İyi ki varsınız. Yine bakıyoruz. Abi ligimizde çok kaliteli futbolcular var. Lig çok kaliteli bir hale geldi ama şu kendini yere atan futbolcular, bir de hakemler olmasa, yanlış hakem kararları, çok güzel bir lig izleyeceğiz demiş sanki bu sene. Nurullah Bey'in evet bu yorumla imzamı atarım. Ben çok sevindim yeni kuralların gelmesine. Yani daha az yerde yatan futbolcu görmek benim seyir zevkim anlamında, hani göz zevkim anlamında bana iyi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ya ben hafta sonları vaktim olduğunca Premier Lig'in tüm maçlarını izleyen birisi olarak, buna Championship de dahil olmak üzere, ya o

futbolu gördüğünüz zaman ben öykünüyorum. Yani gıpta ediyorum. Gerçekten Türkiye'de biz ne zaman bu seviyeye geleceğiz diye bir soru sorsam hepinizin cevabını da biliyorum. Estağfurullah, kral sizsiniz. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında. Evet, sürpriz tabii ki ama programın sonlarına doğru bırakacağım sürpriz isimleri. Hiç merak etmeyin, şu anda Ali Beyköy metrosuna bağlanmak zorundayım. Çünkü hattımızın diğer ucunda her zaman olduğu gibi metrobüsten İrfan 25 var. İrfan, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Çağatay.
0: Trafik durumunu alalım senden İrfan 25. Metrobüste trafik nasıl şu anda?
1: Ama Ali Bekir'e bağırma güzelim şu anda. Şimdi bağırma güzel. Birazdan ineceğim zaten.
0: Peki, derbi öncesinde, Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe'deki son durumları senden alabilir miyiz? En çok sorulan soruyu da ben en başta sorayım da sevgili İrfan. Cihan Kamer, sen de soru sormuştun basın toplantısında canlı olarak. Yaptığı açıklamalarla transferin önüne geçmişti. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Yarına kadar süreç var. Bir transfer bekliyor musun? Yine 23 yaş altı mı olur?
1: Evet, 23 yaş altı orta saha transferi. Kanatlarda da forma giyebilen bir isim için Fenerbahçe. 4 Eylül'de artık transferin bitiminin son saatine kadar bu bölgeye bir transfer yapmayı planlıyor. Ama 23 yaş altı orta saha transferi için yoğun çaba sarf ediyor Fenerbahçe. Bir transfer olabilir, evet, yani bir transfer yapma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Sayın Cihan Kemal transfer kapan dedi ama aynı zamanda 23 yaş altı için bir arayış içerisinde olduklarını da vurguladı. Onu söyleyelim. Fenerbahçe şu anda gerek Premier Lig'den gerekse Fransa Ligi'nde bazı isimlerle temas halinde, bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor Çağatay.
0: İrfan 25, en çok sorulan soru Asensio'nun durumu. Derbide oynayacak mı, oynamayacak mı? Senden dinleyelim.
1: Asensio kadroda olsa dahi 11'de oynama ihtimali yok. Çünkü sakatlıktan geri çıktı. Henüz tam takımda birlikte çalışmalara başlamadı. Kontrollü olarak saha çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla derbide ilk 11 oynamasını beklemiyoruz. Kadroda olur ama sonradan, eğer olursa da sonradan oyuna dahil olur. Belki de teknik heyet Roma maçını düşünerek onu riske etmeyebilir. Yani Roma maçında tam hazır bir Asensio'nun olması düşünerek onu derbide riske etmeyebilir Fenerbahçe.
0: Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun İrfan 25? Çünkü iki takımı da şöyle karşı karşıya getirdiğimizde, kıyasladığımızda iki takımın da orta sahası çok etkili.
1: Valla Beşiktaş Fenerbahçe maçları her zaman çekişmeli geçer. Gollü maçlar olur. Yani bu yüzden heyecanlı maçlar izliyoruz. Bize Beşiktaş derbileri. Beşiktaş derbileri o yüzden dediğim gibi zorlu geçiyor. Beşiktaş'ın yani favori olmadığı maçlarda dahi Beşiktaş Saracoğlu'na gelip eksikler olmasan Fenerbahçe'yi yendiği maçlar da var. Ama ben bu maçın daha Fenerbahçe'yi biraz daha önde görüyorum. Tekrar İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı bir muhalifiyeti yok. 5 maça çıktı. 4 galibiyet, 1 beraberlik almış Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş servisiydi. Beşiktaş servisinde. Dolayısıyla İsmail Kartal tecrübeli bir teknik adam. Fenerbahçe'nin de bu maça biraz daha dinlemiş olarak çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü yoğun bir maç periyodundan çekildi Fenerbahçe. Ve 2 gün izin vermişti Samsun Spor maçının ardından. Tabii Samsun Spor 2 günlük izinde futbolcular aktif dinlenme uyguladılar. Üzerine fazla yük binen, yani çok fazla maç oynayan ve bundan o taşlara tabi tutulamayan oyuncular da biraz olsun dinlenme imkanı buldular. Hazırlıklarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'de Asensio'nun, yani artık sakat oyuncuların da tamamen döndüğünü söyleyebiliriz. Kerem tekniğe görev verirse ilk 11'de forma giyecek. Asensio da kadroda olur ama

0: Kendim oynaması da beklemiyorum.
1: Peki Cihan Kamer'in açıklamalarından gitmek istiyorum birazcık da İrfan. Çağlar Söyüncü'yü göndereceğiz dedi. Son bir gelişme var mı?
0: Çağlar Söyüncü İngiltere'de bir takımla görüşüyordu. Ancak transfer süreci yani İngiltere'de transfer talip kapandığı için görüşmelerden sonuç alamadı.
1: Yine Fenerbahçe'de devam edecek o zaman.
0: Şöyle söyleyeyim, 4 Eylül'de Türkiye'de bitiyor. Herhangi bir Süper Lig'den bir kulüple anlaşamazsa Çağlar Fenerbahçe'de kalacak. Zaten hep şunu söylüyorlar, rotasyonu işte savunmada rotasyon eksik, buraya geldi stoper transfer yapılmalı diye. Hani belki de Fenerbahçe İngiltere'deki transfer kapandıktan sonra Çağlar da takımda kalınca belki oraya transfer yapmaktan vazgeçmiş olabilir. Çağlar herhangi bir sakatlığı yok, onu söyleyeyim. Oyuncu takımdan ayrılmak istiyordu. Başka takıma gitmek istiyordu. Orada kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak görüşmeler sonuçlanmadı. Takımdan ayrılmak istediği için de takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla birlikte antrenman yapıyordu. Şu anda hani antrenmanda sakatlandı şeklinde haberler çıkmıştı ama onu söyleyeyim, bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Dolayısıyla eğer Süper Lig'den bir takıma transfer olmazsa bu kalan süre içerisinde mutlaka Fenerbahçe'de onu kadro rotasyonu içerisinde, stoper rotasyonu içerisinde değerlendirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. İrfan 25, yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kal. Kolaylıklar diliyorum. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlarla yine devam edeceğiz ama ben bir yandan cep telefonumdan da değerli spor yazarlarına, hatta hiç sesini duymadığınız isimlerden bir tanesi bile olabilir demiştim. Fanatik gazetesinden, o da aslında bir radyocu, hem gazeteci hem HT Spor ekranlarında çok da güzel yorumlar yapıyor. Sevgili Ömer Necati Albayrak, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e. Nasılsın Necati?
2: Hoş bulduk Çağatay Çıplak, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın yayınımıza. Sen de...
2: Benim için de büyük mutluluk. Senin gibi kıymetli bir meslektaşımızın, meslek büyüğümüzün yayınında destek olacak olmak benim için çok büyük keyif.
1: Estağfurullah. Necati, her zaman takip ediyorum seni. Zaten yorumlarını da hep birlikte televizyonlarda izliyoruz. Sen de bir radyocusun. Lig Radyo'da yayın yapıyorsun değil mi şu anda?
2: Evet abi, her sabah 7-9 arasında Lig Radyo'da dinleyenlerle buluşuyoruz.
1: Başarıların daim olsun Ömer Necati Albayrak. O zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçı için derbi yorumunu rica edeceğim senden. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
2: Çağatay abi, öncelikle şöyle söyleyeyim, iki takım içinde sezon başı, yani sezonun daha başlangıç kısmında böylesine kritik bir karşılaşmaya çıkmak hem bazı avantajlar hem de dezavantajlar getirecek. Ama ben hep oyunu bardağın dolu tarafından okumaya çalışan biri olarak şunu söyleyeyim ki bu maçta kazanan elbette çok kritik bir galibiyet hanesine yazdırmış olacak ama kaybeden için de son derece önemli bir ders niteliği taşıyacak. Çünkü iki takımın da sezon başı itibariyle eksiklerini doğru tespit etmesi, bu eksiklerinden gereken dersleri çıkarması önemli. Sezon başında yenilenen kadrolardan bahsediyoruz çünkü. İsmail Kartal'la beraber stoperi değişen, orta saha kurgusu farklılaşan, kenar hattında farklı oyuncuların kullanıldığı bir Fenerbahçe var. Beşiktaş cephesinde kaleden itibaren sol bek, sol ön, santrofor, orta saha, sağ kenar kurgusu yine farklılıklardan bahsettiğimiz bir oyun ortaya çıkarıyor. Hal böyle olunca iki takımın da ana prensipleri var ama bununla beraber de defoları var. Özellikle Beşiktaş son derece Vincenzo Italiano yönetiminde riskli bir oyun oynuyor. Savunma çizgisini mümkün olduğunca yükseğe çıkarıp Donovan baskısını şiddetli uygulamaya çalışan, yüksek enerji sarf edilen bir oyun oynarken arkada da ciddi manada rakiplerine geçiş imkanı sunuyor. Ön elemelerde bu geçiş imkanlarını rakiplerin yeteneklerinin kısıtı açısından absorbe edebilmişti Beşiktaş ama Alanya maçı, her ne kadar hakem hatalarını konuşsak da oyun açısından değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın dersler çıkarması gereken bir karşılaşma olduğunu gözlemlemiştik. Çorum FK karşılaşması keza Beşiktaş'ın ön alan baskısında sonuçlandırma becerisini birleştirdiği bir maçtı ama yine arkada derin boşlukları gördük. Bu nedenle Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken en önemli unsur bu olacak. Diğer yanda Fenerbahçe'nin de savunma

0: Savunma konusunda aksayan bazı yönleri vardı. Evet, hücum hattında Oğuz'un son haftalardaki performansı, Mason Greenwood gibi lig özelinde bir süperstarın sahada yer alacak olması, Vedat gibi bir baskı gücü, bunların hepsi artı yazan unsurlar olsa da Fenerbahçe'nin de özellikle savunmaya geri dönüşlerdeki problemi Beşiktaş'ın ciddi geçişler bulabilmesini de beraberinde getirecek. Yani ben son derece heyecanlı bir maç bekliyorum. Temposu çok yüksek, pozisyonu bol, hatta skor tabelasının da zengin olabileceği bir karşılaşma öngörüyorum Çağatay abi.
1: Yani Talişka da olmayacak. Asensio'nun da bir sakatlığı var, Necati Albayrak. Yani Beşiktaş'ta güçlü bir orta saha var. Fenerbahçe'de de güçlü bir orta saha var. Kanatlarda mı acaba, golcülerde mi bitebilir? Sonucu kim alabilir?
0: Açıkçası ben kanat oyuncularının performansının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu maçta.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Evet, yani Oğuz'a karşı Murillo performansı, Murillo'ya karşı Oğuz, aynı şekilde Beşiktaş'ın savunmasının solunda Rıdvan ya da Outtara, Mason Greenwood'u savunma konusunda, hatta orada ikili üçlü kademelerin performansı tamamen gecenin, derbinin kaderini tayin edecek unsurlar olarak duruyor. Diğer yanda elbette İki önemli santraforun da karşı karşıya geleceği bir mücadele olacağını da söyleyebiliriz. Birisi Juventus'ta 168 maçta 68 gol atmış Vlahovic, diğeri La Liga'da Mbappe'nin ardından en skorer isim olarak yeniden Türkiye'ye dönen Vedat Muriç. Onların elbette performansları da hayli belirleyici olacak ama seninle kesinlikle hemfikirim, kenar oyuncularının performansları derbide kaderi tayin edecek isimler olur.
1: Ömer Necati Albayrak, çok ama çok soru gelmiş sana, şu anda 10-15'i bile geçiyor. Onlardan bir tanesi Fenerbahçeli Erkan Bey demiş ki, Asensio'nun yokluğunda Hakan Çalhanoğlu harika olurdu, Necati abiye sorabilir misin hocam demiş.
0: Yani Fenerbahçe'nin transfer politikası açısından geçtiğimiz yıllara dair bir farklılık vardı Çağatay abi. Bu da yani Erkan Bey'in sorusuna binaen söyleyelim. Fenerbahçe çok net ihtiyaçlara yöneldi. Sol stoper ihtiyacı vardı, Ake ile bitirdi. Sağ kenar ihtiyacı tartışmasız bir isim gerektiriyordu, Greenwood geldi. Forvet'te santrafor konusunda Vedat artı Lukaku'ya sahip oldu. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz yıllardaki, deyim yerindeyse, tırnak içerisinde söylemek lazım, transfer hovardalığına gitmedi. Yani alabildiği her oyuncuyu almak yerine ihtiyacı olanı alarak bir yandan da teknik direktörünü içeriden bir şeyler üretmeye itti. Yani bugün sol kenara Fenerbahçe Leao'yu alabilirdi. Fenerbahçe sol kenara Rashford'u da alabilirdi. Ama İsmail Kartal orada Aziz Yıldırım'ın 24 Mayıs'taki söylemini yerine getirdi. Oğuz gibi değerli oyuncularımız var, değerini kaybetmiş oyuncularımız var, onları kazanmamız lazım dedi, kazandı. Şimdi de ben açıkçası Fenerbahçe'den teknik direktör dokunuşları, teknik direktör katkısıyla yeniden kazanılacak oyuncular bekliyorum. Onların içerisinde, yani Fenerbahçe'nin kadrosunda hala bu noktada değerini bulması gereken, yeniden belki kendisini hatırlaması gereken oyuncular var. Yani biraz da hep alalım diyerek değil de biraz da çözümü içeriden bulalım diyerek bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alarak çözülmediğini en basit örneğiyle Paris Saint Germain bize gösterdi. Dünya futbolunun zirvesinde. Yani milyar euroyu aşan bütçelerle kurulan kadrolar başarısız olurken, oyuna yapılan yatırımda, teknik direktör dokunuşuna yapılan yatırımda nelerin ortaya çıktığını hem PSG hem de işte Şampiyonlar Ligi'ndeki finalist rakibi Arsenal gösterdi bize. O yüzden biraz bizim modern futbolu örnek almamız lazım. 30 yaş üstü oyunculardan sürekli geçmişlerinden medet ummak yerine artık teknik direktör fikirlerinin sahada uygulanabilirliğini arttıracak oyuncular talep etmemiz lazım. O yüzden ben bu sezon özelinde açıkçası teknik direktör performanslarını çok önemsiyorum.
1: Evet. Necati, bir şey soracağım. Lig Radyo'da sen her gün forma dağıtıyor musun, öyle mi? Bak, dinleyicilerimiz yazıyor.
0: Öyle mi? Her gün değil de haftada bir öyle bir şey yapıyoruz Çağatay abi.
1: Orhan Bey yazmış da aynı şeyi benden de bekliyorlarmış.
0: Abi, naçizane biraz çok gazetecilik şansıyla beraber, fırsatıyla beraber çok forma biriktirdim. Biraz öyle paylaşıyorum açıkçası.
1: Peki o zaman senden Galatasaray ve Trabzon'la ilgili de yorumlarını rica edeyim sevgili Ömer Necati Albayrak.
0: Çağatay abi, Galatasaray çok tırnak içerisinde hoyratça eleştirildi transfer dönemi boyunca. Yani Faruk Süren'den sonra 4 sene üst üste takımı şampiyon yapan başkan ve yaptıkları tamamen yok sayıldı. Transferde geçen sezon yani rakiplerinden ayrışan bütçelerle kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımaya çalışan yönetimin yaptıkları yok sayıldı. Sonun altıya kalan teknik direktör adeta yok sayıldı. Yani sezon Dursun Özbek istifa sesleriyle başladı. Ben maalesef Galatasaray'da sürecin iletişim açısından taraftara doğru anlatılamadığını ve bunun da açıkçası dijital medyadaki etkileşim savaşına da kurban edildiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eleştiren kısmındaysanız etkileşim sizinle beraber oluyor. Eleştiri bu arada tabii ki bizim mesleğimizin en önemli unsuru ama yani maalesef dijital medyadaki etkileşim eleştirileri yani bir gazeteci sıfatından tamamen etkileşim odaklı bel altı vurmaya doğru götürdü ve bu Galatasaray'ın da iletişimdeki eksikliği nedeniyle büyük bir başarısızlık ortaya çıkardı. Halbuki Galatasaray'ın sezona başlarken ya eksikleri netti. Bir, santrofor Deniz Gül geldi. İki, sol kenar Rafael Leao geldi. Bu oyunculara sezon başında herkes evet derdi ve gerçekleşmesi de kolay transferler değildi. Biri Porto'nun önemli oyuncusuyken diğeri Milan'ın, Avrupa'nın peşinde olduğu isimlerinden biriydi. Sol stoper takviyesi yapılması lazımdı. Evet çok geç geldi ama PSG altyapısından yetişmiş Leipzig'in 18 yaşında yatırım yaptığı bir oyuncu, bir şia bu geldi. Orta saha derinleşmesi gerekiyordu. Hem ofansif hem defansif. Öne Batrakov gibi en iyi günleri önünde olan bir yetenek kazandırıldı. Arkaya evet eleştiriliyor ama uyumlanması halinde katkı sağlayabileceğine inandığım Leslie geldi. Yani aslında Galatasaray imkanları dahilinde bence yapabileceğini yaptı ama bunu ne şekilde yaptığını, ne şekilde planladığını hiçbir zaman hiçbir iletişimcisi tarafından, gerek basın sözcüsü gerek transferden sorumlu yöneticisi tarafından doğru anlatamadı ve Dursun Özbek bu nedenle bence zor bir dönem geçirdi ama şu anda Galatasaray'ın kadrosu lig için gayet yeterli. İşin Şampiyonlar Ligi kısmına gelince ise ben iki takımımızın da hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesine hazır olarak başlayabildiklerini düşünmüyorum. İki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde doğru turnuva mühendisliğini uygulaması, hedef maçları kazanması, hı hı, hedef maçlara odaklanması, diğer maçlardaysa mümkün olduğunca az yıpranmasını talep ediyorum açıkçası. Çünkü aksi takdirde ligdeki yarışta da Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un fırsatları değerlendirmek üzere hep hazırda bekleyecekleri gerçek.
1: Evet. Yılmaz Bey de diyor ki Ömer Necati Albayrak hocama selam olsun, sevgiler. Bu kadar kulüplerin borcu varken nasıl transfer yapabiliyorlar? Bu borçların ödenmesi mümkün mü diye bir soru soruyor.
0: Yani bu borçların ödenmesi tabii ki mümkün. Aslında kulüplerimiz yani çok basit bir şekilde geçen sezonki Trabzonspor örneği. Biraz scouting'e yönelindiğinde, biraz teknik direktör performansına önem verildiğinde kasanıza doğrudan en basitinden 100 milyon euro sokuyorsunuz. Yani 2-3 transferde yapıyorsunuz hem de bunu. Hı hı. Kulüplerimizin sadece almaya odaklandıkları, taraftarlarımızın sadece alalım gözüyle baktıkları bir ortamda farklı bir şey bekleyemeyiz. Ne zaman ki biz altyapıdan oyuncu çıkarmayı destekleyeceğiz, teknik adamlara bu konuda sabır göstereceğiz, yönetimlerin arkasında duracağız, o zaman bu kültür değişecek. Ama şu anki konjektür, özellikle yöneticilerin de sosyal medyayı bu kadar önemsedikleri ortamda bu söylediklerimizi tamamen bir ütopya olarak ortaya, evet, çıkarıyor. Yani bunun gerçekleşmesi yakın zaman içerisinde mümkün değil. Ülke futbolunda gerçekten yani ben hep söylüyorum, Türkiye'de futbol bir aslında devlet meselesi. Bugün yani ekonomimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Hepimiz buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama futbol aslında bunun için bir fırsat. Çünkü dünyanın en önemli takımlarında önemli yeteneklere sahibiz. Onların sayısını arttırabilmenin yolu mümkün olduğunca genç oyunculara takımlarımızda fırsat vermek, gerek yerli gerek yabancı, çünkü satış potansiyelleri var. Ama bunu dediğim gibi tamamen başarıya odaklı baktığımız için de hep kaçırıyoruz, kaçırmaya da devam edeceğiz gibi duruyor.
1: Evet Ömer Necati Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Seninle ilk kez bağlantıya geçtik. Yayınımıza da katıldığın için çok mutlu oldum, değerli yorumların için.
0: Çağataş, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Senin gibi, dediğim gibi, usta bir meslektaşımla sohbet etmek benim için her zaman büyük keyif. Sana kolaylıklar diliyorum. Dinleyenlerine de çok selamlar.
1: Estağfurullah. Başarıların daim olsun. İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Ömer Necati

Albayrak, onunla da bağlantılarımızı yaptık. Bakalım gelen mesajlara. Serdal Kalaycı da şimdi bana mesaj atmış. Gelelim bakalım Instagram'dan mesajlarınıza. Çünkü yazanlar da var. Düşünün, yeni bir takım, daha yeni çıkmış Süper Lig'e. 3 haftada 2 büyük İstanbul takımı ile deplasmanda oynuyorsunuz. Ve bir takım kararlar veriliyor aleyhinize, ama bir şehrin hayalleri yıkılıyor. O yüzden yerimizde bu sebeple sayıyoruz demiş Bayram Özdemir. Mesajınızda gördüm. Yine bakalım, Adana'dan Yusuf Süzen, zaten mesajını da ilettik, sorunu da sorduk. Hakan Çalhanoğlu sorusu da sormuş. Instagram'dan bakalım, buradan dün teşekkür edecektim. Programdan sonra özellikle takip alanlar vardı. Nilay Hanım'a teşekkürler. Yine bakıyoruz buradan. Aydın Şahin'e teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan isimlerden. Dün İsmail Demir vardı. O da programdan sonra beni takip almıştı. Ekber Melike, Gülistan Kılıç Aslan, hepsine teşekkürler. Serdar Akan, teşekkürler. Necati Oktay, teşekkürler. Habib Esmer, Habibe Esmer, çok teşekkürler. Ve Habib Esmer, Ali Kurt, çok teşekkür ediyorum. Ali Kara'ya da teşekkür ediyorum. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim, ama bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı. Evet, A milli kadın voleybol takımımızla ilgili bunu söylemesem olmaz, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacağız. Biliyorsunuz kadın voleybol milli takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün çok önemli bir karşılaşması var Almanya ile. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da karşılaşma. Millilerimiz Almanya ile grup aşamasında da karşılaşmıştı, hatırlarsınız. Ben de izlemiştim, rakibini 3-1'lik skorla geçmişti. Grubunu ikinci tamamlayan ekibimiz de son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 geçmişti. Grubumuzda 3. olan Almanya ise bir önceki turda Belçika'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Şunu da bilgisini verin. Çeyrek finalde İstanbul ve Bornu'da da Bornu'da ikişer maç yapılırken yarı final ve finallerin tamamı İstanbul'da oynanacak. Ve eğer milli takımımız bugün turu geçerse de Sırbistan'la 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapacağız. 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapılacak. Şimdi şöyle bir baktım ama bir yanlışlık olmasın, 5 Eylül olmasın bu. Bakalım Hürriyet gazetesi de böyle bir hata yapmaz diye düşündüm, ama gazete haberinde 5 Ekim'de yarı final oynayacak diyor. Bence bu 5 Eylül olması gerekiyor. Kontrol etmek isteyenler de gazeteden takip edip bakabilirler. Bakalım, bir sürü yine takipçimiz olmuş. Kadir Er'e çok teşekkür ediyorum. Kadir Perde çalışanlarına, hepsine de kolaylıklar diliyorum. Halil Kömürcü'ye teşekkür ediyorum. 02 Akineton. Ahmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Evet, şu anda son dakika açıklanmış. Dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Çok şükür bu tahminimiz de tuttu. Cumartesi saat 20'de oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler olduğu son dakika bilgisi, bunu da sizlere vermiş olalım. Erdinç Afacan olabilir. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Halil Umut Meler, evet şimdi açıkladım. Arkadaşlarımıza sağ olsun bu bilgiyi benimle şu an paylaşıyorlar. Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar. Yine harika. Sizin değerli spor adamları her zaman daha önlerde yer almalı. Seviyeli, samimi, doğru, beğenerek takip ediyoruz demiş Volkan Bey. Ne kadar güzel, övgü dolu sözlerde bulunmuş. Teveccühünüz çok çok sağ olun. Yeni transferin ismi Biçam mı? Biçam değil, Biçabu diye biliyorum. Çünkü dün oyuncu geldiğinde, mikrofon tuttuğunda
Gerçi hani telaffuzu ne diye sorduklarında bir çabu yorum.

0: yorumu yapmıştı. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Atakan Yıldız, Talişka ile ilgili son durumu soracaktım. Evet, Talişka gitti Atakan Bey. Rica ederim, güzel insanlar sizlersiniz. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Spor Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inancımız tam demiş. Ercan Bey başarılar dilemiş. Necati Bey için, derbi için sistem ve kadro olarak hangi takımın şansı görüyor demiş. Şimdi gördüm ama Necati Albayrak zaten yorumunu yaptı ve gitti Bülent Bey. Sorular vardı, o soruları bulmaya çalışıyorum. Mehmet Yıldızeli, Çağatay Hocam, Trabzonspor teknik direktörleri seçenekleri arasında kimler var, bilginiz var mı? Evet, Vitor Pereira ve özellikle Conceição ismi üzerinde duruluyor. Onun da bilgisini verelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağım bir yandan. Araya gidiyor muyuz? Evet, araya gidiyormuşuz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara, kısa bir aranın hemen ardından yine sıradaki spor yazarımızla, gazeteci dostlarımızla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçına sadece 2 gün kaldı ve şu anda da telefonun diğer ucunda Fotospor ve Şok gazetesi yazarı, değerli gazeteci dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım, yayınımıza hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar. İyiyim, sağ olun, hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, hamdolsun. Bizler de gayet iyiyiz. Yorumlarını merak ediyorum. Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor sevgili Erhan Alveroğlu?
1: Şimdi maçın değerlendirmesine başlamadan evvel maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Evet. Oradan bir girizgah yapmak lazım. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. Fakat son dönemde çok ciddi şekilde düşen bir performansı vardı. Olaylara karıştı. Trabzon-Fenerbahçe maçındaki olayların baş müsebbibiydi bence. Ve bu süreçler sonrasında çok fazla önemli maçlarda görev almadı, ama bu sefer MHK artık başka kozu kalmadığı için, oynatacağı başka bir el olmadığı için Halil Umut Meler'i bu maça aradı, atadı. Halil Umut Meler bugün, yani bu atamayla, bugün yapılan atamayla artık hakemliğinin ne tarafa gideceğinin yönünü belirleyecek. Eğer çıkıp düzgün, etki altında kalmadan, ne Fenerbahçe ne Beşiktaş etkisi altında kalmadan düzgün maç yönetirse kariyeri yukarı doğru ivmelenmeye devam edecek. Ama eğer öyle olmazsa maalesef aşağı doğru dümeni kırmaya başlayacak diyerek başlayayım. Fenerbahçe Beşiktaş maçına gelince, son dönemlerin en iddialı Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak bu maç.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hani iki takım da, yani Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Alanya'da bir ivme kaybetti ama sonradan işte son 6-2 kazandığı maç var. Vlahovic'in golleri var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalışı, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'la yeni bir ivmesi var. Diğer taraftan da işte transferlerin beklendiği gibi olmaması, aslında taraftarın beklediği gibi olmaması ve oluşan bir durum var. Bunların hepsinin yüzleşeceği, çarpışacağı, karşılaşacağı bir maç olacak.
0: Evet.
1: Bence favori Fenerbahçe. Şu anda daha böyle oturmuş bir takım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe geçen seneden 8 oyuncusuyla, yani ilk 11 planındaki 8 ana oyuncusuyla devam ediyor yoluna.
0: Yani omurgası yine aynı şekilde devam ediyor.
1: Evet, ve bu omurgada ekstra güçlendirdiği bölgeler var. Mesela Ake'den sonra çok ciddi bir şekilde, hani Skriniar kötü falan diye gözüküyor, formsuz diye gözüküyor. Oysa oradaki gerçek bana göre şu: Skriniar çok iyi bir oyuncu. Eskiden bütün açıkları Skriniar kapatıyordu ve çok dikkat çekiyordu. Şu anda Ake geldikten sonra Skriniar sadece kendi işini ve ekstra çok iyi oynadı deme lüzumumuz kalmıyor. Greenwood geldi. yine ilk 11'e Greenwood sağ tarafta. O hani hatırlayın Lyon maçını, hatırlayın diğer Avrupa maçlarını, 80 metre attığı paslarla, gerilmeden 80 metre attığı paslarla Fenerbahçe'nin gol başlangıçlarını hazırlayan isim oldu. Bu da ikinci isimdi mesela. Çok önemli. Vedat Muriç üçüncüsü. Yani 8-3-11 yapıyor. Vedat Muriç'in attığı goller, oynadığı oyun, o özellikle Lyon defansının zebelli rakibi olan iki tane libero stoperine ciddi üstünlük kurması, bu Fenerbahçe'nin eksiklerini giderdiğini gösteriyor. Ama tabii ki kadro derinliği anlamında eleştiriler olsa da Fenerbahçe aynı omurgayla devam edip güçlü bir oyun oynamaya başladı. Fakat Beşiktaş'ın da hani yabana atılır bir noktada değil. Vincenzo Italiano'yla gerçekten iyi bir ivme yakaladılar. Evet, orada da eleştiriler var. Hani amiyane taraftar ağzıyla diyorlar ya, logosunda basketbol bir takımı elediler, niye bu kadar şey yapıyorlar diye, ama Beşiktaş'ın da ciddi ivme yakaladığını söyleyelim. Bir defa takımdaşlık ve gol sorununu çözmüş görünüyor. Yıldız sorununu çözmüş görünüyor. Müthiş bir orta sahası var. Yani ilginç bir maç bizi bekliyor. Bir de Beşiktaş'ın Fenerbahçe stadında genelde ilginç galibiyetler aldığını biliyoruz. Hani bu
0: 10 kişi kalınca değil mi?
1: Evet, Redmond'un oynadığı bir maç vardı yakın zamanda. Biraz daha evvele gittiğinizde Pankulu bir maç vardı. Ya böyle şeyler geliyor akıllara. Yine öyle bir şey yapmak istiyor Beşiktaş. Öyle bir durum olursa da, öyle bir galibiyet olursa da kendisini sezon sonrası için avantajına çevirecek. Ama tabii bu Beşiktaş için söyleyebileceklerim bu kadar. Hmm. Fenerbahçe tarafına gelince, Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçek anlamda, hani onu övmek adına değil ama geçmiş dönem İsmail Kartal'dan bildiğimiz şeyleri yansıtmaya başladı. O Şampiyonlar Ligi'ne katılma özgüveni, o ana kadar İsmail Kartal'ın boğazında olan demokrasi kılıcının artık inmesi, artık rolünü, yerini kendi kafasında da garantilemesi zaten son Şampiyonlar Ligi basın toplantısından sonra konuşmalarından belliydi. Şimdi mesela sahneye Oğuz'u çıkarttı. Oğuz bazen oyuncuların yoklukları bir başka varlık ortaya koyuyor. Hatırlayın geçmişte Rüştü sakatlandı, Volkan doğdu Fenerbahçe'de. Hatırlayın sol bek yoktu, Ferdi Kadıoğlu doğdu. Şimdi de Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Bunu bir fırsata çevirdi yine Fenerbahçe. Yıllardır kenarda bekletilen bu benim yorumum, ben öyle düşünüyorum. Ötekileştirilen. Hatırlarsanız ya sizde ya Berk'le bir bağlantımız vardı. Ben Lyon'daydım. Çok ciddi eleştiri oluyordu Oğuz oynayacak diye. Ya Oğuz çok önemli bir oyuncu. Kerem'den daha fazla top hakimiyeti var. Top tutabilme özelliğine sahip ve çok daha seri demiştim. Nitekim Lyon'da da bunu gördük. Oğuz gibi etkili bir oyuncu İsmail Kartal kazandı diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin daha böyle farklı bir oyun oynamaya başladığını gördük. İsmail Hoca takımın omurgasındaki bağlantıyı bildiği için Kante, Gendouzi, Ake, Şikrinyar ve ön tarafta şu anda oluşturduğu Vedat, Oğuz, Greenwood üçgeni, bunlara mesela son maçta Talisca Asensio yokluğunda ifade ettirdi. Çok eleştirildi ama bir gördük ki İsmail Kartal'ın sözlerini biraz dinlemek lazım. Maç öncesi yayıncı kuruluşa şöyle bir şey dedi hoca. Biz bugün İrfan, Greenwood, Oğuz'da başladık ama öyle sandığınız gibi klasik değil. Maç içinde görecektiniz. Maç içinde öyle bir oldu ki Greenwood bir anda Alex rolüne büründü. Forvet'in, Vedat'ın arkasında serbest bir roldeydi. İrfan sağ kenara geçti. Sağ kanat oyuncusu gibi oynadı. Hatırlayın golde bir şekilde hani çok iyi bir driplingiyle koşamıyor denen İrfan'ın yaptığı müthiş dripling ve hatta pasıyla geldi. Yani birçok noktada Fenerbahçe'de taktiksel ve fiziksel anlamda gelişim var. İşte bu maçta Fenerbahçe için önemli bir maç. Samsun maçında gösterdi onu Fenerbahçe. Belki hani bu senenin en iyi ilk yarısını oynadı. Lyon maçı da öyle diyebiliriz ama Samsun maçında hani çok fazla pozisyona gidip sirkülesi etmişti Samsun Spor'u. Yine çok formda bir Fenerbahçe'nin, yine formda bir Beşiktaş'la yapacağı mücadele gerçekten merak konusu. Tribünde olacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz ama her şeyden önce benim muradım hakemlerin olan oyuna müdahale etmemesi. Hiçbir takım lehine. Umarım Halil Umut Meler başta öyle girmiştik. Çok dengeli, çok düzgün, inandığını ve bildiğini çalacak, düdüğünü çalacak bir noktada maç yönetti. Sonrasında sahada o anlık günlük gelişen bir şeyler. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına topun hakimi olarak başlayacağını öngördüğümü söyleyeyim. Hani topa hükmedecek, topla genelde set hücumları yapacak bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe Mourinho ve Tedesco döneminde hep geçiş hücumu oynayan,

0: kadrosunu ona göre kuran bir takımda. Şu anda daha oyuna hükmeden, topu daha fazla ayağında tutup oyunu yönlendiren, set hücumlarına da çıkan bir Fenerbahçe görüyoruz. O anlamda Fenerbahçe biraz daha topa hakim oldu. Hem de ev sahibi olmanın verdiği güçle hızlıca skoru almak isteyecek. Dikkat ederseniz Lyon'da, Samsun'da, daha evvelinde hep Fenerbahçe'nin skoru çok erken aldığını gördük. Yine böyle bir başlayacak hikaye bekliyorum. Çünkü İsmail Kartal takımından oyun başlar başlamaz skoru bulup rahatlamasını bekliyor, istiyor. Yine böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Gündemle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse, Talisca'nın ayrıldığını biliyoruz. Evet. Bugün gitti Al Cezire'ye imza atacak. Ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarının transfer konusunda eleştirisi var. Hatta bazı spor yorumcu arkadaşlarım, tabii ki herkesin yorumuna saygım var ama bazı spor yorumcu arkadaşlarımızın Kante Gündüz'ü sakatlansa ne olacak? Vedat sakatlansa ne olacak? Alp Şikniyar sakatlansa ne olacak? Tözler. Bir defa Akeş Kriyar sakatlansa, onlardan biri sakatlansa kirarda Opon diye bir oyuncu alındı. Bunu bile yani hiç oynamadığı için herhalde bunu yok sayıyorlar. Ümit Akdağ alın diyorlar. Mesela Beşiktaş aldı onu da. Ya da işte Adil alınsın diye bekleniyordu. Kenarda stoperi yedekleyecek bir oyuncunuz var. Kante Gündüz'ü sakatlansa dendiği İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de. Mert Hakan yandaş dönüyor. İrfan'ı gördük orada oynuyor. Zaten Başakşehir'de oynuyordu. Forvet konusunda Vedat sakatlansa Lukaku var. Tamam, Lukaku hazır değil diyorsanız, Osimhen sakatlansa kim oynayacak Galatasaray'da mesela? Hiç bu düşünüldü mü? Ya da Vlahovic yeni forma giymeye başladı, form tutmaya başladı. Vlahovic olmasa Ohla Beşiktaş'ta, Ohla Lukaku arasında bir tercih yapmak isteseniz Beşiktaş hangisini oynatmak ister diyebiliriz. Yani acımasız bir eleştiri kültürü. Bu hani o sakatlansa, bu cezalı olsa dendiğinde bu yorumlara Fenerbahçe yönetimleri yıllarca kafa taktılar ve Fenerbahçe Amrabat, Bekao, sayabileceğim şu anda aklıma gelmeyen Diogo Carlos, bir sürü ismi yollamak için kontratlarından çıktı. 12 milyona 15 milyona alınan oyuncular Çorumspor'a, şuraya buraya bedelsiz verildi. Sadece kontratlarından çıkabilmek için. Yani bir takımın kadronun tam olmasını sağlamak için 40 kişi yapılmasına gerek yok. Elbette sezon içinde sakatlıklar, arızalar olacaktır. Zaten takım olgusu bu yüzden var. Birileri onların yerine oynayacaktır ve 11 tane Messi ya da 18 tane Messi, 18 tane Ronaldo, 18 tane Osimhen ya da 18 tane Greenwood oynatma şansınız yok.
1: Evet. Bu arada Semih Bey diyor ki Erhan Bey, Kante de geçen seneye kıyasla yeni transfer sayılır. Katılır mısınız demiş.
0: Katılmam. Semih Bey'di sanırım. Evet. Semih Bey, Kante geçen sene bir maç kötü oynadı. O da ayağının tozuyla gelip iki gün sonra maça çıkmıştı. Kötü demeyelim ona. Normal oynamıştı. Ondan sonra kalan benim izlediğim tüm maçlarda harika oynuyor. Evet, yeni transfer mi dersiniz? Ben şöyle değerlendiririm. Kante geçen sene o performansı göstermeseydi, o ışığı vermeseydi, Fenerbahçe bugün bir transfer daha yapmak durumunda kalabilirdi. O anlamda yeni transfer demeyelim de, o omurganın en sağlam kemiği oldu diyebiliriz Kante için.
1: Erhan Alveroğlu, sana sorular geliyor. Enes Bey diyor ki Fenerbahçe bu sene hep sonuca kanatlardan gitti. Beşiktaş bu kanatlara çok iyi bir önlem aldığı takdirde Fenerbahçe sıkışan kanat organizasyonu anında bu sene pek göremediğimiz merkezden hücum yapabilir mi? Erhan Bey ne der demiş.
0: Evet, Fenerbahçe oyunu kanatları açarak rakip savunmayı genişletmek istiyor. Bu genişlik sonrasında da kenar oyuncularını içe kat edip şutları Greenwood ve Oğuz örneğinde gördüğümüz gibi ya da Vedat'a yapılan ortalarla sonuç almaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin ortadan da ciddi tehlikeler getirdiğini anımsayalım. Mesela Talisca'nın attığı gollerin hepsi ceza yayı üzerinden hemen hemen. Ya da işte Greenwood'un attığı bazı goller ceza yayının oradan. Yani yine ortadan da tehlike götürüyor Fenerbahçe. Bir de atamadıkları var. Mesela İrfan Can Kahveci'nin ortadan gelip kaçırdığı bir iki pozisyon var. Fenerbahçe kanatları zorladığında ortaya çıkan zorlukları da boşlukları da değerlendiriyor. Ama tabii ki Beşiktaş kanatları tutmak isteyecektir. Vincenzo Italiano özellikle bu bölgeleri önlem alacaktır. Fakat Fenerbahçe'nin de buna karşı mutlaka alternatif planları olacaktır. Mesela Murillo çok fazla hücuma çıkan bir bek. Aynı Fenerbahçe'deki Archie

0: Brown gibi düşünün. Archie Brown da çok ucuma çıkıyor ve arkasında boşluk bırakıyor. İki takım da mesela o kanadı değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ya da önlem alınacaktır bu noktada. Evet, ortayı daha az kullanıyor ama kenardan sonuç alıyor diye az kullanıyor. Eğer Fenerbahçe kenardan gidip sonuç alamamış olsaydı ortadan bu sefer denemeye başlayacaktı. O anlamda ben de açıkçası... Cumartesi oynayacak maçta kenara gerek, ortaya gerek kalacak mı? Orta bölgeden bir organizasyona gelecek gerek kalacak mı diye meraklıyım. Bakalım ne olacak.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, değerli görüşlerin için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam.
1: Hoşça kal. Kolaylıklar diledik ve bugün de programın sonuna geldik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım bir takım bilgiler verebilmişizdir sizlere. Dinleyen herkese, gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosunda Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı Radyo Gol frekanslarında. Ben Cihan Dişli, Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi, hoş geldin. Direkt bir merhaba diyeyim sana.
7: Hoş bulduk Cihan'ım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
6: Vallahi özlemişim seni.
7: Bir hafta ara verdik. Öncesinde sen gittin, tatil yaptın.
6: Sonra bir daha seninle görüşemedik. Evet. Bir ay oldu mu?
7: Yani bir doğru.
6: 4 hafta olmuştur.
7: Bir yurt dışı seyahati de vardı galiba.
6: Aynen.
7: Araya girdi.
6: 2 hafta benim
7: kamp
6: tatil.
7: Vardı. Baya transfer döneminde ayrı kaldık. Zaten transfer dönemi de öyle, hiç öyle.
6: Zaten son dönemler hareketli.
7: İstenildiği gibi gitmedi abi Galatasaray'da. Burada yayında olmamamız da hayrımız olmuş biraz, onu söyleyeyim.
6: Evet, yoksa sürekli can uzun falan böyle konuşup duracaktık ama yine son haftalarda Galatasaray atak yaptı. Leipzig'ten transferini yaptı. Rusya'dan transferini yaptı. Yeterli mi sana göre Yakup abi?
7: Ya doğru oyuncu bence yine alınamadı Cihan. Yani orta sahaya sezon başından bu yana, hatta geçen devre arasında konuşulan, baba bir orta saha alalım. Biz de burada hep söyledik işte. Bruno Fernandes konuşuldu, Bernardo Silva konuşuldu. Sonrasında yine bir sürü oyuncu konuşuldu. Camavinga üzerinde ciddi bir beklenti vardı, taraftar üzerinde oluştu. Galatasaray'ın özellikle en az 2-3 tane hücum oyuncusu alması gerekiyordu. Evet, yani son tahlilde Leao transferi biraz böyle ateşi söndürdü. Bence Leao transferi gerçekleşmese hani Galatasaray moral motivasyon açısından en azından sezon kötü başlayacaktı Galatasaray adına. Yani nitelik olarak baktığın zaman 5 tane oyuncu transferi yaptı. Burada nicelik olarak da önemli. Şimdi Galatasaray geçen sezon 150 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Bu sezona baktığımız zaman hani kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gelen oyuncular var işte. Bichabu aynı o şekilde. Ugocuk bu aynı şekilde. Toplamda baktığın zaman ikisi 55 milyon euro. Onları saymasan bile 40 milyon euro Leao'ya harcadın. 30 milyon euro Batragova verdin. 10 milyon euro Deniz Gül'e verdin. Topladığın zaman 80 milyon euro ediyor. Diğer oyuncularla beraber 120-130'lara geliyor. Geçen sezon 170. Yani Galatasaray son 2 sezonda 300 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Abi bizim kulüplerimiz bu kadar güçlü kulüpler değil. Maddi olarak bu kadar rahat kulüpler değil. Kimse kusura bakmasın. Tamam, taraftar transfer istiyor ama abi bu işin de bir sonu olur. Orta saha transferi. Tamam da kardeşim, Galatasaray'ın kadrosunda bugün baktığın zaman 7-8 tane orta saha var. Önce bunların gitmesi gerekiyor. Ha, taraftar bir şey için baskı yapacaksa bu oyuncuların gönderilmesi için baskı yapması gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da orta saha yok diyoruz. Böyle 6-8 oynayalım. Sayalım abi. Lucas Torreira, Gabriel Sara 2, Lemina 3, Kaan Ayhan 4, İlkay 5, Niega 6, Ugocuklu 7. Aklı yani 8 de vardır, o net söyleyeyim sana. 7-8 tane oyuncu var ve bu oyuncular mesela İlkay 5,5-6 milyon euro para kazanıyor. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euro para kazanıyor. Lemina ile yeni sözleşme imzaladınız, 3,5 milyon euro kazanıyor. Tüm bunlar konuşulurken transferin son günü bazı isimler gündeme geldi. İşte Yasin Ayari Brighton'da. Yani bu adam gelse Galatasaray'da neyi değiştirecek abi? Kura'yı çekmişsin, Barcelona ile oynayacaksın, City ile oynayacaksın. Ya da Bruno Fernandes'i alsan ne olacak? Hani Real Barcelona'yı mı yeneceksin, ya da işte
6: yok mu inancın?
7: Paris Saint-Germain'i mi? Yok abi, Şampiyonlar Ligi puan şeyi de yaparız. Ben 13 puanla Galatasaray'ın 16'ya kalacağını düşünüyorum ama mesela Barcelona maçında puan vermiyorum. Paris Saint-Germain maçında puan vermiyorum. İlk Sporting Lisbon maçında bile puan vermiyorum Galatasaray'a. 13 puanla o gruptan çıkar diye düşünüyorum. Önce Galatasaray'ın elindeki oyunculardan çıkması gerekiyordu. Sonrasında transfer. Ya genel anlamda baktığımız zaman kötünün iyisi diyebileceğimiz bir süreç. Kötünün iyisi dediğimiz süreçte de 80 milyon euro bonservis harcaması yapılmış. Leao bence sezonun en iyi transferi. Bunu sahada da göreceğiz. Evet, yani Salah diyen olabilir, Greenwood olan diyen olabilir ama ben bir numaraya net olarak Leao'yu koyarım. Türkiye Ligi'nde mutlaka önemli işler yapacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi çok tartışmalı, çok kötü yönetilen bir transfer süreci.
6: Deniz Gül transferi sence yani gerek var mıydı? Yani kariyeri boyunca yaşı kadar golü var Deniz'in şu an işte. Yani çok da hani Osimhen'in yediği olacağını da biliyor Deniz ve 10 milyon gibi bir rakama geldi. Evet, kontenjandan dolayı işe yarayabilir ama hani Şampiyonlar Ligi'nin
7: Can yerli oyuncu yok. Yerli oyuncu yok. Bertu var. Bertu istiyorsun. Bertu için 15 veri istiyorlar. Şimdi 15 milyon euroya Bertu mu, 10 milyon euroya Deniz Gül mü?
6: Deniz.
7: Öyle ya da böyle Deniz'in bir potansiyeli var. Porto'ya gitmiş. Böyle oyuncuları denersin abi. Deniz Gül'den zarar etmezsin. Evet. 10 milyon euroya alıyorsun.
6: Can alınmayınca mı yöneldiler oraya?
7: Yok, can alınmayınca değil. Canın gerçekleşme ihtimali hiçbir zaman söz konusu olmadı zaten. Şimdi 50 milyon eurodan bahsediyoruz abi. 50 milyon euroya nasıl alacaksın? Ha bak, Dursun Özbek şu konuda eleştir. Ya Leao'yu 2 ay önce de alabilirdin. Abi Leao 2 ay önce 55 milyon euroydu. Transfer döneminin başıydı. O zaman kimin nasıl teklif yapacağı, kimin nasıl isteyeceği hiç belli değildi. Gelinen noktada 38 milyon euroya aldın. Leao forvet de oynayabilen bir oyuncu, kanat da oynayabilen bir oyuncu. Ben özellikle lig maçlarının büyük bir bölümünde o Burun, Leao ve Osimhen'e aynı anda şans vermesini bekliyorum. Şimdi eleştirilen takımın ileri üçlüsünü söylüyorum sana. Osimhen, Sané, Leao. Bugün bu üçlü mesela Paris Saint-Germain'in ya da Bayern Münih'in üçlüsü olsa şaşırır mısın? Cihan?
6: Asla.
7: Yani şaşırmazsın. Potansiyel. Şaşırmazsın. Bizim taraftarda da maalesef yani bu bence Fenerbahçe için de geçerli. Beşiktaş ve Trabzonspor için de geçerli. Tamam, Galatasaray bir yol açtı. Osimhen'le, Icardi'yle, işte Sané'yle. Sonra devamında bu furyaya Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor da katıldı. Bu sezon önemli transferler yaptı ama abi yani sadece Türkiye Ligi'ndeki yayın geliriyle, Türkiye Ligi'ndeki tribün geliriyle bu paraları döndürme ihtimaliniz yok. Şimdi Fenerbahçe yönetimi, ben en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim, 130 milyon euroya yakın cebinden para harcadı. Galatasaray bu transfer döneminde 70-80 milyon euro para harcadı. Beşiktaş'ın yaptığı transferler. O yüzden evet, süreç doğru yönetilmedi Galatasaray tarafında. Sezon başından itibaren, yani transfer dönemi başladığında Deniz Gül'ü alsaydın, bir iki oyuncu transfer etseydin, genç oyuncular zaten alman gerekiyordu. O zaman taraftar bu kadar seni baskı altında bırakmazdı. Süreç kötü yönetildiği için maalesef Galatasaray taraftarı bu transfer döneminde bir orta saha alınamadığı için hala yönetime kızgın ve bu takımın başarılı olamayacağını falan söylüyorlar. Abi bu takım geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek finalin kapısından döndü. Süper.

0: Lig'de. Öyle ya da böyle, evet, Fenerbahçe kötüydü. Şampiyon oldu. Şimdi bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, üçü de Avrupa'da var. Ve grup maçlarına çıkacaklar. Bak gör Avrupa dönüşlerinde neler oluyor ligde. Kimler kimlere karşı hangi galibiyetleri alıyor. İşte en son en güzel örneği Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki Gençler Birliği galibiyeti. Bunları yaşayacağız.
1: Yıpranacak.
0: Geçen olabilir. Sene bununla mücadele etti Galatasaray. Şimdi 5 tane transfer. Yani
1: peki daha transfer olacak mı Yakup? Sözünü abi kesiyorum ama şimdi İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da transfer dönemi sona erdi yani. Dün İspanya'da bitti, ondan önceki gün İngiltere vesaire. Yarın da Türkiye için bitecek. Yani rafa mı kaldırdı Galatasaray? Bu kadar mıdır?
0: Rafa kaldırdım değil. Yani sonuçta bir bomba... Şampiyonlar Ligi listesini dün gece teslim etti.
1: Evet, onu mecbur etmek zorunda.
0: Bundan sonra bu kalan süre içerisinde alacağın oyuncuyu sadece Avrupa Türkiye Ligi'nde oynatabiliyorsun. O yüzden ben Galatasaray'ın bu saatten sonra herhangi bir transfer topuna girebileceğini sanmıyorum. Son günler bir Kamavinga beklentisi vardı. Real Madrid üst düzey bir orta saha oyuncu transferi yapsaydı, Kamavinga'nın ihtimali hani küçük de olsa, ben zaten bu transfer için ilk günden beri %1 dedim. Çok zor bir transferdi. Real Madrid'de o transferi yapmayınca oyuncuyu serbest bırakmadı. Onun dışında yine son gün yaşanan gelişmelerden bahsedelim. Galatasaray normalde Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek'i alacaktı ve bir tane yabancı kontenjanı kalacaktı, U23 kontenjanı. O zaman o kontenjan boş kalmayacaktı. Mutlaka böyle tartışılmayacak bir oyuncu transferi yine yapmayı planlıyordu Galatasaray. Maalesef Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'den Al Hilal'e gitmişti 22,5 milyon euroya. Takımı yerine bir oyuncu bulamayınca Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermedi. O yüzden de Galatasaray son gün transferi Leipzig'ten Fransız oyuncu Bitsabu'yu transfer ederek kapatmak durumunda kaldı. Dediğim gibi toplamda 5 transfer Ugo Cukbu ile başladı. Sonrasında Batragov, Leao, Deniz Gül ve Bitsabu. Galatasaray yedek kulübesi biraz daha güçlendi ama Galatasaray taraftarının aklı hala orta sahaya neden o baba oyuncu alınmadı da olacak. Şöyle söyleyeyim, dün merak ettim mesela, hani evet Galatasaray transfer süreci ciddi eleştiriliyor, Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı, Beşiktaş, Trabzonspor, bir anket yaptım kendi Twitter hesabımda, hani en iyi kadro kimde diye %60 %70 yine Galatasaray'da çıkıyor Cihan. Yani 400 milyon euro şu anda Galatasaray'ın kadro değeri var. Abi yani bu takım dünya kadar zengin Galatasaraylı var, kimse elini cebine atmıyor. Bu takım şu an ayaktaysa işte tribünden gelen gelir. Ondan sonra kombineler, forma satışları. Sponsor zor buluyor Galatasaray. Şimdi gelir gelmeyince nasıl? Dursun Özbek kendi parasını harcamıyor ki abi. Sorumlu olduğu bir kulüp var sonuçta. Evet 4 sene üst üste şampiyon oldu. Ama hani bu kadar da abartılı şekilde para harcayamazsın abi Türkiye Ligi için. Sen zaten geçen sezon belli eksiklerin var işte diyorum ya, nokta bir orta saha transferi yapsaydı Galatasaray. Bir 10 numara alsaydı, bir stoper alsaydı. Bir tane de Icardi'nin yerine iyi forvet. Bir şekilde hani taraftarını memnun edebilirdi. Dediğim gibi çok fazla harcama yapmasına rağmen taraftar bu transfer döneminden çok yine memnun kalmadı.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteyiz. Yakup abi WhatsApp'tan çok mesaj var. Az sonra dostlarımızın attığı mesajları soracağım Yakup Çınar'a.
0: Hepsini
1: merak etmeyin
0: abi.
1: Ama mesela sosyal platformlara bakıyorum. X olsun veya televizyon kanalları olsun. Herkes Abdülkerim'i kesip bir şey yazıyor kadroya. Yani kim gelirse gelsin bu çocuğu bir türlü kesemediler. Yani bir yabancı sevdası olduğu için mi, yoksa gerçekten bu çocuk Leipzig'te sürekli forma şansı bulduğu için mi oraya yazılıyor? Veya Okan Buruk'un düşüncesi de mi o şekilde? Yani Abdülkerim'i Davinson'la beraber mi oynatacak tandemde sana göre?
0: Can, yeni sezon başladı. Hazırlık döneminde, hazırlık maçlarında Abdülkerim'in performansı çok kötüydü. Kötüydü yani, Allah var. Şimdi geçen sezon da ben mesela Frankfurt maçı itibariyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı deplasmandaydı, Abdülkerim Bardakçı'nın oynamaması gerektiğini, artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Singo ve Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'ne başlamıştı ve Galatasaray o maçta 5 gol yemişti. Şimdi Abdülkerim üst düzey bir oyuncu. Yani Galatasaray'a son 4 yıl içerisinde çok ama çok büyük katkıları var. Ama Gelinen noktada sezona kötü başladı. Galatasaray yönetiminin fikri Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir stoper transferi.

yaptı. Bitşah bu. Abdülkerim'i yedek bırakabilir mi? Bence çok zor. Bence kolay değil. Evet, potansiyelli bir oyuncu. 3-4 sene önce Leipzig Paris Saint Germain'den alırken 15 milyon euro bonservis ödemiş. Ama nihayetinde 1.96 boyunda Fransa milli takımının böyle geniş kadrosuna girebilecek potansiyelde bir oyuncu. Ya, o performans

0: son 2-3 sezonda 55-60 maça yakın maça çıkmış durumda. Yani temenni Abdülkerim'in önüne geçebilmesi, ama Abdülkerim de her sezon kendisinin yerine transfer edilmesine rağmen tekrar formayı kapıp üst düzey performans gösteriyor. Abdülkerim'in genç halini bulmak hiç kolay değil, ama mesela Beşiktaş'ı tebrik edelim. Son gün Ümit Aktağ transferi gerçekleştirdi. Alanya Spor'da iyi performans gösteriyordu. Yani geleceği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş gitti aldı. Mesela Bitşah bu yerine Galatasaray Ümit Aktağ'da gidebilirdi. Çok maliyetli de bir oyuncu değildi. Ama maalesef yani tercihini Galatasaray yabancıdan yana kullandı. Dediğim gibi orada aslında istenen oyuncu Yusuf Akçiçek'ti. Ama abi Yusuf Akçiçek de Abdülkerim'i kesemezdi. Şimdi milli takım Fransa maçı olacak. Yusuf mu çağrılacak, Abdülkerim mi çağrılacak? Abdülkerim'i çağıracaklar abi yine.
1: Bir şey bu kesebilir ama.
0: Yani inşallah, bilmiyorum.
1: Çünkü biz Gökse...
0: İhtiyaç var.
1: Göksel'inle biz Leipzig maçlarını falan anlatırken abi hep bana söylüyordu bu çocuk çok dinamik falan diye. Şaşırmıştı yani Türkiye'ye gelişini. Bilmiyorum, bir ihtimal olabilir. Şunu da soracağım Yakup abi. Biraz da hani olaya farklı taraftan bakmak istiyorum. Şimdi Galatasaray ligde şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ama sezonun devamında oyuncu satışından sadece 5 milyon euro gibi bir rakam kazandı. Yani bu işte bir terslik yok mu?
0: Var.
1: Değil mi?
0: Yani...
1: Ya da oyuncuları tuttuğu için mi böyle oluyor? Yani satmak istemediği için.
0: Biraz önce de söyledim bunu Cihan. Yani bu düzeni, bu çarkı çevirebilmeniz için, döndürebilmeniz için, bunu sadece Galatasaray özelinde değil. Ben şeye karşıyım bu arada. Hani Galatasaray oyuncu alsın, yetiştirsin, onu iyi paraya satsın değil. Şimdi bazı challenge'ların, bazı değişimlerin yaşanması gerekiyor. Mesela bence Barış Alper Yılmaz bu sezon satılmalıydı. Sezona da kötü başladı. Everton masaya 41 milyon euro teklif koymuştu. Galatasaray sıcak bakmadı. Şimdi senin sol tarafta iki tane prime oyuncun var. Hani hangisini kessen problem yaratabilecek oyuncu var.
1: Ya bir tanesi, orta alana bir dinamizm getirebilir.
0: Bir tanesi Leao, bir tanesi Barış Alper Yılmaz. İkisini de kadroda tuttun. Tamam, önemli. Kadron zengin olsun, iyi oyuncuların olsun. Ama bu oyunculardan bir tanesi oynamayınca problem yaratacak. Onun dışında yani dediğim gibi bu sirkülasyonun gerçekleşmesi için, yaşanması için oyuncu da satmanız gerekiyor. Teklif gelen oyuncu Barış Alper Yılmaz'dı. Galatasaray elden çıkarabilirdi ama devam etmekten yana hakkını kullandı. Ama dediğim gibi bu bütçeyi, bu ekonomiyi döndürebilmeniz için mutlaka ve mutlaka oyuncu satışı da yapmanız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın bunu yapması lazım. Yapmazsa mali olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşar.
1: Evet, yani Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosunu 4 kere üst üste şampiyon olarak kurdu Dursun Özbek, ama hala çok eleştiriliyor.
0: 16 milyon euro kadro bütçesi var ya. Transfermarkt 416 milyon euro kadro bütçesi var. Ne demek abi?
1: Evet, şimdi Faruk Süren'i falan örnek gösterirsin ama ondan sonraki dönemlerde o başarıdaki para amiyane tabirle çöpe gitti. Ama Dursun Özbek bunu şu an sürdürülebilir bir hale getirdi. Ama yaranamıyor sanki hala.
0: Abi öyle yaranamıyor mi? Çünkü süreç kötü yönetiliyor. Yani daha erken de transfer yapabilirdi. Başkan da diyor ki kardeşim, yani Yakup'cum, tamam daha erken yapabilirdik ama o zaman Leao'ya 55 vermek durumunda kalırdık. Şu an 38'i aldık. Anladın mı? Başkanın da sonuçta dediğim gibi kendi parasını harcamıyor. Ya herkesi de memnun edemezsin. Az önce anlattığım şey o. Sadece şey değil Cihan. Yani maliyetli oyuncuları satmak değil. Bazı oyunculardan da çıkman gerekiyor abi. Şimdi bu oyuncuların tamamı orta sahada. Tamam, Türkiye'de mutlular. Galatasaray'da şampiyonluk yaşıyorlar. Bak sayalım mesela. Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Sara, Lemina, Ugocuk ve İlkay, Niyaga, Batragov, Eyüp Aydın. O bile gitmedi. Şimdi senin bu oyunculardan çıkman lazım abi bazılarından. Çıkmazsan nasıl olacak? Şimdi hep bonservisli transfer, hep bonservisli transfer nereye kadar? Şimdi Real Madrid her sene 5 tane transfer yapmıyor. Real Madrid devre arasında son 10 yıldır transfer yapmıyor. Şimdi transfer bütçeleri de yükseldi. İngiltere Premier Lig'e bak. İşte Tottenham 200 milyon euro para harcadı transfere.
1: Cuesta'ya ne oldu? Vasco'ya tekrar mı kiralandı?
0: Yok.

0: O zaten şey satın alma opsiyonuyla gitmişti. Büyük ihtimal o satın almayı da kullanacaklar diye.
1: Hiç ortalıkta gözükmüyor o yüzden sordum.
0: Güzel haber.
1: Evet yani yok ya, nerede o çocuk?
0: Güzel haber. Olmaması iyi yani.
1: Evet. Fazla mesajlar birikti. Leo'nun maaşı ne kadar abi? Ali Naci bir şeyler söyledi. Tam olarak maaşını biliyor musun?
0: Ya benim bildiğim 10 milyon euro maaşı var. 2 milyon euro da bonuslar var abi. Zaten yani başka meslektaşımın ne söylediğini bilmiyorum ya da beni ilgilendirmiyor.
1: Zaten bunu Galatasaray şeffaf olarak açıklamadı mı?
0: Direkt. Tabii kapta açıkladı. 10 milyon euro olarak açıkladı.
1: Abdülkerim kötü deyip söylenirse söylensin, onu kesemez ne demek arkadaş diyor. Abdülkerim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde işler acısıydı. Okan Hoca'nın mutlaka farklı kişilere şans vermesi lazım diyor Mustafa.
0: Yani Galatasaray'ın elinde ya önemli oyuncular var. Singo bu sene mesela ana kadronun değişilmez oyuncularından bir tanesi olması lazım. Singo gibi maliyetli bir oyuncu, alternatif bir oyuncu olmamalı. 30 küsür milyon euro bonservis ödediniz, 5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Sen bu oyuncuyu yedek oyuncu olarak düşünemezsin abi. Bu oyuncu ya stoperde ya da sağ kanatta, sağ bekte. Hani 40 maça çıkması lazım. 40 maça çıksa zaten o zaman sen bu oyuncunun 60 milyon euro serbest kalır maddesi var. Bunu o zaman kullanırlar.
1: Yani çok ilginç yani, Singo gibi bir elinde değer var.
0: Ya şanssızlık yaşadı, sakatlık yaşadı Cihan.
1: Hani geçen sezon Juventus deplasmanında gerçekten Galatasaray'ı böyle ipten almıştı diyebiliriz. Çok iyi hatırlıyorum. Muazzam performans göstermiş.
0: Bu arada bir şey diyeceğim. Kıbrıs'a giderken geçen hafta Kıbrıs uçağında iki tane arkadaşa denk geldim. Cihan Dişçi nerede dediler, sana selam söyledim.
1: Dinleyenlerimiz mi sağ olsun?
0: Aynen, bugün dedim ben yokum radyoda, öyle uçakta denk geldik. Sana da selamlarını ilettiler.
1: Sağ olsunlar,
0: üzerinde,
1: eksik olmasın.
0: Üzerinde kalmasın abi.
1: Evet, orası da Şampiyonlar Ligi gibiydi yani. Evet, bir haydi kalabalıktınız.
0: Evet.
1: Birçok fenomen oldu.
0: Ünal Memiç Galatasaray camiasının içerisinde sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Onun Kıbrıs'a bir projesi vardı. Galatasaray muhabirlerini davet etmişti.
1: Atakan Kurt ne yapıyordu? Onu çok merak ediyorum.
0: Atakan abi biliyorsun, nerede tatil varsa orada abi.
1: Geçen de söyledim ya. Yani.
0: Öyle.
1: Ya adamın nasıl bir network'ü var yani? Herkesi tanıyor. Evet, olabilir
0: abi
1: mi yani?
0: Evet abi.
1: Ama çok eski muhabir yani. Tabii. Acun Ilıcalı zamanından evet, herhalde artık.
0: Ya ben Galatasaray muhabirleri var diye düşünürken uçakta bir baktım.
1: Beyaz saçlı biri.
0: Atakan abi, onun dışında eski futbolcular. Gittik iki gün öyle, ayak tenis turnuvası, böyle mini bir tatil şeklinde. Ben de hiç tatil yapamamıştım.
1: Fenerbahçe öyle maçını izlediniz mi orada?
0: İki gün iyi geldi, izledim abi. Ha,
1: toplu mu izlediniz yoksa
0: herkes odalarında? Yok, ben odada izledim. Ha, odada izledim.
1: Tam çünkü Lyon maçına denk gelmişti.
0: Ama tebrik ederiz Fenerbahçe'yi yani. Güzel bir galibiyet aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde olmaları önemli. Ya bu sezon şöyle bir şey var şimdi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzon Konferans Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, onların lige dönüşleri olacak. Bu anlamda hani ben lig yarışında şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi diğer takımlardan net olarak bir adım önde görüyorum. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'den bir adım önde görüyorum. Osimhen dolayısıyla. Ama Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde diğer takımların da ciddi puan kayıpları yaşama ihtimalleri çok yüksek. Hem Avrupa'yı hem ligi götürebilmek bence her takımın harcı değil.
1: Siz de Ersin Düzen gibi çıkın yayına demiş. Yani o da biraz...
0: Abi o da şey, kaza kurbanı.
1: Ya ama birçoğu
0: Ersin abi bizim yayınlarımızı dinliyor, yüzden selam olsun kendisine.
1: Ya şort var ya, ama birçok kişi böyle
0: şort
1: çıkıyor,
0: değil de boxer gibi durmuş abi. Ersin abi şort çok kısa.
1: Ceket bence uzun.
0: Şey, Ersin abi düşünsene, şey fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşıyormuş. Altında boxer yoktu, şort vardı diye.
1: Ya bence de şort vardır canım.
0: Abi ya. Uğur arıza, sen canlı yayında niye kalkıyorsun ki?
1: Kameraman
0: Cihan benim
1: takip etmeseydi evet, daha boşa düşecektim. Evet. Mecbur takip etmek zorunda.
0: Benim üniversite dönemi 2002'de Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanmıştım. Gazetecilik bölümünde okuyorum. Birinci yıl zaten bizim Ün TV vardı. Orada çalıştım. Bir dönem böyle asayiş muhabirliği yaptım. Bana göre değil dedim.
1: Baktım Berkemal.
0: Çünkü abi bir şey diyeceğim. Telsiz falan var elimizde. Şimdi polis telsizi dinliyoruz. Bir tane anons geçti.

0: mesela dediler ki işte Konya'nın işte meşhur parklarından bir tanesi, eli silahlı şahıs yanında bir kadınla birlikte işte kadını rehin aldı diye. Ben polisten önce gittim abi, bir gittim adamla karşı karşıyayız. Anladın mı? Bizim ülkemizde polis ambulans o kadar geç gidiyor ki olaylara. Ben adamlardan önce gittim ya, adam bana sıksa sıkardı abi. Hayırdır lan ipneni?
1: Sen neden erken gidiyorsun ya?
0: Hayırdır senin burada ne işin var diye. Çünkü kanal o parka çok yakındı, anladın mı? Ya ben de gidiyorum, kamerayı direkt kamerayı indirdim abi. Polis falan geldikten sonra onları...
1: Ama da orada gençliğin verdiği bir heyecan.
0: Tabii canım, habercilik. Önce ben gideceğim, ben yapacağım falan. Yok abi, ondan sonra dedim ki asayiş bana göre değil. Sonra Konya Spor'u takip etmeye başladım. Aykut Kocaman dönemi. Ki Konya Spor'un da iyi bir kadrosu vardı.
1: Mustafa Muhammed'i de aldılar şimdi.
0: Oo, iyi transfer. İyi transfer.
1: Sonra? Konya'dan sonra var mı bir yerler?
0: Efendim? Konya'dan sonra şeye geldi. Galatasaray TV'de başladım. Ondan sonra da zaten devam etti süreç.
1: Evet. Singo için sağ bek oynayamaz diye bir doktor raporu var dediler. Çocuğu çok yıprattılar demiş. Onu konuştuk zaten Nurullah geçen sene. Ne demiş? Bir yerden para gelir. Erden Timur'dan gelmiyor mu demiş. No guy atmış mesajını. Salvo yapmış. Cihan, Fenerbahçe Greenwood'u 100 milyon euro serbest yapsa Fenerbahçe'nin değeri 450 milyon olur demiş. Abi anketi sen yaptığın için en iyi kadro Galatasaray çıkmıştır diyor. Ahmet Konanç yapsa Fenerbahçe çıkacak. Murat Özen yapsa Beşiktaş çıkacak. Senin takipçi sayına göre gelmiştir o.
0: Gerçi
1: diyor.
0: O da doğru da, ama en iyi kadro Galatasaray'da kardeşim. Şimdi Transfermarkt aç, oradan değerinden zaten görebiliyorsun.
1: Abi araba kullanıyordum, sesli güldüm demiş. Duyduk Yakup abi diyor. Hayır, ben potan saçmak yere dampa bassaydım duymayacaklar. Uzak kalmış, eğilemedim. Yapacak bir şey yok yani, olabilir canlı yayın kazaları, ufak tefek özür dileyelim. Çok sıkıntılı bir cümle değildi tabii, olabilir zaman zaman. Abi Abdullah Bey ile Dursun Özbek arasında bir sorun vardı gibi önceki dönemlerde. Bu dönem araları iyi gibi. Deniz Gülen'e güzel sarılmışlardı, gördün mü fotoğrafı diyor.
0: Vallahi iyi kötü bilmiyorum, anladın mı? Galatasaray başkanlık kulübü, başkan yönetiyor. Çok fazla mesaj var değil mi? Ağzımızdan bir şey kaçtı.
1: Evet, abi kendine niye öyle söylüyorsun?
0: Ne işin var orada, evet, gibisinden. Evet. Ya bir sıkıntı, tabii ki sıkıntılar oluyor abi, ama son kararı başkan Dursun Özbek veriyor.
1: Evet. Devam edelim. Benim sorum şu. Bu yıl tüm takımlar yeni yabancı transferler yaparak, özellikle büyük takımlardan bahsetmiş Halil, 3-4 yıllık sözleşmeler yaptılar bu oyunculara diyor. Peki diyor, önümüzdeki yıl bu kural değişmezse 8+4 yabancı kuralı devreye girecek. Bunu bile bile niye böyle yeni kontratlar yapabiliyorlar? Yoksa yabancı kuralı seneye değişecek mi? O yüzden mi yapıyorlar demiş.
0: Abi kimse neyin ne olduğunu bilmiyor.
1: Şimdi yani 8+4 olacak bu, falan diyorlar.
0: Evet, 8+6 galiba.
1: 6 mıydı?
0: Abi biz yani yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda mıyız? Şimdi Niyaga kendi ülkesinin milli takımı neden oynamıyor diye biz burada yırtıyoruz bir taraflarımızı. Oynamaya başlayacak, kendi ülkesi milli takımı yepyeni bir oyuncu kazanacak. Şimdi Bitsiabo.
1: 28 milyon euro.
0: Yani 28 milyon euro satın alma opsiyonu var. Şimdi sen düzenli oynatacaksın, belki de Fransa milli takımına oyuncu kazandıracaksın. Türkiye Futbol Federasyonu böyle saçma sapan bir kuralı nasıl devam ettiriyor? Hala anlayabilmiş değilim. Seneye devam etmez abi bu kural. Böyle bir kural olamaz abi. Bu kadar saçma bir kural olamaz. Senin amacın milli takım, milli takıma oyuncu çıkarmak. Şunu söyle kardeşim, de ki her takımın kadrosunda 11'de ligdeki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'ne girme topa, 3 tane 21 yaş altı ya da işte 20 yaş altı oyuncu olacak. Böyle bir kural getir, tamam mı? O zaman bak patır patır milli takıma nasıl futbolcu çıkıyor, herkes nasıl zorunlu oynatıyor. Ya ben geçen hafta Eyüp Spor Gaziantep maçını izledim. Sahada bir tane Türk oyuncu var ya. Bir tane Türk oyuncu var.
1: 22 kişiden.
0: Nasıl çıkartacaksın abi milli oyuncu? Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor işte transfer yapıyor. Yerli

0: oyuncu bir tane bulamıyorlar. Aa, Ümit Aktağ vardı, onu da Beşiktaş aldı. Söyle bana, de ki ligde bir Arda Okan Kurtulan'ı sayarsın. Çaykur Rize'de Taha Şahin dersin. Başka oyuncu yok. Senin
1: birinde Beşiktaş aldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani yerli oyuncu nasıl kaliteli hale gelir? Bunun için B ligi mi kuruyorsun? Bunun için takımlara zorunluluk mu getiriyorsun? Cezai işlem mi uygulayacaksın? Anladın mı? Ne yapıyorsan yerli oyuncu için yapman lazım. Milli takım gelişmez abi yoksa. Nasıl milli takım oyuncu nereden çıkacak abi? Allah'tan Avrupa'dan yetişiyor da işte Kenan Yıldız'ı, osu busu. Arda Güler'i bile bu ülkede oynayamadı abi. Oynayamadığı için gitti adam. Arda Güler niye gitti Real Madrid'e? Fenerbahçe süre vermiyordu. Ya ben milli takım işimiz çok zor abi. Çok zor. Alt yaş gruplarında bir tane geliyor diyebileceğin oyuncu yok. Oyuncu yok mu? Var. Var. Kaynıyor. Ben size Galatasaray altyapısından şimdi 5 tane oyuncu söylerim. Bu 5 tane oyuncu düzenli forma şansı bulsun. 5'i de A milli takımda oynar. O seviyede çocuklar. Ama kardeşim bu adamlar kendi aralarında lay lay lom. U19 ligi, U18 ligi. Peki bir tane rezerv lig kuruldu 4-5 sene önce. Fatih Hoca'nın, Okan Hoca'nın ilk dönemiydi. Sasha Boy ile Barış Alper Yılmaz rezerv ligde oynuyordu.
1: 3 hafta sürdü.
0: Şimdi mantıklı, anladın mı? Yani sen kadronda oynatamadığın oyuncuları bari U19'da oynat. Ya bunu nasıl akıl edemezsiniz abi? Zaten yayın gelirlerinden gram para kazanamıyor kulüpler. Dişinin kovuğunu doldurmuyor yayın geliri şu anda. Sen ne yapıyorsun? Kulüp başkanlarına ceza ver ki bu ara Mahmut Usu'nun cezasının kalkması mesela skandal. Serdar Adalı'nın cezasının kalkması skandal. Bir şey diyeceğim, bundan sonra bu kulüp yöneticileri, başkanları o zaman rahat rahat konuşuyor. Sen zaten ben ceza vermeyeceğim diye göreve gelmişti Hacı Osmanoğlu. Şimdi Galatasaraylı yönetici olsa, Galatasaray başkanı olsa ceza kalkar mıydı? Kalkmazdı abi. Kalkmazdı.
1: Şimdi atıyorum Dursun Özbey'e afak konuşuyorum. Bir konuşma yaptı, ceza yedi veya işte Metin
0: kalkmaz.
1: Bey.
0: Kalkmaz abi. Kalkmaz. Beşiktaş son dönemde dişini gösterdi. O yüzden TFF geri vites yaptı. Şimdi Mahmut Uslu'yu kaldırmışken mecburen ne yaptılar? Serdar Adalı'yı da kaldırdılar.
1: Emsal karar sayılmaz mı yani?
0: Ya ne emsal? Abi vermemesi lazım. Bu federasyon geldiği günden beri. Ya bir şey diyeceğim. Ya bu kadar sözünün eri olmayan bir federasyon olabilir mi Cihan? Asla yabancı hakem gelmeyecek dediler. Vinçiç'i getirdiler. Geçtim onu. Yabancı var gelmeyecek dediler. Sezona yabancı varla başladılar. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne kaybetti. Yabancı var hemen gündemden düştü. Değiştirdiler. İkinci hafta yerli vara döndüler. Mahmut Uslu Erden Timur minvalinde açıklama yaptı abi. Erden Timur'un o ligi bitirtmeyiz açıklaması. Bir sene boyunca konuşuldu. Mahmut Uslu ne dedi? İstediğimiz her şeyi yaparız dedi. Ve ona rağmen ceza almadı abi. Cezasını kaldırdılar. Neyden bahsediyorsunuz abi?
1: Aklınıza ne gelirse yaparız dedi.
0: Aklınıza ne gelirse, daha ağır bir şey. Daha ağır bir şey. Aklınıza ne, mesela ne geliyor aklınıza? Ne geliyor? Anladın mı? Bakıyorsun sezonun en kritik maçı Samsun Fenerbahçe. Gözümüz bu arada Samsun'da gibi. Kadro inanılmaz kötü. Başkan bence böyle çıkıp dışarıda konuşacağına kadroyu güçlendirsin.
1: Can'ı alacak mı Samsun Spor?
0: Bilmiyorum abi. Can ne katkı sağlayabilir ki, gencecik oyuncu. Onu geçtim.
1: Evet.
0: Yasin Kol sezonun açılış maçı yine Fenerbahçe maçı. Ya bu kadar bile bile lades olmaz abi. Şimdi bu federasyon yabancı yetiştirme konusunda takımları teşvik ediyor. Ya bu kadar abesle iştigal, bu kadar yanlış işler yapan başka bir federasyon hatırlamıyorum abi ben. Büyük skandal.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. İyi yayınlar. Öncelikle Yakup Çınar'a söyler misin? Galatasaray ceza alıyor mu ki cezası kalksın demiş. Ben Beşiktaşlıyım ama bence abim haklı. Bana sorsan da federasyon değil, direkt savcılık Mahmut Uslu'nun konuşmasına el atmalı. Bence tehdit vardı diyor.
0: Tehdit, tabii ki tehdit abi. Daha ötesi var mı?
1: Serdal Adalı açık açık söyledi. Ferhat Gündoğdu'yu birileri koruyor, o koltukta tutuyor. Bunu bulacağım, Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim dedi. Koskoca kulüpler neden bu adamı görevden alamıyor, anlamakta zorlanıyorum demiş. Beğenen kimse yok diyor. Okan Buruk neden altyapıdaki oyuncuları oynatmıyor? Arda'yı, Can'ı, Eyüp'ü demiş.
0: Oynatmalı.
1: Ben bunları kiralı bir şey yap demiş. Kaan'ın, İlkay'ın bize ne faydası
0: tabii,
1: var?
0: Tabii %100 katılıyorum abi. Okan Hoca'nın ben en çok eleştirdiğim noktalarından bir tanesi bu. Maalesef şans vermiyor. Şundan şans vermiyor. İki maç kaybetse taraftar istifa edecek. O da kendisini garanti altına almak için gençleri oynatmıyor.
1: Sen oynatır mıydın mesela? Eyüp'ü nerede oynatacaksın?
0: Oynatırsın ama sezon sonunda kovulursun abi. Böyle bir gerçek var. Düzen bu olmamalı, anladın mı? Bir rezervlik olmalı, bir B takımı olmalı. Abi yani anlamış değilim ya. 10 milyon euroya, hadi 15 milyon euroya PTT 1. Lig'den takım satın alabilirsin abi. TFF'nin de buna izin vermesi lazım. Ya al oyuncularını orada oynat, pişsinler abi. Diyorum ya sana, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş altyapısındaki oyuncular çok değerli oyuncular. Türkiye'nin en iyi altyapı oyuncuları. Bunların hepsinde inanılmaz potansiyeller var. Her sene 25 tane mezun veriyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe toplam 100 mezun veriyor. Ve bu oyuncular Türkiye liglerini kalkındıran isimler zaten. Ama sen bunlara daha erken şans vermeye başlasan, doğru takımlarda doğru teknik direktörlerle şans bulsalar, o zaman çok farklı şeyler konuşuruz.
1: Ne oldu, üşüdün mü, klima mı çarptı?
0: Üşümedim.
1: Şöyle yapalım.
0: Rahat ben edin. De Ersin Düzen gibi bir poz vereyim istedim.
1: Radyonun rahatlığı o zaten.
0: Evet abi. Bizde gözükmüyor en azından.
1: Yakında gözükebilir, hiç belli olmaz.
0: Valla kamera koyabilirler.
1: Evet, örümcek önce kamera falan düşünüyorlar, öyle bir şey yapabilirler.
0: Cihan şöyle, dün sabah Bitşabu'yu karşılamaya gittiğimde güzel bir görüntü vardı.
1: Onu anlatır mısın biraz abi?
0: Aynen, onu anlatacağım. Bu sezon neredeyse hani 5 tane transfer oldu zaten. 5'inde karşılamaya gittim. 5'inde 90 artı dijitalden canlı olarak yayınladık. Çok da iyi izlenmeler aldık. Leao'da yaklaşık 15 bin kişi anlık canlı izlediler yayını. Kanalın son dönemdeki en iyi izlenme istatistikleri. Son bir haftada da yaklaşık böyle ortalama 750-800 bin izlendik. Her transfere gittim ayırt etmeksizin, yani isme bakmadım. Ogocoglu'ya da gittim, İşte Bitşabu'ya da gittim. Bitşabu transferi biraz şey oldu, karışık oldu. Normalde akşam saat 11'de falan gelecekti havalimanına. Ondan sonra şimdi ben bilgileri net alabildiğim için 11'de gelmeyeceğini öğrendiğim için 11'de gitmedim. 11'de giden basın mensubu arkadaşlar vardı. 4-5 kişi orada arabaların içinde sabahlamışlar. Onun dışında yaklaşık 8-10 tane Galatasaray taraftarı gitmiş. Onlar da sabahlamak durumunda kaldılar orada. Sabah 8'de geldi transfer. Ben de 7'de gittim oraya. 6.30-7 gibiydi falan. Trafiğe de kalmadan gittim. Canlı yayın yaptık. Bir 8-10 tane Galatasaray taraftarı vardı. Orada onlarla tabii ki röportajlar yaptım. Geçen sezon...
1: Verelim mi bir dakikalık kısmı?
0: Olur.
1: Verelim. Çünkü değişikti. Bir saniye. Arkada başka şeyler var. Onları bir...
0: Benim Twitter hesabımda da var bu arada.
1: Oradan yapacağım zaten.
0: Galatasaray taraftarı var. Gel kardeşim, gel. Hemen bak şimdi. Bak şimdi. Görüyorsun değil mi? Hemen boyuna göre ayarlı. 1200 kişi izliyor.
2: Oo.
0: Sen kaçtan beri buradasın?
2: Ben erken geldim ya. Ben 4-3.
0: Gece 3'te geldin. Nerede bekledin?
2: Şu arkada toprak, orada oturdum.
0: Kimle geldin peki?
2: Babamla.
0: Ha, babanla geldin. Bravo. İsmin ne?
2: Fatih.
0: Tanıyor musun bu yeni gelen oyuncuyu?
2: Bitşabu.
0: 1.96 boyunda. 21
2: bugün
0: yaşında.
2: Duydum da hiç yani şey yapmadım.
0: Stoper kendisi.
2: Stoper olanı biliyorum, Fransalı.
0: Evet, 1.96. Fransız. Evet.
2: Leipzig'den geldi.
0: Evet.
2: Paris şeyi var, altyapısı.
0: Altyapısı var, aynen öyle. Vallahi
3: ne yapıyorsun Fatih? Abim abim mi?
0: Evet. Oğlunuz mu?
2: 1200 kişi.
0: Oğlunuz mu?
2: Izliyor.
0: Maşallah.

0: Valla.
1: Gece beni kaldırdı saat 1'de 2'de gidelim diye.
2: Herkes yeni abone olsun.
1: 3'ten 1'de bekliyorum. 3'ten 1'de bekliyoruz.
0: O istedi diye mi geldiniz? Siz daha önce gençliğinizde hiç transfer karşılamaya geldiniz mi?
1: Yok.
2: Ben de ilk olsun diye geldim.
0: İlk olsun.
1: Siz nerede abisiniz?
0: Abi 90 artı dijital.
2: Herkes beğensin.
0: Tamam, beğeniyorlar. Şimdi sürekli yayına beğeni çağrısında bulunuyor.
3: Ama çağrıları cevap bulmuş ya. 1200'den 1800'e falan çıkmış.
0: Evet. Güzel oldu. Sağ olsun Dinçer Bey de, Dinçer Azapan da bu kardeşimizin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bana ulaşırsa diye. Dün akşam da ulaşmış. Bana da DM'den gönderdi Dinçer Bey. Kardeşimizle telefon görüşmesi yapmışlar yüz yüze. Ve maça davet etmiş kendisini, stadyumu. Daha önce Niyaga transferinde de benzer bir durum olmuştu. Hani yayın belki çok izlenmedi, anladın mı? 40 bin falan izlendi yayın ama işte bu sosyal medyadaki şu görüntüyü milyonlar gördü ve hani haber insanın ayağına gelmiyor. Senin habere gitmen gerekiyor. Ben bunun bilincinde olan bir gazeteciyim. Galatasaray'ın her transferi dediğim gibi önemli ve değerli. Ne olacağını bilemezsin. Biz mesela bu adamı karşılamaya gittik. Sabah Sané çıktı bir anda havalimanından. İngiltere'den dönüyormuş. Mesela. O anları canlı yayında ekrana getirdik falan. Güzeldi.
3: Evlat nasıl güzel bir şeydi? Mesela sen orada çok güzel bir soru sormuşsun aslında. Siz diyorsunuz hiç futbolcu karşıladınız mı?
0: Tabii.
3: Yok diyor, ben de Galatasaraylıyım diyor adam yıllardır. Tabii. Belki de beyefendi vardır bir 55-60 yaşında.
0: 50 vardır, rahat
3: çocuğu
0: vardır.
3: Çocuğu için gelmiş.
0: Evet
3: ya,
0: abi.
3: Birilerini mutlu etmek gerçekten çok önemli, abi, çok kıymetli.
0: Yani evladın senin ya ve çocuk diyor ki hani ben de ilk defa şey... İnsanlara ilginç geliyor orada transferi karşılamak. İlk defa onu görmek. O yüzden önemli. Mesela Batragov transferinde, Batragov'un geldiği gün ben orada eleştirimi de yaptım zaten. Şimdi 2 saat 3 saat öğle saatinde geldi. Orada güneşin alnında yaklaşık 25-30 tane Galatasaray taraftarı 2,5-3 saat boyunca beklediler yeni transferin gelmesi için. Yeni transfer bir geldi Cihan, havalimanından çıkar çıkmaz çat adamı özel aracına bindirdiler. Taraftar üçlü bekliyor. Ya ben bile sinirlendim, biliyor musun? Oradaki Galatasaray kulübündeki yetkililere dedim ki şu adamı çıkarın dedim, üçlü çektirin dedim. Ve bu canlı yayında yaşandığı için insanlara da işliyor. Ya Yakup abi bravo, helal olsun diyorlar. Sen adamı indirttin işte, üçlü çektirdin falan diye. Ya koskoca Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. 30 milyon euroya oyuncu almışsın. Senin bir medya ekibin varsa orada olması gerekiyor. Sonraki transferde Leao da mesela, Galatasaray medya ekibi de geldi oraya. Ve oradaki süreci yönettiler. Şimdi biz gidiyoruz oraya. Oradaki polis diyor, kardeşim sen buradan çekemezsin. Ya baba sen kafayı mı yedin ya? Sen neyden bahsediyorsun ya? Sonuçta bu iş medyanın işi, insanların o anları görmesi gerekiyor ve en güzel yerden çekmesi gerekiyor. Polis kapının önüne geçmiş abi. Abi diyorum kenara çık, adamı gösterelim. Sen zaten her şeyde gözüküyorsun, ya da sen gözüksen ne olur, gözükmesen ne olur. Sağ olsun spor şubeden amir var mesela. Rica ettim ya, dedim ki bu polis memuru arkadaşları bir kenara çekin abi. Bizim meslektaşlarımız da, yani özellikle yeniler, ya adam mesela o merdivenlerden iniyor, taraftara bir üçlü çektirecek. Ya abi bir geniş alan açın ya. Ben artık yerimi buldum Cihan. Böyle yüksek bir yer var, oranın üzerine çıkıyorum, oradan çekiyorum. Geçen Leao'da yaptım, bir baktım ayağımı biri dürtüyor. Bir baktım kim? Gardi. Ne yapıyorsun diye. Ne haber, nasılsın diye.
3: Ahmet Konaysın diyecek.
0: Aynen öyle. Ve canlı yayında kamerayı bir çeviriyorum, Gardi'yi falan görüyorum. Gardi bana gülüyor, ben Gardi'ye falan gülüyorum. Ya daha böyle profesyonel olması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir taraftarın oyuncuyu karşılama olayı yok. Bize özgü bir şey ve bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Bunu da en güzel şekilde yapman lazım. Milyon euroluk oyuncular getiriyorsun. Bichabu transferindeki detay da bu şekildeydi. Yani bir baba evladını kırmıyor gecenin geç vaktinde, belki işi var, işine bile gitmemiş adam, oğlunu getiriyor, saatlerce oradalar. Valla şöyle söyleyeyim, ben de giderken mesela sabah 7'ydi, böyle bir tane simitçiye denk geldim, 8-10 tane böyle simit aldım gittim orada, tahmin edebiliyordum çünkü bir tane taraftar var, her transfere gidiyor, artık benim numaramı aldı. Abi ben geldim diyor, fotoğraf video lazım mı, sen gelecek misin falan diye.
3: Sen kaçırırsan atıyor.
0: Aynen.

0: Ben sordum, dedim bir şey lazım mı, gelirken alayım. Ya abi simit alabilirsen güzel olur falan dedi. Gittik orada sabah sabah simitle kahvaltımızı yaptık. Transferin gelişini çektik, sonra çıktık evimize gittik. Ya işin güzel tarafı.
1: Abi şu Torreira'nın antrenman üstü vardı, bulamadık onu demiş ya. Ne alemdi o diyor. Onu da herkes soruyor.
0: Hangisi bana abi, ben bilmiyorum.
1: Bir antrenman üstü var böyle, inanılmaz. Onu ben de geçen...
0: Galatasaray'da mı?
1: Evet evet, Galatasaray'da.
0: Allah Allah.
1: Ama yani Galatasaray Store'da falan ben bulamamıştım.
0: Olduğunu sanmıyorum. Ya Cihan, Galatasaray kulübünde iki tane emektar malzemeci var. Biri Veli Mugli, biri de Hasan abi. Bu adamlar 35 yıldır kulüpte çalışıyor. En az 20 tane başkan, 20 teknik direktör, binlerce futbolcu görmüşlerdi. Ve bu adamlar malzeme konusunda o kadar ketumlar ki olmak zorundalar. Her malzemenin çok önemli bir değeri var. Oyuncuların farklı farklı. Hani o ürünler varsa da biz sadece oyuncunun üzerinde görürüz, anladın mı? Başka bir yerde görme şansımız kolay kolay olmaz. Ama hani mesela Galatasaray mağazacılık AŞ'nin böyle şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyada taraftarın böyle ilgisi olan ürünleri mutlaka store'da satması gerekiyor. Evet, store'daki ürün gamı inanılmaz genişledi. Artık forma sıkıntısı yok. Eskiden formayı dahi bulamıyordun. Ona göre hamleler de yapılması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Leao için de mesela bir özel forma tasarımı yapılacak. Bir Leao kutusu tarzında bir hazırlık yapılacak. Ama onun dışında da böyle taraftarın beğendiği ürünlerin mutlaka store'da olması gerekiyor.
1: Yakup Bey'e sorar mısın lütfen? Geçen sene 3 tane bariz hakem hatasıyla puan kaybettiği maç var mı diyor Galatasaray'ın. Osimhen'in kırmızı görmesi gereken penaltı.
0: Söyleyeyim, Kocaeli maçı Galatasaray'ın attığı nizami gol iptal edildi. Konya Spor maçı Galatasaray'ın attığı nizami gol iptal edildi. Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın hakkı yendi. Hani benim hafızam çok iyi değildir ama bu maçları da unutmam. Mümkün değil. Şimdi Yasin Kol bu ligde hakemlik dahi yapamayacak adam geçen sezon bu ligde 3 tane derbi mücadelesi yönetti. Neyden bahsediyorsunuz? Abi bu sene, ben geçen sene Galatasaray'ın bütün deplasmanlarına giden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hani ben havadaki kokuyu alıp da paylaşmıyorum insanlarla. Şimdi mesela özellikle 2002. bölümde Cihan şeyi konuşuruz. Takımdaki son durumu, tabii, Başakşehir tabii. Maçı var, sakat, cezalı, Leao kadroda olacak mı, Deniz Gül kadroda olacak mı, hepsini bilgiye dayalı paylaşacağım. Hepsiyle alakalı gelişmeler var. Ugocuk bu mesela çok eleştiriliyor ama Kemerburgaz'da enteresan bir şekilde böyle pozitif bilgiler geliyor oyuncuyla ilgili. Vallahi enteresan, 3 farklı kaynağın mesela oyuncunun antrenmanda performansının iyi olduğundan bahsediyor. O detayları da konuşuruz. Geçen sezon Galatasaray'ın bütün deplasmanlarına giden biri olarak söylüyorum. Abi Galatasaray'a karşı artık bir kin oluşmuş durumda. Bu arada hani kin demeyelim de artık Galatasaray'ın şampiyon olmasını kimse istemiyor kardeşim. İstemiyor. Trabzon deplasmanında öyle, Antep deplasmanında öyle, Samsun deplasmanında öyle.
1: Makas çok açılacak. Sen ister
0: ya
1: miydin?
0: İstemiyor abi. İnsanlar Galatasaray'ın şampiyon. Bu sene daha çok istemeyecekler. Bu sene daha çok işi sağ dışına çekecekler. Aynı şeyler bu sezonda konuşulacak. Ama Galatasaray'ın da iyi kadrosuyla o topu çizgiden geçirmesi gerekiyor. Yoksa hani Galatasaray yönetimi de hocası da sıkıntı yaşar.
1: Evet, ikinci bölümde rakip takımlara değinecek misin? Fenerbahçe.
0: Evet evet, transferleri konuşalım. Önemli transferler yaptılar son gün. Mesela Trabzonspor'da teknik direktör konusu var. Salah transferini bence yılın transferiydi. Yani bu sezonun en flash transferiydi. Ve o transfer haberini vermek de bana nasip oldu. Trabzonspor'da teknik direktör konusunda özellikle yabancıya yönelmiş durumda. Arda'ya gittiler, olmadı. Beşiktaş son gün Ümit Aktağ'ı aldı. Trabzonspor yine Franculino'yu aldı. Galatasaray niye Franculino'yu almadı? Bunların hepsini konuşuruz. Ayrıca Başakşehir maçında yeni transferler olacak mı, olmayacak mı? Sané 3 haftadır yedek kalıyor. Mutsuzluğu var. Bu hafta 11'de döner mi? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz.
1: Guendouzi ve Greenwood için UEFA bir izleme süreci başlattı.
0: Yani ceza alacaklarmış gibi
1: onu
0: gözüküyor.
1: Onu da soracağım sana. Evet. Ama bir saat başı arası hemen geliyoruz.
0: Ya ben Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler paylaşayım istersen.
1: Olur.
0: Ondan sonra detaylı bir şekilde. Şimdi yarın Galatasaray'ın Başakşehir mücadelesi var. Deplasmanda oynayacak. Başakşehir de sezona çok iyi başlayamadı. Avrupa'dan elenmişti. Galatasaray'da da özellikle yeni transferler ve Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor. Büyük ihtimalle Leao kadroda olmayacak. Çünkü Milan'daki döneminde bir sakatlığı vardı. Geldikten sonra da takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ben Başakşehir maçı kadrosunda olmasını beklemiyorum Leao'nun. Ama önümüzdeki hafta çarşamba günü Galatasaray'ın Sporting Lisbon'la deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı var. İlk hafta mücadelesi. Leao da Sporting Lisbon altyapısında yetişen bir oyuncu. Büyük ihtimalle o maçın kadrosunda olacaktır. Hatta basın toplantısında da Leao'nun oynamasını, şans bulmasını bekliyorum, onu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor. Barış Alper Yılmaz'ın da hafif bir sakatlığı var. Başakşehir maçına 11'de başlaması şu an için zor gözüküyor. Bence Okan Hoca riske etmeyecek. Lisbon maçını düşünerek Sané Galatasaray'da son 2-3 haftadır kesilen isimlerden bir tanesiydi. Bir kanatta Sané, bir tarafta da Yunus Akgün şeklinde Başakşehir maçına çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Yeni transferlerden Lezio Gucukwu, ondan sonra Bichiabu, bu isimlerin mutlaka kadroda olmasını bekliyoruz. Hatta Deniz Gül'ün süre almasını da bekliyorum Başakşehir mücadelesinde. Dediğim gibi burada durum merak edilen 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Leao, bir diğeri Barış Alper Yılmaz, bir de Sané. Sakatlığı nedeniyle Barış kadroda olur ama 11 başlamaz. Leao kadroda büyük ihtimalle olmayacak. Sané'nin de Başakşehir mücadelesinde 11'de başlamasını bekliyorum. Geçen sezonki Başakşehir maçında da Sané şov yapmıştı. Evet, performansı düşebilir ama bu tarz oyuncuları performansı düşmesine rağmen bence sahada tutmak gerekiyor. Ona bakarsan sezona Barış Alper Yılmaz da kötü başladı ama kesilen taraf Barış olmadı, Sané oldu. Sané Galatasaray için özellikle değerli bir oyuncu. Başakşehir maçı itibariyle ben tekrar formasını da alacağını düşünüyorum.
1: Yakup Şınar'la beraberliğimiz sürüyor. Mesajlara döneceğim arkadaşlar, sonra merak etmeyin. Abi, bu Göztepe maçından önce Uğurcan son dakika 11'den çıkarıldı. Bir sağlık problemi olduğu söyleniyor. Midesi ağrıdığı söyleniyor ama
0: midesi değil de onun dizinde bir ağrı vardı galiba.
1: Bazı kesimlerde Okan Buruk'la bir problem yaşadığı ile ilgili bir problem var mıdır yok mudur onu bir sorayım.
0: Uğurcan sizin en son problem yaşayacağınız oyunculardan bir tanesi olur. Ama Galatasaray'ın elinde de Cankat Yılmaz gibi bir kaleci var. Hani Göztepe maçında çok üst düzey oynamadı belki. Pas hataları yaptı ama ben bu sezon başından beri şunu iddia ediyorum. Cankat Yılmaz Uğurcan Çakır'ı zorlayacak. Hatta formayı alma ihtimali dahi söz konusu. Onun dışında aynı şeyleri Renato Niyaga için de söylüyorum. Renato Niyaga da sezona çok iyi başlangıç yaptı. Antrenmanlarda üst seviyede işler ortaya koyuyor. Yeni sezonda Torreira'nın yerine, Lemina'nın yerine formayı kaparsa ben şaşırmam ki öyle de olması gerekiyor. Bu iki oyuncuya özellikle parantez açmak istiyorum. Uğurcan'ın ciddi bir sıkıntısı yok. Evet, Göztepe maçında oynayamadı ama sonrasında takımla beraber çalışmalarını sürdürdü. Bir aksilik olmazsa Başakşehir maçında sahada olacak.
1: Sponsorluklar merak edilmiş. Çok ünlü bir araba markasının adı geçiyordu. Çok ünlü içecek markasının adı geçiyordu. Bunlar neden olmadı? Yine Pasifik'e neden kaldık ben anlamadım demiş.
0: Kaldık derken onlar yani da iyi para verdi. Bir şey diyeceğim, iyi para verdiler abi. 7,5 milyon euro. Galatasaray Sokar'dan mesela Şampiyonlar Ligi için 5 milyon euro kazanıyordu. Şimdi 7,5 milyon euro göğüs sponsoru bulmak hiç kolay değil. Galatasaray'ın Pasifik'i başının üzerinde taşıması gerekiyor abi. Galatasaray taraftarının da aynı şekilde. Ben bir Galatasaraylı olarak, yani reklama girmez sponsor çünkü, param olsa gider Pasifik'ten bir tane daire alırım. Helal olsun. Adamlar Galatasaray'a bu kadar destek oluyor. Senede 17,5 milyon euro para veriyorlar. Az para değil Cihan bunlar. Çünkü bak, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi seçildikten sonra Fenerbahçe yönetimi bildiğin Şampiyonlar Ligi kadrosu. Bu adamlar Türkiye'nin en zengin adamları. Ciddi böyle bağışlar yaptılar. 130-140 milyon euro sadece transfer için bütçe çıkardılar. Galatasaray'da böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray'da kimse para vermiyor. Verme ihtimali de söz konusu değil. Galatasaray'da kasa kolaylığı sağlıyorlar. Dursun Başkan da aynı şekilde. Sonra paralarını geri alıyorlar. O yüzden sponsor çok değerli bir şey. Şimdi evet, formada ciddi anlamda eksiklik vardı.

0: sponsor konusunda. İşte Sürat Kargo ile anlaştılar. Çorap sponsoru için bir markayla anlaştılar. Şu an bildiğim kadarıyla sadece sırt sponsoru boş kaldı. Formanın sırt kısmı boş kaldı. Orası için de 3 milyon euro beklenti var. Şu ana kadar bizi dinleyen böyle Boğaz'da yalısı olan iyi Galatasaraylılar varsa abi yani destek olsun, ne olacak? Senin 100 milyon euron varken işte 97'ye düşmesi bence çok şey ifade etmeyecek. Galatasaray'a fayda sağlıyorsun sonuçta. Yani destek olmaları gerekiyor. Bu kadar 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımın takıma destek olmak gerekiyor, sponsor olmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin verdiği desteğin %10'unu %20'sini yöneticilerden göremiyor Galatasaray.
1: Yine bayağı bir sponsor var abi. Puma, Pacific, Rams, Misty, Surat, RS Elektrik.
0: Reges yeni geldi. Short'a geldi.
1: Evet. Sport Filo, Havayo, Türk Hava Yolları.
0: Sport Filo yeni geldi. Çorap sponsoru oldular.
1: NGN var. Bu nedir? Onu biliyor musun? NGN diye. Dream var.
0: Dream vardı.
1: Pekin AŞ var. Çağdaş Factoring var. Daikin var.
0: Evet. Çağdaş Factoring de uzun yıllardır Galatasaray'ın sponsorlarından bir tanesi.
1: MC Teknik. Bunu bilmiyorum belki. Bu
0: evet olabilir. O da var.
1: Novo var. Jason İnşaat var. Sultan var.
0: Sultan Su.
1: PES var. Big Joy var. Pasolik evet. Zaten otomatik olarak sponsor. Evet. Havit, Tacirler Yatırım, Bioderma, Orzax, Zena Enerji, Kale Turizm mi o? Ve ya, şey, e-sport.
0: Cihan biz bu programı Kalesi. Mesela 2 yıldır yapıyoruz. Biz şu programa bir tane sponsor bulamadık abi.
1: O bizim
0: kolay şey. Değil
1: o,
0: abi.
1: Reklamcılar
0: ya bizim. Tabii ki ama yani bir tane de İlga Asay çıkıp deyip de ya bu Yakup Cihan güzel konuşuyor. Kardeşim şu programa sponsor olayım, bu kardeşlerime destek olayım. Olmuyor abi, maalesef olmuyor. Galatasaray'da bu işler çok zor.
1: Tabii bir de o parayı verirken evet prestij önemli ama sonuçta adam yani orada Pasifik yazıyor diye gidip de 100 tane daire almıyor. O biraz da prestij için oluyor.
0: Ama
1: yani.
0: Şu anda Pasifik'i de bütün dünya bir tabii, Türkiye biliyor abi. Tabii. Öğrendi yani anladın tabii. mı? Öğrendi, Galatasaray'da böyle bir marka.
1: NGN araç takip firmasıymış, öğrenmiş olduk.
0: Ha.
1: iyi yayınlar demiş. AHL sponsorluğu bitti mi diye bir.
0: Evet bitti. Mesela çok değerli bir şirket. Çorum'un önde gelen ailelerinden bir tanesi ki çok değerli bir aile. Galatasaray'a sponsor olmuşlardı. İşte bu sponsorlar olduktan sonra ilişkileri çok iyi yürütmek gerekiyor Cihan. Sokar da aynı şekilde. Yani Azerbaycan'ın en büyük işte devlet petrol şirketi hiçbir yere sponsor olmamışken sana oluyor. Abi senin bu ilişkileri iyi yürütmen gerekiyor. Mesela Çorum'dan bir şirket Galatasaray'a sponsor. Ya bir tane hazırlık maçı yap Çorum Spor'la. Anladın mı? Kalplere dokun. Sadece parayla olmuyor abi bu işler.
1: Kesinlikle.
0: Devam ettirmek için bunları yapmak lazım.
1: Abi ya o kadroda olmayacak mı dedin? Ben mi yanlış
0: tuttum? Evet kadroda olmayacak. Yedek. Başakşehir maçı kadrosunda olmayacak.
1: Hiç yok
0: yedekler. Abi çünkü takımla daha çalışmadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor ve sakatlığı var.
1: Çünkü dinleyenimiz demiş 10 dakika bile olsa onu görmek için gidecektim. Bunu söyleyince demiş gitmeyebilirim maça diyor.
0: Abi Galatasaray için gideceksin ya daha dün gelmiş Leao için maça gidip.
1: Osimhen'i gördü
0: mü? Günlük taraftar anladın mı? Osimhen'e gel abi. Şu an dünyanın en formda forveti Osimhen. 5 gol 1 asist abi. Yani
1: Yunus'a gel ya bizim çocuklara.
0: Evet abi Yunus maşallah. Nazar değmesin sezona fırtına gibi başladı. Yunus Akgün, Pırlanta.
1: Belki yine Can Kat oynar. Olur mu öyle bir şey? Olmaz diyorsun.
0: Bir ihtimal.
1: Son diyor bir iki yılın harcamalarına baktığımız zaman 3 milyon euro dişin kavuğuna kaçmayacak bir para. Ama ben zengin olsam ve bu parayı Galatasaray'a da herhangi bir takıma sponsorluk kapsamında verecek olsam tamamının altyapıya harcanmasını şart koyardım.
0: Bunu da yapabilirsin abi.
1: Böyle bir şart koyabilirsin.
0: Evet sonra. Abi altyapıya sponsor oluyorum. Bu para altyapıya harcansın diyebilirsin. Bunu yapabiliyorsun.
1: Genelde böyle soruları pek sormuyorsunuz demiş. Sorarız canım niye sormayalım? Geçen seneki sponsorlar ne oldu? Bilgi verebilir mi diyor.
0: Hangi sponsorlar? Abi işte devam etmiyorlar. Anladın mı? Şimdi sen adamdan sponsorluk alıyorsun. Şimdi sponsorluk ne biliyor musun? Şimdi sadece Galatasaray göğüs sponsoru oldu. Galatasaray sırt sponsoru oldu. Bu adam sezon içerisinde bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında takım otelinde ağırlanıyor. Takım uçağıyla futbolcularla beraber seyahate gidiyor. Aynı zamanda stadın ledlerinde bu

0: markanın reklamı yapılıyor. Galatasaray'ın olduğu her mecrada, işte antrenman tesisi, statta bu markanın logoları yer alıyor. Yani sponsorluk sadece, işte 2 milyon euro sponsor oldum Galatasaray'a, sadece sırtta ya da çorapta benim ismim yer alacak. Hayır abi. Diyorum ya sana, bütün deplasmanlara takım uçağıyla gidebiliyorsun. İçeride senin için en az 20 tane bilet ayırıyorlar. Sonuçta kendi markanla alakalı seni takip eden insanları tribünlere gönderebiliyorsun. Hani basit bir şey değil aslında. Ama ilişkileri iyi tutmak lazım. Kazanılan sponsorlukları kaybetmemek lazım. Bunu daha yukarıya çıkarmak lazım. Uluslararası, işte az önce sen sordun ya, dünyaca ünlü işte otomobil şirketleri vardı, bilmem neler vardı. Hani bu seviyede sponsor getirmek lazım artık.
1: Zafer demiş ki Jumanzi, program sponsorluk maliyeti ne kadar olur? Vallahi onu hiç bilmiyorum ya. Program içi spotlar, anonslar falan, böyle reklamcılara sormak lazım.
0: Ben burada isminizi en yüksek sesle dile getirebilirim. Nereye ya, mesajı yazsınlar, mesela, Cihan cevap verir ya.
1: Vallahi bilmiyorum yani. Tam olarak aynen bilmiyorum da.
0: Mesela neyi arkadaşımızın ismi?
1: Nasıl sponsor olacak? Girdi çıktı ya mesela.
0: Hayır abi, ismi ne arkadaşımızın?
1: Zafer.
0: Zafer mi?
1: Jumanji diye.
0: Zafer Jumanji birebiri sunar abi.
1: Evet ya, sundu sunar. Bir de program içi spotlar oluyor mesela.
0: Tamam,
1: 30 saniyelik.
0: Koyarız abi. DJ Top markasını da koyarız
1: sana
0: abi.
1: Sana bir metin veriyorlar mesela, onu aynen okuyorsun. Öyle. Sen okursun, bir ben okurum.
0: Tabii sen okursun, senin sesin güzel. Bir de arkadaşımızla otururuz, bir yemek yeriz.
1: Hemen kaptan sponsorluğu ya.
0: Tabii aynen öyle, bir yemek yeriz öncesinde. Tanışırız, muhabbet ederiz.
1: Abi sana bir teşekkür borcum var demiş. Muhammed Salah Trabzon'da dediğinde içimden sana bayağı bir saydırdım. Özür diliyorum demiş.
0: Helal olsun. Bak, büyük yerden biliyor musun şu? Yani bunu söyleyebilmek çok güzel bir şey. Bunu
1: ben bile sana sordum, hatırla ya abi dedim, ne Salah ne alaka?
0: Tabii ne alaka.
1: Nereden dedim, uydurdun dedim abi.
0: Tabii. Yok abi, işte yani şey, deneyim böyle bir şey, anladın mı?
1: 3 tane kaynak.
0: Güvendiğin kaynaklar böyle bir şey. Trabzonspor başkanı dahi çıkıp yalanladığında ben çıktım, video çektim. Dedim ki bak, Trabzonspor başkanı kendi kulübünün çıkarlarını düşünüyor ve bu olayı çok yüksek sesle dile getirmek istemiyor. Bu yüzden hala transfer operasyonu devam ediyor ve bitme noktasına doğru gidiyor diye. Hiç kimse inanmıyordu. Ya beni var ya, Trabzon'dan iş adamları falan aradı. Araya böyle birilerini koymuşlar. Ula uşağım, Yakup Salah gelecek mi gelmeyecek mi? Gelirse seni 5 yıldızlı otelde ağırlayalım Trabzon'da. Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezecek tek Galatasaraylı sen olursun kardeşim falan. Seni ağırlayalım, işte şey yapalım, VIP tribün, business bilet falan. Bunları söyleyen herkese dedim ki, ne dedim biliyor musun? Kardeşim bak, sizin kulübünüz böyle bir transferin altına ciddi bir yatırımla girdi. Bana bir şey yapmayın abi, gidin Salah forması alın, hiç forması olmayan çocuklara dağıtın dedim.
1: Ama hatırlıyorum o dönemi, senin X hesabın sürekli Salah haberleriyle doluydu. Galatasaraylılar da abi bize de sıra gelecek mi?
0: Yoktu abi, Galatasaray transfer görüyor. Bana X'te 20 bin tane Trabzonlu takipçi geldi. Bir sürü Trabzonlu dostumuz oldu, arkadaşımız oldu. Trabzon deplasmanına da gideceğim mesela. Gideceğim, kendi biletimi alacağım, kendi otelimi yapacağım. Ondan sonra daha önce de gidiyordum zaten. Trabzon gidilecek bir deplasman. Bir de şey yani, İşin gastronomi tarafı da var. Gidiyorsun, güzel yemekler, pideler, hamsiler, dönerler. Anladın mı? Gideceğim Trabzon deplasmanına.
1: Salvo yapmış. Abi ne olacak, siz ismi açıklanmayan sponsorlar bulursunuz diyor programa.
0: Ya sen sponsor ol, ismini açıklamayalım kardeşim. Yani biz iki kaç Cihan 3 sene çok, falan oldu değil
1: çok
0: mi?
1: Çok ilginçler ya. Evet.
0: Yok abi, yok, kimsenin sponsorluğunu istemiyoruz abi.
1: Türkiye'de satışı olmayan bir yoğurt firması ne amaçla Türkiye'de sponsor oldu? Biz bunu yer miyiz diye bir
0: şey. Yani ben söyleyeyim burada size, mesela Fenerbahçe'nin kalecisi, yedek kalecisi Barcelona'ya transfer oldu. Neydi ismi oyuncunun?
1: Livakovic.
0: Livakovic mesela. Anladım, ne alaka? Ne alakası var, anladın mı?
1: Tamam da kanka ne alaka?
0: He, tamam da kanka ne alaka? Ve bu adam
1: ya yani, hakettiği için olmadı mı? Başka bir şey var diyorsun.
0: Başka bir şey değil baba, ben bunu söylüyorum zaten. Nihat Özdemir'in oğlu şu anda Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi.
1: Stadı da
0: ve Nihat Özdemir yaptı. Stadı da yaptı abi. Anladın mı? Fenerbahçe'ye güzellik yaptılar, daha ötesi yok abi.
1: farklı bir bakış
0: açısı. Farklı değil abi, ben bilgiye dayalı konuşuyorum. Şimdi Fenerbahçe kulübü her konuyla alakalı açıklama yapıyor, doğru mu? Saygı duyuyorum, çok güzel iletişim süreci yürütüyorlar. Mesela geçen gün Necati Ateş şey demiş galiba. Greenwood 50 milyon euroya alındı, belge falan ortaya koymuş. Abi mesela herkes kendi işini yapsın ya. Necati mesela, sen eski futbolcusun abi, sen gazetecilikten ne anlarsın, belgeden bilgiden ne anlarsın? Sen yorum yap abi. Transfer haberi, İsmail Baki dün İngiltere'den bir oyuncu var. Bir anda sosyal medyada İsmail Baki en iyi, işte muhabirlere bile haber atlattı da şöyle yaptı da böyle yaptı. Abi geçiniz bunları ya. Geçiniz bunları abi. Transferi duymuş oradan.
1: Duyamaz mı? Şey, duyumculuk yapmıştır belki. Hani onda sonuçta bir çevresi falan var ya, olmuyor mu öyle şeyler?
0: Bilmiyorum abi.
1: Sayın Çınar, Galatasaray her transferine maliyetinin tamamını açıklıyor. Her transferimde demiş ve bunu açık açık kapa bildiriyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş ve Fenerbahçe hiçbirini açıklamıyor. Sebebi nedir?
0: Mesela Ümit Akdağ açıklasınlar. Kaç liraya aldılar? Anladın mı? Açıklamadılar. Hiç bakma yani internete. Sen Yakup'u şey ters suya düşüreceğim diye şey yapıyorsun. Canım, açıklamadılar
1: ben,
0: abi.
1: Ben seni ters suya düşürürüm.
0: Hayır abi, açıklamadı. Açıklasınlar abi. Galatasaray şeffaf bir şekilde açıklıyor. Ben bunu TGRT'de 2 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin en şeffaf kulübü Galatasaray. Buyurun abi, rakamları çatır çatır. Beşiktaş da açıklasın. Fenerbahçe de açıklasın. Niye açıklamıyorlar abi? Doğru rakamlar değil mi? Abi açıklıyor mu açıklamıyor mu Galatasaray? Galatasaray burada açıklamıyorsa bile, yani bonusu varsa bile, mecburen bunu genel kurulda, divan kurulunda zaten açıklamak durumunda.
1: Tek tek Galatasaray bir de bir sonraki sezon alacağım maaşı bile açıklıyor.
0: Sen ne
1: mesela
0: diyorsun abi?
1: Mesela 2026, 2027, 2028'de bu maaşları alacak diyor mesela. Detayıyla kadar veriyor.
0: Ya Beşiktaş'ın Salah transferi niye gerçekleşmedi? Yani araştırsınlar abi. Ya Beşiktaş muhabirleri oyuncuların maliyetlerini yazamıyor abi. Kimse gelip de bana ben gazetecilik yapıyorum falan demesin ya. Yönetim istemiyor diye. Bak Murat Özen'e de söylüyorum ben bunu. Eleştiriyorum bu konuda. Başkan söylememizi istemiyor. Bütün Beşiktaş muhabirleri aynı şeyi söylüyor. Söyleyince de kurumlarına baskı yapılıyor. Hangi ülkede yaşıyoruz abi?
1: Ya da almıyorlar basın toplantısı falan.
0: Aynen öyle.
1: Adam oradan ekmek.
0: Hangi diyor ülkede yaşıyoruz abi? Ne demek parasını yazamaz? Sen demek ki o zaman farklı yollara giriyorsun. Açıklayamıyorsan başka bir açıklaması yok bunun.
1: Bizi zor durumda bırakıyorlar dedi.
0: Ya ne zor durumu
1: oyuncu
0: abi?
1: Daha çok para istiyor.
0: Ya hadi abi. Tamam, bitti transfer. Transfer dönemi bittikten sonra açıklasınlar. Evet. Geçiniz abi.
1: Bu da daha makul bir cevap oldu ya, yani, ya da soru oldu.
0: Anladın mı? Transfer dönemi bitti. Hadi açıklayın abi. Ümit Akdağ Beşiktaş kaç liraya aldı?
1: Kaç almıştır sence?
0: Yani en az 10 milyon euro.
1: Zaten 6 falan piyasa değeri.
0: Ya ne 6'ya kimse vermez abi. Alanya verir mi abi? Bu ligde başka oyuncu yok o tarzda. Sana 6'ya verecek Ümit Akdağ.
1: Doğru.
0: Sen yurt dışından 25-30'dan aşağı oyuncu alamıyorsun. Ümit Akdağ 6 milyon euroya alacaksın. En az 10 milyon euro.
1: Bugün emek sponsoru bulalım demiş. Ahmet Konancı'nın katkılarıyla diyor. Böyle mesaj yazmış. Bu Salah transferini Yakup Çınar gibi Galatasaray muhabirinden duymak açıkçası Trabzon medyası için biraz utanç kaynağı olması lazım.
0: Onlar da yazamıyor. Yazamadılar.
1: Duymuşlardır.
0: Çünkü Trabzon duymuşlardır değil abi. Duymadım. Olay çok şey, gizli yürütüldü. Hmm. Başkan ve kulüpten bir tane yönetici. İki kişi biliyordu. Diğerlerinin bile haberi yoktu. Yöneticilerin bile haberi yoktu.
1: Yazamaz deyince o zaman bilmiyorlardı. Yazmamışlardı. Yazamaz deyince biliyorlardı, yazmadılar.
0: Tabii işte. Canım bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı aynen. Ne zaman ki ben bir tane video çektim transfer süreciyle alakalı. Dedim ki bakın, merak etmesin Trabzonspor taraftarı. Şu anda Beşiktaşlar bana küfür ediyor mesela. Sen nasıl Salah'ı Trabzon'a yazarsın? Kardeşim Trabzon görüşüyor. Trabzon almaya çalışıyor. Niye yazmayayım?
1: Miço Tamer gülmüş. Şeffaf mı Galatasaray? Yapma Yakup'cum demiş. Ümit Aktağ'ın piyasa değeri 4,5-5 milyon diyor.
0: Tamam da 4,5-5'i alamazsınız abi. En az 10 milyon euro. Galatasaray da alsaydı 10 milyon euro vermek zorundaydı.
1: Fenerbahçe Beşiktaş derbisine de ne olur demiş. Cengiz Han mesajını atmış. Bence hakem konuşacağız hep diyor.
0: Yasin Kol yönetmeyecek galiba.
1: Halil Umut Meler açıklandı.
0: Açıklandı mı? Hı-hı. İyi, hayırlı olsun. Fena değil. En azından geçmişten böyle kalabilen, kimse beğenmese de bence iyi hakemlerden bir tanesi. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, anladın mı? Şimdi kötü hakem ayrı, kötü niyetli hakem ayrı. Deneyimsiz hakem ayrı. Fenerbahçe %100 daha avantajlı, onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın Çorum spor maçındaki futbolu kimseye aldatmasın. Çorum sezona inanılmaz kötü başladı. Galatasaray maçı da en az 4-5 farklı skorla bitebilirdi. Galatasaray'ın oyuna sokabileceği oyuncusu yoktu. Bir de en az 20-30 tane pozisyona girdi ve acayip goller kaçırdı. Şu an Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi futbol oynuyor. Arada, gerçekçi olmak lazım.
1: Bu arada hakem açıklanmamış. Biz de ağzımızdan kaçırmış olduk.
0: Sen bir yerden öğrenmişsin. Yani Halil Umut Meler.
1: İddialar Kadir Sağlam'da konuşuluyor tabii. Evet. Okan Hocam varken oyunculardan gelişim beklemek komik demiş.
0: Niye? Barış Alper Yılmaz'ı kim geliştirdi? Abi bu kadar da acımasız olmayın ya. Okan Hoca dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi. Dokunulabilir bir adam, anladın mı? Şimdi bunu Şenol Güneş için söyleyemezsin. Fatih Terim için söyleyen, ki ben ikisini de çok severim. Mesela Fatih Tekke'nin Trabzon ayrılığına çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. Yazık abi ya. Biraz sabır ya. Ha, hoca da kaşıdı biraz. Hoca da kaşıdı.
1: Hoca o istifayı sunmasaydı bence
0: ya, gerek konuşulmayacak. Yok, gerek yok abi, gerek yok. Ya Trabzon'un Avrupa'da kupa mı alacak Trabzonspor? Kimse kusura bakmasın. Şampiyonluğa oynasın. Şimdi yerine gelecek teknik direktör, ben söyleyeyim. Conceição, hayır, Conte'yi yalanlı. Conte nere abi? Hmm. 20 milyon euro maaş istiyor. Conceição daha önce Premier Lig'de de takım çalıştırdı. Bir de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü
1: Pereira mı?
0: Pereira. Bu iki isimle görüşüyorlar. Arda Turan'a gittiler. Yalan Arda teşekkür zaten etti. Shakhtar bırakmaya sıcak bakmıyor ki, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan Fenerbahçe Trabzonspor'a gelmesi doğru olmazdı ki ben Arda Turan'ın da Türkiye'de bundan sonraki süreçte Galatasaray dışında hani diğer takımları çalıştırabilir ama Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev alacağını sanmıyorum. Kendisini Galatasaray'a hazırlıyor ve onun için de bir zamana ihtiyacı var. Bu iki teknik adamdan birinin olma ihtimali yüksek. Fatih Terim'i söyleyen oldu, Şenol Güneş'i söyleyen oldu. Başkan Ertuğrul Doğan hepsini yalanladı bu arada. Ama Vitor Pereira ve Conceição ile alakalı bir şey söylemedi mesela başkan.
1: Fatih Terim. Fatih Terim Türkiye'den çalıştırmaz
0: ya,
1: herhalde.
0: Ya gitmez abi. Gitmemeli de. Fatih Hoca canımız ciğerimiz, yani
1: Yunanistan'a falan gider belki. Yani evet, Arabistan'a tabii falan gider ama.
0: Evet abi.
1: Zannetmiyorum.
0: Ama ben de dediğim gibi yani çok gitmesini istemem, anladın mı? Fatih Hoca'yı başka bir logonun altında. Futbolcu döneminde gitmemiş. Teknik adamlığı döneminde gitmemiş. Bu saatten sonra da gideceğini sanmıyorum.
1: Abdullah Avcı gelir mi?
0: Sanmıyorum. Abdullah Avcı mı kaldı abi?
1: Bence de büyük hata yaparlar.
0: Yani Ersun Yanal, Abdullah Avcı, kendisini güncellemeyen teknik direktörler yok olmaya mahkumdur abi. Bak sana şunu söyleyeyim. Bu ülkede son dönemde çok iyi çıkış yakalayacak bir teknik direktör vereyim. Ben sevdiğim için, arkadaşım için olduğunu da söylemiyorum. Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat. Sezona iyi başladı. Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kaldılar ki Beşiktaş'ın 10 kişi kalması gerekiyordu. Calo adamın saçını çekti. 15. dakika kırmızı kart görse Eyüpspor o maçı kazanıyordu. İkinci maç Gaziantep, hakem hataları vardı. Sıkıntılı bir maçtı. 1-0 kaybettiler yine. Bu hafta Beşiktaş'ı yenen Alanyaspor'u mağlup ettiler. Bu mütevazi kadroyla. O yüzden İlhan Palut mesela İletişim tarafında sıkıntısı var. Mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Özhan Pulat, Eyüpspor teknik direktörü. Dediğim gibi mütevazi bir rakamla mütevazi bir kadro kurdular ama bu ligde kalırlarsa çok büyük mucizeye imza atacak. İlerleyen yıllarda böyle ismini çok duyacağımız teknik direktörlerden bir tanesi olacak.
1: Yakup Caner'i bir Fenerbahçeli olarak sevmem ama programları güzel ve doyurucu geçtiği için severek dinliyorum demiş.
0: Çok bir şey söyleyeyim mi? Evet, benim için bu değerli abi. Kimse beni sevmek zorunda değil ama ben bu programa benim mesleğim olduğu için saygı duyuyorum, değer veriyorum ve senden ricam o gelen bütün mesajların hepsini de okumaya çalışıyoruz. Çünkü okuyor. Diyorum ya adam mesaisini harcıyor 2 saat boyunca. Ya abi çok değerli ya. Zaman çok önemli. Bak yalan söylemeyeyim, hiç kimsenin YouTube yayınını izlemiyorum. Çünkü kendi YouTube yayınım için bir hazırlık yapıyorum. Kendi yayınlarım için hazırlık yapıyorum.

0: Bunu en iyi bilenlerden bir tanesiyim. İnsanların bizi dinleyip, Fenerbahçeli kardeşimiz mesela, abi ben her zaman objektif olmaya çalıştım ama gelen bilgiler de var. Kaynaklarıma güveniyorum. O bilgileri de paylaşmak durumundayım. Bu Fenerbahçeli'nin, Trabzonlu'nun, Galatasaraylı'nın hoşuna gider ya da gitmez. Mesela bir tane olay söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Nelson'un bonservissiz olarak başka bir takıma gitmesi büyük skandal abi. Bu adam geçen sezon
1: Roma.
0: İtalya'da, ondan önce Roma'da, yani 36 tane maç oynadı. 27 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray bu oyuncuya 7 milyon euro yatırım yapmıştı. Nelson Galatasaray, Fenerbahçe'yi bir kenara koy, bu ligde her takımda oynardı. Bu arada Allah yardımcısı olsun. Aile dedik, her şeyden önemli. Dün Kaya kendi yayınında söylemiş. Sanırım çocuğuyla alakalı bir problem var. Sağlık durumuyla alakalı. O yüzden ülkesine gitmesi gerekiyormuş. Bilmiyorum, hani Galatasaray yönetim bu konuyu düşünerek mi böyle bir adım attı? Ama işin içinde profesyonellik de var. Yani para kazanmadan bu oyuncunun gönderilmesi bence çok doğru bir
1: Evet,
0: şey
1: yani
0: değil.
1: Kaya'nın haberi de güzel yani. Otizmle ilgili bir sorun yaşamış
0: Evet
1: kızı,
0: abi.
1: o sebeple ülkesine döndü diyor.
0: Allah yardımcısı olsun abi.
1: Belki de bonservis veren kulüplerde oynamak istemedi.
0: O da olabilir.
1: Nörşelant'a gitti değil mi?
0: Evet, Nörşavant'a gitti.
1: Geçmiş olsun
0: Ben
1: diyeyim.
0: seviyorum yani, mesleğine saygı duyan, evet oynamadığı dönemde problem yaratan oyunculardan bir tanesiydi ama Davinson'un kötü olduğu sezonda direkt şampiyonluğa katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir iki sefer böyle röportaj yapmayı imkanı da buldu. Tertemiz, pırlanta gibi bir insandı ama olmadı maalesef. Ama dediğim gibi, yani bu seviyede bir oyuncunun, eğer dediğim gibi çocuğunun sağlık durumuyla alakalı değilse, bedavaya gitmesi çok yanlış bir şey.
1: Abi biraz kudurtucu modunu açmanı isteyeceğim demiş. Az önce Jalo'nun saç çektiğini söyledin demiş. Acaba Costa'nın psikolojisi bozulmuş mudur? Serdal Adalı Trossard'ın psikolojisini 3 gündür düzeltemedik dedi. Eyüpsporlu çocuk futbolcu değil mi demiş.
0: Abi işte diyorum ya sana, yani
1: Buna da çok soruyorlar. Yani.
0: tabii ki, yani dediğin gibi işte kırmızı kartlık pozisyon, Trossard'a yapılan hareket. Baba sen bunu dile getiriyorsun ama senin sahanda ilk hafta Eyüpspor'un hakkı yendi. 15. dakika, senin oyuncu, sen 10 kişi kalsan ve sen o maçta kötü de oynadın yani. Kötü, hani kadro kuramayan birinci hafta sana gelmiş Eyüpspor, 4-5 atman lazım. 1-0 zor kazandın. Maçı kaybedeceksin. Federasyona şey yapıyorsun, çıkarma yapıyorsun. Sonra cezanı düşüyorlar.
1: Babası sürekli kulübe mesaj atıyordu, intihar edecek bu adam diye. Nelson aşırı psikolojik sorunları var demiş.
0: Ya o kadar detaya hakim değilim. Sanmıyorum abi psikolojik. Ya bir şey diyeceğim.
1: O kadar.
0: Yani senede iki
1: belki
0: buçuk.
1: kulübün işinden biri.
0: Bence hani ailesiyle alakalı, bu çocuğuyla alakalı durum psikolojik olarak mutlaka etkiliyordur. Çünkü kolay bir şey değil. Çünkü hayatta diyorum ya, sağlıktan daha önemli bir şey yok. Her şey Cihan, kazanırsın kaybedersin. Para aynı şekilde, arkadaş, eş, dost aynı şekilde kazanırsın. Ama sağlık öyle bir şey değil abi. Sağlığı kaybettin mi geçmiş olsun.
1: Kesinlikle. Yunus Bey, teşekkür edelim. Sohbet güzel oluyor demiş. Benim aklımın ermediği Beşiktaş Fenerbahçe transfer yapıyor. Nasıl yapıyorlar demiş. Finansal fair play bütçesi yok mu? Bunlar aşmıyor mu? Etrafından mı dolanıyorlar?
0: Aşan ceza alıyor.
1: Nasıl oluyor?
0: Aşan ceza alıyor. Etrafından dolanıyorsa da federasyon buna göz yumuyor. İş öyle gözüküyor ama geçen sezon mesela Fenerbahçe UEFA'dan ceza aldı. Bu sene de benzer bir durum söz konusu olursa bu sefer transfer yasağı cezası alacak Fenerbahçe. Aynı durum devam ederse. Yani bir yere kadar federasyon tolere eder. Onun dışında cezayı yerler.
1: Yakup şimdi de Beşiktaş'a sallamaya başlamış. Sen Beşiktaş'ı bırak diyor. Çorum maçında Torreira'nın basması, Osimhen'in aldığı penaltı deyip soru işareti koymuş. Bunlar hakkında düşüncelerin neler diyor.
0: Yorum yapmayacağım abi.
1: Fatih Kaya. Beşiktaş-Eyüp maçının en iyisi Eyüp kalecisiydi. Yakup Bey bir kere daha izlemesini tavsiye
0: Abi ben
1: ederim.
0: maçı canlı tribünde izledim. 1-0 zor kazandı Beşiktaş. Tamam Eyüp çok iyi değildi ama 15. dakika Beşiktaş 10 kişi kalsa ne olacaktı? Anladın mı?
1: Ben Eyüp Fener.

0: Fenerbahçe taraftarıyım. Keşke Yakup Çınar gibi, senin gibi taraftarlarımız olsaydı diyor Eyüp. Nelson'la 2-3 yıl önce sözleşme uzatılması büyük hataydı. O zaman şaşırmıştım zaten demiş Abdullah Kurt.
1: Ama bedavaya mı gönderecektin? Mecburen sözleşme imzalayıp ya kiralık gönderdin ki.
0: O çocuğu topluma yollamadılar ya, ondan sonra film koptu ya.
1: Sevilla'ya göndermediler. 17 milyon euro teklif vardı.
0: Yakup Çınar, inan ki Galatasaraylılar da şampiyon olmasını istemiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyoruz biz demiş Gökay Tatar.
1: Abi şampiyon, Süper Lig'de de şampiyon olmak zorundasın abi. Şampiyon olamazsan sıkıntı yaşarsın. Maddi anlamda, manevi. Ya şimdi diyorum ya, adam mesela 1 milyon euro loca alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra o stada gitmek istemez ki. İstemez abi.
0: Çok ilginç bir şey yazmış. Galatasaray Leao'yu 100 milyona aldı demiş. Kaynak Yakup'un kaynağı neyse benim de o diyor.
1: Saygı duyuyorum. Kap açıklaması var orada Galatasaray'ın. Bunu evet, sosyal medyadan yazmasın. Mesela direkt evet, kulüp şey yapar. Dava eder kendisini.
0: Değil mi? Çünkü eder, bildirdi tabii çünkü. Yani.
1: Ya aynen öyle.
0: Benim diyor bu yani. yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Şöyle neler var neler yok bakıyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak çok şaşkınım diyor. Galatasaray nasıl sponsor bulamaz? Her zaman en büyük ekonomi hep Fenerbahçe'de. Eş değer olsa Galatasaray daha fazla sponsor bulurdu diyor. Var aslında Galatasaray'ın sponsor bulamıyor diye bir ya, şey var mı? Ya?
1: Bulamıyor değil, bir daha şey, iyisinin olması gerekiyor Can. Yani
0: saydım ya az önce.
1: Mesela göğüs sponsoru için Şampiyonlar Ligi'ne sponsor bulamadı abi. Pasifik geldi yine. Uluslararası bir marka gelmiyor.
0: Herkesin ağzında bir yorum. Şuna bir açıklık getirir misin Yakup Çınar? Osimhen olmasa Galatasaray yok olurmuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun demiş. Ama bu çocuk var. Yani Icardi yokken de aynısını söylüyorlardı. Osimhen'i bulduk. Osimhen gider, yerine başkası gelir. Galatasaray yok olmaz. Şunlara bir cevap ver Yakup abi.
1: Şunlara ya abi şöyle söyleyeyim. Osimhen diyorum ya sana, şu anda dünyanın en formda forvetlerinden bir tanesi. Sonuçta bu iradeyi ortaya koyan Başkan Dursun Özbek. 75'i bayıldı, bu adamı aldı abi.
0: Bayıldı belki.
1: Ve şu anda 130-140 milyon eurolara konuşuyor. Ya artık Avrupa futbolunu herkes takip ediyor. Premier Ligi izliyoruz. Benjamin Sesko'yu da izliyorum. Gökereci de izliyorum. Osimhen'in yanından geçemez abi bu adamlar. Ve bu adamlar için de 75-80 milyon euro bonservis bedelleri ödendi. Evet, geçen sezon Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Bu sezon ama mesela Osimhen'in yanına Leao diye bir oyuncu aldı. Leao da dünya çapında bir yıldız oyuncu. Onun performansı da yukarıya çıktığı zaman Osimhen'in yokluğunda Leao forvet oynar. Deniz Gül destek verir. O yüzden hani biraz katılıyorum açıkçası. Yani Osimhen önemli bir oyuncu. Osimhensiz Galatasaray ile Osimhenli Galatasaray arasında çok fark var. Abi şöyle düşün. Yani şimdi biz Mbappe'siz Real Madrid diyebiliyor muyuz? Ya da Harry Kane'siz Bayern Münih diyebiliyor muyuz? Adamların bütün oyun düzeni bunun üzerine kurulu. Rafi. Bu sene de ben en büyük çağrıyı şöyle bütün yayınlarımda söylüyordum. Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncuların sözleşmesinde mutlaka yer alması gereken madde, kardeşim Osimhen oynayacaksın. Birinci madde. Osimhen oynayacaksın. Bak Osimhen 5 gol bir asistle başladı sezona. Osimhen böyle giderse 40 gol atacak. 200 milyon euroya satacağım belki Osimhen'i.
0: Şimdiden geçen sezonun şey sayısına ulaştı.
1: Evet abi.
0: İnanılmaz istek. Yani, severek oynuyor adam.
1: Ya severek oynuyor, bir de yani aidiyet duygusu çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Şimdi evet, aldığı parayı Avrupa'da hiçbir takım vermez. Ama bu sene 40 gol atsın. Ben sana söyleyeyim, Mbappe gibi transfer yapar. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir tur geçsin. Galatasaray Barcelona'yı yenemez mi kendisi? Bence yener abi. Niye yenemesin? Barcelona kim abi? Baktığın zaman Barcelona'nın kadrosunda öyle uçak, tamam, Rodri'yi aldılar.
0: Kim demeseydin iyiydi. Bu hafta Rafinha ile Yamal'ı izledim biraz.
1: Ya tamam çok, baba çok, yani. Çok çılgın. Hayır, sen geçen sene Liverpool'u iki kez yenmişsin.
0: Evet, tabii şu kadroya baktığında yenemezsin diye bir şey yok.
1: Tabii ki. Ha, ben yenemez diyorum bu arada. Galatasaray'ı yenemez diyorum. Paris Saint Germain'i de yenemez. Barcelona'yı da yenemez bu kadrosuyla. Ama gruptan 13 puanla çıkar.
0: Ama mesela Şampiyonlar Ligi bir paylaşım yapmış. Galatasaray'ın Paris'te oynadığı dönem. Sözünü kestim, özür diliyorum. Neymar, Mbappe falan oynuyor. Ama işte defansta Enzonziler falan var. Yani
1: bir şey diyeceğim. Özür dilerim, çok iyi hatırlattın. Neymar, Mbappe, Messi'nin olduğu dönemde Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı mesela.
0: Kadro daha başka. Ya evet. O Sané falan, evet, Sané zaman zaman duraksıyor.
1: Ama Kravayla işte kimdi forvetleri? Paris Saint Germain'in forveti. Dembele ile işte Gela Due ile Şampiyonlar Ligi kazandı abi.
0: Hocayı da unutmamak lazım ya, Luis Enrique faktörü.
1: Evet abi.
0: O bambaşka bir şey yani.
1: Arda'dan dinleyin abi Luis Enrique. Yani mesela o hoca da bire falan koyar.
0: Yavaş Yakup mesajları var. Barcelona kim mi falan diye. Yani evet, sen biraz onu demek istemedi aslında yani.
1: Evet abi, onu demek istemedim. Abarttım orada biraz.
0: Evet ya. 13 puan hangi takımlardan Yakup abi, söyle de bilelim diyor.
1: Aç abi. Açıyorum. Fikstürü aç.
0: Bak, Sporting Galatasaray.
1: 0.
0: 5-6 gün sonra.
1: 0.
0: Galatasaray, Barça. Barça kim dedin?
1: 0.
0: 0.
1: 0.
0: Tamam. Lille Galatasaray.
1: 1 puan.
0: Stuttgart. Galatasaray Stuttgart.
1: 3 puan etti 4.
0: Galatasaray Aston Villa.
1: 3 puan 7.
0: AYK Galatasaray.
1: 3 puan Galatasaray 10.
0: Galatasaray Feyenoord.
1: 3 puan Galatasaray 13. Paris Saint Germain de senin olsun Cihan. Ha. 13 puanla bu gruptan çıkar abi galiba. Yani
0: dinamikler çok değişecek ya.
1: Ya tabii ki değişebilir. Baktın Galatasaray Sporting'i deplasmanda yendi. Barcelona'yı kendi sahasında yendi.
0: Ya ben diyorum Paris.
1: AEK'ya puan kaybeder. Galatasaray taraftarı şaşırır mı? Şaşırmaz buna.
0: Paris'le son hafta oynaman ya büyük bir şans ya da büyük bir şanssızlık. Cihan, Paris'in durduğu yere göre bakacaksın.
1: Geçen sezon 22. olarak çıktı gruptan. Son hafta kazandığı maçla sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
0: Arsenal aldı ya. Arsenal almadı mı?
1: Ney?
0: Şampiyonlar Ligi'ni.
1: Hayır abi, 2 sene üst üste Paris Saint Germain kazandı.
0: Fenerbahçe'yi puan kazandırmak ister misin? Fenerbahçe'ye 5 falan verirsin sen herhalde.
1: Vallahi abi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grubu çok ballı bir grup.
0: Roma.
1: İnanılmaz güzel.
0: Roma, Fenerbahçe Roma.
1: Nerede maç?
0: İçeride. Fenerbahçe, yani Kadıköy'de.
1: 3 puan Fenerbahçe.
0: Aston Villa deplasmanına gidiyor.
1: 0.
0: İçeride Slavia Prag.
1: 3 puan Fenerbahçe.
0: İçeride Liverpool.
1: 0.
0: Bir saniye, önümden gitti. Shakhtar deplasmanı.
1: 0.
0: LASK Linz deplasmanı, Avusturya'ya gidecek.
1: 1 puan.
0: İçeride Villarreal'le oynayacak.
1: Yener Villarreal'i.
0: Sonra deplasmana gidecek.
1: Kimle?
0: Atletico Madrid.
1: 0.
0: Ne yaptın şimdi Roma'ya?
1: 8 puan.
0: 8 puan. Çıkarmadın grupta.
1: Abi
0: ya, yine yaptın yapacağını.
1: Abi ya, Fenerbahçe'nin Shakhtar'ı yenemez Fenerbahçe deplasmanı.
0: Ama İngiltere'de falan oynayacaklar ya. Nerede oynayacağı
1: belli
0: abi. Değil.
1: İngiltere'de bütün Galatasaraylılar Shakhtar'ı desteklemeye gidecek. Cihan, kusura bakma. Ev sahibi Galatasaray Samiyen gibi olacak. Ben bile o maça gitmeyi düşünüyorum.
0: Allah Allah.
1: Evet abi.
0: Mesela Aston Villa'dan beraberlik alır
1: bence. Deplasmanda.
0: Evet, Unai Emery falan çok şey değil. Slavia Prag'ı yener zaten.
1: Yener tamam, ben de yener dedim.
0: Lask'ı da bence deplasmanda yener.
1: Bence zor.
0: 10 puan. Ben 10 puan verdim.
1: E tamam,
0: çıkardım
1: 10
0: puan. Puanla. Sınırda bıraktım yani. şöyle bakayım. Gideceğiz ama veda edeceğiz ama bayağı bir Barcelona kim olaylarına bayağı bir yazmışlar. Orta bir... Liverpool neden sıfır abi? İsmail Hoca Okan Hoca'ya taktik vermiyor muydu Liverpool maçına nasıl oynaması gerektiği hakkında demiş. Emre Akçay böyle bir mesaj yazmış. Barış diyorsun, Barış'ı Barış yapan Fatih Terim. Yunus desen Montella dokundu. Boya Allah'ın lütfu oldu. Bonservisle gitti, yerine Dubois alındı.
1: Katılmıyorum abi.
0: Koskoca Galatasaray'da.
1: Fatih Hoca Barış'ı yedek oynatıyordu abi. Rezerv takıma gitti. Rezerv takımdan sonra Okan Hoca düzenli oynatmaya başladı. Bu seviyelere geldi Barış Alper Yılmaz.
0: Yakup abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Cihan. Senin de ağzına sağlık.
0: Yayınlar devam ediyor mu 90+ dijitalde?
1: Bizi dinleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz. 90+ dijitalde de yayınlarımız devam ediyor. her yayınımız ortalama 100 binlere falan çıktı. İstikrarlı bir şekilde yayınlarımız devam ediyor. Bugün şimdi yaklaşık bir yarım saat sonra Digi Futbol'da bir canlı yayınımız var. Ama akşamları ben yine kendi kanalımda her gün düzenli olarak yayın yapmaya çalışıyorum. Daha çok böyle buradaki gibi sohbet havasında geçiyor. İzleyicilerimizle böyle karşılıklı diyalog, etkileşim halindeyiz. 90 artı dijitali de takip ederlerse, aynı zamanda kanala abone olurlarsa sevinirim. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezon 35 tane forma vermiştik. Bu sezon daha 3. hafta 26 tane forma. Sağ olsun izleyicilerimiz.
0: Sponsor geliyor diyor.
1: Evet abi, adam diyor ki Leo gelirse 20 tane forma veririm. Leo geldi abi.
0: Bunu da sana kargo yapıyor. İzleyenlere hediye mi ediyor?
1: Yok, direkt şey izleyenlere gönderiyorlar. Hmm,
0: çok güzel hareket.
1: Aynen öyle.
0: Güzel hareket vallahi böyle. Evet, Digi Futbol'da saat 14.30'da sizin yayını planlamış.
1: Evet.
0: Ben de şu an YouTube'da önümde gördüm. Galatasaray'ın
1: bir yarım saat 40 dakika.
0: Leo kadroda olmayacak ama o başlığı yazmışsınız ama burada söyledi Yakupçı'da.
1: Evet.
0: Takılıyorum. 90 artı dijital.
1: Ya her yerin farklı izleyici kitlesi var.
0: Evet. 90 artı dijital YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Sağ ol abi. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Can ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Tüm dostlara selam olsun. Hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 10.08, biraz rötarlı girdik yayına. Muza ve Burak Beşiktaş'la ilgili detayları konuşuyorlardı. Ben de İrfan'ı bekledim bu esnada. O da herhalde büyük bir ihtimalle yola takıldı, gelecektir. Yavaş yavaş İstanbul'un artık yoğunlaştığını, insanların geri döndüğünü, işte onlar yokken buraların daha güzel olduğunu, dutlukmuş gibi bir hava estiğini falan net söyleyebilirim yani. Onlar olmadan buralar çok daha güzel. Onlar, others'lar, diğerleri, paralı olanlar, zenginler. Biz bize burada mutluyduk, hani öyle tatile gidenler, dönmeyenler, yazlıkçılar. Biz burada beton arasında yaşamaya çalışanlar gibi bir acitasyona dönüşebilir konu. Onu yapabiliriz yani. Şimdi yavaş yavaş transferlerin artık son aşamaları. O gün bugün bitti bitiyor, gitti gidiyor. Ondan sonra oldu olacak, olmadı sağlık olsun, çay demleri falan gibi. Hani öyle şeyler var ya, onun gibi devam ediyor. Galatasaray tabii... Önce kimlerin geleceği konuşulurken, gelirse kimlerin gidebileceği tartışmaları vardı. Buna istinaden bazı isimler çok daha ağır bastı. Mesela bir Nelson krizi vardı Galatasaray'da. Bir türlü gitmek bilmiyor. Şey gibi düşün yani, hani bel ağrıları gibi falan düşün yani, bir ağrı çekiyor Galatasaray orada. Hani sebebini bilemediğiniz sinir uçlarıyla oynama durumu var. Yani eğer sinir uçlarını yakarsak orası biraz daha hissiz kalabilir, endişesi falan da yaşanıyor yani. Hani ilaç kullanıyor, onun sonrasında ara ara ağrılar gidiyor ama birden hiç ummadık bir anda birden böyle bir elektrik falan yapıyor. Nelson krizi dediğimiz, tıpta da yeri olan, yok mu tıpta falan yeri yok, Nelson krizi, Nelson sendromu falan diye. Victor Nelson'la yollar ayrılmış en sonunda, tedavi olmuş Galatasaray. Bir dönem şampiyon yapan oyuncular arasında gösterilen, yani ne zaman şampiyon yaptı falan diyenlerin, hani önüne koyarım belgelerini falan koyarım, yani yazdıklarını koyarım baba, hani stoper dediğin, hücum dediğin, savaşçı dediğin, ruh dediğin falan adam Nelson'dan bahsediyoruz. Neden bu hale gelebildiği ya da bundan sonrası için neden bir daha fayda alamamakla ilgili bir sürü şey var. Bunu Beşiktaş adına da söyleyebiliriz, bunu Fenerbahçe adına da söyleyebiliriz. İrfan'ım da geldi, sağ olsun. Söyleyebiliriz, yok, merak etme. Hepsini söyleyebiliriz. Yok, yok. Bizim söyleyemeyeceğimiz bir şey yok İrfan. Bizim geçmişimiz temiz böyle şeylerden. Ondan sonra Nelson'un bir ara böyle Türkiye'den bir takıma gidebilmesi, yurt dışına, ülkesine geri dönebilmesi gibi gibi şeyler yapılacaktır. Nelson krizi bitmiş. Nelson gitmiş. Fiorentina çok istemiş ama Torreira takımda kalmış. İşte Bichiabu dün sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'da çok büyük şeyler başaracağına inandığını söylediği bir oyuncu oldu. Ben sen gelmeden böyle son hamleler üzerinden bakıyorum. Alanyalı Ümit Aktağ sana mı gelir, bana mı gelir? Ben evde bile bekliyordum. Hani kapı çalarsa Ümit Aktağ gelebilir diyordum böyle. Her tarafa gidebilme ihtimali olan bir oyuncuydu. Trabzon bile alabilir diyordum en son. Alanya'dan gideceği kesindi ama nereye gideceği belli değildi hani. Bilet şeyde duruyordu. Ümit Aktağ'da duruyordu ama kimse görmemişti. Herkes bana gelecek acaba deyip hazırlıklarını yaptı. En son Beşiktaş'ta Ümit Aktağ. Senin de çok istediğin bir oyuncuydu Fenerbahçe olarak. Ağırlıklı, hani biraz daha Adil'e kaydı son dönemlerde Çağlar'ın gidişiyle de, Çağlar yerli bir stoper diye. Çağlar gitmedi mi daha?
4: Yok, gitmedi henüz.
3: Nelson krizi gibi Çağlar sendromu diye bir şey mi var orada? Çağlar boyu sürecek mi? Hani öyle bir şey mi yani?
4: Çağlar gitmedi şu anda. Halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani bir de şampiyonşipten bir takıma gidecek demişti. İngiltere'de görüşecek oyuncular demişti ama şu anda herhangi bir anlaşma. Orası zaten İngiltere'de transfer dönemi bitti. Türkiye'den bir takıma transfer olmazsa Çağlar Fenerbahçe'de kaldı diyebiliriz.
3: Yani oynar orada, mı?
4: Neden oynamasın? Yani. Sakat değilse oynamaz. Sakat değilse oynar.
3: Yani neden oynamasın kısmını istiyorsan tribünlere bir sorayım mı?
4: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi bir de şu süreç var. Aslında oyuncu sakat değilmiş. Onu bir not bilgi olarak vereyim. Yani süreçte oyuncu ayrılmak istiyor. Yaşanan yani sürekli yani, tabii üzerinde bir baskı da var. Ve oyuncu ayrılmak istiyor. Bu süreç içerisinde bazı kulüplerle görüşmek istiyor ve dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyor. O yüzden kadroya alınmıyor. O süreçte transfer görüşmeleri devam ederken de hani bu sakat haberi sakat denilince tabii oyuncu şey yapıyor yani, burada istekte bulunuyor. Yani bu tür haberlerin çıkmasının kendi transfer görüşmelerini de etkileyeceğini dile getiriyor. Ve şu anda zaten Championship ekibinden transfer teklifi almıştı. Görüşmeler olmadı. Yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu değişiklik olduğunu düşündüğümüzde yani burada Çağlar kalır, Fenerbahçe'de yaralanabilir.
3: İrfan tahmini.
4: 31 mi 32 mi öyle bir şey, ya da çok da iyi değil yani.
3: O zaman Çağlar şeye dönmüş artık yani. Süper Lig'e çıkabilecek bir takıma gitme yaşına gelmiş.
4: Ya Çağlar,
3: ya da kümede kalabilme adına mücadele veren, takımı ligde tutmaya çalışan bir stoper konumuna gelmiş.
4: Ya doğru diyebilirsin ama yani şöyle söyleyeyim, şu anda kadro rotasyonunda da yani stoper rotasyonunda eğer bir stoper transferi yapmayacaksan, ki yapılmayacak öyle gözüküyor, devre arasına kadar Çağlar'la yola devam edebilirsin.
3: Çağlar Fenerbahçe'den ayrılırsa, başka bir takıma giderse milli takıma çağrılır mı?
4: Vallahi Montel'e var. Montel'e çağırabilir. Samet'i çağırdığına göre uzun süre. Onu da çağırabilir yani.
3: Samet kendi oyuncusudur. Montel'e Fenerbahçe'de çalışsaydı çağırırdı Çağlar.
4: Olabilir. Çağırabilirdi yani. Ben onu söyleyeyim. Çağırabilir. Neden çağırmasın? Ama dediğim gibi şu anda rotasyon içerisinde olabilir. Hatta bugün UEFA dün UEFA listesi verildi. UEFA listesi açıklandı mı bilmiyorum ama UEFA listesinde Çağlar'ı görürsek şaşırmayalım yani.
3: Ne diyorsun?
4: Evet.
3: Sakatlığı Talişka, yok dedin çünkü.
4: Talişka gitti.
3: Tamam.
4: Talişka diyene Oppo koyuyorsun.
3: Tamam.
4: Orada kim var başka? Yani o kadro.
3: Bu arada Ake'nin yerine kimi koyuyorsun başka?
4: Ake'nin yerine niye koyacaksın ki?
3: Çağlar işte, hani başka alternatif kim var? Mert yani. Müldür.
4: Hayır, şöyle söyleyeyim. Eğer diyorum ki dördünde transfer bitiyor Türkiye'de. Hı. Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olmazsa, Çağlar'da kalırsa Çağlar'ı değerlendirir Fenerbahçe. Niye değerlendirmez? Rotasyonda eksik olan bir bölgede Çağlar'da yedek oyuncu olarak kadroda kalabilir, rotasyon oyuncusu olarak. Tutmaz mısın? Tutarsın.
3: Sakatlığı yokmuş.
4: Sakatlığı yok.
3: Neden öyle haberler çıktı var gibi?
4: Yani şöyle söyleyeyim, belki oyuncuyu o süreç içerisinde yani hani oyuncu gitmek istiyordu, takımdan ayrı çalışıyordu. Belki değerlendirmeyi şu şekilde yapsalar daha iyi olabilirdi. Oyuncu kadroda düşünülme veya kendisine kulüp bulması istendi ve oyuncu için gelen teklife değerlendiriliyor deseydi daha farklı olabilirdi. Yani oyuncu sakat şeklinde.
3: Bu arada her sakatlık fiziksel değildir diye bir mesaj yazdı dinleyici. Yani ruhsal anlamda da.
4: Tabii, tamam işte o yüzden biraz ruhsal çöküntü de yaşıyor.
3: Yani ne zaman Kadıköy'e çıksam bu tribünlerden gelecek tepkilerden duyduğum rahatsızlık beni gerçekten hani sanki kavalda bir şey olsaydı da orada olmasaydı dedirtiyor gibi.
4: Ulan biz bu yayınlarda bahsetmedik mi? Yerli futbolcu ayağa çıkarken titriyor diye. Bak aynısını YDFDM'de yaşıyor. Yani oyuncu Göztepe maçında bir hata yapmıştı.
3: Allah korusun, evet, diye çıkıyor hep
4: tabii kendini. Yani oyuncu Tedesco'ya beni oynatma hocam dediğini biliyoruz yani hoca. Yani çıkarken kustuğunu, heyecanlandığını.
3: Peki bunlar bir dönemin milli takım jenerasyonunda da çok parlayan yıldızlar gibi gözükünce, Cengiz Ünder gibi, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin, Salih Uçan gibi isimlerin falan neden böyle kendine bakmaması mı diyorsun?
4: Ya Çağlar, ben
3: ya da buradaki çalışma ortamı mı?
4: Biz ilk başta antrenman programı mı? Biz ilk başta dedik ki sakat diye zannettik. Yani biliyorduk. Ama sakat değilmiş oyuncu şu anda. Yani antrenmanda sakat. Adam antrenmanda çalışıyormuş. Ama takımdan ayrı çalışıyor. Yani gönderilmesi planlanan oyuncularla beraber çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir stoper transferi yapmadığın takdirde Şimdi stoper eksiğin var değil mi senin şu anda kadro rotasyonu? Deniliyor ki bir tane U20 Oppo aldın, Aki aldın, Şikliniyer aldın. Eğer Çağlar da bir takıma gitmeyecekse oraya Çağlar da eklersin. Çağlar olur, Yiğidefe olur. Ve elinde 5 tane stoper olur. Tamam, Çağlar beklentiden uzağında, işte tam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda sakatlanan bir oyuncu olabiliyor ama şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Ve senin ihtiyacın olduğunda oyuncuyu kullanabilirsin, değerlendirebilirsin.
3: Ümit Akta Romanya U21 takımında 2 tane gol atmış bir oyuncu.
4: Eğer A milli takımı seçerse yabancı statüsünde sayılıyor. A milli takımı seçerse yerli, Romanya A milli seçerse yabancı statüsünde evet. Sayılıyor.
3: Ümit Akta herhalde bunu bilerek gelmiştir.
4: Beşiktaş'a transfer olduktan sonra A milli'de görürüz biz onu, merak etme yani. Bir ilk Uluslar Ligi maçında Ümit Akta
3: bir geniş kadroya çağrılır en azından.
4: Uluslar Ligi maçında
3: Beşiktaş'tan kolay futbolcu çağrılmaz İrfan. Vav, çok inceydi.
4: Çağırdılar.
3: Emirhan, Çağlar, Salih, sayıyorum sana, Rıdvan, Ümit olursa
4: Salih Orkun, ikisi gider.
3: Salih Orkun, Rıdvan.
4: Rıdvan olur. Ondan sonra
3: Emirhan'la işte Ümit'i de
4: Ümit olabilir, Emirhan'dan da bir belki.
3: Hani bal alana polen hediyesi gibi, onun da şey yazdım işte yanına.
4: Ya yani şimdi yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin şimdi dünden beri inanılmaz bir ortalık yangın yerine çevirdi Fenerbahçe'de. İşte transfer yapılmadı. İşte yönetim
3: istemedi. Rıdvan mı oynar, Ümit mi oynar?
4: Şey değil mi?
3: Derbide.
4: Şu anki...
3: Tabii ki o kadar alışık değil. Çalışma yetmez herhalde de. Cumartesi maç çünkü. Abi, pazar olsa belki bir ihtimal.
4: Rıdvan sol bekle oynar işte. Rıdvan oynar.
3: Ya Fenerbahçe sence ki... Ümit Akta Salih'in yediği gibi Rıdvan'ın.
4: Ümit Akta stoper değil mi? Evet, tam da Salih nasıl?
3: Ümit Akta sol bek ve aynı zamanda ön libero oynuyor aslında, biliyorsun değil mi?
4: Ya Salih'in yedeği de değildir yani. Oraya stoper olarak almıştır bence. Beşiktaş. Ya Fenerbahçe mesela 11'i belli. Hani söyleyeyim yani, çok rahat yani.
3: Fenerbahçe'de derbide kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor.
4: Vallahi herkes biliyordur şu anda. Bir tek yani şey vardı.
3: Ben sana şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor dediğinde İlhan Fakılı ile Agbadu diyebilirim belki.
4: Ya Fenerbahçe'de şu anda 11 bellidir, söyleyeyim sana. Ya Fenerbahçe'nin 11'i belli. Kalede Ederson, Semedo, Şikliniyer, Ake, Arşi, Buran. Önlerinde Kante, Gendouzi. Onun önlerinde hani belki oynuyor az önce dedim, bir tek İrfan Can Kahveci olabilir. Sağda Greenwood, solda
3: Asensio.
4: Sağda Greenwood, solda Oğuz, ileride ise Vedat. Fenerbahçe'nin 11'i bu olur. Orada 10 numarada Asensio oynamaz. Asensio kadroda olsa dahi yedek soyunur. Çünkü Asensio sakatlıktan yeni çıktı. Yani daha henüz takımla birlikte tam antrenmana katılmadı. Yani orada farklı bir şey yapabilir mi? Hani Kerem de döndü. Kerem'i sol yapıp Oğuz'u sağ yapıp Greenwood'u 10 numaraya çekebilir mi? Ya böyle bir tercih de yapabilir. Az önce senin bahsettiğin işte hani kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor diyorsan, bu da bir İrfan Can Kahveci diyebilirsin. Ama İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında 8 numarada iyi bir performans ortaya koydu.
3: Şimdi Samsun'un reaksiyona göre düşün.

0: Yüksek, evet.
1: Ya bence iyi performans ortaya koydu.
0: İrfan için evet, Samsun adına karşısında gerçekten ne kadar zorlayıcı bir performans vardı, o da tartışılır. Abi, ben bu arada aşağı çekmek adına söylemiyorum. Samsun gerçekten hiç beklenen bir Samsun olmadığı için söylüyorum. Abi, o da Samsun karşıya çıktığında. Yani Çorum'da Beşiktaş'ın baskısından dolayı mı, o gün gerçekten çok iyi oynayamadığı için mi, bunu Beşiktaş'ı aşağı çekmek için de söylemiyorum. Sadece şey anlamında bakmak lazım. Bunlar ölçümü baz alınabilecek maçlar mı? Şimdi gerçekten Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi işte tam zamanı dediğin maçta mı seyredeceğiz?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Samsun'da o zaman hücum hattında eksikler vardı. Yani orta sahada
0: 7 eksik mi vardı?
1: Orta sahada hani bilmem, mesela en Muadil Maci günde en önemli eksikti zaten. Elias Tavşan yoktu. Yani önemli eksikleri vardı. Ama yine de Samsun deplasmanları her zaman zor deplasmanlardır. Sert ve mücadeleci geçer. Ki o maçta da oldukça sert ve mücadeleci geçti. Ve İrfan Can için aslında o maçta iyi bir sınav oldu. Çünkü hoca onu 8 numarada değerlendirdi. Orta sahada, yani 8-10 numara pozisyonda değerlendirdi. Hatta herkes Greenwood mu oynar o bölgede dizilişi ilk kadro açıklandığında, hani sahada mı Greenwood, 10 numarada mı oynayacak, İrfan sahada mı oynayacak, bu tartışılıyordu. Bence iyi performans ortaya koydu. Onun için de büyük bir şey oldu, sınav oldu aslında. Bence iyi de moral olmuştur İrfan Can Kahveci için. Yani Beşiktaş derbisinde ben İrfan Can Kahveci'yi orta sahada görürsem şaşırmam, açık ve net söyleyeyim. Hücum hattında da zaten hücum hattı belli Fener'in. Oğuz Aydın son iki maçta çok iyi performans ortaya koydu. Lyon karşısında, ardından Samsun Spor karşısındaki sahanın en iyileri arasında yer alıyordu. Hep böyle biz transfer istiyoruz, şunu istiyoruz. Hatta burada birçok yayında şunu dile getirmiştik. Gençler Birliği maçının ardından birçok yerli futbolcu için o gitsin, Oğuz gitsin, işte Mert Müldür gitsin, İsmail gitsin, Bartu gitsin. Bunlar oyuncu değil, işte şunları transfer edin, bunları gönderin şeklinde YouTube'larda yorum yapan insanlar. Herhalde Oğuz'un son iki maçtaki performansı nedeniyle biraz utanmışlardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan, şimdi Fenerbahçe'de Ederson'a bakıyorsun mesela. Ederson için sezon başından ne yorumlar yapılıyordu? Kaleci transferi, ya Ederson'da sezona devam edilmez. Fenerbahçe'nin mutlaka kaleci transferi yapması lazım. Olmazsa olmaz kaleci transferi şeklinde denilmiyor muydu? Hı hı. Ya ne oldu? Ederson bakıyorsun çok farklı bir performans sergiliyor. Bambaşka bir oyuncu hüviyetine büründü. Adeta yeni bir transfer gibi Ederson. Yani şimdi bazen elindeki değerleri de kaybetmek yerine kazanmak gerekiyor. Ya Fenerbahçe de aslında bunu tercih etti. İşte Oğuz'u kazandı, Ederson'u kazandı. Onlar da adeta
0: İlk
1: yeni bir
0: maçın Kadıköy'de mi, İnönü'de mi olmasını isterdin? Yani Kadıköy'de olmasını istemeyebilir miydin?
1: Yok, ben Fenerbahçe tribünlere, hani eski Kadıköy cehennemini döndü diyebiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarları ve tribünleri takımına sonuna kadar destek veriyor. Bu süreçte de bence destek verecektir. Öyle sosyal medyadaki yangınlara çok fazla kapılmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi son özellikle bu transfer, işte Sayın Cihan Kamer'in açıklamasının ardından Fenerbahçe 2-3 gündür inanılmaz bir ortalık, yani sosyal medyada özellikle ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışan bir grup var. Yani bunlar işte transfer neden yapılmadı, şunlar neden alınmadı, işte yönetim istifa. Yani 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir kadrodaki yer alan tüm oyuncular neredeyse değersizleştiriyorlar. İşte eksik var mı? Var. Yapılabilir miydi? Daha güçlü bir rotasyon yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama planlama açısından şu anda yönetim elinden gelen en iyisini yaptı. Çünkü geldiklerinde 40 tane oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. 20 tanesi yabancı oyuncuydu. Ve bu oyuncuları göndermen gerekiyordu. Yani kadroda. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de ben komple takımı değiştireceğim demedi ki. Ya açıklamalarına baksınlar. Ben 5-6 tane maksimum, çok fazla transfer yapmayacağız. 5-6 tane nokta transfer yapacağız dedi. Ve Fenerbahçe 5 tane nokta transfer yaptı. Ederson için dedi ki, Ederson iyi bir kaleci dedi. Değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Ederson'u değerlendirdi ve kazandı. Oğuz Aydın için yaptığı açıklamalar var. Oğuz Aydın bizim değerimiz dedi. Ama dedi bu oyuncudan dedi yalan anlamamış, geriye gitmiş. Bu oyuncularla ekstra konuşmak lazım. Bireysel performansı, bu oyuncudan performansını artırmak lazım dedi. Şimdi Oğuz Aydın gündeme geldi. Yani şey oldu, kazandı. Şimdi öyle bir ortalığı yangına çeviriyorlar ki, mesela Kante Gendouzi tamam orta sahada var. Ya o sakatlansa bu olur. Ya İsmail Yüksek hiç yokmuş gibi konuşuluyor mesela Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek milli takımın
0: hangi mevkiydi?
1: Orta sahada. 6 ve 8 de oynayabilirsin. 10 da oynayabilir. İsmail asıl mevki 10 numara İsmail.
0: Fenerbahçe 10'da oynatmasın
1: herhalde. Evet, 10'da oynatmasın ama yani oynayabilir. Yani
0: çünkü onun şut çekebilme becerisi 10'da yok.
1: Onda yani, yok ama şöyle söyleyeyim.
0: Çok karışık bir cümle oldu da İsmail'de 10 numara oynayabilecek şut becerisi yok.
1: Ya ama öyle bir yangın yerine çevriliyor ki özellikle sosyal medyadaki bir şey grup. Yani İsmail Yüksek hiç saymıyor mesela. Rotasyonda İsmail Yüksek yokmuş gibi davranıyorlar. Ya o sakatlansa ne olacak? Ya İsmail Yüksek var milli takımın orta sahası. Yani şu anda İsmail Yüksek'i Fenerbahçe bıraksa Beşiktaş ve Galatasaray almaz mı?
0: Galatasaraylılar almam der
1: ama bence Galatasaray'da İsmail Yüksek'i alır yani. İsmail Yüksek çünkü kaliteli bir futbolcu.
0: Yani İsmail'i Sara'nın, ne bileyim, Lemina'nın ya da Torreira'nın yerine düşünmez Galatasaraylı gerçekten.
1: Ben farklı düşünüyorum yani, şöyle söyleyeyim, en azından kadrosunda İsmail Yüksek gibi değerli bir oyuncu.
0: Fenerbahçe'de oynadığı için değil. Yani yerli bir oyuncuyu orada düşünmez.
1: Değerli bir oyuncuyu yerine. En azından rotasyonda tutar. Anladın mı? Yani rotasyonda yokmuş gibi davranmaz. Yani bunu mesela rotasyonda yokmuş gibi davranıyor. Yani mesela bakıyorsun kim var? İsmail Yüksek, Kante. O tarafta şeyi çekebilirsin mesela. İrfan Can Kahveci 8 numarayı çekebilirsin. Bartu var. 10 numara pozisyon Asensio var mesela. Yani öyle diyorlar ki, bazen yorum yapıyorlar. İşte Greenwood yok. Fenerbahçe Greenwood'u çıkardığı zaman oyun kuracak oyuncu yok diyor. Ama Asensio'yu unutuyorlar mesela yorum yaparken.
0: Asensio ilk yarım saatte sahada olmazsa, Beşiktaş'ın baskılı oyunu sonrasında olası bir iki gol bulsa kalesinde, çevirmek için girdiğinde ne kadar etkili olacak?
1: Ya Fenerbahçe'de var abi oyuncu çevireceğin, yani Asensio, tıpkı Asensio'da Greenwood var, yani o bölgede Oğuz var, Kerem var.
0: Çok kanat atında üzerinden gideceksin ama o kanatta da seni engelleyebilecek hızlı isimler var Beşiktaş'ta da.
1: Yani Fener, olabilir, doğru, ama yani Fenerbahçe'nin mesela Lyon karşısında da hızlı oyuncular var.
0: Özellikle. Orta saha mücadelesi beklemiyor musun?
1: Ben orta sahada olabilir. Daha sert bir mücadele.
0: Ya o yüzden şeyi soruyorum, hani kanada inmemek lazım şimdiden. Sende Trossard, işte bende Trossard varsa sende Greenwood var mesela, anladın mı? Hı hı. İşte senin Vedat'ın varsa benim Vlahovic'im var. İkisi de havaya girmiş durumda. Moral anlamında gerçekten tavandalar şu an. Takım onlara inanıyor. Onlar takıma güveniyor. Mutlular. Şöyle sıkıntıları yok.
1: Şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi Lyon karşısında da mesela Lyon'un kanatları çok etkiliydi. Değil mi Fenerbahçe? Ama özellikle Semedo'nun performansı, işte Oğuz Aydın, Arşi Buran uyumu gerçekten çok iyiydi. Yani özellikle Arşi Buran'la Oğuz.
0: Çok mutlu. Arşi ilk defa önündeki adamdan bu kadar mutlu olarak oynuyor.
1: Tabii Samsun maçında mesela o bölgeyi, Samsun'un o kanadını resmen bitirdiler. Yani Arşi Buran'la Oğuz. Yani o uyumu bozacağını düşünmüyorum hocanın. Şimdi diyorlar hücum hattı, mesela Kerem'i bile hücum hattına çekebilirsin, yani çift forvet gibi oynatabilirsin. Zaman zaman Benfica'da Kerem oynadı, ikinci forvet gibi oynadı. Dolayısıyla yani böyle karalar bağlamaya hiç lüzum yok. İki tane transfer yapmadı diye, yani bir stoper transferi, bir işte orta saha 23 alınmadı diye ortalığı yangın yerine çevirenler aslında bunun biraz bunu Lyon maç öncesi de yapmışlardı. Fenerbahçe'nin kulüp iç siyaseti içerisinde işte yönetimi biraz yıpratmak, biraz yönetim içerisinde kalıp çıkarmak için yapılan bir davranış.
0: Fred Minero'da bir asist, bir gol, 1-0 geriye düşmesine rağmen Cruzeiro karşısında giden hayat buluyor gibi yorumlar mısın? Fred gerçekten elden çıkarılacak ilk oyuncu muydu?
1: Fred kendisi gitmek istiyordu. Ayrılmak istiyordu. Hatta İsmail Kartal'dan da izin istemişti. Hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini dile getirmişti. O kulübün yakınlarına da evin yakını.
0: 34 yaşında değil mi?
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, Fred gitti. Ya Fred oynarken Fred gitsin diyenler bugün Fred gönderdi diye ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Yani birbirine o kadar zıt ki. Mesela Şerif Fenerbahçe'deyken bu Fenerbahçe'nin futbolcusu mu, ne işi var Fenerbahçe'de, bu kadar para verilir mi diyenler.
0: Şerif'e de kimse üzülmüyor. Yapmayın.
1: Ya olur mu canım, sosyal medyadaki yangını sen görmüyorsun.
0: Tamam, yangın olsun diye yapıyorlar onlar zaten.
1: 25 milyon euro ödemişsin.
0: Hazır sorun çıkmış yani, bunun ekmeğini yemeyecek mi sosyal medya?
1: Bir de şöyle söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. İnsanlar şunu unutuyor herhalde. Diyor ki işte ya transferi nasıl yapamazsın falan, işte bilmem ne. De kardeşim, Genduzi'nin 30 milyon euro bonservis verildiyse 30 milyonu ödemesini bu yönetim yapıyor şu anda. Yani taksi önemli bir bölümünü. Yani bu sezon Haziran ayında itibariyle devreye girdi. Şerif'i 18-25'e sattı Fenerbahçe ama Şerif 14 milyon euro artı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Dolayısıyla 18 milyon euro bonservis bedeli yeni devreye girdi. Yani adam 4 milyon euro kiralıyor da 18. Etti mi sana 48 milyon euro? Kante'nin imza parası var. Kante'nin imza parasını da yani mevcut yeni yönetim şey yaptı. Yani rakam zaten Fenerbahçe geldiği zaman yeni yönetim 200 milyon euro nakit açığı da geldi zaten. Yani bazı şeyler çok kolay zannediyorlar. Limit yoktu. Limit açıklanan limit yoktu. Yani bunlar niye güldün?
0: Sen dedin ya Kadıköy artık cehennem gibi diye. Ha. Beşiktaşlar diyor ki size cehennem gibi zaten biz cennete geliyormuş gibi hissediyoruz diyor Kadıköy'e.
1: Ha şu var. Bak şu var. Şimdi Beşiktaş en kötü zamanlarında dahi evet. Hiç favori olarak gözükmeyen maçta bile çok eksiği olduğu dönemde bile Beşiktaş Fenerbahçe'ye ya puan almıştır ya da galibiyetle sahadan ayrılmışlar. Çok eksiği olduğu dönemi hatırlarsan hani kim bir tanesi çıkmış 3 tane 2 tane mi ne atmıştı?
0: Redmond.
1: Redmond.
0: Yani adam, 15 dakikada kaderi değiştirmişti.
1: Adam mesela o şeyi falan yoktu. Bir 10 kişi kalmıştı. Yenmiştir yani Beşiktaş. Yani olabilir bu futbol. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kez yeneceğini düşünüyorum.
0: 3 Redmond, 2 Redmond, 1 asist Cenk miydi? Öyle bir şeydi galiba. Hatırladığım kadarıyla. Öyle bir maçtı. Ama bu gollü geçecek bir maça benziyor. Yani bir takımı şey yaparken seyretmeyeceğiz. Dur bir rakibi tartayım falan derken seyretmeyeceğiz. Herkes herkesi biliyor bence. Ya İsmail Hoca da mesela önde baskılı bir oyun anlayışıyla çıkar mı sahaya? Beşiktaş'ın baskı yapacağını düşündüğü için biraz karşılamak üzerine kurulu bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ya Vedat'a uzun paslar ya da kanat üzerinden Oğuz'u arkaya kaçırmak, Greenwood kanadından etkili olmaya çalışmak, sürekli terse pas atmak. Hani bunu Beşiktaş yapmıyor mu? Trossard da yapıyor. Çok sıkıştığında direkt diagonal dediğimiz o en sona öbür tarafa doğru bir pas atma. Uzun pasa yolluyor yani. Çapraza doğru.
1: Evet evet yani.
0: Hani Greenwood da bunu yapıyor. İki tane baskıyı gördüğünde çünkü Greenwood da farkındaysan çizgiye ineyim, hızlanayım, oradan orta yapayım gibi bir zihniyet yok. Sola çekip de vurma gibi de bir şey yok daha Greenwood'da. Trossard da yapamıyor onu farkındaysan. Çünkü içeride besleyebileceği adamlar var. Hani o Vedat'ı düşünüyor ya da arkadan Oğuz'u kaçırıyor. Trossard da Orkun mu kaçıyor? Arkadan olay tam mı geliyor? Öbür taraftan şeye bakıyor. Vlahovic oralarda falan geziyor. Anladın mı? Onları beslemeye çalışıyor yani. Aklı olarak.
1: Ya doğru yani diyor ama yani iki takım da birbirini bence iyi tanıyor. İsmail Kartal'ın da derbi karnesi Beşiktaş'a karşı öyle iyi.
0: O yüzden ciğeri fazla oksijen dolan maçı alır gibi.
1: Mağlubiyeti yok Beşiktaş'a karşı.
0: Geriye yaslanan kaybeder.
1: O belli olmaz. Geçiş hücumlarıyla da şey yapar Fenerbahçe.
0: Sen diyorsun ki mesela örnek olarak ben sana şöyle hak veriyorum. Olimpik Lyon da çok genç ve hızlı takımdı. Beşiktaş evet. Çok genç bir takım değil belki ama hızlı bir takım sonuçta. Fenerbahçe'den daha hızlı anlamında söylüyorum. Baskı yapan, koşan, yorulmayan çok fazla. 60 dakikada sonucu odaklanan bir takım. Daha önce de biliyorsun bu oyunu oynarken çok kısır biten maçlar vardı. Hani 1-0, 2-1, 1-1 falan gibi devam ediyordu. Bu sefer tabii üçüncü bölgede güçlenince oradaki hareketlilik de daha fazla ileri doğru itmeye başladı. Takımın boyu daha da kısaldı. Yani stoperler daha ön plana çıkıyor. Beşiktaş Kadıköy'de bunu yapacak ama Lyon gibi aynı hataya düşebilir mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe
0: ilk yarım saatte.
1: Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ı mesela Çorum maçında da gördük. Yani savunmada zaman özellikle top kaptırdıklarında ciddi anlamda açık verebiliyorlar. O yüzden eğer öyle bir sıkıntı yani şey yaşanırsa Fenerbahçe'nin ileri hücum hattında şu anda oldukça formdalar. Yani Oğuz gerekli hem dribling hem hızıyla Greenwood sen de bahsettiğin gibi Vedat yani bayağı ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Çünkü Vedat da bence her maç üzerine koyarak devam ediyor. Son 3 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş. Dolayısıyla topu ileride tutuyor. Takım arkadaşlarına alan açıyor. Aslında Jeko'nun 99 puanlık sezondaki oyun anlayışı gibi oynamaya çalışıyor. Ya bunda da bayağı bir başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla yani zor, güzel bir derbi olacak. Beşiktaş derbileri her zaman zevkli ve heyecanlı geçiyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri gollü geçiyor. Bu kez de gollü bir derbi olacaktır diye düşünüyorum. Ve yoğun bir yoğun bir ilgi var. Fenerbahçe taraftarları maça yoğun ilgi gösteriyor. Yani herkes bilet arıyor şu anda, onu söyleyebilirim. İnanılmaz bir ilgi söz konusu.
0: Valla bana bile soruyorlar ya. Kadıköy'e nasıl gideriz? Var mı tanıdık? Davetiye, bilet, loca, bilmem ne. Hatta deplasman tribünü için bile çok Beşiktaşlı'dan telefon aldım. Hani listeye yazılma durumu, taraftar gruplarından öyle bir tanıdık bulabilir miyiz falan. İnanılmaz bir talep var tabii. Şimdi iyi giden bir Beşiktaş ister istemez heyecan yaratıyor. Camiada takımın yanında olmak istiyor. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermiş. Bir toparlanma söz konusu. Başkan geldiğinden bu yana 80 günlük bir çalışma süresi içerisinde çok fazla iş yaptı gene. Gönderdiği oyuncularla, ben geçen gönderdiği oyuncuları bir saydım, yoruldum. O gitti, bu gitti, o gitti, bu gitti, o gitti. Gelenlere baktım. 4 tane, 5 tane oyuncu geldi. 4 tane mi oyuncu geldi? 5 tane mi geldi?
1: Kime, Fenerbahçe'ye mi?
0: Fenerbahçe'ye.
1: 5 tane.
0: 5 tane oyuncu geldi. Ama yaklaşık olarak 15 tane mi gitti? 16 tane mi gitti?
1: Bayağı yani.
0: Ayrılan gitti yani.
1: 13 tane gitti.
0: Evet. Yani say say bitmedi. Ya bu çok daha büyük bir başarı. Ha, gönderdiğin oyuncunun maaşı sana kaldıysa buna başarı diyemem. Ayrı konu.
1: Yok, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe. Ya işte insanlar bunu da
0: yüzde kaçını ödeyecek? 70'ini mesela, %100'ünü ödeyen bir Fenerbahçe bu gönderdikleriyle ancak şimdi %30'unu mu ödüyor konumuna geldi?
1: Şöyle söyleyeyim. Gönder Amrabat'ın 2 yıllık maaşından tamamen kurtuldu. Hatta Amrabat 2.1 milyon euro yıllık yani alacağından da vazgeçti. Yani Amrabat'ın bonservisini gönderdim. Bonservis geliri elde etmedin ama yaklaşık 9 milyon euroluk maaş yükünden kurtuldun. Diego Carlos'u gönderdin. Parma %70'ini, yani en son %70'ini ödeyecekti. 4.2 milyon euro alıyor. Ya o da yaklaşık 3 milyon euro gibi bir rakam yapıyor. Yani onun 3 milyon euro maaş yükünden kurtardın. Şerif'i 25 milyon euroya sattın. Fred'i gönderdin bonservisiyle. Livakovic'i bonservise gönderdin. Yani şimdi Pekao'yu göndermeye çalışıyorsun. Pekao'nun 2 yıllık daha sözleşmesi var. Livakovic'in 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Amrabat'ın 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Diego Carlos'un 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Şimdi diyorlar ki ya efendim bundan bonservis geliri elde edemedin. 20 tane yabancı oyuncun var. Göndermek zorundasın. Yani bu oyunculara...
0: Ya göndermek zorunda değilsin ki. Sen maaşını verdikten sonra ben niye almayayım ki takımı?
1: Evet ya, o maaşını vermiyor şu an.
0: Ben Cengiz'i kullandım.
1: Mesela maaşını vermiyor Fenerbahçe.
0: Çok bir etki yapmadı ama riskti. Cengiz gerçekten Sergen Hoca'nın dediği gibi patlama yapabilseydi. Bak Çorum maçında yapmış olduğu ortası var değil mi?
1: Evet.
0: Bir katkısı var Çorum'a. Hani orada oynadığı sürece mesela Cengiz'i ne zaman oyunda gördün sen? Çorum'da?
1: Onun haricinde yoktu fazla.
0: Kaç dakika oyunda gördün? Dakika kaçta girdiğinde? 70 miydi mesela, örnek veriyorum sana? Peki, hani hazırdı? İlk Fenerbahçe'de çalışmalara başlayan Cengiz'di.
1: Ama hazırdı. Ondan sonra şöyle düşün. Şimdi bu oyuncu gönderilecek diye takımdan ayrı çalışıyor. Yani takım antrenmanlarına katılmıyor. Fenerbahçe ilk geldiği zaman 40 tane oyuncu vardı. 44, sonra 44-45 falan da çıktı. Sonra şu anda 33'e düştü. Hani genç oyuncular da falan da var. Onlar da gidecek. Yani şimdi bu açıdan bakmak lazım. Şimdi bu oyuncu...
0: Vallahi takım... dün Taygun Erdem'le, Taygun abiyle, eski Fenerbahçeli futbolcu biliyorsun, bir dönem Karşıyaka'da, Elazığ'da falan da oynadı. Taygun abiyle halı sahada maç yaptık da. O da bizle beraber oynadı dün. Konuk oyuncu olarak geldi. Anam koşuyor abi. Anladın mı? 67 doğumlu yani. 66 mıydı, 67 miydi, öyleydi yani. Bu konuştuk. O da dijital platformda zaman zaman şeye çıkıyor. Aygün Özipeklerin falan kanalında zaman zaman yorum yapıyor, çağırıyorlar beni de diyor. Bir dönem milli takımda da görev aldı galiba Taygun abi.
1: O aldı diye hatırlıyorum.
0: Evet. Fatih Hoca ile beraber çalıştı. O şey futbol direktörü olduğu dönemlerde. Dün konuştuk. Ondan sonra o da şey yapıyor diyor. Nasıl yapıyorsun o programı diye. O kadroyla nasıl başa çıkıyorsun diye sorunlardan. Sorun onlarda değil, bende dediğim zaman.
1: Valla iyi harbiden kadro, güzel bir kadro.
0: Şeki, şöyle mesajlar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ta parantez içinde söyleyeceğim. Hak ettiği bir havaya girdi ya. hak ettiği bir hava dersem o yanlış anlaşılmaz. Sen söyledikçe Fenerbahçe'den hangi futbolcu gelsin Beşiktaş kabul etmez ki Galatasaray, ben dedim Galatasaray etmez de Beşiktaş da etmez diye yazmaya başlamışlar ama birçok kişi İsmail'in Beşiktaş'ta olmasını isterdim ama en çok Oğuz'u bekliyordum'a dönmüş benim gibi. Ben sana hatırlıyorsan sezon başından beri, daha başlamadan sezon, ben sana Oğuz veriyor musunuz, Oğuz'u veriyor musunuz?
1: Ben de diyorum Oğuz'u verilmemesi lazım. Ben yani çünkü şöyle söyleyeyim, Oğuz çok kaliteli bir oyuncu.
0: Bu arada Oğuz'u çok mu abartıyoruz da döndü? Yo, ona da bakıyorlar abi. Öyle bir anlatıyorsunuz ki Oğuz'u sanki o da...
1: Ama abartıyor değil abi. Oğuz Fenerbahçe'ye geldiği zaman Alanya Spor'dayken Süper Lig'in en fazla gol katkısı veren kanat oyunculardan bir tanesiydi. Hem gol hem asist katkısı anlamında. Şimdi oyuncu Mourinho döneminde çok fazla şans bulamadı. Hatta Mourinho'ya hiç oynatmadı ilk geldiği zaman. İlk 10 dakika yüzüne bile bakmadı. Benfica ile oynanan hazırlık maçı mı ne vardı herhalde? Benfica ile miydi? Birisi yabancı bir takımla hazırlık maçı oynadı. Orada üçlü savunma, üçlünün sağ kanat beki gibi oynadı. Çok iyi performans sergiledi. Ondan sonra onu değerlendirmeye başladı. Yani Levent için de aynısıydı aslında. Levent Mercan için de aynısı. Daha sonra Tedesco geldi.
0: Pereira dönemi mi?
1: Pereira değil ya. Şey.
0: Oğuz Mourinho dönemi.
1: Mourinho dönemi.
0: Mourinho dönemi mi geldi Oğuz?
1: Evet,
0: Alanya'da.
1: Evet. Hatta dedi ya hocam çok iyi bir transfer yaptık diye Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Sonra kim işte Mourinho, Oğuz, oradan sonra Tedesco geldi. Tedesco da oyunu çok fazla değerlendirmedi.
0: Tedesco. Tamam.
1: Sonra rotasyon oyuncusu pozisyonunda.
0: Mourinho Tedesco.
1: Ondan sonra rotasyon oyuncusu gibi kullanıldı. Oyuncu gitmek istiyordu. Geçen sezon devre arasından son transfer günü, yani devre arasında son transfer günü Trabzonspor'lar konuda anlaşmaya varmıştı. Tedesco'da oynatmayınca gidiyordu. Son anda vazgeçildi. Transferin son günü iptal oldu. İyi ki de iptal olmuş. Sezon başında da Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek istedi. Hatta İtalyan'ı istemiş.
0: Bu arada Zenit maçıydı o maç.
1: Zenit.
0: Öyle yazmışlar.
1: Zenit maçı.
0: Yılmaz Özdemir, teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Zenit maçıydı.
0: Hatırlıyorum çünkü biri daha parlamıştı Zenit maçında.
1: Levent
0: miydi? Levent de Oğuz
1: oynatmıştı. İkisi de çok önemli.
0: Kadıköy'deki maç.
1: İkisi de çok iyi performans sergilemişti. Şimdi Beşiktaş sezon başında transfer etmek istedi. Hatta Serdar Adalı Sayın Aziz Yıldırım'la görüştü. 6 milyon euro gibi de bonservis bedeli vermeye hazırdı Beşiktaş. Ama Fenerbahçe oyuncuyu bırakmadı. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde söylediği bir söz var. Yani Oğuz bizim değerimiz. Yani bu oyuncu, hani öyle bir şey yapmadı ki bu oyuncuya bireysel performansını mı artıracağız artık ne yapacaksak, bu oyuncunun kendini geliştirmesi, değerli hale gelmesi gelmeli diye açıklaması vardı.
0: Hatta bunu, top player demiş.
1: Evet. Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Alanya'daki dernekte. Şimdi o zaman eleştirenler, şimdi bakıyorsun gerçekten önemli bir oyuncu. Bazı oyunculara dokunmak lazım. Yani İsmail Hoca'yı da buradan tebrik etmek lazım, İsmail Kartal'ı. Jesus döneminde eleştirilen İrfan Can Kahveci vardı. Yine tıpkı bu sezon olduğu gibi o sezonda gitsin ne işi var bu takımda diye eleştiri yapıyordu. İsmail Kartal da o sezonda 99 puanlık sezonda inanılmaz bir performans göstermişti. Şimdi Oğuz Aydın...
0: Neden 99 çok şey yapılıyor ön plana ya çıkıyor? İsmail Hoca'nın zaten bir önceki dönemi o dönem zaten.
1: En son dönem olduğu için öyle.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şimdi Oğuz Aydın da Kerem'in biraz sakatlığı belki onun için de bir şans oldu. Yani
0: Kerem krizi Bey, fırsata çevirmedi.
1: Tabii canım ya, Kerem olmasa belki Oğuz yine rotasyon oyuncusu pozisyonunda olacaktı belki ama.
0: Peki bunun sebebi ne? Oğuz aynı Oğuz değil mi?
1: Oğuz aynı Oğuz ama.
0: Hayır, o zaman İsmail Hoca'nın inadı olmuyor mu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Kerem daha performans olarak hani Kerem'i değerlendiriyordu. Kerem'in sakatlığında Oğuz girdi. Şimdi şu da olabilir mesela, herkes diyor ya orta saha rotasyonu.
0: Biraz mikrofonu öne alsın.
1: Orta saha rotasyonu herkes şey yapıyor. Mesela dediğim gibi İsmail Yüksek. Yani görmezden geliniyor mesela orta saha rotasyonda. Şimdi Kante Gendüz'ü çok iyi performans sergileyince yani İsmail bir anda geride düştü. Sanki İsmail yokmuş gibi yorum yapılıyor.
0: Asensio da gelince hiç yokmuş gibi.
1: Asensio gibi gelince yani, ama rotasyonda en azından İsmail gibi bir değerim var. Ya yani milli takımın orta sahasındaki değişmez ismi. Şimdi Bartu var. Bartu hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi. Hatta Gornik Zabze maçıydı. Gornik Zabze maçının ilk maçında herhalde çok iyi de performans ortaya koymuştu.
0: İlk maç. İlk Avrupa ön elemesi. Üçüncü ön eleme maçı.
1: Orada da çok iyi. Herkes de Bartu'dan bahsetmişti. Hatta Bartu...
0: Maçın en iyisiydi.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Bartu ile ilgili bu oyuncu kalsın...
0: 1-1 biten maç mıydı o?
1: Evet, öyle olmasın.
0: 1-1 falan bitmiş.
1: Ondan sonra Bartu kalsın, Bartu'yu göndermeyin denilen. Şimdi Bartu mesela hiç yokmuş gibi yorumlar yapılıyor sosyal medyada. Yani bazıları halen mesela yani yönetimi yıpratmak adına bunu kullanmaya çalışıyorlar. Şunu unutmasın, yani şunu hatırlamaları lazım. Bu takım, bu kadro 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani öyle yorumlar yapıyor.
0: Orada Mourinho zamanında gelmedi. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin her zaman yaptığı iş ilk önce futbolcuyu almak, sonra hocayı getirmek. Oğuz zaten gelmişti, hatta Galatasaray ile yine transfer yarışına girdiği için Oğuz'u aldı Fenerbahçe diye yazmış.
1: Ya Oğuz'u aldı, yani Mourinho, yani şöyle söyleyeyim, Oğuz'u transfer etmişti, Mourinho döneminde transfer etti. Yani Mourinho döneminde alındı.
0: Döneminde de Mourinho'dan önce geldi diyor işte Oğuz. Önce oyuncu geldi, sonra Mourinho geldi diyor.
1: Olabilir.
0: Öyle hatırlıyor belki.
1: Olabilir.
0: Yiğit, sevgiler saygılar kardeşim, Değirmendere'den yazıyor. Kocaeli'de, İzmit taraflarında. Yiğit, Oğuz geçen sene 12 maçlık ilk 11 oynamış. Çok inişli çıkışlı performansları var. Hatta fırsatları hiç değerlendirememişti. İlk kez fırsat değerlendirdi. Devamlılığı olmayabilir diye düşünüyorum demiş Beşiktaşlı olarak.
1: Devamlı olmuyor. Oynarsa niye devamlı olmasın? Oyuncu arkasına o rüzgarı aldıktan sonra devam ederse iyi performans ortaya gelir. Yani şimdi şöyle düşün. Yani bu oyuncu yani ilk 11'de üst üste iki zorlu maçta forma giymiş. İkisinde de iyi performans ortaya koyduktan sonra böyle devam edebilir. Ama şimdi rotasyon oyuncusu olacaksın. Rotasyon oyuncu son 10 dakika 15 dakika oyuna dahil olacaksın veya başka maçlarda yani hocanın ek altındaki düşünce olmayacaksın. O zaman tabii performansının iniş çıkışı olabilir ama Oğuz da artık bence ilk 11 oyuncusu olduğunu ve yani o şeyi özellikle Arşi Buram'la çok iyi uyum yakaladılar. Yükselerek performansı devam edecektir oyuncunun. Yani ben tam tersi düşünüyorum.
0: Ahmet Koneş Beşiktaş'ın aldığı Ümit Aktağ ile ilgili olarak ben inanamıyorum ya. Fenerbahçe nasıl alamamış bu oyuncuyu? Şimdi akıl sır erdiremiyorum diye.
1: Ahmet biliyorsun çok şeyi çağırmıştı. Rashford'u da çağırıyordu sürekli. O da ya da gelmedi.
0: Kapı çalıyor diyorsun.
1: Ya da gelmedi bir türlü ya.
0: Burada da çaldı kapıyı. Şu Rashford gelmedi. Ümit'miş meğer kapıyı çalan, benim için gelmiş.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yani Ümit Aktağ alınmadı diye de tam Fenerbahçe ilgilendi. Ümit Aktağ alınmadı diye de ortalığın yangını yine çevirmemek gerekir. Yani.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye gelince oyuncuyu pohpohla, Ümit Aktağ gelmeyince Ümit Aktağ'a bir anlamı yoktu demek,
1: anlamın.
0: Herkes uğraştı Ümit Aktağ'a. Bir sana gelmedi, bana gelmedi yani.
1: Şey söyleyeceğim. Almadı diye bir şey demiyorum. Aldığın zaman da ne olacaktı? Rotasyon oyuncu olacaktı. İlk 11 oyuncusu mu olacaktı Ümit Aktağ?
0: Yani Ümit Aktağ bunu biliyor da büyük camiaya gelmek istiyor.
1: Ama şöyle, tamam onu diyorum ihtimalle. Yani şöyle söyleyeyim, rotasyon
0: Ümit Aktağ yaşı kaç? 24 mü?
1: 23.
0: 23 mü? Aa, uyuyor da şeye.
1: Ya o abi,
0: 20, yani 23. Hem yerli oyuncu anlamında hem genç oyuncu anlamında tabii, söylüyorum.
1: 23 yaşında.
0: Bu arada Aziz Başkan stada 360 derece LED ekran koyuyor. Onlar bitmiş mi?
1: Bitti. Derbide ilk bölücüye çıkacak.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Onu sormamı istiyorlar sana da.
1: Evet evet, derbide olacak.
0: Işık
1: ya. Işık ve
0: şov yapılacak. Saat 8'e alındı maç.
1: Maç 8'e.
0: Cumartesi'ye alınma sebebi Avrupa maçları olması.
1: Fenerbahçe'nin hafta içinde Roma ile maçı var. Yani Roma'da çok formda, şansına en formda, Şampiyonlar Ligi'nde en formda ekiple karşılaşıyor.
0: Bence zorla başlamak güzel. Beşiktaş'ta mesela UEFA Avrupa Ligi öneleme maçlarında Midland'le oynadı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları zaten Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çekti.
0: Beşiktaş'ın şu anki UEFA şeyi Şampiyonlar Ligi grubu falan gibi. Yani.
1: Tabii. Grup Şampiyonlar Ligi grubu çekti yani Beşiktaş.
0: Olsun, fark etmez bizim için İrfan.
1: Ya diyorsun ya.
0: Ne var ki yani İrfan? Tamam
1: işte Fenerbahçe'de.
0: Ya oradan ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın 24'e kalacağını düşünüyorum da 16'yı zorlamasın. Neden zorlamasın? Ki'ye dönerim. O kadar havaya girmişsin. Yok Doğancığım, seni de hayırdır ya, ne oldu, ne yedin, yürek mürek falan gibi söylenebilir bunlar da. Yani 3 tane takımın oradan 9, bir 10 puan falan yapma ihtimali. Yani 7-8 puanla zaten şey yaparsın. 24'e girebilirsin. Rakiplerin alacağı skorlar da tabii ki etkili olarak.
1: Olabilir. Ama Fenerbahçe'nin ben ilk 24'te kesin olur. Ama ben 16'ya da gireceğini düşünüyorum.
0: Ya biz hep şey yapıyoruz şimdi, böyle kafada şey var. İlk 16'ya kalır mıyız? Kalamazsak sanki elenecekmişiz gibi durum var. Anladın mı? Ya bir 24'üm var, oradan tekrar devam edebilirsin. Belki hiç ummadık taş baş yarabilir. Oradan bir kura şansı doğarsın. Birçok takım elenmiş olur. Enteresan sonuçlarla yoluna daha rahat devam edebilirsin. çeyrek final için bilmem ne için yani. Neyse. Yani gidebildiği yere kadar takımlar bence. Neymiş bu? Ne Raşkin? Ha, Nicholas Raşkin.
1: Evet, evet.
0: Yönetim Rangers'la anlaştı ama Raşkin mi gelmemiş?
1: Evet evet. Raşkin gelmek istemedi.
0: Oyuncu gelmiyordu. Neler kaybettiğini bir bilsen. Versene telefonunu bana şu Raşkin'in. Ben bir konuşayım onu. Sen hayırdır diyeyim ya.

0: olmayabilir de.
1: Rangers bu arada bir şey çok ilginç ya. Kulübü kabul edip futbolcu etmemesi enteresanmış. Ya hiç mi oyuncuyla görüşülmemiş? Direkt ya kulüple oyuncu, mi temasa geçirmiş? Ve oyuncu o, hiç mi belli etmez gelip gelmeyeceğini?
0: Ama şunu söyleyeyim burada şu var yani oyuncu yani 5 büyük ligden de herhalde bir transfer teklifleri alıyor. Önceliğini oraya veriyor. Yani Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Rangers onu kabul ediyor. Ama dediğim gibi oyuncunun tercihi orada kalmak oluyor. Ama bu normalde Beşiktaş bence doğru olanı yapmış. Önce oyuncuyla önce kulübüyle temasa geçmek lazım. Kulübüyle anlaşacaksın ki sonra oyuncuyla konuşacaksın. Aslında son ana kadar da oldukça yani yoğun bir çaba gösterdi Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için. Son ana kadar pazarlıklar devam etti. Ama orada sıkıntı yaşadı. Hemen zaten alternatif olarak şeyi transfer etmişler. Yani Ümit Aktağ.
1: Bu arada daha önce Çobani ile yapılan anlaşmada Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa diye bir madde mi varmış?
0: Evet evet var var.
1: 3 milyon ekstra bir para gelecekmiş.
0: Tabii tabii 3 milyon euro.
1: Şampiyonlar yani, Ligi'ne kaldı diyor. Şimdi,
0: bu göğüs sponsorluğunda biliyorsun yurt dışı göğüs sponsorluğunda Çobani markası var Fenerbahçe'de. Ve Çobani markası 4 milyon euro veriyor Fenerbahçe'ye. Ve bu 4 milyon euro eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 7 milyon euro olacaktı. Bu artı 3 milyon euroluk bir gelir demek.
1: Yine... Bu da UEFA'dan da 31.2 milyon euro gelir elde etmeyi garantilemesiyle beraber kasası biraz para görmüş oldu.
0: Ya şöyle söyleyeyim ciddi anlamda rahatladı. 31.2 milyon euro bir kere yani oradan
1: garanti para.
0: 4 tane içeride maç oynayacaksın. 4 tane içeride maçın bilet ve ürün satışlarını düşündüğün zaman çok ciddi bir gelir. Oradan en azından
1: yayın gelirleri var.
0: 10 milyon yani alacağın galibiyetler ki en kötü ihtimal ben yani bir 4 galibiyet yani 4 galibiyet kesin bekliyorum yani oradan alacağın rakamlarla bu rakam 40-45 milyon euroya çok rahat bulacak. Yani oyuncu satışları var. 29,5 milyon euro oyuncu satışı gerçekleştirdin. Yani Fenerbahçe ciddi anlamda mali kaynak sağladı. Hatta şunu da söyleyelim. Bazıları yine işte kulübün yönetimin nasıl işte yönetim kasa kolaylığı sağlamadı bilmem ne yorumlar yapılıyor ya aslında hiçbir şey bilmeden sadece bu sosyal medyadaki algılar üzerinden yorum yapan insanlar bunlar. Şunu net bir şekilde biliyorum. Sayın Aziz Yıldırım da ciddi anlamda yani şu anda belki rakamı söylesek herkes der ki yani bu kadar rakamı bir anda direkt kulübe maddi anlamda katkı sağladığını biliyoruz. Yönetim şu ana kadar 144 milyon euro en son o rakamda daha da bu rakam artmıştır belki 150 milyon euroya çıkmıştır. 144 milyon euroluk kulübe gelir sağlamışlardı gelir. Yani bu 144 milyon euronun üzerine 31 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'li geliri elde dedi. Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki her şey Fenerbahçe sanki küme düşüyor Fenerbahçe sanki şey değil 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bu takım ya. Ama işte var burada bir tanesi de yazmış mesela sosyal medyada adı cismi belli olmayanlar mesaj atıyorlar ondan şeyde işte yönetimi istifa bilmem ne. Abi neyi istifa 18 yıl sonra Devlet Ligi gazetesine son vermiş bir yönetimden bahsediyoruz.
1: Kendisi ve Greenwood evet, disipline onu... sevk edilmiş.
0: Evet, evet.
1: Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan bu arbede ile rakip tribünlere yönelik kışkırtıcı hareketlerin dolayısıyla 1 ila 3 maç men cezası gündemde. Fenerbahçe kulübüne ise para cezası ve tribün kapatma yaptırımı. Yani Genduzi'siz ve Greenwood'suz ilk maçı oynayabilme durumun Roma'ya karşı ihtimaller arasında yer alıyor. 1 ila 3 maç deniliyor bir de.
0: Ya zaten şeyde L'Equipe zaten yazmıştı. L'Equipe Genduzi için 1 ila 3 maç. Ben de Greenwood'un ceza alacağını düşünmüyorum ama hani belki Genduzi'ye bir maç ceza verilebilir. Fenerbahçe de bu süreç içerisinde bununla ilgili kapsamlı bir savunma dosyası hazırlıyor. Ya ekrana yansımayan görüntüler de var. Yani maçın başından beri Lyon taraftarlarının inanılmaz bir şekilde tahrik küfürler yani onlar var.
1: Onun bir temsilcisi yok mu UEFA'nın?
0: UEFA'nın temsilcisi vardır herhalde rapor etmiştir onu. Archie Brown'un golünden sonra sahaya taraftar iniyor. Gördün mü sen? Mesela televizyonda göstermedi bunu. Videolar falan düştü. Sahaya iniyorlar adamlar gol attı diye Archie

0: Kur'an'a saldıracaklar yani. O noktadalar. Araya müdahale ediyor, polis müdahale ediyor. Yaşanan olaylar ortada.
1: Tabii Marsilya geçmişlerinden kaynaklanıyor. Tabii
0: bir de
1: orada şey gibi düşün. Göztepe, Karşıyaka, Sakarya, Kocaeli falan gibi düşün yani. Hani orada sıkıntı büyük. O yüzden Genduzi'nin de gol sevincinden sonra lul işareti yapıyor olması Marsilyalıların biliyorsun gol sevinci gibi O'yu temsil ediyormuş gibi gözüküyor. Lyon'ları da çıldırtıyor tabi.
0: Ya normal abi, oyuncu Marsilya'yla arasındaki süreç içerisinde yani o sevinmesi yapıyor ama Lyon'lar da çıldırıyor da sahaya girmesine gerek yok. Kaç defa sahaya girmeye çalıştılar adamlar. Yani herhangi bir Türk takımı öyle bir şey olmuş olsaydı herhalde sahası kaç maç kapanacaktı merak ediyorum. Şimdi bakacağız UEFA'ya Lyon'a ne ceza verecek. Fenerbahçe için de soruşturma açmış. Fenerbahçe için niçin soruşturma açtı onu tabii bilmiyorum. Yani taraftarlar için olabilir. Fenerbahçe deplasman tribünün taraftarlar için. Ama diğer taraftan yani Lyon'a ciddi anlamda ceza verilmesi gerekir. Kale arkasından sahaya girdi adamlar sahaya. Yani kale arkasından bildiğin sahaya girdiler. Tarafta polis müdahale etti. Yani onu herhalde UEFA gözlemcileri dikkat etmiştir veya yazmıştır. Yani burada Fenerbahçe kapsamlı ciddi bir savunma dosyası hazırlayacaktır. Önemli hukukçuları var zaten. Kulüpte de görev yapan, yönetim kurulunda da yer alan önemli hukukçular var. Savaş Adalet gibi. Diğer taraftan Sayın Şekip Mosoğlu gibi bu süreçte yani bu konuda çok tecrübeli olan bir Yüksek Divan Kurulu Başkanı var. Spor aynı zamanda biliyorsunuz UEFA'daki bu dosyalarda çok yetkin bir isim Sayın Şekip Mosoğlu. Dolayısıyla yönetim Sayın Şekip Mosoğlu'nun o tecrübesinden de bilgisinden de yararlanacaktır. Ve kulüp hukukçularıyla beraber adımlanacak dosyayla bu süreci en az hasarlı atlatacağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun. Tabii şimdi bir süreç var. Burada da merak ediliyor. Ya gerçekten doğru mu diye. Ben doğru olmaması adına bir yaklaşımda bulunabilirim. Arda Turan'ın gerçekten Trabzon'la adının anılıyor olmasını duymuştum ama bu kadar ciddi boyuta ulaştığını tahmin etmemiştim İrfan. Geldi mi kulağına bir şey? Arda Turan'la ilgili olarak.
0: Vallahi ben de ciddi olarak konuşmuşlar ama Arda Turan'ın da 5 milyon euro bir maddesi varmış herhalde. Tazminat maddesi, onu ödemeye hazırmış Trabzon. Ama Arda Turan da şimdi yarı yolda bırakmaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor takımı yani. Niye bıraksın? Yani şimdi Arda Turan bir kariyer çizdi kendisine. Bence doğru yolda da ilerliyor o kariyer doğrusunda. Önü de çok açık.
1: Bak Deschamps var listede. Ha. Conte var. Pereira var. Ben birkaç kişiyle konuştum Trabzonlu. Camiada bir saygın insanlardan. Yabancı olsun diye uğraştıklarını söyledi. Yerli olarak ismi geçenler arasında Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim isimleri. Abdullah Avcı daha ağır basıyordu. Ön plana çıkmıştı. Şenol Hoca'nın ben gelebilme ihtimalini Fatih Tekke geldikten sonra beraber yapacaklar konuşmalarından sonra ortadan kayboluşuyla ben sildim. Bu tabii ki gene çıkmaz anlamında değil. Sonuçta stadın adı verilmiş birinin tarihine bu kadar değer katmış birinin öyle yok olması kolay mümkün değil. Ama yerli ismi harcayabilecek bir camia ve şehir olduğu için yabancı olmalı ki hatta Salah'ın da saygı göstermesi gerektiği düşünülmeye başlanmış. Anladın mı?
0: Hatta Salah için şey diyorlardı, Mısır milli takımının Hüssam teknik direktörü onu istediği, yani onun gündeme yani onu Salah'ın istediği yönünde haberler de var.
1: Arap basını gibisin şu an. Emin ediyorum bak. Kuzey Afrika basını
0: bir şey
1: gibi.
0: Bir şey esmeriz ya, bir de benziyor Salah.
1: Oradan El Hüssam mı geliyormuş?
0: Hüssam'ı evet öyle şeyler geçti yani hani Salah.
1: Güzel konu. Yani neden olmasın?
0: Ya Mısır milli takımında dünya şampiyonasında iyi performans ortaya koydu ya. Salah'la da iyi anlaşıcı olacağını düşünürsek bence olur. Ama Fatih Tekke'nin açıklaması vardı ya. Yani yıldız oyuncular alıyoruz. Tam teknik direktör kovmalık diye takım olduk falan diye. Yani ya en sonunda da istifa etmek zorunda kaldı.
1: Ya Arda Turan'ın Trabzon'a gelmesi, villasındaki havuzdan çıkıp piranalarla dolu nehire atlaması gibi falan diye bir şey de yazmış dinleyici.
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Adam niye gelsin? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak şampiyonu Shakhtar. Şu anda yurt dışında kariyerini sürdürüyor. Belki orada elde edeceği, bak şampiyonlar Ukrayna Ligi'nde şampiyon olarak tamamladı. Yani savaşta olan bir yani yurt maçtan dışarıda
1: zaman zaman oynuyor. Polonya'da yapıyor, zaman zaman başka yerlerde yapıyor.
0: Yani savaş ortamında bu takıma da önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi, yani elde edeceği başarı Arda Turan'ın, hani hep biz diyoruz ya çok fazla yurt dışında bizi temsil eden teknik adam yok diye. Yani belki de yurt dışında çok daha fazla adından söz ettirecek bir teknik adam haline gelecek Arda Turan. Yani ben o yüzden Arda Turan'ın buraya iyi, çok iyi bir teklif alsa da gelmesinden yana değilim, açık söyleyeyim. Yani orada kariyerini yurt dışında sürdürsün. Emin ol, ben ilerleyen dönemde de, çünkü Arda Turan Barcelona'da da oynadı. Yani çok ciddi takım, yani üst düzey takımlarda forma gidiyor yurt dışında. İlerleyen dönemde ben Arda Turan'ın yurt dışında çok daha iyi takımlara, belki üst düzey takımlarda teknik direktör yapabileceğini düşünüyorum. Neden uzun süre mesela Lucescu gibi uzun süre Shakhtar'da çalışmasın?
1: Şimdi ben ona katılıyorum da şöyle bir şey var. Trabzon antrenmanlarını yayınlıyorlar spor kanalları. Antrenmanda sadece Salah varmış gibi bir yayın yapılıyor. Onu görüntüle, ona yakın çekim yap, onun yanındaki arkadaşla, işte onun çektiği şut, onun yaptığı orta. Ya takımdaki diğer oyuncuların moral motivasyonu nasıl? Sıkıntı Fatih Tekke'den mi kaynaklanıyordu? Yoksa Hüseyin Cimşir gelince acaba takımda böyle bir kıpırdanma olur mu? Onaçu'nun sıkıntısının sebebi Fatih Hoca mıydı? Yoksa takımın kendisi miydi? Ekonomik olarak başkanla mıydı falan? Ben onun cevabını isterim mesela, anladın mı? Bir Trabzonlu olarak düşünürsen, ya empati kurduğumda. Ya sürekli Salah'a odaklanma var abi. Her görüntü Salah'la ilgili yani. Ya takımı ele geçirmiş gibi gözüküyor, anladın mı?
0: Takımı ele geçirmiş. Yoruyorum.
1: Ya yakında satın alacakmış gibi böyle bakıyorum yani Salah. Trabzonspor'u. Ha çünkü ona kurulmuş bir düzenmiş gibi gözüküyor. Hep bir tek o varmış gibi lanse ediliyor.
0: Ama önemli bir yıldız yani sonuçta.
1: Ya Salah katkı sağlar da 10 tane adamı ne yapacağız abi?
0: Doğru, ama ben Trabzonspor'un Francilio'nun transferi çok iyi transfer.
1: Francilio.
0: Evet. İyi, iyi oyuncu. Genç bir oyuncu.
1: Listeye de ekledi UEFA listesine.
0: Tabii tabii, genç bir oyuncu. İyi de yani
1: hızlı oyuncu.
0: Hızlı oyuncu.
1: Güçlü oyuncu. Kolay kolay yıkamazsın. Gördüğün gibi formalardan çekilse de gidiyor adam. Arda gibi. Arda Güler nasıl? Arda Güler nasıl çek gittiğinde hala gitmeye çalışıyor ileri doğru.
0: Abi adam,
1: takviye vitesi taktı orada, farkındaysan. Bolu Dağı'nı tırmanır gibi gidiyor.
0: Ama şey var işte, yani orada gördüğü antrenman, oradaki antrenman sistemi. Yani burada demek ki iyi çalışmaz. Adam bir sene neredeyse 6-7 ay oynamadı Ancelotti yeterli seviyeye gelene kadar.
1: Beşiktaş Raskin'i kaçırdı da Lemina Çamara'yı kaçıran Galatasaray'la ilgili konuşmayacak mısınız diye yazmışlar.
0: Niye şey var, neydi onun ismi? Leslie. İkinci ismini söyleyemiyorum.
1: O Guçuk mu? O mu? Herhalde ben de doğru söylüyorum diye tahmin ediyorum.
0: Ya onu yüzünden alamadık Asay.
1: Bu arada Bichabu. Yeni transferin ismi, okunuşu da, o da söylenmiş. Hani ben mesela nasıl okurdum? Bichabu diye okurdum. Bichabu diye okurdum. Bichabu'ymuş. Normal okunuşu. Seni seçtim Bichabu. Hani öyle bir şey bu.
0: Ya olabilir.
1: İsmin telaffuzu
0: Bichabu bu. Ama ben çok şey yapmadım hani, yani genç bir oyuncu transferidir ama imanım şeydir.
1: Şöyle bir haber var karşımda. İki tane, hatta Galatasaray ile ilgili. Galatasaray'da Leroy Sané krizi patlak verdi. Bu haberi kimin yaptığını bilmiyorum. Galiba Mesut Yıldırım yaptı. Senin gazetende çünkü. Okudum haberi sabah. Mesut diyor ki Leroy Sané krizi Galatasaray'da patlak verdi. İlk 11'de yerini kaybeden Alman yıldız takım içindeki durumundan duyduğu rahatsızlığı yönetime iletti. Son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesini dile getiren Leroy Sané, bu nedenle maç

Senin gazetende çünkü okudum haberi sabah. Mesut diyor ki Leroy Sané krizi Galatasaray'da patlak verdi. İlk 11'de yerini kaybeden Alman yıldız takım içindeki durumundan duyduğu rahatsızlığı yönetime iletti. Son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesini dile getiren Leroy Sané bu nedenle maç ve antrenmanlarda isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hani ben sana dedim ya bak sürekli olarak odaklanırsan Osimhen görüntüsü, Osimhen görüntüsü. Bak Leroy Sané de var kenarda duruyor. Onu niye çekmiyorsun, sıkıntısı var derim ben sana diye söylüyorum. O yüzden Salah. Olmaz yani. Bana bir Onaçu'yu göster ya. Bana bak bakayım Mustafa Eskellaç'ı göster yani. Ne yapıyorlar, Pine'yi göster yani. Onlar mutlu mu değil mi bu gidişten? Yani yüzünden anlarsın ya oyuncunun, hocanın gidişinden duyduğu endişe mi var, mutluluk mu var, anladın mı? Onu belli eder yani ister istemez. Ya profesyonel baktığında normal hayatına devam edersin. Kim giderse gitsin, insanlar gidici, kurumlar kalıcıdır, ayrı konu da. Sonuçta oradan sen paranı alacaksın.

0: taraftarın şu anki oyundan sonra benim taraftarım böyle peştemalle, bornozla, böyle roptu şamburla falan, onlarla geziyormuş gibi hissediyorum ben mesela. Anladın mı? Hani böyle çok rahatız artık. İrfancığım masaj yaptırmış, saunadan çıkmış bir havamız var. Ama cumartesi göreceğim ben seni 20'de.
1: Pazar günü
0: istiyorsan. Gelecek o cumartesi. Gelecek o cumartesiyi göreceğiz cumartesi.
1: Canım istiyorsan bağlantı yaparız.
0: Ararım mı? WhatsApp'tan yaz bana. Bir şey müsaitim de.
1: Bağlantı yaparız istersen. Ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz ya.
0: Ben yayın olmasa gelecektim yanına. Senin de.
1: Şuraya yazıyorum ya.
0: Ne oldu? Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz.
1: Evet, yeneceğiz.
0: Bir daha söyle bunu.
1: Tabii.
0: Bir daha söyle. Ben de seni...
1: Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bak buraya yazıyorum ya. Açık ve net. Çok rahatım yani o konuda. Hiç böyle bir stresim yok. Gergin değilim. Normalde mesela böyle...

0: Hani bir de manşeti böyle koymuş olmaları lazım. Yani.
1: Fenerbahçe maçında hata yapan var. Bir dahaki Beşiktaş maçına kesin atanıyor zaten. Yani kardeş kulübü olarak falan diyorum. Aynı salıncağı bina kulübü olarak.
0: Yani yemin ederim açacak bir şey aradım. Şimdi burada atamadım. Yok bu nedir ya?
1: Ondan sonra şey var. Şeyde de herhalde büyük ihtimalle iki sahne olunca da artık verecek hakem şeyde kalmadı. Var da kalmadı. Yani
0: dördüncü hakem Ahsen Hanım.
1: Vallahi iyi.

0: tartışıyor. Yedek oyuncu almadı diye tartışılıyor. Yani şimdi baktığın zaman 11'de 16 tane oyuncu, yani bariz 16-17 tane oyuncunun ilk 11 seviyesinde şu anda. Diğerleri de aslında 11 oynayabilecek seviyede oyuncular. Yani burada Fenerbahçe seçimden yeni çıktı. Tamam mı? Seçim süreci yaşadı. Seçim süreci yaşadıktan sonra özellikle o sosyal medyada bir ara kapalı WhatsApp grupları vardı bunların. Kapalı WhatsApp gruplarında eleştiriler falan yapıyorlardı. Sonra o patladı biliyorsun. Sonra soruşturma falan açıldı. Bir tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi onun şeyi, yangını halen devam ediyor. Yeniden arada bir grup kurdular arada bunlar. Tegel'den organize bir şekilde, inanılmaz bir şekilde yıpratma politikası. Yani yönetim...
1: Yalnız Türkçenin azizliğine uğrayabilirsin.
0: Niye?
1: Kartal avcısı kartal deyince...
0: Onu mu düşündün Aziz'e? Abla tersten de çevirince doğru oluyor aslında.
1: Oradan bir bak, atarken manşeti iyi düşün. İki kere düşün. Şey kartal hocam, avcısı güzel, kartal.
0: O da düşün.
1: İkisi de
0: ben
1: var.
0: Ben bunu bizim editöre söyleyeyim ya. Harbiden ya, şey neydi? Bu şey üstü kapalı
1: İsmail mesaj. İsmail Kartal mı, Beşiktaş Kartal mı diye.
0: Üstü kapalı mesaj vermişler.
1: Değil yani. Mi?
0: Tabii tabii.
1: Kartal avcısı kartal. Nereden bakarsan sıkıntı yaratılır.
0: Ama güzel şey.
1: Değil mi? Sevgili kardeşim kim? Bir dakika bunu da söyleyeyim. O da hatırlatıyor. Nurullah söylüyor bir de.
0: Nurullah iyi.
1: Abi diyor İrfan abi güzel manşet atmış diyor. Hangi açıdan bakarsan kartal ben avcısı kartal diyor.
0: Düşünsen, ben kendi açımdan baktım öyle söyleyeyim. Yani.
1: Okuyacağını sanmam ama UEFA Lyon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe ve iki oyuncusuna disiplin soruşturması başlattı. Futbolun marka değerini korumak böyle bir şey olsa gerek. Avrupa'yı Türkiye'ye sandılar sanırım.
0: Ya abicim, yani bunu yazan arkadaşa bir şey söyleyeyim. Lyon maçında yaşanan olayları gördüler mi ya? İzlediler mi? Herhangi bir Türk takımı Lyon'un yaptığının yarısını yapmış olsaydı Avrupa'dan 5-6 maç ceza alır. Bir Türk takımının yanında durmak yerine, yani burada daha iyi, hatta biliyorum bazı kişiler Greenwood...
1: İçimizdeki İrlandalılar mı?
0: İçine biliyorum. Gendo Özel'in falan ceza alması için mail atan Türk taraftar falan vardı. Hani bu kadar hani küçülmeyin ya, açık ve net söyleyeyim. Yani bir Türk takımının yanında durun.
1: Bu arada derbi hakem tahmini yapan dinleyicilerimiz var. Onu söylemiştik. Onlardan bir tanesi Ozan Ergün diye geçiyor. Sıcak geliyor mu sana?
0: Valla ben tüm hakemler bana soğuk geliyor ya bu aralar. Hiçbiri sıcak gelmiyor abi. 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 tane penaltısı vermedi. Nasıl sıcak gelsin ya? 3 tane.
1: Ya bir Oğuzhan Çakır'ı, bir Ali Şansalan'ı, bir Çağdaş Altay'ı falan düşünür müsün yani?
0: Ali Şansalan'ı hiç düşünemiyorum bile yani.
1: Atilla Karaoğlan falan gelir mi aklına? Yok, yani Mehmet Türkmen falan olur mu?
0: Hayır hiçbirisi gelmiyor.
1: Ha, ne bileyim Halil Umut Meler mi
0: yok
1: mesela?
0: Yok abiciğim, yok ona. Abi sen de ne biçim hakem dersin?
1: Ay ne biçim hakem? Başka hakem yok ya. Kadir Sağlam mı diyeyim? Ne diyeyim ben sana yani şu
0: yabancı
1: an?
0: Yabancı say bir tane. Yabancı bulalım bir tane.
1: Yabancı mı? Ha. Hepsi yabancı bunların.
0: Bu Taylor var ya, hakem de bırakmış. O hakem de yapsın. Yani bir
1: Anthony.
0: Anthony Taylor'a.
1: Anthony.
0: Bir abi şey, ama işte şey, bir hafta falan antrenman yaptırıp maça çıkarsınlar abi. Yapacak bir şey yok. Abi kötü hakemlerimiz ya. Allah aşkına ne biçim kararlar veriyorlar.
1: Kartallar çarpışıyor.
0: Vay başlık.
1: Halil Umut Meler'i verecekler abi. Başka lamıcımı yok diyor.
0: Yapma.
1: Kartal
0: avcısı. Hayır.
1: İlkokul çocuğu pırıltısı gördüm ben Elif Han'da diyor. Kartal avcısı kartal deyince diyor, mesajın nasıl nereye gideceğini çözememiş diyor.
0: Yo, çözdüm kardeşim, ben kendi açımdan baktım yani. Bak başlıkta sarı lacivert kartal gösteriyor bak. Sarı lacivert kartal, orada mesajı şeyden verdik belli olsun diye.
1: Sarısı yok ya.
0: Ha?
1: Sarı nerede? Pardon, kara kartal var orada. Kartal avcısı diye bak.
0: Kartal lacivert, dikkat edersen.
1: Hmm. O yani mesajı oradan.
0: O mesajı oradan veriyoruz.
1: Cihan Aydın diyorum abi demiş.
0: Abi, bir dinleyicimiz. Cihan Aydın mı? Allah aşkına ne Cihan Aydın ya?
1: Yasin Kol'dan hoşlanırlar. Başka bir hakem mi düşünüyorsun? Sen de ne kadar boş soru soruyorsun İrfan'a demiş. Yasin Kol'u isterler zaten. Başka bir ihtimal mi var diyor.
0: Yasin Kol bir
1: tam
0: şey olabilir.
1: Tam Beşiktaş'ta mesajı biliyorsun.
0: Ha, Yasin Kol şundan olabilirdi.
1: Bak bir olabilire döndüm bir anda ya. Hayır,
0: Samsun maçı oynamasaydı o olabilirdi diyorum ya. Onun ismi kesin geçerdi Yasin Kol.
1: Ne oldu? Halil Umut Meler iki tane üst üste Beşiktaş maçı verdiklerinde kimsenin gıkı çıkmadı. Yasin Kol.

0: Efendim Yasin Kol'u istiyorum diye bir şey yok bu arada, ayrı konu da.
1: Yasin Kol'u istiyormuş gibi bir halim var yani. Bilmiyorum
0: tabii
1: yani.
0: Ki yok. Yani bırak yani Allah aşkına. Bence Yasin Kol olmasın, herkes olsun ya.
1: Bence Ali Şansalan.
0: Yani o da olmasın diyebileceğim üç isim daha geldi bir anda aklıma.
1: Bak Ali Şansalan, Atilla.
0: Ya Kano. İlk 11'imiz Ali. Nasıl olur mu daha güzel konu? Hangi hakem olur daha güzel konu?
1: Bence hangi hakem daha bak şimdi ilk 11'i sen de sayıyorsun Beşiktaş'ta.
0: Daha yok konuşacağım.
1: Ben de Fenerbahçe şey var. Hakem daha bir hangisi olur diyince hiçbiri olmasın falan diyebiliyorsun yani.
0: Hakemi daha çok konuşabiliyoruz ya. Tabii bu yani. Mu olsun şu mu olsun da.
1: Ben en azından Ferhat Gündoğdu'yu konuşmak istiyorum ya. Bırak git abi ya. Ne abi bu otur sevdası abi otur. Bırak abi ya.
0: Bir de son senesi zaten. Bir idare edin ya. O sene bu sene. Gidecek
1: abi,
0: işte.
1: Abi, gitsin abi.
0: O sene bu sene gidecek.
1: O sene bu sene işte şampiyon olmamız lazım. Gitsin.
0: O sene bu sene dedikleri Ferhat Gündoğdu için. Gidecek. Abi, bitiyor ya.
1: Valla Türk futbolu adına büyük bir şey olur biliyor musun? Devrim. Ferhat Gündoğdu.
0: Bu maça abi. Fırat Aydınus'u verseler ya diyor.
1: Valla en azından eski hakemleri var olarak değerlendirebilirler. Sen usta şeyde olsun.
0: Aa, teklifimi çalma.
1: Bence mantıklı.
0: Ben şu an Ferhat Gündoğdu gitmiyorsa gönderdiği 13 hakem geri gelsin, vardı görev alsın dedim ben. Bence de. Televizyonda söyledim.
1: Bence en mantıklısı. Bak duymamıştım, aynı fikirdeyiz sende. Abi gelsinler yapsınlar, bak açık ve net.
0: Yani onu gönderemiyorsan bari gücünü diğerleriyle ilgili kullan. Ya o zaman gitmiyorsa biz de bunu yapıyoruz o zaman de bir şey yap, bir kulüpler birliği vakfı olarak, federasyon olarak, ne bileyim kulüp başkanları olarak.
1: Abi şey yapsın.
0: Aralarında varsa siyasi gücünü kullanabilecek birileri
1: işte
0: falan.
1: Söyleyeyim, kulüplerde bunda bir şey sağlayamazlar. Tamam mı? Bir yerden bir telefon gelir derler ki çıkın derler, çıkarlar ya.
0: Yani. Yazmış İrfan sen kimi istiyorsun diye de belli etti. Birazcık Yasinci. Birazcık.
1: Ya ne Yasin'i?
0: Kolladı kendisi onu
1: ya
0: kolladı.
1: Nasıl kolladım ya?
0: Biraz kolladı.
1: Samsun maçında adam penaltıyı vermedi ya. Adam Samsun Spor maçının içerisinde ortak etti ya.
0: Ya Samsun başkanı dedi ki skorun böyle bitmesinden dolayı mutluyuz, daha kötü olabilirdi.
1: Tamam.
0: Ama penaltıyı verse de vermese de kısmına gelir. Tabii abi, ki kaderi değiştirir yani, de kırmızıyı ki... vermedi.
1: Neye kırmızı?
0: Semedo'ya.
1: Ya orada el var pozisyon. Faulü verseymiş. Faulü verse eliyle doyuyor. Faulü verse zaten bir pozisyon olmayacak. Abi zaten belki 2-0 olsa o pozisyon olmayacak. Ya sen ver pozisyonu. Ya artık kırmızı kart bile verebilir o penaltı pozisyonda rakip oyuncuya.
0: Doğan abi, Ersin Düzen ve Uğur Karakolukçu'dan sonra siz şu anda radyoda ne haldesiniz? Altta ne var? Meraktan öleceğiz diyor.
2: Gördün mü sen videoyu?
0: Niye gidiyor o? Nereye gidiyor Uğur Karakolukçu?
1: Bilmiyorum da.
0: Bir de beni salsana diyor oradan. Bilmiyorum. Bir şey söylüyor.
1: Şeyi gördün mü? Şortla falan.
0: Şort mu altta? Ha, altta şort, o mu diye.
1: O yüzden diyor şort var altta. Bildiğin şort ya.
0: Ama Uğur'da o rahatlık var zaten.
1: Hayır, Uğur'da Uğur yayını... Ersin Düzen de var.
0: Öyle mi?
1: Onda şort var. Sen videoyu izlemedin mi?
0: Görmedin. Yok, görmedim videoyu. Aa. Da videoyu şöyle gördüm. Uğur'un giderkenki videosunu.
1: Kardeşim ben şu anda...
0: Sonra geniş açıyı alıyorlar Uğur gidiyor tabii. Diye. Ondan sonra orada gösteriyor Ersin, bir geri dönüyor. Ben orada bakmadım.
1: Aslında bizim YouTube...
0: Uğur'un gidişe odaklandım.
1: Aslında
0: bak.
1: Bizim YouTube yayını şey yapmak lazım. Canlı vermek lazım. Bak ben pantolon ve... beyaz gömlek gayet ciddi.
0: Tamam, bende şort var şu an.
1: Gayet abi. Ciddi bir şekilde geldim yani.
0: Ya bir süre alışınca şort giyince, mesela geçen böyle bir toplantı bir şey oldu. Sen, pantolon giydim bir an böyle şey oldum yani.
1: Şaşırdın değil mi?
0: Hava almıyormuş gibi hissettim böyle.
1: Ben de enteresan, ben hiç şort giymiyorum biliyor musun? Dışarıda şortla gezmeyi sevmiyorum ben.
0: Sen kraliçe gibi değil mi? Kaleye geçerken de eşofman altı değil mi? Kaleci kraliçe.
1: sen bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen harbiden öyleyim abi, biliyorsun değil mi?
0: Bir de çorabı üste kadar da çekiyorsun.
1: Yok, çorabı üste
0: var. Çorabı da şeyin üstüne, eşofman üstüne.
1: Yok, ama bildiğin eşofmanda ben eşofmanla
0: eşofman
1: kaleciyim. Ben kalecilik yapardım. Evet. Ben hiçbir zaman şort giymezdim. Kaleci. Kaleci. Halı sahada da aynı şey.
0: Kreli değil miydi o kaleci?
1: Öyle derlerdi. Öyle bir şey kreli derlerdi bana zaten. Şortla olmaz ama. Yani.
0: Saygılar abi. Bu arada Ahmet Çakar yıllar önce Beyaz Spor'da yapmış bunu. Şort olayını.
1: Abi genellikle zaten yapıyorlar aslında. Batma sen yani. Yurt dışına falan gittiği zaman hani takımı yurt dışına gittiği zaman takım muhabirleri falan hani yaz aylarında altta şort işte şey üstü tarafı çektiği için sıkıntı olmuyor.
0: Sana
1: ama ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ben şort giymiyorum.
0: Fenerbahçeli Ayhan sevgilerini yolluyor. Bu İrfan tam benim kafadan diyor. Senin için. Fenerbahçeli o da.
1: Vallahi Fenerbahçeliler bak
0: Fenerbahçe... Ya 25 senin futbolcun Lyon maçı sonrasında hareketler yapmış, UEFA soruşturma açmış, hala rakip taraftar ceza alması için uğraşıyor, bu kadar yapmayın
1: abi. Mail atıyorlar abi, görmedin mi ya?
0: Demiş, Murat yazmış mesajı.
1: Murat kardeşime saygı
0: abi diyorum. Uğur'da şort var. Ersin yapmayın arkadaşlar öyle şeyler ya.
1: Ama çok kısaydı harbiden öyleydi yani. Videoyu izlesene, bir baksana videoya.
0: Bacaktan havayı nereden alıyorsun diye sormuştu. Bacak. Sadece yazlıkta giyebiliyorum şortu demiş.
1: Hayır, ben hiçbir şekilde giyemiyorum. Yani yazlıkta ben de giyiyorum lan. Yazlık falan olunca giyerim de. Yani yok abi, ben giymiyorum ya. Kendimi şey gibi zannediyorum onu giyince. Biraz şey var bende çünkü.
0: Faulü verse, onu verse şu olmayacak, bunu verse bu olmayacak muhabbetleri. 65 yıl önce o Göktaş'a düşmeseli dinozorlar şu an geziyor olacaktı zaten diyor.
1: Kardeşim diyoruz ki penaltı pozisyonundan bahsediyoruz yani. Sen de kırmızı izliyordun. Ben de ki penaltı pozisyonu olsaydı olmayacaktı.
0: Bu arada kırmızı önce. Ha, penaltı 5. dakika, o 44. dakika.
1: Nasıl algı yapıyorsun var ya, hayatın algı var ya, bak nasıl şey yapıyor kırmızı önce diye.
0: Öğrenmiş miyim algı yapmayı?
1: Tabii program.
0: Yavaş yavaş değil mi?
1: Program partnerlerden.
0: Siz öyle, sizler öyle. Beni bu hallere sizler getirdiniz. Sağ olun.
1: Program partnerlerinden dolayı böyle olmuşum. Niye ben... Kardeşim biz söylüyoruz, eleştiriyoruz. Eleştirdiğim için Fenerbahçe taraftan da bile zılgıt yiyen adamım yani.
0: Erkan diyor ki, İrfancığım farkında mısın? Aziz Başkan geldikten sonra Yüksel Başkan'ın konuşmaları değişti diyor.
1: Ya Aziz Başkan'ın şeyi çok iyiydi. Kapıda karşıladı ya mesela.
0: Bu arada ben kapıda karşılama durumunda...
1: Şöyle söyleyeyim, Samsun Spor Başkanı, şimdi Fenerbahçe yönetimi, gerçekten Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım gerçekten çok iyi karşılamış. Kapıda karşılamışlar. Ondan sonra loca istemiş, Fenerbahçe yönetimi loca da izledi zaten. Onu kabul etmişler ve gerçekten çok iyi bir ağırlanmış. Sayın Aziz Yıldırım, hani Sayın Cihan Kamer'in ifadesi vardı ya, hani taraftar için Yüksel Güney'e küfürlü tezahüratlardan dolayı başkan üzüldü.
0: Yüksel Yıldırım.
1: Yüksel Yıldırım. Şey var, şunu söyleyeyim.
0: Oradan asla küfür olmayacak falan diye bizim tribünlerimizde diye yani şöyle Can Kamer söyledi geçen. Ondan sponsorluk.
1: Neden bu da tepki gösteriyor? Bunu bir açalım. Neden tepki gösteriyor? Çünkü yani Fenerbahçe önde 2-0 olmuş arada skor. Fenerbahçe taraftarı Yüksel Yıldırım'a sinkaltı sözler söylüyor, tezahüratlar yapıyor. Onun ardından Samsun Spor taraftarları da Sayın Aziz Yıldırım'a ağır ifadeler içeren tezahüratlar yapıyor. Sayın Aziz Yıldırım buna tepki gösteriyor. Yani ortada bir şey yok. Son 5 dakika kalmış, galibiyet ve sahadan ayrı zorlu bir deplasmanda galibiyetle ayrılıyorsun. Ne gerek var buna diyor mesela. Yani sen galibiyeti kutla, coşkuyu kutla. Çünkü diğer tarafta Samsun Spor'da 15 bin taraftar varsa 15 bin taraftar da bu sefer Aziz Yıldırım'a küfürlü tezahüratlar yapıyor. Aziz Yıldırım'ın ve aslında Cihan Kamer'in ifade etmek istediği nokta burasıydı. Belki insanlar yanlış anladı, taraftarlar yanlış anladı ama yani bunu söylüyor yani. Şimdi zaten Aziz Yıldırım'da olmadığı yere orada galibiyet coşkusunu yaşaması gerekirken orada taraftarların küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı. Ha bu belki Galatasaray maçında olsa çok fazla takmayabilir ama sen galibiyet gelmişsin, galibi ayrılıyorsun ve o süreçte böyle bir sıkıntı yaşıyor. Hiç ortada yok. Samsun Spor taraftarı o sırada belki Yüksel Yıldırım'a tepki gösteriyor. Yani takımına oynanan
0: çok fazla hayır, bir de bilet fiyatlarına, tribünlerin boş olması.
1: Ona tepki gösteriyor. Sen aslında taraftar o yaptığın tezahüratla beraber bu sefer onları konsolide ediyorsun. Yüksel Yıldırım'a işte kendi taraftarı tepki gösterirken onlar şeyinde bir arkasında birleşmesine neden oluyorsun. Aslında gösterilen şey bu. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'a da o süreçte Samsun Spor taraftarları küfür etmeye başlıyor. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor.
0: Peki, bunun da detaylarını almış olduk. Fransız dünya yıldızı Mbappe'nin bir çetenin hedefinde olduğu ortaya çıktı. Çetenin Mbappe'nin de aralarında bulunduğu 26 kişiyi kaçırma ve soygun planı yaptığı tespit edildi. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı. Mbappe'yi kaçırmaya yönelik bir operasyon, bir plan yapmışlar. Ellerinde patlamış. Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin bir çetenin kaçırma ve evine yönelik saldırı planlarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Haberde bahsi geçen çetenin çeşitli eylem hazırlıkları içerisinde olduğu aktarılıyor.
1: Avrupa'da ortalık şey takıncalı. Çetede 18 yaşındaymış lideri. Vay yani.
0: 18 yaşında.
1: küçükmüş.
0: Futbolcular, rapçiler, zengin iş insanlarının aralarında bulunduğu 26 kişiyi hedef göstermişler. Bu arada bahsi geçen çete Nisan ayında deşifre edilmiş. Şüpheli şahıs geçtiğimiz Nisan ayında Nuri-sur-Seine'de bir saatçiye düzenlenen saldırının ardından teşhis ediliyor. Olay yerinden 150 bin euro değerinde lüks saat çalarak motosikletle kaçanlarmış bunlar. Hatırlıyorum o soygunu.
1: Şey güzel.
0: Sonra bir kamyona çarpmışlardı motorla kaçarken, oradan yakalanmışlar. Ben bu hırsızlık olaylarıyla ilgili okuduğum haberlerde ne kadar doğru bilmiyorum ama şehir efsanesi gibidir. Adam televizyon çalıyor. Ondan sonra eve geliyor. Televizyon kumanda ayarlayamıyor. Ertesi gün kumandayı çalmaya giderken yakalanıyor. Eve. Aynı güzel, eve giriyor.
1: En güzel haber. Çok iyi habermiş bak.
0: Sizde ne var altınızda? Bizde bir şey yok. Bugün böyle biz şeffaf yayın yapıyoruz yani. Bizde
1: bende pantolon gönde abi. Benim klasik giyimimdir abi. Benim yayınlarda da var yani. Bak evet. Benim genellikle mavi gömlek, beyaz gömlek. Gömleklerim böyle.
0: Evet. Acun Ilıcalı gibi 70 beyaz, 70 mavi gömleği bulunan bir İrfan 25'ten bahsediyoruz.
1: Pantolon da giyiyor. Evet, dedim ki şort giymeyi sevmiyorum yani. Giyemem yani. Yazın da olsa giymem.
0: Şimdi şu mesajlara bakıyorum. Şimdi ne oldu? Taraftar mı suçlu gene? Bırakın Allah aşkına demiş.
1: Taraftar suçlu değil ya. Taraftar eleştiren de haklıdır. Yani taraftar eleştirebilir ama sosyal medyada, benim tepkim sosyal medyada, yani bu öyle ortalığı yangın yerine çevirenler var. Yani taraftar bazı algılar üzerinden algı yürütmeye, taraftarları etkilemeye çalışan insanlar var. Ben onlara tepkim, onları dile getiriyorum.
0: Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Yenilir, niye yiyeyim yani?
0: Bir dakika. Nereden bakıyor biliyor musun dinleyici? Ha. Diyor ki Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Tamam.
0: Kaybetmemeye oyna. Gendouzi'yi dinlendir, ceza alsın. Ligde işine yaramaz mı? Bak açıya bak, bakış açısına.
1: Olabilir.
0: Bak hemen olabilire döndü.
1: Zaten öyle olacak gibi gözüküyor.
0: Nasıl yenemiyoruz diye cümleye giren İrfan'ın bir anda olabilir diye dönüşü.
1: Geçen sene Fenerbahçe yine Premier Lig'e bir Tedesco döneminde neredeyse tamamen yerli oyuncularla çıkmıştı. Ve hani içerisinde Bartu'nun, Yiğit Efe'nin falan da oynadığı bir kadroydu. Yendi Fenerbahçe, Tarık da kaledeydi. 2-1 yendi. Ne olmasın ya, şimdi diyorum ya, şu anda hiç olmamış bir, olmadık bir durumdan. Ya şu sakatlansaydı şov olurdu. Bu sakatlansa ne olurdu? Ya mesela şimdi bakıyorsun, örnek Galatasaray'da Osimhen'in yedeği var mı? Yok. Osimhen sakatlansa ne olurdu diye söylüyor mu mesela şimdi Galatasaraylar? Böyle bakıyorlar mı olaya? Veya Galatasaray iki dönemdir Abdülkerim'le değil mi?
0: Bardakçı.
1: Abdülkerim'le Sanchez değil mi ikisi? Yani onların biri sakatlanırsa onlarda da opsiyon yok. Torreira'nın opsiyonu yok mesela Galatasaray'da. Hani
0: ya orada da Kaan Ayhan falan var işte Kaan, oraya
1: yani,
0: dönüyor.
1: Hani anladın mı olayı? Ya Beşiktaş'a bakıyorsun mesela. Ya Beşiktaş'ta da var sıkıntı. Yani her takım tümünde, her rotasyonda %100 olacak bir durum yok. Bence rotasyonu yapabildiğinin en iyisini yaptı Fenerbahçe. Dediğim gibi elinde 40 tane oyuncuyla geldi. 20 tanesi yabancıydı. Bu oyuncuların bazıları yollarını ayırman gerekiyordu. Asıl sorulması gereken nokta ne biliyor musun? Senin elinde stoper varken mesela Diego Carlos'un alması mesela. Elinde orta saha varken Amrabat varken başka bir orta saha transfer edilmesi. Şimdi çünkü bu oyuncuları gönderemiyorsun. Diyorlar ki bu oyuncuyu nasıl göndereceksin? Şimdi Amrabat'a gelirken mesela sözleşme imzalarken 5 veriyorsun. Tamam mı? 5 milyon euro. Adam Real Betis'e iyi performans sergilese dahi İspanyol takımı diyor ki ben 5 veremem. Real Betis'in maksimum vereceği rakam 1 milyon euro. 1,5 milyon euro. Ajax'a gitti mesela. Ajax'ta alacağı rakam maksimum, hadi diyelim ki 2 milyon euro alacak net. Bunun üzerine almaz ki. Fenerbahçe Şerif'i niye satıyor? Şerif'in çünkü aldığı ücret çok yüksek değil. Mesela Nene'ye niye teklifler var? Aldığı ücret yüksek değil. Osterwold'e niye teklif alıyor? Aldığı ücret yüksek değil. Çünkü bu oyuncuları gönderebiliriz. Bak kulüplerimiz şu anda yine aynı şekilde ciddi anlamda yatırım yaptılar. Trabzon yapıyor, Galatasaray önemli transferler yaptı, Beşiktaş yaptı. Ama yani bu süreçte bu oyunculara verilen yıllık ücretler sonucu bu oyuncuları göndermek istediğiniz zaman da gönderemiyorsunuz zaten. Bak bu sene 16-4'tü değil mi kural? Gelecek sene 8'e mi düşecek? Öyle bir iddialar falan var.
0: Bence düşmeyecek de.
1: Bence düşmeyecek.
0: 8 artı 6 mı?
1: Öyle 8 artı 4 mu öyle bir şeydi? Şey. Ya şimdi 8 artı 400 hemen yine aynı sıkıntıyı yaşayacak kulüpler. Yine göndermek için uğraşacaksın.
0: Mümkün değil ya. Yani Avrupa'da başarılı olmanı istemeyen bir zihniyet bu.
1: Ya böyle şöyle yine sıkıntı yaşayacaksın. Zaten en büyük sıkıntı 10 artı 4 gibi bir kural. Bak şimdi Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım diyorlar ki bunu bilmiyorlar mıydı? Hazırlıklı
0: bak gelsin. Avrupa takımlarının bak, Avrupa vatandaşı olanları yerli statüsünde oynuyor.
1: Ya bir de şöyle,
0: Avrupa Birliği evet, pasaportu evet, olanlar evet, yerli statüsünde oynuyor. Onlar da tamam hak veriyorum da 4 tane yabancı hakları var bildiğim evet, kadarıyla. Evet. 3 tane var zaman zaman. 5 tane var ülkesine göre değişiyor. Hmm. Ama adam Belçika takımıysa da Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Portekiz'den her taraftan alabiliyor. Avrupa vatandaşı çünkü anladın mı onlar?
1: Abi bizde de mesela şey var mesela adam mesela şimdi Vedat Muriç örneğini vereyim mesela. Vedat Muriç Fenerbahçe ligi oynadığı zaman yerli statüsünde oynuyordu.
0: Yani Kosova milli takımı seçersen yabancı olursun. Kosova nasıl Ümit Aktağ için Kosova söylüyoruz bunu. Kosova... Beşiktaş'ın yeni transferi şöyle bu arada söyleyeyim. Sevgili dinleyenler. Eğer ki U21 takımında oynadı bu zamana kadar iki tane golü vardı. Hı-hı. Değil mi?
1: Ümit Aktağ'ın.
0: Ümit Aktağ'ın eğer ki olursa Romanya vatandaşı
1: ama
0: olacak.
1: Ama şöyle söyleyeyim bak.
0: Romanya milli takımını seçerse.
1: Şöyle söyleyeyim. Adam mesela milli takımı bekledi uzun süre değil mi? Oynamak istedi Vedat. Almadılar Vedat'ı milli takımı. Forvet'e milli takımı almadılar. Bekledi, uzun süre bekledi. O dönem Fatih Terim milli takımı teknik direktörüydü. Adam Kosova milli takımı kurulunca da Kosova'yı tercih etti. Yani kaç yılında Kosova'ya kaç tane takım?
0: Ya federasyon ne istedi de vermedi Fenerbahçe'ye diye mesajlar geliyor. Abi, sen böyle konuştukça.
1: Ya ne istedi, ne istedi de vermedi.
0: Ya nasılsın yapmayın arkadaşlar. Bak çok sinirleniyor. Bir de böyle şey gibi de değil. Öyle Ahmet Konaş gibi öyle bağırma çağırma da yapmaz. İrfan'ın böyle sakin bir özelliği vardır ama sinirini belli eder suratından. Şimdi ben de bu soruyu bilerek okudum sana şimdi. İşte yabancı hakim istediğiniz getirdi. Ha. Bilmem ne oldu getirdi falan diye. Bak Galatasaray bunun değişmeyeceğini bile bile mi sence 10 artı 4'ü bir de menfaati uğruna zaten gerekiyordu, ihtiyacı da vardı ama.
1: Galatasaray ilk başta istedi.
0: İlk isteyen Galatasaray ama bu arada bu kararın çıktığında ilk tepki göstermeyen de Galatasaray.
1: Evet tepki.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş o zaman kimse tepki göstermedi, seneye nasıl olsa değişir diye baktı herhalde.
1: Çünkü Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım göreve seçildiği süreçte de bu kuralın değişmesi gerektiğini dile getirdi. Federasyon nezdinde de girişimlerde bulundu.
0: Hatta ben sana sordum. Evet, Aziz Başkan'a evet, sorsana dedim Galatasaray'ın talebini yerine getirecek mi, destek verecek mi diye.
1: 16 4'ü değişmesini istedi. Hatta o zaman kendi şu anda yangın yerine çevirenler ortalığı. O zaman da işte nasıl değişmesini istersiniz?
0: Yok bu 10 artı 4 artı 2 ne oldu?
1: Abi burada bak Fenerbahçe'nin böyle bir isteği yok ha. Ya bunu
0: burada Fenerbahçe'nin isteği yabancı istediniz. Artı 2 de geldi gibi falan.
1: 10 artı 4 artı 2.
0: Artı 2 nereden geldi?
1: Fenerbahçe istemedi onu. Fenerbahçe'nin böyle
0: kimin
1: bir
0: kimin işine yaradı? Fenerbahçe'nin mi en çok?
1: Bence diğer Beşiktaş'ın da içine yaradı. Galatasaray'ın da içine yaradı.
0: Yani.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi saçma bir kural bence. Artı 4 kuralı. Ya şimdi ya da yabancı kuralını sürekli değiştirme abi. Şimdi oyuncu şey yapıyorsun. 16 oyuncu göndermek zorundasın. Oyuncuyu göndermek zorundasın. Ya oyuncuyu gönderdiğin sırada yani bu oyuncu göndermekte çok fazla sıkıntı yaşıyorsun. Yani oyuncu göndermekte sıkıntı yaşıyorsun. Oyuncu gitmiyor. Çünkü yabancı kontenjanı boşaltman gerektiğini biliyor. Diğer takımlarda diğer isteyen takımlarda senin onu göndereceğini bildiği için de bonservisler bedeli ödemek istemiyor. Onun sıkıntısını yaşıyorlar.
0: Zaman ne kadar çabuk geçmiş ya.
1: Kaç olmuş?
0: 10 var. 12, 13 var.
1: Valla harbiden zaman çok çabuk geçmiş.
0: Evet.
1: Eğlenceli bir programdı.
0: Eksik olma senden kaynaklıdır. Aston Villa servet harcadı diye sen mi yaptın haberi?
1: Ben niye yapayım ya? Aston Villa ile ilgim yok.
0: Yok hani senin rakibin değil mi?
1: He?
0: Aynı zamanda Galatasaray'ın da rakibi değil mi?
1: Evet Galatasaray'ın rakibi. Galatasaray muhabiri yapmıştı falan diyor.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi. Aston Villa ikisiyle de oynuyor.
1: Evet.
0: Yani ikimiz de oynuyor daha doğrusu. Türk takımı olduğu için öyle bir cümle kurmak durumundayım. Aston Villa yaz transfer döneminde 250 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapmış. Birmingham ekibi en çok parayı Manzambi'ye 51.4, Jackson'a 47.5, Mbaye için 47.1 para harcamış. Kadrosunu Gomez, Harvard Bellis, Suzuki ve Ruggeri gibi isimlerle de güçlendirmiş.
1: Bir iki gol attı değil mi?
0: Evet.
1: İki tane mi attı?
0: Fenerbahçe transfer dönemini 30 milyon euro tasarruf ederek kapattığı haberi var.
1: Bak işte,
0: maaşlar 170'ten 140'a indi.
1: Ya evet.
0: Yani 170 milyon euro olan maaş yükü. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. 170 milyon euro olan diye okuyoruz değil mi? Çünkü ne kadar rahat telaffuz edebiliyoruz değil mi?
1: İşte insanlar da işte onu

0: Onu diyorum ya, bak mesela şey var, çok rahat söylüyor mesela taraftar, tamam haklı diyor ki mesela onu gönder al.
1: 4 milyon ona vereceğine diyor, milyar diyor.
0: Ona 10 vereceğine al diyor, 50 milyon ver. Abi şimdi bak 50 milyon euro Türk lirası çevirdiği zaman 50 milyon euro Türk lirası çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musun? 2,5 milyar mı yapıyor?
1: Yani çok bu ya. 2,5 benim milyar, o kadar matematiğim TL, yok 2,5 bende. Milyar 1 milyondan sonra yok bende.
0: 2,5 milyar TL'den bahsediyoruz. Ya 10 milyon euro dediğin rakam 500 küsür milyon euro ya. 500 milyon TL yapıyor ya. 10 milyon euro. Yani çok basit söylüyoruz. Bize kolay geliyor. 3 milyon euro diyorsun. Ya azmış falan diyorsun, tamam mı? Hani çobaninin. Abi 3 milyon.
1: 11 oyuncu gitmiş sende.
0: Evet 11 gitti. Dur bakayım kaç tane gitti. Ben bunun şeyini yaptım.
1: 44 oyuncudan 33'e inmiş. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 evet. Yani daha 11'den fazla var aslında. Şöyle söyleyeyim. Mesela şey var. Genç oyuncular falan var. Genç oyuncular da gönderdim.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Samimi olarak arka söyleyeceğim. Bizim
0: Husiti'yi de bahsedelim. Husiti 6 tane oyuncu transfer etti ya.
1: Arka bu arada hata yaptım. Ben de bazen yanılıyorum diye bir şey söylüyor Acun Ilıcalı. Gördün mü? Altı demiştim, 8 yaptım dedi. Ha, transferle ilgili. Değil mi, öyle bir şey söylüyordu?
0: Arka tarafta olması lazım olur.
1: Yok öyle haber. Teşekkür ederim.
0: Dünkü gazetedeymiş o zaman.
1: Hayır ya, burada duruyor işte oğlum.
0: Var mı?
1: Acun Ilıcalı Hull City'nin değerini 60 milyon euro'dan 260 milyon euro'ya uçurdu. Bir gecede 6 transfer birden yaptı.
0: Evet evet. Önemli isimler kaldı. Hepsi de genç. Evet.
1: Mouzakitis, Thomas Sobra, Robin Yovas, Norton Kruf, Timi Irogbunam ve İlyas Ansa isimleri. Hmm. Nereden geliyorlar? Olympiakos'tan geliyor. Stoke City'den geliyor. Şu Thomas
0: Olympiakos'taki oyuncu gayet yani şeymiş yani.
1: Gelecek. Mouzakitis. Evet evet. Mouzakitis.
0: Yunanistan amili takımında oynuyormuş.
1: 13 milyon sterline gelmiş. Hmm. 13 milyon sterlin yaklaşık 15. 30 milyon euro falan yapıyordur.
0: Yok be, 15 milyon euro. Nasıl 30 milyon?
1: Sterlinle pound euro arasında yok, fark vardır ya.
0: Ya o kadar fark yok ya.
1: Ya 13'ü büyük bir ihtimalle en az 25 yapıyordur ya.
0: Yok, 15 milyon euro yapıyor. Al gir şeyden bak.
1: Sterling daha şeymiş gibi geldi bir anda.
0: İki katı gibi geldi değil mi? Dur hemen bakalım.
1: Yani yarısı kadar, yani iki katı, bir katı bile değil, iki yarısı kadar falan gibi düşündüm.
0: Hemen sorayım. Ben 15 milyon euro diyorum, bak sana söyleyeyim.
1: 13 milyon sterling kaç euro yapıyor diye sor.
0: Evet evet, onu soracağım.
1: İlk önce TL'ye çevirip oradan da o zaman bu kadar euro yapıyor deyip gene uğraşmayalım.
0: 15 milyon 106. Biliyoruz abi ya, az şeyimiz var biliyorsun yani. Ben bu ekonomik olan da iyiyimdir bak, açık söyleyeyim.
1: Ben de 1 milyondan sonra yok demiştim.
0: Abi bize aşağıda kaldılar.
1: Ne bileyim ben şey bir an. Bir de şey vardır benim kafamda hala da. Kuveyt dinarı çok daha pahalıymış gibi.
0: Kuveyt dinarı daha pahalı biliyorsun.
1: Hala da öyle var.
0: Ama sterling bir ara harbiden.
1: Sterling çok yüksekti.
0: Yüksek değil. Neredeyse 2 katıydı da. Şimdi o değil, 15 milyon 116.
1: Bir de şeffaf bir paradır ya. Böyle enteresan bir görüntüsü vardır.
0: Onların İskoçya'da da şey var ya, ayrı bir şeyi var onların.
1: Evet.
0: Parası tamam, onda şey.
1: Sen bu para konularını çok biliyorsun İrfan. Hayırdır böyle.
0: Abi yurt dışına gittik biz.
1: Sen yen yatırımı yaptığın söyleniyor, doğru mu diyor?
0: Abi ben geleneksel yatırımcıyım. Altın.
1: Öyle mi? Klasik.
0: Abi, klasik abi, altın.
1: Gümüş mümüş falan öyle şeylere girmiyorsun.
0: Borsaya falan giriyorum, onları da şey yapmıyorum yani. Ben arada bir garanti şeylere gidiyorum.
1: Fenerbahçe hisselerini aldığın söyleniyor, doğru mu? %300.
0: Param olsa alırdım ya.
1: Roma'nın 19'luk oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamış. Robin Yovas.
0: İyi adam bir ara efendim. Bir takımlar için de ismi geçmişti bunun ya.
1: Genova'dan Kufi'yi almış. Everton'dan Irogbunam'ı almış. Bir de Union Berlin'den İlyas Ansa'yı almış. En büyük parayı da şeye vermiş. İlyas Ansa'ya.
0: İyi oyuncu.
1: 25 milyon sterlin vermiş.
0: İyi oyuncu.
1: 22 milyon da Everton'daki oyuncu.
0: Şöyle söyleyeyim. Çok iyi başladılar.
1: Şu an liderle aynı puandalar.
0: 6 puandalar. 2'de 2 yaptılar. İlk maçta Manchester United'i yendiler.
1: Tıpkı ama bir Batman Petrol gibi.
0: Kayseri'nin hocası, eski hocası. Bence çok iyi performans ortaya koyuyordu. Orada üçlü oynuyor biliyorsun değil mi? Üçlü oynuyor. İyi de performans ortaya koyuyorlar. Tebrik etmek lazım.
1: Vallahi güzel işler yapıyor Acun abi.
0: Türk takımlarını, yani Türk taraftarının en azından orada izleyebileceği bir İngiltere Premier Lig'de kendi takımı oldu artık. Yani bayağı bir Türk takımı da, Türk taraftarı da gider artık maçlara Hull City'de.
1: Ya zaten çok seviyorlar.
0: Şey diyor ya zaten, 1 milyar dolar verseler satmam diyor. Satmam diyor euro. Abi 1 milyar euro verirse bence değerlendirir diye düşünüyorum.
1: Bir su kaçırır ya, böyle bir şey olur, bir kurt düşürür yani, bir şey yapar ya.
0: Ben olsam
1: yani
0: değerlendiririm yani, açık öyle söylüyorum.
1: Yani ona da hemen bir anda da hayır, bir düşünsek mi acaba Acuncum falan dedirtti yani.
0: Ama şey diyor, ama o da haklı. Diyor ki yani ben bu yaştan sonra hani ne yapacağım diyor, hani yeteri kadar gelirim var diyor adam.
1: Peki, baktım şeyleri de. Bu arada ne kadar çok gemi kazasıyla karşı evet karşıya kalınıyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Silivri yani açıklarında da Tulberk isimli bir gemi 11 dakikada battı. 10 kişilik mürettebat kayıp.
0: Ama tanker çarpmış ya.
1: Gece çarpan tanker biliyorsun yarım saat sonra şey yapıyor. Yani ben mi çarptım? Aa hiç fark etmedim falan diyor.
0: Evet evet.
1: Çok enteresan yani.
0: Abi tanker çok büyük ya. Bundan dolayı demek ki ticari gemi. Bir de gece saatlerinde olmuş. Yani herhalde büyük ihtimalle gelme mürettebatı ya uyuyordu.
1: Daha ya Kıbrıs'ı da atlatamadık ya. Öyle şeyler yaşanıyor bir anda.
0: Ama
1: ister
0: Kıbrıs'taki
1: istemez
0: kaza aslında belki de göz göre göre geliyor.
1: Ya o tabii canım. Ya o büyük skandal. Büyük ihmalkarlık
0: yani
1: da.
0: Büyük skandal yani. Ya madem orada müdahale etse gemi personeli, insanlara can yeleklerini dağıtsa falan, belki o kadar şey olmayacak. Tahliye etseler gemiyi su alırken. Yola devam etmiş yani. Hiçbir şekilde devam ediyorlar. Allah rahmet eylesin.
1: Kardeşim başarılar diliyorum. Kendi evinde güzel misafir edeceğinizi düşünüyorum. Alırız 3 puanınızı, döneriz biz yani.
0: Çok iyi misafir ederler. Sayın Aziz Yadırım'la Serdar Adal arasında biliyorsun.
1: Ya yani orada hiç benim şey konusunda, protokol konusunda bir sıkıntım yok.
0: Yok. Taraftarlar da, Beşiktaş taraftarlar ya, Fenerbahçe taraftarlar arasında çok fazla sıkıntı olmuyor. Yani. Çok
1: şey. Bak salıncağı bağlatma konuyu şimdi orada. Bizim sizin bir aramızda sıkıntı olmaz deyip konuşma ondan sonra. Ekmeğine yağ sürmek kimse.
0: Şey var yani, yok dediğim gibi yani öyle çok fazla.
1: Ya ben son dönemlerin seyir zevki anlamında sonucu en merak edilecek maç olarak görüyorum.
0: Ya zaten Beşiktaş maçları her zaman.
1: Ya Beşiktaş zevki, Trabzon, Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe her zaman keyif. Biz keyif takımızdır. Biz keyif veririz İrfan abi, gerekirse.
0: Sonuçta, ama önemli olan sonunda bizim keyif almamız yani. Yani sonuçta Fenerbahçe yani inşallah sonunda keyifli olur.
1: Bu arada Acun Ilıca da Erzurumspor'a destek verdi arkadaşlar. 1 milyar lira mı yaptı? Bir şey yaptı.
0: Yine fazla uçtum. 1 milyar TL.
1: 1 milyon TL mi yaptı? Öyle bir şey yaptı galiba. Yapmıştır.
0: 1 milyar çok fazla ya.
1: Yani 1 milyon TL yaptı galiba. Ne bileyim ben işte. 1 milyondan sonrası yok ya bende. Hiç karıştırabiliyorum. Erzurum'a destek verdi. Çok seviyorsa oraya destek yapsın falan diye yazmışlardı.
0: Neyse. Cumartesi günü kazanan inşallah Fenerbahçe olur.
1: O telefon kapanmayacak. Bak o telefon kapanmayacak. Benimki de açık biliyorsun. Ben yayına giderken evde izlemek durumundayım. Ya da ne bileyim belki kanalda izleyeceğim. Hiç bilmiyorum ama cumartesinin programını.
0: Kanalda tahmin edemem. Bülent Uslu bağırır.
1: Bülent Uslu kanalda maç seyretmez.
0: Yok yok şey diyorum. Kanal değil mi? Gelince diyorum şey yapar.
1: O beni arar zaten. Bir yerde izleyelim de gelsene diye de bilmiyorum şimdi.
0: Akraban mı diyorsun? Uzakta.
1: Biliyorum tabii canım. Anne telefonunu öyle.
0: Evet anne tarafından.
1: Anne tarafından.
0: Anne tarafından uzakta da akraba.
1: Bulanacaktı onunla. Bu taraftan bir de Çorumlu biliyorsun. Ben de şey dedim. Çorum maçı öncesinde hayırdır falan diye. Tabii ki Beşiktaş ağır basıyor diye.
0: Hayır, şey o da şeyi güzeldi Bülent. Ya diyor ülkenin diyor puanı diyor, ülke puanını yükseltmek omuzumuza ağrıyor.
1: Ağrılar diyor, girdi ağrılar yürüyemiyoruz falan.
0: Çat 2 maçta yenildi Beşiktaş. Yani bizim de Fenerbahçe olarak söyleyeyim. Fenerbahçe olarak ülke puanını yükseltmek üzere son yıllarda ağrılar gidiyor sırtımıza.
1: Ben ona söyledim Fenerbahçe maçını kaybedeceğiz diye açıklama yaptırdım. Tersi çıkıyor diye.
0: Yok yok öyle demez.
1: Dersin çıkıyor diye söyledim.
0: Öyle demez.
1: Hadi görüşürüz. Biz başarılar diliyorum sana.
0: Pazar günü mutlu bir yayın yaparız.
1: Bağlantı. İnşallah. Pazar günü mü? Evet. Ha bağlantı yaparız diyorsun ya. Yani.
0: Bağlantı yaparız.
1: İyi hadi bakalım.
0: Allah'a sen.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Şafak Malatya ile bağlantımızı yaparak başlayacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız derbi haftasında. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, genellikle 16-10 dediğimizde parantezde girişi duyarsınız. Kim ne dedi formatının hemen ardından bu iki program geçişi arasında 15-20 dakikalık bölümü doldurabilmek adına L1 üçgen olur. Kim ne dedi formatı olur. Hemen sesimizi duyarsınız. 16-11 geçiyor.

0: derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Şafak Malatya, hoş geldin, selamlar.
1: Olarak biliyorum. Meğerse Fenerbahçeli miymişsin?
0: Evet. Hasta nereli?
1: Livorno. İtalya'nın biliyorsun güzide takımlarında.
0: Peki abi. Eyvallah. Yani nereden nereye taşıdın olayı bak. Hasta Livorno. Peki. İtalya denildiğinde de abi bu arada Parma'dır ya. Livorno'dan, Calcio'dan.
1: Abi ama efsane Parma kadrosu. Evet. Şu anki Parma çok da şey değil de. Olsun. Efsane Parma kadrosu. Dört kişi sayabilir misin bana o kadrodan?
0: Efsaneden.
1: Evet.
0: Parma'nın bugünkü kadrosundan belki birilerini sayarım ama efsane kadrodan şöyle biraz...
1: Efsane Milan'dan sayabilir misin?
0: Efsane Milan'dan ziyade Parma dedin abi. Parma'da ben sana bir Buffon derim mesela ilk etapta. Yani Baggio'ya gider aklım. Haricinde biraz zorladığımda kendimi, Crespo da oradandı değil mi?
1: Evet.
0: Doğru. Bir tane mi kaldı saymam gereken?
1: Bir tane daha kaldı.
0: Abi o biraz zorlar herhalde ama Cannavaro diyeyim, doğru mu?
1: Cannavaro da vardı, evet.
0: Evet mesela bak, yani efsane Milan mı dedin sonrasında? Efsane Milan'ı zaten efsane sayamayan Milan'da bu sektörde barınmasın abi, öyle bir şey orası ya. Dida dersin, Cafu dersin, Nesta dersin, Maldini dersin, Stam dersin.
1: Ne takım
0: doğru. Evet ya. Abi yani Pirlo, Gattuso, Sidov, Kaka, ileride Shevchenko ki Fenerbahçe'ye de böyle bela olduğu bir dönem olmuştu onun.
1: Kaka'nın o dönemki namı neydi biliyor musun?
0: Neydi?
1: Normalde biliyorsun böyle işte Ricardo Quaresma gibi, Cristiano Ronaldo gibi, işte Juan Pablo Riquelme gibi yokluktan gelen adamlar daha iyi topçu olur klişesi vardı. Kaka futbol camiasında onu delen ilk adam oldu. Aşırı vardı. Zengin bir ailenin oğlu ama çok iyi topçuydu.
0: Şimdi aklıma şey geldi, dediğin gibi Kaka hep onunla anılırdı. Aşırı zengin bir ailenin çocuğu ama futbolcu. Hep böyle farklı hikayeler dinlemişizdir. Çünkü mesela bir Ronaldinho'yu karşısına koyduğunda.
1: Portakalla top sektirerek büyüdüm falan.
0: Mesela Ronaldinho'yu karşısına koyduğunda. Hatta bugünden bak Lukaku'ya bak. Lukaku ne diyor? Sütten giriyor konuya değil mi? Yani süt alacak para yoktu. Sütü suyla karıştırdığını gördüm. Öyle bir hikayesi
1: o zaman
0: var ailenin.
1: Bak, sana son bir
0: herkesin buralardan girdiği hikayeler vardır yani.
1: Brezilya'da bir golcü vardı, dünya ünlü. Sokaklarda çöp toplarken 18 yaşında keşfedildi. Sonra dünya ünlü oldu. Brezilya milli takımına geçti. Hadi bunu da programdan sonra yazarsın bana.
0: Abi biraz daha detay verirsen, böyle aklımda biri de geliyor gelmiyor değil ama.
1: Evet işte abi, golcü, daha ne diyeyim sana. Ya bundan büyük detay olur mu? 18 yaşına kadar, 17-18 yaşlarına kadar sokakta bildiğin çöp topluyordu. Sonra bir şekilde buluyor, keşfediliyor. İşte bir amatör falan derken adam profesyonel milli takım devam etti öyle.
0: Yani çok da anımsayamadım abi. O da benim...
1: Bir ara akli dengesini kaybetti diye çıktı, babasını kaybettikten sonra.
0: Adriano'dan bahsediyorsun sen.
1: Ya bir tane daha var ama biri Adriano, evet.
0: Peki,
1: İki
0: Adriano'dan
1: tane var, ikisi de Brezilyalı.
0: Peki. Akli denge deyince direkt Adriano'ya gitti akıl.
1: Ya çok, o da çok iyi golcüydü işte.
0: Evet. Veron diyen de var mesela.
1: Tabii Veron da iyi topçuydu.
0: Bak bana bunlarla gel abi. Bak beni 3 tane soruyla sınav ettin mesela. Şu bak, an şu an 67-80'im rahat var yani bu sınavdan. Öyle söyleyeyim.
1: Biz
0: sana.
1: Sega Mega Drive'da International Superstar Soccer diye bir oyun oynardık. Oranın efsanesi Valderrama'ydı. Eski gurmeler bilir. Sensible Soccer'cılar bilir. Ondan sonra o geliyordu.
0: Vay be. Bu arada Gabriel Jesus mu diyen var, Veron mu diyen var.
1: Yok,
0: Adriano'yu değil. Bilen var zaten. Gabriel Jesus'u çok yazmış.
1: Hatta Brezilyalı golcü.
0: Yani burada bilmiyorum, dinleyicilerimizin yardımına gideceğim.
1: Radyo golde sonuna kadar sana yazanlar, bir gün denk gelirsek onlara böyle istedikleri bir yerden çok kral bir kahve ısmarlarım.
0: Peki, senin canın sıkılmış abi belli ki Halil Umut Meler'den. Biraz yumuşattık galiba senin de sinirlerini.
1: Hadi derbiye geçelim.
0: Şafak Malatya. Bir tık yumuşatmış olduk senin sinirlerini.
1: Eyvallah.
0: Bunlarla.
1: Yok peki. Canım, Fenerbahçe maçlarında sinir olmaz. Fenerbahçe rakibimiz.
0: Fenerbahçe rakibimiz istersen... Diğerleri ne peki?
1: Diğerlerini ben 2018'de Aspor'da söylemiştim. Akip arşivlerden izleyebilirsin. Şimdi şöyle yapalım istersen, belki sana da uygunsa. Tamam, böyle 5-6 dakika maksimum Beşiktaş'ın bir transfer sürecini konuşalım.
0: Yapalım, konuşalım. Artık abi, söz sende. En son Ümit Aktağ ile biten bir süreç. 17-15'te bekleniyor Ümit Aktağ Beşiktaş'ta, söz sende.
1: Şöyle söyleyelim, Beşiktaş bence bu sene çok iyi bir transfer dönemi geçirmiştir. Bu kesin. Evet, hala bir 6 numara, hatta 6-8 oynayabilen bir oyuncu ya da hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu eksik midir? Evet. Dün Raskin olayı var, ona değineceğim ama geneline baktığında Beşiktaş gönderdikleriyle ve aldıklarıyla başarılı bir transfer sezonu geçirmiştir. Geçen sene hatırlarsan yerli rotasyonuyla ilgili Beşiktaş'ta bir sıkıntı var diyorduk. Bu sene Beşiktaş'ın yerli rotasyonu, şimdi tek tek sayıp zaman almayalım, hem Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den demek çok iddialı.

0: İstanbul'dur, Fenerbahçe'de de iyi yerler var ama Fenerbahçe'yle de aşağı yukarı kafa kafaya diyebiliriz. Ama dört büyükler arasında en iyi yerli rotasyonu olan iki takımdan biridir Fenerbahçe'yle beraber. Hem yerli rotasyonunu Beşiktaş güncellemiş oldu. Hem Musrati gibi, Onana gibi, João Mario gibi yıllardır elinden çıkartamadığı adamları çıkartmış oldu. Üzerine bir de bu takviyeleri yaptı. Takviyelere baktığında Trossard'ı bir yana bırakıyorsun ki Trossard bu topa gelebilecek riskli bir oyuncu. Diğeri hepsi 30 yaş altı oyuncular. Yani satıp kar edebileceğin oyuncular. Orada bir Ernest Pogba hamlesi yaptı. Bence o fırsat transferiydi. Yerine yapılan transferden dolayı bir tık gözden düşmüştü. Ama ileride çok iyi paralara satabilecek. Biliyorsunuz zorunlu satın almayla aldı Beşiktaş. Bu açıdan güzel bir transfer dönemiydi. Peki Rios'ta ne oldu dün son saatlerde? Biliyorsun saat 1'e kadar UEFA'ya oyuncu bildirebiliyordu Beşiktaş. Çok ilginç bir şekilde dün, hatta ben bununla ilgili de paylaşım da yaptım Galata muhabir kardeşlerimize kızmayın diye. Şu adamlar da haklı. Öğle saatlerinde Beşiktaş'ın teklifini Rangers kabul etmedi. Kiralama ve zorunlu olmayan satın almayla alakalı bir teklifti. Bu sefer oyuncu tarafı da biz okeyiz, kulübümüzle anlaşın gelelim dediler. Beşiktaş'ta kulübüyle anlaşma yazıyor. Daha sonra dün biliyorsun Rangers'ın bir maçı vardı. Türkiye saatiyle herhalde 11 gibi falan bitti. Maçı 11-11.30 gibi. Maçtan önce Beşiktaş bu sefer Rangers'ın istediği teklifi yaptı. Bu teklifi yaparken elinde şöyle bir koz vardı. Raskin Beşiktaş'ı istiyordu çünkü, yani öyle konuşulmuştu. Oyuncu tarafıyla, avukatıyla. Zorunlu satın almalı bir teklif yaptı Beşiktaş. Bu sefer Rangers bunu kabul etti. Maç bitti, Raskin kabul etmedi. Fiyat yükseltti veya başka bir şey, bilmiyorum, inan orasını kimse bilmiyor. Ama olumlu dönüş yapmadı. Haliyle o transfer yattı. Beşiktaş cephesi bugün hala zorlayabilirdi Raskin'i ama bizim aldığımız bilgi şu. Dün biz UEFA'ya bildirmek için bu oyuncuyu istiyorduk. UEFA'ya bildirme noktasında bize bu zorlu çıkaran adama biz şimdi gitmeyeceğiz dediler. Bence haklılar da. Peki neden oraya ısrarla Beşiktaş adam oluyor? Çünkü Salih Özcan'ın ikamesi yok. Salih çok iyi oynuyor. Geldi, cuk oturdu, harika işler yaptı. Bütün arkayı temizliyor. Stoperlerle forvetin arasında ciddi bir bağ kuruyor. Ve haliyle Orkun'u rahatlatmış oldu. Olaytan'ı rahatlatmış oldu. Ama Salih de insan. Yani Salih kart görebilir, Salih sakatlanabilir, Allah korusun. İşte Salih yorulabilir. Çünkü çok tempolu ve eforlu bir oyun oynuyor Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş'ın bugün dahil 1,5 günü var. 1,5 gün içerisinde bir yabancı oyuncuyla Salih'in ikamesini alıp muhtemelen, ki öyle olmak zorunda artık, işte Avrupa'da Salih'i kullanıp Türkiye'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 numaraya alacağı yabancı oyuncuyu kullanması lazım. Burada farklı isimler var. Mesela Rayo Vallecano'da oynayan Morita var. Brezilya'da oynayan Bidon var. Ki o da Brezilya'da. Ben izlemedim o oyuncuyu, açık söyleyeyim, ama Brezilya'daki arkadaşlarımız, görüştüğümüz, özellikle Zago döneminden bu yana kontak kurduğumuz bazı muhabir arkadaşlar var. İşte Brezilya'nın önemli, mevkisinin önemli ve gelecek vadeli oyuncularından biri diye lanse ediyorlar. Bakalım, yani oraya bir hamle yapacak Beşiktaş ve büyük bir ihtimalle de orta sahaya alacağı hamleyle de transferi tamamlayacak gibi görünüyor. O yüzden Beşiktaş transfer dönemi bence güzel geçti. Dünkü son dakika aksiyonunun en büyük sebebi de Muhammed Salah'ta kaybedilen zamandı bence. Orada Beşiktaş yönetimi biliyorsun bir aya yakın duraksadı. O süre zarfında planlar bence dünkü son dakikalık mevzuya kadar kaldı. Bu konuyla ilgili bir sorun yoksa derbiye geçeceğim.
1: Derbiye geçelim ama böyle taraftarlar biraz da Beşiktaş'ta sana katılmadığını söyleyen mesajlar atıyorlar. Yani Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçirmemiştir. Şafak Malatya hangi Beşiktaş'ı takip etti demiş mesela. Orada Hüseyin Bey, ama ben senin gibi düşünüyorum. Ben Hüseyin Bey gibi düşünmüyorum mesela Beşiktaş'ın transfer süreci özelinde. Bir Vlahovic hamlesi gelmeseydi bir farklı tepki görürdük, ayrı konu, ama bugün Fenerbahçe'nin de iyi bir kadrosunun olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Kaldı ki Guendouzi ile Kante hamleleri burada başrolde oynuyordu Saran döneminde gelen. Onlar da altyapısını oluşturmuştu bu mevcut iyi kadronun. Lukaku'nun nasıl çıkacağını göreceğiz. Ne olacağını, bir risk alındı haliyle orada. Maliyeti de burada ön plana çıkartılarak bu söylenebilir belki, ama yani Fenerbahçe'de bile hani daha iyi dersin değil mi mesela, transfer planlama yapı daha iyi dersin Fenerbahçe'de şu an transfer özelinde, ama Fenerbahçe'de bile işte Aziz Yıldırım istifa hashtagleri açıldı geçtiğimiz günlerde, Cihan Kemer
0: yani
1: transfer yok dediğinde.
0: Yani ben izleyicimizin yorumuna saygı duyuyorum. Şu an daha uzun bir vaktimiz olsa geniş geniş oyuncu bazında değerlendirirdik. Beşiktaş bence transfer sezonunu başarılı geçirdi. Ha, şu denilebilir. Rashica Çerni tarafına bir oyuncu çekilmeli miydi denilebilir veya çekilebilir miydi? Evet, ama Rashica ayrılmak istemedi. Her yolu denediler. Bence Çerni'den çıkılmamalı. Çerni iyi bir alternatif. Beşiktaş'ın belki 11'i düşünülemez diyebilirsiniz ama iyi bir

0: tanedir. Onun dışında yani 6 numara ve yani Salih'in ikamesi ve sağ kanat takviyesi dışında iyi, ama toplamda Beşiktaş 15 oyuncu gönderdi, 10 oyuncu aldı Berk. Yani daha ne yapabilir bir yönetim? Ve aldıkları oyuncular da hazır oyuncular. Ben kesinlikle katılmıyorum dinleyicimize. Şimdi derbiye geçecek olursak, öncelikle ben bir hafta önce, hatta şey maçından sonra, Çorum maçından hemen sonra sosyal medya hesaplarımda bir paylaşım yaptım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Türkiye'de derbiler, ki bu Aziz Yıldırım'ın sözüdür ve ben sonuna kadar da katılıyorum, derbinin başladığı hafta başlar. Derbinin düdüğü çaldığında başlamaz. Biz bunu defalarca Fenerbahçe'ye karşı da, Beşiktaş'a karşı da, Galatasaray'a karşı da oynanan maçlarda tecrübe ettik. Göreceksiniz, şimdiden söylüyorum, Halil Umut Meler yaklaşık bir saat önce atandı hakem. Halil Umut Meler ya Fenerbahçe'yi yakacak ya Beşiktaş'ı yakacak. Aksi düşünülemez. Bak, Halil Umut Meler tertemiz bir maç yönetsin, ben bir daha sana bağlanmayacağım. İmkanı yok. Maçtan sonra göreceksin.
1: Abi, ya öyle deme. Zaten Beşiktaş'ta abi, Beşiktaş'ta yani bir avuç kadar bir yorumcu gazeteci kaldı. Bak, samimi konuşayım. Deme abi. Tamam, öyle yapalım. Çünkü yani ben şimdi Halil Umut Meler'in kötü maç yönetmesine göre Şafak Malatya'dan aldığım bilgiyi abi, niye bundan ben olayım şu an? Niye sen Radyo Gol'e çıkmaktan ol? Yani niye böyle bir şey yapalım? Yapma abi. Daha bak, samimi konuşuyorum sana ya. Gerek yok.
0: Sana söz veriyorum. Her gün bağlanacağım. Çünkü tamam, ya peki. Fenerbahçe'yi yakacak ya Beşiktaş'ı yakacak. Maç sonu göreceğiz. Diyecek ki işte ya Fenerbahçe yöneticiler çıkıp varyansın edecek ya Beşiktaşlar edecek. Ama burada neden Fenerbahçe'yi bir tık daha yakın düşünülüyor? Ben de aile öyle düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ev sahibi. Beşiktaş ev sahibi olsaydı belki bunu Beşiktaş için derdim. Bak, dürüst olarak söylüyorum.
1: Ben de senin yorumunu şöyle kolay buluyorum abi. Şöyle kolaycı buluyorum. Hangi derbiyi konuştuk ki son 5 yılda böyle önemli kritik derbileri, örneğin bu da iyi kadroların kurulduğu bir derbi olarak anılıyor. Hangi derbiyi konuştuk ki sonunda hakeme herhangi bir taraf varyansın etmesin?
0: Ya, yani tabii ki, ama haklı varyansın vardır. Bir de kendi eksiğini örten varyansın vardır. Şimdi atıyorum Beşiktaş'ta Salih Özcan, Beşiktaş cephesi adına söylediğim için bu cümleyi kuruyorum, Allah korusun sakatlandı, 3. 5. dakikada çıktı ya da kart gördü. Eğer Salih'in ikamesi olmadığı için Beşiktaş o maçı kaybederse, o zaman Beşiktaş yönetiminin suçudur, çıkıp hakemi suçlamayacaklar. Ama 11-11 oynanan düzgün bir maçta çat diye çıkıp Ali abuk subuk bir penaltıyı verirse, Beşiktaş'ın buz gibi penaltısını vermezse, ondan sonra Beşiktaş yönetimi çıkar ve konuşursa, o zaman bu Halil Umut Meler'in suçu yüklenir. Ki bu Fenerbahçe için de geçerli. Türkiye'de hakemler maalesef maçlara temiz bir kafayla çıkmıyorlar. Berrak bir kafayla çıkmıyorlar. Ben Çorum Spor maçından bir gün sonra Aziz Yıldırım'la Serdar Adalın'ın arasının çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bence iyi de olmalı. Çünkü ligin ilerleyen haftalarında bu ikilinin arasının iyi olması çok önemli. Şimdiden söyleyeyim, ilerleyen haftalarda hatırlatırım. Bunun altında böyle birbirlerine kıyak geçecek, transferde orada burada camia gibi düşünmeyin. Ne diyeceğim, ne dediğimi ligin son haftasına girdiğimizde göreceksiniz. Çünkü biz bunu yaşıyoruz 4 senedir. Ama ben ikisinin yerinde olsaydım, çıkıp bir gün sonra derdim ki arkadaş, biz iki camiada ortak bir bildiri yayınlıyoruz. Derbiye yabancı hakem istiyoruz. Bak, Mogadişu'lu hakem gelsin, Tanzanyalı hakem gelsin, Halil Umut Meler'den iyi yönetir. En azından maç bittikten sonra iki taraf da biz hakemden dolayı kaybettik diyemezdi. Bu fırsatı iki camiada kaçırdı. Ha, maçın teknik tarafına gelecek olursak, ben tekrar söylüyorum, Halil Umut Meler'den zerre-i miskal umudum yok. Maçı katledeceğine adım kadar eminim, ama hangi tarafa katledeceğini şu an kestiremiyorum. Ona bakacağız. Yani bu son birkaç günkü diyaloglar, temaslar belli edecek onu. Ve bu saatten sonra da şu an itibariyle Beşiktaş cephesinin ya da Fenerbahçe cephesinin çıkıp da hakemle alakalı yapacağı hiçbir açıklamayı da samimi bulmadığımı baştan söyleyeyim. Bunu pazartesi yapacaklardı. Perşembe, cuma geçti artık. Cumartesi maç var. Beşiktaş'la alakalı tarafa gelecek olursak, daha doğrusu oyunla alakalı. Şimdi iki takımın da Avrupa maçları dahil, Türkiye'deki birkaç maç dahil, hazırlık maçlarını bir yana bırakıyorum, İzlediğimiz bir oyunu var. Bu oyunlar bize şunu gösteriyor. Futbol düzgün yönetilirse 90 dakikada, kurallara göre yönetilirse, renklere göre yönetilmezse, Beşiktaş kaybetmez. Bak, kazanır çok iddialı olur çünkü derbi ve deplasmanda. Beşiktaş kaybetmez. Çünkü Beşiktaş daha kompakt oynuyor. Daha birbirini tanıyarak oynuyor.

0: Cebitik erken başlamasının vermiş olduğu bir dinamizm var. Ama Fenerbahçe'de de kaliteli ayaklar var. Fenerbahçe 90 dakikanın 70 dakikası berbat bir oyun oynayıp son 20 dakikada Asensio'yla maç çözebilir. Örnek mesela. O yüzden veya Greenwood'da maç çözebilir. Ha diyeceksin ki Beşiktaş'ta da Orkun var, Vlahovic var, Trossard var. Evet var. Ama öbür tarafta daha oturmuş, geçen sene birbiriyle oynamış bir Asensio görüyorum mesela, atıyorum. İşte Oğuz'un performansı keza öyle. Stoper tandemi, orta sahada Gendouzi-Kante ikilisinin bir oturmuşluğu var. Yani Fenerbahçe'de biraz daha maç çözebilen oyuncular var. İç sahanın vermiş olduğu saha ve seyirci avantajıyla bambaşka bir senaryo çıkabilir ortaya. Ama olay takım oyununa kalırsa, kafa kafaya oynamaya kalırsa Beşiktaş kaybetmez. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'den iyi oynuyor. Peki. Her alanda iyi oynuyor yani. Ama keyifli bir maç olacağını tahmin ediyorum. Yani hakemin çok müdahalesi olmazsa eğer, son yıllarda izlediğimiz gibi karşılıklı gollerin olduğu bir Beşiktaş kesinlikle gol bulur. Yani bulmama ihtimali yok. Kaybetse de bulur. Ama karşılıklı gollerin olacağı, öyle 1-0 işte atıyorum 2-1, 1-1 falan gibi biteceğini zannetmediğimiz bir maç olur. Bakalım cumartesi günü inşallah maç bittiğinde biz Halil Umut Beleri değil de iki takımın da kıran kırana mücadelesini konuşuyor oluruz.
1: Peki. Şafak Konat'a eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Senin zamanın az olduğu için mesajlara dönmüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah derbiden sonra da veya ilk fırsatta yine derbiyi de değerlendiririz. Şöyle bitirelim. Evet, Halil Umut Beleri güvenmiyorum. Ama umarım hakem maçın önüne geçmez. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da dünya ünlü yıldızlar var. Keyifli bir maç izler Türk spor severler diyelim. Böyle de güzel bir temenniyle bitirelim.
1: Belki de derbi günü, öyle diyelim.
0: Tabii tabii olabilir, konuşuruz.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Görüşürüz, çok sağ olun.
1: Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada, konuştuğumuz noktada Şafak Malatya ile değerlendirmemiz sürüyor. Sürüyordu. Şafak Malatya ile değerlendirmemiz oldu. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıp kısa bir araya gideceğim. Şafak Bey'in Halil Umut Meler yorumlarına iki takım taraftarları da katılıyordur. Çok eminim. Çok haklı. Maç berabere biter. Kırmızı kart illaki olur. Çerni'den gol gelir demiş. Beşiktaş tarafında da kırmızı kart illaki olur demiş. Çerni'den de gol gelir demiş. Peki. Berk Bey, kahvemi yedin, Şafak Bey'in sözü vardı demiş. Şafak Bey'in sözü yoktur. Yani ben öyle sözlere izin vermiyorum. Sonra neden biliyor musunuz? Ya işte bizim kahve sözümüz vardı, bize forma sözünüz vardı. Bak unutmayın, öyle oldu böyle, öyle karman çorman oluyor ki ben yayınlarda bu tarz izinlere izin bu tarz durumlara izin vermiyorum açıkçası. Ama illaki bir söz vereceksek, illaki bir şey yapacaksak ben kendi adıma bir söz vereyim. Kendi kitabımı sizlerle paylaşayım. İmzalı bir şekilde kendi kitabımı yollamış olayım. Belki bunun için bir gün bir işte herhangi bir noktada çekiliş yaparız. Hatta bugün belki de yeridir. Bugün parantez programında madem konuştuk, boşuna konuşmuş olmayalım. Parantez programı özelinde yazan dinleyicilerimizden ve Sayar belki Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimizden birine orada Instagram'dan iletişimleri almak daha kolay olur ya, buradan çünkü mesajlar karışıyor. 100 mesaj, 200 mesaj derken okuyamadıklarımız ayrı, okuyabildiklerimiz ayrı. Sayar belki Instagram hesabından takip edip oradan da yazan bir dinleyicimize, belki yarın öbür gün 2-3 dinleyicimiz olur. Bugün bir dinleyicimize Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'la yazmış olduğum kitabı, çıkarmış olduğumuz kitabı hediye edeyim diyeyim. Onu aktarayım ve öyle bir sözümüz olsun madem öyle. Ama işte konuklarımızın verdiği sözleri haliyle sürekli hatırlatamıyoruz konuklarımıza. Ya işte şöyle bir sözün vardı, bu oldu, o oldu derken unutuluyor gidiyor. Şafak Bey sanırım kaçırdı. Serdal Başkan yabancı hakem isteğini dile getirdi. Fenerbahçe'ye pası attı ama onlardan bir ses çıkmadı demiş. Bakın ben de taraftarım ama yayına bağladığınız zaman bizleri olabildiğince objektif olmaya çalışıyorum. Mesleği bu olan insanlar amigo gibi yorum yapmaktan bıkmıyor gerçekten demiş. Ya moderatör amigo gibi yorum yapıyor mu, ona bakmak gerekiyor biraz. Haliyle Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonspor'u takip eden gazetecisi, Fenerbahçe'yi takip eden gazetecisi kaçacak biraz oralara. Günümüzün artık bu medya yüzü de oraya biraz evriliyor. Haliyle evriliyor diye hepimiz öyle mi olalım? Ben öyle değilim mesela, ayrı konu. Tutup da bir takımı körü körüne savunmam ama ya da işte sürekli bir takım özelinde savunuyorken, sürekli bir takım özelinde eleştiriyorken görmezsiniz. Bugün Fenerbahçe'yi eleştiriyorsam yarın Fenerbahçe'yi övdüğümü görürsünüz. Bu çok normaldir benim için. Ama size öyle gelmiyor demek ki, olabilir. Tolga Bey, Tolga Aydoğan. Ama tutup da ya işte sen Beşiktaş'ı çok savunuyorsun, gelme almayalım seni yayına gibi durumlar çok olan şeyler olmuyor yani, onu söyleyeyim.

0: Selamlar Berk. Tam tersi, hani mesela diyorsunuz ya, ben objektifim diyorsunuz bir taraftar olarak. Siz taraftar olarak, adı üstünde taraf kökeni. Yani sizin aslında objektif olmamanız doğal karşılanır burada. Ayhan Eroğlu der ki selam belki yayınlar, Fenerbahçe kadrosunun tecrübesi derbi maçta en büyük avantajı. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yorumcumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'daki yerlileri bir saysın bence. Fenerbahçe yerliler daha Galatasaray'dan, daha iyi Galatasaray'dan dedi demiş. Peki. Belki Hüseyin Mecit ben. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı yayınlar. Konuğunu da hiç sevmiyorum. Rakibimiz de olamaz ama ona söyle Galatasaraylı olarak bizim rakip. Bak ne kadar açık sözlü. Konuğunu da hiç sevmiyorum demiş. Sevmeyebilir, olabilir. Bak tutup ama amigo dememiş yani orada. Bizim rakibimiz olamaz demiş. Galatasaraylı olarak demiş. Her zaman böyle konuşuyor demiş. Peki. İyi ki varsın Berk Sayar demiş. Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Duasını da eklemiş bak Hüseyin Mecit. Berk selamlar demiş. İyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Berk Bey hayırlı yayınlar. Romario olabilir o isim demiş. Evet, Romario'yu ben de düşündüm sonradan ama tabii konuyu kapattığımız için. Grafite olabilir demiş Wolfsburglu. Grafite olduğunu düşünmüyorum. Hoş geldin Ahmet Ertaş ben. Abi Galatasaray orta sahada berbat bence. Yorumunuz nedir demiş. Berbat da denilmez. Neticesinde geçen yıldan kalan bir orta saha var. Çok da bozulmayan ama. Yani Sara, Lemina, Torreira dediğinizde mesela geçen yıl çok farklı şeyleri konuşturuyordu bize. Direkt yazabileceğiniz ilk 3 isimdi Galatasaray 11'inde ama şimdi Fenerbahçe'nin orta alandaki kuvveti daha başka. Fenerbahçe'nin orta alandaki rotasyonu, Fenerbahçe'nin orta alandaki görünürü, o gösterdiği, verdiği güven daha başka. Fenerbahçe'nin savunmada verdiği güven, işte Archie Brown'la son form durumlarından yola çıkarak, Semedo'yu ayrı tutarak konuşuyorum. Archie Brown'la, Skriniar'la, Ake'yle. Bir Samsun maçında da, bir Lyon maçında da fark etmeksizin, her iki maçtan da yola çıkalım, güven veren bir Fenerbahçe olduğunu görüyorum. Hani buralarda Fenerbahçe'nin ağır bastığını görüyorum ama ileride işte Vedat'ın yanına Greenwood'un ve aynı zamanda Oğuz Aydın'ın tam olarak oturması ya da işte Kerem'in oturacaksa, tekrar formayı alacaksa alıp orada oturması daha farklı şeyler konuşturacaktır bize. Şimdi bir ilerideki kağıt üzerinden ilerlemek zorundayım orada. İlerideki Osimhen'in, ilerideki orada da bir kriz var ama Sané'nin ve aynı zamanda bir diğer kanattaki Leao'nun neler yapabileceğini görmek gerekiyor. Lukaku'nun da aynı şekilde. Mesela bunu oraya da bağlayarak onu da söyleyebiliriz ama ben ilk etapta savunma ve orta sahada Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu, Galatasaray'a nazaran daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Hatta orta sahada Beşiktaş'a da üstünlük kurar. Savunmada Beşiktaş'a da üstünlük kurar. Ama tabii kağıt üzerindeki gibi olan derbiler görmedik biz son yıllarda. Onu da yorumuma ekleyeyim. Gabriel Jesus mu demiş farklı bir dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi iletelim tüm mesajlara. Halil Umut Meler yorumlarına iki takım taraftarı da katılıyordur demiş dinleyicimizin mesajını yeniden görüyorum. Ona da teşekkürlerimizi çok şey iletelim kıymetli dinleyicimize. Berk Bey sizi severiz, sayarız, dinliyoruz demek istedim. Demek istediğim şey de yerlilerden en güçlü Beşiktaş diyor ya mesela. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper diyorum, saygılarımı sunuyorum demiş. Amigo sözümü de geri alıyorum demiş. Şimdi Uğurcan'a katılırım. Yunus'un bugünkü performansıyla Yunus'a da katılırım. Ama Barış Alper'i, Eren Elmalı'yı, Abdülkerim Bardakçı'yı ne kadar ön planda tuttuğunuz bir dönemdesiniz Galatasaray'da. Bir kıyaslama içine girdiğinizde mesela. Hani kanatlardan bahsettik, savunmadan bahsettik. Abdülkerim'i, Eren'i, Yunus ve Uğurcan'ı ayrı tutuyorum performanslarını beğendiğim için son süreçte. Ama Barış Alper'i, Eren Elmalı'yı ne kadar ön planda tutarsınız onu sorayım ben size. Kötü niyetli hakemler var mı bilmiyorum ama kötü niyetli yorumcuların olduğunu biliyorum demiş. Peki. Yok Berk, Rivaldinho, Rivaldo'nun oğlu demiş. Peki, Brezilyalı. Abi yazdım Instagram'dan demiş. Yazın efendim. Selamlar, saygılar. Instagram'dan Sayerberg'den yazan bir dinleyicimize, takip eden bir dinleyicimize kitabımızı imzalı bir şekilde kargolayacağız dedik. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon hanımefendi ile çalıştığımız, arşivlerden birçok bilgi de eklediğimiz röportaj araştırma türündeki kitabımı sizler için imzalı yollayacağım. Sayerberg Instagram'dan takip eden ve yazan bir dinleyicimize. Yayınlar Berk Bey, Fenerbahçe'de transfer bitti mi demiş. Fenerbahçe'de transfer bitti Cihan Kamer'in dediğine göre. Sendeyiz Berk, selamlar, iyi yayınlar demiş. Sadece bu arada genç bir oyuncu. Hem kanat hem on numara oynayabilen genç bir oyuncu olma ihtimali. Aldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada az sonra Fenerbahçe'yi Erhan Alveroğlu ile konuşarak devam edeceğiz. edeceğiz. Hızlıca mesajlarınıza bakayım reklama gittiğimiz anda. Belki ne zamandır Instagram'dan takip alacağım ama bugüne nasip oldu. Kitap vesile olur belki demiş Orhan Özdamar. Neden olmasın? Instagram Sayerberg'den takip etmeniz ve mesajda bunu belirtmeniz halinde orada ya da yeni takip etmeniz halinde, ki anlaşılır zaten az çok. Orada sizlerden birine böyle çekiliş yaparak bir kitabımı göndereceğim, imzalı bir şekilde göndereceğim dedim. Ve Instagram Sayerberg'den de takiplerinizi bekliyorum diyeyim. Buraya da nereden geldik? Teşekkür edelim. Avukat bir dostumuzun Şafak Bey bana verdiği sözü tutmadı kısmından geldik. Ne dedik? Konuklarımızın verdiği sözlerde hani arkasında haliyle biz duramıyoruz, kovalayamıyoruz bu konuyu tabiri caizse. Ama ben bir söz vermiş olayım. Bugün Instagram'dan takip eden bir dinleyicimize hemen yayın evimle de iletişime geçerek oradan bir kitap ya da hatta benim evde de belki mutlaka henüz açılmamış ciltler vardır. Onlardan hemen birini size kargolayayım isterim. İmzalayarak hem de kabul ederseniz tabii naçizane Instagram'dan takibiniz ve kendinize oradan hatırlatmanız halinde. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız Fenerbahçe'yi. Erhan Alveroğlu hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk. Selamlar Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Hamdolsun. Çok şükür. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Her yerdesin. Takip ediyorsun. Her basın toplantısındasın. Ve tabii derbidesin bu hafta. Derbi öncesindeki Fenerbahçe gelişmelerini senden almak isterim.
1: Fenerbahçe'de gelişme, ilk Beşiktaş maçıyla ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem olacak. Halil Umut Meler olarak açıklandı. Önemli bir atama. Uzun süredir kariyeri ekside, düşüşte olan bir isim Halil Umut Meler ve tekrar bir derbiye atandı. Bence bu onun için de artık tamam mı devam mı maçı olacak. Çünkü ciddi hataları olduğu bir süreçten geliyor. Hatta Dünya Kupası'na gitmesi beklenirken oraya da gidemedi. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olayları kontrol edemeyen, başlamasına vesile olan birisiydi Halil Umut Meler. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bu maçta yapacağı doğru yönetim onun tekrar kariyer ivmesini yukarı çıkartacak. Onu söyleyelim. Aksi halde negatif olacaktır. Bugüne kadar 3 Beşiktaş Fenerbahçe maçı yönetmiş. İkisini Beşiktaş kazanmış. Biri berabere bitmiş. Bu 4. maç. Bu da eldeki veri. Tabii Fenerbahçe'nin transferle ilgili kendi taraftarıyla boğuştuğu bu süreçten sonra Beşiktaş maçına tekrar odaklanması, herhalde bu yarın falan başlayacak odaklanma. Bugün de çünkü Gendouzi'yi ve Greenwood'un UEFA Disiplin Kurulu'na soruşturmaya sevk edildiği açıklamasıyla o transfer neden yapmadınız, nasıl olacaklar devam ediyor. Ama tabii Beşiktaş maçının havası farklı olacaktır. Beşiktaş'ın yükselen bir ivmesi var. Diğer taraftan da Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kalmış ve fena da bir oyun oynamıyor. Hani iyi bir oyun oynuyor. Geliştire geliştire, üstüne koya koya oyunlarına devam ediyor. İsmail Kartal'ın derbi için planı son maçlarda olduğu gibi oyuna başlar başlamaz skoru almak. Bunu şeyde yaşadık, Lyon'da yaşadık. Bunu son oynanan maçta yaşadık. Hemen Samsun'da golü buldu Fenerbahçe. Üst üste pozisyonlar da buldu. Skoru alıp ona göre hareket etmek istiyor Fenerbahçe takımı. Yani topa hükmeden bir oyun oynayacak. Biliyorsunuz Mourinho ve Tedesco dönemlerinde geçiş hücumu deneyen bir Fenerbahçe vardı ve bunun için de kadrosunu kurup ayarlamıştı. Şu anda da o kurulup ayarlanan kadro artık düzenlenip normal noktaya getirilmeye çalışıldı. Birçok oyuncu yollandı. Bonservis, ciddi bonservise ödenen oyuncular bonservis alınmadan yollandı. Bir şekilde düzene oturtuldu. O anlamda İsmail Kartal'ın cumartesi günü kendi sahasında taraftarı önünde oyuna hükmedecek Fenerbahçelileri memnun edecek bir oyun başlangıcı yapacağını umuyorum. Kadroda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu geri dönüyor. Asensio dönemiyor ama Kerem dönüyor. Ama Kerem'in de kenarda olacağını öngörüyorum. Ben ilk 11'de Oğuz'un yine başlayacağını öngörüyorum. Bu arada tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın dokunuşlarından da biraz bahsetmek gerekiyor. Aziz Yıldırım öncelikle Ederson'la başlayan, hatta daha evvel seçim sürecinde yayınlarda Oğuz Aydın'la ilgili de konuştuğunu anımsıyoruz. O süreçlerde çok ciddi emek vermiş birisi. Ederson'la yaptığı konuşmadan sonra Ederson'un artan performansı Hatta Lyon maçında kurtardığı topları anımsarsanız ciddi bir gelişim söz konusu. Oğuz Aydın içinse az yıl

0: kaldırımın yanında bir de İsmail Kartal'ın güvenini ona aşılaması ve oyuncuda zaten olan potansiyeli çıkartması ciddi bir kazanım Fenerbahçe için. Geçtiğimiz dönemlerde İsmail Kartal'ın çok fazla hani dalga konusu olsa da Ferdi Kadıoğlu olsun, işte İsmail Yüksek olsun, bir şekilde bu oyunculara dokunuşunu biliyoruz. Evet, Ferdi Kadıoğlu'nu İsmail Kartal sol bek yapmadı ama orada geliştirdi, oynatmaya devam etti diyebiliriz. Oğuz Aydın için de böyle bir durum söz konusu ve hatta ben bunun daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Mesela Dorgeles Nene'nin henüz yeterince süre almadığını görüyoruz. Fakat ilerleyen zamanda bu kadro rotasyonunda mutlaka süre alıp oyunu da İsmail Kartal dokunuşuyla geliştireceğini düşünüyorum. Tabii ki negatif şeyler de olabilir. Bu bir İsmail Kartal övmesi yapmıyorum. Sadece gördüğüm noktayı söylüyorum. Derbide yine solda Oğuz'un olması öngörülmüş ama tabii ki daha yarın son maç idmanı var. O zaman biraz daha net bilgi sahibi olabiliriz ama Oğuz'un solda, sağda Greenwood'un, forvette de Vedat'ın olmasını bekliyoruz. Orta alanda bir değişiklik olmayacak. Yine Fenerbahçe'nin orta alanı Kante, Gendüzi ve İrfan'dan kurulacak. Ama tabii son Samsun maçında şunu gördük. İsmail Kartal söylemişti ama dikkat etmemişti birçok kişi. Greenwood ve İrfan Can maç içinde çok fazla yer değiştirdiler. Yani İrfan Can kenara geçti. Greenwood Alex'in oynadığı gibi ikinci forvet misali serbest de oynadı. Bunu da gözlemledik. Bu noktada Fenerbahçe oyununa katkısı oldu bu değişikliğin. Çünkü rakip savunmayı da daraltıyor. Bugün aslında bir programda şöyle bir soru geldi. Fenerbahçe çok kanatlardan gidiyor ama sadece bu planla mı oynayacak, ortadan gitmeyi düşünmüyor mu, bir B planı yok mu? Aslında şöyle bakmak gerekir Berk. Kanatlardan giden oyunda Fenerbahçe sonuç aldı. Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı buna önlem alsa bu sefer Fenerbahçe ortadan hamle yapacak. Bugüne kadar hep gittiğinde sonuç aldığı için oradan devam ediyor. Ama bu sadece şu demek değil. Kanatlardan oynayacağız sadece, Greenwood, Oğuz üzerinden Vedat'ı ortalarla oynayacağız sadece değil. Diğer tarafta merkezden de Fenerbahçe'nin ciddi hareketliliği var. Mesela İrfan Can'ın eleştirildiği iki tane cezaya üzerinde kaçırdığı gol var. Kaleciler yerdeyken. Talişka'nın ceza sahasının oralardan, ceza yayının oralardan attığı goller var. Bu da merkez organizasyonu. Paslaşarak Berkaçlar'la içeri girilen pozisyonlar da var. Yani Fenerbahçe'nin aslında hücumda çeşitli varyasyonları var. Sadece şu anda goller hep kenardan ve duran toplardan geldi diye bu konuda acaba bir planı yok mu deniyor. Bu arada duran toplar için Fenerbahçe'nin özel idman yaptığını.
1: Bir dönem Beşiktaş mesela, tam da derbiye denk gelmişken söyleyeyim. Bir dönemde Beşiktaş'ta bunu konuşuyorduk. Hatırlar mısın? Yani Beşiktaş'ta evet, hep kanatlardan gelen ortalar, hep böyle bir hazırlık. Hatta Kovarejma dönemi miydi?
0: O zamanlardı sanırım, hep kenardan Simaoğlu, Kovarejmalı dönemde kenarlardan gidiyordu. Duran toplar Fenerbahçe için önemli. Çünkü Fenerbahçe duran toplardan gol buluyor, penaltı buluyor, bir şekilde sonuç alıyor. Duran topları özel olarak, yani birebir İsmail Kartal'ın çalıştırdığını söyleyelim. Bu önemli bir not bence. Nasıl ki Aziz Yıldırım'ın Ederson, Oğuz Aydın görüşmesi yaptığı ve sonuç aldığı söylüyorsak, İsmail Kartal'ın da duran topları kendisinin çalıştırdığını söyleyelim. Bu noktada Fenerbahçe için önemli bir nokta. Beşiktaş üzerinden okuyacak olursak yükselen bir performansı var Beşiktaş'ın. Hocası da Vincenzo Italiano da coşkulu, duygulu bir hoca. Takıma da yansıtmış bunu. Özellikle son Beşiktaş maçına, 6-2'lik maçı seyreden Fenerbahçeliler biraz bir Vlahovic'ten bir korktular mı diyeyim, öyle mi denir, korktu demeyeyim de Vlahovic böyle bir tedirgin etti Fenerbahçelileri. Aslında evet, Vlahovic çok etkili bir oyuncu, çok iyi de bir oyuncu, tam ritim tutmadı, hala böyle biraz süreye ihtiyacı var, Fenerbahçe savunmasını zorlayabilir. Orada da Skriniar devreye giriyor bu sefer. Vlahovic konuştuğumuzda, Skriniar çok önemli bir oyuncu, Vlahovic muhtemelen o tutacaktı. Skriniar için bu sezon kötü başladığı yorumları var. Fakat şunu gözden kaçırıyor insanlar belki. Geçtiğimiz sezon savunmadaki bütün açıkları kapatan Skriniar'dı ve çok göze batıyordu. Şimdi Ake öyle güzel bir oyun oynuyor ve arkayı öyle güzel domine ediyor ki dikkat edin, topla çıkan genelde Ake oluyor. Skriniar sadece kendi görevini yapıyor ve dikkat çekmiyor bu yüzden. O anlamda

0: Fikrin Yar'ın hani birebir adam markajında çok etkili olduğunu biliyoruz. Tabii ki futbol bu. Vlahović Fikrin Yar'a üstünlük kurabilir. Bu konuda bir şey diyemem ama gerekli önlemi alacaktır Fenerbahçe diyelim. Beşiktaş'ın orta sahasının güçlülüğü de dikkat çeken bir diğer unsur benim açımdan. Nasıl ki Fenerbahçe'de Kante, Guendouzi orta sahası çok kuvvetli diri ve rakibe nefes aldırmıyor diyorsak, Beşiktaş'ta da hem ofans yönüyle hem defans yönüyle Orkun ve yanındaki Salih ile ciddi bir ivme yakalandı. Bunu söyleyeyim.
1: Peki Fenerbahçe tarafında ben az önce de konuştuğumu da söyledim. Orta alanda ve özellikle geride güven veren bir Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ligin genel tüm takımlarını kapsayan kıyasladığımda yerde de bunu söylerim. Bunu söylemekten çok geri durmam. Ama bir dinleyicimiz mesela şöyle bir yorum yapmış senin için. Son olarak şunu ifade edeyim. Erhan Bey'i gazeteciden öte çok doğru, isabetli ve teknik yorum yapan biri olarak beğeniyorum dinlemeyi demiş. Bu açıdan teknik açıdan değerlendirdiğinde sen ne dersin? Orta saha ve savunma anlamında. Biraz değindin az önce ama biraz daha detaylandırdığında Erhan Alvaroğlu.
0: Ya şimdi dediğim gibi hangi takım üstünlük kuracak, evet, bu noktada bir şey diyemem. Beşiktaş'ın ama şöyle bir gerçekliği var. Beşiktaş Fenerbahçe stadında galip geldiği maçlarda, ki birinde geriden geldi, Redmond'un sonradan oyuna girip maçı çevirdiği, ilk yarının 1-0 bittiği maçtı hatırlayın. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de galip geldiği maçlarda biraz böyle hikayesi olan maçlar oluyor. Koray'ın attığı golü hatırlayın, Redmond'un girdiği maçı hatırlayın. Öyle bir maç beklemiyorum ben açıkçası. Çünkü Fenerbahçe şu anda o dağınık pozisyonda değil. Yani maçı öne geçtiğinde geri kaptıracak bir Fenerbahçe yok. Ama orta alan konusundan bahsedersek, evet, Beşiktaş'ın orta alanını beğeniyorum. Fakat Fenerbahçe'nin orta alanı şu anda daha kolektif, daha alışmış. Geçen seneden bu yana, Kante'nin devre arasından transferinden bu yana Kante Guendouzi ikilisinin oyun ezberinin oluştuğunu ve onlarla birlikte oynayan oyuncuların da bu rahatlığı yaşadığını söyleyeyim. Bakın geçen seneye oranla Fenerbahçe 8 tane oyuncusunu korudu. Son 8-10 seneye baktığınızda her sene Fenerbahçe yeni 11 yapıyordu. Ama bu sene 8 tane oyuncu korundu. Bunların yanına ne alındı? Az evvel Şikrinyar'dan bahsettik. Acaba kötü mü oynuyor diye yorumluyorlar. Oysa yanına gelen Ake müthiş şekilde Şikrinyar'ı rahatlattı. Sağ tarafa Greenwood geldi. Gol noktasında Fenerbahçe'nin hani oyunun kilidini açma noktasında ciddi bir artı sağladı. İleri uca Vedat geldi. Fenerbahçe'nin o gol sorunu yaşıyor, gol atamıyor dediğimiz noktada Lyon'a attı, Samsun'a attı, attıkça atıyor. Ki sakat olmasaydı belki de daha başka bir şey konuşurduk, o Gençler Birliği maçındaki kaza olmazdı diyebilirdik. Fenerbahçe artık oyun ezberi de oluşmuş, aynı takımla oynayan bir takım. Bu tabii ki Beşiktaş'ın da yeniden yapılandığını gözlemleyebiliriz. Özellikle savunmada Beşiktaş'ın ciddi zaafları var. Beşiktaş'ın orta alanı ne kadar kuvvetliyse savunması o kadar zayıf ve dengesiz. Mesela Beşiktaş'ın sağ tarafta Murillo'yla çok fazla hücuma çıktığını görüyoruz ama en çok hata da Murillo'nun çıktığı kanattan veriyor Beşiktaş. Rıdvan Aksu'nun yine aynı şey, Rıdvan Yılmaz'ın aynı şekilde soldan etkili gittiğini ama yine arkasında açıklar bıraktığını, yan toplarda sorun yaşadığını kısa boyu sebebiyle biliyoruz ki bunları da Fenerbahçe değerlendiriyor. Lyon'un savunmasının beklerinin kısa olması Arşi Brown'un attığı golü sağlamıştı. O anlamda bir taktik savaşı da olacak gibi gözüküyor. Italiano da iyi bir taktisyen, İsmail Kartal da iyi bir taktisyen. Fenerbahçe'nin hani Beşiktaş'ın zayıf taraflarının iyi çalıştığını düşünüyorum. Hala da çalışıyordur tabii ki. Duran toplarda bir silah olacak diye az evvel söylemiştim. Bu noktada Fenerbahçe'nin orta sahasının Beşiktaş'a üstünlük kurabileceğini öngörüyorum. Sağ ve seyirci avantajıyla birlikte. Ama burada en başa dönersek yine hakemle kilitleniyor iş. Hakemin maçı oynatmaya meyilli, sertliğe tolerans tanımayan ve maçı elinde tutan bir yönetim göstermesi gerekiyor. İki takım adına da hak neyse onu çalması gerekiyor. Bakın Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin iki tane net penaltısı verilmedi. Döndük Beşiktaş bir maçta oyuncunun saçı çekildi, kırmızı kart verilmedi. Öbür maçta Beşiktaşlı oyuncunun yüzüne darbe vurdu. Bu sefer Beşiktaş'ın rakip oyuncusuna kırmızı kart verilmedi. Yani hakemlerin bunları değil her şeyi olduğu gibi yakalaması gerekiyor. Biraz ülkemizde bu konuda sorun var. Umarım derbide hakemin konuşulmadığı, az evvel dediğimiz gibi taktiklerin, oyunun, gollerin, hareketlerin konuşulduğu bir maç yaşarız.
1: Bir mesaj daha var sana yorumlarınla ilgili. Bu arada Rıdvan Aksu dedin az önce. Erhan Alvaroğlu'nu andı Rıdvan Aksu dedi. Bir dinleyicimiz ona. Rıdvan Yılmaz diyecektin belki de.
0: Evet sonra düzelttim.
1: Düzelttin. Belki Erhan Bey'in yorumları çok isabetli demiş. Bu defa Orhan Bey bunu diyor. Ve yerinde bir yorum yapıyor demiş. Galatasaray hakkında yorum yapabilir mi? Bu sezon Galatasaray'ı nerede görüyor? Şampiyonlar Ligi'nde nerede görüyor demiş. Sana Galatasaray'a ilişkin sorular da geliyor.
0: Sağ olsun, teşekkür ederim. Galatasaraylıların aslında bazı yani sosyal medyada eleştirildiği bir kişiyim ama genelde evet. Ortadan konuşup
1: zaman zaman rast geliyorum evet Erhan Arveroğlu.
0: Gördüğünü söylemeye çalışan biriyim. Galatasaray şu anda ligde en olgun takım. Yani olgun takım dediğim şu 4 senedir oynayan, birlikte oynayan, oyun ezberi, oyun geçişleri hepsi artık ezberlenmiş, oturmuş. Bazen kadrosundaki gediklere rağmen yerine geçen oyuncularla birlikte o takım harmonisinin, takımdaşlığın ya da oyun ezberinin o yeni giren ya da eksiği dolduran oyuncuyu sırıttırmadığı bir takım. Yine bana göre şampiyonlukta en güçlü adaylardan biri. Bakın Galatasaray Lig'e çok kötü başladı. Ama gördüğünüz gibi sanırım 3-6-7 puanım var.
1: Evet,
0: öyle anımsıyorum.
1: Lider.
0: 7 puan var.
1: Lider.
0: Ve çok kötü başladı
1: Gençler,
0: değil mi?
1: Gençler Birliği ile aynı puanı paylaşıyor. Maç,
0: ya lider
1: maç fazlası
0: ama
1: değil. Orada avaraj farkı lider.
0: Sosyal medyadan, transferden, oradan buradan baktığımızda çok kötü başladı değil mi?
1: Doğru.
0: Yani insanların aklında çok kötü başladı. Berbat başladı. Ama lider. Bunun bir de 10 hafta sonrasına bakın. Galatasaray zaten kötü başlayıp, oyun olarak kötü başlayıp toparlayan bir genetiğe sahip. Ve böyle olunca da ne oluyor işte? Takım kötü başladığı zamanlarda kazanma alışkanlığının oluşması olgun takım olmasıyla ilgili. Hem bu noktada senenin sonlarını, ligin sonlarını en iyi oynayan takım camia Galatasaray diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü şöyle bir handikap var Galatasaray'ın. Galatasaray şampiyon oluyor 4 senedir. Lige geç başlıyor, idmanlara geç başlıyor yani. Geç başladığı için form tutması geç oluyor. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir bunlar hep Haziran'ın 20'sinde başlayıp artık lige başlarken formda takımlar olmuş oluyor ve diyorlar ki Galatasaray kötü başladı. Hayır öyle değil işte. Fenerbahçe çok iyi başladı diyorum ben. Kaç puanda? 6 puanda. Galatasaray çok kötü başladı diyorlar. Kaç puanda? 7 puanda. Biraz böyle bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın yine ligin en iddialı takımı olduğunu düşünüyorum. Hani onun ardından bu sene de hani nasıl geçecek daha çok erken şu anda bilemeyiz ama yine Fenerbahçe Galatasaray arasında geçecek bir lig olarak öngörüyorum. Tabii buna Beşiktaş katılır mı bilmiyorum. Bakın şöyle aslında göreceli bir şey bu yorumlar. Trabzonspor'u herkes şampiyon ilan etmişti hatırlayın. Hı hı. Hocası aynı işte Fabinho'yu aldı, Muhammed Salah'ı aldı, şimdi Dijou'yu aldı. Süper takım olacak diyordu. Kocası gitti Trabzonspor'un. Yani çok etkenli bir şey bu. Bir yerlerden hep bir şekilde yeni bir şeyler oluştuğunda net konuşmak mümkün olmuyor. O anlamda tekrar başa döneyim. Ben Galatasaray takımını en hazır olmasa da en iddialı takım olarak görüyorum. Ki iki hafta sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kondisyon ya da oyun maç pratiği anlamında aynı seviyesine gelir. Avrupa'yı sormuştu sanırım beyefendi.
1: Doğru.
0: Avrupa konusunda Galatasaray'ın her zaman olan bir avantajı vardı. Hep böyle fena kura çekmiyordu. Bu sene Galatasaray'ın kurası zor. Onu söyleyeyim yani. Bunda sanırım herkes hemfikir. Çünkü en zor 4. kurayı çekmiş yanılıyorsun. 4 ya da 6. Fenerbahçe ise en zor 34. kurayı çekmiş. Yani bu noktada Galatasaray'ın kurası zor. Bir de üstüne fikstürü de zor. Yani ilk 4 maçı neredeyse işte hani en zor takımlarla oynuyor, dışarıda oynuyor gibi bir süreci var. Eğer buradan yara almadan çıkabilirse Galatasaray ya da minimum yarayla çıkarsa, o zaman Avrupa'da da bir şeyler söyleyebiliriz yani Galatasaray adına. Ben böyle bakıyorum Galatasaray için.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Son olarak eklemek istediğin farklı bir şey yok.

0: olursa sağlayacağım.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Erhan Alveroğlu ile konuştuk ki müsait olması halinde hafta sonu derbi öncesinde de konuşacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Bu arada Galatasaray kurasının neresi zor lütfen demiş. Geçen sene biz bu takımlarla Avrupa Ligi'nde oynarken köy takımı diyorlardı hepsine demiş. Telaffuzum yanlış oldu, özür dilerim. Bugün böyle bir tık kırgınlık, yani o kırgınlık soyut değil, somut kırgınlık öyle söyleyeyim. Bir hastalık durumu var efendim. Onun için böyle zaman zaman öksürme tıksırma deriz ya, bunu da bu aralar benden çok duyar oldunuz. Ama tabii dikkat etmemek klima karşısında gelir gelmez örneğin ofise direkt klima karşısında çalışmaya başlamak gibi gibi detaylar. Evde aynı şekilde bu tarz detaylara çok dikkat etmemek insanı biraz yoruyor. Aman dikkat edin, aman dikkatli olun diyelim. Tam da o havalara giriyoruz. Böyle sıcak havada öksürüp tıksırmak iyi bir şey değil. Antibiyotik kullanmak zorunda kalmak iyi bir şey değil. Ama böyle bir geçmiş olsunluk durumumuz var. Geçsinlik bir durumumuz var, öyle söyleyeyim. O yüzden onun için yayına da yansıyorsa bu, onun için özür diliyorum. Özellikle enerji kısmına çok yansıtmamaya çalışsak da böyle. Ama bizim sektörde de her ne kadar öyle hasta olduğumuz bir durum olsa dahi onu yansıtmamaya çalışıp mikrofona dört elle sarıldığımız yayınlarımız olur. Ve gelen mesajlarla yavaş yavaş bitireceğiz. Lütfen Galatasaray'ın kurasının neresi zor demiş. Onu bir kere daha atmış dinleyicimiz. Ben iki takımın da kalitesi hemen hemen birbirine yakın gibi görüyorum. Maçın kaderini hakem belirler demiş. Berk abi takip ettim demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bu arada onu hatırlatayım. Program çıkışına kadar hatırlatmış olayım. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabı sizler için imzalı bir şekilde adresinize göndereceğim. Oradaki DM kutusundan da haberleştiğimiz takdirde Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz halinde orada küçük çaplı bir çekilişimiz olacak. Bugün özel bir kitabımı sizlere göndereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bir hediyemiz olacak orada. Onu da aktarayım. Bir kitabı Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz halinde size imzalı şekilde göndereceğimi anlatayım, hatırlatayım. Diyelim çıkışa yakın, şöyle program bitene kadar da ne kadar istek ve mesaj gelirse o kadar da hemen hızlıca onu sonuçlandırırız. Programın bitiminin ardından Instagram'dan bakacağım. Merhaba, ben Muhammed Hollanda'dan. Bu hakem hataları hiçbir zaman Galatasaray aleyhine olmuyor. Oluyorsa da puan kaybetmiyor. Sistem Galatasaray'a çalışıyor. Selamlar Muhammed ben demiş. Yok üstad düzeltti, ben espri yaptım demiş. Düzeltti evet Rıdvan Aksu, Rıdvan Yılmaz dedi sonradan. Yayınlar Berk kardeşim, İsmail Kartal 1'de 99 puan aldı, bunu da unutmayın. Yayınlar ben Kemal demiş. Peki bak, onu da hatırlatıyor ama gülerek hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor acaba? İsmail Hoca'yı bir de buradan eleştirenler var değil mi? Bir de öyle bir durum var yani. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyoruz. Allah acil şifalar versin demiş. Yok öyle çok büyük bir durum değil. Küçük çaplı bir hastalık. İşini sevmeye bakıyor yayını iyi yapmaya çalışmak. O yüzden bu tarz hastalıkları da çok hani özür dileyerek geçiyoruz. Sizlere yansıdıysa öksürük tıksırık kısmı, ki yansıyor ister istemez. Yapınca bile mesela bunu da canlandırarak anlatmak istemezdim ama böyle bir insan kötü oluyor. Ya diyor şimdi arabayı son ses kısık kısık o yorumcuyu dinlerken açmış bir dinleyiciye böyle bir ses tonuyla birden öksürükle girmek iyi olmuyor. Hapşırıkla mesela korkutur insanı böyle şeyler. O son ses dinlediğiniz zamanlarda. Ben iyi bir radyo dinleyicisiyim. İyi bir yayıncı mıyım onu bilemem ama iyi bir radyo dinleyicisiyim. Ondan dolayı böyle biraz orada empati kurabiliyorum galiba. Bence halı saha maçına çıkmamak için bahane arıyorsun abi demiş. Halı saha maçımız yok ya bugün. Berk selam demiş. Ümit Bey mesajını göndermiş. Bulaşık makinesi ne oldu demiş. Bulaşık makinesi düzeldi mi demiş. Bulaşık makinesi ile ilgili bir şey mi konuştuk ya sizle? Ümit Akbaharer gelen mesajlarda bunu iletmiş. Bulaşık makinesinde problem yoktu ya. Abi helvanı kavuralım mı demiş Çağdaş Çağlar. Yok ya, abarttınız sizler. Ben geçmiş olsun, bende de kırgınlık var ama biraz Aziz Başkan'a transfer yapmalı Aziz Başkan demiş. Bizim kırgınlığımız Aziz Başkan'adır demiş. Peki. İyi yayınlar Berk abi. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener Fenerbahçe Beşiktaş. Anlamadım. Çok karışık yazılmış. 3-1 yener Fenerbahçe şampiyonluktan olur demiş. Düzeltiyorum. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener demek istemiş. Fenerbahçe şampiyonluktan olur demiş. Peki. Anlamaya çalışmama sebebim şu. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1 yener Fenerbahçe şampiyonluktan olur. Biraz böyle karışık olunca Hasan Bey teşekkürler.

Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş için ucundaysa bu tarz derbilerde güzel şeyleri konuştuğumuz derbiler izlediğimize hep şahit oldum geçmişte. Bu da onlardan biri olacaktır diye düşünen taraftayım açıkçası. Büyük hoca İsmail Kartal 99 puan aldı. Gerisi nerede? Aldı da ne oldu acaba? Merak ediyorum Berk demiş. Mehmet Acı'nın mesajı bu da mesela. Ne helvası kardeşim, sesin iyi geliyor demiş. Ya ne helvası zaten, bir attı kuyuya taşı. Bak çıkartmaya uğraşıyoruz, helva melva yok. Allah korusun, Allah gecinden versin. Belki geçmiş olsun. Bizim de bir Hidayet vardı rahmetli, o da böyle kırgındı demiş. Hidayet abi vardı demiş. Nurullah Salalı. Şimdi nereden nereye geldi konu bak. Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun Berk. Bir de Hidayet abi vardı rahmetli, o da böyle kırgınlığı vardı. Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin. Nerelere getiriyorsunuz konuları? Allah gecinden versin. Sağlıklı uzun ömür versin. Sizlere de bu mesajı atıp, böyle espri niyetine de olsa bu mesajı atan sizlere de, bizlere de efendim. Öyle diyelim. Selamlar. Radyo Gol ailesine ben İstanbul'dan selamlarımı gönderiyorum. İbrahim Yeniler... İbrahim ben. Yeniler bilmez, Aziz Yıldırım'a inanın, destek verin. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1, skor böyle demiş. Aziz Yıldırım'a inanın, destek verin. Yeniler pek bilmez kısmına katılmayan var mı mesela, Fenerbahçeli olup? Fenerbahçeli olup Aziz Yıldırım dönemini görüp bu kelimelere, bu cümlelere katılmayan var mı son 8 yılda da görüp? Bunu merak ediyorum mesela, bunu sorayım. Berk iyi yayınlar. Ben iki takım arasında çok büyük bir kadro kalitesi farkı olduğunu düşünmüyorum. İş tamamen teknik direktörlerde ve taktikte bitecek. İtalyano'nun taktik olarak İsmail Kartal'ı rahatça yeneceğini düşünüyorum. 2-0 yener Beşiktaş demiş. Boyutlu Hasan atıyor bunu. 3'te yazıcılarda boyut anlamında, burada 3 boyutlu yazıcılarda sosyal medyada birçok içeriği var Boyutlu Hasan'ın da, oradan da takip edebilirsiniz. O da dinleyicimizmiş bak. Peki gol makinesi aldık, bulaşık makinesi çıktı muhabbetine gönderme yapıyor olabilir demiş. Hayır öyle yapmıyor ya, bak ne diyor. Pardon Berk, Can'ın makinesiydi o, sana da geçmiş olsun demiş. Can, bizim Can Genç'in galiba bulaşık makinesi bozulmuş, yayında söylemiş. Ümit Akbahar Erdi diyor ki ne oldu diyor. Yani bulaşık makinen düzeldi mi diyor. Yok, bulaşık makinemizde bir problem yok. Zaten bir gömmediğiniz kaldı bize. Bir bulaşık makinen problemli diyorsun. Bir Allah rahmet eylesin, o da kırgınlığı vardı diyorsun. Yani bir gömmedi, bir bulaşık makinemi gömmediğiniz kalmıştı bugün. Bak eve giderim, bu sefer servis çağırmak zorunda kalırız. Bulaşık makinesinde problem olur, Allah korusun. Onu da size yıkarım, söyleyeyim. Yapmayın. İşin esprisi, teşekkürler. Güldürüyor mesajlarınız. Can Genç'e soracağım ama Ümit Bey. Bulaşık makinesi düzeldi mi diyeceğim. Yayında öyle bulaşık makinesinin boş düzeltiyorum. Bulaşık makinesinin bozulduğuna ilişkin bir şey söylemişsin derim. Markaya gitti aklımız. Ondan öyle dedik galiba. Bizim orada Adana'da bir laf var Berk Bey. Peki, teşekkür ettim Adana'daki laf için. Vay, teşekkür ederim, çok büyük adamsın demiş. Ne demek? Boyutlu Hasan'ı takip edin. O da Instagram'da yazıcılara ilişkin, ki bu da ilgi, iyi bir ilgi alanı son zamanlarda. Yazıcılara ilişkin çok farklı işler, içerikler üretiyor. Onu aktaralım dedik ve tabii tüm bunlarla beraber mesajları okumadan geçmeyelim dediğim anlarda yayını da uzatmış olduk, önümüz açık diye. Önümüz kim ne dedi formatı diye biraz da. Selam, kolay gelsin. Derbiye Halil Umut Meral verildiyse maçı berabere bitirir. Sonunun Galatasaray'ın işine yarayacağı bir durum olacağını söyleyeyim demiş. Berk abi selamlar. Bitti mi? Bitmedi çekiliş. Instagram Sayerberk'ten takip etmeniz halinde bir kitabımı imzalı bir şekilde Mehmet Akif Ersoy'umuzun, İstiklal şairimizin torunuyla Selma Argon hanımefendi ile birlikte, Selma hocamla birlikte yazmış olduğum o kitabı, röportaj araştırma türündeki kitabı imzalı şekilde kargolayacağım direkt evinize ya da işinize, nereyse verdiğiniz adres. Oradan takip edin lütfen. Takip eden birçok isim var. İsmail Bağcı, Tuncay Torun, 3 Işıklar adında bir kullanıcı adı olan bir isim, Aydın Bey, Orhan Bey, işte Mesut Bıyıklıoğlu, Enes Kılınç, yayın biter bitmez oraya da döneceğiz, hepsiyle de ilgileneceğiz. Bir İsmail Bey daha takip isteği yollamış mesela. Mehmet Bey teşekkürler. Mustafa Bey'in mesajı var, aynı zamanda takip isteği var. Fenerbahçe logolu bir dinleyicimiz var, buradan takip eden aynı şekilde, ama adı yazmıyor. Peki, o da takip isteği yollamış. Bir kitabımızı göndereceğiz dedik. Teşekkür ediyorum. Evet.
derken İstiklal Şairimiz diye belirttim. Belirttik efendim. Merak etmeyin. Tam da söylediğiniz andan bir dakika önce belirttik. Sağ olun. Belki şaka yapıyorum kardeşim. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür versin. Peki, teşekkür ederim. Futbola ilişkin sorularınız varsa alalım. Selamlar İbrahim Bey. İbrahim ben demiş. Bir mesaj daha atayım dedim. Fenerbahçe bu maçı alır. Mantıklı bakarsak defans hattında büyük fark var ve her şey eşit değil. Fenerbahçe 2-1 yener demiş. Defans kısmına katılıyorum. Hayırlı yayınlar. Eskişehir'den selamlar demiş Kadir Bey. Tanrı sağlıklı ömürler versin demiş. Fenerbahçe Beşiktaş maçını Beşiktaş 2-1 kazanır demiş. Berk, bulaşık makinesi bozuk Can Genç'in. Can Genç'le biz konuşmuştuk dakika skorda bunu. Vay be, dakika skorda bulaşık makinesi oluyor bazen. Bak, biz de parantezde ne yaptık? Geldik kitabımızı konuştuk ya da işte ne bileyim helva konusuna kadar gitti iş. Güzel oluyor. Radyo golün samimiyeti burada işte. Oyun akmıyordur. Top orta sahadadır. Orta sahada top çeviriyorlardır. Bir bulaşık makinesi bozuk olma durumu konuşulmuştur yani. Selam Berk. Nasılsın acaba? Haber masasında Serkan Çetiner var mı bugün? Sevgiler, saygılar demiş. İyi akşamlar demiş. Ahmet ben demiş. Haber masasında Fatih Demirkol var bugün. Benim de bir saat sonra haber masası programının olduğunu bilmez gibi iki programı birleştiresim varmış gibi hala yayındayım. Çıkacağız. Hemen hızlıca kapatacağız. Uzattığımız için yayını gevezelik yapıyorum. O rahatlıkla gevezelik yapıyorum. Yoksa biliyorsunuz bir saat boyunca hem Erhan Alveroğlu'yla hem de hemen öncesinde yaptığımız Şafak Malatya bağlantısıyla konuştuk, detaylandırdık. Selamlar, kimin kazanacağını bilmiyorum ama Beşiktaş daha az stresli. Fenerbahçe için ya yap ya da biz haftası olabilir demiş. Anlamadım o kısmı, yanlış yazılmış. Geçen yıl Fenerbahçe'yi yememek için her şeyi yapan, yenmemek için her şeyi yapan Beşiktaş ve hakemin verdiği penaltı bu yıl aynısı olacak mı acaba demiş. Tevhid Kök, Tevhid Bey'in mesajı böyle, Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun dedim. Teşekkür ettiğim noktada da bir detay aktaralım. Diu Trabzonspor için geldi. Franklino Diu yine Bisaulu futbolcu, Gineli futbolcu. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. Yine Bisaulu futbolcu. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak diye hatırlatalım. Orayı da sizleri bu şekilde götürmüş olalım. Parantezin sonuna geldiğimi hatırlatayım. Sayar belki Instagram hesabımdan takip eden ve mesaj atan bir dinleyicimize kitabımı imzalı şekilde yolluyorum. Bunu zaman zaman yaparız. Zaman zaman da sizlerle böyle kitap buluşturmaları yaparız. Hediyeleri göndeririz efendim. Bunu da iyi alışmış olduk. Buradan bir dinleyicimizin önerisiyle gelen bir şeydi aklımıza. Ve oradan takip edip Sayarberk'ten bana yazmanız halinde bir dinleyicimize, adaletli olsun diye orada hızlıca, belki de iki dinleyicimize orada hızlıca bir kitap gönderimi yapacağımı hatırlatayım. Onu da hatırlatarak yayına son vereyim. Haber masasında saatler 18.10'u gösterdiğinde Fatih Demirkol'la gündemi bu defa tüm başlıklarıyla konuşacağız. Derbi özel olmayacak şu anki gibi. Haber masasında görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 10.08, biraz rötarlı girdik yayına. Muza ve Burak Beşiktaş'la ilgili detayları konuşuyorlardı. Ben de İrfan'ı bekledim bu esnada. O da herhalde büyük bir ihtimalle yola takıldı, gelecektir. Yavaş yavaş İstanbul'un artık yoğunlaştığını, insanların geri döndüğünü, işte onlar yokken buraların daha güzel olduğunu, dutlukmuş gibi bir hava estiğini falan net söyleyebilirim yani. Onlar olmadan buralar çok daha güzel. Onlar, others'lar, diğerleri, paralı olanlar, zenginler. Biz bize burada mutluyduk, hani öyle tatile gidenler, dönmeyenler, yazlıkçılar. Biz burada beton arasında yaşamaya çalışanlar gibi bir ajitasyona dönüşebiliriz.

Bilir konu. Onu yapabiliriz yani. Şimdi yavaş yavaş transferlerin artık son aşamaları. O gün bugün bitti bitiyor, gitti gidiyor.

0: Mesela bir Nelson krizi vardı Galatasaray'da. Bir türlü gitmek bilmiyor. Şey gibi düşün yani, hani bel ağrıları gibi falan düşün. Yani bir ağrı çekiyor Galatasaray orada. Hani sebebini bilemediğiniz sinir uçlarıyla oynama durumu var. Yani eğer sinir uçlarını yakarsak orası biraz daha hissiz kalabilir. Endişesi falan da yaşanıyor yani. Hani ilaç kullanıyor. Onun sonrasında ara ara ağrılar gidiyor ama birden hiç ummadık bir anda birden böyle bir elektrik falan yapıyor. Nelson krizi dediğimiz, tıpta da yeri olan, yok tıpta falan yeri yok. Nelson krizi. Nelson sendromu falan diye. Victor Nelson'la yollar ayrılmış en sonunda. Tedavi olmuş Galatasaray. Bir dönem şampiyon yapan oyuncular arasında gösterilen, ya ne zaman şampiyon yaptı falan diyenlerin, hani önüne koyarım belgelerini falan koyarım, yani yazdıklarını koyarım baba, hani stoper dediğin, hücum dediğin, savaşçı dediğin, ruh dediğin falan adam Nelson'dan bahsediyoruz. Neden bu hale gelebildiği ya da bundan sonrası için neden bir daha fayda alamamakla ilgili bir sürü şey var. Bunu Beşiktaş adına da söyleyebiliriz, bunu Fenerbahçe adına da söyleyebiliriz. İrfan'ım da geldi sağ olsun. Söyleyebiliriz merak etme. Hepsini söyleyebiliriz.
1: Yok, yok.
0: Bizim söyleyemeyeceğimiz bir şey yok İrfan. Bizim geçmişimiz temiz böyle şeylerden. Ondan sonra Nelson'un bir ara böyle Türkiye'den bir takıma gidebilmesi, yurt dışına, ülkesine geri dönebilmesi gibi gibi şeyler yapılacaktır. Nelson krizi bitmiş. Nelson gitmiş. Fiorentina çok istemiş ama Torreira takımda kalmış. İşte Biciabu dün sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'da çok büyük şeyler başaracağına inandığını söylediği bir oyuncu oldu. Ben sen gelmeden böyle son hamleler üzerinden bakıyorum. Alanyalı Ümit Aktağ sana mı gelir, bana mı gelir? Ben evde bile bekliyordum. Hani kapı çalarsa Ümit Aktağ gelebilir diyordum böyle. Her tarafa gidebilme ihtimali olan bir oyuncuydu. Trabzon bile alabilir diyordum en son. Alanya'dan gideceği kesindi ama nereye gideceği belli değildi hani. Bilet şeyde duruyordu. Ümit Aktağ'da duruyordu ama kimse görmemişti. Herkes bana gelecek acaba deyip hazırlıklarını yaptı. En son Beşiktaş'ta Ümit Aktağ. Senin de çok istediğin bir oyuncuydu Fenerbahçe olarak. Ağırlıklı hani biraz daha Adil'e kaydı son dönemlerde Çağlar'ın gidişiyle de Çağlar yerli bir stoper diye. Çağlar gitmedi mi daha?
1: Yok gitmedi henüz.
0: Nelson krizi gibi Çağlar sendromu diye bir şey mi var orada? Çağlar boyu sürecek mi? Hani öyle bir şey mi yani?
1: Çağlar gitmedi şu anda. Halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani bir de Championship'ten bir takıma gidecek demişti. İngiltere'de görüşecek oyuncular demişti ama şu anda herhangi bir anlaşma. Orası zaten İngiltere'de transfer dönemi bitti. Türkiye'den bir takıma transfer olmazsa Çağlar Fenerbahçe'de kaldı diyebiliriz.
0: Yani oynar orada, mı?
1: Neden oynamasın? Yani. Sakat değilse oynamaz. Sakat değilse oynar.
0: Yani neden oynamasın kısmını istiyorsan tribünlere bir sorayım mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de şu süreç var. Aslında oyuncu sakat değilmiş. Onu bir not bilgi olarak vereyim. Yani süreçte oyuncu ayrılmak istiyor. Yaşanan yani sürekli yani tabii üzerinde bir baskı da var. Ve oyuncu ayrılmak istiyor. Bu süreç içerisinde bazı kulüplerle görüşmek istiyor ve dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyor. O yüzden kadroya alınmıyor. O süreçte transfer görüşmeleri devam ederken de hani bu sakat haberi sakat denilince tabii oyuncu tabii şey yapıyor yani burada istekte bulunuyor. Yani bu tür haberlerin çıkmasının kendi transfer görüşmelerini de etkileyeceğini dile getiriyor. Ve şu anda zaten Championship ekibinden transfer teklifi almıştı. Görüşmeler olmadı. Yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu değişikliği olduğunu düşündüğümüzde yani burada Çağlar kalır Fenerbahçe'de yararlanabilir.
0: İrfan tahmini.
1: 31 mi 32 mi öyle bir şey ya da çok da iyi değil yani.
0: O zaman Çağlar şeye dönmüş artık yani. Süper Lig'e çıkartılabilecek, çıkabilecek bir takıma gitme yaşına gelmiş.
1: Ya Çağlar...
0: Ya da kümede kalabilme adına mücadele veren, takımı ligde tutmaya çalışan bir stoper konumuna gelmiş.
1: Ya doğru diyebilirsin ama yani şöyle söyleyeyim. Şu anda kadro rotasyonunda da yani stoper rotasyonunda eğer bir stoper transferi yapmayacaksan ki yapılmayacak öyle gözüküyor. Devre arasına kadar Çağlar'la yola devam edebilirsin.
0: Çağlar Fenerbahçe'den ayrılırsa başka bir takıma giderse milli takıma çağrılır mı?
1: Vallahi Montella var. Montella çağırabilir. Samet'i çağırdığına göre uzun süre.

0: da çağırabilir yani.
1: Samet kendi oyuncusudur. Montella Fenerbahçe'de çalışsaydı çağırırdı Çağdır.
0: Olabilir, çağırabilirdi yani. Ben onu söyleyeyim, çağırabilir. Neden çağırmasın? Ama dediğim gibi şu anda rotasyon içerisinde olabilir. Hatta bugün UEFA dün UEFA listesi verildi. UEFA listesi açıklandı mı bilmiyorum ama UEFA listesinde Çağlar'ı görürsek şaşırmayalım yani.
1: Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Sakatlığı Talişka, yok dedin çünkü.
0: Talişka gitti.
1: Tamam.
0: Talişka diyene Oppo koyuyorsun.
1: Tamam.
0: Orada kim var başka? Yani o kadro.
1: Bu arada Ake'nin yerine kimi koyuyorsun başka?
0: Ake'nin yerine niye koyacaksın ki?
1: Çağlar işte, hani başka alternatif kim var? Mert evet. Müldür.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Eğer diyorum ki dördünde transfer bitiyor Türkiye'de. Hı. Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olmazsa, Çağlar'da kalırsa Çağlar'ı değerlendirir Fenerbahçe. Niye değerlendirmez? Rotasyonda eksik olan bir bölgede Çağlar'da yedek oyuncu olarak kadroda kalabilir, rotasyon oyuncusu olarak. Tutmaz mısın? Tutarsın.
1: Sakatlığı yokmuş.
0: Sakatlığı yok.
1: Neden öyle haberler çıktı var gibi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, belki oyuncuyu o süreç içerisinde yani hani oyuncu gitmek istiyordu, takımdan ayrı çalışıyordu. Belki değerlendirmeyi şu şekilde yapsalar daha iyi olabilirdi. Oyuncu kadroda düşünme veya kendisine kulüp bulması istendi ve oyuncu için gelen teklife değerlendiriliyor deseydi daha farklı olabilirdi. Yani oyuncu sakat şeklinde.
1: Bu arada her sakatlık fiziksel değildir diye bir mesaj yazdı dinleyici. Yani ruhsal anlamda da.
0: Tabii, tamam işte o yüzden biraz ruhsal çöküntü de yaşıyor.
1: Ne yani zaman oyun... Kadıköy'e çıksam bu tribünlerden gelecek tepkilerden duyduğum rahatsızlık beni gerçekten hani sanki kavalda bir şey olsaydı da orada olmasaydı dedirtiyor gibi.
0: Duan biz bu yayınlarda bahsetmedik mi? Yerli futbolcu ayağa çıkarken titriyor diye. Hı-hı. Bak aynısını Yedef Edemir'de yaşıyor. Yani oyuncu Göztepe maçında bir hata yapmıştı.
1: Allah korusun evet, diye öyle, çıkıyor
0: tabii değil mi? Yani oyuncu Tedesco'ya beni oynatma hocam dediğini biliyoruz yani hoca. Yani çıkarken kustuğunu, heyecanlandığını.
1: Peki bunlar bir dönemin milli takım jenerasyonunda da çok parlayan yıldızlar gibi gözükünce, Cengiz Ünder gibi, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin, Salih Uçan gibi isimlerin falan neden böyle kendine bakmaması mı diyorsun?
0: Ya Çağlar ben
1: ya da buradaki ya, çalışma ortamı mı?
0: Biz ilk başta antrenman programı mı? Biz ilk başta dedik ki sakat diye zannet yani biliyorduk ama sakat değilmiş oyuncu şu anda. Yani antrenmanda sakat. Adam antrenmanda çalışıyormuş ama takımdan ayrı çalışıyor. Yani gönderilmesi planlanan oyuncularla beraber çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir stoper transferi yapmadığın takdirde şimdi stoper eksiğin var değil mi senin şu anda kadro rotasyonunda? Deniliyor ki bir tane U21 Oppo aldın, Ake aldın, Şikliniyer aldın. Eğer Çağlar da bir takıma gitmeyecekse oraya Çağlar da eklersin. Çağlar olur, Yiğidefe olur. Ve elinde 5 tane stoper olur. Tamam, Çağlar beklentiden uzağında işte tam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda sakatlanan bir oyuncu olabiliyor ama şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Ve senin ihtiyacın olduğunda oyuncuyu kullanabilirsin, değerlendirebilirsin.
1: Ümit Ak da Romanya U21 takımında 2 tane gol atmış bir oyuncu.
0: Eğer amili takımı seçerse yabancı statüsünde sayılıyor. Şey pardon, A milli takımı seçerse yerli, Romanya A milliyi seçerse yabancı statüsü.
1: Evet. Ümit Ak da herhalde bunu bilerek gelmiştir.
0: Beşiktaş'a transfer olduktan sonra A milliyi de görürüz biz onu, merak etme yani. Bir ilk Uluslar Ligi maçında Ümit Ak da
1: geniş kadroya çağrılır en azından.
0: Uluslar Ligi maçında
1: Beşiktaş'tan kolay futbolcu çağrılmaz İrfan. Vav, çok inceydi.
0: Çağırdılar.
1: Emirhan, Çağlar, Salih sayıyorum sana, Rıdvan, Ümit olursa
0: Salih Orkun ikisi gider.
1: Salih Orkun, Rıdvan.
0: Rıdvan olur. Ondan sonra
1: Emirhan'la işte Ümit'i de
0: Ümit olabilir, Emirhan'la da bir belki.
1: Hani bal alana polen hediyesi gibi, onun da şey yazdım işte yanına.
0: Yani şimdi yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin şimdi dünden beri inanılmaz bir ortalık yangın yerine çevirdi Fenerbahçe'de. İşte transfer yapılmadı. İşte yönetmişti.
1: Rıdvan mı oynar, Ümit mi oynar?
0: Şey değil mi?
1: Derbide.
0: Şu anki...
1: Tabii ki o kadar alışık değil. Çalışma malışma yetmez herhalde de. Cumartesi maç çünkü. Abi, pazar olsa belki bir ihtimal.
0: Rıdvan sol bekte oynar işte. Rıdvan oynar.
1: Ya Fenerbahçe... Sence Ümit Ak'ta Salih'in yediği gibi Rıdvan'ın...
0: Ümit Aktaş stoper değil mi? Evet, tam da Salih'in
1: Ümit Aktaş sol bek ve aynı zamanda ön libero oynuyor aslında, biliyorsun değil mi?
0: Ya Salih'in yedeği de değildir yani. Oraya stoper olarak almıştır bence. Beşiktaş. Ya Fenerbahçe'nin mesela 11'i belli. Onu söyleyeyim yani. Çok rahatsın yani.
1: Fenerbahçe'de derbide kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor.
0: Vallahi herkes biliyordur şu anda. Bir tek yani şey vardır.
1: Ben sana şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor dediğinde İlhan Fakılı ile Agbadu diyebilirim belki.
0: Ya Fenerbahçe'de şu anda 11 bellidir söyleyeyim sana. Ya Fenerbahçe'nin 11'i belli. Kalede Ederson, Semedo, Şeklin, Yarake, Arşi, Bural. Önlerinde Kante, Gendouzi. Onun önlerinde hani belki oynuyor az önce dedim bir tek İrfan Can Kahveci olabilir. Sağda Greenwood, solda
1: Asensio.
0: Sağda Greenwood, solda Oğuz, ileride ise Vedat. Fenerbahçe'nin 11'i bu olur. Orada 10 numarada Asensio oynamaz. Asensio kadroda olsa dahi yedek soyunur. Çünkü Asensio sakatlıktan yeni çıktı. Yani daha henüz takımla birlikte tam antrenmana katılmadı. Yani orada farklı bir şey yapabilir mi? Hani Kerem de döndü. Kerem'i sol yapıp Oğuz'u sağ yapıp Greenwood'u 10 numaraya çekebilir mi? Ya böyle bir tercih de yapabilir. Az önce senin bahsettiğin işte hani kim oynayıp oynamayacağını bilmiyor diyorsan burada bir İrfan Can Kahveci diyebilirsin. Ama İrfan Can Kahveci Lyon İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında 8 numarada iyi bir performans ortaya koydu.
1: Samsun'un orada reaksiyona göre düşünürsek evet.
0: Ya bence iyi performans ortaya koydu.
1: İrfan için evet, Samsun adına karşısında gerçekten ne kadar zorlayıcı bir performans vardı o da tartışılır. Abi, ben bu arada aşağı çekmek adına söylemiyorum. Samsun gerçekten hiç beklenen bir Samsun olmadığı için söylüyorum. Abi, Samsun'da karşıya çıktığında. Çorum'da Beşiktaş'ın baskısından dolayı mı o gün gerçekten çok iyi oynayamadığı için mi bunu Beşiktaş'a aşağı çekmek için de söylemiyorum. Sadece şey anlamında bakmak lazım. Bunlar ölçümü baz alınabilecek maçlar mı? Şimdi gerçekten Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi işte tam zamanı dediğin maçta mı seyredeceğiz?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Samsun'da o zaman hücum hattında eksikler vardı. Yani orta sahada
1: 7 eksik mi vardı?
0: Orta sahada hani bilmem mesela en Muadil Maci günde en önemli eksikti zaten. Elias Tavşan yoktu. Yani önemli eksikleri vardı. Ama yine de Samsun deplasmanları her zaman zor deplasmanlardır. Sert ve mücadeleci geçer. Ki o maçta da oldukça sert ve mücadeleci geçti. Ve İrfan Can için aslında o maçta iyi bir sınav oldu. Çünkü hoca onu 8 numarada değerlendirdi. Orta sahada yani 8-10 numara pozisyonda değerlendirdi. Hatta herkes Greenwood mu oynar o bölgede dizilişi ilk kadro açıklandığında hani sahada mı Greenwood 10 numarada mı oynayacak, İrfan sahada mı oynayacak bu tartışılıyordu. Bence iyi performans ortaya koydu. Onun için de büyük bir şey oldu, sınav oldu aslında. Bence iyi de moral olmuştur İrfan Can Kahveci için. Yani Beşiktaş derbisinde ben İrfan Can Kahveci'yi orta sahada görürsem şaşırmam açık ve ne söyleyeyim. Hücum hattında da zaten hücum hattı belli Fener'in. Oğuz Aydın son iki maçta çok iyi performans ortaya koydu. Lyon karşısında ardından Samsun Spor karşısındaki sahanın en iyileri arasında yer alıyordu. Hep böyle biz transfer istiyoruz, şunu istiyoruz. Hatta burada birçok yayında şunu dile getirmiştik. Gençler Birliği maçının ardından. Birçok yerli futbolcu için o gitsin, Oğuz gitsin, işte Mert Müldür gitsin, İsmail gitsin, Bartu gitsin. Bunlar oyuncu değil işte. Şunları transfer edin, bunları gönderin şeklinde YouTube'larda yorum yapan insanlar. Herhalde Oğuz'un son iki maçtaki performansı nedeniyle biraz utanmışlardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan. Şimdi Fenerbahçe'de Ederson'a bakıyorsun mesela. Ederson için sezon başında ne yorumlar yapılıyordu? Kaleci transferi ya Ederson'da sezona devam edilmez. Fenerbahçe'nin mutlaka kaleci transferi yapması lazım. Olmazsa olmaz kaleci transferi şeklinde denilmiyor muydu? Hı hı. Ne oldu? Ederson bakıyorsun çok farklı bir performans sergiliyor. Bambaşka bir oyuncu hüviyetine büründü. Adeta yeni bir transfer gibi Ederson. Yani şimdi bazen elindeki değerleri de kaybetmek yerine kazanmak gerekiyor. Ya Fenerbahçe de aslında bunu tercih etti. İşte Oğuz'u kazandı. Ederson'u kazandı. Onlar da adeta
1: İlk
0: yeni bir
1: maçın Kadıköy'de mi İnönü'de mi olmasını isterdin? Yani Kadıköy'de olmasını istemeyebilir miydin?
0: Yok ben Fenerbahçe tribünlere hani eski Kadıköy cehennemine döndü diyebiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarları ve tribünleri takımına sonuna kadar destek veriyor. Bu süreçte de bence destek verecektir. Öyle sosyal medyadaki yangınlara çok fazla kapılmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi son özellikle bu transfer işte Sayın Cihan Kamer'in açıklamasının ardından Fenerbahçe 2-3 gündür inanılmaz bir ortalık yani sosyal medyada özellikle ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışan bir grup var. Yani bunlar işte transfer neden yapılmadı?

0: şunlar neden alınmadı, işte yönetim istifa. Yani 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir kadrodaki yer alan tüm oyuncular neredeyse değersizleştiriyorlar. İşte eksik, şimdi var, eksik var mı? Var. Yapılabilir miydi? Daha güçlü bir rotasyon yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama planlama açısından şu anda yönetim elinden gelen en iyisini yaptı. Çünkü geldiklerinde 40 tane oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. 20 tanesi yabancı oyuncuydu. Bu oyuncuları göndermen gerekiyordu. Yani kadroda. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de ben komple takımı değiştireceğim demedi ki. Ya açıklamalarına baksınlar. Ben 5-6 tane maksimum çok fazla transfer yapmayacağız. 5-6 tane nokta transfer yapacağız dedi. Ve Fenerbahçe 5 tane nokta transfer yaptı. Ederson için dedi ki Ederson iyi bir kaleci dedi. Değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Ederson'u değerlendirdi ve kazandı. Oğuz Aydın için yaptığı açıklamalar var. Oğuz Aydın bizim değerimiz dedi. Ama dedi bu oyuncudan dedi yararlanamamış, geriye gitmiş. Bu oyuncularla ekstra konuşmak lazım. Bireysel performansı. Bu oyuncudan performansını artırmak lazım dedi. Şimdi Oğuz Aydın gündeme geldi. Yani şey oldu. Kazandı. Şimdi öyle bir ortalığı yangına çeviriyorlar ki mesela Kante Gendouzi tamam orta sahada var. Ya o sakatlansa bu olur. Ya İsmail Yüksek hiç yokmuş gibi konuşuluyor mesela Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek milli takımın
1: hangi mevkiydi?
0: Orta sahada. 6 ve 8'de oynayabilirsin. 10'da oynayabilir. İsmail asıl mevki 10 numara İsmail.
1: Fenerbahçe'de oynatmasın herhalde.
0: Yani 10'da oynatmasın ama yani oynayabilir. Yani
1: çünkü onun şut çekebilme becerisi onda yok.
0: Onda yani, yok ama şöyle söyleyeyim.
1: Çok karışık bir cümle oldu da İsmail'de 10 numara oynayabilecek şut becerisi yok.
0: Ya ama öyle bir yangın yerine çevriliyor ki özellikle sosyal medyadaki bir şey grup. Yani İsmail Yüksek hiç saymıyor mesela. Rotasyonda İsmail Yüksek yokmuş gibi davranıyorlar. Ya o sakatlansa ne olacak? Ya İsmail Yüksek var milli takımın orta sahası. Yani şu anda İsmail Yüksek'i Fenerbahçe bıraksa Beşiktaş ve Galatasaray almaz mı?
1: Galatasaraylılar almam der
0: ama bence Galatasaray'da İsmail Yüksek'i alır yani. İsmail Yüksek çünkü kaliteli bir futbolcu.
1: Yani İsmail'i Sara'nın ne bileyim Lemina'nın ya da Torreira'nın yerine düşünmez Galatasaraylı gerçekten.
0: Ben farklı düşünüyorum yani şöyle söyleyeyim en azından kadrosunda İsmail Yüksek gibi değerli bir oyuncu.
1: Fenerbahçe'de oynadığı için değil. Yani yerli bir oyuncuyu orada düşünmez.
0: Değerli bir oyuncuyu yerine. En azından rotasyonda tutar. Anladın mı? Yani rotasyonda yokmuş gibi davranmaz. Yani bunu mesela rotasyonda yokmuş gibi davranıyor. Yani mesela bakıyorsun kim var? İsmail Yüksek, Kante Yenzi. O tarafta şeyi çekebilirsin mesela. İrfan Can Kahveci 8 numarayı çekebilirsin. Bartu var. 10 numara pozisyon Asensio var mesela. Yani öyle diyorlar ki bazen yorum yapıyorlar. İşte Greenwood yok. Fenerbahçe Greenwood'u çıkardığınız zaman oyun kuracak oyuncu yok diyorlar. Ama Asensio'yu unutuyorlar mesela yorum yaparken.
1: Asensio ilk yarım saatte sahada olmazsa Beşiktaş'ın baskılı oyunu sonrasında olası bir iki gol bulsa kalesinde çevirmek için girdiğinde ne kadar etkili olacak?
0: Ya Fenerbahçe'de var abi oyuncu çevireceksin yani Asensio tıpkı Asensio'da Greenwood var yani o bölgede Oğuz var Kerem var.
1: Çok Hücum kanat üzerinden gideceksin ama o kanatta da seni engelleyebilecek hızlı isimler var Beşiktaş'ta.
0: Evet. Yani olabilir doğru ama yani Fenerbahçe'nin mesela Lyon karşısında da hızlı oyuncular var.
1: Özellikle. Orta saha mücadelesi beklemiyor musun?
0: Ben orta sahada olabilir. Daha sert bir mücadele.
1: Ya o yüzden şeyi soruyorum hani kanada inmemek lazım şimdiden. Sende Trossard, bende Trossard varsa sende Greenwood var mesela anladın mı? Hı hı. İşte senin Vedat'ın varsa benim Vlahovic'im var. İkisi de havaya girmiş durumda. Moral anlamında gerçekten tavandalar şu an. Takım onlara inanıyor. Onlar takıma güveniyor. Mutlular. Şöyle sıkıntıları yok.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi Lyon karşısında da mesela Lyon'un kanatları çok etkiliydi. Değil mi Fenerbahçe? Ama özellikle Semedo'nun performansı, işte Oğuz Aydın, Arşi Buran uyumu gerçekten çok iyiydi. Yani özellikle Arşi Buran'la Oğuz.
1: Çok mutlu. Arşi ilk defa önündeki adamdan bu kadar mutlu olarak oynuyor.
0: Tabii Samsun maçında mesela o bölgeyi, Samsun'un o kanadını resmen bitirdiler. Yani Arşi Buran'la Oğuz. Yani o uyumu bozacağını düşünmüyorum hocanın. Şimdi diyorlar hücum hattı mesela Kerem'i bile hücum hattına çekebilirsin yani çift forvet gibi oynatabilirsin zaman zaman Benfica'da Kerem oynadı ikinci forvet gibi oynadı dolayısıyla yani böyle kararlar bağlamaya hiç lüzum yok iki tane transfer yapmadı diye yani bir stoper transfere bir işte orta saha U23 alınmadı diye ortalığı yangın yerine çevirenler aslında bunun biraz bunu Lyon maç öncesi de yapmışlardı. Fenerbahçe'nin kulüp iç siyaseti içerisinde işte yönetimi biraz yıpratmak, biraz yönetim içerisinde kalıp çıkarmak için yapılan bir davranış.
1: Fred Mineiro'da bir asist, bir gol 1-0 geriye düşmesine rağmen.